0: bunlar. O yüzden de tabii ki siz kendi hakeminize liglerde en önemli maçlarda, derbi maçlarında görev vermezseniz tabii ki sizin bağlı olduğunuz kurum UEFA ve FIFA'da önemli maçlarında sizin elit kategorideki hakeminizi maç vermez, oraya davet etmez. Bu birbirini takip eden şeylerdir. Bir uluslararası turnuvaya sizi davet edecekleri zaman sizin ülkenizde yönettiğiniz maçları isterler, bakarlar. Aralık var mı, sakatlanmış mısınız, zorlu maçlara gitmiş misiniz, derbi maçlarını yönetmiş misiniz ülkenizde? Yok, hiçbirisinde isminiz yok. Tabii ki sizi o zaman oraya davet etmezler. Bu tamamen aslında atamalarla ilgili yapılmış büyük bir sorun. Halil Umut Meler'i Dünya Kupası'na göndermek istiyorsak ona göre bir strateji izlenecekti. Buradaki bütün derbi maçlarında FIFA hakemlerine vermeyip normal hakemlere yönetilmesi de aslında bir yönetim zafiyetidir. Çünkü siz UEFA'ya, FIFA'ya isimlerini bildirdiğiniz zaman hakemlerinizi, bunlar en iyi hakemlerim diyorsunuz. Yani
1: Evet.
0: o üç kategorideki hakemler içinde seçiyorsunuz, bunlar benim elit hakemlerim diyorsunuz. Ama kendi liginizde elit maçlarınızda o hakemlere görev vermiyorsunuz, o zaman sizin çelişkiniz ortaya çıkıyor. Ve tabii ki size o zaman güvenle maç verilmiyor. 2026-2027 birinci döneminin kategorisini açıkladı UEFA.
1: Evet.
0: Yine orada Halil Umut Meler var elit kategoride. Birinci kategoride Gamze Durmuş Bakkan var, kadın hakemimiz. Bu ki burada da kendisine şans fazla verilmiyor. Aslında o da mutlaka değerlendirilmesi gereken bir hakemimiz. Ve yine yani onun dışındaki bütün hakemlerimiz ikinci kategoride. Hiçbirisi, herkes olduğu yerde kalmış yani. Hiçbirisinde bir hareket
1: Gelişim
0: olmamış.
1: yok, gelişim yok
0: O
1: diyorsunuz.
0: yüzden de bundan sonraki organizasyonlarda da iki tane umudumuz var. Ya Halil Umut Meler ya Gamze Durmuş Bakkan. Eğer onlara burada iyi maçlar verip belli bir seviyeye getirmezsek yine üst düzeyde yönetecek hakemi bulamayız. Ne UEFA'da ne FIFA'da.
1: FIFA hakemlerimize maç verilmemesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela baktığınız zaman çok farklı isimlerin devamlı derbileri verildiğini görüyoruz. İsim vermek istemiyorum ama ne demek istediğimi çok iyi anladınız hocam. Yani FIFA hakemleri maç derbileri yönetmiyor. Farklı hakemler, FIFA olmayan hakemlere maç veriliyor. Bu neyi çağrıştırıyor? FIFA hakemini mi korumak istiyorlar? Yoksa kafalarındaki bazı hakemleri elemek anlamında mı bunu yapmaya çalışıyorlar?
0: Sanırım FIFA hakemleri çok kısa sürede FIFA hakemi oldu. Hatta FIFA'ya yazı yazıldı. Normal 2 senelik süresi, plasmandaki süresi olmadan bile FIFA yapılan hakemler oldu. Demek ki güvenmiyorlar hakemlerine. Yani güvenmediğiniz zaman o zaman uluslararası anlamda arenaya sürmeyeceksiniz. Zarar vermiş olursunuz onlara. Kendinizin güvenmediği bir hakemi uluslararası arenaya o zaman göndermeyeceksiniz. Bu sizin çelişkiniz olmuş olur. Siz buradaki bütün derbi maçlarında FIFA hakemi kullanmak zorundasınız. 7 tane FIFA hakeminiz var. Kadın FIFA hakemlerimiz de var. Zorlu maçlarda FIFA hakemlerine vermek durumundasınız. Çünkü siz yapıyorsunuz bu listeyi. Siz yaptığınız için bu listedeki, eğer diyorsanız ki benim evet bu başka hakemim var, FIFA olamıyor. Neden? Yabancı dili yok. O zaman yabancı dili yoksa Türkiye'de de maç yönetmez üst düzeyde. Çünkü oynayanların hemen hemen tamamı yabancı. Bir iki tane Türk var. Gerilerinin hepsi yabancı. Onların dilini anlamadıktan sonra iletişim nasıl kuruyor? Nasıl sorunu veya bir problemi çözebiliyor sahada? Yani yabancı dil sadece uluslararası maçta değil, Türkiye'deki maçlarda da
1: %100
0: zorunluluktur.
1: sorun, mecbur.
0: Zorunluluktur
1: Evet.
0: yani. O yüzden ki olsun, ben bu tanıdığım, ben buna maç veririm, yabancı bilmese de göz ardı ederim diyemezsiniz. Bu yönetim çelişkinizdir.
1: Görkem Turnagöl demiş ki hocam, hiçbir kulüp memnun değil MHK'den demiş, ama MHK başkanı nasıl kalıyor orada o zaman demiş. Lale Hanım'a sorabilir misiniz demiş. Hiçbir kulübün memnun olmadığını biliyoruz. Her kulüpler açıklama yapıyor. Hakemlerle ilgili açıklamalar yapıyor. Nasıl kalıyor bir MHK başkanı orada? Nasıl kalabiliyor?
0: Ben bu açıklamaların çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten samimi düşünceler
1: Tribüne
0: olmuş
1: oynama mı
0: orada.
1: diyorsunuz hocam? Tribüne oynama denir mi buna futbolda?
0: Genel kurulda asıl yeri orasıdır. Orada dile getirirsiniz. Genel kurulda eğer bunu dillendirmiyorsanız demek ki bir sorun olmadığını düşünüyorsunuz. O yüzden de ben öbür söylemlerin gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Sadece palyatif taraftarını belli bir şekilde hoşnut etmek için yapılmış söylenme olarak değerlendiriyorum. Merkez Hakem Kurulu'nu normal olarak iyi bir yönetim anlayışıyla baktığınız zaman, uluslararası anlamda hakemlerimizin başarısı yok. Türkiye'de çok tartışılan yönetimler oldu maalesef. Hani devam edebilecek bir durumdaki bir merkez hekim kurulumu derseniz, bana göre değil. Ama şansları var arkasında duran. İşte bakın, bu çok önemli. Merkez hekim kurulu hakemlerin arkasında durmalı. Tıpkı federasyon başkanının merkez hekim kurulunun arkasında durduğu gibi. Bundan dolayıdır ki görevlerini bu kadar rahat bir şekilde, istedikleri şekilde yapabiliyorlar. Bu güvendikleri bir yer olmamış olsaydı, şu ana kadar yaptıkları yönetimle bu Merkez Hekim Kurulu'nun ben çoktan değişmiş olabileceğini kesinlikle düşünüyordum. Ama şansları var, kendilerine sahip çıkan bir federasyon var. Bu da aslında önemli bir şey. Ama başarılılar mıydı derseniz, kesinlikle değil. Bir kere kendi kamuoyuna açıkladığı hiçbir şeyi yapmadı, gerçekleştirmedi. Evet,
1: projeler
0: kamuoyu, doğru. Kamuoyu kendisinden bunun hesabını hiç sormadı. Kulüpler bunun hesabını hiç sormadı. Federasyon bunun hesabını hiç sormadı. Bir kere hakemlik sisteminde şirketleşme modeli dedi. Çıktı, açıkladı. Hakem atamalarında veri tabanlı atama sistemi.
1: VETAS dedi. VETAS dedi. VETAS dedi. Doğru söylüyorsun. VETAS dedi ama FETAS çıktı ortaya. Ferhat tabanlı atama sistemi çıktı ortaya maalesef.
0: Yani
1: hocam,
0: sonuçta kulüplerden oluşan bir şey olacak dedi. Merkez Hekim Kurulu oluşacak, danışma kurulu oluşacak. Yani kendisinin böyle çok zor anda kaldığında yeni bir model önererek orada kalmayı kalabilmesi için, evet bunu yapacağız diye o süreci geçiştirip, ama söyledikleri hiçbir şeyi yapılmamış oldu. Bunun da kamuoyunda maalesef yalan haberlerle, olmayan haberlerle olanları kamuoyu bu kadar tartışırken ve sorgularken, gerçek olan, kendi ağzından açıklanan şeylerde maalesef bunun karşılığında herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Ve neden bunu söylediniz ve neden uygulamadınız diye hiçbir kulüp sormuyor. Bakın ben konuşmamızın başındaki özel formasyonla ilgili, benimle ilgili olayı, beni çok yıpratan, Merkez Hekim Kurulu'nu yıpratan Erdem Timur'un
1: şöyle söyleyeyim hocam,
0: Koça,
1: o zaman
0: Sayın Ali Koç'a
1: onu şöyle söyleyeyim,
0: kayıtlarını gönderdi diye.
1: Şöyle söyleyeyim. Yayıncı kuruluş görseller krizi diye bir başlık var. Onu isterseniz, onun detayını size aktarın hocam. İsterseniz sözünüzü de kestim, özür dilerim. Süper Lig'in zirve yarışını etkilen tartışmalı pozisyonları ve VAR kayıtlarını izinsiz olarak yayıncı kuruluş stüdyolarına servis edildi ve bunların yetkiden aşağı faslı kişilere gönderildiği yönünde de aklınızda bazı iddialarda bulundu Sayın Erdem Timur. Doğru söylüyorum değil mi hocam? Aynı şekilde.
0: Doğru söylüyorsunuz. Erdem Timur'un söylediğini doğru söylüyorsunuz.
1: Yoksa hayır, Erdem Timur bunu söyledi diyorum. Etmedi. Tabii ki Erdem Timur bunu söyledi diyorum. Yani o cümle doğru değil miydi hocam diyorum. Erdem Timur'un söylemiş olduğu cümle doğru değil mi? Benim söylemiş olduğum cümle, yanlış bir şey yok.
0: Siz... Televizyonda çıktı, açıkladı.
1: Aynen.
0: Ve dedi ki ben avukatım dedi. Sokak dedikodusu yapmıyorum. Bunların kayıtları var dedi.
1: Evet.
0: Ve etik kurul hepimizi çağırdı ayrı ayrı.
1: Evet.
0: Görüşlerimizi aldı, gerekli sorularını sordu, araştırdı, soruşturdu ve bunun gerçek olmadığını ortaya koydu. Kendisi bunu ispatlayamadı, tamamen yalandan olduğu ortaya çıkmış oldu ve kınama cezası verdi. Sonra kınama cezasını tahkim kuruluna taşıdı. Tahkim kurulu da bu kararı onadı. Yani kesinlikle dezenformasyon, kesinlikle yalan haber olmayan bir şey ve bu şekilde inanılmaz, hem bana hem aileme hem Merkez Hekim Kurulu'na hem futbolumuza zarar veren büyük bir yalan olmuş oldu. Ama bunu yazan kim oldu, kaç kişi oldu, kaç kişi konuştu, ama Erdem Timur'un ağzından yazılmayan yer kalmadı bunun böyle olduğu ile ilgili. Hiç gerçek değil, hiç gerçekçi değil. Yine bir Galatasaray maçında, donk pozisyonunda, Kasımpaşa Galatasaray maçında, evet. Sanki benim yayıncı kuruluştaki beraber program yaptığımız arkadaşlarıma baskı yaptığım şeklinde yine yalan haber. Ben onlara bir kez dahi telefonla aramadım. Bir tek Bülent'in eşi vefat ettiği zaman, Allah rahmet eylesin, kendisine başsağlığı dilemek için aramıştım. Onda da sonradan mesajlaştık sadece. Ve hiçbir şekilde baskım söz konusu değil. Böyle gelişti olay. pozisyonda televizyondaki programlarında kırmızı kart verilmesi gerektiğini ve aşil tendonuna bastığını söylediler ve pozisyon ta kale arkası kamerasından getirildi. Ben de bunu araştırdım. Neden kırmızı kartlık bir pozisyon var ve neden verilmedi ve neden var çağırmadı? Bunun üzerine baktım ki pozisyonun yandan kamerasından bir pozisyon var ve temas yok. Bunun üzerine neden kamuoyuyla bütün pozisyonlar yayınlanmıyor? Neden kamuoyu aydınlatılmıyor ve yanlış şekilde bir imaj veriliyor? Benim hakimim neden karalanıyor? Ve bütün bununla ilgili o zamanki haber müdürü, program müdürüne lütfen bütün pozisyonları her maçtaki her açıdan getirilsin ricasında bulundum. Bundan da federasyon başkanının haberi vardı.
1: Bu normal bir şey zaten söylediğiniz bir şey.
0: Bunu gösterin, onu yapın. Ben niçin böyle bir şeye gireyim? Ama her pozisyonda, her TRT'nin Amerika'daki verilen maçtaki pozisyondan değil, Türkiye'deki bütün görüntülerin en güzel görüntüleri seçilerek verilmek zorunda. Kamuoyu o anda seyrederken aydınlanmak zorunda. Akşam programı beklemek zorunda değil. Kaç tane açısı varsa gösterilen, en net şekilde o pozisyonu anlatan maç esnasında onların gösterilmesi lazım. Benim bütün sıkıntım buydu.
1: Hocam şunu size sorabilir miyim? Kulüp başkanları da bu konuda, ben özel sohbetlerde de bulunuyorum. Hatta Aziz Bey de geçenlerde söyledi, yani yayıncı kuruluşu. Hatta federasyon başkanı da yayıncı kuruluştaki hakemler, hakem yorumcularla ilgili tepkisini dile getirdi. Şunu sormak istiyorum. Şimdi bazen bakıyoruz maçlarda bazı pozisyonlar var hocam. Belli bazı açıları o an göremiyoruz ama maç bittikten bir saat sonra demesini söylemiş olduğunuz gibi pozisyon bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bu pozisyonların saklandığına inanıyor musunuz? Veya neden bu pozisyonlar o an verilmiyor hocam? Neler söylersiniz bu anlamda? Yayıncı kuruluş tarafından.
0: Bu işi seçenler, o anda yönetenler işi bilmiyorlar. Futbolu bilmiyorlar. Hangi pozisyonun getirileceğini seçemiyorlar. Ya da bu işi isteyerek getirmiyor, merak uyandırsın, akşam seyrettirilsin diye düşünüyor olabilir. Ama doğru bir şey değil. Maçtaki, tıpkı UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki üst düzey maçlarında olduğu gibi, her açıdan herkesin kafasındaki soru işaretini giderecek bütün pozisyonların maç izlenirken getirilmesi zorunluluğu var. Bakın neden kamuoyu? Çünkü kamuoyunda infial oluşuyor. Kamuoyunda hakeme tepki oluşuyor. Kamuoyunda sanki bir pozisyon oluşmuş da onun aksi karar verilmiş imajı yayılıyor. Doğru bir şey değil bu. Önemli olan, siz kameralarınızla bütün açıları vereceksiniz. Herkes görecek ve herkes o pozisyonun ne olduğunu kendisi en azından anlayabilecek, bir kanaat getirecek. Doğru bir şey değil. Ben bunu, eğer bu çözümlenemiyorsa yayıncı kuruluşun mutlaka bunu çözmek için adımlar atması lazım ve oraya gerçekten bu işten anlayan ve iyi şekilde bütün pozisyonları o anda en iyi açısından getirebilecek, o seçebilecek kişileri getirip oturtması lazım. Çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Her maç için söylüyorum bunu. Takımdan bağımsız bütün maçlar açıklığıyla, şeffaflığıyla o anda görüntüye getirilmeli.
1: Yeni dönemde galiba bu tip şeyler yapılacak galiba, değil mi? VAR konuşmaları falan statta izlenecek falan diye bazı söylentiler, dedikodular da dolaştı.
0: Şimdi akıllı top var. Çok önemli bu sene. Türkiye'de de mutlaka akıllı topa geçilmesi lazım. Geçen sene offside'de çok büyük tartışmalar yaşandı.
1: Çok.
0: Biz yarı otomatik offside'e geçtik ama sensörlü top olmadan geçtik. Doğru bir şey değil. Bakın şimdi bu seneki Dünya Kupası'nda göreceğiz. Adidas Trionda diye topun adını da koymuşlar. Akıllı top. Normalde sadece offside'da bize destek vermeyecek. Aynı zamanda seyircilerle de paylaşılacak birçok bilgi. İçinde top var. Topun içinde bir sensör var. Ve bu sensör saniyede 500 kez veri topluyor. Bakın saniyede. Yani topu her vuruşun kayıt altına alınıyor ve hakemlere işte ve seyircilere ilginç bilgiler verecek. Örneğin en sert şutu hangisiydi? Bunun gibi. Topun havadaki dönme açısı yüzde kaç oldu? Gol olasılığı gibi birçok detay. Yani offside'ın dışında da o anda da seyirciyle paylaşılacak bilgiler olacak bunlar. Yani sahada da seyircilerin heyecanla izleyebileceği birçok bilgilerde ve bu Aynı zamanda sadece havası ölçülmeyecek artık topların. Tıpkı akıllı telefonlar gibi şarj edilecek. Çünkü bu sensörler şarjla beraber çalışacak. Ama bu şarjında 6 saatlik ömrü olacak. O yüzden de rahatlıkla bir maç başlangıcından sonuna kadar
1: İzlenebilecek. Bilgi akışı olacak
0: olacak,
1: diyorsunuz.
0: yeterli olacak. Evet, çok önemli. Türkiye'de mutlaka bu akıllı topa geçilmesi lazım. Ofsaytlardaki en çok tartışmaları
1: Çizgiyi geçti
0: onlara
1: geçmedi
0: yapalım.
1: pozisyonları da var hocam. Geçti mi geçmedi pozisyonları da çok önemli çizgiyi. Çizgi
0: Gol
1: şeyleri de.
0: çizgisi
1: Gol çizgisi.
0: teknolojisi o. Onu
1: O da
0: da
1: çok önemli.
0: ayrıca uygulanması lazım. Onda da kalenin altına üstüne sensörler konuluyor. Topta da çip oluyor. Hakemin kolunda da saat oluyor. Topun kaleden geçtiği anda iz düşümün irtibatını kale o sensörleriyle kestiği anda hakemin koluna gol işareti
1: Aynen.
0: gidiyor.
1: Bunu gördü zaten gol diye hakem bakıyor elinde bakıyor
0: Bir
1: gol
0: kere
1: deyince gol
0: hata
1: diyor.
0: oldu bunda Almanya'daki bir maçta. Onda da VAR devreye girdi, düzeltti. Hakemin koluna gol olduğu halde gol diye işaret gitmedi. Bunun üzerine metal gelmedi. Bunun üzerine VAR devreye girdi, düzelttiler. Yani bütün teknolojik donanımda maçların en sağlıklı şekilde yönetilmesi açısından faydalanılması gerekir diye düşünüyorum. Hani bazen deniliyor teknoloji geldi, futbol bozuldu değil. Türkiye'deki uygulamaya, teknolojiye, VAR'a çok erken geçildi. Altyapısı oluşturulmadan geçildi. Hala bunun
1: Sıkıntısı
0: sancılarını
1: yaşanıyor.
0: yaşıyoruz. VAR'ın özellikle buradaki yetkin personel önemlidir bu tür işlerde. Yani bu işin teknolojiyi kullanacak kişiler önemlidir. Onların eğitilmesi önemlidir. Ama bütün teknolojilerden de yararlanılarak o kişilerin de çalışanların da görev alacak olanların da en iyi şekilde eğitilerek en üst düzeyde maçlarımızın seyredilir hale getirilmesi lazım ve takımların hakkaniyetle kimsenin hakkı yenmeden sonuçların alınması gerekir. Umarım bu sene bunu başarabiliriz.
1: İnşallah. Hocam gene çok kısa bir aramız var. Profesör Doktor Lale Ortay'la eski MHK Başkanı Lale Ortay'la sohbetimize devam edecek kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Profesör Doktor eski MHK Başkanımız Lale Ortay'la sohbetimiz devam ediyor. Hocam yeni dönemdeki hakem atamaları ile ilgili düşünceleriniz ne hocam? Neler söylersiniz sevgili hocam? Alo. Ha pardon. MHK'nin atamaları. MHK atamaları. Hakem atamaları ile ilgili. Listelerle alakalı.
0: Çok zaten geniş liste. Yani önemli olan nasıl atanacağı değil, onların nasıl hazır hale getirileceği, bu sürecin en iyi şekilde eğitimi nasıl verileceği. Bunlar önemli. Hakemlerin her koşulda hazır olması lazım.
1: Bizde
0: Tabii
1: eğitimler
0: ki
1: nasıl hocam? Yani eğitimler sizce yeterli seviyede mi hocam? Buyurun.
0: ben eğitimlerin çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eğitim yeterli olmuş olsa sahaya yansır. Sahaya mesela taç atışından bile ofsayt kaldırılan pozisyonlara şahit olduk. Gerçekten bu çok üzücü. Çok temel bir şeydir yani. Doğrudan doğruya taçtan ofsayt olmaz. Bunun gibi çok temel konularda bile alttan tabandan gelen hakemlerde büyük sorunlar var. Bunların tabii ki ne yapılması lazım? Örneğin üniversitelerle işbirliği yapılması lazım eğitimlerde, Almanya modelinde olduğu gibi. Ama Türkiye'de işte bir üniversiteyle işbirliği yapıldı ama o üniversitenin spor bilimleriyle ilgili herhangi bir bölümü yok, fakültesi yok. Niye orası seçildi? O da tabii ki tartışılacak bir konu. Birçok şeyde aslında belli bir seviyeye getirene kadar üniversiteler bu işin içinde olması lazım. Ve sonrasında da tabii ki federasyonla işbirliği yapılarak alacak üniversite yetiştirecek hakemi ama maçlarında federasyonun maçlarında görev alacak. Tamamen bağımsız olmayacak ama merkez hakem kurullarının özel olması lazım. Ama denetimsiz olmaması lazım. Denetimin federasyonda olması lazım tabii ki. Bu tür hakem yetiştirmelerinde federasyon ve üniversite işbirlikleri olmalı. Üniversiteler hakemi yetiştirmeliler. Ama federasyonun denetiminde olmalı, federasyonun maçlarında görev yapmalılar. Almanya'da özellikle bu şekilde tabanda eğitim sistemleri bu şekilde işliyor. Türkiye'ye de uygun olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de Türkiye'deki alttan gelen hakemlerde çok büyük boşluk var, çok büyük eksiklik var. Görüyorum genç hakemleri.

0: iyi yatırım yapılması lazım ki bir 5 sene bu eğitimin sonucunda, o 5 sene sonucunda belli yere getirebilirsiniz. Aslında bu sadece Türkiye'nin de sorunu değil, dünyada da hakemde büyük sayısal anlamda ve niteliksel anlamda sorunlar yaşanıyor ve hakem ol diye reklamlar bile yapılıyor. Kolay bir şey değil tabii, bu kadar baskının olduğu ortamda. Bir kere hakemliğe uygun profillerin seçilmesi çok önemli. Yani zorla bir kişi hakem yapamaz.
1: Hocam
0: Yetenekli hakemlerden belli yere getirmek daha çok daha kolay olur. Çünkü futbol oynaması gibi yeteneksiz bir futbolcuyu da yetiştirebilirsiniz ama daha uzun süre emek vermeniz gerekir ve istenilen bir yetenekli futbolcunun sergilediği performansı sergilemez. Aynı şey hakemlikte de geçerli. Yetenekli hakem olacak, kişiliği doğru olacak, kendine güveni olacak, cesaretli olacak, karakterli olacak, eğitime açık olacak, okumasını bilecek, kendisini geliştirecek, vizyonu geniş olacak, dünya literatürünü takip edecek. Yani bu tür şeyleri bulacaksınız ve onun üzerinde eğitimlerle vereceğiniz maçlarla çok daha iyi yere getirebilirsiniz. Türkiye'de bu model maalesef henüz yok. Şu anda en üst düzey maçlarda da çok büyük sorunlar yaşanıyor. Onları seyreden alttan gelenler de aynı sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Çünkü niye? En üstte kendini örnek alacağı insanların birbiriyle çeliştiğini görüyor. Standart karar verilmediğini görüyor. Bir maçta verdiğini, bir maçta vermediğini görüyor. En büyük sorun standart yönetim anlayışının olmamasından kaynaklanır. Hata yapabilirsiniz. Yaptığınız hatanın gerekçesini biliyorsanız onu çözersiniz. Ama takımın adına göre, federasyonun anlayışına göre maç yönetirseniz bu büyük bir sıkıntıdır. Türkiye için de, gelecek için de hakemlik adına büyük bir sıkıntı olacaktır.
1: Hocam şike bahis konusuna biraz girmek istiyorum. Özellikle birçok hakem üzerinden de bu operasyon yürütülmeye çalışıldı. Bununla ilgili düşünceleriniz ne hocam?
0: Tabii ki kesinlikle hakem olan, futbolcu olan, bu iş sistemin içinde olan, antrenör olan, yönetici olan hiçbir şekilde oynamaması gerekir. Zaten yasal bahisle oynamaması gerekir. Yani konuştuğumuz yasal olmayanı zaten hiç oynanmaması gerekir. Ama bunun da işi önlenmesi gerekir. Yani bütün öğrencilerimizin elinde yasa dışı bahis oynuyorlarsa bunun önlenmesi gerekir. O kadar rahat ulaşamamaları gerekir, oynayamamaları gerekir. Yasal olanı oynayacaklarsa o zaman bu her sene başında belki işte birdenbire hiç biz bunun yasak olduğunu bile bilmiyorduk diyen futbolcular oldu, hakemler oldu.
1: Doğru,
0: Hani
1: doğru.
0: bunların hatırlatan bir metin imzalatılması gerekirdi. Ama bir hakem kesinlikle kendi yönettiği maça zaten oynuyorsa bu manipülasyondur. Bunun büyük cezası vardır. Ama cezaların eşitliği anlamında da futbolculara verilenle, yöneticilere verilenle, hakemlere verilen eşit değil. Bunun da giderilmesi lazım. Yani futbolcu cezasını çekip sahaya dönerken hakem bir maç oynadı diye hakemliği bitirildi. Bunun da eşitlik adına, adalet adına doğru olmadığını düşünüyorum ben. Bunun da giderilmesi lazım. O çocukların da hakemliklerinin bitirilmemesi lazım.
1: Doğru.
0: Bununla ilgili de ama temiz bir sayfa deniliyorsa herkese eşit şekilde bu araştırmanın yapılarak gerekli cezaların da eşit şekilde verilmesi gerekirdi. İşte 500 maça kadar oynayan belli aya ceza almış futbolculardan veya şeylerden, yani böyle tarife gibi uygulanmış. Bu da bilmiyorum, bana biraz sıkıntılı geldi. Aynı zamanda başlatılıp farklı zamanlarda farklı kişilere ulaşıldı. Bu da tartışılabilecek konular içine girdi. Gerçekten forumumuzda şeffaflığın getirilmesi lazım, dürüstlüğü getirilmesi lazım. Ama bu isteniyor mu? Onun da bilinmesi lazım.
1: Doğru,
0: Yani
1: doğru.
0: bu işi dürüstlükle yapan insanlar da işin içinden soyutlanıyor. O yüzden de biz önce kendi planlamamızı, gelecek planlamamızı, futbolda gerçekten herkesin istediği şampiyon olmak mı, yoksa herkesin istediği temiz bir sayfada sonucu herkesin kabul etmesi mi? Yani bizde ceza verildiği zaman bir futbolcuya veya bir yöneticiye o cezanın düşmesi için uğraşıyoruz. Hiç kimse demiyor ki bu cezanın karşılığında az bile verilmiş diyeni duydunuz mu siz? Duymadınız ama
1: yok.
0: İngiltere bunu başardı mesela. İngiltere temiz bir sayfa açtı. O zaman 2 sene verilen cezayı benim insanlarıma az dedi bu ceza. 5 seneye çıkardı Margaret.
1: Doğru, 5 sene çıkardı.
0: Onun gibi yani burada bakış açınız önemli. Bizde her şey daha kendi taraftarı, kendi takımı açısından bakılarak kapatılmaya çalışıyor üstü. Böyle olduğu zaman da eşit uygulamalardan uzaklaşmış oluyoruz.
1: Hocam son birkaç dakikam. Mehmet Basri Bey'in bir sorusuyla kapatmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Mehmet Basri Bey diyor ki, Lale Hocam'a sormak istediğim, görev aldığı süreç içerisinde diyor, Türk futbol açısından, MHK açısından yapmayı düşündüğü bir proje var mıydı? Neler söyler diyor. O dönemle ilgili.
0: 7 ay görevde kaldık. Çok zor bir dönemdi. Bir kere deprem felaketini yaşadık.
1: Evet.
0: O sürecin içine geldi. Ve ama bu 7 ay boyunca bakın gerçekten Ezan Faramosyan'la uğraştık ama onun dışında da kadın maçının finalinde bile ben VAR hakemlerine olması gerektiğini düşündüm ve Merkez Hakem Kurulu olarak karar aldık. Bütün maçlarda, bütün önemli maçlarda hiçbir şekilde şampiyon olamayan veya şampiyon olan düşen veya işte birinciliği kaçıran hiçbir takımın en ufak bir şikayeti olmadı. O sezona bakın tertemiz bitti. Her hak eden takım kendi yerinde bitirdi.
1: Sezonu bitirdi.
0: Hı-hı. O yüzden de çok vicdanen, çok rahat.
1: Gönül rahatlığı içindeyim diyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi Sayın Hocam?
0: Aynen. Eğer süremiz daha uzun olsaydı eğitim açısından da hakemlerin kendine güveni açısından da çok önemli adımlar attık. Hakemlerin havaalanlarında kenarda köşede beklemektense ortalarda görünmeye başlamışlardı. Bunu kendileri söylüyorlardı. Çünkü benim gerçekten onların doğru karar verdiği zaman arkasına yer aldık. Açıklıkla yanlış olanı veya verilmemesi gerekeni kamuoyuyla paylaştık. Şeffaflığı tercih ettik. Ama bu bile zaman zaman tartışıldı maalesef. Süremiz olsaydı çok daha güzel şeyler yapardık. Ve
1: hocam
0: kalıcı,
1: süre ayarları kalıcı, sonraki dönemler evet. için. Hocam sözünü alırım ben şimdiden sizden. Söz alırım. Söz alırım hocam. Canlı yayındayız. Söz alayım mı?
0: Kısmet diyelim.
1: Kısmet diyelim, peki.
0: Ben her zaman arkadaşlarımla beraber yapacağımızın en iyisini yaptık. Hatta o çalıştığımız dönemde federasyonda bizim çalışan ekip arkadaşlarımız sizin kadar bu geç saatlere kadar çalışan hiçbir şey Merkez Hekim Kurulu'na rastlamadık. Gece 1'lere kadar federasyon binasında çalışıyorduk gerçekten. Yaptığımız için en iyi şekilde, en dürüst şekilde yapacağımıza herkesin şüphesi olmasın.
1: Hocam son sorum şu olsun. MHK başkanlığını tekrar düşünür müsünüz?
0: Şu anda kesinlikle düşünmem.
1: Neden düşünmüyorsunuz? Neden?
0: Şöyle çok zor ve sizi yıpratan bir süreç. Siz mesela bana şöyle bir şeyden sonra bir kulüp başkanı tarafından hocam dedi siz Fincancı katırlarını ürküttünüz. Benim Okan Üniversitesi mütevelli başkanım dedi ki siz fazla dürüstsünüz onun için sizi orada tutmazlar. O süreçte beni ve eşimi ailemi gerçekten evet, olmayan haberlerle çok yıprattılar. Kadın olduğum için de biraz da bunun yapıldığını düşünüyorum ben. Çok zor bir süreç. Şu anda öyle bir düşüncem yok. Ama evet. Her zaman bir teklif olduğu zaman o günkü koşullarda değerlendirmek bir yönetici olarak daha doğru bir cevap olacak.
1: Son cümleniz nedir hocam? Sevgili Lale Orta hocam. Son cümleniz.
0: Türkiye çok önemli bir fırsatı yakaladı. Çok gerçekten iyi bir gruba düştü. Ben 24 yıl sonra yine güzel bir başarı yakalayacağımıza
1: İnşallah.
0: İnanıyorum.
1: İnşallah.
0: O yüzden de başarı dilemek istiyorum milli takımımıza. Onlarla gurur duyuyoruz. Ve Montella bizim üniversite öğrencilerimiz tarafından yılın teknik direktörü seçilmişti geçen sene. Gerçekten ne kadar doğru karar vermişler. Onun başarısı çok önemli ve onunla beraber milli takımımız ayrı bir kimliğe büründü, kendine güveni oldu ve iyi bir jenerasyon yakaladık. Ben Dünya Kupası'nda bugün de başlıyor maçlar, heyecanla bekliyorum ama şöyle bir şey var, bugüne kadar 23. kez düzenlenecek, sadece düzenlenen 22 Dünya Kupası'nda 8 ülke kazanabildi. Bakın 8 ülke. 8 ülke. Onun için de ben istiyorum ki bu 8 ülkenin İnşallah. Dışında ve bu da biz olalım.
1: İnşallah.

0: hastasını kazanalım.
1: Çok teşekkürler hocam yayınımıza bağlandığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar herkese.
1: Saygılar, sağ olun hocam. Evet, hattımızda Profesör Doktor Lale Orta hocamız vardı, eski MHK başkanımız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor.
1: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Tabii futbol dünyası Dünya Kupası'na artık odaklanmış durumda. Bu gece 22 itibariyle Dünya Kupası başlayacak ve 39 gün boyunca Dünya Kupası'yla yatıp Dünya Kupası'yla kalkacağız. Tam olarak da öyle olacak, yani lafın gelişi değil. Dünya Kupası'yla yatıp Dünya Kupası'yla kalkacağız maç saatleri sebebiyle. Tabii çok güzel, iyi bir heyecan, güzel bir heyecan, tatlı bir heyecan. Bu Dünya Kupası'nda olmamız da ayrı. Ama şu hatırlatmayla başlamak istiyorum. Hep beraber oynayacağımız oyunda, kicktip oyununda artık tahminlerinizi yapın lütfen. Ondan sonra ben bonusu unuttum, ben tahmin girmeyi unuttum, o skoru yazmayı unutmuşum, puanlarım gitti diye çok ararsınız o puanları. Bunun iyi tarafı, bu turnuvanın iyi tarafı çok fazla karşılaşma olması. Çok fazla karşılaşma, çok fazla puan demek. Ama yine de alabileceğiniz puanlardan olmayın. Ben 3 ayrı platformda oynuyorum bu oyunu.
5: Öyle mi?
1: Evet. 3 ayrı grubumda var.
5: İkinciyi biliyorum, üçüncüyü bilmiyorum mesela.
1: Evet, hepsini oynuyorum. Umarım yapacağım, ters tahminler vereceğim. Birinde 1-0 diyeceğim, ötekinde 0-1 diyeceğim. Ötekinde 2-2 diyeceğim.
5: Oradaki
1: ötekinde
5: 3-3 gerçekten diyeceğim. Şeyin ne? Hep aynı mı yapacaksın?
1: Aynı yaptım. Şu ana kadar bütün şeyler dahil.
5: Bonuslar dahil.
1: Nelerler? Bonuslar dahil. Hepsini aynı yaptım. Ama belki değiştirebilirim. Çünkü bazen böyle şey oluyor. Yani 2-1 mi yazayım, 3-1 mi yazayım gibi şey olabiliyor. Belki ilerleyen dönemde değiştiririm. İşte. Şu an bonuslarım aynı. Radyo Spor dinleyicileriyle yaklaşık bir ay boyunca güzel tatlı bir rekabet olacak. Radyo Spor'un oyunu zaten bir gün içerisinde 300 kullanıcıya ulaşmıştı. Şu anda 300 kullanıcı hazır bir halde bekliyoruz. Mesela Burak Alaca henüz tahminlerini yapmamış. İçeride şimdi duyuyor mu beni
5: sen,
1: Burak?
5: Sen Genco Boran yaptım, ona bak asıl.
1: Burak yapmamış tahminlerini. Mert Elam ilk iki tahminini yapmış. Vedat tahminlerini yapmış. Ondan sonra bakayım. Güzel, çoğu kişi yapmış tahminlerini. Hüdo yapmamış mesela. Her kimse.
5: Hüdo.
1: Hüdo yapmamış. Ama genel olarak güzel. Hani burada bakıyorum tahminlere. Genel olarak yapılmış tahminler fena değil. Yani tahminleri doldurma oranı fena değil. Öyle söyleyeyim. Tahminleri göremiyorsunuz. Tahminleri ne zaman göreceksiniz? Birbirimizin tahminlerini her maç başlangıcında görebiliyorsunuz.
5: 5 dakika kala mı?
1: Yok.
5: Benim bildiğim 5 dakika
1: kala. 5 dakika değil. Normal maç başlayana kadar tahmin girilebiliyor. Ha, bizim görme şeyimiz mi? Galiba maç başladıktan sonra görebiliyorsun.
5: Öyle miydi? Ben sanki 5 dakika kalaya kadar tahmin yapılıyor. Son 5 dakika içinde görebiliyorduk.
1: Yok yok. Maç başladıktan sonra diğerlerinin tahminlerini görebiliyor. Mehmet Ünlü de doldurmuştum tahminlerini. Güzel.
5: Noyan doldurmamış.
1: Evet.
5: Bora doldurmamış.
1: Ne arada var tabii canım. Doldurmayanlar. Ama genel olarak bakıyorum ben. Genel olarak doldurulmuş tahminler. Onu da hatırlatmamızı yapalım. Bugün işte turnuva başlayana kadar bonusları ve maçları girmeniz gerekiyor. Girmezseniz ne olur? Bir şey olmaz. Gene oyunda kalıyorsunuz ama Tabii bonuslar 5

0: puan olduğu için orada bilenleri yakalamak çok kolay değil. Çünkü zaten sadece skor bilmek, yani bir maçın skorunu doğru tahmin ederseniz 4 puan alabiliyorsunuz. O yüzden bonuslar 5 puanla ciddi bir fark yaratıyor. Bazı garanti bonuslar var. Hani bazı grupların liderleri garanti gibi. Oradan da kimse geride kalmak istemez.
1: Yani o bonusları doldurmazsanız grup aşaması bitene kadar kafa kafaya gidersiniz. Ama grup aşaması bittiğinde bonuslar ekleneceği için bir fark oluşur ve moraliniz bozulabilir.
0: Evet, geride kalırsınız diyerek hatırlatmayla başlayalım. Onun dışında bugün saat 22'de açılış karşılaşması, ev sahiplerinden biri olan Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. TRT biliyorsunuz karşılaşmaları verecek. TRT 1, TRT Spor tabi platformundan karşılaşmalar takip edilebilecek. Aztek Stadyumu Meksika'nın dünya futbol tarihine geçmiş stadyumlarından bir tanesi. O stadyumla alakalı olarak bugün bilmediğim bir şey öğrendim. 2200 rakımmış stadyum. Yüksek, bayağı yüksek. 2200 metre. Bakalım Güney Afrika'yı nasıl etkileyecek Aztek Stadyumu. Tabii dediğim gibi tarihi bir stadyum. Bu arada Meksika ile ilgili şu bilgiyi de vereyim. Onu da bilmiyordum. Bundan önce iki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmışlardı. 1970 Dünya Kupası, Brezilya'nın damga vurduğu Dünya Kupası ve 86, bu kez de Arjantin'in, Maradona'nın damga vurduğu Dünya Kupası. Bu iki Dünya Kupası'nda da Brezilya çeyrek finalist olmayı başarmış. Kendi ev sahipliğinde yaptığı turnuvalarda. Bu kez de tabii minimum bir çeyrek finali arzulayacaklardır.
1: Ama ondan sonra da galiba 86'dan sonra son alt turun ötesini
0: Evet,
1: görememişler.
0: ondan sonra kötü yani.
1: Bir lanetleri var.
0: Ev sahibi olarak katıldıkları turnuvalarda iyiler. Turnuvalara katılıyorlar ama çok başarılı bir takım değil. Genel olarak sadece katılmakla kalan bir takım. Güney Afrika'nın da dördüncü bu Dünya Kupası olacak. İlk kez 2010'da katılmışlar kendi ev sahipliğindeki turnuvaya. Ama onların da şu ana kadar turnuvada gruptan çıkmışlığı yok. Meksika Güney Afrika maçı öncesinde genel tablo bu. Meksika'da tabii birkaç tane yıldız adayı ya da sürpriz yapması, çıkış yapması, sürpriz demeyelim, çıkış yapması beklenen oyuncu var. Edson Alvarez var. Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren takım kaptanı, ki işte o da sezonu sakat tamamlamıştı, operasyon geçirmişti. Raul Jimenez gibi bir golcüleri var. Ochoa hala kadroda. 87 yaşında, o da kadroya girmeyi başardı. Ama direkt olarak oynaması beklenmiyor.
1: Öyle yedek
0: Onun
1: kaleci değil mi?
0: yedek kaleci olarak oynayacak. Ben bir Meksika galibiyeti bekliyorum Mert. Bugün açılış karşılaşmasında. Güney Afrika'nın da tabii ne kadar hani bunu ciddiye alırsınız ya da ne kadar hani önemli diye düşünürsünüz bilmiyorum ama dünya sıralamasında 60. basamakta olduğunu söyleyelim. Meksika 14. basamakta. Arada ciddi de bir fark var. Hani normalde yakın olduğu zaman ya da yukarılarda olduğu zaman tabii fark oluyor. Takımlar arasında ona biraz dikkat ediyorum ben. Bunun yanında Meksika'nın Dünya Kupası'na gelirken son 8 karşılaşmada mağlubiyet almadığını ve bu 8 karşılaşmanın 6'sında gol dahi yemediğini söyleyelim. Yani iyi bir seriyle Dünya Kupası'na geliyor. Tabii onlar gruplarda oynamadılar ev sahibi oldukları için. Onlar CONCACAF'ta yer alıyorlar. Yani Orta ve Kuzey Amerika grubunda yer alıyorlar. Orada oynamadılar. Hazırlık maçlarıyla geldiler. Mesela hazırlık maçlarına bakıyorum. Yani fena maçlarda oynamamışlar son dönemde. Zorluk derecesi olarak. Mesela Sırbistan'ı son hazırlık karşılaşmasında 5-1 mağlup ediyorlar. Bizim rakibimiz Avustralya'yı 1-0 mağlup ediyorlar. Gana maçını 2-0 kazanıyorlar. Belçika ile 1-1, Portekiz'de 0-0 berabere kalıyorlar. İzlanda'yı 4-0 mağlup ediyorlar. Böyle bir hazırlık dönemi geçirmiş Meksika milli takımı. Son yenilgisi de enteresan. Kasım 2025'te bizim rakiplerimizden Paraguay karşısında 2-1 ile gelmiş. Diğer tarafta Güney Afrika, Mert, yani son 7 maçta tek galibiyet. Zimbabwe karşısında gelen bir galibiyet. Jamaika ile 1-1 berabere kalmışlar. Nikaragua ile 0-0 berabere kalmışlar. Panama'ya 2-1 kaybetmişler. Yine Panama ile 1-1 berabere kalmışlar. Kamerun'a kaybetmişler. Mısır'a kaybetmişler. Pek böyle bir şey yok. Tabii o Kamerun, Zimbabwe ve Mısır maçları AFCON maçları. Onu da söyleyeyim. Afrika Kupası. Böyle bir tablo iki takım arasında.
1: Yani sonuç zaten aşağı yukarı tahmin ediliyor bu karşılaşmada. Sadece Meksika kaç fark atar? Herhalde o belirleyici olacak bugün bizim oyun içinde konuşuyor olursak. Ben tahminimi girdim. Kafamda bir skor var. Ben de gol yiyeceğini düşünmüyorum. Meksika'nın bu karşılaşmada gol yemeden bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Ama sonuçta Dünya Kupası ilk maç, biraz stres, ev sahibi olmanın belki üzerlerinde yarattığı bir baskı olabilir. Belki maçın başında zorlanabilir Meksika ama 90 dakikanın sonunda bir galibiyet çıkacağını ben de düşünüyorum. Bu okuduklarımdan hani Meksikalı genç oyuncuları ben de çok merak etmeye başladım.
0: Değil mi? Güzel şeyler yazıyorlar.
1: Oyuncusu Mora'yı mesela süre bulursa bugün nasıl çıkacak oyuncu, onu merak ediyorum. Yine takım içinde genç sayılacak potansiyel oyuncular olduğundan bahsediliyor. Zaten deneyimli oyuncuları sen söyledin. Onlar bilinen isimler. Meksika, bir de şehirde okuduğum kadarıyla büyük de bir sıkıntı var. Bir grevler var, statla ilgili sıkıntı var. Şehirde birçok farklı iş kolundan işçilerin ayaklandığı, yolların kapandığı, stada giden yolun mesela kapatıldığı, o göstericilerle...
0: Ya onu ben de BBC'den mi okudun?
1: Yok.
0: Onu ben de okudum.
1: Başka bir kaynakta okudum. Problemler olduğu, bunun maçı nasıl etkileyecek mi, etkilemeyecek mi o bilinmiyordu. Umarız tabii Dünya Kupası'nı etkileyecek bir şey olmaz ama bu Dünya Kupası da biraz sağ dışı olaylarla da çok fazla konuşuldu şu ana kadar. O yüzden bugün de sağ dışına dair şeyler görürsek, hani ne bileyim, Güney Afrika takım otobüsü giderken yolda kaldı, protestocularla işte polis bir şey oldu falan, böyle şeyler bence görebiliriz. Bugünkü o statın etrafındaki olaylar için söylüyorum.
0: Evet, karşılaşma öncesi tabii bir yine açılış töreni olacak, onu söyleyelim. Biraz daha belki 22 öncesinde ekran başına geçmeyi düşünebilirsiniz. Bu arada Radyo Spor'la alakalı bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz son dönemde Esport'la ortak yayınlar yapıyoruz. Basketbol karşılaşmalarını, voleybol karşılaşmalarını, işte şu an Milletler Ligi'nde voleybol karşılaşmalarını milli takımlarımızın Esport'la ortak yayınlıyoruz. Basketbolda Euroleague'de Final Four'u verdik Radyo Spor'dan. Bu Dünya Kupası boyunca da Esport'ta yapacağımız Kupada Bugün programını radyodan da canlı olarak yayınlayacağız. Yayın saati normalde 21 olarak planlandı. Eğer aksi bir durum olursa, o aksi durum nedir? İşte Esport'un yayın akışında bir voleybol karşılaşması varsa ya da başka canlı bir mücadele varsa programı saatini değiştiriyoruz. Ama genelde 21'de olmasını planlıyoruz. Bugün de Kupada Bugün öyle saat 21'de Radyo Spor'da o programı dinleyebileceksiniz. Orada da tabii ekip çok geniş. Murat Fevzi Tanırlı, Çağıl Özge Özkul, ondan sonra ben, Doruk Keskin, Can Önduygu, Ali Konoviç, Emre Gürkaynak, zaman zaman Emre Özcan, hep bu isimler olacak, Erim Dereli olacak. Bu kadro rotasyonlu bir şekilde Dünya Kupası programını yapacağız. Onu da, o programı da Radyo Spor'dan dinleyebileceksiniz. Bugün yine saat 21'de ilk program başlayacak. Vereceğiz o programı. Yani Dünya Kupası için böyle de bir şey olacak Radyo Spor'da. Onu da söyleyelim. Evet, yanlış anlamadınız. O çoğu 87 yaşında dedim. Espri yaptım tabii. Abi 87 doğumlu olmasın demişsiniz. Yok, 80 doğumlu değil. 85 doğumlu. O çoğu kadroda. Ael Limassol'da oynuyormuş bu arada.
1: Ha, Güney Kıbrıs'ta.
0: Güney Kıbrıs'ta oynuyormuş. Şimdi bugün Meksika milli takımında bizim gencecik oyuncumuzun ismi neydi?
1: Mora.
0: Mora, değil mi?
1: Mora.
0: Evet, Gilberto Mora. 2008 doğumlu, 10 numara pozisyonunda oynuyor. Tijuana'da forma giyiyor. Eğer bugün 11'de başlarsa dikkat edebilirsiniz. Ama bir başka 10 numara var, o da önemli. Cutueres. O da 2003 doğumlu. O da 22 yaşında. Ona da dikkat edin. O da yine turnuva öncesi yazılan isimlerden bir tanesi.
1: Carlos Vela var mı? Carlos Vela.
0: Carlos Vela yok ama Alexis Vega var.
1: Alexis
0: İstersen
1: Vega.
0: onu
1: Yakın.
0: verebiliriz.
1: Olur.
0: En çok onu yaklaştırabiliyorum. Milanlı Jimenez de kadroda ama ufak bir sakatlığı vardı. Belki bugün başlamama ihtimali var. Onu söyleyelim. Meksika milli takımında Edson Álvarez'in sakatlığı geçti. Onun başlaması bekleniyor.
1: Ama o da kaç aydır maç temposundan uzak. Yani Şubat'tan beri maçı yok herhalde.
0: Evet, bir de Erik Lira var. Bildiğin Lira.
1: Lira.
0: Lira. Onun da yine merkezde başlama ihtimali ya da başlama ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Javier Aguirre teknik direktörleri, o da üçüncü kez Meksika milli takımının başına gelmiş. Ve 2024'ten beri de takımın başında, 67 yaşında, bayağı da tecrübeli bir teknik adam. Şimdi evet, ilk karşılaşmayı böyle konuştuk. Tabii bu grupta sabaha karşı, daha doğrusu sabaha karşı değil, sabah demek lazım, bir başka mücadele daha var. Ondan da biraz bahsederiz ama önce aramızı verelim. Aradan sonra da devam edelim. WhatsApp hattımız açık, 0538 052 1487.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-20 Dünya Kupası'nın açılış günündeyiz. Saat 22'de Dünya Kupası'nda ilk karşılaşma var. Meksika ev sahiplerinden Güney Afrika'yı ağırlayacak dedik. 2010 yılındaki Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasının tersi bu kez. Rövanşı da
1: Kaç
0: denilebilir.
1: kaç bitmiş o maç?
0: 1-1'miş o karşılaşma. Doğru diyorum değil mi?
1: Doğru. Ben de
0: 1-1'miş.
1: bir soru olarak sormuştum. Biliyordum ben
0: Evet
1: de.
0: evet o karşılaşma. Ve gruptaki diğer iki takım Güney Kore ile Çekya. Onlar da sabah 5'te karşı karşıya gelecekler ve bu gruptaki ilk maçlar tamamlanmış olacak. Güney Kore Çekya tabii biraz daha yakın bir eşleşme, yakın bir karşılaşma. Burada her sonuç çıkabilir gibi gözüküyor. Tabii bu karşılaşmaya bakarken şöyle bir şey gördüm. Çekya biliyorsunuz biraz zor bir yoldan Dünya Kupası'na gelmişti. Çok kolay olmadı. Playoff'lardaki yolları da kolay olmadı. Ama Çekya eleme gruplarında 10 golle duran toptan en fazla gol atan takımmış.
1: Bugün Aykut abi kafayla gol şeyini söyledi ya.
0: Evet.
1: Boşa değil yani.
0: Akan oyunda çok zorlanıyorlar. Üretmekte çok zorlanıyorlar. Ama gerçekten duran toplarda ki bu 10 gole penaltılar dahil değil. Öyle söyleyeyim. Güney Kore ile alakalı olarak da şunu okudum. Güney Kore takımı normalde klasik bir 4-2-3-1 düzeniyle mücadele ediyormuş. Fakat teknik direktörleri bu savunmanın Dünya Kupası için yeterli olmayacağını düşünüp beşli savunmaya geçmeye karar vermiş. Yani aslında 3
1: Evet.
0: stoper ve kanat bekleriyle oynamaya başlamış. Böyle olunca da bayağı bir taraftarlar tarafından protesto edilmiş. Yani Güney Kore'nin son dönem performansı pek yüksek değil, oyun çok sağlam değil diye yazılmış. Biraz orada da hani teknik direktöre karşı bir böyle bir nasıl söyleyeyim, hafiften bir tepki olmuş. Hatta iki karşılaşmada bir de yuhalanmışlar.
1: Fil dişine 4-0 kaybetmişler.
0: Ondan önce de bir farklı mağlubiyetleri var. 5 gol yedikleri bir mağlubiyet maç var.
1: Brezilya'dan 5 yemişler.
0: Evet.
1: Avusturya'ya 1-0 kaybetmişler.
0: Aynen. O son dönemde Güney Kore için pek iyi şeyler yazılmıyor. Bununla birlikte bu teknik direktörleri de 2002 Dünya Kupası'nda yani bizim katıldığımız Dünya Kupası'nda takımın
1: Oyuncu.
0: oyuncularından biriymiş. Yani bayağı da aslında hani şey orada etkili biri. Ama tablo bu Güney Kore ile alakalı olarak. Bakalım bu karşılaşma biraz daha yakın gözüküyor. Ben bu maç 1-1 berabere biter diye düşünüyordum. Sonra tahminimi 1-0 Çekya lehine revize ettim.
1: Güney Kore'yi biraz daha inceledin
0: Evet
1: için.
0: biraz daha okuduktan sonra biraz daha öyle bir revizeye gittim. Mete Han da demiş ki Mert abinin anlattıklarına göre Meksika maçı için skor tahmini vermek istiyorum. 2-0 demiş. Ben de 2-0 yazdım. Sen de mi 2-0 yazdın
1: Yani.
0: Meksika maçına? Yani öyle
1: Aklın
0: gözüküyor.
1: yolu
0: Yani.
1: bir.

0: Zamanında tabii daha deneyimlisiniz bu konuda Barış abi de. Sen de daha iyi oynuyorsunuz. Ben de bakalım öğrenmiş miyim.
1: Bu arada Jimenez sabah bahsetmiştim işte Fulham'dan ayrılıyor. Ondan sonra eski takımı Wolverhampton'a geri dönüyor gibi gözüküyor. Hayat hızlı geçiyor. Jimenez de 35 yaşına gelmiş. Ben niye Türk kulüplerinin gündemine pek gelmiyor
0: Tam
1: diye
0: yaşı işte
1: düşünürken
0: 35.
1: 35 biraz fazla ya Jimenez için.
0: Gerçi yeni dönemde artık büyüklerin 35'e gitmiyorlar.
1: Evet hani
0: 28-29.
1: Jimenez'i de alacaksan 32-33'te max alırsın diye düşünürken Jimenez de 35 yaşına kadar gelmiş valla.
0: Onun tanıtım videosunda Wolverhampton hocası oynamış galiba. Bugün o adamın görevine son vermişler hemen. Yeni bir hocayla anlaşmış Wolverhampton'da ilginç şekilde. Gün içinde haberleri okurken onu gördüm. Bir de içimde kalmasın. Bu sabah NBA'de acayip bir maç oynandı. İşte
1: Evet.
0: sabah konuştuk. Yukarıda da böyle bizim arkamındaki işte spor çalışanla birlikte bir şeyi döndü. Karl-Anthony Towns, New York Knicks'in yıldızlarından biri. Basketi atan, o maç kazandıran basketi sen de gördün. Onun için Tanrı'nın sağ eli benzetmesini
1: Güzelmiş.
0: yapmış. Maradona'nın sol eli değil mi o?
1: Maradona'nın sol eliyle attı,
0: Sol
1: evet.
0: elle attığı gol. O da Tanrı'nın sağ eli demiş. Acayip bir tipleme. İzlemenizi tavsiye ediyorum. NBA paylaşmıştı son bölümün videosunu. Belki Esport da paylaşmıştır. Onu
1: Bulurlar.
0: son
1: Sosyal
0: bölümü
1: medyadan
0: kesin
1: bulmak
0: izleyin.
1: kolay. Yalnız oradaki tipleme de hani çok tipleme gibi de değil ya. Hani normalde tiplemeyi böyle potoya yakın, değil mi?
0: Tabii bu böyle arkaya doğru gidiyor
1: Arkadan
0: top.
1: 3 kişinin arasından geliyor.
0: Tabii.
1: Hani topa böyle tabii ki tipliyor da. Yani orada çok büyük bir şans faktörü de var. Öyle
0: Muhakkak.
1: bir tiplemenin girmesi
0: Tabii ki çok zor.
1: çok çok zor.
0: Çok.
1: Anormal bir şey olmuş New York için.
0: Aynen. Ama
1: Anormal
0: işte
1: bir galibiyet olmuş. Şampiyonluklar böyle kazanılıyor diyorsun.
0: tabii böyle ufak şeyler belirliyor. Bir yere
1: Gerçekten
0: kadar
1: de öyle.
0: getiriyorsun.
1: Tabii.
0: Maçta da 29 sayı geridelermiş. Yani oradan dönüp bir de bunu başarmaları, olağanüstü her şey üste gelmiş
1: Aynen
0: bir
1: son bölüm
0: yandan da.
1: keyifli. Hani yavaş yavaş böyle New York yaklaşırken tribünler falan acayip oluyor.
0: Yalnız maç sonu bir görüntü gördüm sokakta. New York Knicks taraftarları bir taksiyi parçalamışlar sevinçten. Baya
1: Abartmışlar.
0: üstüne çıkmışlar. Biri kemerini çıkarmış, taksiye vuruyor, camları parçalıyorlar. Acayip bir
1: Saçma tabii orası.
0: vahşet yani adeta.
1: Evet. Şimdi bu arada tabii Mert'le Lucky Analiz sponsorluğunda yaptığımız program devam ediyor. Sizler de sağ olun izlemiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz.
0: Valla evet, benim moralim bozuluyor izlenmedikçe. Yalan yok. Burada biz bizeyiz.
1: Evet. YouTube yapın, YouTube yapın. Abi sizi
0: Evet.
1: YouTube'da görmek istiyoruz. Şöyle görmek istiyoruz. Ekranda görmek
0: Valla.
1: istiyoruz. Sonuç
0: Bir ayak duvardan
1: Hattrick
0: yana.
1: camiasından sıfır destek.
0: Aynen.
1: Şimdi YouTube'da programın da ortaya karışık. 9. bölümü çektik. İzlenmelere baktığınız zaman siz de görürsünüz ne kadar yüksek olduğunu.
0: Evet.
1: Daha da düşüyor.
0: Evet.
1: Yakında bir sen bir ben izleyeceğiz. Ona
0: Aynen.
1: doğru gidiyor iş. Oradan da bir destek çağrısı yapalım. Ortaya karışık yazdığınız zaman Leki Analiz YouTube kanalında programı takip edebilirsiniz. Bir de hani gerçekten güzel, keyifli program. İyi de program yani.
0: Bence de.
1: Ben her yaptığımda hoşuma gidiyor, içime siniyor.
0: Ben hazırlanırken de içime siniyor, hoşuma
1: Aynen.
0: gidiyor.
1: Bugün de yine güzel sorular buldum sana.
0: Ben de buldum. İkimiz de Dünya Kupası'ndan soracağız ama çakışabiliriz yani şey olarak,
1: Yok
0: bilgi
1: ya,
0: olarak.
1: ben acayip acayip şeyler buldum gene.
0: Ben de buldum.
1: Acayip yani benim
0: Benim bir
1: sorular.
0: tanesi çok acayip. Yani denk gelmediysen bilmen zaten mümkün değil ama işte denk gelmiş olabilir miyiz o acayip şeyleri? Çünkü okuyoruz sürekli. Sen de ben de.
1: Ya
0: Seviyoruz.
1: öyle, o yüzden hani zor. Aynı şey olması
0: Tamam.
1: zor.
0: Ben bir soruda iddialıyım.
1: Ne olarak gideceğiz? Enteresan olması konusunda mı?
0: Enteresan olması. Yani Abdullah
1: Ha.
0: Avcı'nın göbek adını sorman tarzı bir soru var elimde.
1: Evet. Güzel. Bugünkü
0: Hazır ol.
1: sorular güzel. Evet. Bakalım şimdi ben bu çağrıyı yaptım. Ortaya Karışık'ın 9. bölümünün şu an beğeni sayısı 33. Sence program bitene kadar kaç olur?
0: 250.
1: Bu program bitene kadar. 250 olamaz.
0: Ha, fazla mı söyledim? Ben az mı söyledim
1: Çok
0: acaba dedim.
1: çok söyledin.
0: Ha.
1: Yani 50 anca olur.
0: Ne bileyim.
1: 50
0: İçimden o
1: anca
0: geldi.
1: olur. Ha?
0: İçimden 250 geldi nedense.
1: Yok. Anca 50'yi görürüz.
0: Neyse.
1: Öyle söyleyeyim sana.
0: Canları sağ olsun.
1: YouTube yayınları zamanla ön plana çıkıyor demiş. Bekliyoruz 2030'a kadar. Şey var. Ne derler? Süre var.
0: 9 dedik. 9. bölüm oradaydık. Kaç
1: Dok
0: bölümde
1: kaç
0: zamanla?
1: bölümde ön plana çıkmasını bekliyorsunuz?
0: 15
1: Bir
0: bölüm mü?
1: dinleyici şimdi abone olmuş. Gerçek Hattrick dinleyicisi mesai saatleri dışında sizi dinlemiyor, izlemiyor diye biliyorum ben.
0: Hmm.
1: Mesai saatleri dışında değil, bayramlar

0: da o izni verdik.
1: Tabii bayramlarda, seyranlarda.
0: Canlı ve interaktif yaparsanız bakın nasıl izleniyorsunuz demiş Mustafa Dürüst.
1: Evet, interaktif radyoda öyle oluyor biraz. YouTube'da banttan çekiyoruz. Aslında canlı gibi çekiyoruz bu arada. Yani tekte çekiyoruz biz.
0: Tabii canım, hiç
1: Bir
0: durdurma
1: aksaklık
0: getirisi yok.
1: olmadığında.
0: Canlı yayın gibi yapıyoruz yani.
1: Aynen.
0: Neyse, ben gerçekten merak ediyorum. Bak, Ortaya Karışık 9. bölüm YouTube'da şu an 33 beğeni var.
1: Ben 250 dedim, sen 50 olsa 7
0: 250
1: dedin.
0: hayatta olmayacak da, yani
1: Tamam.
0: 50 olursa öp başına koy diye
1: Peki.
0: sana şey veriyorum. O son tiplediği pozisyonda tribünlerdeki flaşları gördünüz mü? İstisnasız hemen hemen herkesin elinde
1: Ya.
0: telefon vardı. Sanki öyle bir şey yaşanacağını tahmin ediyor gibilerdi demiş.
1: Tabii abi, orada artık maç bir sayı, zaten Brunson üçlük atıyor. Büyük ihtimal herkes onu çekiyor aslında. Yani o Brunson üçlüğünün girmesini bekliyor. Ana amaç o. Onun basketini canlı olarak yakalayabilmek, ama o kaçırıyor. Seken topu. Bu oyuncunun da ismi aklımda kalmadı. Zor da bir isim vardı zaten. Tipleyen oyuncunun ismi.
0: Ha,
1: Tanımda
0: evet.
1: bir oyuncu değil. Ona geliyor top. O da atınca kayıt tabii devam
0: Aynen.
1: ettiği için yakalıyorlar.
0: Batuhan Ergüven abi, yanlış anlamayın, beni biliyorsunuz ne kadar dinliyorum sizi. YouTube programından haberim olduğunda 8. bölümü çekmişsiniz. Biraz reklamınızı yapın demiş. Valla az önceki konuşmayı yapmak bile benim için çok zor.
1: Biz oradan
0: Hani
1: kaybediyoruz galiba.
0: bize destek verin demek Radyo Spor'dan bana zor geliyor. Ama rakamlar çok düşük olduğu için bunu söyledim. Ama hani yayınlarda da hiç bahsetmiyor değiliz. Arada söylüyoruz
1: Tabii.
0: yani, YouTube'da program yapıyoruz. İşte Mert RT yapıyor, ben RT yapıyorum.
1: Twitter'da paylaşıyoruz.
0: Twitter'da hani hiç söylenmiyor, o kadar da değil. Ama az önceki kadar tabii, hani üzerinde konuşup işte şey yapın, abone olun ya da işte beğenin falan demiyoruz tabii. Ama bu son bölüm beni derinden yaraladığı için o yüzden biraz söyledim, biraz da sitem ettim, yani durum bu. Şimdi o seride artık 3-1 New York öne geçti. Bundan sonraki karşılaşma San Antonio'nun
1: Evet.
0: salonunda olacak. Artık o karşılaşmayı kim kazanır bilemiyoruz, ama New York kazanırsa şampiyon olacak. Eğer San Antonio kazanırsa seri uzayacak. Bir sonraki karşılaşma 14 Haziran.
1: Bizim maçın aynı sabaha karşı herhalde.
0: Aynen.
1: Öyle mi oluyor?
0: Aynen öyle oluyor. O da
1: 3:30.
0: enteresan, 3.30. Yani eğer çok cesursanız 3.30'da San Antonio New York serisini izlemeye başlayıp o maç bittikten sonra
1: Bir kahvaltı.
0: bir kahvaltı, bizim maç,
1: 7'de.
0: ondan sonra zaten o gün iflas.
1: Ha tabii, o gün artık 3:30'da
0: Ama güzel
1: kalktığı için.
0: olabilir.
1: Güzel olur. Bence
0: Güzel
1: bayağı güzel olur.
0: olur.
1: Hatta belki o gün bizden önce, mesela futbolda hangi maçlar var acaba 7'den önce?
0: Bizden önce futbolda mı?
1: Mesela. Orada da bizim grubun herhalde diğer maçı olur. Ne oluyor? ABD Paraguay
0: Şimdi
1: karşılaşması olur.
0: şöyle,
1: Öyle NBA ile aynı anda falan belki denk gelir.
0: Dünya Kupası'nda bugün 22'de başlıyoruz. Sabah 5'te Güney Kore Çekya'yı bence çok az kişi izler. Biz yarın bir aksilik olmazsa yayında olduğumuzda o maç bitmiş olacak.
1: Bence bitmez. Su
0: Niye?
1: molaları falan, o üçer
0: Ha.
1: dakikalık uzayabilir gibi geldi.
0: Arada bir fırtına olabilir diyorsun.
1: Fırtına olabilir, seremoni uzayabilir, yetişmez. Genelde öyle oluyor, bir de başlangıç saati ertelenir.
0: Yarın akşam Kanada-Bosna maçı var. Amerika bizden önce oynuyor Mert.
1: Ne kadar
0: Amerika
1: oynuyor?
0: 13'ünde sabah 4'te.
1: Bizden tam bir gün önce oynuyor
0: Evet.
1: orada.
0: Paraguay maçı var. Sonra 13'ü cumartesi değil mi?
1: Evet.
0: Cumartesi akşamı Katar-İsviçre var. O da kötü ya.
1: Katar,
0: Saat
1: İsviçre.
0: 22'de Katar-İsviçre var. Ama 1'de Brezilya-Fas var.
1: Geç. Yani saat olarak geç.
0: Yani Brezilya, ama belki bir ilk yarı falan izlenir.
1: Belki diyorsun ilk yarı.
0: Evet. Çünkü şey oluyor.
1: Ama
0: Ama
1: sabah
0: bizim maç,
1: 7'de
0: tamam,
1: de
0: bizim maç
1: Türkiye
0: var.
1: Avustralya
0: Of.
1: var.
0: Sonra bizim
1: İzlenmez.
0: maçtan önce Haiti İskoçya var.
1: Yok, kötü olmuş.
0: Yani
1: NBA maçı izlenir.
0: para versen izlenmeyebilir
1: Yani.
0: Haiti İskoçya maçı.
1: Haydi
0: 7'de
1: İskoç.
0: bizim maç var.
1: Akşamına da
0: Akşamında Almanya Kroçao var.
1: saat 8'de mesela, güzel.
0: Ama
1: Şu, diğer
0: şey
1: maç da
0: daha iyi,
1: güzel.
0: aynen,
1: 23
0: 23'te.
1: maç.
0: Mesela şu ana kadar bizim maç dışında
1: Ya
0: pazar gecesi Hollanda Japonya
1: Brezilya
0: keyifli.
1: Fas da iyi bu arada. Birde de o şeyi değişik.
0: Brezilya Fas, evet, yani
1: O da ama iyi maç.
0: o da iyi maç, doğru.
1: Fas var yani
0: Doğru.
1: Brezilya'nın
0: Ama bence
1: karşısında.
0: Hollanda Japonya yani bizim maçtan önce sonra en çok beni şu ana kadar ilk aşamada Böyle hani ilgimi çekecek.

0: maç gibi gözüküyor.
1: Senin yeni favori takımın Ekvator'da bir sonraki gece 2'de.
0: Ekvator fil dişi 0-0.
1: Fil dişi 0-0, evet.
0: Yazın direkt olarak şimdiden onu 0-0'ı.
1: Evet, Ekvator sabah derinlemesine burada konuştuk. Adamların savunması acayipmiş.
0: Aynen
1: Dikkat
0: öyle.
1: edin.
0: Peki o Radyospor devreye girdi. 80 beğeni oldu.
1: 80 beğeni. 30
0: 80 beğeni
1: kaç
0: oldu.
1: dedim? 3 mü? 33'ten.
0: 33-34'tü.
1: 34.
0: Evet.
1: 80.
0: O kadar da değil dediler.
1: Vay be. Biz buradayız.
0: Hadi 250 gene olmaz da. Ama
1: Ben
0: 50
1: yüksek.
0: anca olur falan diye bekliyordum ben
1: Ben normalde
0: gerçekten.
1: çok şey düşük söylerim de ağzımdan yüksek çıktı.
0: Peki 14.35 ikinci aramıza gidelim, ardından devam edeceğiz.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.39 olmuş bu arada saatler. Şimdi tabii TRT yayıncı kuruluş, ondan sonra onlar da geniş bir ekiple Amerika'ya gittiler. Şimdi de Fatih Doğan'la İbrahim Kırkayak işte oradan gelişmeleri bildiriyorlar. Hava tabii günlük güneşlik.
1: Bulut yok.
0: Gayet bulut yok
1: Etrafta.
0: dediğin gibi, hani arkada palmiye ağaçları, bayağı sıcak bir atmosfer var orada.
1: Uzun bina yok ya. Niye böyle yatay mimari? Çok güzel yani o anlamda, iyi anlamda.
0: Neredeler acaba şu an?
1: Değil mi? Çok.
0: Arizona'dalar mı? Herhalde milli takımın yanındalardır. Nerede olacaklar başka?
1: Tabii milli takım takip
0: Milli
1: ediyorlar.
0: takım kampındalardır. Arizona'dalar demek ki. Hava bayağı iyi gözüküyor. Milli takımda da Kenan dışında bir eksiğimiz yok. Kenan takımdan ayrı çalışıyor. Onun dışında eksiğimiz, gediğimiz, moralimizi bozacak bir durum yok. Milliler ilk antrenman, ilk karşılaşmaya iyi bir şekilde hazırlanıyor. Bakalım nasıl olacak? Sabah biraz konuştuk tabii, gruptaki güç dengesine göre de sanki biraz bizim istediğimiz gibi oldu. Yani en mütevazi takımla başlayacağız. Sonra Paraguay orta seviye ve grubun en güçlü takımı Amerika ile de son maçımızı oynayacağız.
1: Biz genelde böyle ilk maç Portekiz'i çekelim, zorlanalım,
0: Bir
1: yenilelim, moral
0: moralimiz
1: bozuldu.
0: bozulsun. Herkes bir yangın edebiyatı yapsın.
1: Evet.
0: Pek öyle değil. Mehmet Yaşi Ümraniye'den izlenmek istiyorsanız demiş, bağırıp çağırıp kavga etmeniz lazım. Mert Elam'ın da o meşhur şapkasını takması lazım. Şey olmaz da, hani bağırma çağırma olmaz da,
1: Şapka olur.
0: reyting kuruna Mert belki şapkayı takar.
1: Şapka takarım, problem değil.
0: Şapkayı takar.
1: Basit.
0: Reyting kuruna onu yapabilir misin?
1: Yaparım, niye yapmayayım?
0: Saçma olur o da ya.
1: Takarım yani, problem bir şapka. Bağırmak çağırmaktan daha
0: Takma.
1: kolay bir şey benim için.
0: Ali abi, YouTube'da nereyi beğeniyoruz? Çorbada tuzumuz olsun demiş.
1: Nereyi beğeniyoruz?
0: YouTube'da ortaya karışık yazıyorsunuz. 9. bölümü şu an beğendirmeye çalışıyoruz ama az önce Mert'e de söyledim. Reklam arasında enteresan bir yere doğru gidiyor. Program 2 gün önce yayınlanmış. 292 görüntülenmesi var şu an sadece. Like'ı 108 oldu.
1: 108. Geçecek yakında izlenmeyi.
0: İzlenmesini,
1: Tarihte ilk olabilir.
0: like'ı izlenmesini geçecek.
1: Millet
0: Öyle bir,
1: izlemeden like'layıp.
0: evet, o da öyle bir şey oldu. Garip bir durum oldu.
1: Peki sen YouTube'la mı ilgili söyleyeceksin bir maç?
0: Yok,
1: Ben de
0: biri sormuş, maçların geneli yine paralı platformda olacak değil mi? Yok, hayır. Bütün maçları izleyeceksiniz TRT'den, açık kanaldan.
1: Ha, ben onu bak araştırmadım. Hepsi açık
0: Tabii
1: ama.
0: tabii hepsini izleyeceksiniz.
1: Tamam, o zaman güzel.
0: Ya yani tabii varsa tabiden de izleyebileceksiniz ama bütün maçlar açık kanaldan verilecek.
1: Ben bu bizim YouTube'un reklamını yapıyoruz ama son dönemde Melih Demirhan'ın da reklamını ben programda çok yapıyorum. Onun paylaştığı videolar çok güzel. İsmail Yüksek de dün video paylaştı. Oradan bir anekdot anlatayım. Basit bir şey, kısa bir şey. Çok komik geldi bana. Bu Melih Demirhan en son komanda tartıştı ya, Al-Nassr karşılaşmasında. Biliyorsun sonda ikisi sıkıntı yaşadı. Sonra Ronaldo mesaj atmış Melih'e. Juventus'tan eski takım arkadaşı, Al-Nassr oyuncusu o da. Ronaldo'yu nasıl kaydetmiş Merih biliyor musun?
0: Lionel
1: Hayır. Cristiano Ronaldo Juventus diye
0: Mert
1: kaydetmiş.
0: Elam Saran.
1: Cristiano
0: Öyle
1: Ronaldo.
0: oluyor yani, iş arkadaşların öyle kaydediyorsun ya.
1: İsmail Yüksek de dalga geçiyor ya. Bir gördük koptuk diye, abi Cristiano Ronaldo bu, sen nasıl Juventus diye yanına
0: Ay, çok
1: kaydedersin?
0: iyiymiş gerçekten.
1: Juventus'la tanıştık abi, nasıl kaydedeceğim ay başka? İsmail Yüksek Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci Fenerbahçe, hani
0: Cristiano
1: burada normal
0: Ronaldo
1: Cristiano Ronaldo Juventus, hani sanki başka Cristiano Ronaldo var, karıştırabilirim,
0: Evet,
1: Juventus koyayım
0: bayağı
1: da
0: iyiymiş. Bayağı iyiymiş.
1: karışmasın gibi, acayip ya. Ona yarılmış milli takım oyuncuları, dün çok kısa izledim, bir kesit izledim, oraya denk kendim çok güzeldi.
0: Atletico Madrid Osimhen'e 120 milyon euro teklif vermiş, reddedilmiş

0: diye bir mesaj geldi Savaş. Bir Osimhen haberi daha mı çıktı?
1: Gördüm ben ama kaynağına bakmadım. Haber, Osimhen haberleri çok gerçekçi gelmiyor bana da nedense, o yüzden. Gördüm haberi ben bugün. Mesela Alvarez'in satışı olabilir diye mi, yoksa elimizde Sörlot da gidecek, Griezmann gitti. O bölgede bir eksiklik oluyor değil mi Atletico Madrid'in santrforda? Sörlot'u da satarsa eğer,
0: tabii,
1: Alvarez'in yanına koyacağı, çünkü 4-4-2 gibi oynuyor genelde.
0: Ben Alvarez konusunda da Atletico Madrid'in bir şoka girebileceğini düşünüyorum Mert.
1: Ya da belki zaten satma niyetleri vardı, şu an fiyatı yükseltmek için numara yapıyorlar, abartıyorlar iyice sosyal medyada.
0: Olabilir. Adana'dan Cemal ilk defa YouTube'dan görmüş bizi. Ali abi gerçekten karizma demiş. Ya.
1: Vay be.
0: Güzel. Beğenelim bunu.
1: Ha, bizi hep dinliyordu ama nasıl birine benzediğimizi bilmiyordu.
0: Evet. Halbuki radyospor.com'da da güzel fotoğraflar var. Oradan da merak ederseniz.
1: Evet, orada da havalı fotoğraflarımız, pozlarımız var.
0: Evet. Ali abi, sen de çok şey istiyorsun demeyeceksen, ben sadece Hattrick'e özel bir YouTube kanalı olsa daha çok takip ederdim demiş. Hattrick'e özel bir YouTube kanalı. Ya belki şeyde yaparız ileride. Onu bilmiyorum. Şimdi belki Radyo Spor'da yaptığımız programları kayda alırız. Radyo Spor'un YouTube hesabına programları yüklerken görüntülü yükleyebiliriz belki. Öyle bir şey yapabiliriz ama bunun tabii bir faydası olur mu? Bir şey olur mu? Onu bilemiyorum tam. Çünkü şu an sadece Radyo Spor'un YouTube kanalında tabii bir sürede yapmıyoruz. Ahmet Özölçer bir rahatsızlık geçirdiği için o geldiğinde devam edeceğiz. Ama belki orada görüntülü verebiliriz. Ama tabii bizim asıl yapacağımız şey programlardan kesitler paylaşmak olacak ilerleyen dönemde. Radyo Spor'daki programlardan shortslar paylaşacağız YouTube kanalında. Onu yapacağız. Onu mutlaka yapacağız da bilemiyorum yani onu...
1: ayrı bir kanal olarak
0: zor. Ayrı bir kanal olarak zor. Gene Radyo Spor'un yaparız. YouTube'daki videoyu beğenmeye girdim. Zaten beğenmişim, yanlışlıkla beğeniyi geri çektim. Hatırlatma, bazen ters tepiyor demiş.
1: Çok güzel. Hiç güzelim yoktu ama.
0: Ahmet Alp abi neyi topladı? Onu okudum galiba. Tekrarlamayalım kendimizi. Cihan'da 34. beğeni bendim demiş. Abone oldum, seviliyorsunuz demiş.
1: Teşekkürler.
0: Abi çok içten sitem ettin. Emniyet şeridine çektim, hemen videoyu açtım, beğendim, abone oldum demiş. Teşekkür ediyoruz sizlere.
1: Şimdi rakamı dediğim kontrol ediyor Ali abi.
0: Bakayım. 142 olmuş.
1: Ben 250 dedim, bilmiyorum.
0: Ne?
1: 250 dedim.
0: Şeyde yorumlarda yazıyorlar. Videoyu şey yapacaklar şimdi. Ne derler?
1: Hype'layacaklar mı?
0: Hype'ladılar. Bu tabii şey güzel. Bunun tamamen organik olması. Hani biz ittirsek de biz arkadan, ama gene hepsi sonuçta organik
1: yapan,
0: yani.
1: Tamam, evet, kanlıcanlı bizi dinleyen radyoda insanlar.
0: Organik yani. Bu bot hesap değiller. Aynen, hiçbir bot değil. Onun da güzel tarafı var. Şimdi bu arada Beşiktaş da dün biliyorsunuz Bahçeşehir Koleji'ni yendi. Basketbol liginde finale çıktı. Fenerbahçe Beko Beşiktaş finali olacak. Basketbol liginde o eşleşme de cumartesi günü başlayacak. Cumartesi günü ilk maç 20'de Fenerbahçe'nin salonunda, Ataşehir'de. Hatta ilk iki maç Fenerbahçe'nin salonunda. 13 ve 15'inde ayın iki karşılaşma saat 20'de olacak. Ondan sonra 17'sinde Beşiktaş'ın salonuna dönecek seri. Onu da söyleyeyim. Tabii Fenerbahçe net favori olarak başlayacak seriye. Beşiktaş finale geldi. Finale gelirken hem biraz hırpalandı hem sakatlıklar verdi. Ama tabii Beşiktaş için de çok çok iyi bir sezon geride kaldı. Euro Cup'ta final oynadı Beşiktaş. Süper Lig'de normal sezonu lider bitirdi. Finale yükseldi. Hani Beşiktaş basketbol takımı da diyor ki kulüp bana yatırım yap.
1: Bir de Euro Lig şeyi alabilir bu arada. Vizesi alabilir Beşiktaş.
0: Evet, ama 5 takım varmış galiba. Hani 5 takım konuşuluyormuş. Hmm. Beşiktaş da onlardan bir tanesi ama.
1: Güçlü bir adaydı.
0: Hani öyle şey değil. Mesela 2 takım var. O Burj mesela, hani Burj gitmedi Beşiktaş'ı alalım gibi bir şey durumu yok orada.
1: Diğer takımlar kim belli mi onlar?
0: Diğer takımları da okumuştum ama
1: çok bilindik bir takım
0: tam hatırlayamıyorum açıkçası.
1: Beşiktaş'ı zorlayacak bir takım
0: var. Var orada var. Hani çok şey değil.
1: Peki.
0: Öyle bir durum var. Şimdi
2: (gülüyor)
0: İzmir'den Fenerbahçeli Serkan. Genelde uzun süredir dinlerim sizi ama hep böyle dinlediğim insanları fotoğraflarına baktığım zaman sesleriyle kıyaslama yaparsam hayal kırıklığına uğruyorum.
1: Doğru.
0: Doğru. Hepimizde var o.
1: Aynen.
0: O yüzden hiç girip bakmadım. YouTube'a veya fotoğraflarınızı araç kullanırım şu an. Aracı durdurdum.
1: Baktım.
0: Durdurdum. Ne demiş? Ondan sonra orası herhalde şeyle yazdırdı. Olmamış. Ne derler?
1: En güzel yerinde ama şey oldu şu an, merak ettim ben.
0: Ben devam ediyorum. Anlamsız oradaki şey.
1: Tamam.
0: Durdurduğumu ilçesi beğenmek videoyu. Yani alakasız bir şey.
1: Beğenmiş ama bizim ses görüntü uyumuyla ilgili ben yorumunu merak ettim.
0: Evet. Vatandaşlık görevimizi yaptık, beğendik demiş. Güzel. Hattrick camiasının vatandaşlık görevi olarak. Burcu Esmersoy'u getirin. İzlenme rekoru kırarsınız demiş. Eskiler anlar demiş. Peki konuk alın şeyi geldi. Mesajı
1: Konuk.
0: geldi.
1: Bu tarz işlerde bu arada
0: Konuklar.
1: YouTuber'larda biliyorsun biri diğerinin kanalına konuk oluyor, o onun kanalına konuk oluyor. İçerik çekiyorlar birlikte sürekli.
0: Yalnız sen şeyi daha çok tanıyorsun benden.
1: Neyi?
0: Bizim kitleyi.
1: Bizim kitleyi derken?
0: Evet, çünkü sen 250 dedin. Mesela 157 beğeni oldu.
1: Bence program bitene kadar, ki az kalmış gerçi.
0: Şimdi
1: 49
0: artık
1: geçmiş.
0: olmaz
1: Oldu.
0: diyemiyorum tabii bu şeye geldiği için. Rakama geldiği için de.
1: Program bitene kadar olmayabilir ama sonrası için not alanlar vardır diye düşünüyorum. Şu an müsait olmayıp
0: İlginç yani.
1: sonradan like'layacak olanlar.
0: Evet, Beşiktaş Fenerbahçe basketbol serisini de söyledik. İlk karşılaşma Fenerbahçe'nin salonunda dedik.
1: Ben Yunanistan'ı söyleyeyim Ali abi. Orada da final
0: Sen
1: serisini
0: Yunanistan'a bayağı şey yaptın ya. Bu bakıyorum,
1: bakıyorum.
0: ben takip ediyorsun sen onu.
1: Ediyorum. Orada ne var biliyor musun? Maçlar birer birer gidiyor. Hani ilk maç Olympiakos, ikinci maç Panathinaikos. Üçüncü maç Olympiakos, dördüncü maç Panathinaikos'un ev sahipliğinde yapılıyor. Bizde 2-2 diye gidiyor ya, 2-2-1. NBA'de de öyle. İki maç birinin salonda, iki maç diğerinin salonda. Yunanistan'da şu an birer birer salonlar değişiyor. Yakın olduğu için mi bilmiyorum. Onlar da öyle yapmışlar. Ben ilk defa gördüm bir ligde böyle bir uygulama.
0: İyi mi kötü mü sence?
1: Bilemedim ben de. Aslında daha rekabetçi olabilir. Hani bir takım kendi evinde iki maç yapıp 2-0 öne geçip o moral avantajı deplasmandaki ilk maçı da alıp böyle bir avantaj sağlayabilir ama burada 1-1 gidiyor ya. Bu daha iyi olabilir gibi geldi ama ulaşım açısından bir problem olacaksa, mesela uzun mesafe iki takım varsa, o da saçma olur. Bir bir gitmek.
0: Aynen.
1: Yunanistan herhalde daha küçük olduğu için belki salonlar arası ne kadar bilmiyorum. Orası belki ona uygundu. Mesela Beşiktaş Fenerbahçe olabilir. Bir bir
0: Olabilir.
1: sonuçta.
0: Aynı şehrin takımlarında
1: Yani
0: olur.
1: İstanbul şehri olduğu için.
0: Amerika'da zor mesela.
1: Amerika'da mümkün değil.
0: Amerika'da zor. Şey de çok ilginçti ya, onu konuşmadık. Uzun süredir gördüğüm böyle en garip işlerden biriydi. Final Four Panathinaikos'un salonunda oynandı. Ondan sonra kazanan Olympiakos oldu. Final Four bittikten sonra Panathinaikos salonu dezenfekte etti.
1: Evet.
0: Ondan sonra bir de paylaşım yaptı. Salonu dezenfekte ettik. Siz Panathinaikoslu işte taraftarlarımız rahat bir şekilde, böyle hani huzurlu bir şekilde gelip tekrar maç izlemeye devam edebilirlerdi. Yani nasıl bir kavga çıkartır yani.
1: Nasıl bir düşmanlık şey.
0: Düşmanlık değil mi? Hani çok aşağılayıcı bir şey değil mi ya? Bir de onun böyle hani adamlar full giyinmişler.
1: Gördüm.
0: Ellerinde şeyler, onu paylaşıyorlar.
1: Ama mesela şey
0: Çok
1: biliyor
0: ayıp bir şey
1: muyuz?
0: ya.
1: Şey biliyor muyuz? Ayıp bir şey de mesela, Olympiakos taraftarlar gerçekten pislik olsun diye bir şeyler yaptılar mı? Şimdi onu yaptığı paylaşıldıysa bu sosyal
0: Ya
1: medyada,
0: yaptıysa da mesela,
1: gidip bunu tabii
0: yaptıysa
1: göz
0: da
1: göre göre bu gözüne sokma
0: hani
1: insanların,
0: örnek
1: anlarım.
0: veriyorum yani, o işte böyle yaptılar diye bir paylaşım yapabilirsin. Ayıp ettiniz falan diye de, yani öteki
1: Tabii o.
0: yani insanlık onurunu kıran bir davranış yani.
1: Çocukça bence o da, evet.
0: Hani çok garip şeyler yapıyor takımlar artık böyle birbirlerine. Bu sosyal medya kullanımıyla işte Atletico Madrid Real Madrid arasındaki hani o Alvarez transfer teklifi sürecinden sonraki şeyler de bana çok garip
1: Atletico Madrid
0: gelmişti.
1: Barcelona.
0: Atletico Madrid
1: Aynı Alvarez
0: Barcelona.
1: yine.
0: Valla çok ilginç ya.
1: Biz yine iyiyiz o zaman. Şu ana kadar. Sosyal medya.
0: Ali Er'in Burak Alaca ile çok dalga geçtin, gülme komşuna gelir başına demişler demiş. Burak Alaca'nın
1: 7
0: 8
1: miydi?
0: kişilik
1: 8 miydi?
0: olağanüstü
1: 7'ydi ya. 8'e mi
0: kitlesiyle
1: çıktı? Ben 7 diye hatırlıyorum.
0: ne? 7 mi
1: 8'e mi
0: demiştin?
1: çıktı? Bir
0: 7,
1: kişi
0: 8,
1: kazanmış
0: 9
1: olabilir tabii.
0: olabilir. Onu demiştin. Ama aması ne şimdi? Uzun uzun anlatmayayım ya. Onunla alakası yok tabii dinleyicimizi söylediğinin. Seslerimizi beğeniyormuş bir dinleyici. O yüzden tipinizi görmek istemiyorum.

0: istiyorum demiş. Diğer dinleyici de arabayı durdurup ilk işim şey olacak, hani fotoğrafınıza bakmak olacak demiş. Ya burada orası kesin bence. Hani bu kadar uzun süre sesleri dinleyip eğer tipleri görmediyseniz hani yapacağınız bir şey yok ya. Hayal kırıklığı bence kaçınılmaz.
1: Evet, genelde aldığımız yorum hayal kırıklığı.
0: Evet.
1: Uyan yazan, yani çok evet, aynı sesiniz yansıtıyor tipiniz diyen bir ya da ikidir en fazla yani bugüne kadar.
0: Evet. Peki. Mert, bak aklında bir şey varsa söyleyebilirsin. Çünkü artık son 2 dakikaya geldik. Programı kapatacağız. Ondan sonra Dünya Kupası'nı izleyeceğiz. Yarın geleceğiz. Bir bakacağız. Güney Afrika Meksika'ya çelme takmış. Güney Kore Çekya 3-3 bitmiş. Tamamen ters yorumlarla inşallah başlamayız.
1: Yang Yuyo yedek başlıyor herhalde Güney Kore'de. Gördüğüm kadarıyla hazırlık
0: Ha, ben
1: maçlarında.
0: bakmadım şeye. Muhtemele bakayım.
1: Piyasa değeri en yüksek oyunculardan biri şu anda Güney Kore kadrosunda, ama son maçlarda da baktım, birinde oynamamış, birine oyuna sonradan girmiş hazırlık döneminde. Ama oyuna sonradan girip bir etki yapabilir tabii ki Çek yönünde. Beşiktaş taraftarı onu merak edecektir.
0: Aynen. Bu
1: Başka
0: arada son geçen sene MLS'de gol atamamış.
1: Hönminson.
0: Evet.
1: Koca
0: Hoiminson
1: sezon.
0: gol atamamış. Hatta dalga geçmiş. Bütün gollerimi Dünya Kupası'na saklıyorum diye. Burada şey gözüküyor. Son ileri uçta gözüküyor. 3-4-2-1 gibi gözüküyor. İşte hani o
1: Evet, o son
0: dedikleri
1: maçın
0: taktik.
1: hepsini öyle oynamışlar.
0: 3-4-2-1 gibi gözüküyor. Arkasında şey var.
1: Kangin Lee.
0: Ve Huang var, bu şeydeki Premier Lig'de oynayan.
1: Evet.
0: Wolverhampton'da oynuyor. Onu da ben beğeniyorum bayağı.
1: Ben onu
0: Beğendiğim bir
1: uçta
0: oyuncu benim.
1: görüyordum zaman zaman, son arkadaydı.
0: İşte
1: Fakir
0: bu
1: yani
0: tarz bir şey
1: dönüşü.
0: yok yani, o gözükmüyor. Diğer tarafta Patrick Schick gözüküyor.
1: Suçek.
0: Tabii ki Suçek merkezde. Jurasek de gözüküyor yalnız.
1: Jurasek. Beşiktaşlar iyi izlesin.
0: Jurasek'i unutmuştuk bir anda. Bir anda böyle bir şey olduk.
1: İrkildiniz bir şey mi
0: Vallahi
1: oldu burada?
0: Jurasek ne kötü bir transferdi ya. Aklıma
1: Olmadı.
0: geldi şimdi.
1: Acaba gittikten sonra ne yaptı? Böyle güzel bir şey yapmıştı galiba. Sosyal medyada paylaşılmıştı hemen. İyi bir asist vardı sanki.
0: Jurasek mi?
1: Ha,
0: Bakayım ne
1: Jurasek.
0: yapmış bu sene.
1: Gittikten sonra.
0: 16 maç. Oo, 6 asist yapmış 16 maçta.
1: Yarı sezonda.
0: Yarı sezonda.
1: Daha ne olsun ya?
0: Slavia Prag'da. Bir gol 6 asist.
1: Çok iyi.
0: Aynı oyuncu değil demek ki. Beşiktaş 10 maç 0 gol 0 asist 0 kart.
1: Demek ki problem Jurasek'te değilmiş.
0: Hoffenheim'da da Beşiktaş'a gelmeden önce
1: İyi de onun
0: bir
1: asist
0: asisti varmış
1: rakamı. Asist
0: sadece.
1: rakamı iyi değil miydi?
0: Bir asisti varmış. Hatta 2 sezonda 2 asist yani.
1: Hmm.
0: O kadarmış şeyi.
1: Ülkesinde kendisini bulmuş.
0: Evet, programın sonuna geldik. Saatlerimiz 14:56 oldu. Bu arada Dünya Kupası boyunca sevgili Ercan Taner'den de Radyo Spor'da gün boyu Dünya Kupası'na dair hikayeleri dinleyeceksiniz. Ercan abi gerçekten o hikayeleri çok güzel anlattı. Ben de kendisine bir kez daha hayran kaldım anlatırken. Onu gün boyunca Radyo Spor'da ara ara dinleyeceksiniz. Onunla bir bant hazırladık. Her günde tabii hikayeler değişecek. Bütün Dünya Kupası boyunca, işte Dünya Kupası 39 gün sürecek. 39-40 tane hikayeyi Ercan Taner anlatacak. Onu da hatırlatmış olalım. Ve veda edelim. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor
2: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
5: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde, yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu

0: Durum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da aktif bir şekilde kullandığımızı paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 14 87. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa Efecan Öztaş bizlerle birlikte olacak. Şu anda da bağlantı sağlandı. Efecan hoş geldin. Merhaba, nasılsın kardeşim?
1: Hoş bulduk Salim abi. Sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Henüz resmi imzalar yok, somut adımlar yok, ancak Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Neler söylersin? Son durum nedir Beşiktaş'la alakalı?
1: Tabii ki Salim abi. Senin de söylediğin gibi öncelikle Beşiktaş profesyonelleri Sayın Başkan Serdar Adalı ve Sportif Direktör Önder Özen Vincenzo Italiano ile anlaşarak İstanbul'a getirdi. Önemli bir hamle yaptı siyah beyaz ekip. An itibariyle de imzalar atıldıktan hemen sonra, imza töreni sonrasında Sayın Önder Özen'le Vincenzo Italiano'na bir transfer toplantısı gerçekleştirdiler. Bu transfer toplantısında hocanın destekleri vardı. Masaya yatırılan önemli isimler vardı. Hocanın isteklediklerinden forvet hattına bir oyuncu istiyor Vincenzo Italiano. Ohyan Yu'nun yanına önemli bir santrofor hamlesi istiyor. O bölgede pivot baba bir santrofor hamlesi var, düşüncesi var siyah beyaz ekibin. İsmi geçen an itibariyle listede olan iki isim var. Tuşan Vlahovic, Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi Fiorentina döneminden. An itibariyle de Juventus'la sözleşmesi sona erdi. Bu serbest oyuncu listesinde bulunuyor. Siyah beyaz ekibinde transfer listesinin en baş köşesinde duruyor. Bir temas kuruldu ama çok zor bir transfer Dusan Vlahovic. Tabii önemli takımlar da kendisini istiyor ama istediği paraları henüz bulabilmiş değil Dusan Vlahovic. Beşiktaş'ın da ciddi bir rakama kadar çıkabileceğini ben biliyorum. Bu bilgiyi vermiş olayım Salim abi. Beşiktaş bu zor operasyonu Sayın Başkan Serdar Adalı önderliğinde yürütüyor. Tabii kolay değil, onu da söyleyelim. Ama ikinci bir diğer aday ise Mateta. Beşiktaş Crystal Palace forması giyen Mateta ile ilgileniyor. Transfer listesinde bulunuyor siyah beyaz ekibin. Mateta Crystal Palace'da konferans ligini kazandı bu sezon. Önemli işler yaptı. Satış listesinde bulunuyor Crystal Palace'ın. Yaklaşık Crystal Palace'ın İngiliz ekibinin beklentisinde 25 milyon euro bu transfer için. Mateta'nın da beklentileri oldukça fazla. 7 ila 8 milyon euro arasında da bir maaş beklentisi bulunuyor Fransız oyuncunun. Fransa ile Dünya Kupası'na katılıyor Mateta. O da siyah beyaz ekibin transfer listesinde bulunan isimlerden biri forvet hattında. Tabii bir diğer isim de sol kanatta konuşulan Sayın Başkan Serdar Adalı'nın hayali olarak söylediğimiz Trossard. Sayın Başkan Serdar Adalı geçtiğimiz hafta Trossard için, Belçikalı oyuncu için Arsenal'le bir görüşme sağladı. Resmi temaslar kuruldu. Arsenal'le İngiliz kulübünün beklentisi Trossard'dan 20 milyon euro. Onu söyleyebilirim Salim bana. İngiliz kulübü Trossard için 20 milyon euro istiyor. Siyah beyaz ekip de bu meblağları vermeye çok yakın diyebiliriz. Belçikalı oyuncu da 5 yaşa gelmeye sıcak bakıyor. Onun da maaş beklentisi 6-7 ile 7 milyon euro arası. Beşiktaş'a sıcak bakıyor. İspanya'dan kendisine teklifler var. Siyah beyaz ekibe de gelmeye sıcak. Arsenal'le pazarlıklar sürüyor an itibariyle. Beşiktaş'ın da yerli operasyonu olacak. Onu da söyleyeyim Salim Malat. Evet. Bu isimlerden biri de Emirhan İkkan. Önder Özen'in özellikle takip ettiği, İtalya'da Vincenzo Italiano'nun bildiği bir isim. Torino'da bu sezon içerisinde önemli işler yaptı ve sözleşmesini uzattı İtalyan ekibi Emirhan İkkan'ın. Onu da takip eden önemli Süper Lig ekipleri var. Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir Emirhan İkkan'ı takip ediyorlar. Onlardan biri de Beşiktaş. Marsilya'nın yurt dışında kendisini takip ettiğini, Villarreal'in takip ettiğini de belirtelim. Emirhan İkkan Beşiktaş'ın yerli adaylar listesinde bulunuyor. Tabii artık en son da artık kaleci, Beşiktaş'ın kaleci listesine gelelim. Paris Saint Germain forması giyen Lucas Chevalier için siyah beyaz ekip geçtiğimiz günlerde harekete geçti. Kiralık bir teklif yaptı siyah beyaz ekip Paris Saint Germain'e. Şövalye'de

0: Paris Saint-Germain'de çok az süre aldığı için takım değiştirmeye sıcak bakıyor. Bilgi de verelim. Ama Paris Saint-Germain kiralık teklife çok sıcak bakmıyor. Satılanma opsiyonu dahilinde bir ortak noktada buluşulabilir. Vincenzo Italiano da Şövalye'yi özellikle istiyor. Özellikle geriden oyun kurmayı seven bir teknik direktör olduğu için Vincenzo Italiano. Şövalye'nin ayağındaki yeteneği Beşiktaş kalesinde görmek istiyor. Onu söyleyebilirim Salim abi.
1: Şövalye için beklenilen bonservis miktarı nedir?
0: Paris Saint-Germain'in istediği rakam 20 ila 25 milyon euro arası. Ama tabii bu pazarlık edilmeyen rakamlar. Siyah beyaz ekip kiralık bir anlaşma içerisinde anlaşmayı bekliyordu ama Paris Saint-Germain kiralık teklife olumlu yanıt vermedi. Satın alma opsiyonlu bir durum olabilir. Biz de o durumu bekliyoruz ama siyah beyaz ekibin kaleci bütçesi 15 ila 20 milyon euro arası. Salim Ara, onu da söyleyeyim.
1: Peki transfere ne kadar bütçe ayrıldı? Yani basında da yer aldı. Sen de görmüşsün. Basında da yer alan haberlerde 3 hanelere çıkabileceği totalde Beşiktaş'ın vurgulandı. Transferde.
0: Evet. Beşiktaş'ın bu sezon içerisinde yaklaşık 100 ila 150 milyon euro para harcamasını bekliyorum Salim Ara ben. Ki Beşiktaş yönetimi de elini taşın altına koymuş durumda. Sayın Başkan Serdar Adalı bu transfer dönemi çok önemsiyor. Siyah beyaz ekip tarihinin en fazla harcama yaptığı dönemini geçirecek. Bunu hem bilgi hem yorum olarak söyleyebilirim. O yüzden siyah beyaz ekibin ortalama olarak harcama limiti 100 ila 150 milyon euro bu yaz.
1: Kaleci transferi bekliyorsun. Kaleci transferiyle birlikte defans hattına transfer bekleniyor. Orta saha hücum hattı. Toplamda kaç transfer bekliyorsun? Aldığın bilgiler nelerdir Efecan? Pozisyon saysak.
0: Tabii şimdi Beşiktaş kaleye Ersin'in kalması halinde bir transfer yapacak. Ama Ersin Destanoğlu kalmazsa iki transfer yapmayı planlıyor.
1: Evet.
0: Sol bek transferi yapmak istiyor siyah beyaz ekip. Sol bek bölgesine de hatta şu bilgiyi vereyim. U+4 kontenjanına uyacak bir oyuncu.
1: U23.
0: Sol bek'e. Evet. 23 yaş kontenjanına uygun, +4'e uygun bir oyuncu almak istiyor sol beke. Stoper konusunda ise bir yabancı bir yerli oyuncu alınmasını bekliyoruz. Özellikle yerlide de önemli adaylar var. Orada Ahmet Can Kaplan, Adil Demirbağ gibi önemli yerli oyuncular bulunuyor siyah beyaz ekibin listesinde. O bölgede bir yabancı bir yerli oyuncu alınmasını bekliyoruz. Hemen ön tarafa orta saha pozisyonunda ise de bir yabancı bir yerli oyuncu alınması bekleniyor siyah beyaz ekipte. Sol kanada iki takviye, sağ kanada da yine +4'e uyan bir sağ kanat oyuncusu almak istiyor siyah beyaz ekip. Önder Özen bu planlamayı yapmış durumda. Forvet'te de bir oyuncu. Yani Beşiktaş yaklaşık olarak hem kulübe hem ilk 11'e toplamda 7-8 transfer yapacak Salim Ara, onu söyleyebilirim. Ama bu rakam tabii yerli oyuncular, genç oyunculara gidilmesi halinde bu rakam en fazla 10 olur.
1: Beşiktaş Aral Şimşir için teklif yaptı mı?
0: Aral Şimşir'e henüz bir teklif yapılmadı. Ama Önder Özen'in beğendiği isimlerden bir tanesi. Aral Şimşir an itibariyle de Lille kulübüyle görüşüyor. Fransa'dan bir başka takım daha var yine. Marsilya kendisiyle ilgileniyor Aral Şimşir. Fransız kulüplerinin nazarında bu sezon içerisinde de Danimarka'da çok iyi bir performans sergiledi. Önder Özen'in çok beğendiği bir isim. Vincenzo Italiano'ya da Aral Şimşir ismi öneriliyor, soruluyor. Kendisi de onay veriyor. Ama Türkiye'ye transfer olması çok zor gözüküyor. Çünkü yaklaşık bonservis bedeli 15 ila 17 milyon euro arası. Siyah beyazlı ekip de kendisi için yaklaşık 10 ila 12 milyon euro arası verebilir Aral Şimşir için. Tabii Danimarka kulübü fiyatı inerse Midland pazarlıklar başlar ama herhangi bir teklif yapılmış durumda değil şu an Aral Şimşir'e.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Efecan Öztaş, sohbetimiz sürüyor. Efecan, ayrılacak isimler kimler?
0: Evet, Salih Uçan sözleşmesi bitti. Siyah beyaz ekiple yollar ayrıldı. Beşiktaş'ta uzun bir süre forma giydi Salih Uçan. Evet. Yeni sezon içerisinde kendisiyle yola devam edilmeyeceğini Sayın Başkan Serdar Adalı 2 gün önce bildirdi ve yollar ayrıldı Salih'le. Biz tabii Feyz Udokaya'nın kendisine takım aradığını söyleyebiliriz. Almanya'dan ciddi talipleri var kendisinin. Fransa'dan bir talibi var. Beşiktaş'a bir teklif geldi Almanya'dan Udakay için ama yeterli bulunmadı bu teklif. Bu teklifin iyileştirilmesi istendi. Yeni sezonda kadro düşünülmüyor. Thiago Jallo da aynı şekilde öyle. Zaten 10+4'lük kontenjandan dolayı Beşiktaş Jallo'nun yerine de yerli bir stoper almak istiyor. Bu nedenden dolayı da kendisine takım bulması istendi. Kiralıktan dönen birçok oyuncu olacak siyah beyaz ekipte. Mustafi, Onana gibi isimler. Bu isimler kampı götürülmeyecek. Onu söyleyebilirim Salim bana. Beşiktaş onlara da kulüp bulmasını istedi. Semih Kılıçsoy dışında kiralıktan dönen bütün futbolcular siyah beyaz ekipte kadroda düşünülmüyor. Sayın Başkan Serdar Adalı kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Kulüp bulamadıkları takdirde de masaya oturarak ortak bir noktada buluşarak sözleşmeleri feshi edilecek. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim Salim bana. Siyah beyaz ekip kiralıktan dönecek bütün futbolcularla yollarını ayıracak Semih Kılıçsoy dışında. Semih Kılıçsoy da Vincenzo Italiano kadroda görmek istiyor. Semih de bu sezonu Beşiktaş'ta geçirmek istiyor. Kendisini İtalya'da daha olgunlaştırarak döndüğünü düşünüyor. Bu sezon içerisinde siyah beyaz ekipte önemli işler başaracağını düşünüyor. Mustafa Eren Hekimoğlu bir diğer isim. Bu sezon içerisinde aslında çok birçok kez şans buldu. Sergen Yalçın kendisini hem sol kanatta hem forvet bölgesinde oldukça fazla şekilde değerlendirdi ama fazla katkı sağlayamadı. Bir golle sezonu bitirdi Mustafa Erhan Ekimoğlu. O da sezon başlamadan hemen önce kiralık olarak başka bir takıma giderek gelişimi sürdürmesini beklenecek. Kadro düşünülmüyor bu sezon için. Yerine Semih Kılıçsoy koyulacak Mustafa Erhan Ekimoğlu'nun. O da kiralık olarak yollar ayrılacak olan bir başka isim olarak yer alıyor Salim Hanım.
1: Peki Semih'le ilgili Kalliari kullanmayacak mı Semih'in opsiyonunu?
0: Semih'in opsiyonu bugün bitiyor. O bilgi de verelim. Yani Cagliari kullanmak isterse bugün son gün. Ama zaten Cagliari kulübü siyah beyaz yetkililere Semih'in opsiyonunu kullanmayacağını bildirmişler yaklaşık bir hafta önce. Zaten Semih de Sayın Başkan Serdar Adalı ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Sayın Başkan kendisine yola devam etmek mi istiyor yoksa etmek istemiyor mu bunu soruyor. Kendisine Beşiktaş kulübünün devam etmesi gerektiğini düşündüğünü söylüyor Sayın Başkan Serdar Adalı Semih'e. Semih de Sayın Başkan'a ben de bir siyah beyaz ekipte yuvamda tekrardan Tüpraş'ta yola devam etmek istiyorum. İtalya'da önemli tecrübeler kazandım. Bu tecrübelerimi artık yeniden İstanbul'da kendi camiamda sergilemek istiyorum diyor ve Sayın Başkan Serdar Adalı'ya katkı vereceğine dair bu sezon içerisinde önemli katkılar vereceğine dair bir söz veriyor. O yüzden İtalyano'nun da takımını görmek istediği birisi. Cagliari'de tabi dediğim gibi yaklaşık bir hafta 10 gün önce opsiyonunu kullanmayacağını siyah beyaz kulübü bildiriyor. Ve Semih Kılıç'la takımda kalıyor. Ki kendisinin İtalya'dan başka talipleri de vardı. Onu da söyleyeyim Salim Alan. Yani kendisiyle ilgilenen İtalya'dan önemli takımlar da vardı. Buna rağmen siyah beyaz ekip yola Semih'le devam etmek istedi. Semih de Beşiktaş'a devam etmek istedi.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım Efecan Öztaş. Efecan, teknik direktör belli oldu, ekibi belli oldu. Ekibe dair olacak olan yerli teknik adam olacak mı?
0: Yerli bir teknik direktör olmayacak. Vincenzo Italiano kendi ekibiyle çalışacak. 8 kişiden oluşuyor. Bu ekip herhangi bir yerli hocayla çalışma gibi istekleri bulunmuyor. Tabii Sayın Sportif Direktör Önder Özen de basın toplantısında imza töreninde bu soruyu cevaplamıştı. Şu cevabı vermişti. Bizim hocanın ekibine karışma gibi bir müdahalemiz, durumumuz olamaz demişti. Hocaya sorulduğu zamanda da hoca kendi ekibine ben mutluyum. Yaklaşık 5 senedir aynı ekiple çalışıyorum. İyi bir uyumumuz var. İyi bir çalışma ortamımız var. Gerektiği yerde biz Türkiye Ligi için yardımı Sayın Önder Özen'den alırız dedi. Ve orada konuyu kapatmış oldu. Siyah beyaz ekipte Vincenzo Italiano kendisinin 8 kişilik ekibiyle beraber bir yerli hoca olmadan yoluna devam edecek.
1: Çok teşekkür ederim Efecan Öztaş. Değerli yorumların için görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda ilk konuğumuz Efecan Öztaş'tı. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Erkan Sözeri. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Salim.
0: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: İyi, çok iyi. İşte gündemi takip ediyoruz. Milli takımı takip edeceğiz inşallah. Evet. Ondan sonra transferleri takip ediyoruz. Hocalar gidiyor sağa sola, onları takip ediyoruz. Böyle futbol gündemini takip ediyoruz. Siyaseti de zaman zaman takip ediyoruz. Olağanüstü olaylar var. Evet. Ama bizim için spor olduğu için, futbol olduğu için daha çok futbol tarafına yöneliyoruz.
0: Hocam, ifade ettiğiniz gibi Dünya Kupası heyecanı başlayacak ama Fenerbahçe'de bir değişim oldu.
1: Evet.
0: Başkanlık görevine Aziz Yıldırım seçildi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Fenerbahçe camiası için, Türk futbolu için. Teknik direktörlük görevine gelecek isim ise Aykut Kocaman. Aykut Hoca da tekrardan sahalara dönüyor.
1: Evet.
0: Bu süreci siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Öncelikle şuradan başlayayım. Sizin de kanalın sahibi yanılmıyorsam, Saadettin Saran'dan başlayayım. Bir emek sarf etti. Giderken de çok alkışlanarak, teveccüh görerek ayrıldı. Hani bu çok güzel. Tabii ki hani bir şeylerde oldu, basketbolda, voleybolda falan oldu ama futbolda da olsaydı daha güzel olurdu ama en azından böyle hani ayrılacaksa işte ben de hayat felsefemdir. Bir takımdan ayrılacaksan ya da bir camiadan ayrılacaksan böyle ayrılmak her zaman keyiflidir, gurur verir. Bu Saadettin Saran'a da bu gurur ait diye düşünüyorum. Yani ben orada hani televizyondan izlediğim kadarıyla gördüğüm teveccüh gerçekten önemliydi. Yarın bugün şunu söyleyebilir Saadettin Saran. Tamam gittik. Belki kupa alamadık, belki şampiyonluğu belki şeyle kaçırdık, pamuk ipliğiyle kaçırdık ama güzel bir şekilde ağırlandık ve uğurlandık diye söyleyebilir. Çünkü aslında bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin devre arasında keşke bir santfor, hatta iki santfor, bir tane stoper alınsaydı belki de Galatasaray'ın o travma yaşadığı dönemde, puan kaybettiği dönemlerde belki de ön plana çıkacaktı. Olmadı. Nasip diyelim. Emekleri için herkese, herkesin bir emeği vardır. Emekleri için teşekkür etmek lazım. Şimdi Aziz Yıldırım Başkan benim ilk Fenerbahçe'ye geldiğimde ilk başkanlığıydı. Ve beni transfer eden, Metin Diyar'ınla beraber transfer eden başkanımızdı. Ve hani Aziz Yıldırım şöyle bir başkan. Her zaman gelir, dominant bir başkan. İşte herkese her cevabı verebilir. Rakipler olsun. İşte kendi takımında olsun, kendi antrenörü, futbolcuları, personeli dahil. Herkese her şeye bir cevabı vardır. Aziz Yıldırım tesislere girdiği andan itibaren hem saygı görür hem de biraz insanlar açıkçası çekilir. Niye? Çünkü Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım hiçbir söyleminde çekinmez. Herkese her şeyi yüzüne söyler. Anlamda da şu anda Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu gibi düşünüldüğü için Aziz Yıldırım başkan oldu bence. Çünkü Sayın Hakan Safi çok önemli transferler yapacağını söyledi. Önemli bütçeler ayıracağını söyledi. Ama karşı tarafta bir Galatasaray gibi 4 senedir üst üste şampiyon olan bir takım var. O takıma hem sağ için, yani sağ içinde zaten sağ profesyonelleri yapacaktır ama sağ dışında da mutlaka o cevapları verecek. O dominant bir duruşu sergileyecek bir isim diye bence Aziz Yıldırım'a daha çok oy verildi. Yoksa Hakan Safi de İlerleyen dönemde belki Sayın Hakan Safi büyük ihtimalle Fenerbahçe başkanlığına aday olacaktır. Belki de başkan da olacaktır. Not etmiştir Fenerbahçe camiası taraftarı. Ama Aziz Yıldırım tabii 5 tane yanılmıyorsam 4 tane ya da 5 tane şampiyonluğu var Aziz Yıldırım'ın. Biz ilk 2 senemizde ilk bizi transfer ettiği senemizde kendisi de futbol şube sorumluluğundan başkanlığa geldi. Belki eksikler olduğu, onlardan öz eleştiriler yaptı. Şu anda tam bir başkan profili var Aziz Yıldırım özelinde söyleyeyim. Şimdi geldi, ne yapması lazım? Fenerbahçe takımına bir dokunuşlar yapması lazım. Herkesin beklentisine, ya şimdi şöyle bir şey, Fenerbahçe takımı, Galatasaray takımına örnek veriyorum ben her zaman. İstikrarlı bir kadro, istikrarlı bir teknik adam. Ha, Okan Buruk da zaman zaman kötü gittiği zamanlarda, özellikle sonuçlar sıkıntılı olduğu zamanda tartışılan bir isim haline geldiği zamanlar oldu ama burada Fenerbahçe'nin bir adım öne geçememesi belki Okan Buruk için avantaj oldu ve şampiyonluklar geldi. 4 tane şampiyonluk geldi. Şimdi Okan Buruk üzerinde ya da Galatasaray takımı özelinde şunu söylemem lazım. Çok istikrarlı bir şekilde gidiyorlar. İstikrarlı kadroyu koruyorlar. Olmayan oyuncularla ya da sorunlu ya da huzursuzluk yaratan oyuncularla hemen yolları ayırıyorlar. Ama devre arası, ama sezon sonu. Şimdi Fenerbahçe üzerine geldiğimiz zaman her sene bir teknik adam değişikliği, her sene bir kadro değişikliği. Bunlar evet. Olmaz yani. Hani biz de yıllardır bu işin içindeyiz. Hani siz iskelet bir kadroyu kurarsınız, atıyorum. Mesela Şikinyar kalır. Kaleci Ederson kalır. Ne bileyim, İrfan Can Kahveci döner mi dönmez mi bilmiyorum ama Fred kalır. Ne bileyim, Asensio kalır. Yani bakıldığı zaman Talişka kalır. Yani böyle bir iskelet kadroyu muhafaza edersiniz. Onun yanına çok nitelikli daha doğru oyunculara gidersiniz. O zaman zaten takımda problem olmaz. Şimdi her sene bir takım değişiyor. Ondan sonra 7-8 oyuncu gidiyor, geliyor. O oyuncuların ödemeleri, oyuncuların uyumu, oyuncuların adaptasyonu. Bir de Fenerbahçe üzerinde şunu da söylemek lazım. Galatasaray çok rahat. Niye rahat? Çünkü 4 sene, hani geçen sene diyelim, 3 sene üstte şampiyon olmuş bir takım. Hani bir sene olmasa ne olur? Hiç kimse bir şey demez. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'u biraz ayırıyorum. Bütçe disiplini, mali disipline önem veriyorlar ki çok da doğru. Bugün Ertuğrul Doğan'ın da, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın da açıklamasında artık borçlarımızı bitirdik gibi yıldız transferi yapabiliriz noktasında bir söylemi vardı Fatih Hoca isterse diye. Şimdi doğru gidiyorlar. Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamamanın verdiği bir psikolojik savaş da veriyor. Yani sadece sahada oyunsal anlamda savaş vermiyorlar. İçeride de saha içinde tamam, saha dışında da psikolojik bir savaş veriyorlar. İşte sosyal medyadır. Hani ben hep söylerim, benim sosyal medyam yok ama sosyal medyayı söylüyorlar. Hep orada işte belli gruplar eleştiriler yapıyorlar. Bu insanları ya da camiaları ister istemez etkiliyor. Dolayısıyla ben şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe üzerinde ben Aziz Yıldırım'ın zaten kendisi de ifade etti yanılmıyorsam. Bu sene bir şampiyon olmaya geldik. Bu şampiyonluk içinde her şey yapacağız diye. Tabi her şey yapacağız derken bence kadroyu yapacaklardır mutlaka. Ki Vedat Muriç'i aldıklarını söyleniyor. Ondan evet. Sonra Aykut Kocaman'la anlaştığı söyleniyor.
0: Hocam şöyle isterseniz ben ilave yapayım. Aykut Hoca teknik direktör olacak. Aykut Hoca ile birlikte ekibe girecek eski futbolcular da var. Yapılanma oluşturulacak. Bununla birlikte transferde Vedat Muriç ile anlaşıldı prensipte kendisiyle.
1: Evet.
0: Vedat Muriç dışında Kim Min-jae listede, Brahim Diaz listede, Grimaldo listede. Kontrol ettiğimde hocam yani liste bu şekilde Fenerbahçe'de.
1: Manchester City'de mesela stoper
0: Ruben Diaz. Ake'de görüşme yapılacak isimler arasında.
1: Evet. Mesela sabahleyin televizyonda gördüm. Manchester City'den ayrılacak oyuncular arasında mesela stoper Ruben Diaz'dı yanılmıyorsam ismi.
0: Evet.
1: Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilmişti. Yani o kadar profesyoneller, o kadar forvet oyuncuların içinde bir stoperin seçilmesi, yılın futbolcusu seçilmesi Premier Lig'de çok önemli. Onun için hani onda ayrılacağını gördüm. Mesela o tarz oyunculara gidip tekrar bazı oyuncular fırsat transferidir. Çok kaliteli oyunculardır ama geçen senesi iyi geçmemiştir. Gelir tekrar dirilir. Mesela Onana'yı örnek verebiliriz. Trabzonspor'da kaleci Onana'yı örnek verebiliriz. Geldi City'de bir türlü yani o havayı yakalayamadı. Geldi şimdi Trabzonspor'da iyi bir hava yakaladı. Trabzonspor tekrar anlaşmak istiyor. O yüzden Fenerbahçe'de doğru oyunculara gidip gerekirse fırsat transferi dediğim yani geçen senelerini belki iyi geçiremeyebilir ama futbolcu her zaman futbolcudur. O futbolcuyu önemserseniz, o futbolcuya değer verirseniz çok fazla verim alabilirsiniz. Bu anlamda Sayın Aziz Yıldırım herhalde o tarz transferlere gidecek. Teknik heyete geldiğimiz zaman şimdi bazen şu söyleniyor. İşte ya bu ligi bilmiyor. Bu işte çalışmadı filan. 6 sene çalışmamış Aykut Kocaman'dan bahsediyoruz ama Aykut Kocaman ne oldu? Futbolu mu unuttu? Tamam.
0: Evet.
1: O atmosferi, o heyecanı yaşamamış olabilir ama Aykut Kocaman belki de üzerine koyarak gelecek. Öz eleştirilerini yapacaktır. İşte kendisi ne yaptı çalıştığı zamanlarda. Hani bir de Aziz Yıldırım'ın, Sayın Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı tercih etmesine, Oğuz Çetin'i tercih etmesindeki en büyük neden evet. Herkes paylaşabilmeleri. Yani gelecek Aykut Hoca'yla evet. Yani sağ içi, sağ dışı her şeyi konuşabilir. Şimdi yabancı bir teknik adam aldınız ya da tanımadığınız bir teknik adam aldınız. Şampiyon olmak için geldiniz. Siz ne yapacaksınız?
0: Evet.
1: Sözünüzün, lafınızın geçmediği, geçer de hani ikna edemediğiniz yerde belki evet. Sıkıntılar olacak. O yüzden Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ismine gitti. Hani belki eleştiriler var ama ben doğru olduğunu düşünüyorum. Yanına tabii Volkan Demirel belki gelecek, belki Selçuk Şahin gelecek, belki Oğuz Çetin gelecek. Yani şöyle Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım etrafında beğendiği, işte güven duyduğu isimlere yöneliyor ki biz buradan birlikte güçlü çıkalım. Çünkü oyuncular da bu sefer aile hissedecek takıma. Bir takım olacak, takım ruhu olacak. Yani Aziz Yıldırım bunun peşinde bence Sayın Aziz evet. Yıldırım. Takım ruhu oluşturmanın peşinde. Bunun için de böyle bir atak yaptı. Yoksa Aziz Yıldırım da gider Conte'yi getirmek ister ya da Klopp'u getirmek ister falan getirebilir de. Yani o gücü de var ama bence en doğru hamleyi yaptı diye düşünüyorum. Teknik heyet anlamında.
0: Evet. Hocam ara verelim isterseniz hocam. Çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum.
1: Tamam.
0: Ardından birkaç sorum daha olacak. Teşekkür ederim hocam.
1: Tamam, rica ederim.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Erkan Sözer'e. Hocam tekrardan hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk tekrar. Dinleyenlere selamlar, saygılar tekrar.
0: Hocam, Elazığ Spor'da önemli bir süreç geçirdiniz.
1: Evet.
0: Elazığ Spor takımında ikincilikte. Playoff finalinde penaltı atışları noktasında Muğla Spor birinci lige yükseldi. Sizin adınızda da çok güzel bir süreçti.
1: Evet.
0: İstatistik anlamında. Evet. Şu anda da birincilikte, ikincilikte teknik direktör değişimleri yaşanıyor.
1: Evet.
0: Gelen teklifler var mı? Ben sosyal medyada okuyorum. Devamlı bir takımla adınız anılıyor. Bu süreçte Elazığ Spor, Kütahya Spor, son olarak Kahramanmaraş İstiklal Spor'la adınız anıldı. Son durum nedir hocam? Herhangi bir takımla anlaştınız mı?
1: Ya şöyle, görüşmelerimiz sürüyor ama hani Salim'cim, demin bir şey söylemiştim. 6 sene görev yapmamış bir Aykut Kocaman futbolumu unuttu diye. Hani bir yere de bağlayayım onu. Mesela ben yaklaşık 12 senedir falan birincilikle çalışıyorum. İlk defa ikincilikle geldim 12 senedir. 10-12 senedir. Şimdi hani futbolu bilmiyor ya da bu ligi tanımıyor, tanımlarına katılmıyorum diye. Teknik adamlar eğer bilgileri varsa, becerileri varsa, teknik idarede başarıları varsa bunu her ligde yapabilirler. Ben de 10-12 senedir yaklaşık olmadığım halde geldik. 15 tane maçta mağlubiyet almadık Elazığ'da. 12 maç galibiyet, 3 maç beraberlik. Sadece penaltılar işte. Finalde penaltılarla mağlup olduk.

0: oynamıştır, playoff oynamıştır. Ya ben 3-4 tane playoff oynadık. Final oynadık bir tane. Ondan sonra şampiyon olduğumuz Alagözlü'dür orada filan. Ama biz, ben hani yanlış anlaşılmasın ama doğru yerde çalışmak istiyorum. Yani bana gösterilen tevessi tamam ama işte hem transferler, şimdi biz oynamıyoruz Salim'cim, yani sahada futbolcu oynuyor yani. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır. Bu bir gerçek. Bunu da Galatasaray takımı zaten 4 senedir kanıtlıyor. Bir Osimhen, bir Torreira, bir işte Sara, ne bileyim Abdülkerim, Sanchez, kaleci Uğurcan oldular ki gerçekten çok üst düzey bir kaleci olacak. Dünya çapında bir kaleci olacak tahminimde inşallah. Yani biz şurada hedefler noktasında ben gittiğim zaman bir heyecan olsun isterim. Zaten oluyor da gittiğimiz zaman. İnsanların bizden beklentisi hedef, ondan sonra playoff, final, şampiyonluk. Bu anlamda da şey yapıyorum. Tabii ki görüşmeler yapıyorum ama bazen bazı noktalarda kaldığımızda ben açıkçası biraz beklemeyi tercih ederim. Çünkü her şey bir araya gelmediği zaman, bazı şeyler eksik olduğu zaman biz gidip de yani insanlara söz veriyoruz. Diyoruz ki hedefi oynayacağız diyoruz. Biz bu şampiyonluğa talibiz diyoruz. O zaman da onu gerçekleştirmemiz lazım. Onu gerçekleştirme noktasında biraz eksikler gördüğüm zaman ister istemez ben de biraz açıkçası hani biraz beklemeyi tercih ederim. Geçen sene de öyle bekledim. Geçen sene de bekledik mesela ama geldik Elazığ'da çok şükür. Belki problemler yaşadık, belki sorunlar yaşadık ama inanılmaz bir atmosfer oluşturduk. Az önce Sayın Az Yıldırım özelinde söylediğim işte bir aile, bir takım ailesi konusunda bu tarz hamleler yapıyor. Şampiyon olmaya geldim dediği bu tarz hamleler yaptığı noktasında biz de gittik. Bu ailesi hissettirmeye çalıştık. Tabii ki futbolcular gerçekten hissettiler yani. Bunu şey yaptılar. Yaptılar yani açıkçası. Ve bu sonuçları aldık. Ha, sıkıntılar, sorunlar yaşamadık. Yaşadık. Her takımda olabilecek sorunlar, sıkıntılar ama biz hep bunları bertaraf ettik. Ve hiçbir oyuncuyu da açıkça söylemek gerekirse kadroluki bırakmamaya ben giderken kendime böyle bir plan şey yapmıştım. Kafamda düşünceler hazırlamıştım. Ve hiçbir oyuncumu da kablosu bırakmadım. Hepsini böyle bazen yapacağım, bazen alacağım, bazen yaptırımla tedavi ettik. Finale kadar geldik. Finalde de penaltı işte gördünüz. Yani hala dün arkadaşlarım arıyor, dostlarım arıyor. Hala o penaltı konuşuyor. Yani çok canlandı. Furkan'ın kurtardığı penaltı canlandı sanki. İçeri girdi. Hani bu anlamda teklifler oluyor. Güzel de bir atmosfer oluştu. Tabii Elazığ'da bir kongre var, kongre süreci var. İki tane başkan adayı var. Belki daha fazla da çıkabilecektir. Hani orada süreç belli değil. Tabii isimler konuşuluyor orada ama süreç belli değil. Bir başkan olacak, ondan sonraki hamleler ne olacak? İsimler geçiyor, oyuncu isimler geçiyor, teknik adamlar isimler geçiyor ama biz çok şükür hani o heyecanı yaşadık Elazığ'da. O heyecanı yaşattık. Ama maalesef o kupayı getiremedik. Ondan dolayı üzgünüm. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bekleyip göreceğiz sadece.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda. Konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Erkan Sözler'e sohbetimiz devam ediyor. Erkan Hocam, yeni sezonda peki gideceğiniz takım ikincilik mi, üçüncülük mi, birincilik mi olacak? Lig fark eder mi?
0: Ya şöyle, ben şimdi bak Salim'cim böyle bir soru sordum ki aslında çok bu soruyu ben bir saat sana anlatabilirim ama ben çok kısa yoldan anlatmak istiyorum.
1: Yani siz tüm liglerde çalıştınız hocam. Süper evet. Lig'den 3. lige evet. Kadar.
0: Evet, Süper Lig'de, Karabük'te çalıştım. İşte 3. Lig'de, Alagöz, Iğdır'da şampiyon olduk falan. Yani her ligde çalıştım. Her ligin havasını, kokusunu biliyorum. Daha çok 1. Lig'de çalıştım. Tabii ki yani az önce söylediğim şey. Bir geliyorsunuz mesela yani araştırıyorsunuz falan. İşte oyuncuların ödemeler mesela sadece bizim değil. Oyuncular ödemelerini alamamışlar, sıkıntı yaşamışlar. Mesela o takıma ne yapabilir? O yüzden de biraz seçici oluyorum. Ama ikincilik mi, birincilik mi? Ben her zaman

0: şunu yeğledim. Ekonomiden önce, yani ben kendi ekonomimden, tekliyesim, ekonomisinden önce hep daha üst liglerde çalışmayı istedim. Ve bugüne kadar da hep yaptım. Elazığspor'u da ben ikinci lig diye saymıyorum. Gerçekten hakikaten birinci ligi hak eden, hem cami olarak hem stadyum hem taraftar, yani 18 saat Bursa'ya kadar gelen taraftar çok azdır, yani bu kadar tribünleri dolduran çok azdır. Elazığspor'u da ben birincilik gibi kabul ediyorum. Yani onun için zaten Elazığspor'a gittim. O görevi kabul ettim. Zorlu bir görevi kabul ettim. Güzel de vicdanımız rahat bir şekilde alnımızın akıyla çıktık. Sadece kupayı getiremedik. Ama üst liglerde çalışmak hedefim tabii. Ama Türk futboluna şöyle söyleyeyim. Salim, yani yıllardır bu işin içindeyiz. Türk futboluna hizmet de edelim yani açıkçası. Yani az önce demeyeyim de daha önce konuşmuştuk biz de. Yani Vedat Muriç örneği, Doğan Can Davası örneği, ondan sonra Mert Çetin örneği, Ahmet Oğuz örneği, Alper Uludağ örneği. Yani bu tarz oyuncuları da vitrine çıkarmanın keyfini, mutluluğunu da yaşıyorum açıkçası. Yani sadece bir futboluna hizmet dediğim o. Yani bir oyuncu grubunu da şeye çıkarmak lazım. Hem çalışırken vitrine de çıkarmak lazım. Mesela Mustafa Tam var. Tam buradan kiralık geçen sene bizde. Abi çok öne açık bir oyuncu. İyi bir oyuncu ki Tam spor bırakmayacağını söylüyorlar. Ben geldikten sonra oynamaya başladı Mustafa Tam. İlk 11 yok peki. Yaklaşık hemen hemen her maçta oynadı. Sakatlık geçen sene bir iki maçtı. Yani biz Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyoruz. Hem genç oyuncuları kazandıralım hem de yarışmacı takım olalım. O yüzden de bakalım, görelim, bekleyelim. Hem hedef olan takım hem de vizyoner, işte genç oyuncuları takıma kazandırma anlamında bir yönetim şekli, bir şey olursa, bir hedef olursa tabii ki çalışmak isteriz. Öyle söyleyeyim ya.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Erkan Sözer'i, sohbetimiz devam ediyor. Peki Erkan hocam, Vedat Muriç'i sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı isim. Siz de Vedat Muriç ile Giresunspor'da çalıştınız. Katkı
0: Evet.
1: sağlar mı? Performansı nasıl olur? Buyurun hocam.
0: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani çok enteresan bir durum. Yani Türk futbolda çok az görülen bir durum. Şimdi Vedat Muriç Mbappe'den sonra ikinci herhalde gol kralında, yalanlarsam doğrula beni Salim. Şeyde La Liga'da, İspanya'da. Ama takımı küme düştü. Ama şimdi mesela izliyoruz. Sen de katıldığın zaman zaman A-Spor'u izliyoruz.
1: Evet.
0: Çok da güzel yayınlar yapıyorsun. Onu da söylemiş olayım bu arada.
1: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
0: Estağfurullah. Yani Vedat Muriç'in arada şeylerini, gollerini falan gösteriyorlar. Tabii biz hepsini izleyememiştik. İnanılmaz goller attı. Vedat Muriç'in bu potansiyeli var zaten. Ben gençte Giresunspor'da çalışırken Fenerbahçe'yle biz aynı gruptaydık kupada. Sayın Aziz Yıldırım başkandı o zaman. Ama Vedat Muriç 21 yaşındaydı ve daha böyle deneyimi eksikti. Biraz da ne diyeyim, hani eksik yanları vardı. Daha oynamaya ihtiyacı vardı. O zaman bir potansiyel olarak söylemiştik. Gençler Birliği'ne gitti. Rahmetli İlhan Hoca bana sordu. Hemen alabilirsiniz başkan dedim. Sonra Gençler Birliği'nde çok oynadı şeye gitti. Rize'ye gitti. Okan Buruk döneminde orada Vedat Muriç patladı tabiri caizse ve ondan sonra da İspanya'ya gitti. Şimdi bir istikrarlı dönüyor. Vedat Muriç'i şöyle tarif edeyim ben isterseniz. Yani belki bilmeyenler vardır. İzleyenler vardır ama bilmeyenler vardır. İnanılmaz karakterli bir oyuncu. Takıma inanılmaz aile hisseden bir oyuncu. Yani sahada 90 dakikayı bırakın, 90 artıda ne var ne yoksa bütün serini o sahaya, çimlere akıtır. Öyle bir oyuncu. Çok karakterli bir oyuncu. Takım oyuncusudur. Pres yapar, top tutar, gol atar. Ondan sonra yani oyuncu arkadaşlarına bir tane serzenişi yoktur. İşte kötü pas, kötü orta. Yani Osimhen'de zaman zaman görebiliyoruz ama Vedat Muriç'te asla öyle bir şey yoktur. Vedat Muriç orta yapılır, gider kafasını sokar, gol atar, atamazsa da ya da kötü orta olursa bir arkadaşının tribüne şikayet etmez. Ya Vedat Muriç böyle bir profil. Bence Fenerbahçe taraftarı belki şimdi tereddütle biliyorum. Ben de tereddütlü olmamam noktasında şunu söyleyebilirim. Yani 20 küsur tane gol atmış. La Liga'da 20 küsur tane gol atmış bir oyuncu var. 18 mi 20 mi? Yani onu tam bilmiyorum. La Liga'da yani siz La Liga'da 18-20 tane gol atan bir santraforu eğer beğenmiyorsanız, bakın bugün hani aklıma şimdi geldi, Mourinho'yu çok şey yaptılar değil mi? Mourinho'yu beğenilmedi falan. Kime gitti? Porto'ya gitti. Değil mi? Benfica'ya gitti, pardon. Benfica'ya gitti. Oradan nereye gitti? Şu anda Real Madrid'e gitti. Yani futbolda bazı değerleri görmek lazım. Futbolda o değerler, yani tabiri caizse altını atarsınız çamura, çamurlanır altın, yıkarsınız tekrar altındır. Yani o bu benzetmeden ne anlıyoruz? Bence şunu çıkarmamız lazım. Vedat Muriç güçlüğünü ispat etmiş. Çok güzel goller atmış. Harika goller atmış. Tam Fenerbahçe'nin istediği bir tarzda oyundu. Mesela Edin Dzeko çok iyi bir santrafor ama pres yapma noktasında, ben o zaman da söylemiştim, 37 yaşında geldi, pres yapar mı? Yapmaz. Yapmadı da zaten. Fenerbahçe takımı şöyle bir şey istiyor. Mesela Osimhen tarzı pres yapan, gol atan, arkadaşlarına havaya sokan, arkadaşlarına enerji veren bir oyuncu istiyor ki bu Vedat Muriç için çok doğru bir tabir diye düşünüyorum. Bence çok iyi bir transfer olacak. Hani inşallah tabii şey olur. Yani bazen futbolda istediğiniz bir oyuncu alın. İşte ben hep söylüyorum. Kredi kim aldıysa Fenerbahçe'ye Allah razı olsun diyordum. Ama sonra biraz oynamadı. İşte sıkıntı yaşadı, sakatlık yaşadı. Daha sonra performansı düştü. Futbol böyle bir şey. Ama futbolcular iyi futbolcularsa almak lazım. Vedat işte bu konuda kendini ispatladı. Kendini kanıtladı. Tabii ki takımı küme düştü ama 18-20 gol atmak yani La Liga'da böyle her baba yiğidin harcı değil. Dolayısıyla Vedat Muriç doğru isim. Bunun yanına İstanbul'da mutlaka alacaktır Sayın Aziz Yıldırım. Baktığınız zaman orta sahada zaten iskelet kadro duruyor. Stoper alacaktır. Belki sol bek alacaktır. Yani sağ beki bilmiyorum. Evet, falan ne durumda. Ama Ederson mesela açıklama yaptı. Gitmeyi istiyordu. Gitmek istiyordu.
1: Evet.
0: Sayın Aziz Yıldırım aramış Ederson'u. Ve kalmak istiyor şu anda Ederson. Aziz Yıldırım'ın böyle bir babacanlığı da var.
1: Evet.
0: Mesela ben transfer olurken gece 2'de 3'de arıyordu bizi. Sayın Aziz Yıldırım başta. Bak sizi söz verdim camiaya. Sizi alacağım, metinle ikinizi alacağım. Sakın bir yere söz vermeyin tarzında. Yani Aziz Yıldırım gece gündüz şu anda çalışıyordur.
1: Evet.
0: Bu takım şampiyon olması için. Onun için baktığımız zaman Vedat Muriç'ten biraz dağıldık ama Vedat Muriç bence doğru santrafor, doğru profil. Fenerbahçe taraftarının tam istediği santrafor. Çünkü pres yapacak, gol atacak, arkadaşlarına servis yapacak.
1: Evet.
0: İnşallah umduğumuz gibi olur.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Herkese selamlar. Tamam.
1: Selamlar, saygılar. Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz teknik direktör Erkan Sözer'iydi. Gelen mesajları hemen okuyacağım. Ben Hüseyin Meciz. Selamlar, hayırlı yayınlar. Hoş gelmişsin Salim abi. Batıkan'a da selamlar olsun. Allah ayağınıza taş değirmesin demiş. Teşekkür ederim. Salim kardeşim iyi yayınlar. İzmir'den Ayhan ben. Karşıyaka'nın bu akşam genel kurulu var ve hala bir başkan adayı yok. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? İzmir futbolunda şu anda Göztepe dışında takımların sıkıntılı bir durumu var. İzmir futbolu geçtiğimiz yıllarda çok çok yüksek konumdaydı. Önemliliklerde mücadele ediyordu İzmir takımları. Şu anda Göztepe dışında bu mücadeleyi göremiyoruz. Göztepe Süper Lig'de mücadele ediyor. Göztepe dışında Altay 3. Lig'de, Karşıyaka 3. Lig'de, Buca Spor zor günler geçiriyor. Altın Ordu ligde kalmayı Yusuf Hoca ile birlikte son anda elde etti. Yani sıkıntılı durum. Karşıyaka'da da umarım başkan adayı çıkar. Salim kardeşim kolay gelsin. Pazar sabahı Bursa Ulu Cami'deyiz. Namazımızı kılıp çorbamızı içip belediyenin kurduğu ekranda maçımızı izliyoruz. Başarılar demiş. Ozan Bey yazmış. Bursa'ya da selamlar. Umarım milli takımımız kazanır. Allah kabul etsin diyelim.

0: Selam Salim abi, sesin az önceki yayıncılara göre az geliyor demiş. Şu anda gayet iyi. Yani tam arkadaşımız Batıkan'ın istediği konumda konuşuyorum ve direkt konuşurken de bir sıkıntı yok. Dinleyenimiz mesaj yapmış. Selamlar, Beşiktaş 100-150 milyon euro transfer yapacak deniyor da transfer limitine kadar. Mesela Fenerbahçe 35 görünüyor. Beşiktaş kazanç konusunda 3. sıradayken nasıl olacak bu iş demiş. Yani bu noktada finansal fair play diyoruz. Finansal fair play noktasında takımların doğru bir şekilde hareket etmesini istiyor Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte FIFA. Ben alt liglerde de finansal fair play'in olması gerektiğini düşünüyorum. İkincilikte ve üçüncülükte. Savaş Bey yazmış. Selamlar, iyi yayınlar Salim kardeşim. Ahmet Spor hangi teknik direktörle anlaştı? Ahmet Spor birçok teknik direktörle görüştü. Valerian İsmail, Pirlo, Thomas Reis. Fakat Ahmet Spor teknik direktörlük konusunda 54 yaşındaki Arnavut teknik direktör Besnik Hasi ile anlaştı. Besnik Hasi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Besnik Hasi son olarak Anderlecht'te çalışmıştı. Savaş Bey'in sorusunu bu şekilde yanıtlayalım. İyi futbol iyi futbolcuyla oynanır. Ama Aziz Yıldırım başkan gelince ruhla şampiyon yapacak deme. Futbolun realitesini konuşmamız gerektiğini söylemiş dinleyenimiz. Evet, futbolda realite önemli ya. Bunlar çok çok önemli. Uzun bir mesaj var. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Efecan'la ilgili İzmir'den dinleyenimiz mesaj atmış. Metehan Bey, kendilerine selamlarımı gönderiyorum ama Efecan'ın ben haberciliğine güvenirim. Efecan neyse onu anlatıyor yayınlarda. Neyse onu söylüyor. Yani direkt yetkililerden aldığı bilgileri paylaşıyor bizimle. Bugün Perşembe, Perşembe günleri yayınımız 12-13 arasında oluyor sevgili dinleyenler. 13-14 diliminde ise bugün Burak Alaca 6. Alan programında sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
5: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le birlikte saatler 15-17.30 aralığında sizlerle birlikte olacağız. Hoş geldin abi.
6: Hoş bulduk, herkese iyi günler diliyorum.
5: Evet, sıcak bir İstanbul gününde tekrardan görevimizin başındayız. Nem arttı, nefes almakta zorluk çekiyorum biraz, kilo fazlası olan bir birey olarak.
6: Tabii nem oranının artması ortaya böyle yaz günü ister istemez sıcaktan dolayı problemden getiriyor tabii.
5: Bugün heyecanlı bir gün öncelikle. Yani tabii diğer dünya kupaları kadar heyecan taşıyor muyuz bilmiyorum ama 22. Dünya Kupası bu akşam oynanacak. Meksika-Güney Afrika maçıyla saat 10'da başlayacak.
6: Başladığı zaman o futbol severler, spor severler o heyecanı yaşamak isteyecekler tabii. Önemli olan kupanın başlaması. Fakat anılar ileride konuşulduğunda bu kupanın daha başlamadan önce problemli bir kupa olduğunu vurgulayacaktır. Bu Dünya Kupası'nın tarihi. Hakemlerin, işte Somalili hakem ülkeye alınmadı. Takımların iyi muamele görmemesi bazılarının. Bunlar Dünya Kupası tarihi içinde konuşulacak ve hiç de iyi yorumlanmayacak.
5: Büyük sıkıntılara da gebe şu an için. Hani şimdiye kadar olanlardan bahsediyoruz. Turnuva içinde de bazı tatsızlıklar görebiliriz. Şunu sorayım abi sana. 94'te de Amerika'da bir Dünya Kupası düzenlenmişti. Bu Dünya Kupası farklı tabii. 3 farklı ülkede düzenlenen ilk turnuva olacak. Meksika, Kanada, Amerika. 94'te Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'yla şimdiki Dünya Kupası önü süreci bir karşılaştıracak olsan nasıl yorumlardın durumu?
6: Şöyle, büyük bir heyecan vardı 94 öncesinde. Ve hiç böyle olaylar gündemde değildi. Ve bu yüzden de işte kupa, Baggio'nun o kaçırdığı penaltı, Brezilya'nın penaltılarla Dünya Kupası'nı alışı, 94 biraz öyle hatırlanıyor. Onu söyleyeyim.
5: Meşhur Alman milli takımı, Arrigo Sacchi İtalyası.
6: Evet, 94 öyle hatırlanıyor. Bu yüzden de böyle olaylar, işte Escobar olayı var ama o daha sonra oluyor, biliyorsun Escobar. Kendi kalesine attığı golle sonra ülkesine gitti ve bir süre sonra bir bar önünde vurularak hayatını kaybetti. En kötü olarak o da sonradan oldu tabii, Dünya Kupası sırasında değil, öyle hatırlanıyor.
5: Burada yine Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden. Bugün karşılaşma 22'de başlayacak. Az önce de söylemiştik. Meksika, Güney Afrika mücadelesi 86'da finale sahne olan, Arjantin'in Tanrı'nın eli golüyle kazandığı finale sahne olan Aztek Stadyumu'nda oynanacak açılış maçı.
6: Eski günler, anılar. 1986. Çok önemli bir stat. Ve tabii ki iyi korunmuş bir stat. Ev sahiplerinden biri artık 3 ülkede yapıldığı için Meksika Güney Afrika'yı konuk edecek, öyle diyelim açılış maçında. Şu var, vazgeçti FIFA uzun turnuvalardır. Dünya Kupası'nı daha önce kazanan ekibin, biliyorsun, direkt katılıyordu o ekipte. Dünya Kupası'nı kazandığı için eleme oynamıyordu ve açılış maçında oynuyordu. Bunlar hoş anılar olarak bizlerde kaldı ve spor severlerde. Ama şimdi artık, şimdi maçın adı var mı? Var. Dünya Kupası maçı, açılış maçı. Takımların adı var mı? Bence yok.
5: Vasat. Burada Arjantin'i görmek isterdik açıkçası.
6: Değil mi?
5: Bir Arjantin-Meksika maçı hakikaten heyecanlı olabilirdi.
6: Olabilirdi. Ya, ya da Dünya Kupası'nda işte Arjantin ilk maçını kimle oynayacaksa açılışı onun yapması bence normal olabilirdi.
5: Bir de şimdi maçın erken saatlerde olmasıyla burada biraz daha bir prime time takımı eğer orada olsaydı muhtemelen Dünya Kupası moduna daha çabuk girebilirdik. Orada tabii biraz da Meksika belki kabul edilebilir ama rakip itibariyle çok heyecan verici bir maç değil açık söylemek gerekirse.
6: Maçın içinde heyecan verici anlar mutlaka olacaktır. Bunu söyleyebilirim ama söylediğine katılıyorum. Ochoa, Meksika'nın kalecisi.
5: Allah uzun ömür verirse 2-3 Dünya Kupası daha oynar diye
6: böyle
5: düşünüyorum.
6: Böyle daha 41'i geçti.
5: Evet.
6: Yine bir Dünya Kupası'nda ve yine Meksika takımının kalesinde, ama o da veda edeceğini söyledi. Yani bu turnuva onun da son turnuvası.
5: Dördüncü turnuvası bildiğim kadarıyla, evet. Meksika milli takım formasıyla. O da 2010'ların başından beri aklımızda, hatıralarımızda olan bir kaleci. Burada bir sakatlık durumu üzerine milli takım kadrosuna alındı. Ev sahibi de olmasıyla birlikte Meksika'nın orada sembol isimlerden biri. O çoğu da turnuvanın özel figürlerinden biri olacaktır diye düşünüyorum.
6: Evet, Meksika futbolunda önemli, gerçekten önemli isimler vardı ama iki isim. Kaleci Campos, daha önceki yılların ve Dünya Kupalarının unutulmaz kalecisi. Kendi giydiği kaleci formalarının dizaynını kendinin yaptığını biliyoruz. Ve Real Madrid'de büyük başarılara imza atmış bir santrafor, Hugo Sanchez. Yine Meksika futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak değerlendirilebilir. Biz Güney Afrikalıları nereden tanıdık?
5: 2010. Vaka
6: 2010.
5: Vaka.
6: Ama Türkiye'de nereden tanıdık? Mesela Beşiktaş'ta 5 sezona yakın forma giyen Fani Madida bir Güney Afrikalıydı. Geldi Türkiye'de, Beşiktaş onu buldu, transfer etti Güney Afrika'dan. İlk defa bir Güney Afrikalı oyuncu böylece Beşiktaş'ta forma giymiş oldu.
5: Valla Güney Afrika'da 2010 Dünya Kupası ile hatıralarımızda hala taze kalan takımlardan biri. Mesela genel ülkenin şartları Amerika kadar gelişmiş olmasa da güzel bir turnuvaydı mesela, iyi hatırlıyorum.
6: Doğru. Şunu da söylemek gerekiyor tabii. Güney Afrika'da Buzela. İnsanların pek hoşuna gitmeyen ve bu yüzden de bayağı bir tepki almıştı ama bu Dünya Kupası'nda umarım tribünlerden o anıları bu akşam özellikle canlandıracak bir vuvuzela sesi gelmez.
5: 2010 yılında mesela vuvuzela o kadar patladı ki 2010 Dünya Kupası işte Shakira'nın yaptığı şarkıyla birlikte falan çok ikonik zaten başlamıştı. Vuvuzela Türkiye'de bile satılıyordu turnuvada biz olmamamıza rağmen.
6: Evet. Tabii ki o turnuvayı izleyen, futbolu yeni yeni seven çocuklar için de vuvuzela önemli olmuştu.
5: İlginç bir oluyor bu sesi de hani bir borazana benziyor herhalde.
6: Evet, borazana benziyor. Ama saçma bir sesti bence. Değil
5: yok,
6: mi?
5: Yani hiç bu neden ona tribünlerde o besteler, marşlar falan yanında bakınca çok anlamsız bir ses. Hakikaten fonetik olarak çok yoruyor.
6: Yoruyor.
5: Şimdi turnuvanın bir ilk özelliği daha var abi, onu da söyleyelim. İlk kez 48 takımla düzenlenecek. 12 grup, grubu 2 sırada bitiren takımlar direkt çıkacak. 8 gruptan da en iyi 3'üncüler yine yoluna devam edecek.
6: Ya şimdi Burak şöyle düşünelim. 48 takım, ya yani dünyada birçok ülkenin katılma şansının doğduğu bir turnuva. Fakat ben yine de bu Dünya Kupalarını takip eden bir spor sever olarak biraz fazla buldum 48 takımı.
5: Dağılım bence problemli abi. Daha önce de konuşmuştuk işte Avrupa'dan turnuvaya katılım yolu çok zor. İşte Latin Amerika kıtasında farklı, Afrika'da farklı. Eğer biraz daha homojen bir dağılım olsa, hakikaten hak eden takımlar burada olabilse bence daha iyi olabilirdi. İtalya yok 3 turnuvadır, yayın öncesi konuştuk yani. Ama Haiti ve Curaçao'yu izleyeceğiz mesela.
6: Evet, Curaçao mesela.
5: Curaçao.
6: Şöyle düşünelim, Dünya Kupası'nda hüzünlü sonuçlar alır mı? Çünkü Dünya Kupaları tarihinde vardır. Şimdi adı Kongo ama 1974'te Zaire'ydi. Mesela 9 gol yemişti bir maçta.
5: Şimdi
6: Yugoslavya'dan. O da şimdi yok. 9-0 mesela.
5: Açılış maçında Almanya ile oynayacaklar biliyorsun. Yani çok turnuva ilerlemeden o hüsran dolu sonuçları görebiliriz gibi.
6: Çünkü Almanya'nın da tabii ki o belki 1974'teki rekoru kırmak isteyeceğini hayal edebiliriz. Ben çıkayım bir 10 tane atayım olabilir mi? Çünkü Curaçao takımını hiç bilmiyoruz ama takımın durumu iyi değil.
5: Yani Almanya milli takımı en iyi Almanya milli takımı olarak turnuvaya gitmiyor ama Amerika maçında da mesela konuştuk seninle. Biraz Almanya yükleseydi Amerika'yı bile beşlik yapacaktı. Yani Curaçao'ya tutup 8-9 tane atsalar şaşırmam. Çünkü onlar da şey diyor hani 60'a kadar skoru aldık hadi rölantıyı alalım, yok onlar son dakikaya kadar.
6: Yarı finalde Brezilya'ya 7-60 bir ülkenin ekolünden bahsediyor.
5: Brezilya'da attılar bu arada. Turnuvada Brezilya'daydı.
6: Evet, Dünya Kupası'nda o ekolden bahsediyoruz. Durmak yok diyorlar maçın içinde, ne kadar atabilirsek atalım.
5: Ya turnuvanın en ilginç açılış maçlarından biri olacaktır diye düşünüyorum.
6: Ben de öyle düşünüyorum.
5: Yani bu, dediğim gibi abi, bu katılıma giden yollar kıtalar nezdinde biraz daha adil bir hale getirilebilir mi sence?
6: Getirilebilir ama bunu tabii FIFA'nın istemesi gerekiyor. Yani bunu FIFA isteyecek. FIFA organize edecek. Çünkü Avrupa kıtası dünya futbolunun Güney Amerika ile beraber, ki Güney Amerika'nın bazı ülkeleri, 4 ülke diyebilirim Güney Amerika'dan. Avrupa'da daha fazla güçlü ülke var. Güney Amerika'nın Uruguay, Paraguay, Brezilya, Arjantin. Belki biraz Şili dersin.
5: Ya da Kolombiya'yı belki eklersin.
6: Ya da Kolombiya'da belki eklersin.
5: Yani Avrupa'da birçoğu majör takım var ama.
6: Çok var. Yani Avrupa'da bunu saydığın zaman ortaya çıkan takımlar, işte onun için dedim Avrupa ve Güney Amerika diğer ülkelerin biraz daha kolayına geliyor Dünya Kupası'na katılmak. Bunu kabul edelim.
5: Yani şimdi bakıyorum abi, hani İtalya çok majör bir örnek. Tamam, hani İtalya'yı bir kenara bıraktık. Bu turnuvada mesela Danimarka, Gürcistan gibi bence olması gereken iyi takımlar vardı.
6: Olamadılar mı?
5: Evet.
6: Hem Danimarka hem Gürcistan bu Dünya Kupası içinde yer alamadılar. Ki Danimarka'nın da fena kadrosu yoktu bence.
5: Bence çok iyi kadroları var ki hani Hümant döneminde de beğendiğim bir takımdı. Hoca değiştirdiler şimdi ama yine detaylı konuşuruz. Çok kısa bir aramız varmış. İstersen onu bir aradan çıkartalım abi, sonra devam edelim.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le. Yani Dünya Kupası başlıyor. Takımların detaylarından da bahsettik. İstersen grup grup bir değerlendirme yapalım abi.
6: Hay hay.
5: Sıcak takımlar da var. A'dan başlayalım. Bugün ilk maçtan bahsettik. Sabah karşı 5'te ikinci maçta Çekya ve Güney Kore aynı grupta karşı
6: karşıya. Çekya Güney Kore maçını Türkiye'den sana göre seyretme ihtimali olaya bir de sosyolojik açıdan bakalım. Nedir?
5: Yüzde olarak mı?
6: Yüzde olarak sence.
5: %10'u geçeceğini düşünmüyorum.
6: Ben de.
5: O da şeyden ötürü, o saatte uyumayan birine denk gelir ya da ne bileyim işte Beşiktaş'ta biri izliyordur. Yangyo abi bakayım diye falan mesela böyle özel oyuncular için.
6: Evet olabilir. Onun için %10 dedin değil mi?
5: Yani evet. Belki. Daha düşük olabilir yoksa.
6: Olabilir.
5: Gruba ne dersin abi? Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya. Burada Meksika ve Çekya biraz sıyrılıyor, ayrışıyor gibi diğer takımlar.
6: Güney Kore de en azından bir kere yarı final oynamış takım olarak Hiddink dönemi. Yine bazı futbol severler tarafından da evet bu grupta iddialı olabilir.
5: Kadrosuna da bir bakıyorum.
6: Çünkü
5: abi.
6: Çünkü bir de en iyi üçüncülerle çıkacak biliyorsun.
5: 8 takım çıkacak evet.
6: Yani onu da unutmamak lazım.
5: Kadrosuna bakıyorum mesela burada Hee Chang-won Wolverhampton'dan tanıdığımız Heung Min-son yine Beşiktaş'tan Yang-yo, Lee Kang-in Paris Saint-Germain'den Kim Min-jae'yi görüyoruz. Aslında Avrupa futboluna da ihraç ettikleri önemli futbolcular var.
6: Çok önemli futbolcular var.
5: 25. sıradalar şu anda FIFA reytinglerinde.
6: Ya, çok da kötü değil.
5: Bence de değil.
6: Bu yüzden Güney Kore'yi de unutmayalım derim ben. Ne dersin sen?
5: Ya burada mesela isim olarak Çekya önde ama Çekya'nın yaşlı bir takım olduğunu, eskisi gibi Avrupa'da böyle üst düzey Koller gibi, Rosicki gibi oyuncular, Peter Cech gibi oyuncular çıkartmadığını da düşününce Kore ikinci olup çıksa şaşırmam mesela.
6: Ya Çekya'da oyun olarak da düşüş var.
5: Evet.
6: Yani Çekya'yı seyrettiğin zaman dediğin gibi yüksek fizik, tamam iyi fizik. Onun dışında Çek futbolunda biliyorsun bir de teknik kapasite yüksektir.
5: Rosicki benim aklıma gelmiş mesela.
6: Bu yüzden ben Çekya'nın o eski gücünde olmadığına %100 seninle aynı kanaatteyim, katılıyorum.
5: Burada Güney Kore sürpriz takım diyebilir miyiz A grubu için?
6: Diyebiliriz. Sen?
5: Yani katılırım, hatta şöyle söyleyeyim, Meksika mesela daha iddialı gözüküyor ev sahibi avantajıyla ama Güney Kore tutup Meksika'ya da bir sürpriz yapsa çok şaşırmam açıkçası.
6: Ya Güney Kore bir bakmışsın lider olmuş değil mi?
5: Muhtemel. Olasılıklar da aynı. Çok kesin gözüyle bakmasam da şaşırmam en azından.
6: Çünkü kadrolarına baktığın zaman uluslararası tecrübesi de yine iyi oyuncularla dolu bir kadro. Güney Kore'nin kadrosu. Az önce saydığımız isimler.
5: Burada bu arada oyuncuların Avrupa'da bulunduğu statüye bakacak olursak Meksika ve Çekya kadrosundaki oyuncuların çok üstündeler, onu söyleyebilirim.
6: Bu yüzden grupta Meksika ya da Çekya'nın işinin kolay olmadığı kanaatindeyim ama burada herhalde Güney Afrika zayıf halk olarak gözüküyor.
5: Öyle gözüküyor. Yani bugünkü açılış maçında da ev sahibine denk gelmeleri biraz onlar için talihsizlik. Grubu ne kadar puan alıp tamamlar bilmiyorum ama herhalde 4. Güney Afrika olur diye tahmin ediyorum.
6: Ya, elenme ihtimali tabii şu anda kağıt üzerinde konuşuyoruz. Dünya Kupası sürprizler turnuvasıdır. Bunu da unutmayalım. Ha, o sürpriz bu turnuvada olacak mı? Ben pek emin değilim ama yine de sürprizler turnuvasıdır. Gruptan beklenmeyen takımlar çıkabilir. Ya da elenebilir, onlar oluyor. Onu kabul edelim.
5: Bu grupta dediğim gibi A grubu özelinde Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya grubunda grubun sürprizi Güney Kore olabilir dedik. Burada favori Meksika diyebilir miyiz peki?
6: Ev sahibi olma konusunda diyebilirim.
5: Evet, A grubunu bu şekilde değerlendirmiş olalım. Bu yine aslında birbirine denk takımların da olduğu bir grup olduğu için işte 3 takım ekseninde söylüyorum bunu özellikle. Yine güzel maçlarda izleyebiliriz.
6: Birbirine yakın oldu mu? Hakikaten futbol seyri yüksek maçlarla ilgili olumlu bir işaret veriyor sanki. Katılıyorum buna.
5: Şimdi B grubuna bakalım abi. Bu Türkiye'de en az reyting alacak grup olabilir öncelikle, onu söyleyeyim.
6: Sayalım takımları.
5: Kanada, Katar, Bosna Hersek, İsviçre.
6: Ya bu grupta dediğin doğru. Reyting oranının fazla yüksek kalamayacağı bir grup olarak bakabiliriz. Kanada, Katar'daki Dünya Kupası'nda çok iyi maçları var. Bunu göz önüne getirelim. Aynı güçte devam ediyor mu bilmiyorum. Ama Dünya Kupası'nda yine tabii bir şeyler göstermeye çalışacaklar oyun olarak. Bosna Hersek'in deneyimini biliyoruz. İtalya'yı elediğini hatırlatalım. Ama İsviçre'nin de her zaman nedir meşhur İsviçre'de? İsviçre saatleri. Tıkır tıkır çalışır. Turnuvalarda da öyle oynama isteği her zaman üst seviyede olan bir takımla karşı karşıya geleceğiz, İsviçre ile. Olabilir. Dünya yıldızlarıyla dolu bir takım değil. Hiçbir zamanda o kadar İşte milyonlarca euroluk bir kulüp takım kendi ülkelerinde de çıkarmamalarına rağmen kulüpler düzeyinde milli takımlar hep iyi sonuçlar almaya çalışmıştır. Bunu da unutmayalım.
5: Son turnuvalarda da hep öyle.

0: oldu.
1: Evet.
0: İsviçre saatlerinden örnek verdin abi, beni burada can evimden vurdun bu arada, onu da
1: Evet.
0: söylemek lazım. Onlarda da şey vardır, Japonlar gibi sadece mühendislik odaklı değil, biraz da estetik odaklıdır. Futbolda da öyle, izlerken keyif
1: Evet,
0: alırsın İsviçre
1: evet.
0: milli takımını.
1: Sen
0: Burada
1: de iyi örnek verdin.
0: Şey var, İsviçre milli takımında mesela geçtiğimiz turnuvalarda biliyorsun işte Euro 2022'de bir sürpriz yapmışlardı, Fransa'yı elediler. Son turnuvalarda Murat Yakın'da fena gözükmüyorlar. Savunma hattı yine bildiğimiz oyunculardan oluşuyor. Burada bir isim önermek istiyorum. Freiburg'da Avrupa Ligi finalinde de izledik. Manzambi, Yohan Manzambi. Bu oyuncuyu izlemenizi tavsiye ederim. Yani tarz olarak bana biraz Gedson Fernandes'i andırdı ve orada orta sahada Xhaka, Freuler gibi isimler biraz daha hantal topla çabuk oyuncular olmadığı için kadroda yer bulup dikkat çekebilir turnuvada, böyle bir öneride de bulunayım.
1: Evet ya, burada ben grupta İsviçre'yi ilk sıraya yakın görüyorum. Tabii Bosna Hersek yine İtalya'ya yaptığını yapabilir mi? Öyle bir sürpriz yaşanabilir mi? Bunu bilemeyeceğim. Ama bu grubun bence en büyük favorisi İsviçre.
0: Katılıyorum buna. Kanada tarafında da şöyle bir bilgi paylaşayım. Alphonso Davies oynayamayacak gibi, takımın en
1: Öyle
0: önemli yıldızı
1: gözüküyor.
0: olduğu için. Yine Jonathan David Juventus'ta kötü bir sezon geçirdi.
1: Bekleri veremedi.
0: Jesse Marsch yönetiminde Kanada şu an çok iyi bir, en azından form durumu olarak kadroyla buraya gelmiyor. Burada Bosna Hersek herhalde ikincilik için yarım adım önde diyebiliriz. Onlarda da önemli oyuncular var.
1: Var ve Ceko da tabii bir rekor kıracak. O da 40 yaşında. Bir Dünya Kupası yaşayacak. 90 dakika sahada kalır mı bunu bilemem ama maçlara Ceko ile başlayacaklarını tahmin ediyorum.
0: Ceko ve Demirovic ikilisiyle başlanabilir. Demirovic de bu arada Stuttgart'ta iyi, son iki sezonu çok iyi geçirdi. Ondan öncesinde Augsburg'la da başarılı bir dönemi vardı. Bundesliga'nın önemli oyuncularından, ama orta sahada bence biraz zayıf kalıyorlar. Savunma tarafı tartışılabilir ama hücum hattı heyecan verici gerçekten Bosna Hersek'in.
1: Doğru söylüyorsun. Ne olursa olsun Dzeko da Dünya Kupası efsaneleri arasındaki önemli yerini almış olacak forma giydiği maçta.
0: Katar'dan burada nasıl bir performans bekliyorsun abi? Yani isim olarak kadro özelinde çok heyecan uyandıracak bir kadro yok. Takımın başında daha önce Avrupa şampiyonu olmuş bir hoca var, Julian Lopetegui. Onun haricinde Katar grubun zayıf halkası gibi gözüküyor herhalde.
1: Ya
0: Katılır
1: iyi
0: mısın
1: futbol
0: bilmiyorum.
1: oynamaya çalışacak bir ekip olarak değerlendirelim Katar'ı. Başarılı olur mu? Zor. Şimdiden söyleyelim.
0: Ne yani, öyle gözüküyor.
1: Ya bu takımların arasında baktığımızda, ama Katar Çek Cumhuriyeti ile beraber kalırsa şaşırır mısın?
0: Yok. Ama
1: Tamam.
0: Çekya kötü olduğu için de onda etkisi olur.
1: Evet, Çek'e kötü olduğu için değil mi?
0: Ya bu arada şanslarına böyle bir tur, özel bir turnuva performansı sergileseler yukarı çıkabilecekleri de bir grup var aslında önlerinde. Yani burada Bosna Hersek ve Kanada tarafını bir şekilde ekarte edebilirler iyi
1: Evet.
0: sonuçlarla.
1: Ya şimdi ülkede de biliyorsun Çekoslovakya'ydı. Dünya kupalarında ağırlığı olan, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yine ağırlığı olan bir ülkeydi. Hatta 76 finalini kazandı Çekoslovakya. Almanya'yı penaltılarla geçti ve Avrupa şampiyonu oldu. Ama ülkenin daha sonra iki ülke olarak ayrılmasıyla, Çekya ve Slovakya olarak ayrılmasıyla ben futbollarının çok etkilendiğini gördüm. Çekya yine bir şeyler yapmaya çalıştı ama Slovakya mesela çöküş yaşadı. Öyle gördüm.
0: Genel spor olarak da öyle bu arada.
1: Evet, aynen öyle oldu.
0: Bütün branşlarda. C grubu abi bir Hollywood filmi gibi. Özel takımlar var. Sambacılar var. Brezilya. Savaşçılar. Cesur Yürek filminden direkt aklımıza gelen İskoçya var.
1: Evet.
0: Haiti var. Hudu büyüsüyle meşhurdur biliyorsun. Bilmiyorum nasıl konumlandırabiliriz
1: Evet.
0: başka ama. Ve Fas var. Son Dünya Kupası'nda. Onlar da ikonik bir performansa imza atmışlardı.
1: Pas çok iyi takım olduğunu zaten biliyor futbol
0: Bariz.
1: severler. Onunla başlayalım. Haiti 1974 Dünya Kupası'nda 1030 dakika yanılmıyorsam süre gol yemeyen Dinozof'a ilk golü atan takım. Atan oyuncu da Zanon diye bir oyuncu. Ben merak edip bakmıştım. Daha sonra işte Belçika'ya transfer oldu falan. Futbol hayatı öyle devam etti. Müthiş yıldız olmadı ama dünya futbol tarihine geçti. Haiti'nin 1974'te attığı golle. Onun dışında sambacılar bence favori.
0: Güzel de bir grup bu arada. İskoçya'nın da mesela burada bir direnç koyacağını sahaya düşünüyorum. Kazanır kaybeder orası
1: Her
0: bağımsız ama.
1: maçta o İskoç inadını, direncini görebiliriz.
0: 11 tane William Wallace görür müyüz?
1: Görebiliriz her maçta. Ya İskoçya beni tekrar baktım şöyle bir Dünya Kupası halinde. 1978'de tam iş yapabilecek bir fena oyuncuları yok. Peru'dan 3 gol yediler. 3-1 yenildiler Peru'ya. Ve o Dünya Kupası'ndan sonra İskoçya'nın futbolunun uluslararası turnuvalarda bir türlü ön planda yer alamadığını gördük. En son 96 Gascoigne'in attığı müthiş bir gol var. Avrupa Futbol Şampiyonası. İngiltere'de yapılıyordu. Bizim de katıldığımız Avrupa Futbol Şampiyonası.
0: Danimarka'nın kazandığı mı abi?
1: Yok. Almanya.
0: 92 Danimarka galiba.
1: 92 Danimarka.
0: Laudrup.
1: Evet. Almanya'yı finalde mağlup etmeyi başarmıştı. 94'te 96'da. Değil mi?
0: 94 Dünya Kupası, 96 Avrupa.
1: 96'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda istediğini alamamış bir Almanya oldu finalde, ama daha önce Amerika'daki Dünya Kupası'nı alamadı. Sonra Avrupa şampiyonu oldu. Ve bu turnuvada işte İskoçya'nın İngiltere'ye 2-0 kaybettiği maç var. Onu söyleyeceğim. Onlar da orada treni kaçırdılar. Ama Londra'da Wembley Stadyumunda oynanan bir karşılaşmaydı. Ama genel anlamda İskoçya'nın o inatçı, sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan ekolü devam ediyor Burak.
0: Bu arada kadroya da bakınca ben şeyi görüyorum, hani gruptan direkt ilk iki çıkar mı bilmiyorum ama en iyi üçüncüler arasına girebilecek bir kalite var sanki. Hani McGinn var, Aston Villa'dan tanıdığımız. Scott McTominay'ı görüyoruz. İşte Andre Robertson'ı görüyoruz. O da biliyorsun Tottenham'a transfer evet. oldu. Yine Nathan Patterson stoperde, Everton'da fena sezon geçirmeyen oyunculardan biri. Aslında nispeten kaliteli bir kadro olduğunu da söyleyebiliriz. Bir mücadele verecektir İskoçya.
1: Futbolda önemli olan şöyle bir tanımlama var. İşi bilen oyuncuların varsa iyi sonuçlar da alabilirsin. Eğer kuvvetin de yerindeyse. Saydığımız bu isimlere baktığımızda, isimlere girdiğimizde tabii ki İskoçya'nın deneyim olarak da iyi bir kadroya sahip olduğunu görüyoruz.
0: Burada güzel bir mücadele olacaktır. Brezilya'yı da çok merak ediyorum abi. Kadro biliyorsun bazı açılardan tartışıldı. Fena bir kadro yok ama grup aşamasında da Brezilya'yı burada zorlayacak iyi test maçları olacaktır. Yani Brezilya'nın turnuvayı ne kadar nereye kadar götürebileceğinin ipuçlarını grup aşamasında görebiliriz gibi.
1: Doğru söylüyorsun. Brezilya tabii ki çok iyi başlamak isteyecek. Yani bu dünya kupalarına bu tarz favori gösterilen ekipler iyi başlamak ister. Yani seyircilerine o morali hissettirmek, yaşatmak duygusuyla sahaya çıkarlar. Bu yüzden ben de Brezilya'nın turnuvaya nasıl başlayacağını çok merak ediyorum.
0: Fas maçıyla başlayacaklar 14'ünde. İşte
1: ne dedik? Fas iyi bir kadroya sahip. Daha bu konuyu açtığımızda. Fas'ın içindeki o deneyimli oyuncular Brezilya maçında acaba Brezilya'yı ne kadar zorlayabilecekler? Ama Brezilya-Panama maçının önemli bir özetini seyrettim ben.
0: 6-2.
1: 6-2. Tabii Panama ile Fas arasında tamam fark var da, fakat Brezilya çok rahat oynadı. Girdiği daha farklı da olabilirdi. Altıdan attılar. Yine girdiği pozisyonlar var. Oyuna ve topa Ancelotti sahip olmak isteyen bir yapıda. Topu pek rakibe vermek istemiyor. Zaten Brezilya topu rakibe verirse
0: Brezilya Brezilya olmaz.
1: Brezilya hem Brezilya olmuyor, hem de derler ki biz bu Dünya Kupası'nda hiçbir iş yapamayız. Brezilya'nın o teknik kapasitesi muazzam. Ne olursa olsun çok iyi bir teknik.
0: Genetik.
1: Genetik.
0: Tamamen genetik. Yani burada grupta bir sıralama yapacak olsam. Bu arada Fas'la ilgili de şey vardı geçtiğimiz aylarda. Biliyorsun Afrika Uluslar Kupası'nı penaltılarda kaybettiler ama orada Senegal takımının sahibi yara terk edip geri dönmesinden ötürü kupada mesela Fas'a verildi. Orada da onlar enteresan bir süreçten buraya geldi.
1: Ama o yine de ortada kaldı. Kupa duruyor Senegal'de.
0: İlginç değil mi? Şampiyon olarak FIFA'nın kendi sitesinde Fas yazıyor ama kupa Senegal'de.
1: Kupa duruyor, vermediler kupayı. O zaman orada karar, hemen vereceklerdi kararı.
0: Doğru olan ne abi sence? Nasıl?
1: Bence hemen vermeleri gerekiyordu.
0: Fas'a verilmeli miydi yoksa Senegal'e?
1: Yani ne vereceklerse hemen verilmeliydi. Ya da madem gittin geldin hakem düdüğü çalacaktı. Diyecekti ki buraya kadar. Çünkü uluslararası bir maç. Final. Öyle değil mi?
0: AFCON. Yani daha ne olsun?
1: Ya, uluslararası maçta oyuncu gidiyor soyunma odasına, sonra geliyor, sonra tamamlıyorlar. O iş öyle olmaz. Çok büyük hatalar yapılıyor dünya futbolunu yönetenler tarafından. Ve bu hatalar sonrasında ne diyor Senegal? Ben de kupayı vermiyorum diyor. Ne yapacağım?
0: Şu an işin ilginç abi. Hem Senegal hem Fas Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Apoliti ile Dünya Kupası'na doğru geliyor. İlginç.
1: Öyle değil mi?
0: Çok ilginç. FIFA'yı ama çok eleştiriyoruz. Hakikaten eleştirilmeyecek gibi de değil abi. Yani
1: bence çok komik bir karar alamayan bir yapısı var. Belki onların da işine o geliyor.
0: Aa,
1: Burak,
0: bilmiyorum.
1: Onu söyleyebilirim.
0: Bilmiyorum abi, FIFA konusuna girersek çıkamayız. Kısa bir aramız varmış, ona gidelim, istersen devam edelim sonrasında.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazandı. Kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Ercan Taner'le birlikte ben Burak Alaca. Dünya Kupası'ndan bahsediyorduk. C grubunu da değerlendirdik. Hazırsan devam edelim abi.
1: Ben hazırım, sen?
0: Gayet hazırım. Keyifli bir program oluyor. D grubu, bizim grubumuz. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya.
1: Bizim grubumuzda ev sahibi Amerika diye konuşuluyor. Değerlendiriliyor. Onlar işte ev sahibi olmanın avantajını taşıyacaklar. Maçlarda seyirci avantajı tabii ki onlarda olacak diye, ama ben grubun zor takımının Paraguay olduğu kanaatindeyim.
0: Bir kültürleri var çünkü.
1: Ya Paraguay bir de takım olarak da iyi. Sert oynuyor. Bunu biliyoruz. Gördük. Yeri geldiğinde orta alanda baskılı yapmayı bilen, presi iyi kullanan ve tabii ki Güney Amerika'nın kendine özgü teknik kapasitesini sahaya yansıtan bir ekip olarak değerlendiriyoruz. Bir başka özellikleri daha var. Bunu değerli dinleyicilerle paylaşmak isterim. Paraguay aşağı yukarı her yıl Brezilya, Arjantin, Uruguay, Şili, Kolombiya gibi takımlarla maç yapma imkanına sahip. Zaten Güney Amerika turnuvalarında karşı karşıya geliyorlar. Bu da onlara uluslararası anlamda büyük maçlarda nasıl oynanması gerektiğini tamamen genetiklerine işletmiş durumda. Bu Paraguay için büyük bir avantaj. Onu söyleyeyim. Ya Paraguay, ya Paraguay kim diye hiç düşünmeyelim. Çantada keklik bir takım Paraguay demeyelim. Ve biz Paraguay maçına acayip önem verelim.
0: Gruptaki en ters takım bence.
1: Bence de.
0: Ya burada Amerika'ya nazaran, Avustralya'ya nazaran, senin de söylediğin gibi futbol kültürü olan Copa America vesilesiyle de hazırlık maçları vesilesiyle her yıl dünyanın en büyük takımlarıyla karşı karşıya gelen, onlara diş geçirmeye çalışan bir takımdan bahsediyoruz ve hatırlarsa son katıldıkları 2010 Dünya Kupası'nda da çeyrek finalde İspanya'nın canını okumuşlardı. 1-0 bitti maç, kaybettiler ama zorladılar bayağı.
1: Bayağı zorladılar. Bunu da tekrar tabii hatırlatmak isteriz. İspanya gibi dünyanın en klas takımı karşısında bence o günü hatırlarsak mükemmel bir futbol gösterdi.
0: Şampiyon oldu İspanya zaten sonrasında.
1: Tabii.
0: Biliyorsun.
1: Bu yüzden Paraguay'ı unutmamamız gerekiyor. Onu belirtelim.
0: Ya burada Amerika tarafına bakacak olursak da Almanya maçında bahsettik ya fark olurdu diye. Amerikan sporlarında şöyle bir şey var abi. Basketbolda da var, Amerikan futbolunda da var. Takımların bir head coach, baş antrenör oluyor, bir defansif bir de ofansif koordinatörler oluyor. Mesela futbolda onu yapmadıkları için bence sıkıntı yaşıyorlar, inanılmaz kötü bir savunma.
1: Hem savunma kötü ki maçın ikinci yarısı, Almanya maçını şöyle söyleyeyim, 50. dakikadan işte 77. 78. dakikaya kadar Almanya kalesinde hiçbir şey yapamadılar. Hiçbir şey. Almanya istediği gibi düşük temposuyla oyunu yönlendirdi. Hava sıcaktı. Bu hazırlık maçı dedi. Ama ne kadar Almanya oyunu kontrol etme yeteneğine sahip olduğunu Amerika'ya karşı gösterdi. Amerika maçın başında o beraberliği sağladıktan sonra, ki Almanya öne geçmişti. Sonra beraberliği, çok da güzel bir gol attı.
0: Robinson.
1: Ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ondan sonraki bölümlerde biraz dikine ucum denediler. Ya şöyle diyebiliriz. Amerika kendi oyununu, o dikine ucumları, ucum yapma düşüncesini. Çünkü zaman zaman şunu da gördüm. Kanatlardan ucum organizasyonları deniyorlar. Kendi oyununu bize uygulamaya kalkarsa biz golümüzü atarız. Amerika'nın bize ayrı önlem alabilir mi, alamaz mı? Çünkü bizim çok önemli oyuncularımız var. Kenan gibi, Arda gibi diyelim.
0: Yarış aramız varmış abi, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam ediyor.
0: Evet, kısa bir yarış arasının ardından tekrardan spor kazanında sizlerleyiz. Sevgili Ercan Taner'le birlikte milli takımımızın da yer aldığı Dünya Kupası D grubundan bahsediyorduk. Amerika Almanya maçı üzerinden bir Amerika değerlendirmesi yapıyordun abi. Topu tekrardan sana atayım.
1: Ya şimdi Amerika bu yüzden bence tamam ev sahibi, ama biz Paraguay'a dikkat edeceğiz ve tabii ki senin de fikrini şu anda merak ediyorum. Açılış maçları çok önemlidir Dünya Kupası'nda.
0: Moral açısından.
1: Her açıdan. Ya bir kupaya iyi başlamak lazım. Rakibimiz Avustralya. Avustralya'nın kupa not defterinde bizden çok katıldı. Birinci madde olarak onu söyleyeyim. Bir kere 16'ya kalma başarısı gösterdi. Bugün gelmeden önce baktım oyun yapılarına. Avustralya genç yaş ortalaması fazla yüksek değil. Genç bir takım. Diri oynamayı, saha içinde kuvvetini göstermeyi ve onlar da İskoçya gibi sonuna kadar mücadeleyi bırakmamayı benimsemiş bir takım. Onlarla oynayacağız. Ve bu yüzden inatçı bir rakibimiz var ilk açılış maçında. Fakat biz Dünya Kupası'nda yol almak isteyen bir takımız. Ve az önce yarışa gitmeden belirtiyordum. Çok önemli uluslararası iki yıldızımız var. Kabul edelim bunu. Arda ve Kenan. Avustralya'da öyle büyük yıldızlarla dolu bir takım değil.
0: Kalite farkının ağır basması lazım diyorsun.
1: Ya, futbolda ne olursa olsun rakipsizle iyi mücadele edebilir. Pozisyonu az vermiş olabilir. Ama o kalite farkının bu tarz maçlarda ortaya çıkması lazım. Bu isimlere de Kenan'ın da tamamen iyileştiğini biliyoruz. Bu isimlere önemli işler düşecektir. Kenan Verdi'ye bu maçta.
0: Yani biri Real Madrid'de bu sene 40 maça çıkmış. Orta sahanda sayıncısı olmuş. Diğeri de Juventus'ta Del Piero'nun formasını giyiyor.
1: Öyle söyleyelim. Ya şimdi kağıt üzerinde evet biz Avustralya'yı yeneriz. Tabii. Değil mi? Dünya Kupası öyle mi ama değil.
0: Ya burada şey var abi. Grupta bir kere ayağın taşa takılırsan ondan sonra kendini doğrultamayabilirsin. O yüzden ilk maç dediğin gibi çok önemli. Yani orada kaybedeceğin bir moral motivasyon, ondan sonra daha zor maçlar var. Çünkü Paraguay maçı daha zor bir maç. O yüzden ilk maçtan iyi skor alıp orada moral motivasyon olarak ikinci maça tam gaz devam etmen lazım bence.
1: Evet, Avustralya'yı ya şimdi iyi şöyle konuşulmasın. Ya pek de iyi oynamadık, yendik ama Dünya Kupası'nda öyle bir şey yok.
0: Sonuç önemli.
1: Dünya, özellikle de grubumuzda oynayacağımız maçlarda ya işte şöyle oynuyoruz, savunmada böyleyiz, bunlar konuşulabilir ama çok fazla eleştiriye gerek yok. Kazandığımız anda yukarıya daha güvenle bakacağız. Ben bizim takımın eleme maçlarına kalırsak daha iyi oynayabileceğini düşünenlerdenim.
0: Abi şöyle bir şey söyleyeyim, mesela söylediğin şu yüzden çok kıymetli, bir örnekle açıklamak gerekirse az önce de programın başından beri sıklıkla bahsettik. 2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya Paraguay'ı 1-0 yendi. Yarı finalde Almanya'yı 1-0 yendi. Finalde Hollanda'yı 1-0 yendi.
1: 3-1-0.
0: Ama kupaya gitti mesela. O yüzden dediğin gibi sonuç burada bence daha önemli. Birçoğu diğer faktörden.
1: Kesinlikle öyle. Ve bu sonuçta da atlayacağımız turlar. Yani önce bir gruptan çıkalım. Atlayacağımız turlar çok önemli değil mi Burak?
0: %100 ki potansiyel... 2002 jenerasyonunu benden daha iyi hatırlarsan. Hep deniyor ya şu an Avrupa'da daha fazla oyuncumuz var. Aslında o kadroda da Avrupa'da yer alacak çok fazla oyuncu vardı. İşte Hasan Şaşlar, Bülent Korkmazlar o dönem Avrupa'da rahatlıkla oynayabilirdi ama bunun mukayesesini iki dönemi de yakından tanıklık etmiş biri olarak bence sen daha iyi yaparsın. Abi şu an herhalde yetenek olarak tarihin en iyi milli takımı olabilir mi?
1: Olabilir. Ama o başarıyı göstermeleri gerekiyor. Yetenek olarak olabilir. Fakat tabii ki o başarıyı ortaya koymaları gerekiyor.
0: Tarih genelde yetenekli takımları değil, şampiyon takımları hatırlıyor. Bunu da söylemek lazım.
1: Şampiyon takımları, finale yükselmiş takımları. Ha şu da var. Dünya Kupası'nda finalde kaybetmiş takımı tarih hatırlıyor biliyorsun ama diğer kupa organizasyonlarında tarih kupayı kazanan takımı hatırlar ama Dünya Kupası'nda finalisti de hatırlarlar.
0: E tabi bu mesela son Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'ı kimse hatırlamayacak 20 yıl sonra ama 2010 Dünya Kupası finalinde Hollanda'nın olduğunu, 2006'da
1: tabii, o her zaman konuşulur.
0: Fransa'nın olduğunu hatırlayacağız ya da yani, 94.
1: 1974-78'e baktığımızda iki defa final oynadığını söylüyoruz Hollanda'nın mesela, hatırlıyoruz. Kazanamadı ama oynadı.
0: Hala hatırlanıyor evet. Yani burada Dünya Kupası çok farklı bir organizasyon. Diğer futbol ya da herhangi bir spor branşındaki diğer organizasyonlardan ciddi anlamda ayrışıyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Burada peki grupta bir sıralama yapsan abi, D grubunu kapatmadan nasıl dizerdin takımları?
1: Ya ben birinci olmamızı istiyorum. Gönlümden Türkiye 1 diyorum.
0: Kaç puan öngörüyorsun? 7 düşünüyorum ben.
1: Aynı. Hesabımız aynı. Ben her şeye rağmen Paraguay 2 diyorum. Amerika 3 diyorum.
0: Burada bu grubun üçüncüsü sence en iyi 8'ler arasında girebilir mi? Yani burada Amerika'nın alabileceği mesela bir 4 puan, Avustralya'yı yenip mesela Paraguay'la tamamen uyduruyorum berabere kalsa sence yeterli olur mu?
1: Biraz zor mu? Ya şimdi Avustralya'yı yendi. Avustralya'yı herkes yenerse o en iyi 8'e giremeyebilirsin. Değil mi?
0: Burada daha zayıf.
1: O da olay düşüyor çünkü.
0: Burada daha zayıf. Ürdün gibi, Curaçao gibi, Haiti gibi takımların olduğu gruplardaki üçüncüler biraz daha avantajlı olacak bence. Bu sert bir grup çünkü. Dördüncü puanı alamayabilir Amerika mesela. Paraguay da yenebilir Amerika'yı.
1: Onun için dedim iki Paraguay diye.
0: Zor iş. Güzel bir grup olacak. Milli takımımız açısından güzel bir test. Ben ümitliyim. İnşallah üst turlarda da yolumuza devam edeceğiz.
1: Daha önce belki bu nota rastlamamış olan dinleyiciler için söyleyeyim. Futbol tarihinde, Dünya Kupaları tarihinde Amerika'nın tek bir başarısı var. Tur atlamış. 1950'de İngiltere'yi yenmesi. Onu da söyleyeyim.
0: 76 yıl geçti üzerinden.
1: Evet, 1950.
0: Evet, devam edelim abi E grubuyla. Bu güzel bir grup. Almanya, Curaçao, Fil Dişi Sahili, Ekvador. Ben mesela Almanya'yı zaten konuşuruz yine.
1: Almanya'yı bir yazdık.
0: Net bir şekilde. Burada Fil Dişi Sahili'nin ben sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Yetenekli bir kadro var. Kessié'ler, Diomande'ler, işte savunma tarafında Endika, Kosono olsun, Agbadu Beşiktaş'tan tanıdığımız Singo Galatasaray'la önemli bir kadroları var bence.
1: Dünya futbolunda, yani futbol severlerin, evet, Fil Dişi iyi takım diyeceği, bu isimleri de saydın, bir kadro. Ben Fil Dişi'ni ikinci sıraya yazıyorum grupta.
0: Ekvador'un önüne koydun.
1: Evet, Ekvador tamam, dünya, onlar da fena değildir tecrübe konusunda. Ama kadro kalitesi anlamında Fil Dişi bence daha iyi.
0: Buna katılırım. Fil Dişi kadrosunda şu an Avrupa'da başarılı oyuncuların adedi de çok yüksek. Mesela Sporting'de şimdi 60-70 milyon eurolar talep eden Diomande stoper olarak. Geçen sene Bundesliga'da çok dikkat çekti. Yan Diomande yine. Leipzig'de, evet, biliyorsun. Inter'den Boni var. Fransa milli takımından bir teklif bekledi. Dünya Kupası'na katılmak için tercihini Fil Dişi'nden yana kullandı. United'dan Amad Diallo var. Evangelsan yine Palace'dan. Trabzonspor'lu Ulaayi'yi görüyoruz yine orta sahada. İbrahim Asangare, Nottingham Forest'tan. Hakikaten bu İşte Drogba'lı, Solomon Kalulu, Cervinho'lu jenerasyonlardan bu yana gelmiş en iyi Fil Dişi jenerasyonu diyebiliriz.
1: Ulaayi banko 11 şansını veriyor musun?
0: Şu anki orta sahaya bakınca değerlendirilebilir buluyorum abi. Sanki Sangare, Ulaayi, Fofana gibi ya da Kessié, Sangare, Ulaayi gibi bir üçlü olabilir diye düşünüyorum.
1: Çünkü kendisi transfer piyasasında da yüksek bir teklifle karşı karşıya kalacakmış gibi gözüküyor.
0: Burada sence iyi bir turnuva geçirirse 40 milyonları bulur mu bonservis?
1: Bulur.
0: Bana da öyle geliyor.
1: En büyük avantajı genç yaşında olması.
0: Oynamak anlamında da şöyle bir avantajı var abi. Diğer oyunculara nazaran, işte orada banko koyacağım Sangare ve Kessié gibi oyunculara nazaran, biraz daha çabuk topla ilişkisi daha iyi olan, dikini oynayabilen bir oyuncu olduğu için orada rotasyonu çeşitlendirmek adına yer bulacaktır diye düşünüyorum.
1: Ya o Drogba'lı Fil Dişi'ni düşünelim. Şimdiki kadroya bakalım. Bu kadroda işte kötü değil.
0: Kesinlikle değil. Orada da önemli eksikler vardı zaten biliyorsun ama alfa oyuncular, Avrupa'da çok genel geçerli olan oyuncular da burada bence iyi oyuncu adedi daha fazla tek tek baktığımızda.
1: Evet, bu yüzden de Fil Dişi sahillerini ben 2'ye yazdım. Almanya 1, Fil Dişi 2 dedim.
0: Ekvador'a bakalım abi. Orada da heyecan verici bir kadro var aslında bakarsan. Sebastian Becasetçe yönetiminde. Yani savunma hattına baktığında Arsenal'dan Hinkapi, Paris'ten Wilmar Paço, sol bekte Pervis Estupiñan Milan'dan, orta sahada Moses Caicedo, ileride yine Ochoa kadar olmasa da 37 yaşındaki Ener Valencia'yı görüyoruz. Muhtemelen sürede alacak.
1: Valencia geçen Dünya Kupası'na attığı, Katar'a attığı gol değil mi?
0: Akıllarda kaldı.
1: Akıllarda kaldı. O da 37 yaşında. Roger Milla 41 yaşındaydı Kamerunlu. Dünya Kupası'nda gol attığında. 37 yaşında gol atmak yine Dünya Kupası tarihi için önemli. Eski gücünde olabilir mi? O biraz tartışmaya açık gibi geliyor bana.
0: Ya burada turnuva özelinde oyuncuların belki de son Dünya Kupası olmasından mütevellit biraz daha ekstra özveri görebiliriz. Mesela Dzeko'dan da aynısını beklerim ben.
1: Ve atmasını da isterim.
0: Ben de isterim. Hikaye katır.
1: Öyle değil mi? Ya yani bu anılarımızın içinde yer alır.
0: Abi şu grupta mesela Ekvador'da işte Ener Valencia'nın, Bosna Hersek'te Edin Dzeko'nun performansları haricinde bu takımlar turnuvaya sanki hani bulundukları konum itibariyle gruplarında çok başka hikaye bırakamama ihtimallerine karşı böyle hikayeler bırakmalarını isterim.
1: Oyuncu anlamında hikaye diyorsun. Ben de evet, sana katılıyorum.
0: Güzel olur. Burada o zaman Almanya 1, Fil Dişi 2 dedik.
1: Ekvador 3 dedik.
0: Curaçao için bir şey söylemek ister misin abi?
1: Curaçao 150 bin nüfuslu. Otobüslerini gördün mü?
0: Otobüsleri.
1: Sosyal medyada.
0: Yani çok bu Salak Lavanak filmin, Dumb and Dumber filmin evet, evet, bir otobüs var diye Jim Carrey'nin eserinde evet, ona evet, benziyor.
1: O nostaljiyi iyice yaşatmak istemişler. Merak edenler bakabilirler. İnternet, sosyal
0: camları yok otobüsün bu arada.
1: Yok, evet. Bayağı bir nostalji yaşıyorlar. Onu söyleyebiliriz rahat rahat.

0: 150 bin kişilik bir ülkenin de orada olması hakikaten bir renk katacaktır diye düşünüyorum. Takım başında da Dick Advocaat var.
1: Fenerbahçe'den de hatırlıyoruz. Çok deneyimli bir teknik adam. Bir sağlık sorunları, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı. Ama sonra Curaçao tekrar kendisiyle çalışmak istediğini belirtti. Ve geri döndü o da.
0: Daha önce bu arada Dick Advocaat'ın galiba Zenit dönemiydi, hatırlamıyorum. UEFA Avrupa Ligi kazandığını hatırlıyoruz değil mi? 2000'lerin başı. 2000'lerin 2010, evet. 2007 olması lazım.
1: Şu var. Hollanda futbolundaki önemli teknik adamlardan biri kendisi. Çok var Hollanda'da. Ama o Hollanda futbolunun geçmişinde yine yer alacak bir teknik adam.
0: Şimdi ilginç bir detay daha paylaşayım abi Curaçao ile ilgili. Turnuvanın en dikkat çeken takımı bu özellikleriyle, nüfusuyla vesaire Haiti'den dahi ayrılıyor. Curaçao milli takımında Süper Lig'de 3 tane futbolcu var. Kısa bir aramız varmış. Onları bir sayıp hemen sonrasında reklama gidelim. Iğdır'dan Leandro Bacunha, Konyaspor'dan Bauzer, Kayserispor'dan Brene. 3 tane Curaçao milli takımında Süper Lig yıldızı var. Diyelim bir araya gidelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le. Gruplardan bahsediyoruz. Kurusao'dan bahsediyorduk abi. Takım başında Dick Advocaat var. Türkiye'de oynayan 3 futbolcu ve yalnızca 150 bin nüfusu ve gayet şık otobüsüyle birlikte Kurusao Dünya Kupası'nda.
1: Evet, olmaları bile bence başarı.
0: Tabii ki. Bir de renk katar herhalde, öyle düşünüyorum.
1: Katacaktır tabii canım. Ya şunu bile söylesek, işte zaten belirttik ki yayınlarda da maç anında da belirtilecektir. Ya dünyanın en az nüfuslu ülkelerinden biri bir ada.
0: Ya şu an şirketin bulunduğu Sarıyer ilçesinin nüfusu Kurusao'dan büyüktür diye tahmin ediyorum.
1: Tabii canım. 150 bin.
0: Ya bu arada şey de var abi, ilk maçlarının Almanya ile olması da onların üzerindeki bu mağduriyet hissiyatını artıp ekstra sempatik bir takım kılabilir onları.
1: Almanya mı kızarlar diyorsun? Ya 10 tane atmayın bari falan diye. Ha?
0: Gariban bu adama böyle yapmayı gibi bir yaklaşım olabilir Kurusao
1: Olabilir.
0: karşısında. E grubunda o zaman herhalde Almanya, Fil Dişi, Ekvador, Kurusao diyoruz.
1: Öyle diyoruz. Ya şimdi Ekvador Almanya maçında bir sürpriz olur mu? Öyle düşünüyor musun? Ya bir Almanya takımını seyrettik. İstediklerini rahatlıkla yapabilen bir görüntüsü var Almanya'nın.
0: Burada Fil Dişi belki biraz zorlarsa zorlar ama Ekvador maçında bir sürpriz beklemiyorum.
1: Ben de beklemiyorum.
0: Almanya bu arada gruptan çok güçlü çıkarsa ne, ondan sonra da ilerleyebilir. Hani çok bir heyecan yaratmadılar eskisi kadar turnuva öncesi ama harbiden kaliteli bir kadro var.
1: Kadro kaliteli, bir de eleme maçlarını çok iyi oynamayı bilen bir ekolleri vardır. Yani Alman futbolunu biliyoruz.
0: Nagelsmann üzerinde düşüncen nedir abi? Onu da sormak isterim.
1: Çok istediklerini verdi mi? Süper bir teknik direktör oldu mu? Bunu bu Dünya Kupası'nda göreceğiz bence. Yani Nagelsmann altın çocuk olarak lanse edildi. Çok genç yaşında Bayern Münih'in başına geçti. Daha sonra da Flick ayrılınca Alman milli takımından Japonya mağlubiyetiyle kendi evinde Almanya'nın başına geçti. Ama o istenilenleri verdi mi? Bu Dünya Kupası bence ölçü olacak onun için.
0: Şimdiye kadar bence çok iyi bir karnesi yok bu arada, şahsi görüşüm.
1: İşte onu belirtmek istedim zaten. Bu Dünya Kupası'nı ölçü olarak kabul edeceğim dedim. Ya çıktı mesela bir final oynadı. Evet, Nagelsmann tamam deriz, değil mi?
0: Evet, burada ya Hans Flick olsaydı daha heyecan verici bir Almanya izler miydik futbol anlamında? Mesela onu da düşünüyorum bazen.
1: Yalnız onun son dönemi herhalde milli takımda bazı oyuncularla arasında negatif elektrik oluştu. Çünkü Almanya'nın kendi evinde mesela Japonya'dan 4 yemesi, bazı hazırlık maçlarında beklenmedik beraberlikler, kötü sonuçlar, bunları yaşaması Alman kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanıyordu. Flick bu yüzden gitti. Ama şimdi Barcelona'nın oynattığı futbol bambaşka, değil mi?
0: Bence
1: Ondan
0: aktif
1: esinleniyorsun.
0: Alman futbolunun en iyi teknik direktörü
1: Şu
0: olduğunu
1: anda
0: düşünüyorum.
1: öyle. Seninle katılıyorum. Aynı kanaatteyim ama o takımın içinde bir şeyler oldu.
0: Nagelsmann döneminde en azından öyle bir şey görmedik şu ana kadar. Dünya
1: Hiç
0: Kupası'nda
1: gözükmedi.
0: görüyorum. Nagelsmann'ın bu turnuvada başarılı olamadığı denklemde Klopp'un kapısı çalınır mı? Red Bull grupla 2029'a kadar sözleşmesi var halen.
1: Öyle bir şey yapma ihtimallerinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Çünkü milli takım farklı. Alman futbolunun hadi tekrar iyi bir koç, bilinen bir koç, neler yaptığı ortada. Bir teknik direktör olarak Jürgen

0: Open. İlk teklifin ona yapılacağı kanaatindeyim.
1: Yani başka çok da bir o düzeyde aday yok herhalde. Yine genç bir hocaya, Top Möller'e ya da ne bileyim Tedesco gibi isimlere gitmezler diye düşünüyorum.
0: Ben de aynı kanaatteyim. Bence de gitmezler.
1: Löw'ün durumuna ne diyorsun abi? Almanya milli takımından ayrıldıktan sonra sırra kadem basan bir Joachim Löw var.
0: Ya çalışmamayı tercih etti. Saygı duyuyorum ona. Hatta kendisiyle bir röportaj yapıldı yakın geçmişte. Oradan bazı konu başlıklarına bakmıştım ben de. Çalışıyorum ama ya çalışmak isterim ama imkan olursa ya öyle %100 çalışacağım demiyor röportajda. Ya kendi kafama uygun bir proje olursa çalışabilirim. Şu anda halimden memnunum diyor mesela.
1: Emekli modunda.
0: Ya havası öyle evet. O ben hatta çalışır diye düşünüyordum. Hiç yaklaşmadı bile tekliflere.
1: O da kıymetli bir hocaydı yani ama o da iyi bir milli takım hocası. Kulüp takımlarında o kadar başarılı oldu diyebilir miyiz? Soru işareti. Burada da iki takım çalıştırdı. Adana Spor ve Fenerbahçe. Yine iyi iz bıraktı mı? Dünya Kupası aldığı için işte Joachim Löw daha önce burada çalıştı diye bir anlatısı var tıpkı Del Bosque gibi ama evet. Burada iyi bir iz bıraktığını düşünmüyorum.
0: Öyle net olarak harika iyiydi ama bir oyun sistemi vardır. Ve takımını o sistemi oynatmaya çalışır. İşte İngiltere'de en son istediği sonuçları alamadı. Oyuncu değişiklikleri hakkında kendisi bayağı eleştirildi. Ayrılmasının önemli nedenlerinden biri oydu Almanya milli takımından.
1: Valla bakalım ilerleyen dönemde tekrardan görecek miyiz Avrupa futbol piyasasında Joachim Löw'ü ama şu an için öyle bir sinyal yok görüntüsü içerisinde.
0: Ben de öyle görüyorum.
1: Devam edelim abi F grubuna. Bu güzel bir grup bence. Beni heyecanlandırdı. Yani takımların birbirine denk olmasına mütevellit. Söylüyorum. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus. Başlarken direkt söyleyeyim abi. Benim bu grupta favorim Japonya.
0: Japonya'ya evet derim ben de. Yaptığı maçlar, aldığı galibiyetler, ortaya çıkan tablo evet. Japonya neden olmasın derim.
1: Yani son hazırlık maçlarında son birkaç yıl içerisinde İspanya, Brezilya gibi takımları yendiler. 2018'den beri Jaime Moriyasu takımın başında. Önemli eksikleri var. Minamino ve Mitoma olmayacak. Kanatlarda biraz eksikler ama yine bakıyorum mesela geçen sene Hollanda Ligi'nde 25 gol atan Ueda. İşte La Liga'da herkesin tanıdığı Real Sociedad'da Takefuse Kubo. Orta sahada Daichi Kamada. Yine Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace'tan. Bence özel bir kadroları var.
0: Japonya evet, saydığın isimler ve her zamanki o takım oluşumunda örnektir. Bu yüzden de grupta en iddialı takımlar arasında göstermeni ben de normal karşılıyorum.
1: Abi grupla devam edeceğiz galiba, kısa bir aramız varmış. Ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Ercan Taner'le, Ercan abiyle F grubundan bahsediyorduk. Tekrar edeyim radyosunu yeni açanlar için. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus. Japonya'dan bahsediyorduk abi. Turnuvada en kolektif futbol oynayan takımlardan biri olacaklarına şüphe yok.
0: Aynı kanaatteyim. Bu yüzden de ben Japonya'yı bu grupta en önemli liderlik için favorilerden biri olarak gösteririm. Niye Hollanda demediniz diyecekler. Açıklayalım. Hollanda'nın tabii ki finalleri var. Az önce bahsettiğimiz gibi. Hollanda'nın Avrupa şampiyonluğu var. Hollanda unutulmazdır. Bir ekoldür. Bunların hepsine tamam. Kabul ediyorum. Ama teknik direktör Koeman tam anlamıyla kendini yeniledi mi?
1: Zamana inik düştü bence.
0: Ya Koeman'la beraber bir iş yapabiliyorlar mı? Bu konularda ben biraz şöyle söyleyeyim, pek başarılı bulamıyorum Hollanda'yı ve neden böyle oldu acaba diye de düşünüyorum. Hollanda başka bir hocayla çalışabilir miydi?
1: Hollanda futbol hoca da yetiştirir ki baktığın zaman tarihte de Hollanda'yı Hollandalı hocalar yönetmişti. Milli takım üzerinde söylüyorum abi, yani tek aday Koeman mıdır? Mesela Peter Bos olmaz mıydı bu milli takıma?
0: Neden olmasın?
1: PSV'ye müthiş bir futbol oynatıyor bana sorarsan.
0: Bana sorarsan da. Neden olmasın?
1: Ve işin acı tarafı abi, Hollanda milli takımının bence şu turnuvada öyle bir kadrosu var ki iyi bir hocanın elinde bu takım şampiyon dahi olabilir mesela.
0: Koeman'la acaba bunu başarabilirler mi? Biraz bana zor geliyor nedense.
1: Yaparlarsa abi Kuman'la başardılar değil de Kuman'a rağmen başardılar mesela, daha doğru bir başlık olabilir.
0: Ya da tamamen kendini yenilemiş. Evet, Kuman'ı tebrik et.

0: istiyoruz deyip devam edeceğiz.
1: Onun bir açıklaması vardı abi, milli takım kadrosu açıldıktan sonra, açıklandıktan sonra Weghorst'u alması üzerine Hollandalı bir basın mensubu kendisine şunu sordu. Premier Lig'de 11 gol atmış bir oyuncu varken neden değerlendirmeyip 33 yaşında bir ismi aldınız? Kim atmış dedi. Ha, Burnley'de Fleming'den bahsediyorum bu arada.
0: Ya
1: Oyuncuları o kadar
0: orada
1: takip ediyor.
0: bence orada dalga geçti.
1: Daha kötü öyleyse bu arada.
0: Ya
1: Yani
0: onu
1: bilmiyorum.
0: söyleyeyim. Ben o şeyi çok net gördüm. Bence orada dalga geçti. Öyle söyleyeyim.
1: Yani oynadığı futbolu beğeniyor musun abi Hollanda'nın son dönemde?
0: İstediğini veremiyor bence. Ya Hollanda futbolunda herhalde bir problem var, değil mi?
1: Yani
0: Öyle
1: abi,
0: gözüküyor.
1: şu ellerindeki kadroyu dediğim gibi daha iyi futbol oynatan bir hocanın elinde şampiyonluğa kadar gidebilecek bir kadro var. Hatta bazı isimleri sayalım. Savunmada mesela Real Madrid'de de adanılıyordu bir dönem. Tottenham'dan Mickey Van de Ven. Bek tarafında Denzel Dumfries, Van Dijk, yine Nathan Ake. Orta sahada Reinders, Frankie de Jong, Koopmeiners, Gravenberg. İleride Depay, Gakpo, Donyell Malen. Yani bence müthiş kadro.
0: İsim olarak tek tek saydığında tamam. Burada işte bahsettiğin Kuman faktörünün takımı nasıl etkileyeceği önemli. Eğer başarılı olmazsa da zaten Hollanda yeni teknik direktörünü bulacaktır.
1: Bir 4 yıl daha kaybedip.
0: Evet. Ve bu bahsettiğin isimlerden birçoğu da o 4 yıl sonraki kadroda yer alamayabilir.
1: Bir yaş itibariyle evet, bu güzel bir jenerasyonları var ama doğru hocanın elinde değil gibi. İsveç için ne dersin abi? Bence şu an turnuvanın en kötü hocalarından biri takımın başında Graham Potter.
0: İsveç katılacak mı, katılmayacak mı diye düşünüyorduk. Katıldılar.
1: Piyango çıktı.
0: Piyango çıktı ve katıldılar. Dünya Kupaları tarihinde işte üçüncülüğü var, finali var. Brezilya'ya karşı 1958 İsveç'in. Ya bu, evet, bu başarı tabii. Finalde 5-2 yenilmelerine rağmen Pelé'nin artık 17 yaşında olduğu ilk maçlar 1958. Öyle bir kadro mu? Bence değil.
1: Yani burada kadroda güvenici
0: Yani
1: oyuncuların...
0: eskiden Brolin, Dahlin gibi yine önemli isimlerin yer aldığı bir İsveç mi? Elström gibi isimlerin yer aldığı bir kadro. Fakat İsveç'te büyük bir başarı yok. Kulüpler düzeyinde de yok. Onu da söyleyelim. Bu da yeni bir yazı okudum. İsveç futbolu ile ilgili. Yazıda şöyle deniyor. İsveç'te hiçbir zaman özel bir şirket %51 hisseyi alamıyormuş bir İsveç takımına sahip olmak için. Yasakmış. Yani o %51 her zaman kulübün
1: Derneğine ait.
0: derneğine ait. İçinde kalmak zorundaymış kulübün. %51. Bu yüzden de işte yatırım yapacak olan şirketler fazla yatırım yapamıyorlarmış. İsveç futbolunun da kulüpler düzeyinde bir Göteborg'un döneminde finalleri, şampiyonlukları olabilir Avrupa futbolu
1: Düşme
0: içinde.
1: hattındalar şu anda
0: Şu
1: ilginç bir
0: anda
1: şekilde
0: düşme
1: bu arada.
0: hattındalar. İşte Malmö'yü biliyoruz İsveç takımları olarak. Ama bu yatırımlar yapılmazsa işte transfer de yapılmıyor tabii.
1: Ne tabi mecburen.
0: Oyuncu yetiştirmek zorundalar. Sadece onu oyun günümüzde endüstriyel futbolda sadece oyuncu yetiştirmek yetmiyor.
1: Geliştirmen de lazım
0: Kulüp
1: kadroyu.
0: futbolunda başarılı olmak için onu söylüyorum. Bu yüzden İsveç'in milli takım düzeyinde belki bir şeyler yapabilir ama bu kadro piyango ile geldi. Potter konusunda çok büyük başarılara imza atmış bir teknik direktör değil. Onu oynattığı oyunla ilgili soru işaretleri, can sıkan futbol diyelim. Bunlar hep ortada olduğundan ben İsveç'in ilk ikiye girme ihtimalini zor görüyorum.
1: Bu arada şunu da söyleyeyim, mesela İsveç milli takımında önemli oyuncular var. Gökereş var, Bergvall var Tottenham'dan. Yine baktığın zaman savunmada Lindelöf'ü, Isak'ı yeni koyabilirsin ama hücumda en çok güveneceğin isimlerden iki tanesi. Alexander Isak ağır bir sakatlıktan çıktı, oynamadı. Elanga da felaket bir sezon geçirdi. Yani kadro olarak da çok formda değiller.
0: İshak'ın son haftalarda bile dikkat edersen Liverpool'da tamam döndü dediler. Yine ufak çapta da olsa bir sakatlık yaşadığını biliyoruz. Kendini tamamıyla bu Dünya Kupası'na hazırlamıştır. Gökereş'te İshak kurtarır mı İsveç'i?
1: Çok zor.
0: Zor. Kağıt üzerinde zor.
1: Ya sonuca baktığın zaman işte bu Dünya Kupası'na da Uluslar Ligi'nden gelen piyango biletle gittikleri için, yani bak buraya kadar iyi futbol oynayarak da gelmediler. Yani sadece bireysel formdan ziyade futbol olarak da. Ya Graham Potter da ilginç bir hoca abi. Yani Chelsea zamanında Brighton'a 38 milyon euro bir satın alma, sözleşme bozdurma bedeli verdi, fesih bedeli. Bonservis ödediler. Orada olmadı. Ciddi tazminat aldı gitti. West Ham'da çok kötüydü. Yani
0: West Ham'ın büyük düşüşünün

0: mimarlarındandır kendisi.
1: %100. Bu sene zaten kümeye kadar gitti o yolculuk biliyorsun.
0: Küme düştü, evet.
1: Yani burada gruptaki diğer takıma bakacak olursak söyleyecek çok bir şey var mı Tunus için?
0: Bu tarz takımlar her zaman iyi sonuç almak için maça başlarlar. Bir bakmışsın Tunus 2 İsveç 1 mesela.
1: Bu İsveç'in başına gelirse şaşırmam açıkçası.
0: Şaşırmazsın değil mi?
1: Hatta sevinirim bile, yalan olmasın.
0: Ben de sevinirim tabii canım.
1: Renk katar en azından. Dünya Kupası'nda böyle hikayeler, bazı takımların başarıları. Grup için sıralamayı nasıl yaparsın abi? Ben Japonya, Hollanda, İsveç, Tunus derim.
0: Ben her şeye rağmen evet Japonya dedik açılışta ama şu var, tekrar kadrolara baktığımızda acaba Hollanda Japonya olur mu demeden de edemeyeceğim.
1: Abi şeyi görebilir miyiz? 7'şer puanla 2-2'de sıralamanın belli olduğu, işte Hollanda ile Japonya'nın iki maçını kazanıp birbiriyle berabere kaldığı bir denklem bana çok olası geldi ama.
0: O ihtimaller değerlendirmesi için de yer alabilecek bir husus. Onu söyleyebilirim.
1: Averaja kalabilirler.
0: Evet.
1: Gelelim G grubuna abi. Bu enteresan bir grup. Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda.
0: Belçika, Mısır. Mısır'ın oyuncularını biliyoruz. En başta Salah var tabii.
1: Evet.
0: Ama Mısır futbolu iyi mi?
1: Tartışılır.
0: Artık değil. Neden? Yeni nesil oyuncuları göreceğiz bundan sonraki turnuvalarda. Bana öyle geliyor Mısır'da. Ki her zaman bir turnuvada, Güney Afrika Kupası'nda başarılıdır Mısır biliyorsun. Bu yüzden ben Mısır'ın, yani senin fikrini düşüneyim. Mısır'ın büyük işler yapabileceğine inanıyor musun? Ben inanamıyorum.
1: Grup aşamasında belki kendilerini dışarı atabilirler ama turnuvada çok ilerleyeceklerini düşünmüyorum ben de.
0: Senin sıralaman nasıl bu grupta?
1: Belçika'yı 1'e koyarım. Yani eski
0: ne
1: altın,
0: olursa olsun. Evet.
1: Altın jenerasyon yok ama Rudi Garcia bence iyi bir hoca. Orada Tedesco'nun oynattığı, Tedesco biliyorsun Kevin De Bruyne'i derinden oyun kuran, Regista gibi kullanıyordu mesela. Olmayacak işlerini gördük.
0: Evet, bu beğenilmemişti. Hatta Lukaku'nun da açıklaması var. Geçen dönemlerde hatırlarsan. O taktiğini beğenmiyorduk. Ve genç oyuncular da bir şey söyleyemiyordu. Ama bu taktikle başarılı olamayacağımızı biliyorduk diye Lukaku açık açık röportajda konuştu.
1: Rudi Garcia ile daha iyi bir Belçika futbolu gördüğümüzü söyleyebiliriz.
0: Daha istikrarlı diyebiliriz en azından değil mi?
1: Sonuç odaklı bakacak olursak evet, daha istikrarlı.
0: Evet.
1: Kadroya baktığımız zaman işte Lukaku sakatlıktan çıktı, bilmiyorum ne kadar katkı verir ama Arsenal'ın bu sene şampiyonluk golünü atan, iyi bir sezon geçiren Trossard, City'den Jeremy Doku, Atalanta'dan De Ketelaere, orta sahada De Bruyne, Tilemans, Amadou Onana, savunma tarafında yine önemli oyuncular var. Burada Brighton'dan Kuiper'i ekleyebiliriz. Maxim de Kuiper'i. Yine Teate önemli işler yapan oyunculardan biriydi bu sene. Frankfurt'ta, kalede de Kurto var. Bence iyi kadro, iyi hoca. Bu gruptan rahat çıkacaklar diye düşünüyorum.
0: İyi hocayla ve bu yapılanmalarıyla Kurtoğa gibi de zaten dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Takımın içinde lider. Aynı kanattayım bu konuda.
1: Burada İran konusu biraz tartışmalı. Biliyorsun teknik heyete vize çıkmadı. Bu arada bir aramız varmış. İran'la ilgili uzun konuşacak bir dosyamız var. Araya gidelim, sonrasında değerlendirelim bu süreci.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam edelim Spor Kazanı'nda. Sevgili Ercan Taner'le birlikte Dünya Kupası sohbetimize devam ediyoruz. G grubundan bahsediyorduk abi. Belçika'dan bahsettik. Şimdi İran'dan bahsedelim ama nasıl bahsedelim? Futbol üzerinde değil.
0: Tabii.
1: İran milli takımının teknik heyetine vize çıkmadı. Havaalanında yine İran milli takımını hayli zorladıklarını biliyoruz. Soruşturma geçirmeler vesaire ve İran bu diplomatik kriz sürerken, savaş durumu sürerken turnuva 3 ülkeli olmasına rağmen ne Kanada'da ne Meksika'da değil 3 maçında Amerika'da oynayacak.
0: Bu bile bir hataydı. Tabii gruplar belli olmuştu da, onu söyleyelim. Ama bu özel bir sebep. Ya İran'ın maçları belki bir değişime uğrar mıydı diye düşünmeden edemiyorum ülke olarak tabii.
1: Çok zor olmazdı bu yaptırım uygulamak herhalde.
0: Ya madem iki ülkenin böyle bir savaşı var, hatta kimse de bir şey demezdi bence. Biz İran milli takımının bütün maçlarını Meksika'da oynamaya.
1: Ya da Kanada'ya vermese de.
0: Kanada'ya da oynamasına karar verdik denebilirdi. Bunların hiçbiri de yaşanmazdı. Çünkü psikolojik olarak etkilenmediler mi? %100 etkilendiler.
1: Mümkün değil. Mobbing uygulanıyor şu an İran milli takımını etkilememiz.
0: Çünkü teknik kadroya baktığında maç günü gidip gelecekler. Bu nasıl olacak? Nasıl yapacaklar bu işi? Ve İran takımı da maç günü gidip gelecek.
1: Kısa bir uçuş değil bu arada burada bahsedilen.
0: Ya şimdi takımı aldın. Ve 3 maçta Amerika'da olacak. İndi kente. Kentten direkt stada mı götüreceksin? Orada mı bekleteceksin? O takımın bir dinlenmesi lazım. Bir kendine gelmesi lazım. Ya uçuşlar bizdeki gibi 1,5 saat 45 dakika değil ya da 2 saat.
1: Amerika'nın içinde 8-9 saate kadar tırmanıyor uçuş süreleri bazen.
0: Yani o hesapları yaptığın zaman bir de ayrı bir ülkeden geliyorsun. Yine Meksika'dan geliyorsun. Tekrar ineceksin oraya. Ben bayağı bir zorluk olarak değerlendiriyorum.
1: Abi iki maçı Los Angeles Rams'in SoFi Stadyumunda oynayacak İran milli takımı. Bakalım şu anda Meksika'dan Los Angeles'a uçuşlar ne kadarmış mesela?
0: Evet.
1: Süre olarak.
0: Kaldıkları yerden önemli olan tabii ki.
1: Bakalım ne kadar sürüyor. Ya bir de işin ilginci dediğim gibi Amerika'nın da güneyine veriyorsun. Hem ulaşım açısından zor hem de orada Amerika'nın biraz daha ırkçı kitlesinin oldu. Tam Los Angeles öyle değil ama yakın çevrede Texas'tan vesaire ulaşımın kolay olacağı ırkçı kitlenin önüne atıyorsun şu an takımı.
0: Maalesef.
1: Abi New Mexico'dan Los Angeles'a uçuş 4 saat civarı sürüyormuş. Yani 4 saat gidiş 4 saat geliş maç günü toplam 8 saat seyahat edecek maça ilaveten İran milli takımı.
0: Evet ya ertesi gününü yok sayacaksın takımı.
1: Günün 3'te 1'ini öldürüyorsun.
0: Ertesi günü bir de maç sonu.
1: E tabi.
0: Takım nasıl antrenman yapacak sonra? Hani yenilenme antrenmanı denilen bir deyim var ya futbolda. Oyuncuların maç sonrası yaptıkları. Bu kadar 8 saatlik yolculuktan sonra o antrenmana gerek yok. Direkt yatak aç istirahati vermen lazım.
1: Rejenere olacak bir vakit yok. Sakatlığa falan da çok gibi bir durum olabilir. Allah korusun tabi ama.
0: Evet.
1: Bunlar mobbing diyebilir miyiz ya? Ben bunları hani...
0: Ya dememek için bir... Neden yok bence. Değil mi?
1: Şey diyemeyiz değil mi? Artık karar verilmiş, iş işten geçti gibi bir durum yok. Herkes işine geldiğinde gerekli müdahaleleri yapıyor çünkü.
0: Aynen öyle. Rahat rahat. Ya Dünya Kupası'nda esasında böyle olayların kabul edilmemesi gerekiyor. Ama FIFA FIFA değil artık.
1: FIFA abi yani nasıl desem. Biliyorsun normalde dünya futbolunu kapsayıcı bir organizasyonken şu an Amerikan menşeli herhangi bir kurum gibi bana sorarsan ya da Amerikan İsrail güdümünde herhangi bir kurum gibi FIFA.
0: Infantino'ya bu konuyu soruyorlar. O da açıklama yapıyor. Bu tabii ki resmi olarak söylüyorum ben de bunu. Infantino diyor ki ya İran katıldı Dünya Kupası'na uğraştık. Benim kadar kimse uğraşmadı. Bu katıldı. Ben de diyorum tamam katıldı da bu nasıl katılma? Katılmasa daha iyi.
1: Abi de zahmet etmiş yani FIFA'nın genel başkanının bunu
0: söylemesi enteresan.
1: Söylemesi enteresan. Kim yapacak başka abi bunu?
0: Ya o zaman ben katılmıyorum deyip İran ne yapacaktın İran'a katılma? Haklı olarak da haklı sebep de olabilirdi.
1: Bir de yaptırım uygulayacaktın katılmasa.
0: Tabii. E şimdi Amerika Birleşik Devletleri Federasyonu'na bir yaptırım uygulayabiliyor musun? Çünkü bu tarz konularda muhatap FIFA'nın muhatabı Amerika Futbol Federasyonu. O Amerika Futbol Federasyonu'nun Amerika'daki gerekli mevkilere başvurması gerekiyor. Kuruluşlara başvurması gerekiyor.
1: Abi burada ben FIFA'nın çözüm odaklı bir iletişime geçtiğini bile düşünmüyorum Amerika Futbol Federasyonu'yla.
0: Ya daha önceden planlanmış, yapılmış. Böyle olursa olur. Yoksa İran hiç buraya gelmesin mantığı FIFA'ya bildirilmiş. Ben sana söyleyeyim. Olay bu, resmen bu. Gelirse bu şartlarda gelsin. Gelmiyorsa da artık kendileri bilir.
1: Yani maçın oynandığı yeri, uçuş şartlarını vesaire bir kenara bıraktım. Abi vize çıkartmamak nasıl bir şey ya? Bu adamlar bu arada turistik değil, Dünya Kupası'na gidiyorlar. Bir milli takımın teknik heyetine vize çıkartmıyorsun. Bu olabilecek bir şey mi ya?
0: Bence değil. Büyük bir skandal bu. Ya Afrika Kupası kazanmış Senegal. Sen saatlerce havaalanında tutup arıyorsun mesela Özbekistan falan.
1: Özbekistan, Senegal.
0: Ya yani Dünya Kupası'nda bunları dile getirmek istemezdim. Sen de istemezdin.
1: Kimse istemez.
0: Dünya Kupası çünkü futbolun bir numarası, marka. Festivali. En büyük festivali.
1: Birleştirici bir organizasyon ayrıca. Yani şeyleri görüyorsun işte dünyanın dört bir yanında Dünya Kupalarında tribünde farklı ülkelerden binlerce insan oradan keyif alıyor. Dünya Kupası'nda olmanın tadını çıkarıyorken bunu bir şekilde politize edip bölücü bir hale getirmek bence rezillik bu arada. Hani burada FIFA'ya söylüyorum bunu. Bence rezillik. Başka bir şey değil.
0: Ya FIFA zaten sınıfta kaldı.
1: Çok bariz.
0: Bir dakika ne yapıyorsunuz diyebilirdi.
1: Yani FIFA'nın zaten başlı başına turnuvayı Amerika'ya vermesi bence tartışmalı bir konu. Onu da söylemek lazım. Yani Amerika futbol anlamında gelişmiş bir ülke değil. 90

0: 94'te mesela verildi dedik. 94'ten bu yana Amerika'nın futbol anlamında ne milli takım ne kulüp bazında bir gelişim içerisinde olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Söyleyemeyiz. Şu da var. İşte Dünya Kupası Amerika'da olacak diye Messi falan aldılar zamanında. O transferleri yaptılar. MLS oynanıyor. Birkaç sene şişirmeye kalktılar. İşte MLS şöyle, MLS böyle. Bazı televizyonlar yayınlama. Bütün dünya izlesin. MLS şudur budur diye. Bayağı bir reklamını yaptılar. Sıfır çekti bence. Ben çünkü birkaç kere MLS'e bakayım dedim. Yürüyerek oynanan futboldan dolayı çok teşekkür ederim dedim. Ben sizi izlemem.
0: Valla MLS maçlarını nadiren ben de izlediğimde hiçbir şey bulamazsam uykusuz gecelerde ki burada da yayıncısı var biliyorsun global bir zaten platform. Futbolun anlamı hiçbir şey yok bu hatırlar mısın abi bundan herhalde 10 sene oldu bir veteranlar turnuvası düzenlendi burada ulusal kanalda eski futbolcular
1: Evet,
0: gelecek
1: evet.
0: bunlardan. Rekabetçilik düzey olarak ondan daha iyi değil.
1: Bu tabii aynı şöyle söyleyelim Suudi Arabistan Ligi gibi fazla genç olmayan oyuncuların daha fazla yer aldığı, temponun düşük olduğu bir lig olarak değerlendiriyorum. Öyle büyük mücadele, harika maçlar öyle bir lig değil.
0: Emeklilik rüyasına giden oyuncular orada.
1: Evet, emeklilik öncesi artık son bir paramızı da alalım ve bu işi bitirelim ligi.
0: Kalıyorlardır da orada. Amerika'ya da yerleşmiş olabilirler. Güzel çünkü Messi'den bakıyorsun. Florida'da yaşıyor adam Miami'de. Ciddi bir malikanesi var. Ciddi kazançları var.
1: Tabii canım. Büyük bir ihtimalle belki başka yere gider ya da İspanya'ya, Barcelona'ya geri döner. Onu bilemem. Ama Messi'nin hayali Barcelona'da yaşamaktı en son. Tabii değiştirmediyse fikri.
0: Güzel bir hayat abi. Yani rekabetçilik yok, sakatlık riski düşük, antrenman temposu düşük. Yani haftada bir halı sahaya gidip para kazanıyor mu, ciddi paralar kazanıyor musun gibi bir
1: Halı
0: şey.
1: saha dediğin doğru. Çünkü Amerika'da birçok takımın sahası gerçekten suyun içi.
0: O da enteresan.
1: Şöyle düşünelim ya şimdi çölde o çimi korumak ya da çok soğukta Amerika'da öyle yerler çok fazla biliyorsun.
0: Minnesota mesela kışın full buz tutuyor ya da ne bileyim Arizona'dan bahsettik işte milli takımın tesislerinde çöl.
1: Çöl. Çok yağmur yağan bölgeler var. Fırtına olan çok bölgeler var. Texas'ın bazı yerlerinde de var. Bayağı zor işler. Oralarda o zeminleri koruyamazsın. Mümkün değil.
0: Amerikan futbolunda nasıl acaba bir şekilde muhafaza ediyorlar çimleri onu merak ediyorum.
1: O bir gelenek. Değil mi? Amerikan futboluna bakış daha farklı. Onların sporu çünkü.
0: Ulusal spor reytinglerde birinci bu arada yani basketbolun,
1: Onların
0: futbolun,
1: sporu.
0: beyzbolun önünde.
1: Yani onların sporu olduğu için bu spora da bizim futbol dediğimiz soccer diyorlar, değil mi?
0: Bu Dünya Kupası'nda acaba Amerikan televizyonu nasıl bahsedecek futboldan onu da merak
1: Aynı.
0: ediyorum abi. Soccer olarak mı?
1: Ne diyecek başka? World Cup soccer diyecek.
0: Çok enteresan. Dünyada bunu söyleyecek tek ulus bu arada. İşin ilginci Dünya Kupası'na ev sahipliği
1: Evet,
0: yapıyor.
1: bir de onların bütün turnuvalarında biliyorsun dünya şampiyonluğu unvanı var. Mesela NBA'de şampiyon olan dünya şampiyonu oluyor.
0: Ergin Ataman'ın bir açıklaması vardı ya bizi de yensinler öyle dünya şampiyonu unvanını alsınlar diyor mesela Celtics için.
1: Öyle değil mi?
0: Saçma şey bu bir tane atlet vardı abi 100 metrede olimpiyat altını almıştı galiba adını şu an hatırlamıyorum Noah neydi? Adam NBA'in şampiyonunun dünya şampiyonu unvanı alıp anılmasını yanlış bulduğunu söylemişti mesela. Çok tepki çekti Amerika'da.
1: Carl Lewis değil herhalde.
0: Değil hemen kontrol
1: Evet.
0: edeyim bir saniye rica edeyim. Yani dünya şampiyonu oluyorsun ama mesela EuroLeague'den herhangi bir takımı yenmeden, onunla mücadele etmeden ya da Latin Amerika'dan bir takımı yenmeden, MLS'de de öyle mesela nasıl dünya şampiyonu unvanını alabiliyorsun?
1: Evet. Ama onlar öyle diyorlar.
0: Buldum galiba abi Noah Lyles.
1: Noah Lyles.
0: Burada NBA şampiyonu Milwaukee Bucks olduğu dönemde bu eleştiride bulunmuştu. Neden dünya şampiyonu diye anılıyor diye. Hakikaten de öyle ama bir değişik bir özgüvenleri var. Oradaki spor iklimi de Avrupa'dan farklı. Bütün branşlar için söylüyorum.
1: Evet, dünyadaki diğer ülkeler genelde Amerika'da çoğu kişi tarafından bilinmiyor biliyorsun. Ve umursanmıyor.
0: Bu da çok enteresan.
1: Değil mi? Bilinmiyor ve umursanmıyor. Onların kendi bir hayatı var.
0: Yani burada dikkat nasıl çekilebilir abi? Mesela Türkiye Amerika Birleşik Devletleri maçında bir 6 tane gol atarsan herhalde bir farkındalık oluşacaktır onlarda da diye
1: Hemen de
0: düşünüyorum.
1: küserler, değil mi? O zaman
0: Tukaka olur.
1: takımlarına, Dünya Kupası'na.
0: Futbol zaten boş işti ama sakır diye bir kenara
1: Evet.
0: atarlar Amerika futbolundan devam ederler abi.
1: Dediğin gibi çıktı mı bir 5 tane atacaksın mesela. İsviçre yaptı bunu hazırlık maçında. Yakın
0: Belçika'da yaptı
1: geçmişte.
0: biliyorsun.
1: Evet.
0: Yapar mıyız öyle bir düşüncen var mı?
1: Umarım yaparız öyle bir farkı olur. Ben çok iyi olur öyle bir şey olursa. Yani dev bir gösteri yapmış oluruz değil mi?
0: Ev sahibine.
1: Ev sahibine çıkmışsın bir 3 tane atmışsın mesela.
0: Çok
1: Güzel
0: şık
1: olmaz
0: olur.
1: mı?
0: Çok şık olur. Hele ki ev sahibi Amerika olduğu için ya başka bir yerde düzenlense turnuva aynı bakar mıyım bilmem ama Amerika'ya 5 tane atsak hakikaten renkli olur.
1: Bambaşka olur bence.
0: Birden

0: Allah söyletti diyelim buna da bakalım.
1: Bakalım.
0: Nasıl olacak göreceğiz. Grupta Yeni Zelanda var abi. Maç önü prosedürde bu gösterilere vesaire ayrılan süre azaldığı için hakadansını göremeyeceğiz bu turnuvada.
1: Bayağı azaldı. Oyuncuları tek tek çağıracaklar. Dev bir bayrak olacak bildiğim kadarıyla. İki ülkenin bayrağı. Sonra da işte milli maçlar ve oyun başlayacak.
0: Bakalım bir yarış aramız varmış abi. Hızlıca ona gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Ercan abiyle birlikte Dünya Kupası gruplarından bahsediyorduk. Evet, haka dansını göremeyeceğiz Dünya Kupası'nda.
1: Evet, meşhur haka dansı.
0: Ürpertici.
1: Salonda daha etkili oluyor sanki değil mi?
0: Basketbol maçlarında. Yeni Zelanda milli takımının basketbol maçlarında bizim milli takımımıza karşı bir maçında da vardı. Hakikaten ürpertici bir dans.
1: Evet.
0: Onlar da ilginç bir grup bu arada, onu da söylemek lazım. Yani Amerikan Samoası dediğimiz Yeni Zelandalılar her zaman hiç çok kabiliyetli sporcular yetiştiremeseler de fiziksel olarak çok güçlü, çok diri, çok ekstra kuvvetli sporcular yetiştiriyorlar. Mesela işte basketbolda örnekleri var. Boksta mesela Joseph Parker diye ağır siklette bir boksör vardı. Çenesi en sağlam boksör. Evet. Hiç dünya bir numarası olmadı ama.
1: Kulüp takımlarında yalnız hayal kırıklığı. Dünya Kulüpler Futbol Şampiyonası'nda gördük.
0: Bayern Münih orada sert bir mesaj verdi.
1: Evet, sen dedi hiç hazır değilsin bu turnuvalara dedi.
0: O turnuva da hazır olacak cinsen bir turnuva değildi abi. FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası hakikaten çok keyifsiz ya bir turnuva.
1: Arada dağlar kadar fark olan Dünya Kupası'nda da var bu tabi. Ama kulüplerde biraz daha düzen getirilebilir sanki. Sen bu konuyu geçen hafta çok iyi açtın. Ya bir sürü takım bizim, ya bu takımlar niye yok dediğimiz bir sürü takım katılamadı.
0: Ya burada katılım koşulları bütün kıtalarda önce eşit olmalı. İşte FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Barcelona, Liverpool gibi takımlar yoktu mesela.
1: Ya Barcelona niye yok mesela? Barcelona nasıl kupa mı olur? Değil mi?
0: Ya mesela, ama Yeni Zelanda'dan bir takım görüyorsun orada. Tam olsun
1: olmaz.
0: Ama.
1: Olmaz. Bence olmaz.
0: Yani.
1: Ya da sayıyı az tut. Bayağı üst düzey takımlarla yap bunu ki daha çok ilgi olsun.
0: Ya bunu zaten Avrupa'da çalışması vardı biliyorsun. Florentino Perez Agnelli'nin başını çekti. Avrupa Süper Ligi mesela. Müthiş bir organizasyon olurdu bence başlasaydı.
1: Yani sayıyı az tut ama o müthiş takımları görelim değil mi?
0: Abi FIFA'nın şu yaklaşım beni çok rahatsız ediyor. Her turnuvada maç adedi artıyor. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması arttı. Dünya Kupası'nda artıyor. Burada nitelik değil, düzeltiyorum. Nicelik değil, bence nitelik önemli. 50 tane maç izlemeyelim ama 15 tane düzgün maç izleyelim mesela.
1: O yüzden biz bu sene Bayern Münih deplasmanda oynadı. Paris Saint-Germain maçına işte maç dedik değil mi?
0: 5-4 inanılmaz bir futbol. İki takım açısından da.
1: Ya uzun yıllardır bunu göremiyorduk.
0: Ya burada çok maç oynamanın getirdiği yorgunluk, fiziksel yıpratıcılıkla birlikte takımlar da biraz daha pragmatik yaklaşmak durumunda kalıyor. Ha, günün sonunda işte o 5-4'lük maç mesela Paris Saint-Germain değil başka bir takım olsa o kadar canhıraş, o kadar eforunu son damlasına kadar kullanacak bir futbol çıkar mıydı bilmiyorum. Görmedik turnuva genelinde.
1: Bence çıkmazdı. Değil mi?
0: %100. Bence bu kadar yoğun maç temposu futbolun kalitesini düşürüyor ve dediğim gibi yani nicelik önemli ama nitelik kadar önemli değil bence.
1: Bence de. Aynı kanaatteyim seninle.
0: FIFA'nın bir an önce bir reforma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
1: Katılıyorum. Ya ama o reformu kim yapacak, nasıl yapacak? Ama o yapılanma içinde bazı ülkelerin bu konuyla ilgili tavırlar koyabileceğini hissediyorum.
0: İspanya bunlardan biri mi?
1: %100. Hem kulüpler düzeyinde hem federasyon düzeyinde olabilir.
0: Ya burada mesela 1500'lerde Almanya'da vardır ya Martin Luther gider orada bir reform yapar ve bütün
1: evet.
0: Almanya başta olmak üzere Hristiyanların gelişimine önemli katkıda olur. Bence FIFA'ya da dünya futbol çevresinde reform yapacak bir figür lazım bilmiyorum. Yani Infantino'nun elinden artık orayı kurtarmak lazım bana sorarsan.
1: Da buna izin verilir mi? Biraz zor.
0: Ya bu işin perde arkasında Infantino kimler tarafından, ya bunu şey olarak söylemiyorum, dışarıdan ya da FIFA içerisinde kimler tarafından destekleniyor çok merak ediyorum. Ya da nasıl bir bakış var mesela?
1: Ya ben en büyük destekçisi şu anda belli Amerika Birleşik Devletleri.
0: Onu turnuvanın düzenleneceği yer açıklandığı itibaren, andan itibaren farkındayız maalesef.
1: Evet ya bak şimdi ne diyor? Somali hakemin başına gelen gerçekten kötü ama biz her şeyi kontrol edemiyoruz, deniyoruz. Tartışıyoruz ve fikir alışverişi yapıyoruz diyor Infantino. Ya çözüm aramak iyidir diyor mesela.
0: Ben komik buluyorum.
1: Sonu ne oldu? Biz diyor bir spor organizasyonuyuz diyor. Ya dünyanın efendileri değiliz diyor. Ama bu dünyanın en büyük organizasyonu.
0: Bir de şu
1: ve çok senin hakemin bu. Senin hakemin. Başka birinin hakemi değil ki. Senin hakemin, FIFA hakemi.
0: Abi bazı şeyler var. Ben şunu anlamıyorum. Pardonla olmayacak şeyler var. Her şeyi kontrol edemiyoruz ya kardeşim. FIFA'nın başındasın sen. Kim kontrol edecek o zaman bunu? Sen kontrol etmeyeceksin de bununla kim ilgilenecek? Bunun başka ilgilenecek biri var mı? Ya da senin yetkililerin, kurmayların var bununla ilgilenecek. Yani her şeyi kontrol edemiyoruz. Dediğim gibi pardonla geçiştirilen açıklamalara ben mümkün hiç yokum değil. Abi. Hiç yokum.
1: Mümkün değil. Pardon, yanlış anlaşılma oldu abi. Olmaz, kabul edecek bir şey değil bu.
0: Ya ben şeye hiç gelemiyorum mesela. Euroleague Final Four'da da Fenerbahçe'nin bir bilet krizi oldu biliyorsun. Açıklama geldi mesela. Hem CEO Chris Bueno'dan hem Başkan Bodiroga'dan özür dileriz. Orada mağdur edilen binlerce insan var. Burada mağdur edilen bir hakem var. Sen pardon dedin, özür diledin, ne oldu şimdi? Bir şey değiştirmeyeceksen anlamı yok.
1: Ya bu hakem de Afrika'nın en iyi hakemi. Ya hadi Afrika'dan bir hakem alalım, getirelim diye yapılmış bir düşünce değil ki. Hakkıyla gelmiş oraya Somalili hakem.
0: Sonuç itibariyle kusura bakmasın denmiş. Gözümüzden kaçmış denmiş. Ve halının altına süpürülmüş mevzu.
1: Ben yanlış yaptıkları kanaatindeyim.
0: Valla dediğim gibi abi, yani bütün bu detaylar, İran milli takımının başına gelenlerden bahsettik. Özbekistan'ın, Senegal'in, Somalili hakemin başına gelenden bahsettik. Çok ciddi bir reform lazım FIFA'da. FIFA'da bir devrim lazım.
1: Ya şimdi bu UEFA organizasyonu olsa diyelim, Avrupa Futbol Şampiyonası, bir ülkenin hakemi gidiyor turnuva diyelim ki İspanya'da, sen almıyorsun hakemi. Ne olacak o turnuva? Daha önce hiç rastlamadığımız şeyler görüyoruz.
0: Bu arada bir şey daha söyleyeyim mi? Bu yaşanan olaylar silsilesinin bütün mağdurlara dünya kamuoyunda sesi çok güçlü çıkan ülkeler değil. Avrupa'da olsa mesela bence ortalık ayağa kalkar. Bu kadar tesiri bundan daha büyük olur.
1: %100.
0: İngiliz bir hakemin, tamamen uyduruyorum, İspanya'daki bir turnuvada İspanya'ya girememesini düşünsene bir şey olduğunu.
1: İngiltere çekilir.
0: Mesela. Ya da herhangi bir Avrupa ülkesi için de bunlar dediğim gibi biraz mağduriyet yaratılan takımlara da burada hassas davranmadıkları için çok fazla olaylar halının altına süpürülüyor. Göz ardı edilmiyor ama bu Avrupa'da olsa ceferini görevden alırlar abi turnuva bitmeden. Bence.
1: Bence de. Ya belki de bu turnuvadan sonra aynı tartışmalar FIFA'da yaşanacak. Ya FIFA oylama yapılıyor biliyorsun, FIFA'da başkan seçilirken. Afrika kontenjanı var. Şimdi nasıl olacak o iş? Nasıl olacak?
0: Kimi koyacaksın yerine?
1: Ya Afrika kontenjanı var şimdi. Ne yapacaksın? Özür dilerim. Tabii ki Asya kontenjanı da var. Özbekistan'a karşı. Bu Afrika kontenjanından kurtarırın hiç yok. Senegal ve Somali'de hakem. Hiçbir kurtarırın yok bence. Ha bunu göze aldılarsa tabii yapacak bir şey yok. Bak UEFA Süper Kupa maçında görev yapacak. UEFA görev vermiş.
0: Teselli olarak mı?
1: Ay, UEFA veriyor ama bak şimdi. FIFA UEFA ayrı.
0: Ha pardon. Bu olaydan önce belirlenmiş bir şey herhalde.
1: Olay Süper Kupa maçını yönetecekmiş. Bambaşka bir yere götürdüler şimdi iş. Somalili hakem. Paris Saint Germain Aston Villa. Süper Kupa maçı.
0: Daha önce tarihte bir örneği var mı başka kıtadan bir hakemin?
1: Yok. Ya şimdi bu esasında Avrupa'nın bakışını gösteriyor. Olaya Avrupa'nın bakışını gösteriyor.
0: Bunu bir destek olarak yorumlayabilir miyiz?
1: %100 sen.
0: Yani böyle bir destek göstermeleri güzel ama dediğim gibi abi sorunu bu bir çözüm değil. Bu sadece biraz da yani kendi çaplarında adaleti sağlamaya çalışıyorlar ama FIFA'nın yaptığı yanına kaldı günün sonunda. Ben şeye hiç yokum abi, bir laf var biliyorsun, lafla peynir gemisi yürümez diye. Özür dileriz. Özür bir anlamı yok. Yaptırım uygulayacaksın. Ya onu Amerika'ya bir şekilde sokacaksın ya da başka bir şey yapacaksın.
1: Ya UEFA'nın aldığı bu karar tabii ki şu anda FIFA'daki dengeleri biraz karıştıracak bir karar.
0: Buna bir protesto niteliği taşıyor diyebilir miyiz?
1: %100. Bu duruş ben önemli. Derim sen.
0: Bu duruş önemli. Eğer bu şekilde yorumlayacaksak bence önemli. Çünkü ortada protesto edilmesi gereken birden fazla durum var. Bu biri. Ya mesela burada işte Senegal'in, Özbekistan'ın, İran'ın yaşadığı, kaldığı müşkül durum için bir protesto gelecek mi farklı kurumlardan, organizasyonlardan, merak içerisindeyim.
1: Orada işte dediğim gibi Afrika temsilcileri ve Asya temsilcileri bu konuda genel kurulu yapılıyor ya. Toplantı.

0: neler yapılıyor, nasıl geçti Dünya Kupası falan diye mutlaka büyük tavır göstereceklerdir.
1: Genelde Amerika'nın elini attığı bütün organizasyonlarda böyle şeyler yaşamamız sence tesadüf ya da tedbirsizlik mi abi?
0: Ben buyum diyor. Tedbirsizlik değil, ben buyum diyor. Bu tamam, sen busun. Ama bundan sonra Amerika bir turnuva almak isterse birçok ülkenin buna pek olumlu bakacağını sanmıyorum. Oynamalarda.
1: Infantino bu bahsettiğin duruma can atacaktır ama ülkelerin ben de çok sıcak bakacağını zannetmiyorum bu yaşananların
0: Ya yani
1: ardından.
0: şunu söyleyeceklerdir mesela, bir daha biz orada kulüpler şampiyonası oynamak istemiyoruz. Ya bunu söyleyecek çok takım var. Ya bu taraftarıyla bütün olan, dünyanın çok yakından tanıdığı takımlar var. İşte İspanya'dan iki takım çıkıp söyleyebilir mesela. Atletico Madrid çıkar söyler. Şaşırmam. Barcelona çıkar söyler. Real Madrid de söyler. Liverpool söyler.
1: Liverpool Amerikalı sahipleri olduğu için belki ayırabilirim ama Manchester City'den mesela böyle bir tavır gelebilir.
0: Ya bravo. Sahipleri Amerikalı olsa bile Liverpool söylemek zorunda kalabilir.
1: O da kültürü olan bir takım. Doğru söylüyorsun. Yani Chelsea gibi tamamen Amerikalıların istila ettiği bir takım
0: Hayır.
1: değil. Liverpool'dur. Doğru.
0: Ya yani Liverpool'un dünyada birçok, Paris Saint-Germain söyleyebilir.
1: Net. Net. Milan ve Inter söyleyebilir. İkisinde biliyorsun sahipleri Çinli.
0: Evet.
1: Juventus'tan yine bir protesto gelebilir ki gelmelidir de yani şimdi UEFA dediğimiz FIFA dediğimiz organizasyonlar burada kulüplerin ve milli takımların çıkarını göz önünde bulundurmak zorunda ve demokratik bir ortam olmak zorunda. Böyle dikteyle yapılan hareketler bence bir yerde tepki çekecektir.
0: Yani şu var. Amerika'da turneler düzenleniyor, turnuvalar. Mesela o ülkelerde, Avrupa'dan gidecek ülkelerde Senegalli oyuncu yok mu?
1: %100 var.
0: Ben gelmiyorum dedim mi, ne yapacaksın oyuncuya? Hiçbir şey yapamazsın. Ya da sözleşmesine öyle bir madde koyabilir. Öyle bir turnuva maçı olursa ben gelmeyeceğim diye. Bunu dese ne olacak?
1: Bu olaylar çok göz önüne çıktığı için kulüpler de yaptırımı uygulamaya cesaret edemez bence bu bahsettiğin durumda.
0: Hayır, zaten sözleşmesine yazdım. Bitti, geçmiş olsun.
1: E tabi. Yani enteresan bu olayın gideceği noktalarda mesela reklamda da konuşmuştuk ondan da bahsedelim abi. Son zamanlarda böyle Suudi Arabistan'da Dünya Kupası İşte şeyi gördük. Amerika'da Dünya Kupası'nı görüyoruz şimdi. Yakın zamanda mesela Şampiyonlar Ligi organizasyonunun falan Suudi Arabistan'a bu meşhur işte boks maçlarının, Amerikan güreşinin hatta işte EuroLeague Final Four'un yapıldığı Abu Dhabi'ye Riyad'a taşınsa mesela şaşırır mıyız?
0: ben şaşırmam.
1: Üzülürüm ama ben. Onu
0: Yani
1: söyleyeyim.
0: şaşırmam. Bu Infantino düşüncesi devam ettiği sürece şaşırmam. Ama bir değişim gerekiyor. Bu böyle olmuyor düşüncesi ortaya atılırsa, o zaman derim ki evet. Futbol böyle olmalı, böyle yönetilmeli.
1: Burada Dünya Kupası sonrasında Infantino'ya sanki ciddi tepkiler olurmuş gibi düşünüyorum. Şu an henüz o kadar yükselmiş sesler yok ama bence Dünya Kupası'na da yaşanacak bayağı da hadise var.
0: Turnuvanın, şunu söyleyelim, bırak turnuvanın başlayıp bitmesini bekliyorlar. Ha tabii turnuva içinde yine abuk subuk şeyler olursa işini iyice zora girecektir bence.
1: Olma potansiyeli görüyor musun abi?
0: Bazı maçlarda görüyorum. İran'ın, işte Özbekistan'ın, Irak. Neden olmasın?
1: Ciddi potansiyel. Ya bahsettik ki İran'ın 3 maçı da Amerika'da mesela. Futboldan bağımsız takımın yapacağı angarya seyahatten bağımsız sırf İran'ı protesto etmeye bir kitle gidebilir maça mesela.
0: Şöyle olabilir mi? İran maçtan çekiliyor mesela, turnuvadan çekiliyor. Mesela
1: Olabilir.
0: sesli düşünüyorum.
1: Ya bence orada mesela taraftar nezdinde çok ciddi provokasyona uğrayacaklar olabilir. Şaşırmam böyle bir şey olursa.
0: Taraftarları da giremiyor. Biletleri almış ellerine, iptal edilmiş. Şimdi bu da adam bilet almış mesela.
1: Bu da çok faşist bir
0: Amerika'da
1: tutum.
0: yaşıyor. Değil mi? Amerika'da yaşıyor. Bilet almış. Nasıl giremiyorum ben diyecek maça. Ne yapacağım? Dünya nereye gidiyor böyle? Enteresan.
1: Vallahi geçen haftalarda da söylemiştim. FIFA'nın artık kapitalizm sisteminin kurbanı olduğunu söyleyebiliriz ve çok ciddi faşistçe yaptırımlar var işte. İranlı taraftarlara takıma uygulanan ve buna nasıl boyun eğecek mesela dünya futbolu merak ediyorum. Bunun reaksiyonunu da merakla bekliyorum turnuva sonrasında.
0: Ben de bekliyorum.
1: Ümit ediyorum bu sürecin sonunda Amerika ile kol kola vermiş Infantino yönetimi FIFA'nın başından gider. En büyük temennim
0: Ya
1: bu.
0: en kısa sürede olması dileğiyle diyelim. Bu böyle olmayacak çünkü.
1: Geldiğimiz nokta şu yüzden çok acayip. Akşam Dünya Kupası başlıyor, tamam heyecanlıyız ama bu kadar...

0: büyük problemler var ki. Yani Dünya Kupası ile alakalı keyifli burada şeyler söyleyeceğimize, mesela FIFA'nın yarattığı problemler daha ön planda benim gözümde.
1: Evet.
0: Rahatsızlık duyuyorum.
1: Ve bu bazı oyuncuları da etkilemiş olabilir. Ya hiç olaylarla ilgisi olmayan ülkelerin oyuncularını bile psikolojik olarak etkilemiş olabilir.
0: İspanya mesela etkilenmiş olabilir. Onların hükümet olarak da tutumunu biliyorsun zaten
1: Evet.
0: konuya karşın.
1: Neden olmasın? Ya da çıkıp bunu konuşabilirler rahat rahat.
0: Mesela maç sonu demeçlerde bu konuya bir şekilde değinilirse nasıl bir görüntü ortaya çıkacak merak ediyorum.
1: Gayet rahat değinebilirler. O söyleme hakları mevcut.
0: Merak içerisindeyim abi, bakalım yani. Ümit ediyorum çok fazla sansasyonun çıkmayacağı bir turnuva olur, saha dışı.
1: Ben saha içinin olmasını istiyorum. Ön planda olmasını istiyorum ama bu saydığımız ve konuştuğumuz konuların ben de senle aynı düşüncedeyim. Umarım büyümez. Futbolu konuşuruz.
0: Bakalım yani, şimdiye kadar görüntü çok iç açıcı olmasa da, ya bu arada günün sonunda çok futbol konuştuğumuz bir turnuva olsa da, ben turnuva bittikten sonra dediğim gibi bazı takımlara yapılmış haksızlıkların, yaratılan mağduriyetlerin ve faşizmin ağır bastığı bir turnuva olarak hatırlayacağım bunu. Her şey futbol anlamında güzel gitse de.
1: Bu Dünya Kupası tarihinde bunlar konuşulacak. Doğru.
0: Bir daha son temenni olarak da diğer gruba geçmeden şunu söyleyeyim. Bir daha inşallah Amerika'da uzunca bir süre Dünya Kupası görmeyiz.
1: Artık sor ya Amerika'da. İki defa yap, tamamdır.
0: Ya burada Infantino karar merci olduğu için emin olamıyorum abi. Yani şöyle düşün. Suudi Arabistan'da 2022'de yapıldı. 2030'da tekrar verilmeye çalışılıyor bir yandan. Mesela bunları görünce ben hayal kırıklığı yaşıyorum ve açıkçası şüpheyle yaklaşıyorum olaya.
1: Değil mi?
0: Yapar yapar. Yani bu kadar kolay olmamalı ama abi, dediğim gibi yani futbolun elinden demokrasiyi alamazsın. Almamalısın.
1: Ya futbol futboldur. Güzel oyundur. Pelin'in de dediği gibi. Güzel oyun. Futbol. Bunu konuşmalıyız.
0: Valla tekrardan ümit ediyorum öyle bir turnuva olur ki futbolun saha içi tarafında turnuva bittiğimizde yine o saha içi kısmını konuşabiliriz uzun uzun, ya da turnuvayı en azından futboluyla hatırlayabiliriz.
1: Umarım.
0: Bakalım abi, istersen kaç grubumuz kalmış bakalım. 5 grubumuz var. H grubuyla devam edelim. Bu bence güzel bir grup bu arada. Renkli bir grup. İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşilburun Adaları. Yeşilburun Adaları turnuvanın tıpkı Curaçao gibi ya da Haiti gibi ilginç takımlarından biri.
1: Cape Verde orijinal adı.
0: Cape Verde, evet. Uruguay tarafında Marcelo Bielsa'yı göreceğiz. Heyecanlıyım, sevdiğim bir hocam.
1: Bielsa futbolu iyi oynatmaya çalışan bir teknik direktör. O da dünyanın önemli teknik direktörlerinden biri. Uruguay'ın da iki defa Dünya Kupası aldığını hatırlatalım.
0: İlk şampiyon bu arada.
1: İlk
0: Aynı
1: şampiyon.
0: zamanda.
1: Dünya Jujime o zamanki adıyla.
0: 1930.
1: Evet, Uruguay.
0: Uzun süre sonra dünya futbolunun vitrininde, zirve bir organizasyonda Marcelo Bielsa'yı göreceğiz. Biliyorsun Leeds'ten ayrıldıktan sonra Uruguay'ın başına geçmişti. Son Avrupa şampiyonu Luis de la Fuente ile. Bence şu an aktif en iyi futbol oynayan takım, en iyi kadro demem ama İspanya. Yeşilburun Adaları'na bakıyorum, kadroda yine tanıdık isimler var. Bu arada ülkemizden tanıdığımız Trabzonspor'a yeni transfer olan Cabral orada. Trabzonspor'dan Wagner Pinha yine orada görüyoruz. Bakıyorum başka kimler var. Yine ülkemizden Nuno da Costa, Başakşehir forması giyen ve Ryan Mendes, Iğdır FK'dan yine tanıdık isimlerin olduğu bir takım.
1: Ve bazı isimlere baktığın zaman Curaçao'dan daha iyi bir kadrosu var.
0: Tabii canım. Ya bu arada şey, Geri Rodriguez de kadrodaymış ülkemizden tanıdığımız. Onu da söyleyelim. Kısa bir aramız varmış. Ona gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le birlikte Dünya Kupası'nı başlamadan bir son kez baştan sona masaya yatıralım dedik. Grup H en son İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan ve Yeşilburun Adaları'nın olduğu, Cape Verde'nin olduğu grubu konuşuyorduk. Cape Verde'den bahsediyorduk abi. O da ilginç,
1: evet,
0: takımlardan biri.
1: Yeşilburun Adaları. Ben şurada kalmıştık reklam aramızı vermeden. İyi oyuncular var.
0: Sürpriz.
1: Fakat bu sürpriz yapabilmelerine yeter mi? Ben zor diyorum. Sen?
0: Çok zor. Renk katabilirler ama.
1: Evet.
0: Grup da sert ama onların da talihsizliği oldu.
1: Olmadı grup değil mi?
0: Yani biraz daha rahat bir grupta olabilir de, şimdi Uruguay ile İspanya çok ağır basıyor bence.
1: Dünya Kupaları tarihinin iki dev takımı Uruguay İspanya. Ya o Uruguay İspanya maçı seyredilecek bir maç diyelim.
0: Ya bu arada şeyi biliyoruz ya, Luis de la Fuente'nin oynattığı futbol çok güzel, hoşumuza gidiyor. Bir de karşısında Marcelo Bielsa ile o taktik savaş olarak da çok başka bir boyuta çıkıyor.
1: Acaba nasıl oynayacak değil mi? Bielsa'nın Uruguay'ı Fuente'nin takımına karşı. Ben de bayağı senin gibi merak ediyorum.
0: Bir de şey var ya, ben İspanya'ya karşı oynayan herhangi bir takım biraz daha sertliği arttırabilir, tempoyu düşürebilir ama Marcelo Bielsa'nın da hani ömrü billah bu hücum takıntısını bildiğimiz için bir renkli bir maç olabilir.
1: Renkli ve belki gollü bir maç olabilir.
0: Muhtemel, muhtemel. Burada Suudi Arabistan için söyleyecek bir şey var mı? Hatırlarsın son turnuvada Harvey Rönert var takımın başında. Bu Zambiya ile Afrika Uluslar Kupası kazanan meşhur Fransız hoca. Arjantin'i yenerek başladılar. Hızlı bir giriş yaptılar ama saman alevi gibi. Sonrasında takım dağıldı zaten.
1: En büyük hikayesidir Suudi Arabistan'ın. Son şampiyon Arjantin'in ilk maçında, geçen Dünya Kupası'nda mağlup etmesi. Onun dışında ben büyük işler yapabilecek bir kadro mu bilmiyorum ben, ama sanmıyorum.
0: Yani şöyle bir şey var abi, Suudi Arabistan Pro Ligi'ne ciddi yatırımlar var vesaire ama yani orada takımlarda başı çeken oyuncular, hani İtalyan futbolu için söylemiştik ya, yabancı isimler, yani hiç heyecan yaratmadı bende Suudi Arabistan milli takımı.
1: Hem öyle hem yabancı isimler, ve bazı yabancı isimler de futbollarının artık sonbaharını bile bıraktılar, kışındalar.
0: Emekli hayatı.
1: Evet, zaten oradaki antrenman sistemini iyi kötü araştırdık, baktık. Öyle her gün iki antrenman, öyle bir şey yok. Haftanın belirli günlerinde antrenman sayısının da az olduğu yorumlanıyor.
0: Süresi de kısa bu arada. Akşam 8'den sonra serinlikte bir iki saatlik antrenmanlarla.
1: Yani o yüzden tabii milli takım olarak da iyi sonuçlar almaya çalışacaklardır ama ben şanslarını fazla görmüyorum Suudi Arabistan'ın.
0: Bana sorarsan mesela İspanya ile Uruguay'ı ayırdım. Sırf sempatisinden ötürü Yeşilburun Adaları daha yukarıda bitirsin isterim.
1: Bitirebilir mi? Gücü ona yeter mi? Bunu göreceğiz.
0: Bakalım, bu da güzel bir grup. Özellikle İspanya-Uruguay maçını bekliyorum. Uruguay katıldığı kupalara hep renk katmış bir takımdı biliyorsun. Yani 2010'da da galiba çeyrek final mi? Yarı final oynadılar galiba Almanya'yla. Yok, çeyrek final oynadılar Hollanda'yla. Hollanda'ya eğlenmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Van Bronckhorst'un Muslera'ya attığı inanılmaz bir gol vardı. Hatırlar evet. Mısın abi? Yani sıralamayı nasıl yaparız burada?
1: Ben her şeye rağmen İspanya 1, Uruguay 2, Yeşilburun Adaları'nın gücü yetmeyeceği için Suudi Arabistan 3 diyorum.
0: En iyi üçüncülerden biri bu gruptan çıkmaz bence.
1: Ona da katılıyorum. En iyi üçüncülerden birinin bu gruptan çıkma ihtimalini fazla yüksek görmüyorum.
0: Evet, devam edelim I grubuyla. Bu ölüm grubu dedikleri tabir vardır ya.
1: Benim hiç sevmediğim bir tabirdir. İyi bir grup diyeceksin ona. Ya, süper grup. Niye süper grup demiyorlar?
0: Abi şimdi şey
1: çok
0: var.
1: Çok zor grup, süper grup işte.
0: Dışarıdan bakarsan süper grup diyebilirsin ama senin bir takımın içine dahil oldun mu ölüm ya da zulüm grubu diyebilirsin.
1: Zulüm de olabilir.
0: Zulüm de olabilir. Bu grup süper bir grup diyelim hadi. Bizi yakından ilgilendirmediği için. Fransa, Senegal, Norveç, Irak.
1: Fransa, Senegal, Norveç. İlk üçte kim yer alacak? Bence bu üç takım ilk üçün içinde.
0: Çok net.
1: Onu söyleyebiliriz. Dünya Kupası finalisti Fransa. Kadro yapısı bence grubun birinciliği için favori. Çok korkutucu bir kadro dedim Norveç ama yarış dediler.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz sevgiler Can Taner'le. Dört grubumuz kaldı. Herhalde sürenin sonuna kadar da yetiştireceğiz. Bütün grupları konuşmuş olacağız abi.
1: Evet.
0: Ölüm grubu, zulüm grubu ya da senin tanımına çok iyi grup dediğimiz Fransa, Senegal, Norveç, Irak.
1: Norveç'e bahsederken yarış zamanımız geldi. Korkutucu bir kadro. Tabii ki onlar iklimden şikayetçiydi ama alışırlar herhalde. Çünkü Norveç takımıyla yapılan röportajları izledim. Sıcak onları bayağı bir sarsmış. Fakat Norveç'in ben bu sefer Dünya Kupası'nda iyi sonuç alabilecek kadroya ulaştığına inanıyorum.
0: Çok iyi bir kadro var bence de. Yani Haaland, Ødegaard, Sørloth, Antonio Nusa, yine kontrol ediyorum Sander Berge gibi çok önemli oyuncular var. Arzunes yine Benfica'dan. Yani şu an turnuvanın elit kadrolarından biri diyebiliriz belki neredeyse.
1: Evet, Norveç iyi sonuçlar alırsa şaşırma.
0: Şeyi gördün mü abi?

0: Norveç'te Dünya Kupası'nda uğurlanırken yapılan fotoğraf çekimli Viking kostümleriyle oyuncu grubu.
1: Gördüm. Burada tabii Senegal. Afrika Kupası şampiyonu. Fas'la beraber diyelim.
0: Ya Fas'la beraber. Tam o cümleyi kafamda derlemeye çalışıyordum.
1: Evet. Öyle diyelim. Finalisti diyelim en azından da. Onların da kadrosunu saydığın zaman uluslararası anlamda güçlü bir kadro. Bu yüzden ilk üç bu takımlar arasında döner gibi geliyor bana. Sana?
0: %100 katılırım. Burada Senegal ve Norveç'i tam konumlandıramadım. Mesela buradaki iklime Senegal biraz daha yakın
1: Tabii.
0: olacaktır diye düşünüyorum sıcaklık olarak. Norveç'te en büyük şansları Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen oyuncular var. Yani Norveç'in kendi işte Bodo'dan, Rosenborg'dan, Molde'den gelen çok fazla oyuncu olmaması bir avantaj.
1: Öyle gözüküyor.
0: Zor grup abi. Burada Irak'a bir şans tanıyor musun? Çok zor.
1: Irak elinden geleni yapar diyorum ben, o kadar.
0: Ya burada Irak puan alamadan bu süreci tamamlasa şaşırmam mesela.
1: Ben de. Ya katılması bile başarı derim.
0: Burada sıralamayı nasıl yaparsın abi? Herhalde Fransa'ya bir deriz. O konuda çok bir beis yok ama ikinci sıra zor.
1: Yapamıyorum şu anda. Yani Senegal, Norveç ikisi de çok iyi takım.
0: Norveç biliyorsun bu arada iki tane turnuva kaçırmalarına rağmen Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'ndan bahsediyorum. Uzun süredir de sol bekle aynı hoca güdümünde gidiyorlar.
1: Yani inan, acaba iki kim olur konusunda net değilim. Çok zor bir grup çünkü. Süper grup.
0: En zor grup diyebiliriz buna herhalde.
1: Diyebiliriz.
0: Gelelim abi J grubuna yaklaşık 7-8 dakikamız var. Bütün grupları da bitirmek adına. Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün. Bu da güzel grup.
1: Güzel grup. Arjantin, Avusturya, Cezayir arasında ilk üç geçecek. Ben Ürdün'e pek şans tanımıyorum bu grupta. Kadro olarak da baktığımızda Avusturya kulüpler düzeyinde tamamen Avrupa futbolundan çekildi. Fakat Avrupa'nın değişikliklerinde oynayan oyuncuları var. Bu yüzden de iyi sonuçlar alabilirler. Cezayir, hiç unutamadığımız Cezayir'in Almanya galibiyeti Dünya Kupaları tarihine geçmiştir. Ve tabii ki Cezayir büyük futbolcular yetiştirdi. Mesela kimdir Cezayirli? Zinedine Zidane. Fransız
0: Benzema.
1: mı? Benzema. Yani bunları da söylemeden edemeyeceğiz. Fakat ben Cezayir'in ikiyi zorlayabilme ihtimalini de araya bırakmak isterim. Arjantin, Avusturya diyorum ama Cezayir'de ikiyi zorlayabilir bence.
0: Burada Avusturya'da da Ralf Rangnick'le birlikte kurulan o sistem benim çok hoşuma gidiyor abi. Çok kaliteli futbolculardan oluşuyor mu? Hayır ama çok iyi bir sistem var yani.
1: Ya Almanya ve Avusturya takımları denince, milli takımları, aklımıza hemen sistem geliyor tabii ki, ister istemez.
0: Burada ben de Arjantin'in arkasında Arjantin'de izlemek istiyorum. Yani 2022 Dünya Kupası'nın üzerine gelen önemli genç oyuncular var. İşte gelişmiş bir Alvarez var. Nico Paz bu takıma eklendi. Daha iyi bir Arjantin milli takım bile görebiliriz.
1: Görebiliriz. Messi'nin göstereceği performans da merakımı bayağı arttırıyor Arjantin için.
0: Valla beni hala turnuvanın katılacak 48 takım arasında en heyecanlandıran oyuncu Messi, açık söylemek lazım.
1: Beni de.
0: Messi de böyle majör turnuvalarda artık gözlerden ırak, biliyorsun Amerika'da. Belki de son kez izleyeceğiz. O da ayrı bir duygu olacaktır.
1: Artık tamamdır. Belki de Amerika'da, bilmiyorum da, bir seneden daha fazla kalır mı? O bile bir soru işareti bende.
0: Yakinen de takip edeceğimizi zannetmiyorum açıkçası. Eminiz.
1: Evet.
0: O yüzden Messi'nin maçlarını burada özel bir gözle izlemek lazım. Bakıyorum ilk maç Cezayir karşısında sabaha karşı 4'te 22'sinde. İkinci maç Avusturya ile saat 8'de Türkiye saatiyle.
1: Çok
0: Güzel bir
1: iyi bir
0: maç.
1: saat değil mi?
0: Çok iyi bir saat. 22 Haziran biraz daha vakit var bu maça ama bu saat itibariyle turnuvanın en izlenebilir maçlarından biri olacaktır bu arada, onu söyleyelim.
1: Ben de aynı kanaatteyim.
0: Son Ürdün maçı da saat 5'te, yani bir Arjantin maçını grup aşamasında gönül rahatlığıyla izleyebiliriz.
1: Evet, ayaklarımızı uzatıp değil mi? Arjantin, Avusturya.
0: Güzel de maç olur.
1: Evet.
0: Burada o zaman Arjantin 1, Avusturya 2, bir şer düşerek Cezayir yazıyorum. Bir son sıraya da Ürdün'ü koyduk. Son iki grubumuz Portekiz, Özbekistan, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti.
1: Burada Portekiz ve Kolombiya'yı ben ilk iki olarak görüyorum.
0: Valla çok tartışılacak bir şey yok. Ben de hemfikirim burada. Kongo belki en iyi üçüncülere girer mi diye düşünüyorum. Onların da bir kadrosuna bakmak istiyorum. Yine fena olmayan Avrupa'da belli noktalarda oyuncuları var ama Kolombiya ve Portekiz çok ağır basıyor.
1: Ya kadro olarak da tabii burada da az önce Messi'yi konuştuk. Bakalım Cristiano Ronaldo yine bu Dünya Kupalarında gol atarsa tarihe geçecek mi? Bu grupta gol atma ihtimali var.

0: da psikolojik olarak yıprandılar Amerika'ya girişlerinde. Onu da unutmamak lazım.
1: Orada da evet, soruşturmaya dediler girişte. Yaklaşık 3-4 saat boyunca havaalanında
0: Kaldılar.
1: ya açık söyleyeyim tutsak edildiler. Bunun
0: 3-4
1: başka bir.
0: uzun bir süre.
1: Yani yazık. Hakikaten bunları bahsettik uzun uzun. Son gruba gelelim abi. L grubu İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama.
0: Panama bu grupta sanki dördüncü olur.
1: Zor bir
0: Dönemem.
1: grup. Bir Hırvatistan için ne dersin abi? 2018'de final oynamışlardı ama artık o jenerasyonun mahsulleri yavaş yavaş takımdan.
0: Yaşlı bir takım değil mi?
1: Genel itibariyle yaşlı bir takım. Hala Kovačić'leri, Modrić'leri görüyoruz orada. Yani dediğim gibi çok yerine yenilerini de koyamadılar. Şimdi çıkan genç bir Baturina var ama onun haricinde yaşlı bir takım işte. Modrić 39 yaşında, Kovačić 30'un üstünde, Budimir 35 yaşında. Genç, pek genç bir takım değil.
0: Son turnuvaları.
1: Büyük oyuncular için bunu söyleyebiliriz.
0: Birçok oyuncu için öyle. Livakovic oynayacak.
1: Evet. Yani bu grupta yine variyet gösterebilirler. Herhalde Gana'nın önüne yazabiliriz. Ve üst turlarda görebiliriz belki.
0: Bence de. Olabilir.
1: Burada nasıl yaparız abi? Tuval'e rağmen İngiltere birinci diyebilir miyiz?
0: Ya şöyle bir değerlendirme yapalım. İngiltere'den iyi futbol bekliyor musun?
1: Yok. Seyir zevki olarak mı, sonuç anlamında mı?
0: Seyir zevki.
1: Seyir zevki olarak büyük takımlar arasında en az beklentim olan takım İngiltere, öyle söyleyeyim.
0: Bana da öyle geliyor. Ama sonuç alma anlamında bu grupta ben İngiltere lider olur diyorum.
1: Ya oynamadığı gibi gruptaki diğer takımları da oynatmaz İngiltere. Yine
0: Golünü atarsa da gol yemiyor. Pozisyon vermiyor.
1: zehir eder grubu. Seyir zevki açısından söylüyorum.
0: Yani İngiltere sabaha karşı maçlarda tamam Britanya'da seyredilir ama bu futbolla böyle devam ederse işi zor.
1: Yani şu oyuncu grubunun daha iyi bir hocanın eline geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hırvatistan'dan çok büyük bir sürpriz beklemiyoruz herhalde. Gruptan belki çıkarlar ama Gana özelinde ne dersin abi?
0: Gana Hırvatistan'ı yenebilir. Onu söyleyeyim.
1: Ama orada da ikincilik biraz karışık bir önceki grup gibi.
0: Evet, yani Hırvatistan'ın işi isimleri saydık az önce, konuştuk, değerlendirmeyi yaptık. Ben biraz işlerini zor görüyorum.
1: Bu da mesela kağıt üstünde güzel ama izlerken çok haz vermeyecek bir grup. Yani kağıt üstüne baktığında İngiltere, Hırvatistan'ı, Gana'yı aynı grupta vermek heyecan verici olabilir ama görmek oyun anlamında çok heyecanlı bir grup değil bence.
0: Hırvatistan'ın bu takımı istesen de tempolu oynayamaz.
1: Yaş olarak,
0: Ya
1: fizyolojik olarak
0: mümkün değil.
1: müsait değil.
0: İstesen de ya bu takım tempolu oynayacak. İşte şöyle oynar. Hırvatistan karşısında kanatlar çok önemli diyemezsin. O organizasyonu 90 dakikaya sığdıramayacak bir takım. Takımın yaş ortalamasına baktığında.
1: Yani gruptan belki çıkarlar ama ilerisi çok parlak olmaz diye tahmin ediyorum ben de onlar için. Bütün grupları konuştuk abi. O zaman Şampiyonlar Ligi'nin başladığı gün senden bu tahmini alalım. Şampiyonluk adayın kim? Bunu turnuva bittiğinde tekrardan konuşuruz.
0: Benim
1: Zor bir soru.
0: şampiyonluk adayım. Umarım işte Türkiye finale çıksın diyelim, klasik. Ama tabii ki şans verilen ülkeler var. İşin de gerçekleri var. Benim şampiyonluk adayım İspanya.
1: Valla ben de burada futbol olarak İspanya, kadro olarak Fransa'yı önde
0: Bir
1: görüyorum.
0: tane söyle o zaman.
1: Sürpriz söyleyeyim bari.
0: Söyle.
1: O kadar konuştuk. Almanya sanki bu tek maç eliminasyon sisteminde, ben Almanya demek istiyorum. Ya yani neden bunu
0: Peki.
1: söylüyorum? Ya İspanya, Fransa diyebiliriz ama bir ay sonra söylediğim ay radikal bir şey olursa burada belki böbürlenirim diye bir Almanya ismini atayım.
0: Tamam, ben de İspanya dedim. Bakalım kim olacak şampiyon, göreceğiz.
1: Ağzına sağlık abi, çok
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: ediyorum ben de. Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, spor kazanından bugünlük bu kadar diyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz

0: Günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor.
2: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 12 Haziran 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası dün akşam başladı. Meksika ev sahiplerinden Güney Afrika'yı konuk etti. Ve sabaha karşı da 5'te başlayan mücadelede Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldiler. İki maçtan da birer galip birer mağlup çıktı. Beraberlik çıkmadı iki mücadelede de. Az önce sona eren maçta Güney Kore Çekya'yı 1-0 geriden gelip 2-1 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başlamış oldu. İlk yarısı 0-0 bitti mücadelenin. İkinci yarıda Krejci duran toptan bir kafa golü attı. Ama üstünü uzun süre koruyamadı Çekya. 8 dakika sonrasında 67'de İmbom'un golü geldi ve 80'de de Beşiktaş'tan tanıdığımız Yang Yo attığı golle Güney Kore'yi öne geçirdi ve galibiyete taşımayı başardı. Tabii maçı izleme fırsatım olmadı. Yollarda geçti vaktim. Ama şimdi reklam aralarında da özete, pozisyonlara, istatistiklere tabii ki bakacağız. Dünün ilk karşılaşmasında ise Meksika Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Enteresan bir karşılaşma oldu. Maç aslında hızlı başladı. Jimenez'in 4. dakikada girdiği net pozisyon, kalecinin çok iyi kurtarışı. 5 dakika sonrasında Güney Afrikalı oyuncunun kaptırdığı top ve devamında gelen golle Meksika karşılaşmada 1-0 öne geçmeyi başardı. Ama tempo çok fazla yükselemedi mücadelede. İkinci yarının başında Güney Afrika'da Stole kırmızı kart gördü. Takımını 10 kişi bıraktı. 67'de Jimenez'le, ki çok iyi de bir kafa vuruşu yaptı tecrübeli oyuncu, Meksika farkı 2'ye çıkardı. Maçın son bölümüne doğru Güney Afrika'dan bir kırmızı kart daha geldi. VAR uyarısıyla geldi bu kırmızı kart. Son bölümde de bu sefer Meksika rakibi 9 kişiyken bir kontra yedi kalesinde ve orada da Montes kırmızı kartı gören oyuncu oldu. Hakem Brezilyalı direkt olarak kırmızı kartı çıkardı. 3 kırmızı kart da direkt gösterildi. Sarıdan dönen bir kırmızı kart olmadı. Maçta da toplam 3 sarı kart oldu. 3'te kırmızı kart

oldu ve tarihin tabii en kırmızı kartlı Dünya Kupası başlangıcı oldu bu karşılaşma. Hatta enteresandır. Bundan önceki iki Dünya Kupası'nda dörder kırmızı kart olmuş turnuva boyunca. Burada daha ilk maçtan 3 kırmızı kart çıktı. Kırmızı kart standardı konusunda da belli bir izlenim edindik tabii ki dünkü kartlarla birlikte. Özellikle Güney Afrika'nın gördüğü ikinci kırmızı kart, VAR uyarısı ve Meksika'nın gördüğü son kartta da bariz gol şansı var mıydı, yok muydu, sarı olur muydu, olmaz mıydı, o tabii tartışılabilirdi. Ama hakem yardımcısıyla ufak bir diyalog kurduktan sonra direkt olarak kırmızı kartını çıkardı. Meksika açılış maçında çok renk vermese de aslında kazanarak başlamasını bildi. Artık bundan sonra tahminen Güney Kore ile bir liderlik yarışı olacak. Bakalım orada lider olarak kim bitirecek. Şimdi sıradaki maçta grupta Meksika-Güney Kore. Bu maçın kazananı çok çok büyük ihtimalle grubu lider bitirecek. Onu da paylaşmış olayım. Ve bugün saat 22'de Dünya Kupası'nda B grubunda Kanada-Bosna Hersek karşılaşması oynanacak. Bu maçı takip edeceğiz. Sabah karşı 4'te de grubumuzdaki ilk maç ABD-Paraguay karşılaşması ekranlara gelecek. Heyecan dozu tabii gitgide yükseliyor. Daha iyi takımlar da sahaya çıktıkça izleyicilerin de heyecanı artacak. Bizim milli takım biliyorsunuz zaten cumartesiyi artık gerçi pazar sabahı demek lazım 7'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milliler de Kanada'ya vardı dün. Onu da söyleyelim. Bakalım son antrenmandan detaylar nasıl? Kenan Yıldız'ın tabii durumu burada merak ediliyor. O bilgileri de program içerisinde sizlere aktaracağım. Peki dün Dünya Kupası harici neler oldu? Fenerbahçe'de göreve başladı Aziz Yıldırım ve yönetimi. Son birkaç günde hem Aykut Kocaman üzerinden hem transferler üzerinden işte bitti, bitmeye yakın, işte her an açıklanabilir şeklinde haberler yapılıyordu. Ama dün Aziz Yıldırım cephesi teknik direktör konusunda anlaşma sağlandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını, yönetim kurulunun hali hazırda hiçbir teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma yapmadığını paylaştı. Bu da acaba Aykut Kocaman olmuyor mu? Tabii düşüncesini de getirdi ama takip ettiğim bazı gazeteciler bunun onu aslında yansıtmadığını, yine de Aykut Kocaman'ın göreve başlayacağını dile getiriyorlar. Onu da yine program içerisinde konuşuruz. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Galatasaray YouTube kanalında yaptığı açıklamalar tabii dikkat çekti. Özellikle bu yeni yabancı kuralı 10+4 ile alakalı bir sistemi var Okan Buruk'un. Ondan bahsedeceğiz. Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri var ama öyle çok bitmeye yakın bir oyuncu yok. Trabzonspor biraz daha sakin bir gün geçirdi diyebiliriz. Diğer haberlere de yine bakarız program içerisinde. Mesajlarınızı da gönderebilirsiniz dedim ama zaten daha anons yapmadan 3 mesaj da gelmiş. Ama yine de hatırlatayım 0538 052 1487 WhatsApp hattımızın numarası.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Ya da 16 saatlerimiz sabah sporunda Dünya Kupası'nı konuşmaya başlayacağız. İki maç şu ana kadar geride kaldı. Nasıl başladı Ali abi Dünya Kupası senin için?
1: Valla beklentilerin altında başladı.
2: Yani. Dün
0: çok şey bekliyor muydun Meksika-Güney Afrika maçında?
2: Ya biraz daha açıkçası karşılıklı bir oyun olabilir. Biraz daha bir tempo yükselebilir diye bekliyordum. Hani öyle müthiş bir maçı izlemeyeceğimizi herkes gibi tahmin ediyordum ama bence biraz sıkıcı bir karşılaşma oldu.
0: Aslında iyi başladı. Jimenez'in şutu, sonra gol, ilk 10 dakika içinde aksiyon vardı
2: ama golden sonra işte. Golden sonra bıçak gibi kesildi aksiyonlar. Hani stadyumun büyüklüğü, işte Meksika seyircisinin coşkusu, çünkü oleylerle başladılar ama ondan sonra onlar da doğal olarak maça uyum sağladılar. Bence bayağı beklentilerin altında bir karşılaşmaydı. Hani Meksika'nın kazanmasını herkes bekliyordu. Ama Güney Afrika belki biraz daha hani karşılaşmanın bu şekilde olmasını sağlayan taraf oldu diye düşünüyorum. Çünkü yani hücumda neredeyse hiçbir şey öğretemediler maç boyunca. Ondan sonra eksik kaldılar. Ve yani çok sıradan, çok rutin bir galibiyet oldu ev sahibi takım için. Biliyorum, sen farklı bir şey düşündün mü karşılaşmayı izlerken?
0: Yok, işte ben de düşünmedim. Ben beklentim ama yüksek değildi o kadar zaten de. Başlangıcı görünce bir
2: yani
0: insan
2: en heyecanlandığımız anlar hakem kamerasından gördüğümüz açılar oldu. Evet. Karşılaşmanın bir bölümünden sonra. Meksika'nın zaten hani kazanması gereken bir mücadeleydi. Onu yaptılar. Tabii seninle şunu konuşmuştuk Dünya Kupası öncesinde. Acaba hani takımlar yüksek tempodan başlar mı? Büyük ihtimalle başlamazlar. Turnuva oynayacaklar. İlk karşılaşmalar da her zaman zordur. Hani Meksika'yı o takımlar sınıfına koymadık ama onlar da yani ortalama, hatta belki vasat denilecek bir futbolla rahat, temiz bir galibiyet aldı.
0: Tabii maç önü seremoniler 8:40 civarı sanıyorum resmi olarak başladı. Orada birçok farklı sanatçı çıktı. Shakira'yı da gördük. Artık Dünya Kupalarının aranılan ismi, şarkıcısı Shakira. Onun şarkısı, onu eşlik eden bir başka şarkıcı. Orada gösterdiler. Maç önü seremonisi tabii normal bildiğimiz seremoniler gibi olmadı.
2: Değil, tabii.
0: Yedek oyuncularla birlikte as oyuncular orta yuvarlağın etrafına dizildiler. Hakemler keza aynı şekilde. Birer kişi işte ulusal maçları seslendirdi. Orada oyuncuların böyle birbiriyle tokalaşması falan bayağı uzun da sürdü o seremoni. Hatta şimdi önümdeki kaynağa göre, ben saate dikkat etmemiştim ama maçın başlaması 6 dakika falan gecikmiş, evet, normal sürenin üzerine.
2: Süper Lig vibe aldık.
0: 22:05:56 Türkiye saatiyle, bu başka kaynaktan okuyorum. Yerel saate göre 13:05:56'da başlayabilmiş karşılaşma ancak. Ve bitişi de hani yine Türkiye saati üzerinden konuşalım. Gece 12:03:33 karşılaşma sona ermiş. Tabii ki iki devrenin ortasında verilen o hydration break olarak geçiyor su molası. Oradaki reklamlar, hatta haberler çıktı yurt dışında, Fox galiba Amerika'da o kuralları da çiğnemiş. Maçın girişini falan kaçırmış, başlangıcını.
2: Hadi ya.
0: Belli bir dakika sonra gitmen gerekiyormuş, hemen gidemiyor musun reklama, belli bir dakika önce de dönmen gerekiyormuş. Hani tamamını reklamla kapatamıyor musun? Öyle belli kurallar koyulmuş ama işte okuduğum kaynakta Fox'un bunu çiğnediği söylenmiş. Enteresan bir Dünya Kupası, işte kurallar farklı, taçlar.
2: Taca işte ne diyorsun? Dışları. Hani taçta hakem böyle bazen elini havaya kaldırdı ama sanki 5 saniyeyi geçti gibi çoğunda.
0: Ya orada işte hakemin nerede 5 saniyeyi saymaya başlayacağı hakeme kalmış bir inisiyatif yani. Auto dışlarında da öyle. O herhalde hakemden hakeme değişecek diye düşünüyorum. Kırmızı kartlar tabii maçta, hani aksiyon pek olmadı ama en çok kırmızı kartlar tabii çok konuşuldu. İlk kırmızı kart ikinci yarının başında geldi. Onda herhalde en şüpheye yer bırakmayan kırmızı kart oldu diye düşünüyorum. Karşı karşıya pozisyonda. Ceza sahası dışında o müdahale net şekilde, ben tekrarından da gördüğüm kadarıyla. O kırmızı kart zaten, var mı bir soru işareti?
2: Yani bana gene biraz ağır geldi. Hani sanki böyle Meksikalı oyuncu da şey de söyledi, Levent abi de söyledi. Biraz böyle önüne geldi şeyin, Güney Afrikalı oyuncunun.
0: Tabii ki öne gelip şey yapacak işte.
2: Ama hani
0: alacak.
2: Orada çok tabii müdahale yok gibiydi. Yani Güney Afrikalı oyuncu kendini böyle sakınmaya çalıştı o sırada. Ama tabii değince orada şeyi verdi. Kırmızı kartı verdi. Diyecek bir şey yok. Kırmızı kart.
0: Son nihai kırmızı kart.
2: Ya
0: Okey mi
2: kırmızı
0: diyorsun?
2: kartta işte ağır ağır geliyor bana bu kararlar. Hani çünkü oyuncu bir şey yapmamaya çalıştı ya o pozisyonda. Meksikalı oyuncu önüne geldi. Güney Afrikalı oyuncu hani sakınmaya çalıştı ama beceremedi, olmadı ve kırmızı kart o yüzden.
0: Evet, benim de hani izlediğim 3 pozisyon içinde en net kırmızı kart gördüğüm pozisyon mesela ikinci kırmızı kart Güney Afrika'nın gördüğü. Orada mesela o bana ağır geldi biraz. Onun hele VAR uyarısıyla kırmızı kart olması hani akan oyunda tespit etse ki hakemin kamera açısından da gördük. Aslında açısında bayağı yakın pozisyona hakem ama biraz herhalde açı olarak yakın ama ters kalıyor gibi. VAR'dan bir uyarı geldi ve orada da izledikten sonra kırmızı kartı çıkardı. Burada da şimdi Serdar Akçer'i takip ediyorum. O da İFAB kuralını göstermiş bu şiddetli hareket konusunda. Top için mücadele edilmeyen durumlarda rakip oyuncunun veya herhangi bir diğer kişinin kafasına veya yüzüne eliyle veya koluyla bilerek vuran bir oyuncu kullanılan güç çok hafif göz ardı edilebilir olmadığı sürece şiddetli hareketten suçludur diyor. Çok hafif ve göz ardı edilebilir olmadığı sürece. Demek ki burada çok hafif ve göz ardı edilebilir bulmamış VAR'daki uyaran isim. İzleyen hakem de aynı şekilde Brezilyalı ve buradan bir kırmızı kart çıktı ama izlerken açıkçası bana çok o da bana şey geldi. Ağır geldi.
2: Ağır geldi.
0: Sana?
2: Katılıyorum, sana katılıyorum. Sana katılıyorum. Şimdi ben de tekrar bakıyorum şeye, hani özete ne koymuşlar diye. 8 dakikanın üzerinde bir özet. Zaten ilk 2-2,5 dakika şey var. Söyle ismini.
0: Seremoni falan.
2: Açılış seremonisi var.
0: Diğer kırmızı kart da Meksika'nın gördüğü. O da enteresan yani rakibin 9 kişi kalmış. 2-0 öndesin. Artık maçı orada öldürmen, 3-0'a belki götürmen ya da en azından 11 kişi tamamlaman bekleniyor. Ama orada da savunma arkasına bir koşu var. Orada da Montes çok dikkatsiz bir müdahale yapıyor. O da tabii ki faul oldu kesin. Ama orada da hani direkt kırmızı kart ağır mı değil mi diye ben düşündüm. Biraz da çaprazda olduğu için ama galiba sonra okuduğum birkaç yorumcu Serdar Akçer de bunlardan biri kırmızı kartın destekleneceğini söyledi. Yeni kurallarda hücum oyuncularının sayısı ve konumu da bariz gol şansına kriter olarak eklendi demiş. Ve kırmızı kart desteklenir diyor. Orada da hakem yardımcısı da zaten bir göz göze geldi bir şeyler konuştu kısa. Ve direkt olarak kırmızı kartı verdi. Herhalde içeride mi dışarıda mı diye mi konuştu. Tahminen öyle. Ve o şekilde de kırmızı kart çıktı. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi. Ve 3 kırmızı kartlı bir başlangıç oldu. Dünya Kupalarında son 2 edisyonda 2022 ve 2018'de 4'er kırmızı kart çıkmış turnuva.

0: turnuva boyunca tamamında. Burada dahi karşılaşmadan 3 kırmızı kart gördük. Turnuva rekoru da bir maçta, biliyorsundur sen o maçı.
1: Kırmızı kart rekoru mu?
0: Evet. O kadar Dünya Kupası tarihine bakıyorsun bana kazık soru hazırlamak için.
1: Şey maçı mı yoksa? Şili-İtalya maçı mı?
0: Yok. Portekiz-Hollanda maçı 2006'daki. 4 kırmızı kartın çıktı.
1: 4 kırmızı kart çıkmış.
0: Evet. O karşılaşma rekor. Başka da 4 ve üzeri yok. 3 kırmızı kartlı da bu 6. maç oluyor. En son 2006'da Hırvatistan-Avustralya maçı ve İtalya-ABD maçlarında 3'er kırmızı kart olmuş. Toplamda da işte 6. 3 kırmızı kartın çıktığı karşılaşma olmuş. Akşam oynanan karşılaşma. Meksika'da Quiñones ilk golü atan oyuncu, orada da hata yapan oyuncu, ilk kırmızı kartı gören oyuncu aynı zamanda. Yani Güney Afrika yakan isim oldu. O hatayı da iyi değerlendirdi Quiñones. O da alkat siyah forması giyiyor Suudi Arabistan'da. Bu sezon 33 gol atmış ligde. Suudi Arabistan Ligi'nin gol kralı olmuş. Ve bu golle birlikte 36 maçta 38. golünü atmış tüm kulvarlarda. Quiñones ligdeki gol krallığında bu arada Toni'yi geçiyor. 32 gol Toni. Cristiano Ronaldo'nun da 28 golü var sezon toplamında. Bu oyuncu 33 gol atıyor ve gollerine milli takım formasıyla da devam ediyor. Mora, genç oyuncu, herkesin merakla beklediği isim. O da dün oyuna girdi ve Dünya Kupası tarihinde forma giyen en genç 6. oyuncu olmayı başardı genç isim. Listede ilk sıradaki ismi tanımıyorum ama ikinci sırada Eto var. 4'te Olembe geçmişte sol bekti sanıyorum. Onu hatırlıyorum bir. 5'te Pele var. Mora da bu listeye 6. sıradan giriş yaptı. Bir de gol atabilirse sanıyorum orada da Pele'den sonraki gol atan en genç oyuncu olacak. Turnuvanın ilerleyen bölümlerinde o da belli ki süre bulacak Meksika formasıyla.
1: Şimdi ben de bakıyorum hani yurt dışında ne yazmışlar diye. Hakemler sert mi olacak bu Dünya Kupası'nda diye bir şey var. Manşet var BBC'de. Kırmızı kartlara bakınca az önce senin verdiğin istatistik. İşte Rusya ve Katar'da bütün turnuva boyunca 4 kırmızı kart olması. Burada 3 kırmızı kart olması. O istatistikte bir hemen verilmiş. 20 yıl olmuş. En son bir turnuvada 3 oyuncu birden aynı karşılaşmada atılalı. Onlardan bahsetmişler. Ama hani bu acaba, tabii tek maçta bir şey söyleyemeyeceğimiz için şimdi ben de tereddüt ediyorum konuşurken. Hani hakemler bu şekilde mi hareket edecek karşılaşmalarda, yoksa bu dünkü karşılaşmanın hakeminin özelinde verdiği kararlar olarak mı düşünmek lazım? Çünkü federasyonlardaki hakemlerin kararları değişebiliyor. Farklı federasyonlardan gelen hakemlerin kararları. Hani orada çok standart tutturmak kolay değil. Ama dünkü hani kırmızı kartlara bakınca bir acaba sorusu oluyor.
0: Sabaha karşı oynanan maçta sadece bir sarı kart çıkmış. Kırmızı kart yok. Sarı kart da 90+6'da tahminen oyunu geciktirdiği için Güney Kore'li bir oyuncu görmüş. Maç içinde herhangi bir aksiyona mesela kart çıkmamış o karşılaşmada da. Yani evet, maçtan maça belki değişecek. Hakemden hakeme değişiyor olabilir. Maçtaki aksiyona göre değişiyor olabilir. O ilk maç bu kadar kırmızı kartlı olduğu için biraz farklı düşündü ama bu maça özel bir şey de olabilir tabii ki. Şimdi birkaç dinleyici mesajı okuyayım. Cevat Çiftçi, bu Dünya Kupası bize farklı bir Dünya Kupası olacağını ve hakem standartlarının değişik olacağını gösterdi demiş. Milli takımla ilgili de gerçekten ayakları çok yere sağlam basması lazım. Çünkü herkes çok iyi hazırlanıyor. Herkesin hedefleri var. Uçtuk kaçtık muhabbetlerine girmemeleri gerekiyor demiş. Her rakibi ciddiye alıp topun kıymetini bilerek oynamamız lazım demiş. Fenerbahçe ile ilgili bir yorum var program başında ama Fenerbahçe'yi başında konuşmayacağız. Devamında konuşacağız. Shakira'nın fake olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Vallahi ben de şimdi görüyorum bu arada fake konusunu. Dün önüme düşmedi ama izlerken ne kadar değişmiş ya da estetik mi yaptırmış, yaşlanmış mı? Bir de gözlük takmış. Ben de çok şey yapamadım açıkçası. Şaşırdım yani Shakir'e çok farklı yaşlanmış gibi düşündü. Fake olduğunu düşünmedim ama böyle bir gündem var demek ki. Bakacağım. 37 yıllık hayatımda ikinci kez Dünya Kupası göreceğim milli takımda diyor dinleyicimiz. Onda da saçma sapan bir ev sahibi ülkeye denk geldi yayınlar demiş. Mehmet Ünlü Güney Afrika'yı görünce insan keşke Nijerya olsaydı diyor. En azından hücum olarak bayağı aksiyon görebilirdik. Tabii Nijerya çok farklı yani. Osimhen, Lukman, Adams işte o da Sevilla forması giyiyor. Aykut abi bahsediyor. Enteresan bir hücum hattı var. Daha keyifli geçerdi şüphesiz karşılaşmaları. İlk kırmızı kart pozisyonu da ceza sahası içinde olsa yine kırmızı olur muydu? Çünkü bilerek adamı indirmek için bir müdahale yok ama topu almak için de bir müdahale yok demiş. Güzel bir soru. Ceza sahası içinde eğer toplu oynama niyeti varsa ve öyle faul yapılıyorsa evet kırmızı kartla cezalandırılıyor ama burada arkadan toplu oynama niyeti pek yok gibi. Galiba içeride olsaydı da evet kırmızı kart verilebilirdi diye düşünüyorum ben de.
1: Ve hangi pozisyon için söylediniz bunu? Meksika'nın gördüğü kart için mi?
0: İlk için söyledik de Meksika için de olabilir fark etmez.
1: Orada da şimdi aynı hani yani, bir taraftan okuyorum hani BBC'de de bayağı bir şey yapmışlar böyle. Konuyu tartışmışlar. İşte orada bir kere daha dokunsa kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Meksika'nın gördüğü kırmızı kartta. Ondan sonra o dokunuşu engellediği için işte o zaman karşı karşıya kalacaktı falan. Baya baya böyle bir onlara da garip gelmiş demek ki şey yapmışlar, yorumlar yapmışlar böyle enteresan.
0: Alp Gençat'a vurdu demiş Güney Afrikalı oyuncu. Slow motion yumruk var. Kartlar full doğru diyor. Tahmin oyununuzda Meksika-Güney Afrika maçından sonra sıralamaya baktığımda skoru doğru tahmin eden futbol severler arasında ilk iki sırada Ali Erim ve Mert Elan vardı. Sizin ilk iki sırada olma sebebiniz daha önce üyelik açmanız mı? Program sizi admin olarak mı algılıyor yoksa orada da bir yapı mı var demiş Vedat Bingöl. Ben de baktım ama herhalde lige ilk kaydolan isimler olduğumuz için böyle bir sıralama olmuş. Eşitler arasında daha öndeyiz biz ama ligin sona doğru öyle bir şey kalmayacak zaten. Puana göre sadece oradaki detaylara göre sıralama yapılacak. Sen gece ne demiştin? 1-0 Çekya mı demiştin?
1: Evet ben 1-0 Çekya tarafındaydım. Çekya'nın bir golü iptal edildi. Bir ara 2-1 öne geçti gibi gözüktü. Sonra 2-1 şey yazdı. Ben yoldaydım o sıra. Güney Kore yazdı. VAR'dan dönmüş demek ki. 2-3 dakika sonra da Güney Kore'nin golü geldi. Tabii Güney Kore'nin geriden gelip kazanması çok değerli, çok önemli, çok yakın bir grup geçecek gibi gözüküyor bu grup. Hani şimdi Meksika'yı izledikten sonra böyle Güney Kore ya da Çekya karşısında çok net favori olurlar diyemezsin. O yüzden yakın geçecek. Güney Afrika herhalde ayrılacak burada. Diğer takımlar da Güney Afrika'yı, bu Güney Afrika takımını mağlup eder gibi gözüküyor. Şimdi iki tane de eksik var. O bakımdan hani dünkü galibiyet, daha doğrusu sabaha karşı gelen galibiyet Güney Kore için çok değerli oldu tabii.
0: Şimdi Meksika'da dün Montes kırmızı kart gördü, stoper. O da ilk 11'de çıkan oyuncular arasında takım kaptan olarak çıkmıştı. Dün de ben de kadroya bakarken Meksika'nın sadece kağıt üzerinde tabii bu 3 stoperle geldiğini gördüm. Hücumda çok fazla alternatif var ama stoper gözüken 3 oyuncu var. Bir tanesi kırmızı kart gördü. Kaldı ki herhalde burada bekten veya orta sahadan bir oyuncu devşirme planı da var Hoca Aguirre'nin. Başka türlüsü olmaz. Belki Edson Álvarez'i tıpkı Tedesco'nun aslında ilk başta planladığı gibi stoper alternatifi olarak da düşünüyor olabilir. Çünkü 3 ön libero gözüküyor takımda. 3 merkez orta saha gözüküyor. 2 10 numara hücumda çok oyuncu var. Mesela 4 santrfor gözüküyor. Gerçi bir tanesi Quiñones ama o da kanat gibi oynadı. Hücumda çok alternatif var. Savunmada yok. Bakalım savunma kurgusu nasıl yapacak Meksika. Bir sonraki maçı da Güney Kore maçı. Yani grubun liderlik maçı olacak. Meksika'da yani Montes'i kaybederek büyük bir sıkıntı yaşayabilir.
1: Güney Kore 15 şut atmış gözüküyor Çekya karşısında. Çekya 7 şutta kalmış. Güney Kore'nin %62 topa sahip olduğunu görüyoruz. 1.84'e 0.81 beklenen gol istatistikleri. Ve burada bendeki kaynakta Güney Kore 4 büyük şans yaratmış gözüküyor. Çekya 1.
0: Evet. Aynı kaynak. Opta'dan bakıyorsun o zaman. Sen de Opta verileri.
1: Yok. Hani Opta verilerini almış bir yerden bakıyorum herhalde.
0: Tabii tabii işte Opta verileri.

0: Aynısı Maçkolik'te de var çünkü şu anda.
1: Evet.
0: Hatta şöyle bir çarpıcı istatistik var burada ekstra olarak. Çekya'nın XG'si 0.81 ya, bunun 0.61'i duran toptan gelmiş. Hmm.
1: Zaten onu dün söylemiştik.
0: Evet, Aykut abi söyledi. Bu arada gerçekten de kafayla gol oldu karşılaşmada. Krejci Çekya'nın ilk golünü duran toptan kafayla attı.
1: O da bir stoper yani.
0: Sol stoper. 7 numarayı giymiş. O da sabah gördüm. Bir de kaptan mıydı Krejci?
1: Krejci kaptan.
0: Krejci kaptan değil mi? İki kaptan, 7 numara. Heung-min Son, biri hücum oyuncusu, biri sol stoper. 7 numara giymişler diye biri tweet atmıştı. Çekya sadece duran toplardan etkili olmuş. Ama Güney Kore'nin duran top etkinliği çok zayıf. 0.09 içi. Ama 1.84'te akan oyunda ne kadar etkili olduklarını gösteriyor karşılaşmada. Diyelim 7.35 saatlerimiz, maçları konuşmaya devam edeceğiz aradan sonra.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le Unutulmaz Anları sunar.
4: 1950 yılı Amerika Birleşik Devletleri İngiltere maçı Dünya Kupası. Şimdi bu maçta favori kim? Tabii ki İngiltere. Maç başlıyor. İngiltere'nin atakları, direkten dönen toplar, Amerika Birleşik Devletleri'nin kalecisi Borgi'nin inanılmaz kurtarışları ki kendisinin mesleği de çok ilginç. Bir cenaze şirketinde şoför olarak görev yapıyor. Ama bu maçta çıkarttığı çok enteresan ve mükemmel toplar var. Onun ötesinde büyük bir sürpriz yaşanıyor. Gelişen atakta Amerika Birleşik Devletleri bir anda 1-0 öne geçiyor. Kaleci William'ın yapacak hiçbir şeyi yok. William golü yiyor. Diyorlar ki İngiltere toparlar. Toparlayamıyor. Ataklar, ataklar, ataklar. Hepsinde kaleci Borgi'nin muhteşem kurtarışları. Ve maçın sonucunda İngiltere eleniyor. Amerika kazanıyor. Dünyadaki uluslararası ajanslar buna inanamıyorlar. Ya diyorlar, bir yanlışlık var herhalde. Bu haberi bir daha kontrol edelim. Bir daha bakalım. Ama gerçek şu. Amerika İngiltere'yi eliyor ve gelmiş geçmiş Dünya Kupalarının en büyük sürprizine imza atıyor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le Unutulmaz Anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Son Düzlüğü sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor!
6: Reklam.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor!
9: Temiz tuvalet arıyorsan, Opet'te duracaksın.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve...

0: diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
2: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Uğur Dursun ben. İstanbul, Ankara, İzmir yollarına dair bilgiler paylaşalım. İstanbul trafiği bugün diğer günlere nazaran biraz daha rahat, bu boş demek değil. Malum LGS hazırlıkları kapsamında bugün okullar tatil. Tabii bunun da etkisini yaslayamayız. Anadolu Avrupa geçişinde ancak birinci köprünün hala Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca rampadan yoğunluğu var. İkinci köprüye doğru aralıklarla da olsa Çavuşbaşı ve Kavacık'ta yoğunluk var. Avrasya Tüneli ve Harem şimdilik iyi duruyor. Üçüncü köprü de öyle. Avrupa Anadolu geçişlerinde ise çok ciddi problemler şimdilik en azından görmüyoruz. Ankara trafiğinde 1-2 uyarı karşılıyor bizi. Celal Bayar Bulvarı Aksu Caddesi dönüşünde bir kaza var. Buraya dikkat. Kazakistan Caddesi Bosna Hersek ışıklarda taksinin karıştığı bir kaza olduğu notu düşürmüş arkadaşlarımız tarafından. Buraya da ayrıca dikkati çekelim. İzmir trafiğine baktığımızda ise çevre yollarında aslında başta olmak üzere trafik fena değil. Sadece postacılar mevkiinde çevre yolunun Karşıyaka'dan gelişte merkeze doğru yoğunluğundan söz edebilir. Biraz hemen hemen aynı noktalarda Anadolu Caddesi'nin de kalabalığı var. Bunlar tabii özet bilgiler, daha ayrıntılı veriler. İstanbul'da 104.2, Ankara'da 88.4 ve İzmir'de 102.5 frekanslarında olacak. Ayrıca Radyo Trafik mobil uygulamamızı indirerek de rotanızı belirleyebilir, önceden trafik olaylarından haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi sabahlar ve yolculuklar. Hoşçakalın.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
3: Radyo Spor.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. Sabah.

0: 7.43 saatlerimiz. Az önce Güney Kore-Çekya maçı ile ilgili böyle konuşuyorduk. Biz maçı tabii izleyemedik. Sabah 5'te başladı, 7'de bitti. Ben yoldaydım. İşte geldiğimde maç zaten bitmişti. Maçla ilgili böyle konuşurken işte sonda tek kırmızı, tek sarı kart vardı. Zaman geçirmeden olabilir dedim. Ankara'dan Gürsel Bey zaman geçirmeden değildi diyor o kart. Normal bir faulden oldu. Ali abinin bahsettiği Çekya bir ara 2-1 öne geçti. Sonra iptal edildi. Vardan herhalde dedi. O da Vardan değil, bayağı yardımcı hakem saha içinde. Offside'ı tespit etmiş Suçay'ın
1: Demek ki herhalde
0: golünde.
1: açık ofsayt ki hiç VAR'a gitmesine gerek olmadı yani.
0: Evet, direkt bayrağı kaldırmış golden sonra. Kore çok daha etkiliydi diyor Ankara'dan Gürsel Bey. Evet, zaten istatistiklere baktığımızda o net şekilde anlaşılıyor. Çekya'nın golünü gördüm. Krejci, ben duran top dedim. Gerçekten duran top ama taçtan direkt vurmuş. Çufal öyle bir taç atmış ki bayağı korner gibi taç atmış. Krejci de bomboş koşuyu yapıp hızlanıp güçlenip orada zınk diye kafayı vurmuş ve golü atmış. Güzel bir gol, güzel bir organizasyon Çekya'dan. Eğer Çekya ile karşı karşıya geleceksek bu duran topları önlem almamız gerekecek. Güney Kore'de de Beşiktaşlı Yang Yeo'nun golü galibiyeti getirdi Güney Kore'ye. O da maça yedek kulübesinde başladı. Zaten beklenen 11'lerde yoktu. Oyuna dakika 69'da giriyor. 80'de de Hwang'ın asistinde golü atıyor. Organizasyon güzel bir organizasyon. Savunma arkasına bir uzun ara pas geliyor. Hwang tekte topu merkeze çeviriyor. O da zaten ilk top atıldığında savunma arkasına hareketleniyor ve kendini orada boşta bırakıyor. Ön direğe doğru koşuyor. Tekte dokunuyor sol ayağıyla. Kaleciye de çarpan top ağlarla buluşuyor. Onun da böyle topsuz oyunu da iyi gözüküyordu zaten Beşiktaş'ta. Bu karşılaşmada da etkisini gösterdi. Bakalım turnuvanın geri kalanında acaba ilk 11'e yerleşebilir mi? Şu an ön tarafta Heung-min Son tercih edilmiş. Arkasında bir ikili Kang In-Lee ve Jae-sung var. Dünkü muhtemelde Jae-sung yoktu sanıyorum. O da Mainz'daki mi? Mainz'daki tabii. Çok yetenekli bir oyuncu bu arada. Ben acayip beğeniyorum Lee Jae-sung'u. 34 yaşında ama hani takıma almak isteyeceğim tarzda bir oyuncu. O tercih edilmiş. Ama işte sonradan Heung-min Son çıkıyor. O giriyor ve o da takımına galibiyet golünü getirmeyi başarıyor. Şimdi birkaç mesajla yine devam edeyim. Arif İlhan dün Meksika Güney Afrika maçında takımlar sahaya çıkarken Sabah Spor'u jenerik müziği çalıyordu. Aklıma siz geldiniz demiş. Valla benim de aklıma biz geldik. Falan yok.
1: Düşündüm de aklıma biz geldik diyorsun.
0: Valla evet, direkt Sabah Spor programı çıkıyorum. Ne oluyor koltuğumda rahat rahat oturuyorken?
1: Ya işte böyle bir öngörü, artık başka bir şey söyleyemiyorum. Çok beğenmeyenler oldu, sevmeyenler oldu.
0: Geçti artık onlar. Artık alıştı insanlar.
1: İnsanlar
0: Bayağıdır
1: alıştı.
0: bir ara çok geliyordu. Bir 3-4 ay geldi de insanlar artık bence
1: Evet.
0: kanıksadı yani.
1: Ya sonra işte Dünya Kupası'nda kullandılar girişte. Daha ne diyeyim?
0: Aynen. Güzeldi bence de. Ben de seviyorum zaten o jenerik müziğini. Güzel bir hava kattı oyuncular sahaya doğru ilerlerken. Sonra gerçi başka bir şeye evrildi galiba o şarkı. Başka bir şey oldu. Devamı aynı.
1: Devamı
0: Farklı bir
1: tam
0: şey
1: olarak öyle
0: çaldı.
1: mi ben de bilmiyorum, çünkü hani bizde
0: Bir kısmını
1: sonuçta
0: kullanıyorsun.
1: benim gördüğüm yer Chicago Bulls'un işte 90'ların ortasında o final serisinde sahaya çıkışıydı. Ben oradan biliyorum. Hani nasıl şarkı ya da işte o müzik nereye evriliyor bilmiyorum. Senin dediğin gibi hani uzadıktan sonra başka bir şey
0: Başka bir
1: ben de
0: şey oldu.
1: duymaya başladım. Herhalde devamı öyle gidiyor.
0: Ya da bir mix yaptılar belki, bilmiyoruz artık. Onu söylersiniz
1: Telif
0: bilen
1: atalım mı
0: varsa
1: FIFA'ya?
0: FIFA'ya. Bence FIFA'yı karşımıza almayalım. Mehmet Ünlü şey göndermiş şimdi, o dikkatimi çekti. Panini çıkartmaları O'yu Genk oyuncusu olarak yazmış. Ama bunlar tabii çok önceden çıkıyor değil mi? Devre arası transferi oldu. Belki demek ki 2005'in aralığında, Kasım'ında basılmıştır diye düşünüyorum. Yoksa Genk yani böyle bir hata yapmazlar.
1: Arada da olabilir ama öyle hatalar. Yani diğer oyunculara bakmak lazım. Hani
0: Devre arası transfer olanların
1: aynen.
0: hepsi eski takımsa belli
1: Aynen.
0: ki erken basılmış. Ama
1: Aynen.
0: sadece O'da öyle bir şey varsa bu bir hatadır. Ama ben şey aklıma ilk geldi. Hani erken basılmıştır. Çoktan önceden hazırlanmıştır diye düşündüm ama bilmiyorum. Onu da yazın. Bilen varsa yazabilir. Polat Altın da dün kaçırdığım bir şey mi var diyor. Hepiniz 2-0 skor almışsınız. Var tabii demek ki, yani 2-0 aldıysak bir şey kaçırmışsınız. Ama içeriden bir şey almadık. Öyle mantıklı geldi yani 2-0'lık skor. 2-0'dan başka skor kolay değildi yani dünkü karşılaşmada. Hatta Güney Kore Çekya'da da 1-1 dedik ikimiz de ilk başta. Ben 1-1'de kaldım. Ali abi Çekya 1-0'a çevirdi.
1: Aynen.
0: O maç da 1-1'e geldi aslında. Ama Beşiktaş'ta o bizim bütün şeyi bozdu. Büyüğü yani, bozdu. Benim için yani. Ben 2'de 2 yapacaktım.
1: Ne şimdi az önce Mert'e söyledim sizi reklamları dinlerken. 300 kişiyle oynuyoruz Radyo Spor'daki tahmin oyununu. 5 kişi iki maçında skorunu doğru tahmin etmiş. Dün gece ve bu sabah. İşte Mert'e yüzdesi kaç dedim. %1.66 dedi. Yani 300 kişi arasında %1.66 iki maçın skorunu doğru bilmek. O yüzden çok fazla takılmayın. Daha önünde çok maç var. Ve işte yüzdeler de böyle. Bu çok zor bir şey.

0: maçın skorunu tahmin etmek, bilmek. Ama burada istikrar önemli. Bir de işte kazanan tarafı doğru tahmin edebilmek sizi zaten işin içinde tutacak. O yüzden hiç kimse moral bozmasın. Çok zor bir olay bu.
1: Tabii ki yani. Ama iyi başlamak da her zaman motive ediyor. Ben dün 2-0'ı bilince o dedim ilk defa herhalde böyle skoru doğru tahmin ederek başladım. Devamı iyi gelir diye düşünüyordum. Sabah da bir ümitlendim. Ama neyse.
0: Olabilirdi, çok rahat olabilirdi,
1: Evet,
0: birbirde bitebilirdi.
1: bugün şansımızı deneyeceğiz yine akşam. Nedim Küçük, akşamki sıkıcı Meksika maçından sonra Güney Kore Çekya maçı oldukça hareketli ve zevkli oldu diyor. Güney Kore kupaya zevk katabilir oynadığı oyunla. Evet yani biz sabah maçı izlemedik ama herkesin görüşü burada ortak. Yani Güney Kore Çekya maçı çok daha keyifli
0: Aynıdır.
1: ve o keyfi katan da Çekya'dan ziyade tabii Güney Kore'nin oyunu. En çok o etkilemiş izleyicilerimizi bu dört takım arasında. Çetin Dilek, Dünya Kupası'ndaki bu 3 dakikalık su molaları çok uzun değil mi sizce? Resmen maçtan kopuyoruz demiş. Bir dinleyici de onu almadım da TRT'ye kızmış burada 3 dakikalık aralar için. Ama TRT'nin de orada yapacak bir şey yok. Yani TRT değil.
0: TRT gitmiyor araya canım.
1: TRT mecbur, o da uygulama böyle olduğu için her yayıncı kuruluş gidiyor. Orada reklam satışları da oldu belli ki. Belli bir dakika için. Çok uzun değil mi? Çok uzun tabii ki. Yani biz futbolda oyun durmasın diye şu an kurallar değiştiriyoruz. Şimdi 3 dakikalık Hydration Break adı altında para kazanmak için yapılmış bir uygulamaya geçtik. Yani bunu bir dakikada yapabilirsiniz. Eski usul. Bir
0: Evet.
1: dakika ama
0: O
1: yap.
0: eski usul mesela su molalarında bir de reklama gidilmediği için hani
1: Tabii.
0: oyun dursa da çok fazla bir şey yapmıyorsun. Ama burada şimdi oyun duruyor. 3-5 saniye sonra pat diye reklama gidiyor ya, gerçekten bir dinleyiciye katılıyorum ben. Hani kopuş yaşanıyor mental olarak. Bir de 3 dakika çok da şey değil. Kısa değil. 2 kere olması maçta bence de biraz böyle bir hafif bir şey tat bıraktı yani.
1: Bir de geç başladı bu dünkü maç özelinde Meksika maçı. İşte bitiş saati bizim Süper Lig şeyi gibi oldu yani.
0: Evet,
1: Biz
0: 7 dakika uzatma verildi.
1: yani 10'da başlayan maç 12'den sonra 12-4 kişi falan bitti. Jenerik müziğini seçenler keşke WhatsApp numarasını seçerken de öngörülü olsalarmış diye kontra bir yorum geldi Gürsel Bey'den.
0: WhatsApp numarası doğru.
1: Bu konuda diyecek hiçbir şey yok abi. Kusura bakma
0: Doğru.
1: da.
0: Orada diyecek bir şeyimiz yok.
1: Orada bence yutkun içine at.
0: Ama ben
1: Devam
0: şeyi
1: et.
0: orada kontrol edemedim. Yani normal bana hangi numara boşta dedim. Bana bir numara lazım dedim. Bunu verdiler. Orada basiretim bağlandı.
1: Başka yok mu numara?
0: Hani
1: Arkadaşım bu ne?
0: aynen
1: Diyemedin değil mi?
0: onu sormam
1: Anladım.
0: gerekir. İdari işlere yani bu numara olmaz, bunu WhatsApp'ta kullanamayız demem gerekirdi. Onu sanki böyle hani hiç kimseye söylemeyeceğiz, hiç kimse duymayacak gibi olduğu gibi kabul ettim mesela o şeyi. Bu numara boş dediler. Tamam dedim ben de. Hani ne düşündüm orada, niye düşünmedim? Hala onun derdindeyim ben.
1: Zamanı geri döndüremiyoruz abi artık.
0: Döndüremiyoruz. O
1: Geçti.
0: yüzden kaldı. Bir kere de
1: Bundan
0: WhatsApp
1: sonra
0: numarasını verdik.
1: yani bundan sonra yapacak şeyin ya değiştirmek ya kabullenmek.
0: Kabullendik artık ya. Hani söylerken kötü, bir kere kaydedince işte ne yapalım?
1: Evet, kaydettikten
0: Artık
1: sonra
0: bu adamlar da böyleymiş
1: 052 1487 ya güzel. Peki çok gecikmeyeyim ben. Reklamımız biraz uzunmuş. Araya şimdi gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Şak diye internet, tak diye evine.

0: Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.58 saatlerimiz Dünya Kupası açılış seremonisinde değilsiniz. Sabah sporu programındasınız. Jenerik karıştırmasın kafanızı. Şimdi dün Güney Kore 2-1 kazandı. Oh golü attı. İkinci golü, galibiyet golü ondan geldi. Asisti yapan oyuncu da Hwang dedim, Feyenoord'un oyuncusu. İlk golü atan da isim. Normalde bir defansif orta saha gözüküyor bu oyuncu ve maçı da bir gol bir asistle tamamladı. Ve hani asisti de güzel. Koşusu, yaptığı orta yerden sert öndüreye doğru. Golü çok daha güzelmiş. Ben golü şimdi yeni bu reklam arasında önüme düştü. Denk geldim. Merkezden bir topla hafif sol çaprazdan böyle kaleciyle karşı karşıya kalıyor gibi savunma geliyor. Topu tutup sağına çekiyor. Hem kaleci hem savunmacı yatırıyor. Diğer taraftan da boşluktan sağ ayağıyla plasayı uzak köşeye gönderiyor adeta. Boş kaleye gönderiyor oyuncu. Çok kaliteli bir gol. Hani dünkü maçtaki Meksika maçındaki golleri de düşününce herhalde en kaliteli gol olmuş. Güney Kore'nin attığı dün ilk gol. Dün tabii Jimenez'in kafa vuruşu da bence etkileyiciydi. Yani oradan yere doğru tam köşeye vurdu. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. Diğer golde kalecinin bacak arasından geçiyor top.

0: Orada da hani koca
1: İyiymiş
0: kale
1: ama.
0: ama sert
1: Evet,
0: gidiyor.
1: iyiymiş
0: Kaleci
1: isabetli.
0: ayağıyla çok ufak dokunuyor ama tabii yeterli olmuyor. Beklemiyor. Bacaklar açık. Tam aradan gidiyor o top. Uzaktan vurmasına rağmen görece sert vurduğu için kaleci bir hamle yapamıyor. Sabaha karşı Krejci'nin golü de güzel. Hani taç, çufal acayip bir taç atıyor. Onu da izlemediyseniz izleyin. Onun golünde de organizasyon olarak güzel bir gol. Fena bir başlangıç olmadı goller açısından Dünya Kupası'na. Tarık Yücesoy bizi Vancouver'dan dinleyen dinleyicilerimizden. Milli takımda orada yaklaşık yarım saat önce Türk milli takımımızın antrenmanı bitti. Otellerine uğurladık. Yarın öğleden sonra halka açık antrenmanları olacağını öğrendik. Heyecanla bekliyoruz diyor. Gerçekten valla ben de nedense bu mesajı okurken böyle bir duygulandım. Neden duygulandım? Hani yurt dışında olan vatandaşlarımızın da böyle milli takım geldiğinde böyle koştur koştur gitmesi. Ala bir yayında mı anlattı? Reklam arasında mı hatırlamıyorum ama o da kendi arkadaş çevresinden milli maça gidenler Amerika'da olup hani uzun seyahatler yapıp onu göze alıp gidiyor insanlar. Milli takım olunca mevzubayız. Bir de uzaktasın sonuçta. Özlüyorsun da.
1: Çok özlüyorum, evet.
0: Böyle bir hasret kalıyorlar Türkiye'ye ve o hasreti gidermek için de milli takım antrenmanı, milli takım maçları bulunmaz bir fırsat. Gördüğüm kadarıyla herkes de bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Ben hani şu an düşünsem mesela hayatımda hiçbir böyle milli takım antrenmanı izlemek ya da bir kulüp takım antrenmanı izlemek aklıma gelmez ama işte yurt dışında yaşayan için bulunmaz fırsat bunlar ve dinleyicimiz Tarık Bey de ve eminim eşi dostu yakınları da bu fırsatı değerlendirmişler. Güzel bir heyecan olsa gerek. Vallahi hoşuma gitti. Bu mesajı görünce vallahi duygulandım böyle gözüm hafiften nemlendi.
1: Bizim milli takım da tabii sempatik bir takım.
0: Evet.
1: Onu da unutmamak lazım. O kavga dövüş bittikten sonra insanların daha çok sahiplendiği bir takım olunca bir de işte böyle araya şey girince hani insanlar uzakta, gurbette, mesafe girince doğal olarak insanlar da bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Bizim maça da çok fazla bir şey kalmadı. Şimdi yarın sabah Amerika oynayacak. Amerika-Paraguay gruptaki ilk karşılaşma. Sonra da biz. Güzel yani bekliyoruz bakalım.
0: Evet, bugün antrenmanla ilgili bir detay daha önüme düşmedi ama bakacağım. Milli takım konuşurken Kenan'ın durumu tabii orada bizim için önemli. Ve yavaş yavaş artık da sondan bir önceki taktik idman bugün yapılmış olması lazım. Yarın son taktik idman artık 11'ler Montella'nın kafasında büyük oranda netleşmiştir diye düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Bakalım oradan TRT'den özellikle yayıncı kuruluşta İbrahim Kırkkayak'tan bir muhtemel gelir mi? Gün içinde de tabii TRT'yi takip ederiz. İzmir'den Cengizhan 44 yaşındayım demiş. Ben çocukken maçı dün akşamki Meksika maçının spikeri anlatıyordu. Şu anda 44 yaşındayım yine aynı spiker anlatıyor. TRT'nin kendini biraz geliştirmesi gerekiyor demiş. Olumsuz bir mesaj göndermiş. Levent Özçelik abimiz dün maçı anlattı. Ben de mesela tam ters taraftan baktım dün izlerken. Benim hoşuma gitti. Açılış maçında Levent Özçelik'i duymak. Geçenlerde aynı şey Ömer Üründül'de olmuştu bende. Hatırlar
1: Niye yok
0: mısınız?
1: diye
0: Niye
1: hissettirmiyor.
0: yok diye onun eksikliği hissedilmişti. Neydi o? Ne içindi? Hangi maçtı?
1: Şampiyonlar Ligi
0: Finali mi?
1: galiba.
0: Yarı finali mi?
1: Galiba Şampiyonlar Ligi'ydi.
0: Ve o gün bayağı bir şey olmuştu. Ve Ömer Üründül üzerinden bir gündem de olmuştu. İnsanlarda benzer duygular canlanmış. Yani onun artık bir alışkanlık yarattı insanlarda. Levent Özçelik de Dünya Kupası dediğinde, TRT dediğinde akla gelen ilk isimlerden biri bir duayen. O yüzden ben dün Hünkar Mutlu önce eşlik etti ama o seremoniye bir arkadaşıyla birlikte eşlik etti. Maçı Levent Özçelik sunacak dedi. Onu duyunca o da hoşuma gitti. Benim için güzel bir deneyimdi. Ben Levent abinin sesini beğeniyorum. O
1: Ya
0: yüzden bence iyi bir şey. Genç jenerasyonda var bu arada. Sadece Levent abi yok TRT'de.
1: tabii şimdi ben de onu söyleyecektim. Yani bu iş hani birileri gelsin 50 sene yapsın kimse onun derdinde değil. Ama Levent Özçelik gibi işini çok iyi yapan, herkes tarafından sevilen, başarılı bir spikerin de devam etmesinde hiçbir sakınca yok. TRT kadrosunu yeniledi, yeni transferler yaptı. Zaten çok geniş imkanlara sahip TRT. Ama bu noktada dünyada da olduğu gibi çünkü dünyada da aynı şeyi fazlasıyla görüyorsun. Çok tecrübeli spikerler devam ediyorlar. Ben de bunun çok güzel ve hoş olduğunu ve bu tarz insanları da korumamız, kollamamız gerektiğini düşünüyorum. Değerlerini vermemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden açıkçası

0: Benim de Levent Özçelik'i duyunca hoşuma gitti.
1: Ben genelde olumlu şeyler gördüm önüme düşen mesajlarda ama dinleyicimiz için pek öyle olmamış. Az önce mesajını okudum, Tarık Bey de kesinlikle öyle demiş. İnanın bunu yaşamak dünyalara bedel diyor. PSG Bayern ilk maç Ömer Bey yoktu demiş dinleyicimiz İbrahim Bey. Olabilir. Tam hatırlayamamıştık ama o maçmış demek ki. 86'daki Arjantin-İngiltere maçını kim anlattı diye Mustafa Dürüst bir soru sormuş. Biliyor musun kim anlattığını?
0: Tabii
1: Sen
0: ki, tabii ki
1: yetişirsin.
0: bilmiyorum. Nereden bileceğim?
1: İlker Yasin anlatmış o gün o karşılaşmayı da. Levent Özçelik abimiz yaşayan bir klasiktir. Tıpkı Halit Kıvanç gibi diyor Kadir Ata mesajında. Emre Öztekin turnuva öncesi Genco'ya özel etkinlik tahminini sordum. Bu turnuvada kırmızı kart çıkmaz dedi. İlk maçta 3 kırmızı kart çıktı demiş. Öyle mi dedi Genco
0: Öyle
1: abi?
0: dememiştir ya. Kırmızı kart çıkmaz diye bir şey söylemez Genco.
1: Az çıkar demiştir dediyse de yani.
0: Yani
1: İşte
0: belli
1: son
0: bir
1: 2 Dünya
0: limit var mı
1: Kupası'nı düşündü
0: bilmiyorum.
1: yani.
0: Hani tüm turnuva boyunca hani 9,5 altı üstü öyle bir şey söylemediyse kırmızı kart çıkmaz. Kim der yani kırmızı kart çıkmaz turnuva boyunca?
1: Az çıkar der en fazla. Ben çıkmaz çok iddialı canım zaten. Kırmızı kart çıkmadı bir turnuva var mı yani? Son iki turnuvada azar az çıkmış. Yani dörder kırmızı kart da çıkıyor yani. Onu öyle demiştir bence. Levent Özçelik'in sesini duyunca işte gerçek Dünya Kupası dedim diyor dinleyicimiz. Biz de o taraftayız. Ömer Ündü'yle ilgili
0: Bütün
1: mesajlar geliyor.
0: dünya kupaları tarihi boyunca açılış karşılaşmalarında kendi kalesine gol atan tek oyuncu var. Kimdir bu oyuncu? Tüm dünya kupaları tarihi boyunca açılış karşılaşmasında kendi kalesine gol atan tek oyuncu var.
1: Bilmem ben mümkün değil yani aklıma gelmez.
0: 2014 yılında gerçekleşmiş bu olay. 2014'te neredeydi?
1: Brezilya mı?
0: Brezilya'daydı. Demek ki maçı kim oynadı?
1: Arjantin. Brezilya'da düzenleniyoruz. Arjantin oynamıştır.
0: Evet. Brezilya oynadı. Brezilyalı bir oyuncu.
1: David Luiz.
0: Kendi kalesine gol atmış. Kimdir bu oyuncu?
1: Thiago Silva.
0: Real Madrid geçmişi var. Samet Akayndır'dı yazmış.
1: Ya Samet'e vallahi üzülüyorum artık. İzledikten sonra da YouTube'da daha da kanım ısındı Samet'e. Bu algıyı görünce
0: Marcelo
1: üzülüyorum.
0: artmış.
1: Mesela.
0: 2014 yılında tüm Dünya Kupaları tarihi boyunca ilk karşılaşmalarda ilk daha doğrusu ilk gol karşılaşma demeyelim yanlış olmasın. İlk gollerde Marcelo kendi kalesine gol atmış.
1: Peki Türkiye maçını kim anlatacak diye soru gelmiş. Devamında da şu coşkulu biri vardı. O mu diye yazmış dinleyicimiz. O coşkulu biri mi anlatacak?
0: Özkan anlatacak.
1: Kastettiği eğer Özkan Öztürk müydü? Özkan Öztürk ise evet. Coşkulu biri Özkan Öztürk anlatacakmış. Mücadeleyi. Peki var mı dünkü karşılaşmalardan bahsetmediğimiz ya da elinde Dünya Kupası'yla ilgili enteresan bir istatistik?
0: Yani şimdi Güney Kore Çekya maçına bakacağım ben merak ediyorum çünkü sonuçta her takımı izlemek gerekiyor ki o takımlarla alakalı konuşulduğunda altı boş olmasın. O yüzden gün içerisinde bugün zaten akşam bir tane karşılaşma var. O maçı bir izleyeceğim. Meksika Güney Afrika'da da hani maçı çoğu kişi izledi, gördü. Maçla alakalı çok fazla konuşulacak bir şey yok. Bir taraf gerçekten hücum anlamında ciddi anlamda zayıf kaldı. Savunma yapmaya çalışırken zaten savunması da pek standart olarak yüksek değildi. Erken gelen golden sonra Meksika'da tempoyu çok yükseltmedi. 3 kırmızı kart var karşılaşmada. 3 kırmızı kartında bence kendi içinde tartışması yapılabilir. Yani kırmızı kartlar haksız demiyorum ama ağır ifadesini kullanmak bence yanlış olmaz. Dolayısıyla hani dünkü karşılaşma izlemediyseniz bir şey kaçırmadınız açıkçası. Hani ah tüh falan nasıl bir maç kaçırdım ama sonuçta Dünya Kupası'nın açılış maçıdır. Ben arada şeye de söyledim, Mert'e de söyledim. Stadyumu çok beğeniyorum. Yani stadyumu çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Zaten futbol tarihi içinde gerçekten böyle çok çok önemli yer edinmiş stadyumlardan bir tanesi. Tribünler çok güzel. O bakımdan hani öyle değerlendirelim. Moralimizi bozmayalım. çok daha iyi maçlar izleyeceğimizi, çok daha büyük olaylar olacağını

0: olacağını düşünelim ve konuyu kapatalım.
1: Peki şimdi birkaç mesajla reklam arasına gideceğim. Halil Bektaş ortaya karışık 9 ne durumda diye sormuş. Dün öğlen programda bizim YouTube'daki Lucky Analiz'deki programdan Ali abi bahsetti. Orada bir beğeni hedefi ben koydum. 250 dedim. Ağzıma 250 çıktı. Şu an 212'deyiz.
0: İstanbul'dayız şu
1: Beğenide
0: an.
1: 0212 alan koduyla beğeni sayımız bir 250 yapabiliriz diye düşünüyorum. Çok da bir şey kalmamış. Dün 33 ile başladık. 33'ten 212'ye kadar getirdik. Kaldı 38. Radyo Spor dinleyicisi de bence bu çağrıya kulak verir YouTube'da. Ortaya karışık 9'u bulup oraya bir like'ını
0: Ya sağ olsun
1: silemez.
0: orada bir şey yaptılar, hani jest yaptılar, yorum da yazmışlar güzel güzel. Artık işte olduğu kadar yani. Ya
1: Ben
0: teşekkür ediyoruz. Dün öyle hat-trick'te bir şey yaptık. Artık biliyorsun ben de her gün bunu söyleyemem yani. O yüzden o konu öyle kalır artık.
1: Söylüyorum bugün. Sen söylemene gerek yok. Ben içimden geldi dinleyicimiz yazmış. Ben de ekstra bir şey söylüyorum. Şimdiden teşekkür ederim dinleyicilere. Peki bir de bu dün Meksika karşılaşmasında tribünden gelen bir ses, hani o ses neydi diye insanlar merak etmiş. O sesin adı Matraka. Matraka ne? Meksika hükümetinin Dünya Kupası'nı hareketlendirmek amacıyla geleneksel bir ses çıkarma aleti olan Matraka'dan 500 bin adet üretmek için iki bölgedeki yerel zanaatkarlarla işbirliği yapmışlar ve bu çevre dostu hediyelik eşyalar kanalların çevresindeki yabani sazlıkların toplanıp 2 hafta boyunca kurutulmasıyla yapılıyormuş. Ardından geleneksel ahşap dişli mekanizmaları kullanılarak bir araya getiriliyormuş. Videosu da var. Sosyal medyada belki önünüze düşmüştür. Çok değişik bir mekanizması var böyle o aletin. Ondan öyle bir ses çıkıyor ama bir vuvuzela kadar tabii rahatsız edici bir ses değil. 2010'daki Güney Afrika'daki Dünya Kupası gibi ama Meksikalılar da kendilerine özel bu geleneksel aleti tekrar piyasaya sürmüşler. Belki de bu şekilde hatırlanacak Meksika'daki karşılaşmalar. Onu da ek bir not olarak söyleyeyim. Bir de dün ve hep Azteca Stadyumu olarak hep bu stadyum konuşuluyor ama stadın resmi ismi şu anda Dünya Kupası'nda FIFA tarafından Mexico City Stadyum diye geçiyor. Azteca ismi kullanılmıyor. Ve bu kurallar gereği bu stadın bu arada başka bir isim sponsoru varmış Meksika'daki normalde. Bu Dünya Kupalarında marka isimleri stadyumlarda kullanılmıyor. İşte New York'un stadı da mesela New York City Stadium diye galiba geçiyor. Los Angeles'taki Los Angeles City Stadium diye geçiyor. Ve
0: Halbuki
1: o
0: hepsinin ismi var.
1: var. Ama bunlar
0: MetLife galiba
1: New York'taki
0: New York'taki
1: MetLife Stadyumu ama işte bu mesela UEFA'da da Şampiyonlar Ligi'nde de böyle işte Tüpraş Stadyumu değil ama Beşiktaş Park gibi bir şey geçiyor. İşte Galatasaray
0: Neden?
1: için de aynı. Bilmiyorum ben nedeni böyle uygulanıyor ama düşünmedim üzerine. Bir tek istisna bu şeyler de kapatılıyormuş bu arada ya da çıkarılıyormuş o logolar onlar da. Bir tek bir stattaki bir logo hariç onu bir şey yaparlarsa stadın altyapısı zarar görebilir miymiş? Bir tek o markanın şeyi duruyormuş. Geri kalan hepsi ya kapatılıp ya çıkarılmış. Böyle bir şey var, uygulama var. Statlarla ilgili. Neden bilmiyorum. Hani senin bir fikrin varsa.
0: Tam şey yapamıyorum.
1: Ya benim için çok önemli bir şey değil açıkçası.
0: Ya
1: Hani
0: benim için de
1: Azteca
0: önemli bir şey
1: demiş,
0: değil.
1: Meksiko City fark etmez ama
0: Yani
1: böyle bir uygulama
0: statların
1: var.
0: bilinen isimleriyle kullanılması bence daha normal. Daha iyi. Ama arkasında bir mantık var. Hani futbola para sokmaya çalışırken para gelsin diye uğraşırken sponsorlar daha fazla yatırım yapsın diye uğraşırken oraya yatırım yapmış bir sponsorun ismini hani bir organizasyonda kapatmanın tam olarak mantığını ben anlayamıyorum. Yani onun reklamını yapmak istemiyorlar sonuçta. Kaç kere stadyum ismi bahsedilecek? Yani ya da ne kadar reklam olabilir? Ya da öteki türlü söyleseniz daha mı iyi oluyor? Çok bir mantığı yok bence.
1: Peki 8-14 saatlerimiz bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
7: Borusan Next.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
2: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
10: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta.
13: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Kupası'nda heyecanın adresi Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Gönlüm dinlesin, bu sesi dinlesin, ben seninleyiz Türkiye.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonlar son düzlükte.
6: Radyo Spor.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Radyo Spor.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.19 saatlerimiz devam ediyoruz programa. Dinleyicimiz ortaya karışık 9'u bulamadım demiş. Basit ortaya karışık 9 yazdığınızda YouTube'a direkt olarak en üste çıkıyor. Beğeni de en son gördüğüm kadarıyla 244 olmuştu. Teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Az önce benim bahsettiğim bir istisna vardı stadyumlarda bir araba markasının. Yıldızı çatıda bulunuyormuş. Mimarinin bir parçası olduğu için kapatılması veya sökülmesi teknik olarak çok zor bulunmuş. 18 aylık görüşmeler sonunda FIFA bu konuda özel bir istisna tanımış dinleyicimiz Şafak Bey. O da bilgiyi gönderdi. Stadyum Atlanta yazmış ama Atlanta herhalde.

0: Atlanta'daki stadyumda böyle bir istisna yapılmış. Sponsorlar konusunda da Hüseyin abi de bu işlerle tabii ilgileniyor. FIFA ve UEFA sadece kendi sponsorlarının isimlerinin stadyumlarda yer almasına izin veriyor. Çünkü bu sponsorlar çok büyük paralar yatırıyorlar turnuvalara. O araya başka bir turnuva ile ilgisi olmayan sponsor isminin karışması istenmiyor. Bedavaya reklamları oluyor o şekilde.
1: Tamam, sen o stadı 3 maç kullanıyorsun, 4 maç kullanıyorsun. Adam o stada 5 yıl sponsor olmuş. 10 yıl sponsor olmuş. O parayı vermiş gene o kulübe. Orada da bence bir haksızlık yapıyorlar.
0: Ama burada haksızlık olsa büyük ihtimal dava ederler zaten. Bizim ismimizi nasıl kullandırmıyorsun
1: diye. Büyük ihtimal sözleşmelerde var.
0: Tamam işte, o zaman bir şey yok.
1: Bir şey yok yani. Yapabilecekleri bir şey yok. Sözleşmelerde olduğu için.
0: Yani öyle bir haksızlık falan olmuyor o zaman.
1: Orayı zaten kapatmışlardır hukuki tarafını. Tamam işte. Ama ben genel olarak haksızlık olduğunu düşünüyorum yani.
0: Ama haksızlık olması için sen etik olarak ne olarak haksızlık düşünüyorsun?
1: Şimdi sen bir stada ismini verdin. Sponsor oldun. 10 sene senin adınla geçiriyor. Mesela şimdi Galatasaray stadına Türk Telekom Arena diyor muyuz? Demiyoruz artık değil mi? Demiyoruz. Çünkü o hani şeyle anılıyor. Sponsor ismiyle söylüyorsun stadı bir süre sonra. O şeyde uzun olunca, sürede uzun olunca insanlara bir alışkanlık getiriyor. Mesela ben bazen sürekli olarak Galatasaray stadında dur bir dakika hangisiydi yanlış söylemeyeyim diye bir duruyorum.
0: Neydi?
1: Ha? Bak gördün mü? Duruyorum şu an. Rams. Ondan önce ama bir arada şey vardı. Galatasaray'da kısa bir süre Nefte dendi değil mi?
0: Evet.
1: Nefte dendi. Ondan önce de Türk Telekom'du. Doğru mu hatırlıyorum? Türk Telekom, öyle Nef, yani. Rams diye hatırlıyorum ben. Şimdi uzun süreli şeylerde, sponsorluklarda işte Fenerbahçe'nin yaptığı gibi. Beşiktaş da çok kısa süre yapmadı. Mesela Beşiktaş nasıl açıldı? Vodafone diye açıldı. Vodafone Park deniyordu. Değil mi? Çok uzun süre. Öyle bir alışkanlık yaratıyor. Bu da sponsorların bence işine gelen bir durum. İyi bir durum. Yani onların verdiği paranın karşılığını bir şekilde alıyorsun. Fakat sonrasında İşte mesela Aztek Stadyumu'nda örnek veriyorum. 4 tane maç oynanacak. Hiçbir şeye tahammül yok mesela FIFA'nın. O biraz bana dediğim gibi haksızlık geliyor yani.
0: Peki milli takıma biraz dönelim. Milli takım Kanada'ya ulaştı. İlk maçımızı biz orada yapacağız. Yine Hüseyin abiden okuyacağım. Sabaha karşı 5'te Türkiye saatiyle antrenman yapmış milli takım. Yerel saatte de 19'da. Antrenman yapılmış. Biz maçlarımızı akşam saat oynayacağımız için antrenmanlarımızı da o saat diliminde yapmaya özen gösteriyoruz. Ben Kenan'la ilgili hani bir gelişme var mı diye bakacağım demiştim. Milli takımın o WhatsApp grubunda gazetecilerin olduğu, Kenan'la ilgili herhangi bir paylaşım yapılmamış. Sesine de girdim TFF'nin. Şu anda Kanada'daki antrenmanla ilgili bir bilgilendirmede henüz geçilmemiş. Sadece A milli takımın Vancouver'a vardı ve burada bir törenle karşılandığı, işte büyükelçimiz, başkonsolosumuz, konsolos yardımcısı ve Musqueam yerli halkı adına kabile şefi Wayne Sparrow ve müzik topluluğu üyeleri de ayrıldızlı kafilemizi karşılamak için hazır bulunmuşlar. Bu kafilenin, kabilenin şefi de milli takım teknik direktörü Montella ve kaptan Hakan Çağınoğlu'na ithafen de birer hediye takdim etmiş. Coşkulu tezahüratlar ve yoğun bir ilgiyle binaya giriş yapmış A milli takımımız. Orada kendimizi evimizde gibi hissediyoruzdur. İnşallah diyelim.
1: Vancouver çok güzel bir şehir. Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Yaz aylarında genelde havası da öyle çok bunaltıcı. İşte az önce, daha doğrusu hafta içerisinde programda konuştuğumuz gibi 40 dereceler olmaz. Halkı iyidir. Bir şey kültürü vardır orada. Hem uzak doğu kültürü vardır. Şeyden sonra, San Francisco'dan sonra Amerika'daki en büyük şey Çin mahallesi Vancouver'dadır. Ama aynı zamanda işte yerel bir yerel halk kültürü de var onların korumaya çalıştığı. Daha önce biraz dağıttıkları, sonradan korumaya çalıştıkları bir şey var. Yerel kültür var. Stadyumda normalde bir Amerikan futbol şeyi, ne derler, sahası. BC Stadyum diye geçiyor. Benim de okulumun dibiydi orası, o stadyum. O stadyumun önünde biz de futbol falan oynuyorduk yani okulun oralardayken. Güzel yerlerdir oraları.

0: Stadın üstü kapalıdır. Kapatırlar üstünü. Zeminle alakalı, statla alakalı çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Problem olacağını düşünmüyorum. Biraz yani hava belki işte böyle 35-40 derecelerden Kanada'ya, Vancouver'a gitmek daha da iyi olabilir. Bizim milli takım için yani herhalde orada şu an 25-26 derece bir hava sıcaklığı vardır.
1: Sen bakardın normalde.
0: Vancouver mı?
1: Bakayım, ben bakayım
0: Bak bakalım
1: uygulamadan
0: şu
1: şu
0: an
1: an
0: ortalaması kaç?
1: kaç derece gözükecek Vancouver'ın hava sıcaklığı. Vancouver, BC, Kanada.
0: Evet.
1: 15 derece gözüküyor. Gün
0: Güne
1: içerisinde
0: bak.
1: en sıcak 23 derece.
0: Evet işte.
1: Full güneşli. Maç günü de 27 gözüküyor. Biraz sıcaklıklar artacak ama çok da kötü bir seviyede değil. 27 maksimum. Akşama doğru herhalde 23-24'te
0: Aynen.
1: maçı ideal bir sıcaklıkta yaparız. Rakibimiz Avustralya'yı karşılaşmalı. Avustralya'yı çalıştıran teknik direktörü tanıyor musun?
0: Petkovic.
1: Popovic.
0: Popovic.
1: Tony Popovic. Ülkemizde çalıştı.
0: Petkovic kimdi ya? Petkovic kimdeydi? Petkovic kimi çalıştırıyor? Samsun'u çalıştıran Petkovic kimi çalıştırıyor şu an?
1: Ben bilmiyorum şu anda senin dediğin şeyi, kimi çalıştığını.
0: Dur
1: Ben
0: bulacağım ben
1: başka bir soru
0: sana.
1: soracaktım sana.
0: Sor.
1: Türkiye'de hangi takımı çalıştırdı Tony Popovic, hatırlıyor musun? Ya da çalıştırdığını hatırlıyor musun? Öyle sorayım.
0: Karabük'ü çalıştırdı.
1: Baktın mı, aklından mı kaldı?
0: Efendim?
1: Biliyor muydun, okuduğunu da mı aklında kaldı?
0: Avustralya çıktığı zaman
1: Bakmıştın.
0: okumuştuk.
1: Karagümrük'te de
0: Çok
1: enteresan
0: kısa kaldı.
1: 2 ay kalmış. 11 maç, 0.82 puan ortalaması 2017-2020
0: Bu kadar zor
1: Aralık
0: soruları
1: ayında.
0: bildiğim zaman hiç şey yapmıyorsun, takdir etmiyorsun beni. Dün
1: Evet.
0: de yarışmada çok zor bir şey bildim. Hiç, aa
1: Neyi
0: biliyor
1: bildin?
0: muydun bunu? Şaşırttın beni diyorsun, geçiyorsun. Bu kadar.
1: Nasıl? Dün hakkını vermedin mi?
0: Hiç hakkımı vermiyorsun.
1: Son soruda.
0: Burada da bu konuda da hiç hakkımı
1: Ben
0: vermemişim.
1: şeyde şaşırdım ama ben senin şey bilginin bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Şaşırdım işte, hakkı daha nasıl vereyim yani?
0: Böyle ayağa kalk bir şey falan
1: Ha,
0: patlat. Ne
1: konfeti
0: derler?
1: falan mı
0: Konfeti
1: atayım
0: falan patlat.
1: üstüne?
0: Sosyal
1: Daha ne
0: medya
1: istiyorsun?
0: paylaşımı yap.
1: Sen Abdullah Avcı'nın göbek adını bilecektin önce. Sonra
0: Aynen
1: onları
0: orada
1: hak
0: yanıldık.
1: edecektin.
0: Şeye bakmıştık. Avustralya teknik direktörüne bakmıştık. Hatta çok enteresan demiştik yani. Avustralya'dan Karabük'e geliyor sonra tekrar dönüyor.
1: Avustralya'ya dönüyor.
0: Hani ne
1: Sonra
0: alaka demiştik yani
1: nereye
0: hatırlarsan.
1: dönüyor Avustralya'dan sonra?
0: Nereye dönüyor?
1: Yunanistan'a gidiyor.
0: Yunanistan'a gidiyor.
1: Sonra tekrar Avustralya'ya dönüyor.
0: Çok enteresan gerçekten.
1: Ve bir arada Crystal Palace'da yardımcı antrenör. Yine Avustralya'da başlıyor. Sonra Crystal Palace yardımcı. Sonra Avustralya. Türkiye, Avustralya, Yunanistan, Avustralya. Ve şimdi de 2024'ten beri milli takımın teknik direktörü kendisi. Peki Avustralya'da korkmamız gereken bir oyuncu var mı Ali abi?
0: Avustralya'da korkmamız gereken bir oyuncu.
1: Valla ön tarafta biraz atletik oyuncular görüyorum. Avustralya'ya baktığımda. Okuduğumda özellikle o İran Kunda'yı çok övmüşler. 2006 doğumlu. Watford forması giyen bir isim. Ve yine İngiltere'de forma giyen, Norwich forması giyen Muhammed Toure var. Ön tarafta gördüğüm. Sassuolo'dan bir Volpato. 10 numara olarak o da gözüküyor. Yani çok tanıdık isim yok tabi Avustralya'da eskisi gibi öne çıkan bir oyuncu yok. Yani en tanıdığımız isim Avustralya'da da Aziz Behic. Türkiye'de onu da biliyoruz. 35 yaşına gelmiş adı artık. Ama onun haricinde diğer oyuncular biraz da genç potansiyelli isimler.
0: Kaleci Matthew Ryan'ı hatırlar futbol severler Premier Lig'den. O da 34 yaşına gelmiş.
1: O da takım kaptanı
0: Evet
1: gözüküyor.
0: şu an Levante'de oynuyor. Onun dışında Leicester'daki Stor'u tanırlar. Stoperlerden bir tanesi. O tanınır. Muhtemel 11'ine bakıyorum şöyle bir. Evet yani hani böyle çok bir ekstra bir oyuncusu yok. Avustralya'nın güçlü tarafları ne diye yazmış BBC. Avustralya analizini yaparken organize bir takım demiş ve hani onları kırmak çok kolay değil. Hocalarının, teknik adamlarının pragmatik bir yaklaşımı varmış. Bunun da takıma yansıdığını söylemişler. Sıkı ve fiziksel bir takım olarak nitelemiş BBC Avustralya'yı. Gerideki üçlünün hani şey bekliyorlar. 5-4-1 gibi dizmişler burada Avustralya'yı. İşte gerideki merkezdeki 3 stoperin özellikle havadan geçilmesinin zor olduğunu, bayağı mücadeleci oyuncular olduğunu yazmışlar. Ve hani kontralarla sonuca gitmeye çalışacak bir takım olarak nitelemişler Avustralya'yı. Zayıflıkları ne diye sorunca bazı kilit oyuncuların yokluğundan bahsetmişler. Middlesbrough'un hücum oyuncusu Ryle McCree diye bir isimleri varmış. O yokmuş mesela. Ve 2022 Dünya Kupası'ndan 9 oyuncu varmış. Fakat 12 oyuncu 25 yaş ve altındaymış Avustralya'da. Bunun da bir dezavantaj olabileceğini söylemişler tecrübe açısından. Yani Avustralya'yı bir kere fizik olarak hani mutlak şartlarda zorlamamız gerekiyor. Orası kesin. Eğer o şeyi yapabilirsek, fiziksel mücadelede bir problem yaşamazsak, zaten bırak Avustralya'yı, bizim yetenek olarak çözemeyeceğimiz bir takım yok. Fakat işte o fiziksellik zaman zaman gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Hele işte farklı bir kıta, farklı bir şey, saha, ondan sonra bir turnuva atmosferi, bu tarz durumlarda zaman zaman o şeyi gösteremeyebiliyorsun. Ne derler, oyunu ortaya koyamayabiliyorsun. O yüzden zaten Montella bu işleri iyi yapıyor, rakip analizlerini iyi yapıyor. Hani rakibi kesinlikle küçümsemeden o fiziki mücadeleye girerek, bir de tabii işte atılabilecekleri uzun toplara ve duran toplara azami dikkati göstererek oynanması gereken bir maç gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle top fazlasıyla bizim ayağımızda olacak. Ve rakibi çözmeye çalışacağız. Rakibi çözebiliriz diye düşünüyorum ben. Tabii ne kadar erken bir gol bizim için bu tarz karşılaşmalarda ciddi büyük bir avantaj. Bizim de oyunumuz sadece işte pres yapalım, presle topu kazanalım, ondan sonra gol atarız değil. Bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Yani bu milli takımın, bizim milli takımımızın en önemli özelliği golün her türlüsünü atabilmesi. Bunu kullanırız diye düşünüyorum turnuvada. Bunun bize çok büyük yararı olacağını düşünüyorum. Erken bir gol attık. Yani Avustralya maç başında Türkiye'ye biz kontra yaparız diye düşünürken, bizden kontra yiyebilecek bir takım haline gelebilir Avustralya erken gol atarsak. Maç uzun süre devam ederse, mesela bizim duran toptan gol bulamayacağımızı kimse iddia edemez. Evet, tabii ki savunmada her zaman için risklerimiz var. Ama bu özelliklerimizle zaten Avustralya gibi yetenek olarak çok üst düzey olmayan takımlar karşısında Montella döneminde hep çok iyi iş yaptık. Çok iyi sonuçlar aldık. Ben galibiyetle başlayacağım. Ama böyle çok hani aman aman bir oyun göreceğimizi düşünmüyorum. Kazanalım zaten yeter ilk karşılaşma için.
1: Yani biraz Meksika-Güney Afrika maçı gibi olsa problem değil. Skoru alalım da gerisi gelir. Sonuçta Meksika hani kendi ülkesinde oynuyor. Hava şartlarına, atmosfere, stada alışkın bir ülke. Rakibi zayıf ama Meksika'da vitesi çok fazla yükseltemedi. Rakibi eksik kalsa bile. O yüzden olur bunlar başlangıçta. Bizde de öyle olursa problem değil. Olmazsa bir de iyi oyunla destekleyebilirsek skoru zaten, daha ne olsun, o da çok iyi olur bizim adımıza. Bakalım hangi takımla çıkacağız, nasıl bir muhtemel olacak. Ben hala bir şey bulamadım muhtemelle ilgili. Biraz daha erken herhalde, son antrenmanı belki beklemek lazım. Kenan'ı büyük ihtimal kullanamayacağız bu karşılaşmada gözüken o.
0: Yani
1: Ferdi'yi de bence ilk 11'de değerlendirmez. Eren sonuçta, o da hazır bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Ben Eren'le başlayacağımızı düşünüyorum. Hakan konusunda o da başlamayabilir gibi geliyor. Duruma göre.
0: Barış Alper bence, Kerem, Yunus, Arda, İsmail Orkun, Zeki, Eren, Merih, Abdülkerim, Uğurcan.
1: Evet, benim aklımda da aynen bu kadro var şu an. Yunus'u İrfan Can'ın önüne koyuyorum sağ tarafta. Son maç aslında İrfan Can'la başlayıp Yunus'a döndü ikinci yarı, ama hani kafasında acaba İrfan Can mı var önce diye düşünüyor insan, ama işte İrfan Can da işte golde hata yaptı, top kaptırdı, Yunus girdi, gol attı. Biraz daha özgüvenli gözüken
0: Yunus
1: oyuncu.
0: İstediği
1: daha
0: pres, dinamik de bir pres oyuncu. Oyununda İrfan

0: Sincan'a göre çok büyük avantajları var. Artı Arda ile çok daha rahat pozisyonda değiştirebilirler. Yani Arda sağa kayabilir, Yunus merkeze gelebilir. Birbirlerini orada destekleyebilecek. Yani oyuncu fazlalığını kaymalarla beraber sağlayabiliriz.
1: Ona İrfan da yapar aslında.
0: İrfan da yapar ama İrfan böyle biraz artık şey oynuyor gibi oyunu. Kibar oynuyor gibi. İrfan Can'ın öyle bir bence şeyi var. Hani böyle çok etliye sütlüye karışmadan. Yunus pek öyle değil yani. Yunus Korakoro mücadelenin içerisine giriyor. Anlatabildim mi İrfan'ın? Hani Cengiz'de de ben aynı şeyi görüyorum. Cengiz Ünder'de de yani böyle kendilerini sağ tarafa atıyorlar. Hani bir topu çekeyim, bir orta yapayım. Tamam güzel. İşte şut imkanı bulursam şut imkanı bulayım. Ama böyle aksiyon içerisinde, hareketlenme içerisinde azlar. İrfan'da o daha fazla Cengiz'e göre ama Yunus'ta en fazla. O yüzden de hani Yunus'un pres gücünü de düşünürsen bence Yunus'un başlaması bu şeyde matematikte daha mantıklı olur. Ama her zaman için şunu da unutmayalım. Bir Can Uzun alternatifi de var. Yani bu saydığımız kadroda Yunus'u kenara koyarak Barış Alper'i sağ ön, Can Uzun'u sol ön, Kerem'i yine merkez, Arda'yı Kerem'in arkasında da çok rahat bir şekilde değerlendirebilir. Zaten büyük ihtimalle maçın bir bölümünde Can Uzun da oyuna dahil olacaktır. Kenardan çünkü hani Can Uzun mutlaka girer. Böyle bir karşılaşmada işte Yunus kenarda olursa Yunus mutlaka girer. Orada alternatiflerimizin olması zaten hoş. Artı mesela işler pek istediğimiz gibi gitmedi. Açmakta zorlanıyoruz. Denizgül opsiyonunu da mutlaka deneyebilir, kullanabilir. İşte az önce BBC'deki analizde o 3 stoperin bayağı böyle fizikli, iyi mücadele eden, oyun disiplinden kopmayan stoperler olarak tarif etmişler BBC'de. Onların içine bir santrafor atmak, orayı biraz daha santraforları meşgul etmek, Denizgül oralarla uğraşırken oradan sekecek toplarla yine sonuca gitme düşüncesi olabilir milli takımda. Zaten bu bizi biraz farklılaştırıyor. Bu bizi zenginleştiriyor. Yani bizim milli takımın tıkanma ihtimali eldeki kadroya göre az. Belli seviye karşılaşmalar için söylüyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Belli seviye karşılaşmalar için birçok opsiyon deneyebiliyoruz. Yani bugün Montella yok işte santroforsuz oynuyor şöyle böyle deniyor ama Denizgül'le son iki maça başladı. Yani onu da kullanacağını bence işareti ki Denizgül de iyi oynuyor. Yani Denizgül de mesela şunu demiyor. Hiç bu takımın santraforu yok. Biz zorunluluktan Denizgül'ü aldık. Öyle bir durum yok Denizgül'le alakalı olarak. Denizgül de faydalı bir oyuncu olabileceğini net şekilde gösterdi milli takımda. Bu da bir avantaj. Artı burada tabii Ferdi'nin bindirmeleri, hücum katkısı, Eren'in bindirmeleri, hücum katkısı ikisi arasında bence fark var. Diğer tarafta Zeki olacak gibi gözüküyor. Bu tarz karşılaşmalarda özellikle beklerden gelecek kaliteli bindirmeler, ceza sahası, işte o ara bölgedeki koşular, orada orta yerine belki yerden verilen paslarla beraber bu tarz rakipleri çözmek, yani rakibin savunma dengesini bozmak da önemli oluyor. Hani erken orta denememek, bazen biz çünkü yapıyoruz onu. Mesela Paris Saint-Germain Arsenal maçını izlerken bir ara benim yeğen isyan etti. Hiç orta yapmıyorlar ya dedi. Niye orta yapmıyorlar dedi. Çünkü oyun anlayışları öyle yani. Onu o topu havaya kaldırarak o topun tekrar rakibe gitmesini, senin onu tekrar geri kazanmanı, oradaki geçen süreyi, hatta belki o yaptığın kötü ortanın ya da kötü denemenin sonucunda bir kontra yemeni istemiyor. Biz de onu pek yapmıyoruz. Biz daha erken ortalar yapabiliyoruz ama bu tarz rakiplere karşı topun yerden kullanılması, kanat bindirmelerinde bile çok büyük fark yaratıyor. Kaleye paralel ortalar, arkadan bindirme yapacak oyuncuların önüne atılan toplar, o ceza sahası içi koşuları, sızma dedikleri koşular ciddi farklar yaratıyor. Ama milli takımda işte bende öyle bir güven var. Mesela Avustralya maçında sen milli takımın boş geçeceğini düşünüyor musun?
1: Gol olarak.
0: Gol olarak.
1: Yok,
0: Bence
1: düşünmüyorum.
0: kimse düşünmüyordur. Hani bir tane atarız bir şekilde değil mi? Günümüzde olursak 2-3 tane de atabiliyoruz zaten. Öyle onun bir şeyi var bende. Güzel böyle biraz rahatlatan tarafı var.
1: Bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.

0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
1: Reklam.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
9: Otobüs.
8: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
10: Bilyoner.
11: Bankam.com Bank kartıma bin.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
7: Günaydın, iyi yolculuklar. İstanbul'un yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Radyo Trafik'ten Mert Erdoğan ben. Şu anda Temkurtköy'de Ankara yönünde bir kaza var. Altunizade'de Uzunçaylı yönünde, Sahil Bakırköy'de Sirkeci yönünde, İncili'de Şirinevler yönünde, Haramdere yan yolda Büyükçekmece'ye doğru ve Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı çıkışı Beykent yönünde de bir kaza var. Temdeyse Mahmut Bey girişlerinde Edirne'ye doğru kaza meydana geldi. Araç arızaları var. Otakçılar'da Ok Meydanı yönünde, Beykent'te Avcılar yönünde araç arıza yaptı. Bu noktalara dikkat diyelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şamlıca rampada köprü ikisi Ümraniye'den yoğun, Anadolu yönünde ise köprülerde sorun yok ama katılımlarda süre kaybı var. Avrasya Tüneli ve İskeleler yaka değiştirmek için uygun noktalar. Detaylar 104.2'de. Herkese iyi yolculuklar.
6: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
8: Radyo Spor.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. Sabah.

0: 8.45 saatlerimiz milli takımı konuşuyoruz. Kenan Yıldız son antrenmanda takımla birlikte çalışmış. Hüseyin abiden gelen son bilgi bu. Sondan bir önceki idman bu takımla. Bir kere daha çalışsa cumartesi günü. Cumartesi diyeceğim de.
1: Süre alır ama başlamaz gibi gözüküyor.
0: Evet, başlamaz. Mümkün gözükmüyor başlaması bu şartlarda. Zaten riske girmemizi gerektirecek bir durumda yok.
1: İstese başlar.
0: İşte aynen, riske girecek.
1: Ama riske girecek. Yani aynen.
0: Final
1: aynen,
0: maçı aynen. Değil, kritik maç değil, telafisi olmayan maç değil. En zayıf rakibimiz oynayacağız gruptaki. Ve o bölgede de işte alternatifleri saydık. Yunus oynayabiliyor. Bu arada hani bir opsiyon daha söyleyeyim. Olmaz ama Kerem Barış kanatları, Deniz Gül ileride de başlayabiliriz biz.
1: Evet.
0: Kerem'in asıl mevkii zaten sol kanat. Barış canım. Sağda oynamayı seviyor. Arda 10 numarada, Deniz Gül ileride. Bu da bir opsiyon. Can var, Yunus var, İrfan Can var. Hatta Hakan iyiyse üçlü bir merkez, Hakan Orkun, İsmail Arda'nın sağda, Barış'ın solda, ileride Kerem'in oynadığı. Bak, 4 alternatif saydım bir çırpıda milli takım için. O yüzden çok riske girilecek bir durum değil. Bir başka not ekleyeyim. Dün yine Merih Demiral'ın YouTube videosunda İsmail Yüksek programını izledim. Orada da İsmail diyor ki, ben ne zaman sarı kart görsem milli takımda Montella beni hemen çıkarıyor. Pek fazla riske girmek istemiyor. Diyor ki aslında milli takımda bir kırmızı kartı yok İsmail Yüksek'in, ama o Fenerbahçe'deki ilk döneminde miydi? Jesus'un onu çıkardığı dönem. Bir Avrupa maçında değil mi kırmızı kart görmüştü İsmail. Ve oyunu da gerçekten çok ateşli oynayan bir oyuncu. Duygularıyla oynuyor. Hatta programda da şey söylenmiş bu. Panik diyorlarmış İsmail'e sosyal medyada da. Bir panik hali, böyle bir yerinde duramayan bir hali var ya İsmail'in saha içerisinde de. O yüzden tabii ikinci karta da yakın bir isim. Ben de sonra baktım. Bir en son Kosova maçında 55'te kart görmüş ama maçı 90 dakika tamamlamış. O da zaten bizim en kritik maçımızdı ve diğer oyuncuları değiştirmeyi tercih etmiş. Bir maçta 89'da görmüş ama zaten maçın sonu. Gürcistan maçında, bizim Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçta, 21'de kart görüyor. 45'te direkt çıkarıyor. Yine UEFA Uluslar Ligi Macaristan maçı 34 kart görüyor. 45'te devre arası Montella çıkarıyor. Avrupa Şampiyonası Avusturya maçı 42'de kartı görüyor. 58'de çıkarıyor hoca. Çekya maçında da yine Avrupa Şampiyonası 49'da kartı görüp 63'te de oyundan çıkarıyor İsmail'i. Yani İsmail değer ki bizim için çok önemli bir oyuncu. O orta sahada fizikselliği verecek isim. Sahada fazla kalmak istiyorsa belli ki maçı büyük oranda kartsız götürmek durumunda, daha biraz daha dikkatli oynamak zorunda. Onu da söyleyelim. Bakalım onun da performansı nasıl olacak. Fenerbahçe'de pek istediğini bulamadı son dönemde İsmail Yüksek. Ama milli takımdaki performansları genelde dikkat çekici oluyor İsmail. Özellikle tabii en yukarı çıktığı karşılaşma onun Hırvatistan mücadelesi. O maç yine dünkü programda bahsediyordu. Yani iyi oynadığımı fark ediyordum da bu kadar olduğunu, hani Merih beni maç sonu acayip övünce, ki Merih övmez normalde, sallar. Hani o bile övdüğüne göre dedim herhalde ben bayağı iyi maç çıkarmışım. Sonra da zaten sosyal medya falan yorumlarını herhalde görünce anlamıştır nasıl bir maç çıkardığını. İsmail'e de bu turnuvada çok ihtiyacımız olacak. Bir de İsmail'le yedeği şu an herhalde Salih Özcan gözüküyor birebir defansif orta saha olarak. Salih'in maç ritmi özellikle Dortmund'da pek yoktu. 3 hane değil dakikası Dortmund formasıyla. O yüzden sağlıklı ve formda bir İsmail Yüksek bizim için çok çok önemli. Peki, bu arada az önce konuları konuşurken spikerlerden bahsetmiştik. Ercan abiyle de ilgili mesajlar gelmişti. Onu okumamışım da keşke Ercan Taner de maçları anlatsa demişler. Tabii Ercan abi maçları anlatamayacak ama Radyo Spor'da reklam kuşaklarında Ercan Taner'in Dünya Kupası hikayelerini her gün duyacaksınız. Dün başladı, bugün de devamı geldi. 1950 Dünya Kupası'ndan bir anekdot. Ercan abinin o kendine has anlatımı sesiyle.
1: Çok güzel.
0: O da güzel bir nostalji yaratıyor kesinlikle. Oradan bir hasret giderebiliriz. Tabii ki maçı yine tutmaz, farkındayım. Maç dediğiniz başka ama hem programlarını tabii takip edebilirsiniz Radyo Spor'da, bir de reklamlarda Dünya Kupası hikayelerini de dinleyebilirsiniz. Onu da aktarayım. Peki 8.50 saatlerimiz, bir dinleyici yorumuyla devam edeyim. İzmir'den Muhsin. Herkesin sağlam olduğunu varsayarsak sizce 11 nasıl olmalı? demiş. Valla burada bir tek herhalde orta sahada bir farklılık olur herkeste. Orkun'dan kaynaklı olarak. Ama onun haricinde kalede Uğurcan, Ferdi, Zeki, Merih, Abdülkerim, Banko. İşte merkezde ben, İsmail, Hakan, önde Arda. Sağda Barış, solda Kenan, ileride Kerem diyorum. Ama Orkun'a da tabii yazık oluyor bu şekilde. Orkun'u koysan herhalde Barış'ı çıkarmak zorunda kalıyorsun. Bilemiyorum, zor.
1: Aynen öyle. Yani
0: maç maç değişebilir belki.
1: Ya burada tabii ilk 11 bazında çok takılmak gerekir mi? Emin değilim. Bu kadar fazla oyuncu değişikliğinin olduğu ve bir turnuva oynadığın düşünülürse her oyuncuya zaten fırsat gelecek. Eğer o fırsat gelen oyuncu zaten beklenenin üzerinde bir performans sergiliyorsa teknik adamlar formayı vermekten de çekinmiyor. Onlar da deli değil. O formu, o performansı görünce adam zaten turnuva oynuyor yani. O formun dramatik bir şekilde değişmesi çok kolay değil. Yüksek bir form düzeyi ise. O yüzden de formayı alırlar. Burada işte o hedef birliğini düşünmek, beraber bir şeyleri hayal etmek önemli. O da bizim milli takımda var. Yani Orkun 11'de olabilir mi? Evet, olabilir. Kimine göre çok rahat bir şekilde Orkun'u koyabilirsin ama burada Montella'nın bakış açısına bakacağız. Belki koyacak, koymayacak bilmiyoruz ama Orkun forma giyecek mi? Giyecek. Oraya bakalım. İşte hücum hattında birileri tabii ki yedek kalacak ama zaten ilk onlara gidilecek. Onu düşünelim. Oraya konsantre olalım. Bu milli takım içindeki o mevcut potansiyeli bu turnuvada ortaya koyabilir, yansıtabilir. Yani bu turnuvada biz iyi bir grupta yer alıyoruz. Şanslı bir grupta yer alıyoruz. O grubu geçeriz diye düşünüyoruz. O grubu geçtikten sonra bir tur daha geçeriz diye düşünüyoruz. Daha başlamadan 4 tane rakibi ben geride bırakıyorum mesela. Ama benim gibi düşünen çok var. Hani ben de hayaller gören biri değilim. Ama bakınca bu milli takım bunları yapar diye düşünüyorum. Ondan sonra son 16 turunda işte dişli bir rakiple oynayacağız. Artık kim gelirse. Ama dişli olacak yani. O maç zor olacak. İşte o maça kadar zaten takım kendini belli eder. Performanslar kendini belli eder. Yani Mert daha iyi bir turnuva geçiriyor olabilir Ali'den. Ali 11'de başlamış olabilir ama Mert daha iyi bir turnuva geçiriyor olabilir. O yüzden de mesela o bizim 5. maç oluyor. Hedef şeyimiz plana göre. O 5. maçta zaten her şey oturmuş olur artık milli takımda.
0: Mesela Afrika Uluslar Kupası'ndan bir örnek aklıma geldi. Ulay yedek başlıyordu ama gruptan sonra galiba ilk 11'e girdi.
1: Evet, 2002 Dünya Kupası'nda ilanmazsız.
0: Örnekler var yani burada da olabilir. Bakalım. 8.53 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla son düzlükte.
7: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.58 saatlerimiz devam ediyoruz.
1: Sen az önce bir istatistik sormuştun. Belki bunu görmüşsünüzdür ama söylemekte fayda var. Avrupa şampiyonu olan takımların bir sonraki Dünya Kupası'ndaki performansları.
0: Eleniyorlarmış değil mi hemen?
1: Genelde pek başarılı değiller. Hollanda 88'i kazandıktan sonra 90 Dünya Kupası'nda son 16'ya kalıyor. Ama hiç maç kazanamıyor. Hiç maç kazanamadan son 16'ya gidiyor. Danimarka sürpriz yapmıştı 92'de. 94 Dünya Kupası'na katılamıyor bile. Almanya 96 Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra 98'de çeyrek final oynuyor. Fransa, o tabii büyük sürprizdi. 2000 Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra 2002'de maç kazanamadan grup aşamasında eleniyor. Yunanistan 2004'ün sürprizi, 2006'ya gidemiyor bile. Tek burada istisna son yıllarda İspanya milli takımı. 2008 Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra 2010 Dünya Kupası'nda kazanıyor. Fakat 2012'yi kazandıktan sonra 2014 Dünya Kupası'nda grup aşamasında eleniyor. Onlar da. Portekiz 2018'de sadece bir maç kazanarak son 16'ya kalıyor. İtalya Avrupa Şampiyonası'nı 2021'de kazandıktan sonra 2022 Dünya Kupası'na katılamıyor bile.
0: Yani burada
1: İspanya.
0: İspanya ne yapacak? Ama daha önce bunu başaran İspanya
1: yine yapabilir. Tek takım da İspanya gene.
0: Peki yavaş yavaş Dünya Kupası gündemini bir kenara bırakacağız ama şimdi Çabihan'ın bir tweetini gördüm. O da tanıyorsunuzdur büyük ihtimalle, Türkiye'de artık yaşayan Türk gibi bir Güney Koreli YouTuber. Yang Yo maç sabah ateşi 38

0: 8 dereceye kadar çıkmış oyuncunun. Maç öncesine kadar da oynayacağı belli değilmiş. Son saatlerde kendine gelmiş. Ve o şekilde yedekten oyuna girip golünü atmış. Sanırım diyor Çabiyan, Kore'nin planında hep oh vardı. Büyük ihtimalle kalan tüm maçlarda ilk 11'de oynar diyor Beşiktaşlı isimle alakalı olarak. Ben bu ateş detayını bilmiyordum. Kendisinden öğrenmiş olduk. Benim Dünya Kupası ile ilgili haberlerim şimdilik bunlar. Biraz son bir saatte de kulüp takım gündemlerinden bahsedelim. Dün Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin yeni başkanından yazılı bir açıklama geldi. Açıklama şu şekilde, onu okuyayım, üzerine konuşalım. Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup yönetim kurulumuz hali hazırda hiçbir teknik direktör ve veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma yapmamıştır. Bazı basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemli rica ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikayetçi olma hakkını saklı tutmaktadır, diyor Aziz Yıldırım açıklamasında.
1: Valla az önce senle konuştuk reklam arasında. Sen bana şaşırdın.
0: Yok, şaşırmadım ben.
1: Ben bu açıklamaya çok şaşırdım. Onu söyleyeyim. Yani Aziz Yıldırım'ın başkan olarak ilk açıklaması mı bu? Öyle mi denk geldi?
0: Yazılı olarak herhalde ilk açıklaması, bilmiyorum, bak şu aklıma gelmiyor.
1: Şimdi beraber düşünelim. Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı en başından beri Aykut Kocaman olarak lanse edildi. Aziz Yıldırım bunu yalanlamadı. Aziz Yıldırım dedi ki Aykut Kocaman'la görüştük. Ama söz kesmedik dedi. Başka bir isim Aziz Yıldırım bunu söylemesine rağmen yazılıp çizilmedi. Hani Aziz Yıldırım evet Aykut Kocaman'la görüştük ama söz kesmedik dedikten sonra yazılan bir Fenerbahçe teknik direktörü var mı?
0: Bir ara Cesus vardı, yalanlandı galiba o da.
1: Yok. Yani en başından beri Aykut Kocaman. Peki seçim bitti. Aziz Yıldırım seçimi kazandı. Aziz Yıldırım seçimi kazandıktan sonra geçtiğimiz yani bu hafta içerisinde mazbatasını aldı. Göreve resmi olarak başladı. Göreve resmi olarak başladıktan sonra beklentine doğal olarak Fenerbahçe'nin teknik direktörün açıklanması. Peki basında çıkan haberler şöyle mi? Mesela Aykut Kocaman bu kadar hani konuşulmuşken, görüşme yapıldığı ilk kaynaktan onaylanmışken, doğrulanmışken. Yani Aykut Kocaman değil, mesela basın İsmail Kartal mı yazdı? Ya da Aykut Kocaman değil, Aykut Kocaman'da kriz çıktı. İşte Aykut Kocaman'ın yerine Cesus geliyor mu yazdı basın? Yo. Basın en başından beri konuşulan, söylenen, düşünülen Aykut Kocaman'la alakalı olarak işte bu hafta açıklanabilir. Yardımcısı şey olacak, Selçuk Şahin olacak, Volkan Demirel olacak tarzında artık basını, futbolu takip eden herkesin bildiği haberleri yapmaya başladı. Şimdi ben burada böyle bir açıklamanın sebebini gerçekten anlamadım. Hani mesela burada spekülasyon nerede? Tekrar soruyorum. Yani Aykut Kocaman değil de başka birini yazsa basın o zaman tamam anlayacağım. Hani bir spekülasyon yapmaya çalışıyorlar aslında Fenerbahçe Aykut Kocaman'la anlaştı. Ama basın işte Aykut Kocaman değil Cesus yazarak bir şey yapmaya çalışıyor. Bir kötü niyet var orada. Peki bu açıklama neden? Yani basın mensupları bunu yazmaya devam ederse hukuki haklara başvuracağız. Allah Allah. Siz demediniz mi Aykut Kocaman'la görüştük diyen başka bir isim çıkmayan. Yani basın burada neyi yanlış yapmış? Mesela ben anlamış değilim. Hani basını da çok eleştiriyoruz burada. Ama Fenerbahçe'de yani eğer Başkan Aziz Yıldırım olacaksa o Aykut Kocaman'dı. Teknik direktörü.

0: Tam tersi, eğer Aziz Yıldırım böyle bir açıklama yaparsa, o zaman ben Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman arasında bir sıkıntı mı oldu diye düşünmeye başlıyorum şimdi. Bana tam tersini düşündürüyor yani bu olay.
1: Olabilir.
0: Acaba bir şey mi oldu? Bir yerde anlaşamadılar mı? Ne bileyim, yardımcı konusu, takım planlaması. O yüzden mi Aziz Yıldırım böyle bir çıkış yaptı? Yoksa durduk yere niye böyle bir çıkış yapılsın ki? Sence niye yapılır? Ya da dinleyicilere sorayım. Neden olmuş olabilir? Yani Aziz Yıldırım işte böyle yapmayın etmeyin. Hukuki yollara başvururuz.
1: Şu ana kadar
0: şey
1: basın farklı bir isim yazmadı. Ama bu Aziz Yıldırım ve yönetiminin başka bir isimle görüşmediği anlamına gelmiyor olabilir. Basında her zaman en doğru bilgiye ulaşamıyor sonuçta. Onlar da kendilerine verilen bilgi üzerinden hareket ediyorlar. Ve gerçekten de son dönemde ne habere, ne şeye baksan Aykut Kocaman haberi var. Yok Premier Lig'den işte duran top antrenörleri, hep onun bir güzellemesi yapılıyor. Yani bana da sorsan Aykut Kocaman göreve gelecek gibi gözüküyor ama bu tabii basından okuduğum şeyler. Gerçekten perde arkasında ne olduğunu ben bilemem. Belki gerçekten farklı bir isim var. Şu ana kadar medyaya yansımayan Cesus ya da muadili bir teknik direktör gündemde olabilir şu anda. Olabilir mi?
0: Zor.
1: Olabilir mi? Zor ama olabilir mi?
0: Tabii ki
1: bilemeyiz
0: olabilir.
1: Yani çünkü.
0: Tabii ki olabilir. Yani bunu kalkıp da o kapıyı kimse kapatamaz ama
1: yani medya sürekli Aykut Kocaman dedi diye illa Aziz Yıldırım da Aykut Kocaman'la anlaşacak diye bir kayda yok. Ters köşeler var futbolda da. Beklenmedik gelişmeler.
0: Ama bunu medya söylemiyor. Yani medya...
1: Neyi medya söylemiyor?
0: Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe'ye pompalamaya çalışmıyor ki.
1: Kim pompalamaya çalışıyor şu an?
0: Hayır, sen dedin
1: medyadan
0: yani,
1: okuyoruz abi biz haberleri.
0: Tam medyadan okuyorsun da Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la görüştüğü için.
1: Bir ay önce görüştüm diyor. Ben son zamanlarda hiç görüşmedim dedi. Aziz Yıldırım daha yeni şeyde, seçim zamanı son günlerde. Bak uzun zamandır bir ay önce görüştük, bir anlaşmamız yok falan demişti. Hani sürekli bir görüşmeden de bahsedilmedi orada. Bir de ben şey kafama yatmadı. Hadi seçim öncesi Aykut Kocaman ismi oy kaybettirebilir endişesiyle çok anlaşmaya yakın olduğunu çaktırmamaya çalışıyordu diyelim Aziz Yıldırım. Ve seçildi. Şu an böyle bir şey ihtiyacı var mı mesela Aziz Yıldırım'ın?
0: Hiç yok. O yüzden de şaşırıyorum işte.
1: O yüzden acaba başka bir şey mi var? Dediğin gibi bir anlaşmazlık mı oldu? Ya da gerçekten başka bir isim mi var asıl hedef olarak da? Onu mu son ana kadar kovalayacak? Hani Beşiktaş'ın mesela Filipe Luiz'i kovaladığı gibi.
0: Aykut Kocaman cepte. Biz nasıl Aykut Kocaman'la anlaşırız? Dur işte daha uluslararası seviyede bir teknik adam ama gidelim.
1: Olabilir işte Beşiktaş örneği Filipe Luiz'i istediler. Olmadı. Olmayınca bir tık kademe aşağı gittiler. İtalyano onu aldılar. Bu işler biraz da böyle. Eğer kafasında hani Cesus varsa Az Yıldırım'ın onu kovalıyor olabilir. Ya da başka bir isim boşta kim varsa artık. Adı çıkan çıkmayan. Çünkü hani şu an seçim bitti artık. Az Yıldırım'ın burada yara alacağı bir şey yok. Yani Aykut Kocaman'sa Aykut Kocaman'ı gönül rahatlığıyla açıklarsın artık. Taraftar beğenir beğenmez. Ama seçim kaybetme şeyin yok senin. O yüzden bu açıklamanın olması bende de soru işareti yaratıyor. Volkan Demir.
0: Yani mesela Takvim Gazetesi işte Aykut Kocaman'ın karayası demiş. Yeni yapılanmanın merkezinde onlar var. Hani bırak Aykut Kocaman'ın gelmesini, Aykut Kocaman'ın kadro planlamasından bahseden şeyler var.
1: Ya dün ben okudum. Fatih Demirkol'u söyledim.
0: Haberler var yani.
1: Şikertel dedim, Kayıt dedim. İşte Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Oğuz Dağlaroğlu. Yani 7-8 isim yazıldı. Ki Fatih Demirkol da hem Aziz Yıldırım hem Aykut Kocaman da yakın bir isim.
0: Foto maçı açıyorum. Kocaman açıklanacak. Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi bugün başlayacak. Tecrübeli teknik adamın ekibinde Volkan Demirel ve Kayıt yer alacak. Haber bu. Mesela foto maçta. Bakayım başka

Ufuk Kağan Karacan Hürriyet'te şöyle bir sürmanşet atmış. Kocaman'ın Premier Lig modeli ve yeni Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'ın dönüşüyle birlikte Sarı Lacivertli kulüpte idari ve teknik açıdan bambaşka bir dönem başlıyor. Ve ondan sonra da Aykut Kocaman'ın Premier Lig modeli deniyor. Yani bunların Mert bu seviyede yazılması sadece şey olamaz. Bana sorarsan. Masa başı olamaz. Yani artık bu bitmiş bir anlaşma olarak

0: öldükten sonra yapabileceğin haber olarak ben yorumluyorum.
1: Volkan Demir de Sabah Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri dün bu açıklamanın üzerine şöyle bir tweet attı. Bu bilmiyorum aklınıza yatacak mı ama Fenerbahçe'nin resmi açıklamasından farklı anlamlar çıkarmaya gerek yok. Aziz Bey'in hassas olduğu konulardan biri bitmemiş bir şeyin bitmiş gibi gösterilmesidir. Durum bundan ibaret diyor.
0: Bir mantığı yok ne yazık ki bu söylediğinin.
1: Niye yapıyor abi o zaman işte?
0: Soru soruyoruz işte biz de. Tam
1: Bir mantığı
0: olarak o soruyu
1: işte bir
0: soruyoruz
1: mantığı
0: işte.
1: var. Aziz
0: Bence yok.
1: Yıldırım'ın. Ya Aziz
0: Yok.
1: Yıldırım'ın kendine göre bir mantığı
0: Ya
1: var.
0: bence işte orası orada herhangi bir mantık yok. Yani orada herhangi bir
1: Sana
0: mantık yok.
1: göre yok canım.
0: Bak
1: Adamın bir
0: tekrar
1: mantığı
0: söylüyorum.
1: var yaptığına
0: Başka bir isim
1: göre.
0: olsaydı, başka ismi basın ön plana sürseydi, basın orayı karıştırsaydı o zaman der ki yani böyle yapmayın. Böyle bir şey yok. O isimlerle konuşulmuyor. İsimler doğru değil. Hayal ürünü, masa başı. O zaman bir anlamı vardı. Ama bak başka bir açıdan yaklaştığında gazetelere bakıyorsun. Gazetelerde herkes Aykut Kocaman'la ilgili bir şeyler yazıyor. Kimi yardımcılarını yazıyor. Kimi bugün açıklanacak diyor. Kimi işte Premier Lig modelini uygulayacak diyor. Yani Aziz Yıldırım bundan mı rahatsız oluyor? Aykut Kocaman denmesinden mi rahatsız oluyor? Bana oturmadı, bana geçmedi. Sana biraz daha geçti. Sen
1: Yani
0: biraz daha
1: hayır,
0: şey
1: sen mantığı
0: yaptın.
1: yok diyorsun yani kestirip atıyorsun ya ben oraya karşı çıkıyorum. Adamın bir mantığı var ki bu açıklamayı böyle yazıyor yani. Sen hani mantıklı bulma. Aziz Yıldırım'ın kendi bir mantığı var. Bu açıklama öyle durduk yere gelişi güzel yapılacak bir açıklama değil. Bir mantığı var. Sana geçmiyor. Bana da çok anlamlı gelmiyor. Ben de kendimce demek ki başka bir yabancı var diye düşünüyorum buradan. Gündeminde ki bunu yalanlıyor diye düşünüyorum. Volkan Demir diyor ki yok Aykut Hocam açıklanacak. Biz bakmayın bu açıklamaya diyor. Aziz Yıldırım bitmemiş bir şeyin bitmiş gibi göstermesine rahatsız olan biri diyor. İşte Erdem Özkan yazmış. O yazmasa ben söyleyecektim. Barış abi olsa o çoktan
0: Roberto
1: söylerdi.
0: Carlos.
1: Roberto Carlos Fenerbahçe işte gelmeden önce 3 gün önce yalanlanmış. 3 gün sonra açıklanmış. Dönem içinde kaç kere yalanlandığını Barış abi söylüyordu. Demek ki burada başka bir hassasiyeti var Aziz Yıldırım'ın yani bizim
0: Ama soru doğru çıkıyor
1: anlamadığımız.
0: yani. O da kötü.
1: Ama işte
0: Bunu sürekli konuştuk zamanında. Hani bir kulüp bir şey yalanlıyorsa artık geri dönmemesi gerekir. Roberto Carlos transferi hani yalanla yalanla yalanla 47 kere, 48. kez. Ondan sonra Roberto Carlos Fenerbahçe'de. Yani bu doğru bir şey değil.
1: Ama Ali abi burada yalanladığı şeyi tekrar okuyayım ben. Aziz Yıldırım'ın ya da o dönem nasıldı bilmiyorum yalanlama ama Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağladığına ilişkin iddialar yer alıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor diyor. Hani burada görüşmüyoruz demiyor mesela Aziz Yıldırım. Anlaşma sağlanmadı diyor.
0: Ya zaten anlaşma sağlansa resmi açıklama yapılır.
1: Tamam işte zaten yapılmadığına göre anlaşma sağlanmadı. O zaman yalanlamada bir şey yok. İçerik olarak baktığında yani yanlış bir şey yok. Dediğin gibi anlaşma olsa zaten açıkladı. Niye açıklanmasın? Aziz Yıldırım'da anlaşma yok diyor. Biz görüşmedik demiyor Aykut Kocaman veya diğer yardımcılarla. Görüşüldü zaten açık yani burada. Ama hani bunu niye böyle ihtiyaç duyuyor? Demek ki Aziz Yıldırım'ın başka bir hassasiyeti var. Bir şey hoşuna gitmiyor bu tarz durumlarda yani.
0: Peki bakalım bekleyeceğiz o zaman.
1: Normalde Cuma günü açıklayabileceği söyleniyordu.
0: Evet.
1: Bugün ne? Cuma.
0: Cuma.
1: Dün yalanlama geldi ama dün yalanlayıp bugün de açıklarsa Aykut Kocaman o da tabii garip. Ama diyecek ki o zaman biz o haberler yapıldığında biz açıklama yerinde anlaşmamıştık. O açıklamadan sonra anlaştık resmi olarak diyecek. O kendini kurtaracak yine de. İnsanlara bilmiyorum ne kadarı geçecek.
0: Peki tamam, hiç uzatmayacağım şimdi bu konuyu. Ama şu soruyu da sormak istiyorum. Mesela Aykut Kocaman'la görüşüldü, konuşuldu. Mesela anlaşmak için kaç kez görüşmek gerekir Aykut Kocaman'la?
1: Bilmem.
0: Herhalde 17 tane görüşme yapmana gerek yok Aykut Kocaman'la. Yani bir oturursun. Hocam biz seçimi kazanabiliriz. Seçimi kazanmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Öyle olacağını umuyoruz. Seçimi kazanırsak da seninle beraber çalışmak istiyoruz. Yani Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi bilmiyor, Aziz Yıldırım'ı bilmiyor, Türkiye'yi bilmiyor. Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı bilmiyor. Aykut Kocaman'ı anlamaya çalışıyor. Hani oturursun yabancı bir teknik adamla. Dersin ki böyle böyle böyle böyle. Ondan sonra tamam der, peki der. Gider bir çalışır senin şehrine, kulübüne, bakış açına. Yani Aykut Kocaman ve iki tarafta, masaya oturan iki tarafta birbirini senle benim kadar biliyor. Dolayısıyla hani Aykut Kocaman'la mesela anlaştık demek için geriye bir tek maddi konular kalır. Maddi konularda da Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye herhangi bir zorluk çıkaracağını, ben yıllık 3 milyon euro alırım yoksa imza atmayacağım dediğini düşünen var mı?
1: Yok.
0: O zaman da anlamsız. Hani demek istediğim şu, Aykut Kocaman'la oturduğun zaman bir ya da iki görüşmeyle bu iş biter. Söz kesersin, kalkarsın. Bence. Aykut Kocaman ve Fenerbahçe ilişkisi olduğu için. Aykut Kocaman Conte ilişkisi olsa uzar. 15 günde uzar, 20 günde uzar. Bir ayda görüşebilirsin. Sen anlatırsın, o anlatır, o bir şey ister. Sen öyle yapmayalım, böyle yapalım dersin. Maddi konular girer, sözleşme detayları girer. Oturacağı yer girer. İstediği transfer girer. Girer oğlu girer. Oraya hiçbir itirazım yok. Ama Aykut Kocaman Aziz Yıldırım ilişkisinde yani 6 görüşmeden sonra mı karar veriyorlar mesela? Hani tamam biz Aykut Hoca ile çalışalım diye.
1: Evet, 9.16 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet, erkek için en iyisi.
10: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
11: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Şimdi BTC Türk'ten Bitcoin'in fiyatını sizlere aktaracağım. Bir Bitcoin 63.166 dolardan işlem görmekte. Son 24 saat içerisinde bir sert hareket var yukarı yönlü dün akşam saatlerinde. Galiba o ara Donald Trump'ın İran'la ilgili savaşı sonlandırmak için mükemmel bir anlaşmaya vardık açıklaması üzerine herhalde bir olumlu tepki olduğunu düşündürtüyor. Hafta sonu bir anlaşma imzalanabileceği dile getiriliyor burada. Ama bu da bir çocuk oyuncağına da döndü. Sürekli barış ihtimali, vazgeçiş, tekrar barış ihtimali, tekrar vazgeçiş. İnsan da tabii emin olamıyor ama piyasa bu hareketi fiyatladı gibi ama çok da kalıcı olmayabilir. Onu da söyleyeyim. Bitcoin TL olarak da şu anda 2.907.931'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: İddia bölümüne geldik. Bu akşam Dünya Kupası'nda Kanada Bosna Hersek karşılaşması var. Öncelikle saat 22'de bu karşılaşma oynanacak. Kanada turnuvanın ev sahiplerinden biri. B grubunda yer alıyorlar. Rakibi Bosna Hersek'te Edin Dzeko'nun liderlik ettiği bir takım elemelerde playoff'tan geldi Bosna Hersek'te. Zor yoldan onlar da Dünya Kupası bileti aldılar İtalya'yı. Saf dışı bırakmışlardı. Edin Dzeko takımın kaptanı ve yıldızı aslında dünkü antrenmana kadar takımla birlikte o da çalışmıyormuş. Fakat son antrenmanda takımla birlikte çalışıyor. Maçta da oynayabileceği söyleniyor. Biraz da dinlendirilmiş olabilir. Tecrübeli isim sonuçta 40 yaşın tecrübesi var. Yorgunluğu da var Edin Dzeko için. Kanada'nın da yıldızı ve kaptanı Alfonso Davies ama o bu karşılaşmada kesin olarak forma giyemeyecek. Son yılları onun da sakatlıklarla geçti adeta. Çok yetenekli bir oyuncu. Yaşı da 26 ama dediğim gibi o sakatlıklar bayağı iz bıraktı kariyerinde. Bugün ondan faydalanamayacak Kanada ama buna rağmen maçta iddia oranlarına baktığımda favori konumda ev sahibi. 1.68'lik bir galibiyet oranı var. Beraberlik 3.20, Bosna Hersek galibiyeti de 4.19 olarak belirlenmiş. Dünkü maçlarda olduğu gibi bu maçta da çok gol beklenmiyor. 2.5 gol üstü oranı 2.08. ABD Paraguay'da da mesela 2.5 gol üstü oranı 2.12. Çok yüksek oranlar. Dün olduğu gibi çok sayıda bahis seçeneği var. Dün de hatta fazla görüyorum burada. 1.400'ün üzerinde bahis seçeneği gözüküyor Kanada Bosna Hersek maçında. Ben de dünkü maçlarda böyle farklı bahisleri denemeyi tercih ettim. Birinde bahsim geldi, diğerinde gelmedi. Gelmeyen Meksika maçında Meksika birden fazla gol atar ve beşten fazla korner kullanır bahsiydi. İki gol attı, birden fazla golü attı, bir veya daha fazla golü attı. Ama korneri üçte kaldı sadece, o yüzden tutmadı. Ama diğer bahsim de şuydu, Güney Kore Çekya maçında. Golden önce oyuncu değişikliği
1: İlk
0: olmaz.
1: golden önce oyuncu değişikliği olmaz demiştin.
0: Evet, o geldi. O da ucu ucuna geldi. Ben ilk yarıda aslında gol olur diye düşünüyordum. İlk yarıda olmadı ama ikinci yarının başında oldu. Golden sonra 3 dakika sonra oyuncu değişikliği oldu. Oradan ucu ucuna bahisim geldi. Öyle denemeler yapacağım. Hoşuma gidiyor özel bahis seçenekleri. Siz de bakın bugün daha da fazla seçenek var gibi karşılaşmalarda.
1: Evet, buna ne demek istiyorsun peki bu maça?
0: Bu maça gün içinde bakacağım aslında detaylı olarak. Senin varsa kafanda bir şey sen
1: Ben
0: paylaşabilirsin.
1: iki takım da skor üretir diye düşünüyorum. Kanada'nın orana yansıyan kadar favori olmayacağını.

0: olmadığını yine düşünmekteyim. Hani Kanada 1.68 bayağı mesela Amerika'nın Paraguay karşısında olduğundan daha favori. Kanada Boston'a karşısında bence pek o kadar değil. Boston'un da skor atabileceğini düşünüyorum. Gol varın oranı da 1.93. Bayağı iyi bir oran. Bence denemeye değer. Kanada Boston maçında. Hani iki tarafta skor üretebilir. Amerika Paraguay'da da dün senle Lucky Analiz'in YouTube programını çektik. Orada bahsetmiştim. Paraguay Güney Amerika elemelerinde topa en az sahip olan ve pas yüzdesi en düşük takım. Güney Amerika elemelerine 10 ülke katılıyor. Bu 10 ülke arasında en fazla uzun pasta isabet sağlayan takım yine Paraguay. Böyle çok spesifik bir oyunları var gibi gözüküyor. Hatta işte sana bunları söylediğimde sen direkt Göztepe dedin. Paraguay'ı Göztepe'ye benzettin. Çünkü Göztepe'de hani pas isabet yüzdesi düşük gerçekten. Çok fazla uzun pas denendiği için aynı zamanda topa da çok fazla sahip olmuyor. Paraguay'ın da metrikleri direkt olarak böyle. Dolayısıyla Amerika Paraguay karşılaşmasında da direkt oyunu Paraguay tercih edecek gibi gözüküyor. Burada Amerika rakibini açabilir mi, açamaz mı? Paraguay kontralarla Amerika'yı cezalandırabilir mi, cezalandıramaz mı? Ona bakacağız. Ben o karşılaşmada 4 gol çıkmaz diye düşünüyorum. 2-3 gol barajında kalabilecek bir skor görebiliriz. İşte yarın sabaha karşı oynanacak Amerika-Paraguay mücadelesinde. Yani Kanada-Bosna'da iki taraftan gol bekliyorum. Amerika-Paraguay'da da 2-3 gol sınırında kalacağını düşünüyorum.
1: Biz bugün tabii Cuma hafta sonu program yapmayacağız. O yüzden Avustralya-Türkiye maçın oranlarını da ben söyleyeyim. Milli takımın galibiyetine 1.60'lık bir oran verilmiş. Amerika'dan da Kanada'dan da daha favori gözüküyoruz rakibimize karşı. Beraberlik 3.61, Avustralya galibiyeti de 4.84. Yine az gollü bir maç bekleniyor. 2.5 gol üstü 1.91, 6.171. Karşılıklı gol var oranı da 1.90, yokun oranı da 1.72 olarak belirlenmiş şu aşamada. Onu söyleyeyim. Katar-İsviçre maçı cumartesi akşamı oynanacak. İsviçre 1.11 ile şu ana kadarki maçlardaki en düşük oranın sahibi, favori. Gece 1'de, cumartesi pazara bağlayan gece 1'de Brezilya-Fas var. Brezilya 1.49'da maçın favorisi. 4'te Haiti-İskoçya maçı var. İskoçya 1.41 ile yine favori. Sabah 7'de işte bizim maç. Ondan bahsettik. Pazar akşamı Almanya Kuraçağı mücadelesi, turnuvanın şu ana kadarki en tek taraflı maçı. Oran dahi açılmamış Almanya galibiyetine. Kuraçağı'nın galibiyetine 35.5, beraberliğe 18.5'luk bir oran açılmış. 2.5 gol üstü de 1.08 olarak belirlenmiş. Tek taraflı bir maç orada haliyle beklenmiş. Ve şu ana kadar turnuvanın en güzel maçlarından biri olabilir. Hollanda-Japonya karşılaşması pazar gecesi 23'te. Hollanda tabii favori 1.83'te ama Japonya'yı da yabana atmamak lazım. 3.38 Japonya'nın da galibiyet oranı. Sonra pazar gecesi Fil Dişi Sahili Ekvator gece 2'de ve pazartesi sabahı 5'te de İsveç-Tunus mücadelesi var. Biz de o maçı bitişiyle birlikte yayına girmiş olacağız. Bayağı bir maç birikecek. Bugünden pazartesi sabahına kadar tabii ki milli takım öncelikli konuşacağız. Sonrasında da diğer maçlara göz atacağız. Keyifli olacak pazartesi günkü program. Diyelim ve reklama gidelim bence.
2: .56 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 1950 yılı Amerika Birleşik Devletleri İngiltere maçı Dünya Kupası. Şimdi bu maçta favori kim? Tabii ki İngiltere. Maç başlıyor. İngiltere'nin atakları, direkten dönen toplar, Amerika Birleşik Devletleri'nin kalecisi Borgi'nin inanılmaz kurtarışları ki kendisinin mesleği de çok ilginç. Bir cenaze şirketinde şoför olarak görev yapıyor. Ama bu maçta çıkarttığı çok enteresan ve mükemmel toplar var. Onun ötesinde büyük bir sürpriz yaşanıyor. Gelişen atakta Amerika Birleşik Devletleri bir anda 1-0 öne geçiyor. Kaleci William'ın yapacak hiçbir şeyi yok. William golü yiyor. Diyorlar ki İngiltere toparlar. Toparlayamıyor. Ataklar, ataklar, ataklar. Hepsinde kaleci Borgi'nin muhteşem kurtarışları. Ve maçın sonucunda İngiltere eleniyor. Amerika kazanıyor. Dünyadaki uluslararası ajanslar buna inanamıyorlar. Ya diyorlar bir yanlışlık var herhalde. Bu haberi bir daha kontrol edelim. Bir daha bakalım. Ama gerçek şu. Amerika İngiltere'yi eliyor ve gelmiş geçmiş Dünya Kupalarının en büyük sürprizine imza atıyor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır. Radyo Spor!
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Reklam.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
9: Siz de fırsatları kaçırmayın.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Vurdu ve gol!
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Radyo Spor.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve İşbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
6: Radyo Spor. Sporun tek

0: kadresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
1: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Şu anda İstanbul'da yoğunluk ortalaması %50 bandında seyrediyor. Okullar bugün tatil, yarın LGS olması sebebiyle bugün okullar resmi olarak tatil ilan edildi. Ve bu konuda da Radyo Trafik'te detayları aktarmaya devam ediyoruz. Hemen kaza noktalarına bakalım. Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Karaköy yönünde bir kaza var. Gaziosman Paşa Eyüp Caddesi'nde bir araç yan yattı bölgede. Kazaya müdahale devam ediyor. Sahil yolu Ataköy'de Sirkeci yönünde zincirleme trafik kazası var. Ataşehir'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde bir trafik kazası meydana geldi. Bir kaza Büyükçekmece Avcılar'da, Avcılar yönünde düzeltelim. Beylikdüzü bizim kentte de Büyükçekmece'ye doğru bir trafik kazası meydana geldi. Bir de sahil yolu İdeltepe'de Pendik yönünde bir araç arızası var, bilginize. Ankara'ya geçtik. Ankara'da yoğunluk %50'lerde, çok sayıda kaza var yine. Plevne Caddesi'nde siteler girişinde bir kaza oldu. Samsun yolunda Akköprü yönünde İnönü Bulvarı'nda Mini Kütüphane kavşağında kaza var. Konya yolunda Gölbaşı'na doğru kaza meydana geldi. İstasyon Caddesi'nde, Türk Kızılayı Caddesi'nde ve yine bir başka noktada İstasyon Caddesi'nin diğer bir kısmında kazalar var. Bu noktalara dikkat. Ankara Bulvarı'nda da merkeze doğru bir başka kaza meydana geldi. İzmir'e geçtiğimizde ise yoğunluk %30'larda, kazaya dair çağrısı yok. Oldukça rahat bir akış var. Tüm detaylar Radyo Trafik uygulamamızda. İyi yolculuklar.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. Sabah.

0: 9.37 saatlerimiz iddia ve kripto para bölümünden önce Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman ve teknik heyetle ilgili yaptığı yalanlamadan bahsediyorduk. Bir anlam bulmaya çalışıyorduk. Hani bulduğumuz şeyler var. Ama ne kadar tabii herkese geçti bilemiyoruz. Benim de aklıma şu geldi. Mesela son dönemde sadece Aykut Kocaman ve ekibiyle ilgili mi sadece anlaşma haberleri yapılıyor? Hayır. Girassi ile anlaşmanın tamam olduğu, Muriç ile ve kulübüyle anlaşmanın tamam olduğu gibi haberler de yapıldı. Yapıldı mı?
1: Yapıldı.
0: Ama mesela bununla ilgili bir yalanlama gelmedi daha Aziz Yıldırım'dan. Aslında benzer bir mantık. Sonuçta imza açıklanmadı hala Girassi'de ve Muriç'te. Ama muhabirlerden, ki hatırı sayılır hani iyi muhabirlerden de bu yönde haberler geldi. Mesela onlarla ilgili neden benzer tonda bir yalanlama henüz geçmedi? Sonuçta orada da bir anlaşma yok. Orada da kamuoyunu yanıltıcı bir durum yok mu? Bence sorulması gereken iyi sorulardan biri olurdu.
1: Kesin.
0: Benzer durum çünkü.
1: Bugün mü onlara yalanlama gelir?
0: Efendim, bugün.
1: Bugün de onlara mı yalanlama gelir?
0: Yani olabilir, aynı mantık. Yani mantık buysa, bir anlaşma yapılmadan anlaştı gibi lanse edilmesinden hoşlanmıyorsa eğer Aziz Yıldırım, futbolcu bazında da benzer bir durum var. Ben görüyorum Girassi ve Muriç'le ilgili anlaşıldığı haberlerini.
1: Hele Vedat Muriç değil mi?
0: Yani. Rakamı bile telaffuz ediliyor, 15 milyon euro.
1: Evet. Mallorca'da. Çok doğru söyledin. Bir de böyle düşünsün o zaman dinleyiciler.
0: Evet, bu böyle olunca işte o zaman Aykut Kocaman da gerçekten orada sıkıntı başka mı acaba diye insan düşünmeden edemiyor. Erdem Özkan dinleyicimiz acaba diyor, işte hisseler son dönemde düştü biraz. Ondan kaynaklı hani Aykut Kocaman ismi kötü etkiliyor Fenerbahçe'yi diye bir yalanlama yapmak zorunda mı kaldı gibi bir fikir yürütmüş. O da bir mantık yaratmaya çalışıyor tabii bu açıklamada, ama bilmiyorum, o da çok şey gelmedi bana. Hisselerle alakalı bir yalanlama. Hani o da olabilir sonuçta, Girassi hissede düşecek bir isim değil mesela. Hani Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırabilecek bir isim. Muriç kez aynı şekilde, ama Aykut Kocaman'la ilgili böyle bir endişe var. Bilemiyorum.
1: Yani böyle bir endişe varsa, o zaman yalanladığınız teknik direktörle anlaşırsanız darmadağın olursunuz.
0: Hisse açısından mı?
1: Tabii, bu kadar etkiliyorsa. Hı hı. Zannetmiyorum öyle bir şey olabileceğini.
0: Dün Girassi'nin menajeri ve abisi Karamba Girassi Sky Almanya'ya kısa bir açıklama

0: yapmış. Fenerbahçe ile herhangi bir anlaşmamız yok diyor. Aziz Yıldırım'dan gelmeyen yalanlama. Girassi cephesinden gelmiş. Serru gelecek sezon için tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Bir prensip anlaşmasına varıldığı yönündeki iddialar doğru değil demiş. Bu da bir gelişme olarak paylaşayım sizlerle. Dünün gelişmelerinden biri, böyle bu bölümü biraz hızlı hızlı yapabiliriz. Elimde çok fazla haber var. Erden Tümür Galatasaray'ın eski sportif AŞ başkan vekili Aralık sonunda cezaevine girmiş. Valla deyince hani yakın zaman gibi geliyor bana ama 6 ayı geçmiş cezaevine gireli. Dün o da avukatları bir tahliye talepli dilekçe savcılığa sunuyor. Savcılık Timur'un tahliyesine karar verilmesini talep ediyor. Talepleri değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Erden Timur'un yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veriyor. Dün o da şimdilik özgürlüğüne kavuştu. Büyük de bir tabii sevinç vardı eşinde, dostunda, yakınlarında. Evine de çok sayıda seveni gitmiş. Basın mensuplarını da yine evinin orada hazır bulunmuşlar. Bakalım bu konuda da hep içeri alınanların zamanla hep serbest bırakıldığı haberlerini de görüyoruz. Sadece futboldaki soruşturmada değil. Tabii nihai kararlar değil. Onları tekrar söyleyeyim. Hakkında kesinleşmiş bir hüküm veya bir beraat yok bu isimlerle alakalı olarak. Ama şimdilik herhalde bir kaçma şüphesi olmadığından mütevellit böyle bir karar verilmiş. Erden Timur'a da tabii şimdilik geçmiş olsun diyelim. Bununla beraber dün Jose Mourinho transferi Real Madrid'de resmi olarak açıklandı. 15 milyon euro bir serbest kalma bedelini ödedi Real Madrid Benfica'ya ve Florentino Perez'in hocası Jose Mourinho oldu. 3 yıllık bir sözleşme imzalandı Portekizli çalıştırıcıyla. Şimdi sırada Perez'in hayalindeki o transferler var. Orada tuşlara basıyor. Perez, Alvarez, Olise, işte bir ara Neves.
1: Bernardo Silva şu an çok konuşuluyor.
0: Şu an gerçi evet, Bernardo Silva sabaha doğru. Romano da yazmış. O transferin bittiği hatta, değil mi? Söylendi.
1: Evet. Dün çıktı haberler öğleden sonra. Bernardo Real Madrid'e çok yakın diye, Mourinho bastırıyor diye. Bernardo Silva'yı belli ki Real Madrid bitirmek üzere. Tabii Bernardo Silva söylemiştik yani Manchester City'den ayrılırım dediği anda çok fazla kulüp Bernardo Silva'yı ister diye. İşte Real Madrid'de onlardan biri olunca o da zaten biraz daha artık kendi ülkeme yakın olmak istiyorum demişti. Öyle bir açıklaması vardı. Biraz yoruldum demişti İngiltere'de. Herhalde o uzaklık onu yordu. Biraz daha yakın olmak istiyorum demişti. İspanya, Portekiz birbirine tabii yakın ülkeler. Bir de Real Madrid faktörü var. Sonuçta Manchester City'den ayrıldıktan sonra hani Real Madrid gibi dünyanın en iyi kulüplerinden, belki de en iyi kulübünün seni istemesi oyuncu açısından da tabii gurur verici bir şey. Sonuçta Bernardo Silva 25 yaşında değil. Onu da düşünmek gerekiyor. O yüzden de Bernardo için de iyi bir transfer gibi gözüküyor. Real Madrid için de keza öyle. Çünkü tam bir saha içi lideri. Her şeyi yapabilen bir adam. Bence iyi bir transfer. Sana şeyi soracaktım. Sen Real Madrid Mourinho'yu resmileştirdi deyince Benfica Mourinho'nun gitmesine üzülmüş müdür? Nötr müdür? Sevinmiş midir?
0: Sevinmiştir ya. Para kazandı bir de 15 milyon euro üstüne. Ligde 3. oldular sonunda. O da sıkıntı. Böyle üzülecekleri bir şey zannetmiyorum olduğunu. Bence gayet karlı bir anlaşma oldu yani. Keşke hani Fenerbahçe'deyken böyle bir fırsat da olsaydı Fenerbahçe için tazminat falan ödemektense istenip gitmek çok daha tabii iyi takım için bence Benfica'da. Bir de Marco Silva'yı da buldu hemen. Marco Silva da sonuçta Portekizli başarılı bir teknik direktör. Alternatifi de hazır olduğu için ben zannetmiyorum öyle çok büyük bir şey olacağını.
1: Ben de senin gibi düşünüyorum.
0: Yalnız Bernardo Silva'nın transferi Arda Güler için bence pek iyi olmadı. Pozisyon itibariyle. Bernardo son dönemde City'de biraz daha 8 gibi oynuyor. Normalde bir 10 numara Bernardo. Hücum elindeki. Ona son dönem modern orta sahalarda işin savunma kısmında iyi yapan bir isim. City'de Rodri'nin önünde oynadı. Cherki ile de oynadılar böyle üçlü. Tabii ki Arda ile birlikte sahada olma ihtimali de var. Ama orada Valverde de var 8'de. İşte geriye bir defansif orta saha, bir de Bernardo'yu koyarsan Arda'ya merkezde pek yer kalmıyor. Oradaki planı ne acaba Jose Mourinho'nun kafasında? Onu bir merak ediyorum. Arda'nın bir de rakibi Bellingham da var 10 numarada. O da takımda ve gidecek gibi de gözükmüyor. Arda'nın kenarda oynama konusunda pek istekli olmadığı biliniyor. Arda için bence iyi bir transfer olmadı bu açıdan. Oynama süresi açısından baktığımda.
1: Tabii ki öyle. Fakat işte Real Madrid, Barcelona, şu an Paris Saint-Germain, ne bileyim Manchester City, buralarda oynamanın zaten en zor tarafı da bu şekilde rekabetlerle hemen hemen her sene yüzleşmek. Bu bence bir bakıma iyi, hatta çok iyi bir şey. Yani oyuncunun motivasyonu mutlaka yükselecektir, çalışma azmi yükselecektir. Yani ben küstüm, oynamıyorum ya da işte ben iyi oynuyordum, gittiniz benim üzerime Bernardo Silva'yı getirdiniz deme gibi bir ihtimalin kalmıyor böyle kulüplerde. O bakımdan ben çok keyifli olduğunu düşünüyorum ya bu tarz
0: bence
1: kulüplerde
0: bu
1: oynamanın.
0: Dediğini der Arda.
1: İşte neyi der?
0: Yani ben bu kadar iyi bir sezon geçirdim. Ve benim üzerime bir oyuncu alıyorsunuz. Bence ilk etapta der Arda.
1: Tamam, peki Arda'dan önce kim vardı orada? Bellingham vardı. Bellingham
0: da diyebilir aynısını.
1: İşte onu diyen geride kalıyor zaten. İşin zaten bu boyutta kulüp olmalarının, böylesine iyi oyuncular barındırmalarının, oradaki iyi oyuncuların dünyanın en iyi oyuncuların olmasının sebebi de o. Yani ya ayak uyduruyorsun ya da kayboluyorsun. Ayak uydurman lazım.
0: Ali abi,
1: o rekabete.
0: Ben şöyle açayım dediğimi. Arda'nın bunu demesi sürekli böyle düşüneceği anlamına gelmiyor.
1: Biliyorum biliyorum, anladım
0: Arda
1: seni.
0: Arda bunu der, birkaç gün morali bozulur, sonra yine çalışabilir. Aynen. Bu Arda'ya bağlı.
1: Aynen işte, onu yapmak gerekiyor. O yüzden de bence çok keyifli böyle takımlarda oynamak. Yani onu yaptığında zaten gerçekten dünyanın en iyilerinden oluyorsun. Rekabet ettiğin oyunculara baksana. Ya şimdi Arda Real Madrid'e gittiğinde Toni Kroos, Luka Modric, bu oyuncular vardı. Onlarla beraber başladı Arda'nın Real Madrid kariyeri. Şimdi rekabet ettiği oyuncular merkezde. Bunlara bir tane Bernardo Silva eklenebilir. İşte Valverde'den bahsettin, Bellingham'dan bahsettin. Seni getirdiği seviyeyi düşünsene. Mesela diğer Arda'mız Barcelona'ya gittiğinde durmuştu. Yani bir tık üstünü yapamamıştı. Oraya çıkamamıştı Arda Turan. Ama Atletico Madrid'de üstüne koydu. Atletico Madrid'deki performans onu Barcelona'ya götürdü. Ama Barcelona'da tutulmasına yetmedi. O yüzden de çok zor. Müthiş zor. Ama bir taraftan da yani sabah kalktığında bugün çalışmam lazım diye kalkmak bence bir oyuncu için iyi bir motivasyon.
0: Tabii ben süre açısından kötü oldu dedim ama dediğin gibi işin her zaman sadece kötü tarafı yok. Bir fırsat da var burada seni motive edecek. Bernardo geldi. Evet, biraz morali bozulmuştur bence ister istemez ama bir fırsat olarak da bakılabilir.
1: Bir sonraki düşündüğü şey daha çok çalışmam gerekiyor olacak.
0: Olursa çok iyi olur Arda için.
1: Olur. İnşallah olur.
0: İnşallah olur bence de. Bir de tabii biz Arda üzerinden baktım da Real Madrid'de Ancelotti'nin geçenlerde verdiği bir röportaj vardı. Bu takımdaki ağır topların bir bir ayrılmasının yarattığı bir boşluktan bahsediyordu. Böyle bir lider karakterli oyuncuya da ihtiyaç duyulduğundan bahsediyordu. Geçmişten Kroos'lardan, Modric'lerden, hatta Nacho'dan bahsediyordu. Böyle bir oyuncu eksikliğinden bahsediyordu. Bu dönemde Kaptan Carval gitti. Alaba 30 yaş üstü olan isimlerden biri mesela gitti. Ön tarafta zaten 30 yaş üstü bir oyuncusu yok hiç. Orta saha ve ilerisinde 30 yaş üstü oyuncusu yok. Ve Bernardo da şimdi bu eksikliği giderebilecek yaşıyla, tecrübesiyle bir oyuncu. 32 civarı olması lazım. 32 diye, 94 diye aklımda kaldı benim de. O tecrübede bir isim. Aslında Real Madrid için mantıklı bir hamle. Tecrübe, liderlik, sahada güven duyacağın bir isim. O açıdan mantıklı bir transfer. Ben Arda üzerinde baktığım için biraz üzüldüm. Daha süresi azalabilir diye ama Real Madrid için çok iyi bir transfer.
1: Bernardo Silva da Manchester City Real Madrid eşleşmesinde kırmızı kart görmüştü.
0: Bilerek gördü. Değil mi?
1: Bizde olsa yazarlar.
0: Belki yazmışlardır bile. İspanyollar da bize yakın ya. Barcelona'lar yazmış.
1: Hatırlıyorsun
0: olabilir.
1: Değil mi? Eliyle.
0: Evet.
1: Kırmızı kart görmüştü.
0: Peki 9.50 haberleri toparlıyorum. Dün Serkan Reçber, Ahmet Spor'daki sportif direktörlük görevini

0: ayrıldığını açıkladı. Diyebilirsiniz ki ne
1: Kaç
0: zaman
1: saat
0: zaten
1: oldu?
0: göreve başlamıştı?
1: Evet.
0: Aa, göreve mi başlamıştı? Belki haberi olmayanlar da vardı. Ama 3 Haziran'da göreve başlamıştı Ahmet Spor'da. Dün 11 Haziran'dı. 8 günün ardından ayrıldığını açıkladı ve dedi ki çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur diyor. Hiçbir talepte bulunmadığından bahsediyor. Ahmet Spor'a teşekkür ediyor. Kulübe de Süper Lig'de başarılar diliyor Serkan Reçber. İlginç oldu tabii ama Türkiye olduğu için insan bir taraftan da ilginç bulmakla beraber normal diyor. Bunlar teknik direktör bazında da çok oluyor. Anlaştığın isimle 2 hafta sonra vedalaşıyorsun. O bize uygun, bize özgü bir şey. İnsan aklına tabii geliyor. Anlaşma aşamasında bu fikir ayrılıklarıyla alakalı konuşmadınız mı? Hani ne yaşandı 8 günde daha önce konuşulmayan? O garip. Ama olmuş bir şekilde. Bir şey öğrendim ama Serkan
1: Neyi?
0: Reçber'le ilgili haberlere bakarken Ahmet Spor'da bir istişare kurulu diye bir yapılanma varmış. Bu transferlerin o kurulun onayından geçmesi gerekiyormuş. Orada bir anlaşmazlık olmuş olabilir deniyor Serkan Reçber'le bu istişare kurulu arasında. O yüzden de Serkan Reçber'in affını istediği de dile
1: Bak,
0: getiriliyor.
1: bugün çok pozitif günümdeyim. Yine pozitif bir yorum yapayım mı?
0: Yap.
1: Sonradan bu görüş ayrılıkları derinleşip bazı kararlar alındıktan sonra ayrılığa gidilmektense bu aşamada bu tarz problemli olabilecek ilişkilerin iş ilişkilerinin bitmesi bence her zaman sağlıklıdır. Çünkü daha yeni geldi, dur biz bir şey yapalım, hani mesela ciddi bir çatışma var ortada, dur daha yeni oldu, hani bu kadar da gerek yok kavgaya gürültüye diye düşünerek bazı şeyleri engelleyebilirsin süre olarak, ama bir yerde patlar o. O yüzden de hani iki taraf için de bence iyi olmuş. Eğer anlaşamıyorsan tamam, yapacak bir şey yok. Evet, hoş gözükmüyor. Hani neredeydiniz dedirtiyor, sana dedirttiği gibi. %100 haklısın. Ama bir taraftan da
0: Tabii.
1: yani yarın öbür gün sezon başladığında kulüpte böyle bir karışıklık çıksa, yani Serkan Reçber kendi kafasına göre transfer yapsa, kulüp istemese ya da kulüpteki teknik direktör istemese, o şu bu olsa daha büyük sıkıntı. Ve böyle daha hiç başlamamışken bitirmek de iyi. Nişan erken atmak bazen iyidir.
0: Doğru. Bir dinleyicimiz bir link göndermiş Cenk Bey. Ben o linkteki haberi okudum.
1: Ne diyor ya?
0: Ama yayında okumayayım şimdi, farklı
1: Tamam.
0: bir iddia ama okudum, onu biliyorum, farkındayım. Onu söyleyeyim. Ahmet de bu arada teknik direktör olarak kimle anlaştığını okudun mu? Ben kaçırmışım mesela haberlerde.
1: Ahmet yabancı bir hocayla anlaştı ya.
0: Evet.
1: Dur. Gene hafıza testi oldu.
0: Besnik Hasi ya da Beşnik Hasi diye okunuyor artık. Arnavut teknik direktörle anlaştı. Ve son olarak Anderlet'i çalıştırıyormuş. Kendisi kariyerinde yine Anderlet, Legia Varşova, Olympiakos, Al Ahli gibi takımlar var. 10 Haziran'da bu anlaşma Ahmet de Hasi arasında yapılmış. Yeni hocası o. Farklı isimler gündemdeydi. Thomas Reis, Valen İsmail gibi konuşuluyordu ama Arnavut Hoca ile anlaşma sağlanmış. Programı bitirirken aslında çok haber var ama vaktim kalmadı. Bugünlük o zaman noktalayalım. Milli takıma cumartesi değil pazar sabahı Avustralya önünde başarılar dileyelim. Güzel bir maç olsun. Biz de maç sonu Radyo Spor'da yorumlarda bulunacağız, değil mi? Onu
1: Evet,
0: hatırlatalım.
1: normalde hafta sonu Radyo Spor'u takip edenler bilir. Radyo Spor'un canlı yayınları hafta sonu saat 10'da başlıyor. Ama milli maç 9 civarında biteceği için milli maç sonrası pazar günü Radyo Spor'un canlı yayını başlayacak. Burak burada olacak, stüdyoda olacak. Ama telefonla da Genco Boran'a bağlanacağız. Bir aksilik olmazsa, telefonu kaybetmediyse, telefonu çalışıyorsa,
0: Dün dertliydi.
1: gerçekten Amerika'daysa bilmiyorum.
0: Gördün mü tweetini?
1: Görmedim. Genco Boran'a bağlanacağız. Amerika'da olduğu için. Ondan sonra yine bir aksilik olmazsa senle ben de milli takımın ilk karşılaşması ile ilgili yorumları pazar sabahı yapacağız. O şekilde de bir maç sonumuz olacak Radyo Spor'da.
0: Evet, veda ediyoruz. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.

Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu görüyorsun. Gündeme sahip görüş, öneri, düşüncelerin için 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Evet, Dünya Kupası başladı. Tabii olaylı bir başlangıç. Meksika Güney Afrika maçında 2 gol, 3 kırmızı kart vardı. 2026 Dünya Kupası Meksika Güney Afrika maçıyla başladı. Meksika'nın 2-0 kazandığı maçta Güney Afrika 9 kişi kaldı. Meksika bu galibiyette puanını 3 yaparken Güney Afrika ise turnuvaya puansız başlamış oldu. Milli takımımız Avustralya maçı öncesi Kanada yolculuğu başladı. 2026 Dünya Kupası'nda ilk sınavını Avustralya karşısında verecek olan milli futbol takımı mücadelenin oynanacağı Kanada'ya hareket etti. Ayıldız ekip Avusturya maçının oynanacağı Kanada'nın Vancouver şehrine gitmek için Arizona'daki ana kamp merkezinden ayrıldı. Otobüs Phoenix Uluslararası Havalimanı'na geçen kafileye uçak Türkiye saatiyle 20'de hareket etti. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da yer aldı. Ayıldız ekibin 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu yer almayan ancak kafileyle birlikte Amerika'ya seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz da sabah antrenman saatlerinde Arizona'daki milli takım kampından ayrıldı. Milli takım Vancouver'daki ilk antrenmanını 12 Haziran Türkiye saatiyle, yani bugün sabaha karşı 4.30'da yaptığını belirtelim. Kilarner Park'ta gerçekleştirmiş. Şimdi tabii çok da fazla soru geliyor bunlarla ilgili. 2026'da bizi sadece yeni bir şampiyon değil, futbolun dinamiklerini kökünden değiştirecek yepyeni bir format bekliyordu biliyorsunuz. Tarihinde ilk kez 3 ülkede oynanıyor biliyorsunuz. Amerika, Meksika ve Kanada tarafından ortaklaşa düzenlenen ve 48 takımın mücadeleci bu turnuvada bildiğiniz Dünya Kupası adeta yerinden yeniden tanımlayacak. Yani bu devrim niteliğindeki değişiklikleri birazdan ben size aktaracağım. 48 takım 3 ev sahibi var. Gruplar tabii çok farklı. Hepsinin detayına birazdan gireceğim. Günaydın. Alo.
3: Selamünaleyküm. Aleyküm
2: selam abi. Aleyküm selam. Kime görüşüyoruz?
3: Adana'dan İbrahim Çelik abi.
2: İbrahim hoş geldin kardeşim.
3: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
2: Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin kardeşim?
3: Ben de olsun abi. Çok abi öncelikle Azgınır Başkanımız hayırlı olsun.
2: Tamam kardeşim. Evet.
3: Bir de abi milli takımımıza başarılar dilerim inşallah. Bir derece elde ederiz yani.
2: Yani inşallah kardeşim.
3: Olur,
2: inşallah
3: ama
2: kardeşim.
3: Ama sabah köründe maç olmaz yani Aygün abi. Ne bileyim yani biraz dengesiz dedik. Sabahın 5'inde dedik.
2: Saat farkları var ya ondan kardeşim.
3: Bakalım inşallah başarılı olur abi.
2: İnşallah kardeşim benim. Ekleyeceğim bir şey var mı?
3: Yok abi. Allah'a emanet olun abi.
2: Sağ ol, sen de kendine çok iyi bak kardeşim benim. Görüşmek üzere. Evet, devam edelim. Yeni formatın en çarpıcı ve en çok konuşulan yönü katılımcı takım sayısı, biliyorsunuz 32'ydi daha önceki dönemlerde, 48 takıma çıkarılmış olması diyelim. Günaydın.
4: Alo. Günaydın Aygün abi.
2: Kimle görüşüyorlar? Kimle görüşüyoruz?
4: Suat Altun ben abi.
2: Suat İzmir'den. Hoş geldin ha. Hoş geldin kardeşim. İyi misin?
4: Altay taraftarıyım. Uzun bir zamandır bağlanmıyordum abi sana.
2: Neredesin sen kardeşim? Kayboldun.
4: Abi işler yoğundu. Bağlanamadık. Bir de geçenlerde 75 kez aradım bağlanamadım. Sonra 80 kez bir daha aramışım bağlanamadım. Sinirlendim. Dedim ne kadar çok sevini vardı Aygün abimiz.
2: Allah
4: dedim.
2: Razı olsun. Sizlerle beraber biliyorsun. Sizlerle beraber.
4: Abi konu Altay.
2: Evet.
4: Yani Ahmet Nurçevi başkan, geçmiş dönem Beşiktaş başkanı. Bizim Sayın Başkanımız Sinan Kanlı'yla görüşüyor. Hı hı. İnşallah hayırlısıyla kulüp eski düzlüğe çıkacağına inanıyorum abi. Hı hı. Ve inşallah

0: hayırlısıyla sağ salim Ahmet Nur Çebi üstüne alır da kulübü. Yani belli bir %51'lik oranını falan. Biz de artık eski günlerimize geri döneriz diyorum.
1: Öyle bir haber görmedim ben ama yani öyle bir dedikodu dolaşıyor. Sosyal medyada da gördüm. Nedir onun tam gerçekli payı?
0: Yani kulüpte hak sahibi olmak istiyor Ahmet Nur Çebi. Tamam. Yani bu borç da zaten devasal bir borç. 1 milyar 100 milyon diye biliyorum ben toplam borç. Yani kolay kolay da kapanacak bir borç değil. Ahmet Nur Çebi de bu borcu kapatacağını söylemiş sanırım. Tam bilgi sahibi değilim. Kulüpten görevli arkadaşlarla konuştum. Alacak gibi yani %90 bu iş bitecek gibi inşallah.
1: Hadi inşallah ya. Aydınlar. İnşallah. Altı eski günlerine döner o Mustafa Denizli dönemlerine kadar. Biliyorsun o dönemler de çok güzel dönemler.
0: Biliyorum.
1: Hocamızın dönemleri.
0: Fatih Tekkeli dönemler.
1: Fatih Tekkeli. Mustafa Denizli'nin dönemleri de oynadığı dönemler ama.
0: Ben o dönemleri hatırlamıyorum. Yaşım yetmiyor. 39 yaşındayım. hatırlamıyorum.
1: İnşallah o şaşalı günlerine döner Altay. Keşke.
0: İnşallah. Bir de son bir şey söyleyeceğim Aygün abi. Filip Koku döneminde bir yıl Koku görev yaptıktan sonra ayrılmıştı ya, dedim Fenerbahçe şampiyon olamayacak
1: evet,
0: diye.
1: Evet, evet,
0: evet. Saadettin Saran döneminde de olamayacak demiştim ya. Abi Aziz Yıldırım dönemi bu iki dönemden daha kötü olacak. Sana söyleyeyim. Ya hala yani 8 yıl oldu. Hala sistemi çözememişler. Yani sorun nerede olduğunu ne kadar bariz belli oluyor ama hala o başka yerde arıyorlar. Yani bilmiyorum, inşallah bu dönemde şampiyon olur da ben bu dönemde olamayacağını düşünüyorum. %95 ihtimalle. Hatta geçen dönemlerden daha kötü olacak diyorum Aygün abi.
1: Anladım. Peki. Çok saygılar. Teşekkürler. Saygı bizden kardeşim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Formatı okuyacağız belli oldu. Çok zaten ikinci bölümde bunları konuşuruz. Hayırlı cumalar Aygün abi, İzmir'den Kral 49. Abi öncelikle pazar günü milli takımımıza başarılar dilerim. Kadrodaki ister dönüyorum. Evet. Herkese selamlar. Teşekkürler sevgili kardeşim. Ufak tefek sakatlıklar vardı ama sıkıntı yokmuş. Onu söyleyelim. Devam edelim. Günaydın Aygün abi. Güneşli bir Ankara sabahından herkese selamlar. Sosyal medya aziz başkanı ile genç yöneticiler arasında özellikle teknik direktör konusunda görüş ayrıcılıkları olduğu yönünde iddialar dolaşıyor. Acaba işin aslı nedir? Yönetim içinde gerçekten bir fikir ayrılığı var mı? Yoksa bunlar süreç içerisinde ortaya atılan spekülasyonlar mı? İyi yayınlar demiş. Tamamen spekülasyonlar. Çarşamba günü zaten yönetim mazbatasını aldı. İlk yönetim kurulu resmi olarak toplansın. Pazartesi günü yapacak. Yani dün sayın teknik direktörle ilgili bir açıklama yaptı Fenerbahçe Spor Kulübü. Pazartesi günü yönetim kurulu toplantısından sonra bence Aykut Kocaman isminin açıklanacağını söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi pazartesi itibariyle başlayacaktır. Dinleyicim var. Araya mı gidiyoruz Batı? Dinleyicim var. Ara. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben.
4: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesap...

0: topla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, mesajlara dönelim. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Aygün abi, Fenerbahçe transferler ne oldu demiş. Görüşmeler devam ediyor diyelim. Tam netleşen tabii ki şu anda görüşülen, konuşulan, pazarlık aşamasına gelen çok fazla isimler var. Ama tabii ki yönetimin açıklaması gerekiyor. Günaydın Aygün abim. Amerika'nın bazı takımları ve hakemleri uyguladığı tavırlardan dolayı sessiz kalan FIFA başkanını kınıyoruz. Şehir içi otobüs şoförü Almanya'dan Yavuz Baysal kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Alo, günaydın. Günaydın.
6: Günaydın Aygün abi.
5: Merhaba, kime görüşüyoruz?
6: Ben Adana'dan Yalçın Aygün abi.
5: Yalçın, hoş geldin kardeşim, iyi misin?
6: Hoş bulduk abi. Ben nasılsın abi?
5: Sağ olasın. Nasıl gidiyor?
6: Çok şükür abi. Valla araba kullanıyordum abi. Her gün sen dinliyorum abi. Saat 10'da radyoyu açıyorum abi arabada. Her gün sen dinliyorum abi.
5: Allah razı olsun. Abi, şu anda ben de seninle konuşurken kendimi dinliyorum. Radyo açık herhalde. Sesim geliyor evet, arkada. Abi. Söyle kardeşim.
6: Abi şey söyleyeceğim ya. Bu Aykut Kocaman'la ilgili internette bir yazılar gördüm de yani.
5: Futbol haklı olarak Oğuz Çetin getirildi. Oğuz Hoca'da Aykut Kocaman'la çalışmak istediğini belirtti. Yani ben pazartesi yönetim kurulu toplantısından sonra bu ismin açıklanacağını tahmin ediyorum. Farklı bir isim olacağını tahmin etmiyorum.
6: İşte neyi söyleyecektim abi? İstenmeyen futbolcular varmış Aykut Kocaman'ın aklında. Doğru bir şey mi abi? Yani öyle bir şey var mı?
5: Yok öyle bir şey. Yani şu an sosyal medyada bakarsan o kadar çok isimler dolaşıyor ki onu istemiyor. En son Asensio da çıktı biliyorsun, yalanlandı. Fred çıktı, yalanlandı. Yani şu anda belki kiraya verilmiş olan, yani bir türlü performans sağlanamayan bazı isimler var Fenerbahçe'de. Onlarla tabii ki yollar ayrılacak. 38 kişilik bir kadro var. Kadroyu 20-25'e indirmen gerekiyor. Ciddi bir operasyon yapılacak.
6: Anladım abi. Bir onu merak ettim abi. Onu sorayım dedim de yani dünden benle yazıları görünce valla şok oldum abi ya.
5: Anladım. Ekleyeceğim bir şey var mı kardeşim benim? Başka?
6: Abi çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak abi. Allah razı olsun abi.
5: Sağ olasın, sağ olasın. Evet, bunu okuduk. Oh, maşallah ya. Dur, neymiş bu? Behlül'ün doğum günü kutlamanı bekliyoruz. Zeki, ben Beşiktaş, 1 yaşındaymış. Behlül gördün mü? Kedisine, kediye doğum günü pastası yapmış ya, şahanesin ya. Nice nice yaşlar diyoruz Behlül'üm, canım benim ya, maşallah ya. Günaydın.
7: Günaydın Aydın abi.
5: Aydın benden sonra çıkıyor, ben Aygün.
7: Aygün abi, özür dilerim. Abi kusura bakma.
5: Olur mu öyle şey canım, sıkıntı yok. Ne yapıyorsun, günaydın, kimle görüşüyoruz?
7: Barış ben abi, İzmir'den, hatırlarsın, sporcu olan.
5: Ha Barış, nasılsın, iyi misin, hatırladım.
7: İyiyim, teşekkür ederim abi.
5: Nasıl gidiyor?
7: Sen nasıl?
5: Sağ olasın. Güzel gidiyor Barış. Abi. Sıkıntı yok.
7: Şu an geziyorum, yoldayım.
5: Bir arayayım sporu. dedin.
7: Evet, açmışken Aygün abiyi aramak istedim. Halini hatırını sormak.
5: Eyvallah
7: istedim.
5: Kardeşim benim. Ne yapıyorsun başka? Neler tamam, söyleyeceksin? Olur. Neler eklemek istiyorsun?
7: Ya Fenerbahçe ile ilgili bu sefer konuşayım.
5: Tamam, konuşalım.
7: Aziz Yıldırım'dan ben umutluydum Galatasaraylı olarak. Ama şu anki hali, tavrı, seçimleri tamamen yanlış olarak görüyorum.
5: Ne anlamda yanlış olarak görüyorsun?
7: Yani Aykut Kocaman abi, Fenerbahçe'deki başarısı nedir? Yani ben bunu sorguladım bir önce kendi kendime. Yani neyi başardı Aykut Kocaman mesela Fenerbahçe'de? Sence?
5: Ya tabii 3 Temmuz üzerinden çok fazla konuşuyor ama uzun süredir takım çalıştırmadığını biliyoruz. Ama o süreç içerisinde Fenerbahçe ve milli takımdan başka takım çalıştırmam dediği cümlelerini biliyoruz. Ama gene de Aykut Kocaman'da başarılar var Fenerbahçe'de, onu da söyleyelim. Tabii oynatmış olduğu futbol belki biraz insanlara sıkıcı gelebilir, onu da belirtelim. Ama son dönemde çok daha farklı bir şekilde takıma konsantre olduğunu ve takımı hazırlayacağı, özellikle Premier Lig'den bazı esintilerin Türkiye'de evet. de görülebileceği yönünde sosyal medyada ona yakın isimler açıklamalarda bulunuyor.
7: Anladım. Yani diyelim ki bu şekilde, senin dediğin gibi abi, hani uzun süredir takım çalıştırmıyor.
5: Tabii
7: hani,
5: o büyük bir handikap aslında baktığın zaman.
7: Bir insan paslanır yani bu şekilde. Hangi iş olursa olsun. Hani desem ki kendini geliştirecek aktivitelerde bulundu. Hocalıkla ilgili, antrenörlükle ilgili, o da yok. Hani ne yaptığını da bilmiyoruz Aykut Kocaman. Ben tamamen yine yanlış bir seçim olduğunu düşünüyorum. Zaten oynattığı futbol sıkıcı bir futbol. Galatasaray'da ben asla böyle bir futbol görmek istemem. Hani bunu bizde yapan Prandelli vardı. Ben maçları seyretmiyordum Aygün abi. Prandelli'yi çok iyi hatırlıyorum. Yani. Oynattığı futbol tıpkı Aykut Kocaman gibi. Yine hani yaptığı transferde bana göre yine eskiye dönüş var. Vedat Muriç, yani zaten belli bir bonserviste satmışsın. Çok yüksek bir paraya alındı bence. Çok daha potansiyelli genç oyuncular alınabilirdi. Ben öyle düşünüyorum. Önümüzdeki sene de yine Galatasaray bu işi götürecek gibi görünüyor Aygün abi.
5: Peki. Çok teşekkürler kardeşim. Kendine çok iyi bak.
7: Ben teşekkür ederim.
5: Görüşmek üzere.
7: Kolay gelsin.
5: Tabii 2012-11 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı Fenerbahçe'de Sayın Aykut Kocaman. İki tane Türkiye Kupası 2010-2011, 2012-2013 kazandırdığını belirtelim. Konya'dayken de mesela iyi bir çıkış yakaladı. Tarihe başarıları imza attı Konya Spor'da. 2016-2017 öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlarsam da ne olur beni düzeltsin. Türkiye Kupası'nı ve ardından da 2017 yılında Süper Kupa'yı kazandı. Avrupa başarısına baktığımız zaman 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale taşıdı Fenerbahçe'yi. Onu da belirteyim yani. Bunları da unutmamamız gerekiyor. Aykut Kocaman'ın şöyle bir CV'sine baktığımız zaman. Günaydın.
2: Günaydın.
5: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
2: Hayırlı sabahlar Aygün abi. İzmir'den Yusuf Yeşilyurt ben.
5: Yusuf, nasılsın? İyi misin kardeşim? Hoş geldin.
2: Hamdolsun abi. Sizler de iyisiniz inşallah.
5: İyiyim. Sağ olasın Yusuf kardeşim. Nedir durumlar? Neler söyleyeceksin? Neler aktarmak istiyorsun? Neler sormak istiyorsun Yusuf?
2: Abi, severek dinliyorum sizi her zaman.
5: Sağ olasın Mesajı kardeşim.
2: Mesajı atıyorum. Çoktandır da arıyorum. Bugün bahsetmiş. Fenerbahçe taraftarıyım abi. Bu dün yapılan bu basın...
5: Şeyle, hocayla anlamında, hacı açıklaması anlamında evet. söylüyorsun değil mi anladığım kadarıyla?
2: Evet, evet.
5: Ya şöyle sana söyleyeyim. Resmi olarak zaten çarşamba günü Mazda'yı aldılar. Pazartesi ilk resmi anlamda ilk yönetim kurulu toplantısını pazartesi yapacaklar. Ya ben bir sorun olduğunu tahmin etmiyorum. Ama tabii ki yani Aykut Kocaman açısından baktığın zaman da yıpratıldığını görüyoruz. Yani onu da söyleyelim.
2: Evet.
5: Yani, anlaştıysa açıklayacaksın, onu da söylüyoruz. Ama pazartesi ben Aykut Kocaman ismini açıklanacağını tahmin ediyorum. Yani şimdi sosyal medyaya bakıyorum. Yönetimle işte acaba aralarında bir sıkıntı mı var da ondan dolayı mı Aykut Kocaman falan filan, farklı isimlerin gelmesini isteyenler var mı tarzına da böyle tweetleri görüyorum ama herhangi bir sıkıntı yok. Aykut Kocaman dönemi pazartesi itibariyle yönetim kurulu kararı der Sayın Aziz Yıldırım, öyledir çünkü. Tanıdığım için söylüyorum. Almış olduğumuz yönetim kurulu kararıyla Aykut Kocaman'ı göreve getirdik diye açıklama ben pazartesi veya salı günü bekliyorum. Evet. Orada bir sıkıntı yok yani sevgili kardeşim.
2: Tamam abi, çok teşekkür ederim.
5: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Sağ ol, görüşürüz. Ya dün bir açıklama yaptı Fenerbahçe Spor Kulübü. Bak, insanların kafasında bir anda farklı düşüncelere yavaştı. Yani işte dün baktım zaten açıklamadan sonra hemen sosyal medyada biliyorsunuz çok aktif bir şekilde çok fazla trollerin olduğu. Bana da yazıyorlar mesela, bakıyorum adamın sıfır takipçisi var. Ne haber troll diyorum. İyiyim abi, sen nasılsın falan filan diye böyle çamp atıyor böyle. Trollerle de trolleşiyoruz. Garip bir dünyadayız ya. Neyse yani şimdi çık açık da be abi. Yani hakikaten yani Aykut Kocaman'sa Aykut Kocaman. Yani bitti. Belli zaten yani seni futbol aklın Oğuz Çetin'i getirdinse. Oğuz Çetin ne açıklama yaptı? Biz dedi Aykut Kocaman'la çalışmak istiyoruz dedi. Bitti. Yani hala işte dezenformasyon yapıyorsunuz da uzak durun da kamuoyunu yanlış yönlendiriyorsunuz da. Ya çık açı bak. Dünden beri insanların kafalarında soru işaretleri. Hem hocanı da itibar suikastı yapıyorsun hocana da. Ya bak demek ki anlaşmadılar ha falan filan. Demek ki hala bir kararsızlık var. Yönetim içinde de sanki böyle bir fikir ayrılığı varmış havası da var. Daha bak bazı yöneticiler demek ki Aykut Kocaman istemiyor. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Ondan dolayı açıklayamıyorlar gibi gibi gibi. İnsanların kafasında binlerce tilki dolaştırıyorsunuz. Yani ne gerek var? Günaydın. Alo günaydın.
8: Günaydın Ergin abi.
5: Kimle görüşüyoruz?
8: İstanbul'dan Serdar.
5: Serdar hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Salı günü aramıştım tekrar.
5: Nedir konu Serdar kardeşim? Ne diyorsun bu konularla ilgili? Bir şey mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Neyle ilgili konuşmak istiyorsun Serdar?
8: Şimdi Aygün abi ben şöyle izah edeyim. Sayın Montella Türkiye Milli Takımı'nın başına geçmişti. İlk etapta futbol olarak hiç beğenilmedi. Biliyorsunuz. Sonuca odaklı.
5: 4-6-0'lık.
8: Yani sonuca odaklı bir
5: oyun takım. Yapısı var.
8: Forvetsiz. Orta sahaya
5: 4-6-0 evet doğru.
8: Evet. Sayın Aykut Kocaman'ın oyun sisteminde bence sıkıcı bir futbol yok. Sistemin getirdiği futbol oynamaya çalışılıyor. Bence Aykut Kocaman bana göre uygun bir karakter. Fenerbahçe için. Sizin de yorumunuzu rica edeceğim. Sayın Montella ile arasındaki bu farkı ne? Bence yok.
5: Oynattığı futbol açısından yok diyorsun ama benim duyduğum 4-3-1-2 sistemi tarzında bir oyun yapısıyla yani çift forvet oynatacağını duydum ben de.
8: Aynı şekilde sosyal medyada bu şekilde de
5: Ha, yansımalar var değil mi sosyal medyada bu anlamda?
8: Çok çok fazlasıyla var. Tabii yine spor kanallarında aynı şekilde
5: yorumlar yapılıyor. O yüzden zaten Sayın Aziz Yıldırım dedi ya çift forvet alacağız. Muhabbeti bu işte. Fenerbahçe çift forvete yani, dönecek.
8: Bence yanlış yorumlar. Görmeden, oynamadan bir şey demek çok
5: yanlış olur. Doğru takımın, söylüyorsun. Aynen.
8: Takımından gelecek futbolcular önemli. Onların kaynaşması önemli. Yani her yıldız futbolcu yıldızlığını göstermiyor açıkçası. Gelen futbolcular içerisinde. Ama dediğim gibi bence Aykut Kocaman bence uygundur.
5: Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
8: Ben teşekkür ederim.
5: Görüşmek üzere. Sağ ol. Günaydın Aygün Bey. Ankara'dan Cengiz Setin. Aygün Bey, Aziz Yıldırım ve yönetimi her şeyimiz hazır diyordu. Sayın Aziz Yıldırım dünkü açıklaması hiçbir hocayla görüşmedik, anlaşmadık diyor. Grisi ile anlaştık deniyordu. Menajeri bizim Fenerbahçe'yle herhangi bir ön anlaşmamız ve sözleşmemiz yok diyor. Hocan yok, transferin yok. Hakan Bey'in vaatleri, ön sözleşmeleri vardı hiç olmazsa. Aygün Bey yine mi gol yedik, gol değil. Yine mi kandırıldık? Yine mi doğaçlama gidilecek, zamana bırakılacak demiş Cengiz Çetin. Bu kadar olumsuz şey almayın, karamsar olmayın ya. Bu kadar karamsarlık iyi değil. Aygün Bey günaydın, Ankara'dan Eray Bey. Dünya Kupası'nda milli takımıza başarı dilerim. Ankara gücün hali ne olacak? Ankara gücü her yerde. Vallahi ne diyelim abi ya. Sadece Ankara gücü değil ki. Ne takımlarımız nereden nerelere geldi ya. Bak Bursa kendini toparlamaya başladı. Eskişehir nerelerde? Zamanın en iyi takımlardan Malatya Spor. Zonguldak. Kocaeli toparladı. Kocaeli çok iyi toparladı. Süper Lig'e kadar geldi. Toparladı. Ama Ankara gücü bir türlü toparlayamadı kendini ya. Üzücü. Günaydın.
9: Günaydın Aygün abi. Ayrıcı Malat.
5: Kimle görüşüyoruz?
9: Aygün abi ben sonucu Ahmet.
5: Ahmet nasılsın? Hoş geldin kardeşim.
9: İyi Allah'ın seni sormalı.
5: Eyvallah Ahmet'im. Nedir durumlar? Ne söyleyeceksin? Ne anlatacaksın bize?
9: Abi iznim varsa şuradan Ankara'dan eczacı abimiz var. Bir de Berham abiye bir de Antep'ten Adem Bey'e çok çok selamlarımı iletiyorum.
5: Aleyküm selam. Eczacı Mustafa Bey'di galiba değil mi ya? Eczacı Mustafa Bey olabilir ha. Galiba Mustafa Bey olabilir.
9: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'un taraftarlarına selam söylüyorum. Aygün abi ben şey kafama takıldı da. Şimdi bu Fenerbahçe'nin otobüsünü kurşunlanma olayını tekrar raftan indirdiler ya.
5: Evet.
9: Tekrar araştıracaklar.
5: Evet. Faili meçhul dosya indi. Açıldı. Evet.
9: Ben abi bu olay milletin ağzına bir parmak bal gibi bir şey istiyorum. Bir de aklıma bir şey geliyor abi. Şimdi bugün takım otobüsü havalanına giderken bir trafik polisi ve bir eskort yok muydu bunun yanında abi?
5: Vardı.
9: Peki o anda nasıl abi çevrede bu kadar hengame yaşanırken o polisler veya şeyler bir şey yapmadı da bu takım otobüsü başındandı?
5: Uzaktan atılan bir kurşundu. Öyle sana söyleyelim. Uzun namlulu mu diyorlar? Öyle bir şey diyorlar galiba. Öyle hatırlıyorum ben çünkü. O dönem ben de oradaydım. Takımın otobüsünün olmuş olduğu yani

0: saldırının yapılmış olduğu nokta tam bir viraj. Yani orada otobüs şoförü bütün takımın hayatını kurtardı. Öyle sana söyleyeyim.
1: Toparlayamasa da Allah muhafaza.
0: Toparlayamasa tam böyle uçuruma düşecek, uçurum kenarı olan bir yer. Yani tamamen
1: Evet.
0: bir ne olduğu belli yani. Anladın mı demek istediğim? Yani bir takımı ortadan kaldırma gibi bir şey söyleyebiliriz. Tabii
1: Evet.
0: ki Sayın Akın Gül'e de teşekkür etmek lazım. Sayın
1: Abi
0: Adalet Bakanı'na bu
1: ben
0: dosyanın
1: bu olay
0: yeniden açılması bence önemli. Bu bence bir
1: ben
0: ağza parmak çalma değil. Baktığın zaman şimdi şeyde de görüyorum. Çok fazla faili meçhul dosyalar yeniden açılıyor. Bence bir önemli bir adım, ben sana söyleyeyim.
1: Abi ben şöyle bir şey
0: Ha,
1: düşünüyorum.
0: tabii
1: Yani
0: ki o
1: bu
0: dönem bunun daha da detaylı araştırılması lazım. Onu da söylememizde fayda var. Doğru söylüyorsun aslında.
1: abi konu geldiği zaman hep böyle yani işte en alttan indirdik tekrar araştırıp şampiyonlukları da araştırıyorlardı. Bir şey kurulmuşlardı. Heyet kurmuşlardı. Ufacık bir şey duydum abi ondan sonra. Hiçbir şey duymadım. Yani ben olaylar yani aydınlanmadan kimseye teşekkür etmek istemiyorum. Çünkü 20 senelik önce
0: Ama gene de
1: şikayetler
0: teşekkür
1: olarak
0: etmek lazım. Neden? Dosyanın açılması önemli.
1: abi dosya açıldı da yani boş açıldıktan sonra bilmiyorum
0: Yok,
1: artık.
0: boş mu dolu mu göreceğiz yakında zaten. Boş mu dolu mu göreceğiz. Hı.
1: İnşallah aydınlanır. Ama bugün yani dediğim gibi yani inşallah bir şey olur aydınlanır. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi
0: Söyle.
1: Altay'dan İzmir'den Altaylı bir arkadaş arıyor ya. Gamlı Baykuş gibi Fenerbahçe şampiyon olamaz diye tutturuyor ben söyledim. Ben de. Çare neymiş abi onu da söylemedi. Diyor şey diyor ben diye çareyi biliyorum da diyor. Onu da söylesene biz de duysadık var ya. Olayı diyor başka yerde arıyorlar.
0: Peki. Çok teşekkürler kardeşim benim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sevgili
1: Görüşürüz.
0: Hakan kardeşim benim, gazeteci, foto muhabiri. O da şu an taksideymiş. Bizi dinliyorlarmış. Taksici arkadaşımıza da sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Sevgili Hakan'a da özlediğimi söyleyeyim. Onu özledim. Epeydir yoksun meydanlarda Hakan. Yani hafta sonları falan ara ara geliyorum. Maçlarda göremiyorum seni. Kolay gelsin. İsmim Cesur. Yüzlerce futbol programından dinlediğim iki yayıncıdan birisin. Bir Galatasaraylı olarak senin için Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterim. Sevgiler demiş. Ya ne kadar güzel bir insansın sen Cesur ya. Vallahi cesur yürekli kardeşim. Allah razı olsun kardeşim benim ya. Bu işler istekli olmuyor be Cesur işte. Biraz daha sahaya cesur çıkmak lazım. Futbolcular açısından. Tribünlerin biraz daha cesur olması lazım. Destek anlamında. Abi yayınlar. Altaylı arkadaş diyor ki 75 kere aradım seni. Ne kadar çok sevdiğimi anla diyor. Ben 165 kere aradım. Düşünemedim. Aramızdaki aşka bir isim koyalım artık. Amerika'dan sevgilerle Dallas Murat. Murat sen düşürüyorsun şimdi. Bırak. Sen düşürüyorsun. Ara arada olsa düşürüyorsun Dallas. Vallahi Ceyra söylerim seni yemin ediyorum. Suelinler falan filan vardı. Ne diziydi ya, değil mi? Günaydın. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
1: Antalya'dan Mesut Yıldırım.
0: Mesut Bey hoş geldiniz. Uyandırmadık değil mi inşallah sizi?
1: Yok abi uyandırmadık. Sabahtan dinliyorum.
0: Hoş geldin Mesut. Antalya'da havalar
1: Hoş
0: nasıl?
1: buldum abi.
0: Sıcaktır şimdi
1: Çok.
0: Antalya'da.
1: Abi çok sıcakları var. Anormal.
0: Anormal. Ne yapıyorsun peki?
1: Ben sevkiyat yapıyorum abi. Şoförlük yapıyorum.
0: Klimayı da açıyorsun. Radyo da açık zaten. Ha?
1: Radyo açık. Şeyden konuşuyoruz. Bluetooth'tan.
0: Bluetooth'tan da konuşuyoruz.
1: Taraftar.
0: Dinliyoruz seni
1: Evet.
0: kardeşim benim. Söyle.
1: Abi ben Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Hı.
1: Bir ara hatırlarsınız belki de İstanbul seyircisini çok eleştirmiştim. Epey oldu.
0: Ha, çok önce ama. Bu yeni bir olaydı. Çok önce hatırladım şimdi.
1: Seyirciyi bayağı bir eleştirmiştim de.
0: O da
1: Oradan
0: haklı.
1: da
0: Haklısın ama ben
1: yaşlandım.
0: sana söyleyeyim. Haklısın. Haklı olduğun bir kez daha ortaya çıktı. Doğru.
1: Teşekkür ederim abi. Abi ben şöyle söyleyeyim. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırımcıyım. Niye dersen
0: Niye?
1: her adam masada kuvvetli olmamız gerekiyor bence.
0: Hı.
1: 8 yıldır görüyoruz. Hani Ali Koç elinden geleni yaptı. Transfer yaptı. Sayın Saadettin Bey de bence mükemmel bir başkanlık yaptı. Kendi adıma söylüyorum.
0: Doğru,
1: Ama
0: doğru, doğru.
1: bir türlü masada tabiri caizse masaya yumruğumuzu vuramadık. Yani Türkiye'de de kanunlar maalesef böyle işliyor. Düzen böyle işliyor. Masada güçlü birisi lazım. Aykut
0: Anladım.
1: Kocaman herkes eleştiriyor. En çok eleştirilen
0: Lobi,
1: birisi de bence
0: lobinin
1: bu.
0: sağlam olması lazım diyorsun. Lobinin sağlam olması
1: Evet.
0: lazım her yerde. Anladım, anladım.
1: Abi ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben şimdi spor kanalını haberleri izliyorum. Spor programını izliyorum. Biz televizyon programına dahi çok pasif kalıyoruz. İsim de vermeyeyim yani. Bazı Galatasaraylı spor yazarları her türlü istediği gibi yönetiyor, yönlendiriyor, konuşuyor.
0: Anladım. Anladım mı
1: Yani
0: demek
1: böyle.
0: istediğini?
1: Yani bir şans verelim, bir deneyelim abi.
2: Yani bunda sürekli eleştirmenin bir anlamı yok. Geldik. Hani diyorlar ya eski geldi, eski şöyle oldu, eski böyle oldu. Tamam eski şey oldu ama Fenerbahçe de bence eskilerle başarı sağlayan bir kulüp. Aykut Kocaman'ı en çok eleştiren bendim. O dönemler için söylüyorum. Ama bakıyorum en az golü biz yemişiz o dönemde. En çok golü biz atmışız. Doğru mu abi?
0: Doğru. Doğru kardeşim.
2: Tamam son bir şans daha verelim o zaman. Yani bu büyüklerin bir anlamı yok bence.
0: Peki.
2: Ya, birlik beraberlik şeyine ben de her zaman katılıyorum.
0: Peki kardeşim. Çok teşekkürler sevgili kardeşim benim. Ekleyeceğim son bir şey var mı?
2: Ben teşekkür ederim. Abi iyi yayınlar, seni çok seviyorum.
0: Sağ olasın, kendine çok iyi bak. Günaydın Ergün, ben Konya'dan. Mustafa, pardon. Günaydın Aygün Bey, Konya'dan Mustafa. Akşamki TRT'de yayınlanan müsabakayı sınıfta kaldım. Maç ortasında reklam veriyor. Maç başlamış, hala reklamları devam ediyor. Başka kanal verse ne olurdu demiş. Doğru söylüyorsun. Günaydın Aygün abi. Adana'dan Yılmaz. Dünya Kupası çok saçma bir sistem abi. Olmasaydı daha iyi olurdu. 90'lı yıllar gibi araya reklam mı girilir? Sonra kapattım TV'yi, izleyemedim reklam olunca demiş. Bunu konuşmak lazım aslında. Bunun üzerine de gitmek lazım. Aygün Bey, ben Sami. 20 yıl önce Aziz Yıldırım dönemini yaşamış biri olarak yine hocada transferde son saniye yapılacak. Yaklaşık bir ay sonra Şampiyonlar Ligi ön eleme. Fenerbahçe galiba 5'inde başlıyor. Kamp başlıyor. Bir ay sonra şampiyonlar ön eleme maçı oynayacağız. Bir başkan bunları göz önüne alarak gelir gelmez işe koyulur. Not edin, anlaşıldı denen oyuncular da olmayacak demiş. Sevgili Sami Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Çok fazla mesajlar okumaya çalışıyorum, hepsini elimden geldiğince. Selamlar, aleyküm Aygün abi. Hayırlı cumalar abi. Milli gururumuz, milli takımımıza başarılar diliyorum. Gencel Güle'ye de sevgilerimizi iletelim. Kısa bir ara gidelim.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
6: Reklam.

0: Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Merhaba, ismim Erkan Aykut. Kocaman Premier League tarzı bir oyun oynatma konuşuluyor. Tabii Premier League deyince bizim aklımıza sertlik gelir. Bu oyuna bizim hakemlerimiz ne kadar izin verecek? Bence bu düşünülmeye demiş. Bizim hakemlerimiz de Premier League tarzında. Premier League'de oynatma üzerine kurulu. Bizimkiler de oynatmama üzerine. Oynatmama. Oynat.

0: O üzerine kurulu.
1: Ya var ya, hakem camiası. Yine bu sene çok güleceğiz, ben size söyleyeyim. Valla bak, bu lafımı unutmayın. Bu sene geçen seneden daha kötü olacak. Yani bu sene oynan yani bu oynanmayan oynanacak olan sene geçen seneden daha kötü olacak. Ama biz hakem camiası olarak kıskanılan bir ülkeyiz. Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Çok şey MHK başkanı hakemlere toz kondurmuyor abi. Çok başarılı buluyor hepsini. Onu da söyleyelim. Bizim yazımız ancak bu kadar yağmurlu bir sabah demiş. Aa, Almanya'dan yazmış Yavuz Bey. Hakikaten sağanak bir yağmur var. O da yol kenarına mı çekmiş? Otobüs şoförü tahmin ediyorum. Herhalde şey değil mi abi bu? Okul servisleri falan olabilir mi? Oradan mesaj yazmış. Hakikaten çok sağlam bir yağmur yağıyor. Yağmur berekettir be abi, yağsın ya. Yemin ediyorum. Ben o geçmiş olsun sevgili kardeşim. Günaydın Aygün abi, kolay gelsin. 5 günden beri hastanede yatıyordum ama bu sürede yine seni dinledim. Çok şükür bugün çıktım abi, inşallah maçı ben de sabah kalkıp izleyeceğim. Kolay gelsin demiş. Sevgili kardeşim çok geçmiş olsun ya. Gökhan kardeşimiz ya. Acil şifalar diliyorum ama toparlamışsın maşallahın var kardeşim ya. Herhalde salgından dolayı bir grip mirip tahmin ediyorum değil mi? Serum merum falan filan. Çok geçmiş olsun tekrar sevgili kardeşim. Hayırlı sabahlar kardeşim. Severek dinliyorum. Avustralya'dan selamlar. Avustralya 0 Türkiye 3. Burada heyecanla maçı bekliyoruz demiş. Vallahi biz de maçı bekliyoruz sevgili kardeşim. Ama dur, ismi bir daha söyleyeyim. İsmini söylemeyi unuttum. Hemen Aytekin Bey. Aytekin Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Almanya'dan selamlar, iyi yayınlar. Bir Galatasaray olarak Fenerbahçe yine yanlışlar yapıyor. Bir oyuncu, bir futbolcu antrenörden isim olarak daha büyükse hiçbir takımda birlik beraberlik başarı olmaz. Bence Sayın Aykut Kocaman bu takımı toparlayamaz demiş. Aygün kardeşim kolay gelsin. Ben Trabzonspor taraftayım. Fakat bizde yerli hocalar takımların başına gelirken ses çok çıkıyor. Biz bu hocalara güvenmek zorundayız. Okan Buruk yerli Fatih'teki yerli, Sergen yerliydi. Şimdi Fenerbahçe Mourinho'nun geldi, Jesus geldi, Tedesco geldi. Bunlar yabancıydı, bu kadar çatlak ses çıkmadı. Yazık ya Türk futboluna, yazık demiş. Sevgili dinleyicimize de teşekkür ederim. Aygün Bey demiş. Süleyman Bitmez. Kulübün dünkü açıklamasından sonra sizin tahmininiz üzerine pazartesi günü Aykut Hoca açıklanırsa bu yönetimin güvenilirliği sorgulanmaz mı? Yok ya, yönetim kurulu kararıyla açıklama yapılacak, öyle tahmin ediyorum. Başka bir şey aramamıza gerek yok. Hattımızda Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu'ydı. Üyesi sevgili Hürsel Tekin Oktay hocam var. Hocam günaydın. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Aydın'cığım. Sizler nasılsınız?
1: İyiyiz hocam. Koşturmaya devam. İşte lige ara verildi. Lig bitti. Dünya Kupası, 2026 Dünya Kupası maçları başladı dün itibariyle. İşte bir yandan milli takımımızı bekliyoruz. Bir yandan da transfer dönemi, takımlarımızı bekliyoruz. İsterseniz Dünya Kupası ile başlayalım hocam. Şahane bir açılış şöleni ve oynanan bir maç, atılan 2 gol, gösterilen 3 kırmızı kart. Ne diyorsunuz hocam? Dünya Kupası ile ilgili neler söylersiniz? Milli takımımız açısından neler söylersiniz sevgili hocam?
2: Şimdi Dünya Kupası başlamadan önce çok tartışılmaya başlandı biliyorsun. Özellikle takım sayısından tut, Amerika'daki organizasyonunun başlamadan önce çıkan Ortadoğu'daki savaşın ve daha sonra vize olayları ve Amerika'ya girişlerdeki problemler, İran takımının maçlarını oynayacağı gün Amerika'da kalmaması, konaklama yapamaması gibi turnuva öncesi çok ciddi turnuvaya eleştiriler geldi. Bir anlamda baktığın zaman futbolun önüne geçti. Dünya siyaseti ve paranın gücü mü diyeceğiz artık bilemiyorum. Dolayısıyla mesela Somali asıllı hakemin ülkeye sokulmaması ama güvenlik nedeniyle sokulmamasını açıklarlarken hemen arkasından UEFA hakeme bir final vermesi güvenlikle alakalı olmadığının göstergesi gibi bir netice çıktı. Yani baktığın zaman Aygüncüm göçmen karşıtı bir polis politikası.

0: politikası Amerika'da uygulandığı gözüktü. Ekolojik maliyet çok yüksek, işte bilet fiyatları çok yüksek. Dolayısıyla bir de daha da kötüsü bana kalırsa dünkü maçta gördük hepimiz. 3 dakika reklam almak için mola veriliyor. Yani bu bir eskiden sinemalarda da olurdu bu arada. Yani bu acayip bir şey. Yani çok 3 dakika hani su içme molasıydı sıcaklar onu...
1: Anlayabiliriz. Onu anlayabiliriz. Doğru söylüyorsun. Sıcaklardan dolayı bir su içme molası ama reklam anlamında hakikaten kötü.
0: Ama 3 dakika mola reklam piyasasına şirin gözükmek için oradan tekrar bir rant oluşması için... dolayısıyla onun dışında da Donald Trump'ın gölgesinde kalması kupanın. Yani bunlar FIFA'nın gücünü, futbolun gücünü hatta dahası bana kalırsa onurunu kaybetti. Çünkü İran takımının maçları oynamak için günübirlik oraya girişi çıkışı, hakemlerin alınmaması, taraftarların alınmaması... Şimdi sporla
1: sadece futbol... onlar değil hocam, içeri alınmaya çalışan insanların saatlerce bekletilmesi, üstte futbolcuların üstlerine aranması, en ince detayına tabii kadar aranması hakikaten yani skandal ve bununla ilgili açıklama yapmıyor UEFA'sı, FIFA'sı, zartı zurtu.
0: Şimdi bir diğer taraftan da Rusya Infantino tarafından siyasi bir savaş güçlüsü olarak gözüküyor.
1: Evet.
0: Yani komşusu Ukrayna ile çıktı, NATO merkezde çıkan savaştan ötürü. Peki Rusya'yı turnuvalara katılmasını engelleyen Infantino, İran'da ve Orta Doğu'da İran'ı bombalayan, çocukların ölümüne neden olan ABD'ye ev sahipliği veriyor. Yani böyle bir ikiyüzlülük, böyle bir çelişki olabilir mi futbolda?
1: Doğru.
0: Yani futbol ve spor bütün politikanın insani değerleri ön plana alacak şekilde onlara yön vermesi lazım. Ama bakıyorsunuz bu Dünya Kupası'nda Infantino'nun marifetiyle futbol maalesef siyasetin gölgesinde kaldı. Tabii şurası var, dünkü açılış maçında da gördüğümüz gibi ne olursa olsun yani Infantino'ya ve Trump'a ve politikaya rağmen Dünya Kupası gerçekten harika bir şölen olduğunu açılış gösterdi bize. Yani 80 bin kişinin o Aztek stadına gitmesi, Meksika ve Güney Afrika takımlarının bayraklarının sahada resmedilmesi ve başlangıç düğünden itibaren orada bir hayırdan bir şölen olacağını bize gösterdi. Hı hı. Ama ne olursa olsun yani keşke bu kupa Infantino'suz olsaydı. Zaten Infantino'nun Platini ile olan mücadelesinde sicili çok kabarık. Dolayısıyla bir de turnuva başlarken Platini'nin Infantino'ya karşı dava açması ve hem ceza hem de tazminat davası açması tamamen Infantino'nun Dünya Kupası'nda da medya önünde hedef olmasını ve itibarının sarsılmasına yol açtı. Ve bu olaylarda üstüne pekişince Aygün, Infantino'nun Dünya Kupası belki de skandallarla ileri tarihlerde anılacak.
1: Sonuna kadar katılıyorum hocam. Hocam Dünya Kupası tabii milli takımımız açısından da çok çok önemli. Uzun bir aradan sonra katıldık. Grubu nasıl görüyorsunuz hocam? Yani dişimize göre mi yoksa biraz ayaklarımızı yere sağlam mı basmalıyız?
0: Şimdi ben son maçımız vardı, grup maçımız. Milli takımın.
1: Hı hı. Yeni Zelanda mıydı? Şimdi... Yeni Zelanda mıydı?
0: Yok yok, elemelerde.
1: Ha, anladım. Buyurun hocam.
0: Vedat Muriki'nin de bize karşı sahada yer aldığı o maçta, o maça kadar milli takımın ve hocanın performansını çok iyi buluyordum. Fakat o maçta özellikle Arda Güler'i sağ kenara, sağ kulvara koyarak, Barış'ı da kulübeye alarak, Orkun'u da sol çizgiye yakında bir görev vererek bütün takımın oyun karakterinin bozulduğunu gördüğüm zaman Dünya Kupası'ndan kaygılandım. Çünkü ben hatırlarsam...
1: Kosova maçıyla ilgili söylüyorsun değil mi bunu? Kosova maçıyla ilgili.
0: Evet. Şimdi hatırlarsan Vincenzo Montella geldiği zaman inanılmaz bir aleyhinde muhalefet vardı. Ve seninle yaklaşık 2 yıl boyunca yayınlarda bu hocanın iyi bir seçim olduğunu

0: olduğunu, doğru, başarılı olduğunu, hatta santraforsuz oyun mantığının yerleştirildiğini, bunun da modern futbolda ve elindeki kadroya göre revaçta olduğunu, çünkü topların hepsini kaldıracağınız havadan bir topların hepsini alacak müthiş bir 9 numaranız yok. Yani oyunu sadece topun sizde olmasını, topun kolay kaybedilmeyecek şekilde getirilmesinin, santraforsuz hani 4-6-0 diyorlardı ya, bunun doğru bir tercih olduğunu ve Arda'nın ilk maçlarda az sürebilmesi, oynatılmamasının da eleştirisini yapmıştık. Arda sahada olması lazım. Çünkü top Arda'da kalınca top milli takımda kalıyor ve rakipte olmadığı zaman zaten kalemize tehlike olmuyor. Futbolun genel kuralıdır bu. Şimdi bu bağlamda Montella'ya en çok oynattığı oyunda ve takım tertibinde destekleyen birisi olarak son maçtaki Barış'ın kenara çekilmesiyle göbekte 4 tane oyuncunun oluşu ve sağ kanadının olmamasıyla ve Orkun'un da sol tarafta Kenan Yıldız'ın önünde Ferdi ile bir arada bir modül olarak kaldığını, sol tarafın da çalışmadığını, sağ tarafın da çalışmadığını ve en kötü maçımızı oynadık biz Kosova maçında. En kötü maçımızı oynadık. Ve şimdi bu maçtan sonra Aygün, Dünya Kupası'nda eğer hoca daha irade istikrarını, o biraz basın etkisinde kaldığı kanısındayım kadro oluştururken. Birazcık oralarda yumuşak bir tarafı var. Bir yıl önce, 1,5 yıl önce Semih konusunda da çok baskı yemişti kamuoyunda. Beşiktaş'ın santraforu olarak oynatmadı. Sol kenarda oynattı ama milli takımda santrafor olarak oynanmasını istediği bir kamuoyu oluşmuştu medyada ve sosyal medyada. Bundan etkilendi ve ona çok gereksiz mütalaya girdi. Aslında öyle bir mütalaya girecek bir şey de değildi. Hocanın vereceği kararlar basit ve nettir. Oralarda etkilendiğini görmüştüm. Bu ikinci olayda da Barış'ın kulübeye çekilmesi, sol kanadın sağ kenarın çalışmaz hale gelmemesi bana kalırsa bir teknik direktör hamlesi değildi. Ve dolayısıyla turnuvada da eğer kendi iradesini %100 sağlıklı bir şekilde kullanma durumu olmazsa benim milli takımdan kaygılarım var. Şimdi velev ki çok iyi performans gösteriyor. Hoca olarak teknik direktör ve teknik kadro doğru tercihleri yapıyor kendi iradesiyle. O zaman da şöyle bir şey var. Objektif ve net dış etkenlerin olmadığını düşünerek yorum yaparsak, oynayacağımız üç takım çok değişik karakterde ülkelerinin takımları. Futbol karakterleri çok farklı. Avustralyalılar topu havadan oynuyorlar. Amerikalılar çok büyük bir ritim yaratıyorlar. Onların atletik performansları, ülke bazında laboratuvarları, bilimsel çalışmaları, atletik performansları çok yüksek. Tabii futbola çok çok iyi uyarlayamıyorlar ama oyunda bir tempo yaratıyorlar. Şimdi biz Avustralya'nın oyununa ayak uydurursak, yani topu genellikle havadan oynuyorlar, hepsi rugbyci gibi ve dönen topları da ikinci topları da Avustralya'ya kaptırırsak çok kolay gözüken bir maç dertli bir maça dönüşebilir. Özellikle uzun boylu oyuncuları var. Ölü toplarda, duran toplarda sürpriz taktik çalışmaları da olursa biz orada sıkıntı çekeriz. Bizim en uzunumuz Melih biliyorsun.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla
1: hocam,
0: adamlarda da sanıyorum 3 tane 4 tane Melih boyunda futbolcu çıkacak. Şimdi öbür taraftan kolay gibi gözüken Avustralya maçının riskleri bunlar. Öbür taraftan Amerika'da da öyle. Kolay gibi gözüken bir maç. Fakat Amerika'nın ritmine ayak uydurursak, eğer oyunun maçın ritmini ve kontrolü Amerika alırsa, o ritme ayak uydursak biz oyundan düşebiliriz. Ama biz kendi oyunumuzu oynarsak, top bizde kalırsa, ikili mücadeleye girmeden topu da çok iyi şekilde kullanarak, rakibi eksilterek kaleye, gol yerlerine gidersek biz oyun kontrolde bizde kalıp maçı çözebiliriz. Öbür taraftan Paraguay'da değişik bir Güney Amerika takımı. Genellikle onlar Brezilya'ya göre daha sert oynuyorlar diğer Latin ülkelerine göre. Birazcık Arjantin'in de ötesinde sert oynuyorlar. Daha sert basıyorlar ilk toplara. Daha gaddar basıyorlar. O maçta karşılıklı kırmızı kart bile olabilir. Şimdi bu kötü senaryo. Dolayısıyla 3 tane basit ve kolay gözüken takım gibi gözüküyor. Ama 3 değişik karaktere haiz takım bunlar. Dolayısıyla eğer ki oyun ritmini, oyun hakimiyetini, kendi futbolumuzu oynarsak 3'ünü de geçeriz. Ama rakibin oyun

0: yönetimine, oyun planlarına eşlik edersek, onlar oyun planlarını istediği şekle döndürürse, Paraguay'ın sertliği, Avustralya'nın havadan oynaması, Amerika'nın yüksek ritim sağlaması gibi, o zaman 3 maçtan da sıkıntı çekebiliriz her gün.
1: Dikkat etmemiz lazım değil mi o anlamda? Paraguay'ın çok sert oynadığını zaten biliyoruz. Bu sertliği devam ettirecek. Amerika'da biraz tabii hakem destekli gidebilir tabii. Onu da söyleyelim hocam. Doğru mu? Ne diyorsun?
0: Hakem destekli ve Infantino destekli.
1: Infantino destekli gidecek. Ona tabii dikkat etmek lazım.
0: Infantino'nun bakın çok enteresan
1: ne çektik
0: bir
1: abi,
0: şey var.
1: Türk futbolu bu hakemlerden ne çekiyor ya? Dünya Kupası da bile bunlardan çekeceğiz belli oldu.
0: Bak şimdi Aycun, kimsenin dikkat etmediği bazı şeyler olabilir. Dikkatli izleyiciler de vardır mutlaka.
1: Var kesin
0: şimdi,
1: kesin.
0: Şimdi Platini'nin ve Sepp Blatter'in görevden alınmasına sebep FBI oldu. Şimdi
1: doğru.
0: FBI'nin ne işi var futbolun başındaki adamları aşağıdan aşağı etmeye? Sonra Platini ile Sepp Blatter işte geçtiğimiz günlerde suçsuz çıktılar. Ve bu süreçte de İsviçre'li savcılarla özel toplantılar yaptığı, gizli görüşmeler yaptığı Infantino'nun Platini'nin genel sekreteriyken ortaya çıktı. Platini tek FIFA başkanı olacak adayken, güçlü adayken, onun genel sekreteri önce savcılarla, İsviçre'li savcılarla yaptığı gizli görüşmelerle, Platini'nin iddiası da bu, kendisi hakkında düzmece bir suç uyduruldu ve Platini yargılanırken ve Sepp Blatter görevden alınırken yolsuzlukla FBI tarafından, daha sonra bir baktık Infantino, genel sekreteri olan Infantino FIFA başkanı oldu. Daha sonra bir baktık bir sürü eleştiriye rağmen Dünya Kupası Katar'a verildi, arkadan Amerika'ya verildi. Yani şimdi baktığınız zaman sadece sermayeye ve dünya politikasına hizmet eden bir Infantino var baktığınız zaman. Az önceki yayın başında da konuştuğumuz gibi. Bunun aynı şekilde sahaya yansımayacağı, hakem olaylarıyla veya VAR'la yansımayacağını şu anda kimse garanti edemez. Bir kere güven, FIFA'ya olan güven birazcık sarsıldı ne yazık ki.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla senin de dediğine katılıyorum. Amerika'nın ev sahibi olmasıyla birlikte ev sahibiyle
1: avantajı,
0: bu Infantino desteği de olabilir.
1: Doğru. Hocam çok kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Vincenzo Italiano. Siz çünkü dünya futbolunu çok yakından takip ediyorsunuz. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano oldu. Onu konuşacağız. Beşiktaş'ın transfer politikasını konuşacağız. Kısa bir aradan sonra Hürsel Tekin Oktay'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Evet, Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi sevgili Hürsel Tekin Oktay hocamıza sohbetimiz devam ediyor. İngiltere'den Erkan Bey yazmış hocam. Diyor ki reklam molası değildi diyor. Su molasıydı diyor. Burada yani İngiltere'de diyor biz diyor televizyonlarda reklam olmadı diyor. TRT'nin uygulamasıymış bu diyor hocam.
7: Yok, ben Aygün yabancı kanallardan seyrettim. Reklam vardı. Rai Uno'dan seyrettim ben. Rai Uno'da da vardı. Avusturya televizyonu da vardı.

0: Acaba suyunda mı reklamını aldılar? Ha?
1: Yok şeyde ciddi.
0: Su markasının reklamını? Hayır. Kanal... Hayır, su markasında mı reklam aldı?
1: O da olabilir.
0: Gözüksün diye.
1: Ciddi aynı sürede reklamlar veriliyor yabancı basında da. Şeyde yayında da.
0: Hocam Vincenzo Italiano. Ne diyorsun?
1: Şimdi
0: Önder Özen'den başlayalım istersen. Önder Özen tercihi bir doğru tercih miydi? Ve yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano ile ilgili de görüşünüz çok merak ediyorum. Buyur hocam, söz sizde.
1: Şimdi Aygüncüm, Önder Özen tercihi çok tartışmalı dönemler yaşayan Önder Özen'in ve gelirken adeta bagajı dolu olarak gelecek olduğunu herhalde yönetim bilmiyordu. Dolayısıyla şimdi Önder Özen'in şöyle söyleyeyim, Beşiktaş'a ilk geldiği dönem Fenerbahçeli Önder Özen Beşiktaş'a geldi diye gazete manşetleri vardı. Hatırlarsan.
0: Evet.
1: Yanılmıyorsam Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi ya da kongre üyesi.
0: Kongreyesi hocam. Kongreyesi.
1: Evet. Fenerbahçe'de bir müddet görev aldı.
0: Doğru hocam. Doğru.
1: Daha sonra yine yanılmıyorsam Aziz Yıldırım'la da bir sorunu oldu. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım hakkında Göztepe teknik direktörüyken konuştuğu ve Fikret Orman hakkında konuştuğu bantlar, bir gazetecinin teybini açıkmış. Orada konuştuğu ve tabii jargonu kötüydü, yakışmıyordu bir spor adamına. O bantlar yayına düştü Aziz Yıldırım ve Fikret Orman hakkında. Dolayısıyla tabii Fenerbahçe kulübüne Aziz Yıldırım hakkında konuştu mu bir daha giremezsin teknik kadroda, görev alamazsın. Fikret Orman hakkında konuştuk, Aziz Yıldırım hakkında konuştuklarını Fenerbahçe kulübü hemen ertesi birkaç gün içinde cevap verdi. Beşiktaş kulübü hala cevap vermedi. Onun üstüne yıllar geçti. Önder Özen'i Serdar Adalı yönetimi görevi aldı. Şimdi birincisi, Beşiktaş'tan giderken de istifa ederken de Fikret Orman döneminde transferlerde Bilic'le bazı çatışmaları oldu. Özellikle bir Pedro Franco skandalı vardır. Pedro Franco diye bir oyuncu Kolombiya'dan Beşiktaş'a transfer edilmişti. O dönem 2,5 milyon euro bonservisine para ödendiği öğrenildi ve bu SPK'ya falan açıklanmıştı, kapı açıklanmıştı yanılmıyorsam. Sonra bir kongre üyesi, Numan Akpınar adındaki kongre üyemiz dedi ki bu oyuncunun 1,3 milyon euroluk çıkış maddesi vardı zaten dedi. Siz niye 2,5 milyon euro ödediniz dedi. Şimdi tabii bu çok kritik bir suçlamaydı. Fikret Orman da dedi ki ben dedi öyle bir şey varsa dedi istifa ederim dedi. Hı hı. Fakat Numan Akpınar elindeki belgeleri 2,5 milyon euro ödenen futbolcuya 1,5 milyon dolara serbest kalır belgelerini. O zamanın yönetim divandaydı yanılmıyorsam bir kongrede Ali Rıza Dizdar'a verdi. Fikret Orman da daha sonra dedi ki tamam dedi bizim bundan haberimiz vardı ama dedi biz onu 1,5 nakit paraya ihtiyacımız işte para dönüşü vardı. Biz onu taksitle alma için 2,5 ödedik gibi bir sıkıntılı bir laf söyledi. Arkadan dün gibi hatırlıyorum. Bir dedi ki bizzat dedi Önder Özen izledi onu dedi. Şimdi Önder Özen'in rapor verdiği ve geleceğin stoperi olarak denilen Pedro Franco daha sonra futbol hayatında bir daha o paraları görmedi. Hayatı boyunca bir tek transfer cirosu oydu. 2,5 milyon euroydu. Şimdi onun arkasında Roman Motto vardı. Onun arkasında Galatasaray'dan Daniel Hanım'dı. Sezer Öztürk transferi vardı.
0: Sezer Öztürk yani, transferler doğru.
1: Tabii şimdi Önder Özen'in zamanındaki transferlerin hepsinde büyük
0: sıkıntılar vardı diyorsunuz. Vardı. Sıkıntılar evet. Vardı.
1: Hı-hı. Tabii sıkıntılar vardı, tartışmalar vardı. Şimdi böyle bir konu varken tekrar işte Fenerbahçe kisvesi ilk dönemdeki Beşiktaşlı yazarların da bayağı şeyleri vardı. Önder Özen'le sürtüşmeleri oldu. Yani bu kadar sıkıntılı olan bir şekilde tekrar getirmesi. Şimdi sen biliyorsun spor yazarları yaklaşık neredeyse 40 yıldır aynı spor yazarları var. Mesela Beşiktaş muhabirleri hemen hemen aynı.
0: Doğru.
1: Bir tek aranızda Acun Ilıcalı kulüp başkanı oldu. Onun dışındakiler yine gazeteci olarak
0: aynen,
1: devam
0: ediyor. Aynen devam ediyor şimdi
1: doğru. Evet dolayısıyla şimdi hatta hatırlarsan Yalçın Ayhan transferini yapmıştı. Daha sonra bu transfer yaptırılmadı. Önder Özen de istifa etti. Bilic'le de bu transfer konusunda Hırvat Hoca'nın veto

0: ettiği Önder Özen'in transfer konusunda böyle sıkıntıları vardı. Şimdi diyeceğim, bu kadar sıkıntı varken biraz uzun yıllardır görev yapmamasına, yorumcu olmasına rağmen belki bundan unutuldu ama spor yazarları bunu unutmuyorlar. Yazıyorlar, konuşuyorlar, ben takip ediyorum. Bu belirli bir süreç sonra Önder Özen'i de yıpratacak ve yönetimi de yıpratacak. Dolayısıyla bana kalırsa zaten eski ikinci mutluluklar, ikinci evlilikler genelde teknik adamlıkta da bu tip idari mekanizmalarda çok mutlu sonla bitmiyor Aygün. Dolayısıyla ben burayı riskli görüyorum. İnşallah bu riskleri yaşamaz Önder Özen'de. Neticede kibar beyefendi, konuşmasındaki kayıda alındığı sözleri hariç oralar yakışmıyordu. Neticede biz antrenörüz. Bazı şeyleri doğru, bazı şeyleri yanlış demek zorundayız. Dolayısıyla inşallah oraları unutturacak kadar başarılı olurlar. Beşiktaş'a denk bütçe içinde fazla para harcatmadan altyapıdaki yetişen çok değerli oyuncularımız var. Onlara da şans vererek çok iyi bir takım kurarlar. Çünkü parayla olmuyor. Bu takım kurmak parayla olmuyor.
1: Doğru hocam.
0: Takım başka bir şey. Ruhla oluyor.
1: Aynen.
0: Takım,
1: doğru.
0: Takımı oluşturan spor ve sportmen ruhuyla oluyor bunlar. İnşallah takım ruhunu öncelikle ön plana alırlar. Paranın değil, takımın ve futbolcuların hakiki ruhunun olduğu bir takım kurarlar ve başarılı olurlar.
1: Umudun var mı şeyden? Ha, hocaya dönmek istiyorum. Hocadan umudun var mı? Hocayla ilgili düşüncen ne hocam?
0: Şimdi benim umudum yok. Neden yok?
1: Neden yok?
0: Şimdi Serdar Aralı geldiğinden beri gönderdiği bütün futbolcular aldıklarından daha iyi. Bir yılda yeni takım kurdu. Şimdi bir daha takım kurmaya kalkacaklar. Ya bir başkan bir yılda 3 tane takım kurar mı? 3 tane takımı heba eder mi? Yani buralarda sıkıntı var Aygün. Yani şimdi Önder Özen hoca sonraki işler. Eğer başkan imza töreninde getirdiğin, herkesin umut beklediği bir hocaya imza töreninde ben kız istemeye gidiyorum deyip terk edip gidiyorsa umut olabilir mi?
1: Yok.
0: Yani Beşiktaş başkanı olduğunun önce bir başkan farkına varması lazım. Geldiğinden beri arsa vaat etti, arsalarımızı satışa çıkarttı. Vaat etti, en iyi futbolcuları alacağım dedi. 2 tane Latin Amerika'dan ufak futbolcu aldı. Fiyatlı, hala biz düzelemedik. O gün 2 tane adam gibi futbolcu alsaydı Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne giderdi. O günkü cari ve futbol açığı Beşiktaş'ı bugün 3 büyüklerin içinde adının anıldığı değil, 4. büyük mücadelesi yapmak için yarışan bir takım haline getirdi. Bak burası önemli bir şey. Beşiktaş 2 yıl 4. duruma düştü. Geçen yılda altındaki Samsun Spor Avrupa Kupası oynamasıyla 5. olacaktı Beşiktaş ve Samsun'a da yenildi biliyorsun. Yani Samsun Spor'la biz 5. mücadelesi yapacak bir takım haline geldik. Şimdi buradan nasıl umutlu olabilirsin ve gelinen fotoğrafa baktığın zaman seçilen antrenör olsun, sportif direktör olsun, burada kimse gücenmesin. Büyük hamle değil bunlar. Bunlar olmayan hamleler. Mesela şöyle söyleyeyim. Önder Özen'le Murat Kılıç Portekiz'e gitti dediler değil mi?
1: Evet hocam.
0: Filipe Luiz'i almak için.
1: Aynen doğru.
0: Ne oldu? Gittiler uçakla geri döndüler. O da gidip gitmediklerini de bilmiyoruz. Yani hiçbir resim çıkmadı bir yerde.
1: Gitmişler hocam. Dolayısıyla, gitmişler. Gitmişler.
0: Gitmişlerse o zaman sizin tercihiniz Filipe Luiz idi. Reddetti Filipe Luiz. Hani dünkü çocuk o. Dünkü antrenör. Yani
1: hocam başka takımla anlaştıklarından haberi olmadığından dolayı geri dönmüştür hocam.
0: Ya mümkün mü şimdi?
1: Gerçekten hocam beni, bunu. Gerçekten. Bak, ben bunu Beşiktaş muhabiri bir arkadaş söyledi bunu.
0: Filipe Luiz'in mimarı Jorge Mendes.
1: Mendes tabii
0: ki. Atletico Madrid'den beri aldı. Ve Brezilya'da hocalık stajlarına başlattı. Daha sonra Monaco'ya falan oralar da Mendes'in elinde, lobisinin elinde. Dolayısıyla belki demiştir ki onun gidecek anlaştı ama isterseniz gidin görüşün gelmez ama ikna edebiliyorsanız. Ya Beşiktaş ikna etmek üzere gideceği adamlar sayılıdır. Bir tanesi Jürgen Klopp'tur söylüyorum.
1: Evet.
0: Yani ikincisi Ragnik'tir. Ya iki tane eğer hakiki bir proje, hakiki bir hamle yapmak istiyorsam ikna etmek için bak Ancelotti demiyorum ha. İki tane futbol adamına gidebilirsin. Birisi Ragnik, birisi Jürgen Klopp. Üçüncü adamı yoktur Beşiktaş'ın ikna etmek için. Parasını verir alır. Almanlar öyle değil. Almanlara proje vermen lazım. Güven vermen lazım. Aynı Beckenbauer'un ruhu gibi futbol ve spor ruhu vermen lazım. Ancelotti'ye parasını verirsin. Conte'ye de parasını verirsin. Conte 6-6,5 milyon euro Napoli'de maaş alıyor. Conte'ye 10 milyon euro verirsin. Her seçeneği getirirsin.
1: Hocam bir bu yeni hocayla, yeni hocayla ilgili bir şey duydum. 6 milyon yardımcılara beraber yıllık 8,5 milyon euro diyorlar. Duydunuz mu bunu?
0: Duydum. İtalyan basını öyle yazıyor.
1: Evet. Ciddi bir
0: İtalyan
1: para.
0: İtalyan basını öyle yazıyor. Çok. Yani şimdi İtalya'da en büyük paraları Allegri ile alıyor. Conte alıyor. İkisinin aldığı para da 6,5 milyon euro net. Ki onlar düşün, Chelsea etiketi var. Şampiyonlar Ligi etiketi var.
1: Doğru.
0: Şimdi Vincenzo Italiano'nun etiketi, CV'si çok zayıf. Hatta ben sana şunu söyleyeyim. Solkayer'den ve Van Bronckhorst'tan zayıf CV'si var. İkisi de Solkayer'de, Van Bronckhorst'ta kendi ülkelerinde takımlarını ligde şampiyon yapmışlar. Dolayısıyla şimdi hocanın 5-6 yıl öncesine kadar Seri B, Seri C hocası. Dolayısıyla geldiği takım, mesela Bologna'da diyorlar ya hani çok iyi falan filan.
1: Evet.
0: Ya Bologna'da Thiago Motta vardı. Thiago Motta takımı 5. yaptı. Bologna tarihinin en yüksek puanını topladı. 68 puan topladı yanılmıyorsam. Ve söyle adını Aygün, o takım Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Tamam mı? O takım Şampiyonlar Ligi'ne gittikten sonra ligi 5. bitiren takımı Vincenzo Montella geldi. Thiago Motta'nın Juve'ye gittikten sonra bir sonraki sezon 8. 2 sezon üstü 8. ve 9. oldu. Thiago Motta'nın takımı sadece 6 kere yenilirken Vincenzo Italiano'nun takımı 2 yılda 30 maç kaybetti kupa dahil. Yani şimdi baktığın zaman o öyle hani Beşiktaş'a tartışmaları bitirecek, güvenin ön plana çıkartacak, çok büyük umut verecek bir saha dışı sportif direktör ve teknik direktör operasyonu yapılmadı. Dolayısıyla umutlu musun dediğin zaman onun için umutsuz değilim. Yani buralarda tartışma ve bu mütalaalar arttıkça kaygılar şeyin de azalıyor, umutların azalıyor.
1: Hocam yavaş yavaş da reklama geçeceğim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı sevgili Hürsel Tekin Oktay hocam? Neler söylersiniz? Umudunuz var mı? Onu söyleyeyim yani. Yeni sezondan umudunuz var mı? Neler söylersiniz hocam son olarak da? Buyurun hocam.
0: Şimdi yeni sezondan umudu...
1: Beşiktaş anlamında önce, söylüyorum. Beşiktaş anlamında.
0: Benden önce Beşiktaş anlamında benden önce kulüp başkanının olacak. Kız istemenin yani öyle 5 dakika, 6 dakika, 7 dakikalık böyle işleri hoca İtalya'dan getirmişin Scala'dan sonra, Nervo Scala'dan sonra, ki Nervo Scala çok büyük bir markaydı. İtalya'da 100 yılın hocası seçildi Nervo Scala. Ondan sonra ilk kez bir İtalyan getirmişin basın toplantısında, o zaman 1,5 saat yapmayın, tanıtım imza törenini 1,5 saat yapmayın, 25 dakika yapın. Orada sen kız istemeye gidiyorum diye terk edip koşa koşa gidiyorsun. Başkanın umudu varsa orada olur zaten değil mi? Ya da böyle bir ehemmiyetsiz bir iş yapmaz. Öbür tarafta sportif direktörün sözleri diyor ki Beşiktaş önümüzdeki sene PPDA verilerinde birinci sırada olacak. Şimdi Beşiktaş PPDA verilerinde birinci sırada olması, yani hücum presten bahsediyor. Rakibe oyunu kurdurmayacak PPDA dedikleri şey, rakip savunma bölgesinde oyun kurarken ona izin verilen pas sayısının algoritması. Ne kadar az pas yaptırırsan o veriler düşük oluyor ve daha değerli oluyor. Dolayısıyla rakam düştükçe veriler değerleniyor. Şimdi zaten Beşiktaş'ın futbol direktörü şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi yarışmasından ziyade PPDA verileri diyor. Bilmiyor ki bütün İtalya PPDA verileri dedikleri verilerde Vincenzo Italiano'nun yüksek olduğu gözükse de bütün büyük takımlara karşı, Liverpool, Aston Villa gibi takımlarda karşı ataktan yediği maçlarla maçları kaybetti. Bu kadar mağlubiyetinin sebebi de İtalya'da önde bilinçsiz yaptığın karşı ataklardan yediğin gollere bağlıyorlar. Yani şimdi futbol direktörü PPDA verileri diyor. Öbürü kız istemek diyor. Bizim nasıl umudumuz olacak?
1: Peki. Doğru söylüyorsun.
0: Benim umudum az.
1: Umudum az diyorsun. Peki hocam. Hocam çok teşekkürler yerimize bağlandığınız için sevgili Hürsel Tekin
0: Uktay
1: Hocam. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın hocam. Görüşmek üzere. Evet, hattımızda Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi Hürsel Tekin Uktay Hocamız vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra sevgili Ali Kunak Hocamız bizlerle beraber olacak.

0: Yok, çok kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
6: Siz de fırsatları kaçırmayın.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen
9: ol. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için İş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
11: Ne iş

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Evet, saatlerimiz şu anda 11.14'ü gösteriyor. FIFA eski yardımcı hakemi, MHK'si genel sekreteri sevgili Ali Konak hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Hocam yeğenimiz hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Hürsel Hoca ile tamamlayacaksın diye bekliyordum artık. Bana sıra gelmeyecek herhalde.
0: Yok hocam yani. Size her zaman sıra var. Hocam.
1: Evet, tamam yani.
0: Haklısınız.
1: Tatlı tatlı da hoca da akıttı. Sen de akışa kaptırdın.
0: Doğru. Hocam şunu size sormak istiyorum. Çok önemli bir genel kurul yapıldı. Olağan mali genel kurul yapıldı. 324 delegeden 182'si katıldı ve 4 büyük kulübün delegelerinin katılmadığı bir genel kurul yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu. Oradan başlayalım isterseniz. Neler söylersiniz bununla ilgili?
1: Ya işte bak işte sen net özetledin. Yani şimdi Türk futbolunun 4 büyük kulübün olmadığı bir ortamın keyif vermesi mümkün mü? Ciddi bir ortam olması mümkün mü? 4 büyük kulüp Türk futbolunun lokomotifi olan bir kulüp. Şimdi bu 4 büyük kulüp niye katılmadı? Hadi Fenerbahçe'nin
0: kongresi vardı.
1: Genel kurulu vardı. Galatasaray ve Beşiktaş katılmayacaklarını bir federasyona karşı protesto mahiyetine katılmayacaklarını beyan ettiler. Ki Futbol Federasyonu Başkanı'nın eski kulüp başkanlığını yaptığı Trabzonspor cephesi sadece bir delegeyle katıldı. Bir delegesi vardı Trabzonspor'da. Bu da son derece komik bir görüntü ortaya koydu. Baktığımız zaman elleri kaldıralım, indirelim, kaldıralım, indirelim. Kalkıyorlar, herkes teşekkür ediyor. Şimdi hani kulüp başkanı adı vermeyeyim diyorum da ama çok net bir örnek. Kocaeli Spor Başkanı çıkıyor diyor ki biz diyor hakemlerden çok memnunuz, gençleşti diyor. Şimdi Selçuk İnan'a sorsun abi kaç defa atıldı Selçuk İnan kırmızı karttan sezon boyunca Kocaeli Spor Teknik Direktörü.
0: Evet.
1: Yani bence kimsenin kral çıplak diyemediği bir

0: genel kurul yaşandı orada. Körler sağırlar birbirini ağırladı. Baktığımız zaman Türkiye Futbol Federasyonu ana statüsüne göre delege ünvanı taşıyan kişilerin federasyon bünyesinde herhangi bir resmi görevlerinin olmaması
1: lazım. O kısım da çok önemli hocam. Yani maaş alan birinin anlamı da söyleyeyim ben size
0: yani
1: net olarak.
0: Maaş alan ya da herhangi bir görevli kadrolarında bulunması ücret alan bir kişi.
1: Evet.
0: Yani hakem olmayacak, gözlemci olmayacak, temsilci olmayacak, eğitimci olmayacak.
1: Oy atamaz onlarda, doğru.
0: Kurullarda görevli, kadrolu görevli yapmayacak. Şimdi Hakemler Derneği Başkanı baktığımız zaman halen Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde adam bölgesel kadroda gözlemci olarak görünüyor. Çıkıyor orada bu federasyon başkasının ölümüne kadar arkasında diye çıkıyor, konuşmalar yapıyor. Bir kişi şimdi müracaat etti mahkemeye, dese ki ya usulsüz bir şekilde delege katılımı sağlandı deyip genel kurul iptaline kadar gidecek kadar sakat bir genel kurul yapıldı. Futbol Federasyonu Başkanı genel kuruldan iki gün önce şeye gitti.
1: Amerika'ya gitti.
0: Perşembe günü Sayın Otrakmaz'la birlikte ikisi. Baktım pazar günü ikisi de gelmişler. Ya pazartesi tekrar gidiyorlar. Ya tamam, cebinizden geldiyseniz gittiyseniz helali hoş olsun. Binlerce kere. Binlerce kere cebinizden gelip gittiyseniz helali hoş olsun. Ama federasyonun parasını da bu kadar çarçur harcamayın ya. Amerika'ya gidiş geliş bugün kaç para?
1: Ciddi rakamlar hocam. Ciddi rakamlar.
0: Ya hele şu Dünya Kupası'nın önünde 1500 dolardan aşağı dolu bilet yok. Onlar da şey uçuyorlardır ayrıca. Business uçuyorlardır.
1: %100 business uçuyorlar hocam. %100.
0: Şimdi bu yazık günah değil mi ya? Biz Futbol Federasyonu parasını bu kadar çarçur etmeye kimsenin hakkı. Ama ceplerinden gelip gittilerse de binlerce kere özür dilerim. Çok büyük fedakarlık yapmışlar derim onlara da. Bu konuda bu federasyonun parasını bu kadar çarçur etmeyinde bir alemi yok diye düşünüyorum. Federasyon Genel Kurulu'nun şu anda şey olarak, yasal olarak yapılıp da bir zorunluluk dönemi tamamlanmış oluyor. Eyvallah. Ama ben bunu daha önce de söylemiştim. Tekrar burada söylüyorum. Temmuz ayının sonlarına doğru Dünya Kupası bittikten sonra özellikle kulüp başkanları, yöneticilerin bahis, kulüp federasyon bünyesindekilerin bahis işlerlikleri açıklandıktan sonra ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
1: bir şey çıkmayacak dedi ama şey.
0: Bekledi. Efendim?
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bir şey beklemeyin çıkmayacak dedi. İbrahim Hacı Osmanoğlu bundan bir süre yaptı açıklamada. Amerika'ya gitmeden önceki yaptığı açıklamada.
0: Savcı mı biliyor, şey mi biliyor?
1: Bilmediğim için söylüyorum hocam işte. Öyle bir açıklama yaptı.
0: Ben de sana soruyorum şimdi. Sayın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı.
1: Savcı bilir tabii ki. Tabii ki savcı bilir hocam. Tabii
0: yani,
1: ki.
0: Şimdi onlar açıklanınca ben bir kez daha genel kurul yapılacağına yürekte inanıyorum. Yapılmak zorunda kalacağına inanıyorum.
1: Devam edelim hocam. Senegalli hakemi sormak istiyorum. Amerika'ya giremedi. Yani bu konuda da biraz da birçok ülkelere de sıkıntı yaşattı Amerika. Onu da söyleyelim. Giriş çıkışlarda, üst aramalarda falan. FIFA'nın da biraz, UEFA'nın da FIFA'nın zartın zurtun, hep öyle diyorum zaten. Sessiz kalmasına anlam veremiyorum. Amerika'ya giremedi ama UEFA Süper Kupa finalini verdi. Omar'la ilgili neler söylersiniz hocam? Buyurun.
0: Şimdi FIFA Amerika'nın maalesef bir yerde kelimeyi kullanacağım da oyuncağı olduğu gibi bir
1: maalesef
0: şey var.
1: Maalesef hocam, maalesef.
0: Ya adam, sen resmi official bir hakem görevlendiriyorsun. Adam seni sınırlarından aldı. Sen bir takım davet ediyorsun. Gel diyorsun, maçlarını Amerika'da oyna diyorsun. Garantörlük veriyorsun. Hatta o takım, İran takımı Türkiye'de kamp yaparken onun kampına geliyorsun, ziyaret ediyorsun. Garanti ediyorsun, hiçbir aksaklık olmayacak diyorsun. Onun girişlerinde, çıkışlarında bir sürü sıkıntılar yaşanıyor. Oyuncular giriyor, teknik adam girdiler, giremiyor falan. Bir sürü sıkıntı oluyor. Ve ondan sonra FIFA başkanısın sen. Diyorsun ki, ya diyorsun, olayları sakin karşılamak lazım. Sakin karşılamak lazım diyorsun. Ya arkadaş, sen bir defa FIFA olarak bu ülkeye, bu organizasyonu vermekle o ülkeyi abat ediyorsun.
1: Doğru,
0: bu bir.
1: Doğru.
0: Ne olursa olsun. Sen o ülkenin kölesi olmayacaksın. O ülke senin her dediğin yapmak zorunda olur. Şimdi FIFA başkanı olacak adam olsa der ki, şimdi 30 dakika mühlet veriyorum, o hakemi derhal içeri alacaksınız, yoksa iptal ediyorum turnuvayı. Demeliydi.
1: Diyemezdi
0: çünkü. Niye diyemezdi? Bilmiyorum nerelerden bağlandı.
1: Finansal destekler diyelim, öyle diyelim hocam. Finansal anlamda destekler anlamında söylemek lazım.
0: Yani olacak şey değil. Şimdi tamam, hadi bu bir kepazelik yaşandı. Ya ikinci bir kepazelik. Bir bakıyorsunuz abi, Senegal'le hakem o şey maç yönetecek. UEFA'nın Süper Kupa finalini yönetecek. Evet. Ya Aston Villa şey oynayacak. Paris Saint-Germain. Değil mi?
1: Evet hocam. Süper Kupa evet finali. Hocam. Evet evet.
0: Ya arkadaş, şimdi bu Süper Kupa finali UEFA'nın bir organizasyonu. UEFA'nın bir organizasyonu. UEFA hakemleri
1: görev alır.
0: Ya yıllardan beri de bu böyledir. Sen şimdi burada FIFA'ya diyor ki, şimdi Seferin, aslında burada Çin altında bir şey var. FIFA UEFA çekişmesi var.
1: Evet, birbirlerine girmiş vaziyetler bu konudan dolayı.
0: Tabii. Yani Seferin'le Infantino var. Burada Seferin diyor ki, arkadaş diyor, sen diyor adamı diyor Amerika'ya sokamadın diyor. Al diyor, ben de sana diyor inat diyor, ben diyor bu Süper Kupa finalini bu hakeme yönetiyorum. Aynı şeyi şeyde de yaptı. Şampiyonlar Ligi finalinde de yaptı. Alman Zuhair'i şey yaptılar. Dünya Kupası'nı aldılar. Bibert'te Dünya Kupası'nda yoktu. Onu da Şampiyonlar Ligi finaline verdi. Arsenal, Paris Saint-Germain'i Dünya Kupası'nda maçına gitmeyen hakem yönetti. Şimdi baktığımız zaman bizim Futbol Federasyonu Başkanımız da diyor ki, ya bunlar normal şeyler. Olur mu kardeşim normal şeyler? Bir ülkenin en iyi hakemi şeye gider. Dünya Kupası'na gider. Öbür ikinci hakemi Şampiyonlar Ligi finali yönetmez. Burada şimdi UEFA FIFA'ya diyor ki, kardeşim diyor, sen diyor o hakemi seçtin ama diyor bu hakem o hakemden daha iyi hakem demek istiyor. Ve burada Seferin'le
1: Infantino
0: arasında çok ciddi bir çekişme var. Ve bunu maalesef kendi organlarının işleyişinde bu çekişmeyi kullanıyorlar maalesef. Bu da geçmişte de hep böyleydi aslında. Yani Johansson'da Blatter'le çekişirdi. Platini'de çekişirdi Blatter'le. Ondan önce Havalanj vardı mesela. Hep böyle UEFA FIFA çekişmeleri
1: halıyı
0: vardı.
1: Halıyı altlarından çekme diyoruz ya hocam onları. Halıyı böyle altlarından çekip düşürme modeli.
0: Yani ben yerine geçer miyim mesela mı yapılıyor nedir bilemiyorum. Burada tuhaf bir şey var. Ama bu çekişme burada kalmayacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Hocam tabii kurallara geçmek istiyorum. Gelen sorular da var mesela, bir iki soru da var. Onları soracağım ama kural değişikliklerinin oyunlara yansımasını nasıl buldunuz? Yani bir de dün akşam bir maç vardı. Kırmızı kartlar doğru mu? Neler söylersiniz hocam?
0: Bak şimdi kural değişiklikleri özellikle oyunun topun oyunda kalmasına göre kural değişikliklerinde muhteşem bir katkısı vardı dün akşam. Taç atışlarında hiç zaman kaybı olmadı. Hakem bir iki kere parmak göstermeye başladığı anda hemen topu ellerinden çıkardılar. Beşten geriye saymaya başladılar.
1: Evet,
0: oyun değişikliklerinde asla ve asla zaman kaybı olmadı. Ve dün akşamki maç öyle çok temposu düşük bir maç değil. Çok temposu yüksek bir maç değildi. Futbol kalitesi yüksek bir maç değildi. Buna rağmen topun oyunda kalması süresi 55 dakikayı falan bulan bir maç oldu. Yani bu anlamda kural değişikliklerinin oyuna yansıması son derece olumluydu. Gelelim şey konusuna, reklam ve
1: hocam bir dinleyicimiz şunu söyledi. Yani ben İngiltere'de dedi görmedim bunu dedi. Herhalde Türkiye'de oldu tahmin ediyorum dedi.
0: Yok.
1: Ama bütün sonra Hürsel hocamız da buyurun hocam buyurun.
0: Bütün dünyada uygulanan bir olay bu. Amerika'daki yayın kuruluş Fox TV'dir.
1: Evet.
0: Fox TV'de canlı olarak dün akşam reklamları girdi. Ben de oradan da takip ettim. Yalnız TRT'miz bir hata yaptı. Şimdi reklamları su arası 3 dakika diye illa 3 dakikaya sonuna kadar almak lazım diye. Hatta bir iki tane ikinci yarı değil sanırım TRT yayına bağlandığında, reklam bitti yayına bağlandığında oyun bitmişti.
1: Evet doğru.
0: Oyun başlamıştı.
1: Oyun başlamıştı.
0: Oyun başlamıştı. Yani TRT'nin reklamları biraz daha kısması lazım. Yani her yayıncı kuruluş kendi ülkesinde kendine ait reklamları veriyor. Ha bulamadıysa reklam, o bir dinleyicimizin yazdığı ülke hangi ülke bilemiyorum.
1: İngiltere.
0: İngiltere şey vardı galiba sanırım.
1: Yok dinleyicinin yazdığı yer İngiltere hocam, İngiltere'den.
0: Ha, öyle mi?
1: Evet evet.
0: Belki de yani ilk maç olduğu için yetişmemiştir reklam arası falan. Yani kısa düşmüştür ondan dolayı yok. Ama tüm ülkeler kendi yayıncı kuruluşları kendi bünyelerinde buralara reklam alarak artı bir rant da sağladılar. Şimdi biz efendim biraz işte futbol soğuyor, şu bu gibi davranışlar vardı. Ama

0: futbolda rant her şeyin daha üstüne çıktığı için bu konuda evet eleştiriler vardır. Sadece futbol seyretmeyenler açısından ama çarkın dönmesi açısından da bence bu gelirlerde ihtiyaç var.
1: İhtiyaç. Hocam size sorular gelmeye başladı. Ara ara seçmek istiyorum. Fatih Tellioğlu diyor ki hocam, biraz tabii ironi de yapmış. Ali Kunak hocamıza sorum şu diyor. Çipli toplar offside'ımsı ve coğrafya offside gibi pozisyonlarda devreye girebilecek mi diyor.
0: Şimdi bak, çipli topların şu büyük faydası mutlaka olacak. Neden dersen, o 10 santimden daha uzun mesafeli offside pozisyonlarında offside'daki oyuncu direkt olarak topla oynadığı anda yardımcı hakem hemen kulaklığına pozisyonun offside olduğuna dair bir sinyal gelecek. Yardımcı hakem beklemeden oyunu bayrağını kaldıracak. Oyun devam etmeyecek. Yani biraz devam ettikten sonra biliyorsunuz çeşitli sıkıntılı pozisyonlar olacak. Kalecinin sakatlandığı, ayakların kırıldığı maçlar bizzat yaşadık, gördük. Bu dünyada da oldu. Bunu önlemek amacıyla bu çipli toplar devreye sokuldu. Dünya Kupası'nda uygulanıyor. Artı şeyde topun oyun dışı olup olmadığında topun çizgisi, gol çizgisini tamamen geçip geçmediği konusunda da sıfır hatayla çipli toplar doğruyu bulma konusunda bu Dünya Kupası'nda büyük ışık tutacak. Ne olursa olsun bizim ülkemizde de biz eğer Avrupa'da yarı otomatik offside sistemini ikinci uygulayan ülke olarak önderlik yaptıysak, biz her koşullarda Sayın Futbol Federasyonu Başkanı'nın Cenab-ı Allah'ın müsaadesiyle diye her cümleye başlayan Sayın Federasyon Başkanımızın bu çipli topları getirmesini istiyor futbol kamuoyu. Çünkü niye? Onlar da var, bizde niye yok demek yanlış değil. Doğru. Neden dersen, biz dünyada teknolojinin, savunma sanayinin en önde gelen ülkesi konumuna gelmişken bizim bu teknolojiyi kesinlikle ve kesinlikle kullanmamız gerekir.
1: Çok da maliyetli bir şey değil değil mi hocam?
0: Maç başı bir maliyeti var. Ama bak, kurtarır arkadaş. Şimdi bak, bir şey maliyeti vardır. Tam şu an rakam aklımda değil de. Yani az bir para da değil ama ne olursa olsun biz bunu Süper Lig'de kullanmalıyız, kullandırmalıyız.
1: Hocam, kafalardaki soru işaretleri ortadan kalkacak.
0: Bizim ligimizin futbol oyuncuların, futbol oynayanların maliyetlerine, takımlarımızın toplam değerlerine baktığımız zaman bu maliyeti kaldırır bu lig. Yani bu kesinlikle bu teknolojiyi bizim getirip kullanmamız gerekir diye düşünüyorum ben.
1: Bir tane elit hakemimiz var, Halil Umut Meden. Neler söylersin hocam?
0: Ya ne diyeyim, bak şimdi geçen klasmanlar açıklandı.
1: Evet, o yüzden hafta sorayım dedim hocam size, top atayım dedim.
0: Geçen hafta klasmanlar açıklandı. Arkadaş, şimdi böylesine kapalı kutular ardında hiçbir objektif veriye dayanmayan bir klasman açıklanması dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şeydir. Ya bir sürü insanlar sınava gittiler. Bu sınavdan kim kaçaldı, kim ne koştu, kim niye çıkamadı? Hiçbir şey belli değil. Sadece klasman sonuçları belli. Teknolojinin ileri olmadığı dönemlerde federasyonun bürolarının kapısına çarşaf çarşaf hakem sınav sonuçları açıklanırdı. Çarşaf çarşaf. Ya o zaman internet yok, bir şey yok, tamam mı? Elle, daktiloyla
1: yazılır, kapıya asılırdı.
0: Yazılır, kapıya asılırdı. Ona istinaden şey vardı. Belirli bir itiraz süreçleri çalışırdı. Şimdi ne itiraz süreci, ne bir şey, hiçbir şey yok. Kafalarına göre açıklıyorlar, geçiyor gidiyor. 10-15 tane şimdi Süper Lig hakemi almışlar. Sen ne kadar alsa da ligi götürecek 20 kişiyle. Artı kendine ait kadrolaşmayı da Merkez Hakem Kurulu Başkanımız gayet güzel bir şekilde bu kulüplerin sessiz kalmasından, şu anda transfer ve kadro yapılanması, işte kongre gibi işleri uğraşmasından faydalanarak aradan dere tereyağından kıl çeker gibi klasmanları da çekti, hazırladı. Kimseden çıt yok, kimseden tık yok. Ha, Anadolu kavruluyor, hangi bazda kavruluyor? Hakkı yenen hakemler bazında kavruluyor. Bir sürü hakemin de hakemliği bırakmak için Futbol Federasyonu'na göndermiş olduğu dilekçeler de şu anda mevcut yani. Doğru.
1: Hocam çok teşekkürler yayınımıza verdiğiniz katkılardan dolayı sevgili Ali Kunak hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bu arada ben bugün itibariyle milli takımımızdan

0: yanında olmak için yurt dışına ayırıyorum. Önümüzdeki hafta yayında olmayacağım ama ondan sonraki hafta itibaren.
1: Ama kalplerimiz beraber hocam. Kalplerimiz, tamam, gönüllerimiz beraber. Kendinize tamam, çok iyi bakın. İyi seyahatler diliyorum hocam.
0: Umarım
1: iyi seyahatler. Ayağınız uğurlu gelecek hocam inşallah.
0: Ya şimdi bak ters bir şey olsa da ayağın uğursuz gelir.
1: O kısmı
0: ya.
1: Kestim hocam. O kısmı kestim. Kendinize çok iyi bakın hocam. İyi seyahatler tekrar. Sağ olun. Evet, hattımızda MHK Eski Genel Sekreteri ve Eski Yardımcı Hakemi sevgili Ali Konuk hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık da Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai.

0: 5'te kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Radyo Spor'da Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağımız programda ben Ufuk Çakır sizlere mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışacağız ki bugün Bursa ve İstanbul yarışlarını konuşacağız. İkisinde de zorlu programlar bizleri bekliyor. Bursa için Cemal Süberk attığımızda. Cemal hoş geldin.
5: Merhabalar abi, günaydın. Hoş bulduk.
4: Nasılsın Cemal? Nasıl bir Bursa programı var karşımızda?
5: Vallahi güzel ve zevkli bir program var. Yorumlamaya çalışacağız. Radyo evet. Spor dinleyicilerine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız.
4: Evet, bugün lütfen. Biraz geç başladık. Hızlı hızlı gidelim, yetiştirmeye çalışalım. Ve saat 14'te birinci koşu handikap 16. 8 safkan var. 2 tane ekür vardı. Ship Stealer ve Blackfire. Ship Stealer koşmayacak. Blackfire favori çıkmış. Ne diyorsun bu koşta?
5: Evet, Blackfire ya bu grupta favori olmayı hak ediyor. Zaten binicisi de çok etkili yarışlar yapıyor. Yarışları da iyi okuyan Muhammed Mirbilgin'le ilk şanslı ismimiz Blackfire bu koşuda, ama ben bu son yarışını çok beğendiğim 3 numaralı Son of the Göksu'yla mutlaka rakibi olarak yazılmasını önereceğim. Ama çok geniş, 2-3 yeterli görsem de çok geniş kurgulara kilo avantajıyla 6 numaralı California Fire ve bir isim daha var burada, 7 numaralı Harp'ı geniş kurgulara önereceğim. Ama ufak kurgularda 2 numaralı Blackfire ve Son of the Göksu'yu yeterli görüyorum abi.
4: 2-3 ufak kuponlara yeterli, geniş kuponlara 6-7 ilave edebilir dedik. Geçtik ikinci koşuya, Maiden'a. 2 yaş İngilizler 1000 metre kumda koşacaklar. Burada da Wolf Rock'ın 4 numaralı safkanın koşmama ihtimali var. Burada kimi tutuyorsun?
5: Ben burada ekürleri yalnız bırakacağım. Özellikle ekürlerden 2 numaralı Puyol'dan yanayım ben. Puyol'dan iyi bir yarış bekliyorum. Ekürüsü de formda. Onu da Nevzat Abici biliyor. Ben ekürlerin bu koşuda yeterli olduğunu görüyorum ve banko olarak öneriyorum.
4: Evet, yarışta 2 numaralı Puyol bankosu geldi. Maiden koşuda 2 yaş İngilizler 1000 metre kumda start alacaklar. Ekürlerden Puyol banko dedin. Mahmut Uran'la yanına at yazmadın. Ve 3. koşu Maiden 7'li plase 7'li Ganyana'ya 1000 metre kumda koşulacak yarış. Ve 8 safkan var. Yine burada Only Girl ilk yarışındaki ikincilikten sonra dikkat çeken isim, favori çıkmış. White Wrist'te hemen peşinde. Onun da yarış tecrübesi birazcık fazla ona rakibine göre. Buradaki nasıl bir sıralama yaptın?
5: Ben burada tabii ki onu gör, ilk yarışında 1000 metre kumda 1:02:05 yaptı. Dişi isim bu, erkek rakiplerin yanında, ama alternatif tek olarak önereceğim. Bir ismi özellikle önereceğim yanına. O da ilk defa start alacak olan Onur Yıldız'ın bineceği Mineable Sun olacaktır. 7 önde ama rakip 2 numaralı Mineable Sun.
4: Evet, 7 başta, 7 numaralı Only Girl öncelikli ismimiz. Bu safkanı başa yazdık ama rakip olarak da ilk defa koşacak ama hazır bir isim. Bushranger temsilcisi Mineable Sun dedik. 7-2 ile de burayı geçtik. Muzaffer Can adına düzenlenen önemli bir koşu. Arap atçılığı için çok önemli isimlerden biri. 1400 çimde biriydi rahmetli. 1400 çimde şartlı 5 koşuyu onun adına düzenliyorlar ve 15 safkan var. Bursa'da 2 İkinci Altılgay'ın başlangıç koşusu geçen sene Maden daha çok sürpriz bir sonuçla kazanmıştı. Bugün de sürpriz olur mu bu koşuda?
5: Evet, rahmet

0: Uzatlar Can Arapat'ımdan çok iyi anlayan bir isimdi. Allah rahmet eylesin diyelim. Mekanı cennet olsun. 4 numaralı Serun Efe ile başlayacağım ben Ufuk abi. Son yarışı kesinlikle benim için ölçü değil. Yine bu tip bu mesafelerde kısa sprinte olan tuta tuta dolu kantarma gelmesini beklediğim 3 numaralı Yaşar Serap, 9 numaralı Yekker ve 1 numaralı Rüzgar Barış. Yani 4-3-9-1 mutlaka tüm kuponlarda olması gerektiğine inandığım insan Arap atlarıdır.
1: Evet.
0: Ama geniş kurgulara 5 numaralı Fermander, 7 numaralı Maden Dağı, sakın Totos'un aldanmayalım. 8 numaralı Şernaz Longa eksik olduğu kumda bile çok iyi koştu. Yine 10 numaralı Tarçın Kız ve çok bomba bir isim. Kuma daha yatkın gibi görünse de ne zaman ne yapacağını bilemeyeceğimiz bir isim. 15 numaralı Zenk diyeceğim son sıradan. Sıralamam 4-3-9-1. Ufak bir orta ölçekli kuponlar için yeterli görüyorum. Daha sonra 5-7-8-10-15 deyip bu koşuyu geçeceğim abi.
1: Evet, 4-3-9-1 öncelikli 4 ismimiz ikinci Altılgay'ın başlangıç ayağında bu 4 ismi öncelikli olarak değerlendirdik. Daha sonra 5-7-8-10-15 dedik ve geldik 5. koşuya. 5. koşu şartlı 3 bir koşu, dişlere ait bir koşu. 2000 metrede kalabalık bir koşu. 17 safkan var. 17 safkan içinde kimleri tutuyorsun?
0: Bir tane takip ismim var burada benim. Ya, bu gruptan hiç de aşağı değil. Bir türlü beklenen yarışını yapamıyor, yapamadı. Ama ben bugün farklı koşmasını bekliyorum. 5 numaralı Starcan'a ilk şansı tanıyacağım. Yine etkili koşan, yarış hayatına Antalya'da başlayan, sonrasında Bursa'ya gelen 13 numaralı Tayyip Kadın iyi ellerde bakılıyor. Bence ilk ciddi rakibidir 5-13. Daha sonra yine iyi bir yarış beklediğim Cemal Paşa ile start alacak olan 14 numaralı Sütlüman ve aşama kaydeden istikrarlı yarışlar yapan son dönemde 4 numaralı Mahçiçek ve son hafta sürprizde 8 numaralı Maktabaz diyeceğim. 5 isimle buraya geçeceğiz bu kalabalık grubu. 5, 13, 14, 4 ve 8 buradaki sıralamam olacak.
1: 5, 13, 14, 4, 8 Cemal Süberk burayı da bombaladı. Burada da sürprizleri bekledi. 5 safkan yazdı. 5 safkanla bu zor koşuyu geçti. Geldik 6. koşuya. 6. koşu ilk altılıyı bitireceğimiz koşu. Kısa vade 7 bir koşu. 2000 metrede. Kumda 6 safkan var. Burada da gayet başarılı isimler var. Devamlı iyi koşan, iyi sonuçlar alan ve kiloları da birbirine yakın isimler koşacak. Ne diyorsun? Nasıl bir sıralama bekliyorsun?
0: Valla 2 kilo bile bu mesafede bir avantajdır. O yüzden Can Alış ilk şanslı ismim benim bu mücadelede Nevzat Avcı'yla ama 5 numara Blastender devamlı o da üstüne koya koya geliyor. O da iyi ellerde ve 6 numara Flash olur. 3-5-6 ben öncelik isimlerim. 3-5-6 ayırmadan bu 3 ismi kuponlara yazılmasını öneriyorum ama daha sonra eğer önde boş kalabilirse ya da istediği avansı alabilirse yarışın sürprizini gerçekleştirebilir. 4 numaralı Swat Master ve çok ağır kilosuna rağmen 1 numaralı Can Efe diyeceğim. 3-5-6 önde bende rakipleri 4-1.
1: 4-1 2 numaralı Han Ömer hariç hepsini yazdık. Han Ömer de öne evet. Düşer belki yalnız başına kaçar belli olmaz onu da ekleyelim diyelim.
0: Evet geniş bir isim kuponlar. Kaldı geriye.
1: Evet.
0: Tek ismi da ekleyebiliriz.
1: Tek ismi dışarıda bırakmak her zaman riskli. 7. Evet. koşu 7. koşu kısa vade 6 bir koşu. 7 safkan var. 7 safkan içinde yine zaman zaman birbirlerini geçen son yarışlarında hep iyi görünen isimler formda isimler buluşmuşlar. 7 safkan içinde Cemal Süberk nasıl bir sıralama yaptı?
0: Şimdi doğudaki başarılı yarışlarından sonra İzmir'de 1600 metre kumda dışarıdan gelip iyi bir sprintte o gün için 60 kiloydu. Mustafa Çiçek vardı üstünde. Bugün bir iki kilo da avantajı var. 2 numaralı Dance of Lead de başlayacağım ama ben burayı zor gördüm yine. Yine son yarışını kazanan potansiyeli olan ve üstüne koya koya gideceğine inandığım 3 numaralı Gregory ve 7 numaralı Tenis Üskan. Eğer yarışı biraz kısaltabilirse yani yarış 1500-1400 olsaydı bankoya kadar gidebileceğim bir isim Tenis Üskan. Daha sonra yine bu mesafeyi iyi koşmasını bekledim. 6 numaralı Wes Kenan ve son olarak da 1 numaralı Faizit Will kilosuna rağmen eklenmesini öneriyorum. 2 başta rakipleri 3-7-6-1.
1: 2 önce Dance on Fit sonra 3-7-6-1 dedik. Bursa'da 7. koşuyu da böylece geçtik. Geldik 8. koşuya. 8. koşu şartlı 5 koşu. iyi koşmuş bugüne kadar, hep başarılı olmuş. İki tane isim var özellikle, Atılım Hanım. Atılım Hanım 2'de 2 yaptı Mahsun Turan'la. Rozi Can'ın da son yarışı çok başarılıydı, bu Gelibolu temsilcisinin. Kimler tutuyorsun bu koşta?
0: Tabii Rozi Can bir anne attı Milana. Milana'da Altıntepe gibi kumun kalite sapkanını vermiş bir isim. Rozi Can hayatının ilk yarısında Mehmet Kaya ile ayak bandajları çözüldüğü için hiç zorlamadan bir üçüncülük yaptı. Daha sonrasında 1200 kumu 1.22.08 gibi çok iyi dereceyle kazandı. Rozi Can'la Atılım Hanım bence burada sırıtıyor ikisi de. İkisinin arasındaki mücadeleden ben kazananın çıkmasını bekliyorum abi. 5 ve 1 yeterli görüyorum bu koşu için. Benim burada iki isim.
1: 5-1 dedik. Burayı da kısalttık. İki isimle ayrımsız geçtik ve geldik 9. koşuya. Cem Asberk buraya kadar banko vermediyse son ayağı tek verir dedik. Evet. Diye bekliyoruz. 1200 şimdi handikap 15'te. Son ayakta 19 safkan var. Cem Asberk'in bankosu kim?
0: Son çim yarışındaki 2000 çimle Bursa'daki üçüncülüğü hiç kesinlikle ölçü alınmamalı bence. Bir yarış evvel 1300 çimi 1.17.56 gibi net bir dereceyle İzmir çiminde kazanan. Ben bugün de İzmir çiminde kazandığı yarışında Better Get'i falan uzak geçen 7 numaralı Modigliani Alican İnci nezaretinde benim bankom olacaktır abi. Yanına isim yazmayacağım. 7 numarayla günü kapatacağız.
1: Evet, 7 numaralı Modigliani bankosu geldi Cemal Süberk'ten ve Bursa'da günü sonda 7 banko yazarak kapadık ki cazip bir isim şu anda %6 AGF'lerde. Bakalım kapanışta nerelerde olacak. Cemal çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şanslar.
1: Tamam, görüşmek üzere. Evet, Cemal Süberk'ten Bursa yarışlarıyla ilgili tahminlerini aldık ve geldik İstanbul'a. İstanbul'da da zorlu bir 8 koşu bizleri bekliyor olacak ki bu 8 koşu içinde ilk yarış özellikle şartlı 4 koşuda başarılı isimler. Bugüne kadar iyi koşmuş isimler bir aradalar. Uzun mesafeyi de iyi koşan isimler bir aradalar. 4 numaralı Kral Sultan'la başlayacağız yazmaya. Kral Sultan İstediği tempoyu yakalarsa iddialı olabilecek isimlerin başında görünüyor ki formu da zirvede şu anda. Yine formunu koruyan bir 5 numaralı Yetim Amca en ciddi rakibi ve ufak kuponlara bu iki at yeterli gelebilir. 1 numaralı Özgün Berk'te çalışmalarındaki görüntüsü de bir kez daha kazanabileceğini gösteren bir isim geniş kuponlar Özgün Berk ekleyebilir. 4-5 öncelik Kral Sultan Yetim Amca, daha sonra 1 numaralı Özgün Berk dedik, burayı geçtik 3 safkanla 3'ü de son yarışlarını kazanmış. Bugün yine bu üçlü arasında bir yarış geçecek gibi görünüyor. İkinci koşu şartlı 3 koşu 2000 metrede sentetikte koşulacak yarışta 7 safkan var. 7 safkan içinde geçen seneki performansını beğendiğim, bu sene bir türlü sahada göremediğim, yani Ocak ayından sonra sahada göremediğim bir isim var. O da Goz Bumps. Geçen sene iyi koşular yaptı. İyi bir yarış hayatına başladı. Ara verdi. Aradan döndü. Yine kazanmayı başardı. Ama yine bir 4 aylık aradan geliyor. 132 günlük araya rağmen Goz Bumps benim ilk sırada önereceğim isim. Bu safkanın çok ümitliyim. Eğer sorunları giderildiyse bugün de sürprizi yapabilir. 1 numaralı Social Bee, 2 numaralı Another Moment ve 3 numaralı The Special One. Bu The Special One da geçen yarışında bizi yanıltmamıştı. Bu sefer de iyi koşacak. 7-1-2-3 bugün her kuponda olsun derim ben. Sonra 4 numaralı I Know World ve 5 numaralı Phantom Ruler'la burayı da 6 safkanla geçmeye çalışacağız ama 7-1-2-3 benim ufak kuponlara önerim 4 isim. Çok zor bir handikap 15 koşu. Günün 3. koşusu. Burada da 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetikte start alacaklar. 2. Altıl Gaya'nın başlangıç ayağında yine size cazip bir isim. Ağır kilolu ama cazip bir isim. El değiştirdikten sonra son yarışında bariyerde kapanan, yerini bulamayan, sprinte geç kalan bir isim. 1 numaralı Don Diz başta önereceğim isim olacak. Bu klimp temsilcisi formunu yakaladı. İyi hazırlandı. El değiştirdikten sonra bir tık daha üzerine koydu. Belirgin bir yükselişi var safkanın ve çalışmaları olumlu. Bugün Dondis kazanabilir. Yine cazip bir sonuçla 2. Altılı Ganyan başlayabilir. Ama rakipleri de var. 8 numaralı My Firlistan. Son galabundaki başarılı görüntüsüyle ön plana çıkanlardan biri. 4 numaralı Rasiman. Son yarışlarında toparlanma sinyalleri veriyor. Kariyerinin başındaki durumuna artık yavaş yavaş geliyor. Bu safkanda yazılmalı. 3 numaralı Victor Lane, kazanma noktasına gelen başarılı sonuçları artık bugün birincilikle sonuçlandırabilecek bir isim ve Love Your Freedom'la 5 numaralı Winning Dragon'da yazılabilecek diğer isimler. 1, 8, 4 burada öncelik, sonra 3, 2 ve 5 şeklinde yazılmalı. 4. koşu Koca Kaptan ilk iki yarışında ortaya koyduğu performansla grup içerisindeki en dikkat çeken isimlerden biriydi. Son startında dış kulvardan güçlü gelmişti, liderliği almıştı ama rakibine direnememiş. Yine kazanamasa da kazanan kadar iyi koşmuştu. Bugün idman pistinin görüntüsünde tatminkar olan Safkan, maiden'dan çıkması benim için sürpriz değil. 4 numaralı Koca Kaptan. Dileyen tek yazabilir, risk alabilir. Alternatif tek adayımdır bu Safkan. Yine burada son yarışlarında çok kulağıma gelen ama idman pistinde de çalışmalarına baktım, belirgin bir gelişim göstermiş. 12 numaralı Yağmurcum'dan sürprizi bekliyorum. Ciddi rakip olur diye düşünüyorum. Yine Küçük Azat, 1 numaralı Küçük Azat, yarış tecrübesi fazla. Çok daha etkili koşabilir bu sefer. Bu üçlü geniş kuponlara yazılabilir. Ben ufak kupon oynuyorum. 4 numaralı Koca Kaptan. Tek yazıp burada risk alacağım kendi kuponumda. 5. koşuda karşımızda 2 tane Safkan. Preveze Saadettin Sükan koşusunda 2 tane Safkan öncelikli olarak gözüküyor. Geçen sene Markus 15 lira Ganyan'la, ondan önce Picati 28 lira Ganyan'la kazanmıştı. Bu yarış genelde sürpriz biten yarışlardan biri. Ben yine bugün çok ön planda çıkmamış bir ismi, 9 numaralı Star Bulut'u başa yazdım bu koşuda. Son dönemlerde oldukça formda, iyi ağır bakımı var. Dikkat çeken bir isim ve uzun mesafeli sentetik pist yarışlarında da istikrarlı sonuçlar elde eden bir isim. Ve 9 numaralı Star Bulut öncelikli yazdığım isim. Sonra 1 numaralı Zambur. İlk kez sentetik piste çıkacak olmasına rağmen kum ve çimdeki başarılı yarışlarını bugün sentetiğe de taşıyabilir, yazılabilir. Mutlaka ciddi rakibi olabilir. 9-1 öncelikli iki isim olarak yazılsın. Daha sonra 2 numaralı Junior Başkan diyeceğim. İşte o, bu Junior Başkan bugün yine büyük sürprizi yapabilecek isim. Şu anda %1 AGF'de ekibinden gelen olumlu haberler var. Kuponlarda olması gereken bir isim. 9-1 öncelik, daha sonra 2 dedik ve geldik 6. koşuya. 6. koşu banko yazacağımız bir koşu. Preveze koşusu. Geçen sene Şarabanç kazanmıştı. Büyük favoriydi. Yanıltmamıştı. Bugün de Red the Lightning benim büyük favorim ki AGF'de yine çok ön plana çıkmamış olsa da üst grup yarışlarda dahi mücadele ederken her zaman etkili oldu. İstikrarlı performansları var. Son yarışında düzlükte temposunu yükselterek rakip tanımadan kazanıyor ve Mehmet Kaya'yla da uyumu mükemmel. Bu Safkan'ın bugün de kazanması gerekiyor. Dedim, çim pist, uzun mesafe yakalamış, uygun şartları bulmuş, uygun rakipleri bulmuş. Banko önerdim. 1 numaralı Red the Lightning, yanına at yazmadım. 7. koşuya geldiğimizde çarptı 4 bir yarış görüyoruz ki 2 yaş İngilizler 1100 metre sentetikte start alacaklar. Burada da 2 numaralı Rapid Shot. İlk yarışındaki iyi durumunu çimde belli etmiş, kazanmıştı. İkinci yarışında başarılı performansını tekrar etti. Ama güçlü bir rakibe geçildi ve bu Safkan idmanlarında kendini geliştirmiş bir görüntü veriyor. Son hazır haliyle ön plana çıkıyor. Bugün buradaki önemli rakiplerinden biri, ilk startını kazanırken dikkat çeken 4 numaralı Hava Supai olacak. Mücadeleci bir yapısı var ve o mücadeleci yapısını bugün sahaya yansıtırsa kazanabilecek isim. Favorinin en ufak hatasını affetmeyecek isim. 2-4 öncelikle yazacağım 2 tane Safkan ki ufak kuponlar bu iki isimle burayı geçebilir. Yarış içerisinde temposunu iyi ayarlarsa 1 numaralı Hulk bu kez çok daha etkili koşacak Safkan. 2 tane 5.likten sonra çimde kazandı. Adana'da maiden'dan çıktı. Sonra yine Adana'da şartlı 3 koşuda 2. oldu. Şimdi İstanbul'da Hulk'da geniş kuponlara 3 numaralı Egalite'la birlikte yazılabilir. Egalite'ın geç adapte sorunu var. Eğer bu yarışta onu yaşamazsa yine sürpriz yapacak isimlerden biri Egalite olabilir. Günün cazip isimlerinden biri olabilir. Ama 2-4 öncelik sonra 1-3 dedim ve günün kapanışına, mücadelesine geçtim. Kapanış mücadelesi maiden bir mücadele. 3 yaş şaraplar 1300 metre sentetikle start alacaklar. Burada da öncelik 11 numaralı Çildut'a verdim ki Kocaeli yarışında aralarda sıkıştı, istediği yeri bulamadı. Daha sonra dış kulvara açıldı. Etkili ataklarla geldi. Sonda çok canlıydı, çok istekliydi. Geldi, ikinci oldu. Koşmuş olduğu yarışı bu yarış için baz aldığımda mutlaka Safkan'ın çok şanslı olacağını düşünüyorum ki bugün yine AGF'de %6 gibi çok cazip bir oranda bugün benim atlar bayağı bir cazip çıkmış. Altılıyı yüksek ikramiyelere verdirebilecek bir tahmin oldu bizimki. 3 numaralı Balbey'im en ciddi rakip olarak dikkat çekiyor. Son 200'de yaptığı ataklarıyla etkili olacak isimlerden biri. Sabırlı bekleyip sonda yapacağı ataklarla yarışı kazanabilir. İlk yarışında Gökhan Kocakaya üstündeydi. Beraber 3. oldular. Bugün yine Gökhan Kocakaya bırakmadı. Safkan'ı bugün birinciliğe uzanabilecek isimlerden biri. Yine 7 numaralı Özgür ilk startında bekleneni veremedi ama düzlükte dış kulvarda çıkarak çok zaman kaybetmesine rağmen iyi bir performans sergiledi. 5.liği iyiydi. Yazılmalı 2 numaralı Arden Tuna. Mücadelenin içerisinde kaldığı o ilk yarışı bugün daha iyi koşacağını, son yarışı bugün daha iyi koşacağını gösteriyor. Arden Tuna'da yazılmalı. 10 numaralı Tan Kızı son galibiyle dikkat çeken bir isim ve orijinal olarak da dikkat çeken 4 numaralı Devri Zaman var. Devri Zaman da favorilerden biri. O da ilk yarışında İstanbul'da şartlı bir de ikinci olmuştu geçen hafta. Yani burası tabii Devri Zaman'ın orijinal olarak da Afrika Ander olması yazılmasını mecbur tutuyor bize. 11, 3, 7, 2, 10 ve 4 son ayak birazcık kalabalık oldu ama diğer yerleri azaltma imkanımız var. Son ayakta sürpriz olabilir diye düşünüyorum. Burayı kalabalık tuttum. Evet, Radyo Spor'da son düzgün sundu. Foto finish dedik günü yarışlarını konuştuk ve sizlere hepinize bol şanslar diliyorum. Son düzlüğe üye olmayı, kampanyalardan yararlanmayı unutmayın diyelim. Herkese hoşçakalın, bol şanslar. Radyo Spor'da kalın, hoşçakalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle

0: Bak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri, 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
0: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda heyecan başladı. Dünya Kupası'nda dün oynanan maçlarla, dün ve bugün diyorum, oynanan maçlarla heyecan başladı. Dün ilk maçta sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Meksika, ev sahibi Meksika, Güney Afrika'yı ağırladı. Mücadele 2-0'lık skorla sonuçlandı. Meksika kazanan taraf oldu. Karşılaşmada kırmızı kartlar vardı. Toplamda 3 kırmızı kart çıktı. Bunun da altını çizmiş olalım. Kontrol ettiğimde Türkiye saatiyle saat 5'te sabaha karşı Güney Kore Çekya maçı vardı. Güney Kore Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Bugün oynanacak olan maçları paylaşıyorum. Bugün saat 22'de Kanada-Bosna-Hersek maçı var. Cuma gününü cumartesiye bağlayan gecede ise saat 4'te, Türkiye saatiyle 4'te Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı ağırlayacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay bizim grubumuzda mücadele ediyor. Bunun da altını çizelim sevgili dinleyenler. Şimdi hattımızda konuğumuz deneyimli gazeteci İsmail Er. İsmail Er Amerika'ya gidiyor. Birazdan yolculuğu başlayacak. Amerika seyahati öncesinde son izlenimlerini bizlerle paylaşacak. Milli takımı yakından takip ediyor. İsmail abi, öncelikle hayırlı ve güzel yolculuklar diliyorum. Uzun bir süre.
1: İnşallah.
0: Yolculuğunuz olacak bugün.
1: İnşallah zaferle döner, zaferle, kupalarla. Yine 2002 Dünya Kupası'nı yaşamış birisi olarak, dünya üçüncülüğünü yaşamış birisi olarak aynı havayı, aynı atmosferi ülke olarak, millet olarak hisseder ve aynı duyguları paylaşırız. Çünkü 2002 Dünya Kupası'nda Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Bilgisoy ve Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibi inanılmaz bir motive ile takımı büyük bir ivme kazandırmıştı. Dünya üçüncülüğünü getirmişlerdi ve sergiledikleri futbolda da ayakta alkışlanmışlardı. Aynı kadro, aynı hava, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi ve teknik direktör Montella ile birlikte aynı hisleri yaşıyoruz, hissediyoruz ve güveniyoruz. Çünkü Dünya Kupası öncesi yapılan kamplarda futbolcuların bu motivasyonunu, bu enerjisini, bu performansını olağanüstü gördük. Ve ayrıca hani 2002 Dünya Kupası'nda gerçekten fazla yurt dışında oynayan oyuncu yoktu ama ülkemizde kendini ispatlamış önemli futbolcular vardı. Evet. Ve bu Dünya Kupası'ndaki oyuncular da çok farklı. Çünkü dünya arasında, dünya futbol arasında boy gösteriyorlar. İşte Arda Güler Real Madrid'de, Kenan Juventus'ta, Hakan yine İtalya'da. Yani İnanılmaz yılın futbolcuları seçiliyorlar. İşte Can var. Bir sürü genç oyuncular var. Temennim böylesine bir jenerasyon yakalamış milli takımın

0: Dünya Kupası'nda final oynamasıdır. Yani Fransa ile final oynayacağına inanıyorum ben Türk milli takımının bu oyuncu kadrosuyla, bu oyuncu sistemiyle. Çünkü diğer takımlara baktığımızda Dünya Kupası'na katılan oyuncuların hiçbiri bu kadar enerjik, bu kadar prim yapmış, bu kadar PR yapmış ve bu kadar göz önünde olan bir oyuncu kadrosu yok.
1: Evet.
0: Ve hepsi birer marka. Yani bir Türk milli takımda her oyuncu ayrı bir marka. Yani Türkiye'de oynayan oyuncular da inanılmaz bir hava yakaladılar. Teknik direktör Montella'nın burada birleştirici gücü çok önemli. Aynı 70 yıllardaki Şenol Güneş gibi. Ve gerçekten herkes heyecanla büyük bir sabırsızlıkla ilk maçı bekliyor. Sanırım ilk maçta hani derler ya, nasıl başlarsanız öyle gidersiniz diye. Milli takım bol gollü, bol galibiyetli bir galibiyetle başlayacak ve yoluna devam edecek.
1: İsmail abi, sizin kaçıncı turnuvanız?
0: Ya benim işte
1: Dünya Kupası üzerinde yani 2002 ve 2026'da varız ülke olarak. Onun dışında sizin bireysel olarak takip ettiğiniz oldu mu?
0: Bireysel olarak takip ettiğim olmadı. Çünkü Türkiye'nin olmadığı yerde bizim olmamız orada biraz abesle iştigaldi. Ama tabii Dünya Kupası'nın en önemli oyuncuları işte Arjantinler, yani İngilizler olsun. Yani şey olarak inanılmaz bir oyuncu kadrosu izledik.
1: Evet.
0: Yani özellikle 5 şampiyonluk kazanan, Dünya Kupası'nda 5 şampiyonluk kazanan Brezilya'nın tüm oyuncuları, 4 kez Almanya kazanmıştı, 4 kez İtalya kazanmıştı, 3 kez Arjantin, Uruguay, işte İngiltere. Ama şey yaptığımız kadarıyla baktığımızda gerçekten hepsi ayrı birer futbol yıldızı, ayrı birer futbol uleması. Yani dünyaya futbolu sevdiren ülkeler bunlar. Ama önemli olan istikrar. İstikrar derken şöyle, Dünya Kupası'nı kazanmak önemli değil. Sürekli bu turnuvalarda yer almak önemli. Yani Türk milli takımının da Dünya Kupası'nda artık yerlerini alması lazım. Bir şey yapması lazım. Görevini tamamlaması lazım. Yani artık istikrar, yani kupa önemli değil. O turnuvalarda yer almak, o turnuvalarda görev almak gerçekten önemli. Yani son 2018 Fransa'nın şampiyon olması, 2014 mesela, 2010'da İspanya'ya izlediğimizde inanılmaz bir futbol izlemiştik. 2006 keza öyle bir İtalya, 2002'de Brezilya. Yani 1998 yılında başladığımız bu Dünya Kupası serüveni gerçekten önemli bir şekilde devam ediyor. Bu da bizim için önemli bir olay. Sadece tabii her futbol adamının dediği olay. Önemli olan turnuvalarda yer almak. Hem Dünya Kupası'nda hem Avrupa Şampiyonları'nda. Yani özellikle ben en çok neye yanarım bu Dünya Kupaları'nda? Neden biz Katar'daki Dünya Kupası'na katılamadık? Yani bir stajyer teknik direktör Stefan Kuntz'un getirilmesi, yani beceriksiz bir federasyonun, beceriksiz yöneticilerin Stefan Kuntz'u getirip koskoca emekleri mahvetmesi gerçekten ülke için önemli bir yaradır. Benim için de bir yaradır. Neden? Biz eğer Türk milli takım olarak Katar'a gitseydik, İspanya'yı yenip Katar'a gitseydik playofflarda, ben iddia ediyorum Katar'da dünya şampiyonu olmuştuk. Ve bu dünya şampiyonasında da daha özgüvenli bir şekilde sahaya çıkardık.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. İsmail Er, sohbetimiz devam ediyor. İsmail abi, birazdan yolculuğum başlayacak Türkiye saatiyle. Türkiye saatiyle 13'te başlayacak. Uzun bir yolculuk.
0: Evet.
1: Hayırlı yolculuklar diliyorum.
0: Çok
1: nasip
0: teşekkür
1: olursa
0: ederim.
1: Da Amerika'da direkt maçlardan önce ya da sonra bağlantılar gerçekleştiririz saat dilimine göre.
0: Her zaman.
1: Son ama gittiğin sakin, Avrupa Şampiyonası'na gitmiştin. Çeyrek final oynadık.
0: Evet,
1: ve özel röportajlarım vardı, hatırlıyorum. Birçok isimle, Türkiye'den yolu geçen birçok isimle özel röportajlar yaptın. Var mı özel bir röportaj hazırlığın?
0: Özel röportaj hazırlığımız var. Ama en çok ben seni kıskanıyorum. Neden kıskanıyorum? Çünkü sen
1: abi.
0: Türkiye'deki değerleri Türkiye'de uçta kalmış ve

0: köşede kalmış, sadece büyük takımlarda oynamayan, yani altyapılarda da oynayan, ikinci liglerde, üçüncü liglerde, birinci liglerde ve Süper Lig'de Anadolu takımlarında oynayan geleceğin yıldızlarına da sık sık bu radyoda dile getirdiğim için çok mutlu oluyorum. Çünkü Atatürk ne demiş? İstikbal gençlerdir diye. Arkadaşlar, gençlere inanalım, güvenelim. Evet. Yani Allah'tan Almanya'da bir Wiesbaden bölgesi var. Orada milli takımımızın altyapısı oluştu. Yani Türkiye'nin en iyi oyuncuları, yani 3 milyonluk bir Wiesbaden bölgesinden çıktı. Biz 85 milyonluk ülkede neden Türk milli takımının oyuncularını yerli ve milli olarak çıkartamıyoruz? Neden bu çocuklara özgüven aşılamıyoruz? Arkadaşlar, bugün Hakan, Arda, Can, bir sürü oyuncularımız da bu özgüven varken neden bizim Türk futbolcularında bu özgüven verilmiyor? Yani buna da şaşıyorum, üzülüyorum. Ben iddia ediyorum, Türk gençleri çok yetenekli, inançlı. Yeter ki doğru eğitim verilsin, doğru altyapı verilsin, doğru işlem yapılsın. Yani bakıyoruz şimdi, Emirhan İtalya'da inanılmaz top oynuyor. Semih inanılmaz top oynuyor. Ya arkadaşlar, biz bunları küçümsemeyelim, aşağılamayalım, bunlara sahip çıkalım, bunlara sarılalım arkadaşlar ya. Yani hep bizi Wiesbaden bölgesinin gençleri, Türk gençleri kurtaracak değil. Ülkemizin gençlerine de sahip çıkıp ülkemizin gençlerini de bu bayrak altında, bu çatı altında, milli takımın altında toplamak lazım. Bu konuda da başkan, yönetici ve teknik direktörlere büyük görev düşüyor. Arkadaşlar, ne kadar çok transfer yaparsanız o kadar çok şampiyon olamazsınız. Bakın işte büyük takımlara bakıyorsunuz. Beşiktaş, Fenerbahçe, yani bir sürü takımlar, Trabzonspor. Yani inanılmaz transfer yapıyorlar. Ya arkadaşlar, Konyaspor bir sezonda 3 tane teknik direktör, 4 tane teknik direktör değiştir mi arkadaşlar ya? Bir evet. İstikrar vardır ya. O zaman kötü olduğu zaman başkanı da değiştirelim arkadaş. Yani teknik direktör ne yapacak? Teknik direktör mü gol atıyor? Yani bu nedenle istikrarın ve gençlerin korunması lazım. Bu konuda da sen gençlere sahip çıktığın için, Türk gençlerine sahip çıktığın için seninle de ayrı gurur duyuyorum. Seni seviyorum. Tüm izleyenlere buradan mutlu, zaferle ve coşkuyla finale yürüyecek sonuçlar, haberler paylaşırız. Evet. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim İsmail abi, değerli yorumun için. Görüşmek üzere, hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. İsmail Erdi. Şimdi kısa bir ara, birazdan Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'da Yılmaz Vural bizi bekliyor. Milli takımımızı konuşacağız. Kısa bir ara diyelim, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
6: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. 0538-052-1487 sosyal medya adreslerimiz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bu adreslere mesajlarınızı bekliyorum. Şimdi hattımızda önemli bir isim var. Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
7: Eyvallah, sağ ol canım benim.
6: Hocam Almanya'dasınız. Evet. Dünya Kupası'nı Almanya'da evet. Takip edeceksiniz. Almanya'da da gurbetçi insanların sayısı bir hayli fazla. Milli takımımızı destekliyorlar. Orada hava nasıl hocam? Almanya'da hava nasıl hocam? Anlatır mısınız?
7: Yani maç havası mı?
6: Maç havası. Dünya Kupası'na ilgi alaka Almanya'da kupanın favorilerinden.
7: Ben bunun da altını burada çizim. Mesela bizim yakınımızda bir camimiz var. Orada, evet. Orada hem namaza gelin hem de televizyon kurdular. Hem de yemek yeriyorlar.
6: Evet,
7: kahvaltı. Böyle güzel imkan sağlıyor. Kahvaltı ve maç izleniyor. Ve tabii ki yurt dışındaki inanç ve milliyetçilik duygusu Türkiye'dekinden daha gelişik.
6: Hocam burada bunu ben de gözlemledim. Özellikle de yani gurbetçi arkadaşlarımla konuştuğumda bunu net bir şekilde hissediyorum. Almanya'dan, Avustralya'dan arkadaşlarım var. Dini ve milli evet. duyguları çok yüksek oluyor ifade ettiğiniz gibi.
7: Aynen öyle.
6: Siz gidecek aynen misiniz öyle. Hocam? Ya, önce buradan, namaz sonra maç uygulaması.
7: Bu yüzden burada dün hep birlikte Dünya Kupası açılışını işte her zamanki gibi çok güzel bir açılış programı oluyor.
6: Evet.
7: Ve sonrasında ama oynanan maç bir Dünya Kupası maçı değildi.
6: Evet.
7: Yani ben Güney Afrika'yı bu kadar çaresiz, bu kadar yetersiz görmedim hiç. Yani bu kez maalesef Dünya Kupası kalitesinde bir maç, bir müsabaka ortaya koyamadılar. Tabii ki daha iyi topla ilişkisi olan takım, tabii ki bir de büyük bir seyirci kitlesinin arkasına almış bir takımla oynadılar. Onlar için böyle bir şanssız bir başlangıç oldu belki ama tabii Meksika kendi evinde, kendi sahasında, açılış maçında 2-0, 9 kişi kaldı takım, skoru daha da arttırabilirlerdi. Nedense top saklamayı ve böyle maçı bitirmeyi düşünen bir anlayışla 2-0'la maçı tamamladılar oldu.
6: Hocam hakemin performansını beğendiniz mi? Özellikle de direkt gözlükleriyle gündem oldu.
7: Kimin performansını anlayamadım.
6: Hakemin hocam, hakemin performansı. Özellikle de gözlükleri gündem oldu.
7: Hakem saçımı bıraksam mı, kısaltsam mı ikileminde kalmış. Yani gözlük falan, hakem enteresandı ya. Hareketleri, ilişkileri, ondan sonra. Yani biz kendi hakemlerimizi hep eleştiriyoruz ama bunları gördükten sonra biraz haksızlık yapıyoruz gibi geliyor bana da.
6: Peki hocam, bizim ilk maçımız da pazar günü sabah saat 7'de. Bunun da altını çizelim. İlk karşılaşmamız Avustralya'ya karşı. Maç öncesinde evet. öngörüleriniz nelerdir, neler söylersiniz?
7: Yani ben Türkiye'deyken Avustralya Futbol Federasyonu'nda görevli bir Türk arkadaşımla konuştum. Onlar ligleri yeniden düzenlemeye çalışıyorlar. Yani daha futbol Avustralya'da çok önde olan bir spor branşı değil. Fakat tabii yurt dışında oynayan oyuncuları var. Dolayısıyla daha bu organizasyonunu tamamlamamış bir ülke. Yani şekil olarak bakıldığında bizim de yarışacak. Çok önemli oyuncularımız var. Dolayısıyla tabii ki maçın favorisi gözüküyoruz. Ama futbolda biliyorsunuz rakibin ayakkabısı, şortu varsa

0: forması varsa bu bir rakiptir, onu ciddiye almak lazım. Yani böyle bakıldığında tabii ki Türkiye'miz bu gruptan grup lideri olarak çıkmak. Ama tabii bir Amerika var, kendi evinde oynuyor. Amerika'da da futbol daha yeni diğer spor branşlarının önüne geçmeye çalışıyor ki bunda tabii basketbol da çok önemli. Dolayısıyla iki tane ülke var. Daha futbol organizasyonunda biz yapalım mı yapmayalım mı ikilemi içerisinde gidiyorlar. Başka spor branşları daha orada ön planda geçmiş. Halkın daha sevdiği oyun olmuş. Ama tabii futbol dünya genelinde işte görüldüğü üzere hoş bir organizasyon. İlk defa 48 takımlı bir Dünya Kupası oynanıyor. Daha çok ülke katıldı. Görüldüğü üzere stadyumlar kaç kişi alıyorsa bilet bulamıyorsunuz. Ve biletleri o kadar pahalı ki almaya kalksanız bütün maçları seyretsiniz, bir servet bırakırsınız orada. Böyle bir ortamda Dünya Kupası, yani biraz da bir dünyayla ilgili bakıldığında dünyanın bu bölgesinde oynuyorsunuz. İşte sabah 5'te maç seyretmek zorunda kalacaksınız. Eğer futbol sevdalısıysanız. Böyle bir dezavantaj var maalesef. Başka bir katada oynanıyor. Ve saat farkı 8-10 saat neyse. Yani o açıdan biraz futbol severler için zor bir Dünya Kupası olacak. Biraz uykusuz kalacaklar. Ama futbol sevdası insanları bu saatte maalesef kaldıracak.
1: Evet. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Yılmaz Vural. Sohbetimiz devam ediyor. Yılmaz Hocam, milli takım özelinde umudunuz var mı? Çünkü yurt dışında oynayan oyuncularımızın sayısı bir hayli fazla. Son katıldığımız turnuvada Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadık. Neler söylersiniz?
0: Ben o kupada da bizzat gittim, yakından izlediğim bir Dünya Kupası'ydı 2002 ve üçüncü olduk. Tabii bizi biraz bu başarımızı kıskananlar şey dediler ya, hiçbir Avrupa takımıyla oynamadık. İşte Çin'di, Kolombiya'ydı, Senegal'di, hep yenmemiz olası takımlarla oynadık. Biz Senegal maçında altın golle kazandık derken Brezilya maçını sen de hatırlarsın, çok haksız bir şekilde kaybettik. O ikinci gol, verilen penaltı, 2-1 kaybettik maçı.
1: Evet.
0: Bir de kırmızı kart gördük. Saçma sapan. Böyle bir Dünya Kupası'ydı. Yani az katılıyoruz ama katıldığımız zaman da bir şeyler yapıyoruz. Şimdi o Dünya Kupası ile bunun arasında 24 yıl geçmiş ve çok farklı bir jenerasyon var.
1: Evet.
0: Ben bu Dünya Kupası'nda Arda ile Kenan'ın form seviyesinin Dünya Kupası'nı etkileyeceğini düşünüyorum bizim açımızdan. Ve bakıldığında avantajlarımız ne? Çok genç, çok dinamik ve çok yetenekli oyunculara sahibiz. Orta sahamızda acayip deneyimli bir Hakan'ımız var. İki tane kenar oyuncu, bu çok süratli, çok çabuk, rakibi geçebilen, dribblingde geçebilen ve sıfıra kadar inip top çıkarabilen kapasitesi olan oyuncularımız var. Yani bakıldığında orta sahamız ona keza işte Orkun'uyla, İsmail'iyle, diğerleriyle. Savunmamız ona keza. Yani bir İngiltere'de oynuyor, Roma'da oynuyor. Yani farklı farklı Avrupa takımlarında oynayan, Avrupa antrenman bilgisiyle eğitilmiş oyuncularımız var. Dolayısıyla takım antrenör ilişkisi de dışarıdan gördüğümüz kadar gayet olumlu. Ve hoca da enteresan bir taktik yorumu olan arkadaş. Dolayısıyla bu anlayışla buraya kadar takımı getirdi. Yani santrforsuz oynuyoruz neredeyse. Ki amaç önde santrforunuzun olması değil. Önde çabuk oynamanız, önde pozisyon yaratabilmeniz, çoğalabilmeniz. Bunları başarıyor milli takım. Ben umutluyum. Örneğin bu ilk 60 kaç takım varsa işte onun 32 tanesinden bir tanesi olacağız inşallah. Ve ben çok büyük şans görüyorum. Yani en az %75 şansımız var diye yorumluyorum kendi açımdan. Tabii ki grup lideri olursak ondan sonraki durumda hep kura, bildiğiniz gibi rakiplerin eşleşmesi önemli. Sizin karşınıza kim çıkacağı önemli oluyor. İşte mesela şeyde bize Avrupa takımı çıkmadı hiç. Söyleyin ismini.

0: Kore'de, Japonya'da. Evet. Yani orada da bir kura şansı olur. Yani milli takım 32'ye kalır diye düşünüyorum. 32'den sonra 16'ya da kalır diye düşünüyorum. Tabii ondan sonra çeyrek finallerde falan elene elimler kalıyor. Ve sürpriz bir takım aralarına bazen giriyor, bazen girmiyor. Dolayısıyla Türkiye bakıldığında Avrupa futbolunda bu anlamaya baktığınızda biz ne kadar eleştirirsek eleştirelim ilk onun içerisinde. Yani bu futbolda da doğruları yaparsanız yenemeyeceğiniz rakip yoktur. Yani futbol kendi kurallarıyla diyorlar ya ekol. Ben ekol hikayesi değil bu. Futbol savunma ve hücumda beşer prensipler oynanan bir oyun. Bu prensipleri yerine getirerek oynarsanız, bunu uygulayacak gücünüz varsa, bunu uygulayacak futbol bilginiz, oyun bilginiz varsa ve aynı zamanda oyun psikolojiniz varsa sizin de başarılı olmanız mümkün olur. Yani ben Türkiye'mizin bu turnuvanın en renkli takımlarından biri olacağını, taraftarlarıyla, oyunuyla aldığı sonuçlar olacağını düşünüyorum. Ama tabii Dünya Kupası'nı kazanmak, bunu bilmek müneccimlik ister. Ama Türkiye'nin de niye olmasın dedirten bir yapısı var.
1: Peki hocam, gelen sorular var. Bir soru sormak istiyorum size. Erkan Bey yazmış, merhaba. İsmim Erkan, hem sizlere hem de Yılmaz hocama saygılarımı, selamlarımı sunuyorum.
0: Teşekkür ederiz, sağ olsun.
1: Fenerbahçe'nin hoca ve yardımcıları ve transfer konusunda ismi geçenler konusunda neler düşünüyor demiş. Teknik direktörlük konusunda Fenerbahçe'de ismi geçen aday Aykut Kocaman. Yardımcıları da Webo, onun dışında Kayt, Tuncay Şanlı ismi gündemde. Birçok isim var. Neler söylersiniz hocam?
0: Ya futbolu sanki 9 milim yerli denklem gibi anlatmanın bir alemi yok ya. Bir oyun bu. Bunu bir oyun, bu oyunu bir Türkler de yönetir yani.
1: Evet.
0: Ha, tartıştığımız konu Türk antrenörü teori anlamında iyi eğitiliyor mu? Eğitilemiyor. Neden eğitilemiyor? Başında Dünya Kupası'na bir Türk'ü, Türk milli takımını bir Türk götürmüyor başında. Bir İtalyan arkadaşımız var. Ya bu ne demek ki? Demek ki Türkiye'deki antrenör yapısı uluslararası boyutta yarışacak durumda değil anlamı çıkıyor buradan. Yoksa başka neden yapıldı bu? Yani bunu da Futbol Federasyonumuz yapıyor. Ve 700'e yakın teknik direktör var, UEFA lisansı, dünya çapında antrenörlük yapma müsaadesi olan. Ama bunlardan bir tanesi Türk milli takımının başına getirilmek durumunda olmuyor. Niye? Bunu da yapan federasyonumuz. Bu antrenörleri eğiten de o. Evet. Ama ondan sonra beğenmeyip yerine yabancı getiren de o. Demek ki tartışacağımız konular başka şeyler bizim. Yani siz öğrettiniz de mi öğrenemiyorlar olur. Dolayısıyla Türk antrenörleri bu konuda maalesef biraz şanssız durumda. Çünkü Türkiye'miz kendi antrenman bilgisiyle yarışmıyor. Yani dikkat ederseniz fiziksel bir sorun oluyor maçlarda.
1: Evet.
0: Geri kalamıyoruz maç bittiğinde. Yani bunun için antrenman bilimini bilmek lazım. Ve Avrupa bunu kendi bilgileriyle yapıyor. Biz onlardan aldığımız bilgiyle yapıyoruz. Ve büyük bir saflık içerisinde onların bize bu bilgiyi tam verdiğini düşünüyoruz. Buna inanmayın lütfen. Yani olmaz. Yani o yüzden tartışacağımız konu antrenör eğitiminin, oyuncu eğitiminin Türkiye'de Avrupa, bizim hep hedefimiz Avrupa'da. Çünkü o kıtada yaşıyoruz. Onların seviyesinde olmadığı gerçeği var. Dolayısıyla sıkıldığım konu bu benim. Yani Türk insanı aptal değil, affedersiniz. Öğretirseniz onlar da öyledir. Bizler hep deneye yanıla öğrenmeye çalışıyoruz. Ve Türkiye'de bir skor kültürü gelişmiş, spor kültürü yok. Yani yeniyorsanız iyisiniz, her yere tavsiye edilirsiniz. Yeniliyorsanız sizin ne bilip bilmediğinizi ölçecek bir grup yok karşınızda. Yani eğitimin ne olduğunu bilen bir insan grubu yok karşınızda. Maalesef yok. Yani böyle olunca da tabii bir fark çıkıyor aramızda, ama çok şükür ki Almanya artık Türkiye'nin altyapısı olmuş. Burada yüzlerce Türk genci eğitiliyorlar. Ve milli takımların aşağıdan yukarıya bir sürü kısmında buradan gelen arkadaşlar artık ön planda olmaya başladı. Yani Türkiye kendi malını üretemiyor maalesef. Hep, bakın 10+4 oldu gene. Ya 10+4 olduğun yerde bir milli takımın antrenörüne ne seçme şansı veriyorsun? Herkes de bir tane yabancı Türk oynayacak olur yani. Ve de yedeklere kadar 7 tane, 21 kişilik kadro 7 tane Türk oyuncu olacak demektir bu.
1: Evet.
0: Maalesef herkes bu barajı kullanıyor yani dibine kadar. Düşen de kullanıyor, çıkan da kullanıyor. Yani böyle olunca Türkiye'nin bu konudaki başarısı ne olur sorusuna cevap vermek müneccimlik istiyor. Yani nasıl olur? Biz kalbimizle oynuyoruz. Yani onlar bilgileriyle oynuyorlar. Yani böyle bir fark var aramızda maalesef. İnşallah bu fark kapanır. Sürekli anlatıyoruz, söylüyoruz senin kanalında, televizyon kanallarında, gazetelerde konuşmaya çalışıyoruz. Bu farklılıkları anlatmaya gayret ediyoruz ama daha doğru bir cevap bulamadık maalesef.
1: Hocam çok teşekkür evet. ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun hocam. Kırmadınız, yayınıza bağlandınız.
0: Türkiye'mize başarılar diliyorum. Kalbimiz onlarla atıyor. Göreceksiniz bakın o devasa statlarda seyirci farkı tabii Türk Milli Takım maçlarında hepsinden üstün olacak şimdi. Amerika maçı da dahil. Yani inşallah yüzümüz güler.
1: İnşallah
0: oradan bir gene bir en azından 2002 Dünya Kupası'nda olan sonuçları elde ederiz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun
0: hocam. Hoşça kalın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Yılmaz Vuraldı. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
8: Siz de fırsatları kaçırmayın.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
5: Reklam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa Ramazan Çelik bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Hemen gelen soruları cevaplıyorum. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar Salim. Öncelikle artık takım renklerini bırakalım, tek yürek olalım. Milli takımda birlik beraberlik süper maşallah, açıklamalardan da belli. İnşallah bu gruptan çıkıp önümüze devam edeceğiz. Ben umutluyum, sevgiler saygılar demiş Derfin Yunustane. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar, selam olsun. Allah işini gücünüzü rast getirsin. Hepinizi iyi insanlarla karşılaştırın.

yapıştırsın. Batıkan kardeşime selamlar demiş. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Anadolu'nun güzel insanı Salim kardeşim. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Selamlar, saygılar sunuyorum. Sorum yok, görüşüm yok. Tekrardan Allah'a emanet olun demiş. Erkan Bey'in sorusunu okumuştum. Dünkü iki maçı da izledim. Dört takımdan da yıldız adayı şu anda göremedim. Bakalım ilk hangi takımdan çıkacak yıldız adayı olur diyeceğimiz kişi sizce kimler olabilir? Yani evet, dünkü maç özelinde ben Meksika maçını izleyebildim. Meksika Güney Afrika maçında zaten oyun kalitesi de çok çok düşüktü. Onun için aynı fikirdeyim. Diğer maçı izlemedim. Diğer maçı da takip edeceğim. Tekrarını izleyeceğim. Adana'dan selamlar. Adana Demirspor'un başkanını yayına almayı düşünüyor musunuz? Ve Adana Demirspor'un son durumu hakkında bir gelişme var mı? Mustafa İzcan yazmış. Yani Adana Demirspor'un başkanı Ertan Zeybek ile bayram öncesinde bağlantı yapmıştık. Yakın dönemde tekrardan bağlantı yaparız. Gerekli açıklamalarını yapmıştı Ertan Bey. Hem programımızda hem de kulübün resmi sayfasında bir yürüyüş düzenlendi. Adana Demirspor için destek yürüyüşü düzenlendi. Sadece taraftarın desteğiyle olmaz. Şehrin dinamiklerinin de bir el atması gerekiyor. Merhaba, ben sanılanın aksine Yunus ve İsmail'in bu kupaya damga vuracağını düşünüyorum demiş Abdurrahman Bey. Yunus hazırlık maçında da gayet iyiydi. Şıkta bir gol attı. Yılmaz Hoca'nın Göztepe'de yaptıklarını unutmadık. Sevgiler, saygılar. İzmir'den Tarkan Bey yazmış. İzmir'den Ayhan Bey yazmış. Mesaj olarak mesajını göndermiş. İyi yayınlar. Yılmaz Hocama sevgiler, saygılar. Peki ligimizde uzun yıllardır yabancı hocalar şampiyon olamazken milli takımda yabancı hocanın başarılı olması tezat değil mi diyor. Sorusu bu şekilde. Yani Montella ile o uyumun sağlandığını düşünüyorum. Montella'nın kendisine has bir oyun anlayışı var. 4-6-0 tercih ediyor. Fakat ben bu Dünya Kupası'nda 4-6-0 ilk başta kağıt üzerinde favori tercih olarak yansıyor. Fakat oynayacağımız takımlara göre bu dizilişin de değişebileceği düşüncesindeyim. Merhaba, Mersin'den Okan ben. Spor eğitimi için nereyi örnek almalıyız demiş. Yılmaz Hocama sorar mısın demiş. Yılmaz Hocam zaten, Yılmaz Vural Hoca zaten daha önce de söylemişti. Bu eğitim konusunda Almanya'yı örnek almamız gerektiğini, Alman ekolünü örnek almamız gerektiğini söylemişti ve eklemişti de. Altyapı ve okul eğitimi bir arada olmuyor. Sabah 8, öğlen 3 anlayışına karşı olduğunu birçok kez ifade etti. Kanada iki şehir arası da olsa 5090 kilometre. Tam anlamadım yani mesajınızı. Taner Bey yazmış. Teşekkür ederim mesajı için. Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Acaba Fenerbahçe'de neden futbolcularla 1+2 gibi kısa vadeli anlaşma yapılmıyor veya 2+1 gibi anlaşmalar olmuyor? Başarı bonusu vermesi daha iyi olur. Uzun vadeli sözleşmeler sıkıntı olabiliyor. Evet, yönetim değişikliğinin sık olduğu kulüplerde bu sorun olabiliyor. İyi yayınlar Bursa'dan Kemal ben. Bursa sporumuz hakkında ne düşünüyorsun? Seneye Süper Lig'e çıkar mıyız? Bursa sporun oluşturduğu kadroyu beğeniyorum. Zaten ikincilikte şampiyon olduğunda Bursa spor ikincilik seviyesinde değildi kadrosu. İkincilik seviyesinin daha da üzerindeydi. Önemli takviyeler yaptılar. Özellikle de devre arasında net dokunuşlar yaptılar. Yabancı oyuncu tercihleri doğru olursa, doğru planlama olursa Bursaspor'un bu ligde başarılı olabileceği düşüncesindeyim. Şampiyon olabileceği düşüncesindeyim. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Birincilik geçtiğimiz yıla oranla daha zor olacak. Sebebi de şu. Alt liglerden gelen takımları inceleyelim. İkincilikten birincilige çıkan takımlar Batmanspor ve Bursaspor direkt çıkmıştı. Batmanspor ve Bursaspor'un ardından Mardinspor geldi, Muğlaspor geldi. Süper Lig'den düşen takımları incelediğimizde Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor düştü. Kayserispor teknik direktör değişikliğine gitti. Kayserispor'un yapılanmasında da ciddi bir değişim oldu. Teknik direktörlük görevine Atilla Hoca geldi. Atilla Gerin geldi. Eyüpspor'daydı geçtiğimiz yıl.

0: sportif direktörlük görevine ise Muhammed Türkmen görevinden ayrıldı. Yerine gelen isim Seyit Üçgül oldu. Genel koordinatörlük görevine İlhan Parlak geldi. Kayseri Spor'un da şampiyonluk için bir kadro oluşturacağı düşüncesindeyim. Bunun dışında Kayseri Spor, Fatih Karagümrük zaten devam ediyor transfer çalışmalarına. Fatih Karagümrük'te de bilindiği üzere yapılan transferler vardı. Önemli isimler kadroya dahil oldu. Fatih Karagümrük bence bu noktada Pesic hamlesiyle hedefini net bir şekilde belirledi. Ligin son düzlüğünde de oyun gücüyle birlikte ön plana çıkan takımlar arasındaydı. Bunu söyleyelim. Zor bir ülke olacağı düşüncesindeyim. Özellikle de küme düşme potası geçtiğimiz yılki gibi kolay olmayacak. Neden derseniz geçtiğimiz yıl Hatay Spor ve Adana Demirspor'un durumu belliydi. Serik'te kaotik bir ortam vardı. Zaten lig başlangıcında bu üç takımın lige çıkacağını biliyorduk. Fakat ligden düşeceğini biliyorduk. Burada Sakarya Spor'un sürpriz oldu. Sakarya Spor bir sürpriz oldu. Bunu söyleyebilirim. Hanefi Bey sesli mesaj göndermiş ama sesli mesajı dinleyemiyorum. Kusura bakmayın. İyi yayınlar. Hakkari Zapspor'u yenip finale çıkan Bitlis Spor'a Çarşamba Spor karşısında final maçında başarılar diliyorum. Hedefimiz üçüncülük demiş Ömer Bey. İzmir'den yazmış. Teşekkür ederim. Dün Bitlis Spor Hakkari Zapspor'u yendi. Finalde rakibi Çarşamba Spor oldu. Ramazan Çelik telefon bekliyor. Şu anda müsaitmiş Ramazan Hoca. Bunu paylaşalım. Batıkan Ramazan Hoca'yı arıyor. Selamlar, iyi yayınlar arkadaşım. İlkan ile birlikte trafikteyiz. Keyifle sizi dinliyoruz. Size bir sorumuz olacak. Göztepe'miz 2027 yılında Avrupa Kupalarını gidebilir mi? Şansını değerlendirir misiniz? Göztepe'de bir ayrılık var. Bunu da paylaşalım. Kaleciliz Lehpozran takımına gitti. Yerine squad ekibi, kaleci departmanı arayışlarını sürdürüyor. Önemli bir gelecek vadeden bir kaleci transferi söz konusu. Teyit ettiğimde paylaşacağım. Göztepe modeliyle, taraftarıyla, camiasıyla Avrupa Kupalarına yeni sezonda da oynayacaktır. Özellikle de orada Stylo'nun birincilikten itibaren tercih ettiği bir oyun modeli var. Ve gerçekten iyi yönetildiğine inandığım kulüpler arasında Göztepe. Selamlarımızı iletelim. Dinleyenimizin de adını paylaşalım. Ömer Bey'e de selamlarımızı ilettik. Hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Ramazan Çelik. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi yayınlar.
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle hocam, geleceğinizle ilgili var mı gelişme? Geçtiğimiz yıl sizin adınıza güzel geçti.
1: Görüşmelerimiz devam ediyor Salim Bey. Evet. Şu an için bu şekilde devam ediyor. Bakalım bizim için hem gelişimimize uygun bir yer bulduğumuzda anlaşma yapacağız inşallah.
0: Hocam, Dünya Kupası heyecanı başladı. Dünkü maçları takip edebildiniz mi? Meksika
1: Güney
0: Afrika maçıyla başladı.
1: Evet, Meksika maçını izledim. Güney Afrika maçını. Çok aslında beklediğimiz kalitede bir maç olmasa da başlangıç maçı olarak tabii herkesin izlediğini düşünüyorum.
0: Evet, yani başlangıç itibariyle de tatmin etmedi hocam bizleri.
1: Evet, yani genel Dünya Kupası standartlarına baktığımız zaman bence standartların altında kalan bir maçtı. Özellikle Güney Afrika için bunu söyleyebiliriz. Çok hazır olmadıklarını çok net bir şekilde gördük. Meksika takımı rahat bir galibiyet aldı. Kırmızı kartlar oldu. Biraz farklı, değişik bir maç oldu. Ama tabii oyun olarak da, oyun hakimiyeti olarak da Meksika tabii öne çıktığı için de kazandı.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ramazan Çelik sohbetimiz devam ediyor. Peki hocam, milli takımımız için de maçına sayılı saatler kaldı, bunu da söyleyelim. Pazar günü sabah saat 7'de rakibimiz Avustralya. Bize göre sabahın erken saatleri olacak ama Amerika'yı düşündüğümüzde gece oynanacak bir maç. Bunun da altını çizmiş olalım. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Hazırlık maçlarını da takip ettiniz. Düşünceniz nedir?
1: Evet, milli takım olarak tabii çok yüksek bir enerjiyle Dünya Kupası'na katıldık. Artık oradayız. Türkiye-Avustralya maçına baktığımız zaman kağıt üzerinde belki favori olarak görülüyor olabiliriz. Çünkü genel olarak analizlere, takım profillerine bir baktığımız zaman Türkiye gerçekten de oyuncu kalitesi olarak da, oyun kalitesi olarak da bir adım önde bence. Avustralya takımının tabii güçlü yanları var. Baktığımız zaman bir iki hazırlık maçında gördüğümde, biraz incelediğimde fiziksel mücadele seviyesi çok yüksek bir takım. Hava toplarında çok etkili. Duran toplardan gol üretme şansları da çok yüksek. Savunma organizasyonları güçlü bir takım gibi görünüyor. Ama tabii zayıf yanları da var. Yani yerleşik savunmaya karşı yaratıcılık problemi yaşayabilirler bence. Topa sahip olsa bile üretkenlikleri sınırlı bir takım. Çok işin savunma kısmını çok iyi yapıyorlar ama böyle dezavantajları da var. Savunma organizasyonları güçlü olmasa ama hızlı geçiş yapan ve çizgi aralarında oynayan oyunculara karşı bence zorlanacaklar. Biz de böyle bir takımız. Tabii Türkiye takımı, milli takımımızın da teknik kapasitesi daha yüksek bir oyuncu grubundan oluşan bir milli takımız. Yani baktığımız zaman çok oyuna etki edecek tarzda oyuncularımız var. Arda Güler gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi. Bunlar bireysel çözüm üretme gücü çok yüksek. Ön alan baskısını kırabilecek bir takımız. Hücum çeşitliliğimiz tabii Avustralya takımına göre çok daha ön plana çıkıyor. Tabii maça baktığımız zaman genel olarak bence maçın anahtarı Türkiye'nin maçın başında fiziksel oyuna kapılmadan topa sahip olması ve tempoyu yükseltmesi gerekiyor. Eğer bunu yaptığında bence Türkiye'nin bir takımı için daha kolay bir maç olacak. Ama tabii işin özellikle duran toplar kısmında, ikinci toplar kısmında birebir korakor bir mücadele ortaya koymamız gerekiyor. Ama bence Türk milli takımı maça iyi başladığında golü de bulursak bence maçın sonuna kadar bütün hakimiyeti elinde tutup oyunun organizasyonunu yönlendirebilecek bir maç izleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Hocam peki umudunuz var mı grup aşamasında?
1: Özür dilerim, duyamadım.
0: Grup aşamasında umudunuz var mı hocam? Halk olarak umutluyuz.
1: Ben umutluyum. Ben Türk milli takımının çok pozitif bir ivmelenmeyle yukarı doğru çıktığını görüyorum. Az bir süreden bahsetmiyoruz. Yani Montella geldikten sonra gerek takım olma yolunda, gerek takımdaşlık yolunda bence çok büyük mesafeler kat edildi. Oyunsal anlamda da doğru oyuncular ve yurt dışında uluslararası düzeyde, uluslararası seviyede oynayan birçok oyuncumuzun da içeriye katılmasıyla bence artık o deneyimimiz de var. Ben gruplar konusunda çok umutluyum. Hem ortaya iyi bir futbol koyacağımızı düşünüyorum. Hem de pozitif bir etki yaratacağımızı düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Ramazan Çelik. Hocam, son olarak ön plana çıkan oyuncularımız kimler olur?
1: Ya tabii herkesin aslında performansını, Dünya Kupası performansını merak ettiği oyuncular var. Bunlar kim? Arda Güler. Bunlar kim? Barış Alper Yılmaz. Hakan Çalhanoğlu. Bu oyuncuların biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Bunların performansı bence milli takımın genel performansını da yukarı çekecek veya aşağı çekecek düzeyde olacak. Genel olarak bunlar öne çıkacak diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Vakit ayırdınız, bağlandınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın hocam.
1: Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ramazan Çelik'ti. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Deniz Bey yazmış. Hayırlı cumalar, dün akşam Oyan Kuyu gol attı, kimse konuşmuyor. Salim Bey neden yazmış? Oyan Kuyu'nun attığı golü Ajans Spor'da arkadaşlarımız haber olarak gerçekleştirdi. Oyan Kuyu'nun da Dünya Kupası'nda oynaması hem kendisinin bireysel gelişimi açısından, piyasa değeri açısından hem de Beşiktaş camiası için önemli olduğunu düşünüyorum. Düşüncem bu şekilde. Kaçırdığım sorular var mı diye kontrol ediyorum. Hemen kontrol ediyorum soruları. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 sevgili dinleyenler. Ahmet Spor'da bir ayrılık gerçekleştirdi. Hemen bunu da söyleyelim. Ahmet Spor sevgili dinleyenler, sportif direktörlük görevi için daha önce anlaştığı isim, resmi sözleşmeler de imzalanmıştı. Anlaştığı isim Serkan Reçber görevinden ayrıldı. Kendi isteğiyle ayrıldı. Serkan Reçber de açıklama yaptı. Ahmet Spor'da sportif direktör Serkan Reçber görevinden ayrıldı. Bunu da paylaşmış olalım. Ahmet Spor Başkanı Nait Eren'in bir açıklaması var. Transfer bütçemizi taraftarın desteği belirleyecek. Yüksek borçlanmalarla transfer yapmayacağız. Taraftarımızın alacağı kombineler, sponsorluk gelirleri, loca satışları transfer politikamızı şekillendirecek demiş. Trabzonspor Anthony Deniz ile ilgileniyor sevgili dinleyenler. Göztepe ile ilgili az önce bir soru vardı. Göztepe'den Deniz ile ilgileniyor.

0: Trabzonspor takımı. Bunun da altını çizmiş olalım. Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Atilla Geren'in ayrılığından sonra teknik direktör arayışları devam ediyor. Eyüpspor'da gündeme gelen isim ve görüşülen isim Hatayspor'u mucizevi bir şekilde ligde bırakan Özhan Pulat oldu. Özhan Pulat'la Eyüpspor görüşme gerçekleştirdi. Bu haberin de kaynağını paylaşalım. Reşat Can Özbulağan haberi. Net doğru bir haber. Özhan Hoca bilindiği üzere Hatayspor'da görev almıştı. Hatayspor'da başarılı bir süreç geçirmişti. Şu anda Eyüpspor'un teknik direktör adayları arasında birinci listede, birinci sırada. Bunun da altını çizmiş olalım. Kariyerini incelediğimizde kariyerinde önemli kulüpler var. Bursaspor'da şampiyon olduğu sezonda, Bursaspor'un şampiyon olduğu sezonda Ertuğrul Sağlam'ın ekibinde yer aldı. Bursaspor'da hem yardımcı antrenörlük hem şef scoutluk yaptı. Gaziantep FK'da da aynı şekilde. Sonrasında Ankara Gücü, Hatayspor ve Fatih Karagümrük'te yardımcı antrenör olarak, birinci yardımcı antrenör olarak çalıştı. Ardından teknik direktörlük kariyerine Kastamonuspor, Adanaspor ve Hatayspor'da sürdürdü. Daha çok futbol severler, özellikle de futbol menajer oynayan kişiler Özhan Hoca'yı Türkiye'ye getirdiği oyunculardan tanıyacaktır. Bu oyunculardan da ciddi gelirler sağladı kulüplerimiz. Bunun da altını çizmiş olalım. Dünya Kupası heyecanı başlayacak. Dünya Kupası heyecanı başladı. Bizim açımızdan da çok çok az saat kaldı. Bunun da söyleyelim sevgili dinleyenler. Yaklaşık 40 saat sonra milli takımımızın maçı var. Hafta sonu pazar günü sabah saat 7'de oynanacak maç. Rakibimiz Avustralya. Milli takımımıza canı yürekten başarılar diliyorum. Gençler Birliği ile ilgili bir transfer haberi paylaşalım. Gençler Birliği Trabzonspor'a Onur Alp Çevikkan ve Cihan Çanak için kiralama teklifi yaptı. Gençler Birliği Başkanı ile Ajanspor adına bir görüşme gerçekleştirdim. Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak, Trabzonspor'dan Onur Alp Çevikkan ve Cihan Çanak'la kiralık olarak ilgileniyoruz açıklamasını yaptı. Çorum FK'dan bir transfer hamlesi geldi. Çorum FK, Manisa Spor'dan Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattı. Çorum FK ile Manisa FK, Ayberk Karapo transferi için 1.4 milyon euro karşılığında prensipte anlaştı. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Kontrol ediyorum gelen soruları. Bu soruları okuyup veda edeceğim. Dünya Kupası yeni kurallara eklenmeyen, bence unutulan tek kural kornerin geç kullanıldığı olacağı. Kornerlerin geç kullanılması olacak demiş dinleyenimiz. Teşekkür ederim mesajı için. Abi kolay gelsin. Batıkan abiye sevgiler. Fenerbahçe transfer durumu ne olur? Fenerbahçe'nin zaten transfer listesini dünkü yayında da paylaşmıştım. Vedat Muriç, Grimaldo, Kim Min-jae, İbrahim Diaz Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan isimler. Fakat Vedat Muriç ile netlik kazandı. Vedat Muriç için kulübü Mallorca ile de anlaşma sağlandı. Gelişmeleri an be an takip edeceğiz. Yayınımızı noktalıyoruz. Bugün Cuma. Cuma günü saat 13-14 arasında 6. Adam programında sevgili Burak Alaca sizlerle birlikte olacak. Mutlu hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin,

0: Bizde 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
9: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Bursa yarışları yorumlar için sizinleyim. 9 koşu var, 4. koşuyla günün 2. altını gelin başlayacak. Şartlı 5 yarış. Muzaffercan koşusu 1400 şimdi 4. Karanap'tan start alacağı bu yarışta. 4 numaralı Serhun Efe, 5 numaralı Fermander, 1 numaralı Rüzgar Barış, 10 numaralı Tartın Kız. İstiklalı yarışlarıyla sürekli koşan, tabelada sürekli yer bulan isimler 4-5-1-10. Geniş oyunlar için yarış gören 9 numaralı Yekgel ve 3 numaralı kalite isim Yaşar Serap'a da süper. Önerebilirim. İkinci ayakta zorlu bir 4 yaşlı Arapların şartlı 3 yarışı var. Dişi Safkan'ın 2000 kumda koşacağı bu yarışta 2 numaralı Prenses Mehlika başta olmak üzere 5 numaralı Starcan, 4 numaralı Mahçiçek, 10 numaralı Şanku Tatun, 13 numaralı Tayya Kadın ve 14 numaralı Süt Limon. 2-5-4-10-13-14 şeklinde bir sıralama oluşturdum. Bunu bütçe dahilinde değerlendirebilirsiniz. Üçüncü ayakta 3 yukarı İngiliz'in kısa vade yarışı 2000 kumda koşulacak bu yarışta 3 numaralı Can Oluş ve 4 numaralı Swordmaster Mücadele bekliyorum. İkili mutlaka kuponlarda olmalı. Geniş oyunlar 2 numaralı Hanemer ve 5 numaralı Blast Thunder'da kuponlara ekleyebilirler. 4. ayakta 1800 kumda 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 6 yarışında 2 safkanı ayırt edemedim. Birbirine denk güçte, denk formda 2 safkan. 6 numaralı Wes Kenan ve 7 numaralı Tenacious Han. Bana göre bu ikili kendi arasında birincilik mücadelesi yapacaktır. 5. ayakta 1200 kumda 3 yaşlı Arapların şartlı 5 yarışında ilk 2 startını kazanan 1 numaralı Atılım Hanım'ın bir kez daha kazanmasını bekliyorum. Günün bankosu. Son ayakta 3 çıkar İngilizlerin 1200 içinde start alacağı bu yarışta 13 numaralı Rotasız Kaptan startla beraber öne çıkacak. Uzun ara rağmen son yarışta bunu yapmıştı ama son metrelerde geçilmişti. Bu kez hem kilo avantajı var hem yarış görme avantajı var. Bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir bu safkandan. 8 numaralı Deep Iron, 11 numaralı Bikanik, 7 numaralı Modigliani ve 3 numaralı Bottle Cat'in sonlarda gelip geçmeye çalışacağı bu safkan öncelikli olmak üzere diğer safkanlarda kuponlara yazabilirsiniz. 13-8-11-7-3 şeklinde sıralama önereceğim. Akşam İstanbul yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
8: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
10: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
8: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
10: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, radyo

Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber her cuma olduğu gibi orijinal günümüzde saatler 13-14 aralığında futbol gündemine küçük bir virgül koyup biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Herkese mutlu cumalar diliyorum. Haftanın son günü zannediyorum birçoğunuz mutludur, heyecanlıdır hafta sonu geleceği için. Ümit ediyorum keyifli bir yayın olur. Öncelikle duyurumuzu yapalım, hazır ve nazırsanız. Bildiğiniz gibi 6. adam interaktif bir program. Burada sizlerin katılımı bizler için önemli. Dün de güzel katılım vardı. Teşekkür ederim tekrardan. Soru, görüş, öneri ve mesajlarınızı bekliyoruz. Burada süremiz yettiği takdirde sürekli olarak sizin mesajlarınızı okuyup üzerine de sohbet ediyoruz. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 oldu. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajları süremiz yettiğince burada değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim ve başlayalım. Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor. Öncelikle geçen sezonun tekrarı olacak bu final mücadelesi. Karşılaşma yarın saat 8'de oynanacak Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda. Yine Beşiktaş, Gain ve Fenerbahçe Beko. Normal sezonu 2-2 sırada bitiren iki takım karşı karşıya gelecek. Güzel bir mücadele olmasını temenni ediyoruz. Sezonun son bölümünde iki takım da aslında bakarsanız formsuzdu. Bunu söylemek çok yanlış olmaz. Bakalım, ümit ediyorum dediğim gibi beklentilerimizi, heyecanımızı karşılayan bir final serisi olur. İki takım cephesinde de iç transferde, dış transferde önemli haberler var. Onlarla başlayalım. Dün İtalyan gazeteci Andrea Calzoni'nin bir haberi vardı. Fenerbahçe Unix Kazan forması giyen Marcus Bingham'a 1 yıl 700 bin dolarlık bir teklif yaptı diye. Muhtemelen birçoğunuz görmüştür. Kimdir bu Marcus Bingham? Ona bir bakalım. Daha önce benim Hapoel Tel Aviv döneminden radarıma takılan, kısa bir süre takip ettiğim bir oyuncu. Bu sene Unix Kazan'da da CSKA Moskova'ya karşı oynanan final serisinde zaman zaman bir en azından istatistiklerine bakma fırsatım olmuştu. 2-13 boyunda bir uzun forvet. Kısa 5'te 5 numara oynar mı emin değilim tarz olarak ama gerçekten özellikli bir oyuncu. Yani gelirse Euroleague'de fark yaratabilecek bir isim. Fenerbahçe'de de 4 numara rotasyonda, orada Melli'nin artık 5 olduğunu varsayarsak, Yantune'nin önüne rahatlıkla koyulabilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Marcus Bingham'ın 25 yaşında bir oyuncu. Dediğim gibi 2-13 boyunda uzun forvet, Unix Kazan'da geçirdi sezonu. 15.8 sayı, 7.3 rebound, 1.8 blok ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Rusya Ligi VTB'de biliyorsunuz final yaptı aynı zamanda. Orada Unix Kazan 4-0'lık galibiyetle seriyi CSKA Moskova kazanıp şampiyon olmuştu üst üste 3. kez. Bu arada şeyi de söyleyelim, orada CSKA Moskova'nın başında da eski Galatasaray baş antrenörü Andreas Pistolis var. Rusya'da da önemli işlere imza atıyor Andreas Pistolis, bunu söyleyebiliriz. Marcus Bingham ismine bakacak olursak şeyi biliyorum. Oyuncu yine eski takımı Hapoel Tel Aviv'in de bir ilgisi var bu sezon gösterdiği performansın ardından 4 numara rotasyonunda. Ya Fenerbahçe ilk teklifi masaya koyduğu söyleniyor en azından ama 700 bin dolar bandına bitecek bir transfer olduğunu pek zannetmiyorum açıkça söylemek gerekirse. Yani Rusya Ligi'nde gösterdiği performans, Avrupa'dan Euroleague'den taliplerinin olması vesaire gibi detayları masaya yatırınca oyuncunun en az 1,5 milyon dolar civarı bir kaşeye imza atmasını bekliyorum. Bakalım, yani bu değişkenlik gösterebilir. Oyuncu Final Four şampiyonluk adayı bir takımda forma giymek istediği için belki bazı fedakarlıklar yapabilir ama faydalı olur mu noktasına geleceğimiz zaman Marcus Bingham bence Fenerbahçe Beko'ya ciddi anlamda katkı sağlayabilir. Özelliklerine baktığımız zaman uzun kulaçları olan, orta mesafe şut özelliği olan, iyi bir reboundçu aynı zamanda, bunu da söyleyebiliriz. Yine sırtı dönük oyunu olabilen, fiziksel avantajlarını kullanabilen bir isim Marcus Bingham. Orta mesafe dediğim gibi şut atabilen, gerçekten 4 numaradan beklediğiniz her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Yani Anthony Randolph'a belki biraz benzetilebilir. Topu az da olsa yere vurabiliyor, böyle topla bir ilişkisi de var. Azami düzeyde diyelim, çok fazla değil. Özel bir oyuncu, yani şu an Euroleague'de gideceği birçok takımda iş yapabilir. Yani çok güvenilir midir bilmiyorum ama yayın gerisinden 3 sayı tehdidi de var. Savunma tarafında uzun kulaçlarıyla çemberin önünde bırakabileceğiniz bir oyuncu. Gerçekten uzun boylu. Yani burada hücumda 4, savunmada 5 olarak da kullanabilirsiniz Marcus Bingham'ı. Önemli bir ekleme olabilir ki seneye Euroleague'e gelirse hangi takımda olursa olsun adından da söz ettireceğini düşünüyorum. Bu arada henüz 25 yaşında, yani birden fazla yılda da faydalanabilirsiniz oyuncudan. Önemli bir ekleme olur kanısındayım. Güzel bir, şunu söylemek lazım yani, güzel bir hamle olur Fenerbahçe Beko açısından. Daha önce kariyerinin Avrupa deneyimlerinde Hapoel Holon ve Hapoel Tel Aviv forması giymişti. Bu sene dediğim gibi Unix Kazan'da başarılı bir dönemi vardı. Özel bir oyuncu. Burada Fenerbahçe'nin doğru bir isim bulup gittiğini düşünüyorum. Orada bu sene Unix Kazan'da da Jalen Reynolds'la birlikte. Daha önce Maccabi Tel Aviv ve Bayern Münih'ten hatırlıyoruz. Euroleague'de de aslında ciddi etki bıraktığı dönemlerde olmuştu Jalen Reynolds'ın. Maccabi ve Bayern'de etkili oynayan Jalen Reynolds'la birlikte iyi de bir ikili olduğunu düşünüyorum. Unix Kazan'ın finale giden yolculuğundaki iyi de bir kadroları vardı orada. Yine Euroleague'den tanıdığımız Perisic gibi isimler de vardı ama Marcus Bingham orada parlayan yıldız oldu. Şimdi Jalen Reynolds'ın 33, Perisic'in 31 yaşında olduğunu düşünecek olursak hala üzerine yatırım yapabilecek oyuncu görüntüsü Marcus Bingham'ın üzerinde, onu söyleyebiliriz. Transfer biter mi? Şunu söylemek lazım. Bence bu kadar Avrupa'dan talep görecekken, Apoel gibi orada fiyat anlamında piyasayı yükseltecek bir takım varken herhalde Marcus Bingham biraz daha bekleyecektir. Yani hemen çözülecek bir transfer olacağını zannetmiyorum. Euroleague'e geleceğini artık kesin gözüyle bakıyorum iki takımın da ilgisi üzerine ama dediğim gibi orada daha önemli bir kontrat bekleyebilir. Fırsatların daha çok çeşitlenmesini bekleyebilir. O yüzden Marcus Bingham ismi şu an için ilgi var ama kısa sürede bitecek bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Toparlamak gerekirse de gelirse çok faydalı olacağını, Euroleague'de de bayağı etkili olacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim Marcus Bingham ismi için. Bakalım ilerleyen günlerde transferin ne yönde gelişeceğini göreceğiz. Fenerbahçe'de biliyorsunuz bazı hamleler vardı. Trent Forrest ve Sarcı Yunas'ın transferlerinin bittiği söyleniyordu. Burada Trent Forrest'la Sarcı Yunas'la birbirinden farklı oyuncular. Yani bunu nitelik olarak söylüyorum. Pozisyon olarak, özellik olarak değil tabii ki. Onu tahmin edersiniz ama Trent Forrest Euroleague düzeyinde iyi bir oyuncu. Baskonya ile bu sene İspanya Kupası kazandılar. Euroleague'de de etkili bir performans vardı. İyi bir penetreci, iyi bir servis oyuncusu, onu söyleyebiliriz. Pas özelliği iyi. Fiziğini çok iyi kullanıyor. Temas alıp boyalı alan içerisinde drive ettiğinde etkili olabiliyor. Savunma tarafında elleri çabuk, konsantrasyonu yüksek. Bence iyi bir savunmacı bu arada. Yani Devon Hall'dan boşalacak yere geleceğini varsayıyorum. Trent Forrest'ın hakikaten etkili bir ekleme olabilir savunma anlamında da. Hücumda tek bir eksisi var. Fenerbahçe'de biliyorsunuz özellikle Final Four'da da görmüştük. Şut anlamında Fenerbahçe kriz yaşayabiliyor. Orada Taylor Norton Tucker'ın, Wade Baldwin'in en azından kısa rotasyonda çok net şutörler olduğunu ben düşünmüyorum. İyi, çok iyi oyuncular ama çok net 3 sayı tehdidi midir bu isimler? Bence tartışılır. Tarık Bibero için sırtında biraz Fenerbahçe şut performansını işte Basketbol Süper Ligi playofflarında, Euroleague Final Four'un tek maçında gösterdi. Burada Trent Forrest bu anlamda zafiyetli bir oyuncu. Yani bence kötü bir şutör. Yayın gerisini çok fazla kullanmıyor. Bu sezon bir maçta en fazla da bulduğu üçlük sayısı, üçlük isabeti sayısı 2. Bu anlamda Fenerbahçe'nin bir şutöre de ihtiyacı olacaktır. Bunu 4 numara rotasyondan alabilirsin. Ne bileyim, Yanturan olmadı ama Bingham'dan belki bir nebze alabilirsin. Ya da 3 numara rotasyona Tarık'ı yedekleyip işte 2-3 olarak onları kullanırsın bir oyun kurucunun yanında, bilmiyorum ama en azından kısa rotasyonunda burada Trent Forrest o doğru şut tehdidi olacak isim değil. Fenerbahçe'nin şut zafiyetini giderecek isim değil. Öte yandan Sarcı Yunas ismine bakacak olursak benim şüpheyle yaklaştığım bir oyuncu. Yani iyi bir şutör olduğu söyleniyor ki biliyorsunuz Litvanya milli takım formasıyla Dünya Kupası elemelerinde Britanya'ya 9.9 saniyede, Avrupa Şampiyonası'nda ya da galiba emin değilim, 9.9 saniyede 3 tane üçlük isabeti bulmuştu Sarcı Yunas. Özgüvenli bir oyuncu ama bu sene FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Ritas Vilnius'ta genel itibariyle %20 dolaylarında seyreden bir 12 maçlık Basketbol Şampiyonlar Ligi deneyiminde %20 dolaylarında seyreden bir üçlük yüzdesi vardı. Çok tatminkar gözükmüyor. Yani burada Jagars'ın yerine bir hamle olabilir ama Sarcı Yunas tam top yönlendirici değil, biraz daha shooter guard. Fiziksel de bir oyuncu bu arada. 1.96 boyunda, yani kısa savunmasında da belli oranda yük verebileceğiniz sırtına bir oyuncu. Bilmiyorum yani Sarcı Yunas ismi için bir soru işaretim var ama bana sorarsanız orada Trent Forrest ismi bazı açılardan yeterli olacaktır diyelim. Kısa bir aramız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatıp araya gidelim. 0538-052-1487 diyelim ve reklama gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: Enpara.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
5: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Fenerbahçe'nin transferlerinden biraz bahsetmiştik. Mesajlarımıza göz gezdirelim. İzmir'den selamlar, Oğuzhan ben. Galatasaray basketbol takımının yapılanmasını nasıl görüyorsun? Fenerbahçe seviyesine çıkması zor mu? Ülker gibi bir birleşme mi gerekiyor? Şimdi Galatasaray basketbol takımının girmeye çalıştığı yapılanma yarıda kalacak, onu söyleyeyim. Yani bu sezon üzerinde en azından biliyorsunuz genel menajer olarak Vladimir Mitsov getirilmişti göreve. Yollar ayrıldı, son olarak Manisa'da görev alan Özgün Önver göreve getirildi. Yolların ayrılma sebebi de aslında Galatasaray'da işlerin pek iyi gitmediğine delalet ediyor. Gerekçe şu: Vladimir Mitsov'un anlaştığı oyuncular, ki bunların herhalde prensip anlaşması da var orada, çıkış maddesi ödeyecek mi Galatasaray merak içerisinde bekliyorum. Scottie Wilbeck'in, Alexey Nikolic, Dechampierre, Rans Bienberg, başka kim vardı? Birkaç isim daha var. Bunların hepsinin ortak özelliği 30 yaşının üzerinde olmaları ve aynı menajerle, Mişko Rajnatovic'le, Beo Basket'le çalışıyor olmaları. Burada menajerlerin belki de diktesiyle ya da menajer ilişkilerinden ötürü Galatasaray'ın böyle yaşlı ve seneye bol sakatlık problemi yaşayabilecek bir kadro kurulmaya doğru ilerlerken Galatasaray tarafında Vladimir Mitsov'la yollar ayrıldı. Burada bilmiyorum, oyuncuların kontratları kırılacak mı yoksa imzalanacak mı, ama çok kötü bir yapılanmaya doğru gidiyordu Galatasaray. Pozeko ile devam kararı aldılar. Bence bulunduğu dönemde çok fena gözükmedi ama çok iyi bir koç olduğunu düşünmüyorum. Yine kırılma anlarında sezon genelinde Galatasaray bence koçtan ötürü de bir takım sıkıntılar yaşayabilir. Şu yüzden söylüyorum, çok iyi bir motivasyon koçu, çok iyi bir taraftar bağı var, sempatisi gerçekten yüksek ama taktik anlamda, maç içi müdahaleler anlamında, maç planı anlamında zayıf bir koç olduğunu düşünüyorum. Bakalım, yani bir yapılanma olacaktır Galatasaray'da. Temeli atılmıştı Mitsov'la, yolları ayrıldı. Şimdi sil baştan mı başlayacak yoksa anlaşılan oyuncularla yola devam edilecek, göreceğiz. Anlaşılan oyuncularla yola devam edilirse yazık, gerçekten yazık. Yani 1,5 senedir, 2 senedir doğru düzgün basketbol oynamayan Wilbeck'in bu sene Rusya Ligi'nde

Yine sakatlıktan 10 maçtan fazla kaçıran Dechampierre. Gerçekten ilginç isimler. Ya Galatasaray için yanlış işler yapılıyormuş gibi gözüküyor. Bakalım yönetim buradan dönebilecek mi Özgün Önver'le birlikte, onu göreceğiz. Ya da bu anlaşılan oyuncuların bir ön sözleşme varsa şayet ondan cayabilecek mi hepsinden, onları göreceğiz. Ya burada bir tek Bjernberg herhalde benim beğendiğim oyunculardan biri. Bu sene MVP adaylarından biriydi Basketbol Süper Ligi'nde. Merkez Efendi Belediyesi formasıyla, ama dediğim gibi diğerleri çok beni tatmin etmedi. Duisburg'dan selamlar sevgiler. Ben Uğur Budak. Final serisi sonunda başlıyor. Biz takip etmekten yorulduk. Takımların hala motive olması gerçekten büyük başarı. Beşiktaş'ın final maçlarını Sinan Erdem'de oynama kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence taş yerinde ağırdır. Ayrıca Bonzi de gitmiş. Onun boşluğunu kim doldurabilir sizce? Yani Beşiktaş'ın Sinan Erdem'de oynama kararı, Euro Cup finalini biliyorsunuz Akatlar'da oynadı Beşiktaş. Seyirci desteğine rağmen orada isabetli bir sonuç gelmedi. Bu da bir deneme. Fenerbahçe'ye karşı ne kadar fazla taraftar o kadar iyi. Yani Fenerbahçe daha güçlü bir takım. Çünkü taş yerinde ağırdır söylemine katılıyorum, ama burada taraftardan gelecek o itici güç ne kadar fazla olursa belki Beşiktaş için daha verimli olabilir. Ayrıca Bonzi gitmiş, onun boşluğu doldurulabilir mi sizce? Yani Bonzi çok zaman zaman katkı veren bir oyuncu. Bence çok önemli bir oyuncu. Şut tehdidi var, fiziğini ortaya koyabiliyor. Hücumda hücum reboundları, işte boyalı alana kattığı fiziksellik önemli. Makabi istiyordu, Hapoel istiyordu. Bildiğim kadarıyla Olympiakos'un radarında olan bir oyuncuydu. Bakalım nereye gidecek, ama Bonzi'nin yerine bir oyuncu koyabilirsin. İşte Marcus Bingham isminden bahsettim. Daha da iyi olur mesela. Bonzi Kolson'u çok beğenmeme rağmen bunu söyleyebilirim. Ki Bonzi Kolson Fenerbahçe'ye gelirken de bir fedakarlık yapmıştı. Orada Anadolu Efes'in kendisine 2 milyon dolarlık bir teklifi varken, bilmiyorum, belki Wade Baldwin'le tekrardan birlikte oynamak için 1,6 milyon dolara Fenerbahçe'ye gelmişti. Belki Anadolu Efes'te ya da başka bir takımda Makabi'de olduğu gibi çok özel rol alabilirdi. Daha ön plana çıkan bir oyuncu olabilirdi. Bundan sonraki kariyerinde de olabilir, bilmiyorum. Ya bakıp göreceğiz, ama yeri de olabilir. Herkesin yeri dolar. Yani bu takımda Bogdanovic'in yeri doldu, Sulukas'ın yeri doldu, Datome'nin, Kalinic'in yeri doldu ki takım bir daha şampiyon oldu. Yani Bonzi Kolson ağırlık puanı olarak bu bahsettiğim oyuncuların çok da yakınında değil, açık söylemek gerekirse. Kendisini beğenen, seven biri olarak söylüyorum bunu da. Burak kardeşim, selamlar. Kocaeli'den Bülent. Basketbol dışına çıkıp bir soru sormak istiyorum. Dünya Kupası'nda 16 golle en golcü oyuncu Miroslav Klose. En yakın Ronaldo 15 gol. Bu kupada yeni bir rekor kırılır mı? Mbappe ise toplamda 11 gol. Seviliyorsunuz demiş. Ya Portekiz'in grubuna bakacak olursak, yani Demokratik Kongo, Kolombiya, Özbekistan bildiğim kadarıyla kırabileceği bir grup var Ronaldo'nun. Yani grup aşamasında 2 gol atarsa şaşırmam. Ki bana sorarsanız ilerleyen turlarda maçların zorluğunun artmasıyla birlikte Ronaldo'nun aldığı süreler sorumluluğu da azalabilir. Portekiz'in Ronaldo haricinde de iyi bir kadrosu var çünkü, ama grup aşamasında kırabilir Miroslav Klose'nin rekorunu. Mbappe kırabilir mi burada 5 gol atıp turnuvada? Yani olabilir. Neden diye sorarsanız Fransa milli takımı çok güçlü. Yani hücumda Mbappe ile birlikte oynayacak Olise'ler, Thuram'lar, Dembele'ler. Bu isimlere bakınca Mbappe'nin orada hani şey vardır ya, özel oyunculara özel önlem alırsın. Şimdi Mbappe'ye orada yardım savunması getirmesi, herhangi bir rakip takımın ya da Mbappe'ye savunmacıların özel muamele göstermesiyle belki zor olabilirdi, ama orada her oyuncu başka bir dünya olduğu için Mbappe gerekli alanları bulup orada önemli skor katkısı yapabilir. 5 6 gol atıp bu rekoru kırabilir mi, ya da Ronaldo'yu da geçebilir mi Dünya Kupası içerisinde? Zor. Ama şunu da söylemek lazım. Bu Dünya Kupası'nda daha çok takım, daha çok maç var. Yani burada önemli anlamda mesafe kat edebilir ve genç de bir oyuncu olduğu için ileride sanki rekorun sahibi olacakmış gibi gözüküyor, en azından bir süreliğine diyelim. Dün açılış maçlarından biraz bahsedelim. Yani Meksika Güney Afrika maçındaki hakemin kart toleransının hastası oldum. Yani Süper Lig'de olsa her maç kan gövdeyi götürür. 4-5 tane kırmızı kart çıkar diye düşünüyorum. Kırmızı kartlar haklıydı bu arada, ama dün 3 tane ilk açılış maçında kırmızı kart çıkması da enteresandı bu arada. Yani dediğim gibi ikinci maç sabah özetine baktım. Beşiktaşlı Yang Yuo da sonradan oyuna girip Çekya karşısında Güney Kore'de galibiyet golünü attı. Üstüne bir 5 milyon euro koydu herhalde. Olası bir satışta, öyle düşünüyorum. Genel itibariyle kısa sürede iyi de gözüktü. Güzel bir maçtı ve dün sevgili Ercan Taner'le konuşurken Güney Kore'nin o grupta Çekya'nın önüne çıkabileceğini söylemiştik. Hani bunu olasılıklar dahilinde görüyorduk. Çekya'nın düşüşü, Güney Kore'nin şu an iyi bir kadroya sahip olması, fena bir futbol oynamaması. Dün Çekya karşısında inanılmaz pozisyonlar kaçırdı Güney Kore. Yani Högminson'un kaçırdığı karşı karşıya 2-3 tane var. İnanılmaz sayıda pozisyon bulup inanılmaz sayıda Çekya'yı orada hırpaladılar. Güney Kore hakikaten iyi takımmış, onu da söyleyebilirim. Tabii şimdi prime time takımlar
olmadığı için açılış gününde ne kadar

heyecanlandık, tartışılır. Valla ben burada en ayık kafayla oturup izleyeceğim, saat itibariyle söylüyorum bunu, 21'inde bir Arjantin-Avusturya maçı var. Hani milli takımımızın maçlarını tenzih ediyorum. Bu arada duyuruyu da yapalım. Pazar sabahı 7'de milli takımımız, biliyorsunuz, Avustralya ile oynayacak Vancouver'da, Kanada'da. Maç bitiminde saat 9'da Radyo Spor'da canlı yayınında olacağız. Yani pazar günü 6. adam biliyorsunuz 10'da başlıyordu. Milli takımın maçları olan günlerde programa 9'da başlayacağız ve maç sonu programı yapacağız 2 saat boyunca. O yüzden buradan çağrıyı yapalım. Sizleri de pazar sabahı bekliyorum. Maç sonu programında buluşalım. Ümit ediyorum, milli takımımızın Dünya Kupası açılış maçında Avustralya karşısında aldığı farklı bir galibiyeti burada keyifle yorumlarız. Diyelim, çağrımızı yapalım. Öte yandan futbola da girmişken, yine futbolla alakalı videolar çektiğim içerikler yaptım ki Radyo Spor'da da sıklıkla futbol programı yaptığım için artık pek şaşırmıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bir YouTube kanalım var. Burak Alaca YouTube kanalına abone olup beni destekleyebilirsiniz. Yeni bir kanal, henüz sadece 100 küsür. Galiba 130-135 dolaylarında bir abone sayısı var. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak da beni desteklerseniz mutlu edersiniz. Yaz boyu transfer gündemi, Dünya Kupası gündemi, milli takımlar sürekli olarak video gelecek, haftada 1-2 tane. Dediğim gibi desteklerinizi de bekliyorum diyelim. Futbolda konuştuk, devam edelim. Merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Fenerbahçe neden uzun gibi bir uzun almıyor? Birkaç senedir bu sıkıntıyı hep yaşıyoruz. Uzun sıkıntısı kronikleşti demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminizi bir kontrol etmek isterim, hitap etmek adına. Tolga Erenoğlu, selamlar öncelikle Tolga Bey. Yani Avrupa piyasasında uzun kıtlığı var. Ya Fenerbahçe bu noktada hamle yapmıyor. Hamle yapan takımlar da vardı. Mesela Barcelona gelecek sezon için Moses Wright ve Josh Niboy'la anlaştı. Bunlar önemli hareketler. İşte zamanında çok sakatlandı, verimli bir dönem geçirmedi ama Anadolu Efes Vincent Poirier'i bitirmişti. Bunları da gördük. Bu anlamda Fenerbahçe biraz tutuk kalıyor ama Avrupa piyasasında genel bir uzun kıtlığı var. Hani geçen sene benim bir tweetim vardı, uzun piyasasına yine kıran girdi diye yaz aylarında. Hakikaten uzun piyasasına sık sık kıran giriyor Avrupa'da. Hani şey de yok bu arada, işin ilginci, hani Avrupalı uzun yok içi, Sabonis, Alperen'i falan tenzih ediyorum. Bunlar tabii ortalama üst oyuncular ama gidip NBA'de böyle az rol alan Avrupalı uzunlar da yok. İşte Bruno Fernando, Carlo Matkovic gibi birkaç tane oyuncu var ama genel olarak herhalde Avrupa uzun yetiştiremiyor olarak bakabiliriz olaya. Yani dediğim gibi bu çok top class oyuncuları, Alperen'i, Sabonis'i, Jokic'i bir kenara bırakıyorum ama Avrupa'da hani orta ölçekli, hani NBA'ye gidip de Avrupa'ya dönmedi dediğimiz oyuncu yok şu an. Gelse Euroleague'de oynayacak dediğimiz. O da ilginç bir, yani Avrupa basketbolu her zaman uzunlarıyla meşhurdur. İşte Avirdas Sabonis olsun, Nikola Pekovic olsun, say say bitmez. Yan Veseli olsun yakın geçmişten, bir sürü örneği var bunun. Andriy Krylenko olsun ki gerçi 4 numaraydı ama şu sıralar Avrupa basketbol piyasasında pek uzun yetişmiyor, onu söyleyebiliriz. Emre Fatih Atalay yazmış. Buradan selamlar Emre Bey'e. Sevgilerimiz, selamlarımızı yollayalım kendisine ve ailesine. Mitsov'u da iyi diye düşündük ama aynı menajerlik şirketinden yapılmaya çalışan işler hep mide bulandırıyor. Vladimir Mitsov, evet maalesef. Yani orada Beo Basket güdümünde Galatasaray'a zarar verecek 30 yaş üstü sakatlık geçmişi olan oyuncularla anlaşarak zarar verecek hamlelere imza atıyordu az daha. Bilmiyorum ne düzeyde şu an anlaşmalar. Bakıp görmek lazım ilerleyen dönemde. Galatasaray'ın sadece para ile olmayacağını bilerek ilerlemesi lazım. Şimdi burada doğru model olur mu bilmiyorum. Galatasaraylılar belki bu söylediğime gücenecektir ama doğru model bence Galatasaray için Beşiktaş. Neden diye sorarsanız, hani şampiyon mu oluyor? Hayır, ama Euro Cup'ta final oynadı. Ligde 2 senedir final oynuyor. Türkiye Kupası'nda 2-3 senedir final oynuyor. Baktığın zaman Galatasaray'a yakın. Belki de çok kafa kafaya bütçelerle yapıyor Beşiktaş bunu. Gidip işte 30 yaş üstü şöhret oyuncular alalım, onlara para verip bütçe arttıralım gibi bir yaklaşım içerisinde değiller. Hakeza yine Bahçeşehir Koleji'nin bütçesi belki biraz üzerindedir Galatasaray'ın ama yine yakın bütçede başarılı işler yapıyorlar. Türk Telekom mesela zannediyorum yine Galatasaray'a yakın bir bütçede çok önemli işlere imza atıyor. Böyle rol modeller varken, böyle para harcayarak, menajer transferleri yaparak, bugüne kadar menajer batağına saplanan takımların sonu hiç hayır olmadı, onu söyleyeyim. Yani bir örnek var, şu an söyleyemiyorum ama o dönem mesela sancılı geçmişti. Sonrasında bir menajer ile yakınlık, düzeltiyorum, yakın ilişkisi olan bir koç vardı. O ayrıldıktan sonra takım tekrardan çıkışa geçti, çok başarılı oldu. İsim zikretmeyeceğim ama bunu gördük. O yüzden çok menajerler ile kol kola iş yapılmasının sonu iyi olmuyor genelde, onu söyleyebiliriz. Güzel insan, kurulacak olan NBA Euroleague, yani NBA Europe projesinde Real Madrid, Barcelona, Fenerbahçe ve Azbelli yeni kurulacak ligde istediği söyleniyor. NBA yönetiminin

0: Büyük yatırımcılar olacağı Londra ve Paris gibi büyük pazarlar yaratmak istiyorlarmış. Ve ilk etapta 16 takım olması planlanıyormuş. Sence başarılı olur mu? Özellikle Paris ve Londra gibi pazarlarda reyting yaratabilirler mi? 2027-2028 sezonda NBA Avrupa'nın başlayacağı söyleniyor. Barcelona, Fenerbahçe ve Azvel Euroleague'de 10'ar yıllık kontrat yeniledi. Orada Real Madrid'in durumu sadece belirsiz. Onlar da başarılı olamaz bence. Yani Fransa'da basketbolun önemli bir pazarı var. Milli takım düzeyinde NBA'de çok oyuncular var. Belki Paris orada etkili olabilir ama şimdi şöyle bir şey var. Sen oturup bir maç izleyeceksen NBA Europe'da Paris'in karşısına da Real Madrid, Fenerbahçe, Panathinaikos olması lazım. Orada tutup Paris-Roma maçını kimse izlemeyecektir. Yani Fransa'da da birincil sporun futbol olduğunu düşünecek olursak kimse sallamaz. Londra zaten İngiltere'de basketbol kültürü yok. Oluşmuyor, gelişmiyor. Onu söyleyebiliriz. Yani futbolun beşiği diyoruz zaten İngiltere. Adamlar futbolu bulmuş. Basketbolla pek bir işleri yok. Ben söyleyeyim, NBA Avrupa projesi eğer Euroleague'le ortak güdüme girmezse ölü doğacak bir proje olacak. Bana sorarsanız onu da naçizane fikrimi paylaşmış olayım. Ben başarılı olacağını düşünmüyorum. Bunu çok uzun süredir de söylüyorum ne zaman konusu açılsa. Çayırova'dan Cihan. Fenerbahçe'den iki maçtan birini çalamaz mıyız? T-shirt kazanacağız diye ben de konuyu... ben de koyu Beşiktaşlı oldum bu arada. Evet, Beşiktaş şampiyon olursa burada Cihan Bey'e de sözümüz vardı. T-shirt alacağım diye bedenini söylemişti. Dedim bir tane de XXL kendim alacağım. Yani zor görüyorum ama yani Fenerbahçe ağır favori ya, onu söyleyebilirim. Yani şu yüzden iki takım da formsuz ama kalite farkı, rotasyon derinliği. Şimdi Beşiktaş'ta Zizic'in, Kamagate'nin olmamasıyla birlikte şu Zizic ismi de Zizic. Ya bu Z harfini telaffuz ederken sürekli bir ağız içinde titreşim oluşuyor ya, kulak olarak da beni çok rahatsız ediyor. Bilmiyorum mikrofondan nasıl gözüküyor. Ante diyeceğim. Ante'nin sakatlığı, Kamagate'nin sakatlığıyla birlikte Beşiktaş daha müşkül durumda. Yani geçen seneki gibi bir, belki işleri giderse iki maç çalabilir ama çok hani orada şampiyonluk ihtimali öngörmüyorum. Ama olursa dediğim gibi tişört sözümüz baki olsun. Yani sürpriz olur zaten. Bunun da bir karşılığı olmalı. Neticede burada siz de bir temenni tahminde bulundunuz. Devam edelim. Burak Bey, iyi yayınlar. Şöyle bir sorum olacak size. Sizce futbol mu yoksa basketbol mu? Sporcu için daha çok zor. Çünkü basketbol maçları 2 günde bir yapılıyor. Ya futbol maçları genel olarak haftada ya da 3-4 günde bir yapılıyor. Sizce hangisi daha zor? Bir de bir şey soracağım. Fenerbahçe'de Taylor Norton Tucker her maçta bir standartı yok. Bana göre bazen çok iyi, bazen çok silik oynuyor. Ne düşünüyorsunuz demiş. İlk sorudan başlayalım. Burada futbol da zor, basketbol da zor. Yani ayrı ayrı şeyler. Basketbolda aktif dinlenme fırsatınız futbol kadar olmuyor. Daha fazla mola olsa da. Futbol tarafında da sahanın boyu çok daha büyük. Yine çimen üzerinde her ne kadar yumuşak zemin olsa da koşmanın getirdiği bir kas yıpratması var orada. Ekstra hani bu kumda koşar gibi düşünün. Çimde koşmak da biraz daha zorlayıcı olabilir. Bilmiyorum. İkisini de oynadım ama hangisi daha zor diye düşünüyorum. Bir buçuk iki sene futbol oynadım o dönem Beşiktaş'ta. Yine bir buçuk sene de basketbol oynadım. Hangisi daha zor diye düşünüyorum. Yani o dönem daha gençlik, küçüktük tabii. Gençlik demeyelim, hala yaşımız bir şey değil de. Beni ikisi de zorlamıyordu ama hangisi daha zor derseniz. Basketbol daha zor herhalde ya. Hani futbolda şey var ya. Burada işte şarjlar, ikili mücadeleler vesaire. Basketbolda onun adedi daha yüksek. Her pozisyonda ikili mücadeleler. Basketbolda daha çok temas ediyorsun. Dediğim gibi aktif dinlenme fırsatın yok. Dar alan olduğu için daha çabuk olman gerekiyor vesaire dar alanda. Basketbol sanki fiziksel olarak biraz daha yıpratıcı gibi ama dediğim gibi yani futbolda çok kolay değildir. Taylor Norton Tucker'ın standartı konusunda da beğendiğim bir oyuncu ama dediğiniz gibi yani bir ortalama performansı yok ama daha çaylak bir oyuncu. Yani seneye buranın basketbol dinamiğine alışınca, daha çok alışırsa herhalde daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Çok özel bir oyuncu. Kaptırmamakta fayda görüyorum. Diyelim 0538-052-1487. Tekrar hatırlatıyorum WhatsApp hattımızı. 0538-052-1487 oldu. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor!
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Opet doldur kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
8: Siz de fırsatları kaçırmayın.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
4: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hangi spor daha zor diye şeyden bahsedince bir soru gelmişti. Hemen dinleyicimizin adına da bir bakan Faruk Bey. İkisini de yaptığımdan bahsettim. Annem şöyle bir mesaj atmış. İkisi de zor, sürekli çamaşır yıkas diye. Yani evet, o dönem işte basketbol oynadığım dönem, futbolda biraz daha küçüktük tabii, o kadar ağır değildi ama üniversite sınavına hazırlandığım dönem olduğu için işte dershaneden çık, antrenmana git, ki Yeni Levent'te, yani 4 Levent'teydi kulüp, oradan karşıda Suadiye'ye eve git gece 12'de. 12'de evde olduktan sonra da yemek ye, duş al, çamaşır falan filan derken hakikaten sancılı bir süreçti. Nasıl dayandım bilmiyorum, herhalde 18 yaşında olmanın verdiği o enerji en deli çağlarım olduğu için şu an hayatta yapmam mesela. Açık söyleyeyim ya, yok, hayatta o kadar yapmam. Ama bilmiyorum işte, demek ki gençlik ya da çocukluk böyle bir şeymiş. Ne diyelim, devam edeyim. Bakalım. Furkan Korkmaz transferi hakkında görüştünüz. Dün de bahsetmiştim Furkan Korkmaz Beşiktaş transferinden. Ya, yerli oyuncu rotasyonda anladığım kadarıyla orada kaptan Yiğit Arslan Trabzonspor'a gidiyormuş gibi bir görüntü var. Başarılı olabilir. Yani ben çok beğenmiyorum son iki senedir ne Bahçeşehir'de ne Tofaş'ta ama... Şimdi burada şöyle bir şey var. İyi bir yapının içerisinde doğru rol verirsen sanki orada katkı sağlayabilir gibi. Yani Furkan Korkmaz geldiğinde geçen sene Bahçeşehir çok fazla yabancı oyuncudan oluşan, işte Dejan Radonjić gibi bence kötü bir koçun olduğu bir takımdı. Tofaş bu sezon çok kötü bir sezon geçirdi. Yani orada Furkan Korkmaz'a yüklenen sorumluluğun miktarını doğru ayarlarsan, takımdaki diğer parçalar da işlerse, ki Duşan gibi bir hocayla da çalışacak olmasından mütevellit, başarılı olabilir. Bilmiyorum, ben transfer eder miydim eğer bir yetkim olsaydı? Açık söyleyeyim, etmezdim ama yerli oyuncu piyasasında ne kadar dar olduğunu düşünecek olursak atılabilir bir kurşun. Öyle düşünüyorum. Takipteyim Burak kardeşim. Ben maçtan sonra yayında olurum kesin. Pazar sabah mesaj atarım demiş Çağlar Bey. Bekleriz. Vallahi ben çok mutlu oldum. Dün sevgili Ali abi, Ali Erim bana şöyle bir şey söyledi. Sana bir kötü, bir de daha kötü haberim var diye. Yayın arasında stüdyoda karşılaştığımız, hangisinden başlayayım dedi. Dedim abi kötü olandan başla. Yani aşamalı bir yükleme olsun, sonra afallamayalım. İşte pazar günü yayın 9'da milli maç sonunda, uygun mu senin için? Uygun dedim abi. Yani şeyi de düşündüm bu arada, Dünya Kupası boyu. Milli takımların milli takımın daha doğrusu maç çıkışında program yapılır herhalde hafta sonu ama bana yedirirler mi diye düşündüm açıkça söyleyeyim. Hani onda programım vardı, belki ya bir önceki saate başka bir program konulur ya da başkası yapar programı diye düşündüm. Aklımda bu vardı, üzülmüştüm ama sağ olsun sevgili Ali Erim, Ali abi burada genel yayın yönetmenimiz, orada bana bir görev verdi, çok da mutlu oldum, aklımdan geçen bir şeydi. Hatta şöyle bir müjde vereyim, basketbol 4 gündü biliyorsunuz, yaz aylarında pazar günleri aktüel bir futbol programına çevireceğiz sabah 10-11 kuşağı.

Şu şekilde gündem yok. Kavga yok, gürültü yok, tartışma yok. Şöyle konu başlıkları işleyeceğiz. Örnek vermek gerekirse tamamen sizin de pazar sohbetlerinde biliyorsunuz 90'lara gidiyoruz, Jordan'lara, Olajuwon'lara, Bird'lere, 2000'ler başına gidiyoruz. Pazar günleri konsept şu olacak. Zamansız, daha doğrusu aktüel, geçmişe dayalı futbol konuları üzerine ya da zamansız konular üzerine bir pazar sohbeti gerçekleştireceğiz. Pazar sabahları katılım çok güzel oluyor bu arada. Hani bir saat içinde 50-60 belki daha fazla mesaj aldığımız oluyor farklı kişiden. Tamamen şu an örnek olsun diye uyduruyorum. Atıyorum İtalyan futbolunun düşüşünün perde arkasındaki sebepler gibi. Hani bir konu başlığı seçip futbola dair bunu parçalayacağız, sohbet edeceğiz. Sizlerden gelecek mesajlarla birlikte. Belki geçmişi yad edeceğiz ya da geleceğe yönelik fikir yürüteceğiz. Pazar günleri böyle geçecek. Dediğim gibi bu pazar saat 9'dan itibaren yayındayız diyelim. Davet edelim. Bu 6. Adam programının çok güzel bir kitlesi var. Çoğunuzla program dışında da hani en azından sosyal medya üzerinden sohbet etme fırsatım oluyor. Orada da beklerim sizi. Biraz da futbol konuşmuş oluruz. Euroleague'de yine sadece Anadolu Efes'e Fenerbahçe mi olacak? Beşiktaş alınacak deniyordu. Bununla ilgili bir bilgi var mı? Dünkü programımızda 6. Adam'da da bunun üzerine hayli konuşmuştum. 26'sında Monaco'nun durumu belli olduktan sonra orada bir wild card çıkacak mı? Lig 19 takımla mı devam edecek belli olacak. Wild card çıkması durumunda Beşiktaş ciddi adaylardan biri. Orada Bahçeşehir Koleji, Hapoel Yeruşalem, Aris Pauk gibi takımlar var ama Beşiktaş Basketbol Şubesi Özkan Arsever'in Bahçeşehir Koleji maçı sonrası yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın orada önemli avantajlı bir pozisyonda olduğunu öğrenmiştik. Yani dediğim gibi 26 Haziran'da daha net bir şey söyleyebiliriz EuroLeague hissedarlar toplantısından sonra. Burak kardeşim selamlar, Kocaeli'den Bülent. Bir sorum daha olacak. Buradan Bülent Bey'e selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim bu arada. Fenerbahçe Opes İspanyol çalıştırıcı Miguel Mendez'i neden gönderdi? 5 kupanın hepsini aldık ve çok başarılı bir antrenör. İyi yayınlar denmiş. Ahmet Çakı gelecek duyduğum kadarıyla göreve. Nedenini perde arkasını bilmiyorum ama bana çok makul gelmedi. Ha, koç ülkesine dönmek istemiş olabilir. Ya da farklı bir görev yapmak istemiş olabilir farklı bir yerde bilmiyorum ama eğer bu sadece Fenerbahçe taraflı bir kararsa mantığını bilmiyorum. Yani şu an kadınlar basketbolun güncel olarak en iyi koçunu neden görevden alırsın? Bunun bir açıklaması var mı? Emin değilim dediğim gibi. Yani kalması gerekirdi. Güzel insan. Yunanistan Basketbol Ligi'nde 5. maç. Sence Ergin Ataman Panathinaikos deplasmanda kazanıp şampiyon olabilir mi? Oradaki hakem lobisini yenmek hakikaten zor iş bu arada. Yani inanılmaz doğruyorlar Panathinaikos serideki 4 maçta. Açıkçası sevindim Oaka'da şampiyon olamamasına Olympiakos'un bu sezon ikinci kez. Panathinaikos benim sempati duyduğum, sevdiğim bir kulüp değil ama orada mağdur edildikleri için ekstra biraz onlara yakın hissediyorum. Ümit ediyorum Pire'de, bu sefer Euroleague'de şampiyonluğu biliyorsunuz, Oaka'da Olympiakos almıştı. Ümit ediyorum Pire'de de şampiyon Panathinaikos olur. Bekliyoruz, zor. Sulukas yok, Cedi yok. Rogavopoulos'un aşili koptu. Son maça Sulukas ve Cedi yetişir mi onu da göreceğiz, bilhassa Cedi ama kolay değil ama orada Kendrick Nunn gibi, her ne kadar bu sene çok eleştirsek de Nigel Hayes-Davis gibi, Matias Dezor gibi önemli oyuncular var. İnşallah Pire'de kazanıp şampiyon olan taraf Ergin Ataman'la Panathinaikos olur. Dün de söyledim, bir haksızlık görüyorum orada. Yoksa Ergin Hoca'yı fiilen hiç tanımam. Özel bir sempati duyuyor muyum? Hani milli takım hocası olmasına ötürü, hani özellikle Yunanistan'da aldığı görevden ötürü bir sempatim var ama onun haricinde çok özel sempatim olan, sevgim olan biri değildir. Buna rağmen söylüyorum, bir haksızlık varsa yanındayız. Hele ki Türk bir antrenörün Yunanistan'da. O yüzden inşallah Ergin Atamanlı Panathinaikos kazanıp şampiyonluğa ulaşan taraf olur. Furkan'ın en büyük sorunlarından biri bence winner bir karakter değil. Olmadık yerde sorumluluk alıp maç kurtarmaya çalışıyor ama o form seviyesinde değil. Maalesef bence eğer çok yüksek bütçeli değilse eyvallah ama gerek bütçeli bir transferse kötü transfer maalesef. Bu arada maçı nerede izleyip de maç sonu program yapacaksın? Maç izleme programı yapabiliyor muyuz? Vallahi iyi olurdu ama şimdi program 9'da ve maç 7'de başlayacağı için arada bir şirkete geçme sürem olmayacak muhtemelen. Maç hani su molaları vesaire derken 8.45'te bitecek diye tahmin ediyorum. Şirkette olacağım o gün. Buradan takip edeceğim ama daha böyle ilerleyen turlarda akşam saati maçlarında hep birlikte toplanıp burada dinleyicilerimize de çağrıda bulunalım. Bir dışarıda bir yerde izleyebiliriz. Keyifli olur diye düşünüyorum. Birlikte bir maç izleme deneyimi burada Emre Bey'in bu mesajında bu şekilde bir teklife dönüştüreyim. Bütün dinleyicilerimize de bu öneride bulunmuş olalım. Güzel bir deneyim, güzel bir etkinlik olur diye düşünüyorum. Selamlar, iyi yayınlar. Valenciunas'ın Avrupa'ya döneceğini düşünüyor musunuz? Uzun kıtlığı yaşanan bu zamanda ekstra bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Geçen sene şöyle bir şey oldu.

Panathinaikos'a Valencia'yla anlaştı. 3 yıl 12 milyon dolar, yıllık 4 milyon dolarlık bir kontrat. Euro'luk hatta, dolar da değil. Atina'ya geldi Valencia'yla ama sonra Denver Nuggets oyuncuyla devam kararı aldı. Amerika'ya geri çağırdılar. Bu sene fena sürelerde almadı ama zannediyorum bu yaz geri dönecek. Žalgiris Kaunas'ın ciddi bir ilgisi var kendisine. Oyuncunun Litvanyalı olması da burada belki Žalgiris'in transferini bir tık daha kolaylaştıracak unsurlardan biri olacaktır. Muhtemelen Avrupa'ya döner bu yaz ama yani çok bizi teğet geçer gibi gözüküyor. Çok Avrupa'da, Litvanya haricinde bir yere gider mi bilmiyorum. Çok özel bir oyuncu. Fiziğini çok iyi kullanan, zaman zaman ceza şutu atabilen, oyun aklı yüksek, perde kalitesi yüksek, çember önünde kalabilen müthiş bir pivot. Yani bütün özellikleri var. 10 üzerinden 10. Hele ki Avrupa için. Keşke döndüğünde yolu bir Türkiye'den geçse, ne diyeyim. Erkan Doğan yazmış Başakşehir'den. Burak Bey, Ali Erim'in daha kötü haberi neymiş? Daha kötü haber yokmuş. Bu biraz şey gibi, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir şey herhalde, bilmiyorum ama ben mutlu oldum. Hani daha kötü haber yokmuş. O biraz da ilk habere beni alıştırmak açısından, şok etkisini azaltmak açısından herhalde sarf edilmiş bir cümleydi. Bilmiyorum ama kötü bir haber yok. Ben mutlu oldum açıkçası bu gelişmeden ötürü. 0538-052-1487 WhatsApp hattımızı ara ara hatırlatıyorum. Böyle mesajlarla sohbet etmek de güzel. Yani sizin mesajlarınıza gündemi de masaya yatırıyoruz bir şekilde. Çok bir rush, acele durumum da yok. Yarın da programımız var nasılsa. Yani uzun uzun konuşacak vaktimiz var sizlerle. Yani WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487. Ne olur, Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüşme, önerilerinizi bekliyoruz. FIBA 2027 Dünya Kupası elemeleri için A Milli takımımızın aday kadrosu belli oldu. Biliyorsunuz orada grup liderliğini garantilemiştik. Son formalite 2 maçımız var. 2 Temmuz'da İsviçre, 6 Temmuz'da da Bosna Hersek'le. Kadroyu bir paylaşayım sizlerle. NBA yıldızlarımız geliyor öncelikle. Bir yaz penceresi, aslında kolay da maçlar ama kadroya gelecekler. Bu güzel haber. Adem Bona, Alperen Şengün, Berkurlu, Cedi Osman, Emre Melih Tunca, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn kadroda devşirme oyuncu olarak. Onur Alpbitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şeyh Muzazer yine bir diğer devşirme oyuncu olarak. Tarık Biberoviç maalesef devşirme oyuncu olarak. Ümit ediyorum kendisiyle ilgili problem de FIBA nezdinde en kısa zamanda, ilk turnuva öncesi çözülür. Yiğit Arslan, Yiğit Onan, Yiğitcan Saybir, milli takımımızın kadrosu bu şekilde. Kolay iki maç. Burada kazanıp döneceğimizi düşünüyorum iki maçı da. Zaten grup liderliğini garantilemiştik. Dediğim gibi çok zorlanmadan bence milli takımımız iki maçı da kazanacaktır. Anadolu Efes cephesinde önemli gelişmeler var. Orada biliyorsunuz Luka Banki ile ilgilendiği anlaşma arifesinde olduğu söyleniyordu. Burada da dillendirdik. Luka Banki'nin eşinin yaşadığı bazı sağlık sıkıntılarına ötürü İtalya'dan ayrılmak istemediği, orada milli takımdaki görevine devam edeceği gerekçesiyle Anadolu Efes anlaşması askıya alındı, gerçekleşmedi. Orada koç Don Pablo Laso ile yola devam edilecek. Ben çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Bunu sevinçle karşılayanlar da var ama takımın başına geldiği son 8 ayda hiçbir takıma mesafe kat ettirmedi. Hiçbir maçta özel bir Efes performansı görmedik. Fenerbahçe serisi belki olumlu ipuçları verdi. Yani ilk iki maçta 18 sayı öne geçmişti Efes, kaybetse de. Onun haricinde bildiğiniz gibi Sinan Erdem de bir maç aldı Anadolu Efes. Shane Larkin'in ekstra performansıyla birlikte ama genel olarak başarılı diyebilir miyiz? Ben demem. Başka bir koça giderdim orada. Mutlak suretle bunu söyleyebilirim. Pablo Laso'yla devam kararı alındı. Bence yanlış bir karar. Bakalım yaz ayları nasıl geçireceğini bir görmek lazım Anadolu Efes'in. Orada ayrılan ciddi sayıda oyuncu olacaktır bu arada. Onu da bir söyleyelim. Bakalım. Bunun haricinde Jordan Lloyd da bir sözleşme iniliyor. Anadolu Efes anlaşmaya çok yaklaşmışlar Polonyalı oyuncuyla. Amerika asıllı Polonyalı oyuncuyla. Onun da çok talibi vardı Avrupa'dan ama Anadolu Efes'te devam edecek. Sezonun belli bir bölümüne kadar benim kalmasını istediğim oyunculardan biri değildi ama özellikle Euroleague'in son dönemi, basketbol süper ligi playoff'ları hakikaten iyi performansları vardı. 33 yaşında yeni bir Boboa olabilir. Farklı özellikleri var bu arada. Rol olarak söylüyorum, özellik olarak değil. O sebepten Jordan Lloyd'un kalmasına da sıcak bakabilirim. Ama dediğim gibi Pablo Laso hamlesi beni gelecek sezon adına umutlarımı pek yeşerten bir hamle olmadı. Mesajlara dönelim. Ankara'dan Yalçın Bosüyük.
Boz büyük mü, boz büyük mü? Doğru mu yazmışsınız onu bir merak ettim. Devam edelim. Antepsporluyum. Büyük merakla bekliyorum. Transfer vaatleri ne oldu Fenerbahçe tarafında? Futboldan bahsediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum ne durumda şu an gelişmeler. Ya basından görüyoruz işte Vedat Muriç isminin bittiği, Girassi transferinin bittiği söyleniyor ama bir transfer döneminin başlamasına da daha var. Şu an somut bir şey görmenizin pek bir imkanı yok zaten. Bakalım yaşayıp göreceğiz yani. Ne, vaatler ne durumda bilmiyorum. Diyelim. Larkin Fener'e gelir mi sence yazmış bir dinleyicimiz. Hemen isminizi kontrol edelim. Saruhan Bey. Gelmesin. Yani çok ciddi kontrat alan, kariyerinin son 2-2,5 yılında sürekli sakatlıklar nedeniyle sezonun önemli bölümlerinde takıma katkı veremeyen, fiziksel olarak ya kariyerin prime dönemini hatırlayın Anadolu Efes'te Larkin'in patlayıcı gücü, işte ilk adımı alması, çembere drive'larıyla çok fark yaratıyordu. İyi de bir şutör ama yani Larkin'i ayrıştırıcı özelliklerinden bahsediyorum. Artık yaşadığı diz sakatlıklarının ardından o patlayıcı gücü yok. Larkin eski Larkin değil. Özel bir oyuncu ama Fenerbahçe'ye gelsin istemezdim. Yalan yok yani neden diye sorarsanız. Zaten son 2 senedir ağızlarda çok bir iyi bir tat bırakmadı Anadolu Efes'te. Yine temsilcilerimizde benzeri süreçleri görmek hem burada iyi hatıra bırakmış bir oyuncudan biraz irite olmamıza belki neden olacak. Hem de takım içinde çok faydalı olmayacaktır. Büyük de bir kontrat isteyeceğini tahmin ediyorum. Evet futbol demiş Yalçın Bey. Yani dediğim gibi burada Girassi ve Vedat Muriç isimlerini görüyoruz ama Fenerbahçe'de kiradan dönecek oyuncular, yabancı kontenjanı falan baktığımız zaman açıkçası size bir şey söyleyeyim ya. Fenerbahçe'nin aldığı oyunculardan çok öncelikle göndereceği oyuncular daha önemli. Onu söyleyeyim yani. Aksi takdirde pek bir hareket alanı bulamayabilir. Dediğim gibi Vedat Muriç ve Girassi isimleri bence olumlu. Bu sene yaşanan santrfor sorunundan sonra çok net. La Liga'da 22 gol atmış Vedat Muriç. Bundesliga'da 21 gol atmış Sergio Girassi. Bu Avrupa'nın en büyük 5 liginden ikisinden bahsediyoruz. Zaten herhalde daha farklı bir şey söyleyecek. Söylemeye gerek yok diye tahmin ediyorum. Vedat Mallorca'da kariyer sezonu geçirdi. Herkes şey diyor Twitter'da mesela gördüm. Zamanında Prime'ında 17 milyona sattın. Şimdi ölmüş halinde 15 milyona alıyorsun. Ya ölü dediğiniz adam La Liga'da 22 gol attı. Bazı oyuncular 30'undan sonra da serpilebiliyor ki Vedat Muriç 31-32 yaşında. Hala aslında futbol için çok yaşlı bir konumda değil. Bence gittiği dönem değil şu an prime dönemi. Öncelikle onu söyleyelim. İspanya'dan da bazı takımların radarındaydı. Onu da gördük, okuduk. Bence iyi bir transfer. Giras transferi içinde diyecek bir şey yok. Yani Avrupa'da bu işte Kane'in, Lautaro'nun, Osimhen'in işte bakıyorum başka Mbappe'nin olduğu. Mbappe de tam santrfor değil ama hadi neyse. S-class santrfor düzeyinde değil ama bence A artı seviyesinde bir santrfor. Yani Avrupa'da en iyi 5 santrforu saysan belki içine Giras'ı girmez ama en iyi 10-15 santrfordan birini alıyorsun. Stuttgart'taki son sezondan bu yana Dortmund'da çok başarılı 2 sezon geçirdi. Fiziksel olarak Süper Lig temposuna, dinamiklerine uygun bir oyuncu. Yani Süper Lig'de her zaman başarılı olan forvetlerin genel itibariyle işte Onaç örneğini görüyorsun, Osimhen örneğini görüyorsun. Hani ince yapılı duruyor ama 1.87 ve kuvvetli bir oyuncu. Bu gibi oyuncuların fizik kuvveti, rakip savunmaları yıpratması, rakip ceza sahası içerisinde yaptığı boğuşmayla diğer takım arkadaşlarına alan açması gibi yıpratıcılık özellikleriyle vesaire fiziksel özellikleriyle Süper Lig'e uyum sağladığını görüyoruz. Girassi bu anlamda bence önemli bir isim. O da 1.87 boyunda size'lı bir oyuncu. Çok atletik mi bence değil ama kuvvetli bir isim. Onun ciddi anlamda katkı sağlayabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'ye. En azından Vedat ve Girassi hamlesiyle Fenerbahçe golcü sıkıntısını bertaraf etmiş oldu. Onu söyleyebiliriz. Serbay Bey yazmış. Sizce Karşıyaka Basket'te seneye daha olumlu bir yapılanma kurabilir mi? Burada gelecek yönetimi bir görmek lazım. Karşıyaka'da seçim ne zamandı? Bir hemen kontrol etmek isterim. Ya burada kimin bu hamleyi yapacağı önemli. Bakalım hemen Karşıyaka'da seçim ne zamanmış? Evet Karşıyaka'da 2 Haziran. Nisan ayında aday çıkmadığı için 2 Haziran'a ertelenmiş. Başkan kim seçilmiş ona da bir kontrol edelim. Ya da bir aday çıktı mı? Orada da ilginç bir durum var. Kulübe başkan adayı yok. Evet yeni başkan adayı dün belli olmuş. Yiğit Tuster. Onu da söyleyelim. Bakın konunun üzerine iyi olmuş. Daha da dün belli olmuş. Çok güncel bir bilgiyi kaçırmamışız aslında bakarsanız. Bakalım yeni başkanın vaatleri ne olacak? Basketbol şube için nasıl bir atılım yapacak? İsim sponsoru bulabilecek mi? Burada en kıymetli detayın isim sponsoru olduğunu zaten Pınar'ın ayrılığının ardından gördük.
İsim sponsor olmadan işler zor. Bu sene Karşıyaka da çok zorlandı. İsim sponsor bulamadığı için Bursaspor da çok zorlandı. Ya burada takımların yönetimleri şehrin

0: ileri gelenlerinden, belki yöneticilerinin herhangi biri kendi şirketinden bir fon ayırması lazım. Bu takımların yürümesi için. Yani İstanbul takımlarını tenzih ediyoruz. Neden diye sorarsanız İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Burada insan nüfusu, bilet satışı, forma satışı, talep itibariyle buradaki takımlar finansal olarak daha avantajlı bütün branşlarda. O yüzden böyle şehir takımlarında, Karşıyaka'da, Bursaspor'da, bu gibi takımlarda şehrin önde gelenlerinin bu rekabete takımların dahil olması için fedakarlıklar yapması gerekiyor açıkça söylemek gerekirse. O yüzden Karşıyaka'daki durumu göreceğiz yeni yönetimle birlikte. Şu an için kesin bir şey söylemek zor. İlk iş olarak ama Ahmet Kandemir'le devam etmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Geçen sene son 7 maçın 6'sını kazanarak o takımla sezon boyu düştü düşecek denen takımla takımı son hafta ligde tutmuştu. Sokolovski'nin son saniye basketiyle. O yüzden dediğim gibi devam edilmesi lazım. Bence orada Ahmet Hoca'yla bakalım. Bahçeşehir Koleji için çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Yani olabilir, olmaya da bilir bilmiyorum ama isim çok büyük. Nikola Mirotic ismiyle Bahçeşehir Koleji'nin ilgilendiği ciddi bir teklif yaptığı iddia edildi. Monaco'da geçirdi sezonu. Belki Euroleague'de döndüğünden beri NBA'den en kötü sezonunu geçirdi ama Mirotic ağırlığı olan bir oyuncu. Basketbol Süper Ligi'nde Euro Cup'ta fark yaratacaktır. %100 Bahçeşehir Koleji formasıyla. Öte yandan yine dediğim gibi marka algısı açısından Bahçeşehir Koleji'nin Avrupa'da takıma bayağı mesafe kat ettirebilecek bir oyuncu. Bakalım Nikola Mirotic olacak mı olmayacak mı göreceğiz ama bu da yine çok dikkat çeken transfer söylentilerinden biri. Bunu da paylaşmış olalım sizlerle. Bir mesajımız var. Son bir mesaj olarak onu da alalım. Sonra süremizin zannediyorum sonuna geliyoruz. Burak Bey merhaba. NBA hakkında bir şey merak ediyorum. Şu anda yaşım 34. NBA maçlarını falan takip etmiyorum. All-Star haftasının da heyecanı yok. Gençken uyumazdım, alarm kurardım. Kalkardım maçları izlemek için. All-Star haftasını izlemek için. Geçen finallerin 4. maçındaki gece uykum kaçtı. Uyandım, maçı izledim. Tanımadığım çok oyuncu var ki bunun etkisi benim yaşlanmam mı yoksa rekabetçiliğin bitmesinden mi bilmiyorum demiş. Gaziantep'ten Semih Delbesoğlugil. Selamlar buradan Semih Bey'e. Sevgilerimizi yollayalım. Ya rekabetçilik azaldı, basketbol değişti. Eskisi gibi böyle aşırı maskülen, bunu şey cinsiyetçilik anlamında söylemiyorum. Böyle trash talk yapan, fiziksel temastan kaçınmayan, kritik anda sorumluluk almaktan kaçınmayan bu alfa süperstar oyunculardan pek kalmadı. Ama izlediğiniz maç, dördüncü maç inanılmaz bir maç. Yani 3-1 öne geçti New York Knicks biliyorsunuz. Yani orada da 29 sayıdan geri gelerek tarihi bir performansı OG Anunoby'nin bitime saniyeler kala yaptığı müthiş tiple kazanmayı başardılar. O yüzden güzel bir maça denk gelmişsiniz. Knicks mesela o eski takımları andıran bir takım. Benim sempati duyma sebebim de o. Yani izlemek isterseniz şayet finalin kalanını da izlemenizi tavsiye ederim. Fiziksel temastan kaçınmayan iyi savunmacıların, sert oyuncuların olduğu, önemli karakterlerin olduğu böyle hakikaten her bir özel karakter olan 2004 Pistons'ı çok ciddi anlamda olmasa da ufaktan andıran bir takım. O yüzden Knicks maçlarını izlemenizi tavsiye ederim. Diğer takımlar için söylediklerinize katılıyorum. Bende de pek bir heyecan uyandırmıyor. Belki de en iyi maçta uykum kaçtı demiş. Yani öyle gözüküyor final serisi için diyelim. Evet duyurularımızı yapalım. Pazar günü saat 9'da milli maç sonrası sizlerle olacağız maç sonu yayında. Radyo Spor'da 6. adam bundan sonra pazar günleri futbol ağırlıklı olarak devam edecek. Son olarak yine bana destek olmak için Burak Alaca YouTube kanalına da abone olmanızı rica edeyim sizlerden. Orada futbola dair içerikler geliyor haftalık olarak. Şu an 140'ı geçmiş abone sizin de katılımınızda. Zaten yazınca en üste çıkıyor diyelim. Kısa bir araya düzeltiyorum. Sonuna gelmişiz programın. Nasıl geçti anlamadık. Evet bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Yarın saat 10'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle

0: sürdü mü? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Radyo Spor.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bile'nin sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bile'nin efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
6: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
6: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

Herkese merhaba, Radyo Spor Avetri'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Günlerden cuma, normalde biliyorsunuz Genco Boran'la ikimiz oluruz yayınlarda. Ama Genco Dünya Kupası'nı takip etmeye gitti. Kısaca bugün biz bizeyiz. Spor gündemini konuşacağız dedik. Tabi her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487. Bu numaradan bize mesajlarınızı her zaman olduğu gibi gönderebilirsiniz. Dün Dünya Kupası'nda ilk günü geride bıraktık ve iki karşılaşma oynandı. Açılış mücadelesinde ev sahibi takımlardan Meksika, Güney Afrika'yı 2-0'la geçmeyi başardı.

Daha sonra da sabaha karşı oynanan mücadelede Güney Kore Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Tabii ki dünkü karşılaşmalardan biraz bahsedeceğiz, konuşacağız. Bununla birlikte yine bu akşam ve daha sonra oynanacak karşılaşmalardan da bahsedeceğiz. Milli takımımız da pazar sabahı diyelim saat 7'de ilk karşılaşmada Avustralya önüne çıkacak. Biz de artık yavaş yavaş heyecan büyüyor gibi gözükmekte. Evet, onun dışında tabii diğer haberlerden de bahsedeceğiz ama bugün doğal olarak gündem Dünya Kupası. Şöyle bir sağa sola bakıyorum. Transfer haberleri var. Tabii hangisi ne kadar doğru her zamanki gibi tartışılır. Dün Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın teknik direktör konusunda bir yalanlama geçmesi yine dünün ön plana çıkan, bugün de konuşulan gelişmelerinden bir tanesiydi. Dediğim gibi program içerisinde hepsine bakacağız. Bir dinleyicimiz demiş, giriş anonsunda Genco Boran ve Ali Erim'i duyunca Genco abi deport ettiler diye düşünmüştüm demiş, gülmüş. Genco sağ salim gitti, şimdilik bir sıkıntı yok Genco'nun Amerika macerasında, ama her zaman olduğu gibi belli olmaz demek lazım. Evet, dün açılış maçında Meksika Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti dedik. Tabi saat 22'de başladı karşılaşma. Büyük ihtimalle çoğu futbol sever açılış töreni öncesindeki şovları izlemek için biraz daha erken ekran başına geçmiştir. Maç öncesi güzeldi, böyle çok fazla eleştirilebilecek bir şey yoktu bence. Sabah da dile getirdim, Aztek Stadyumu benim en beğendiğim statlardan bir tanesi. Çok görkemli bir stat. Futbol tarihine geçmiş bir stat aynı zamanda. Onun dışında maç biraz geç başladı, 4-5 dakika kadar. Ama tabii Meksika-Güney Afrika karşılaşmasının hani böyle bir özellikle ilk gol sonrası çoğu futbol sever için çekilmez hale geldiğini söylemek yanlış olmaz. Dünya Kupası için bayağı heyecanlandık, bekledik. İşte ekran başına geçtik. Ama karşılaşmada Güney Afrika'nın tabii futbol olarak bayağı geride gözükmesi. Yani Meksika'ya karşı değil, gruptaki diğer takımlara karşı da Güney Afrika'nın çok fazla bir şey yapma ihtimali gözükmüyor. Güney Afrika, hatırlayacaksınız, Dünya Kupası düzenleyen bir ülke ve Dünya Kupaları tarihinde ilk kez bir ev sahibi gruptan çıkamamıştı. O da Güney Afrika olmuştu. Diğer takım da 2022 yılında Katar oldu. Hani Güney Afrika daha sonra iki turnuvaya daha katıldı. Bu onların üçüncü turnuvası. Fakat yani dün izlediğimiz takımın işi çok zor gözüküyor. Turnuva boyunca grupta Çekya ile Güney Kore var. Diğer takımlara da şöyle bir bakınca, hani Güney Afrika bir puan alırsa bu grupta iyi gibi, elenmeleri de çok muhtemel gözüküyor Güney Afrika'nın. Dün zaten iki cezalı da verdiler. Onun dışında hani savunma disiplini, savunmadaki bireysel hatalar, bununla birlikte hücum prensiplerinde neleri doğru yapabilirler derseniz, hemen hemen hiçbir şeyi Güney Afrika 90 dakika boyunca doğru yapamadı. Meksika açısından tabii biraz daha hani stresli mi diyelim, bir ev sahibi olmanın, bir başarı beklentisinin baskısı olabilir. O yüzden ilk karşılaşmada öyle büyük bir oyun, çok iyi bir oyun, güçlü bir oyun çok fazla beklenmiyordu ama Meksika'nın kazanacağı düşünülüyordu. Biraz da sanki öyle oldu. Hızlı bir başlangıç. Ondan sonra daha ilk 5 dakika içerisinde bir pozisyona girdi Jimenez'le. O iyi bir pozisyondu. Hemen akabinde yapılan presle kapılan bir top ve gelen gol daha dakikalar onu göstermeden 1-0 öne geçmişti Meksika. Fakat 1-0 öne geçtikten sonra Meksika önde oynamayı açıkçası bıraktı ve biraz daha temkinli, kontrollü bir oyuna geçti. İlk yarının sonunda bir hatırlayacaksınız, direkten dönen top var Meksika adına. Bir de yine ondan önce Jimenez'in böyle ayağıyla dokunamadığı bir top var. Yani ilk yarıda bir Meksika böyle bir rakip karşısında belki tempoyu biraz daha yükseltse maçı çok daha erken koparabilirdi. Onu tercih etmediler. İkinci yarının

0: başında tabii gelen kırmızı kartla birlikte artık maçında pek geri dönüşünün olmayacağı belgelenmiş oldu. 49'da Güney Afrika 10 kişi kaldı. Akabinde 67'de Jimenez bu kez güzel bir kafa vuruşuyla Alvarado'nun ortasında skoru 2-0'a taşıdı ve karşılaşmada bu sonuçla sona erdi. 76'da Edson Álvarez girdi. Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçirmişti. Meksika'nın da kaptanı biliyorsunuz. Lira'nın yerine oyuna girdi. Lira da ilk golde presle topu kapan oyuncuydu Meksika'da. 84'te VAR kararıyla bir kırmızı daha çıktı. Güney Afrika 9 kişi kaldı ve 90 artı 2'de bu kez Montes Meksika'da kırmızı kart gören oyuncu oldu. Hani 2 gol, 3 kırmızı kart toplasanız 3-4 pozisyonla bir açılış karşılaşması izledik. Çok garip mi? Değil. Anormal bir durum yok bence Meksika tarafına bakınca. Ama Güney Afrika tarafına bakınca hani belki biraz daha iyi bir takım beklentisi olabilirdi hepimizde. Neticede Meksika kazanarak başladı ve avantajı da tabii grupta elde etmiş oldu Güney Kore ile birlikte. Şöyle bir bakalım mesajlara neler söylemişsiniz. Genco'yla telefon bağlantısı yapar mısınız demiş. Bakalım orada havalar nasıl. Ama şu an Genco'yla telefon bağlantısı yapılamayacak kadar geç saat oralarda. Onu söyleyeyim hatta şimdi ben de bir kim orada saat kaçtı. Şu an sabah 7:10. Milli takımın bulunduğu Vancouver'da saat 04:10. Genco şu an doğu tarafında, Boston tarafında. Daha işte ya belki kalkmıştır ya da kalkmamıştır. Saat 7'yi 10 geçiyor. Dolayısıyla Genco'yu şimdi rahatsız etmeyelim ama şöyle bir şey söyledim. Onu hatırlatayım. Şimdi biliyorsunuz milli takımın karşılaşması 7'de başlayacak. Pazar sabahı. O karşılaşma bittikten sonra saat 9 gibi bitmesi beklenebilir. Ondan sonra Radyo Spor'da sevgili Burak yayında olacak, Burak Alaca. Normalde hafta sonları 9'da başlıyoruz. Cumartesi hafta sonları 10'da başlıyoruz. Cumartesi günü yine 10'da başlayacak ama pazar sabahı bir saat erken açacağız yayını Radyo Spor'da. Yayın açtıktan sonra da Genco orada olduğu için Genco'ya bir telefon bağlantısı yapacağız. Genco tabii Kanada'daki maça gitmeyecek ama olsun, oradaki havayı bize aktarır. Aynı zamanda Burak beni ve Mert'i de telefona alacak. Biz de milli takımın ilk karşılaşması sonrasında yorumlarda bulunacağız. Evet, 14-11 saatlerimiz. Radyo Spor'da Hettri'yi dinliyorsunuz. İlk aramıza gidelim. Aradan sonra mesajlara bakacağız. Biraz Güney Kore, Çekya maçından bahsedeceğiz ve diğer haberlerle devam edeceğiz.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
6: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.

0: Tahsildaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Bankam, bank, kartım adı. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
6: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-14 saatlerimiz açılış maçıyla, Meksika maçıyla başladık. Biraz Meksika-Güney Afrika karşılaşmasından konuştuk. Şimdi birkaç mesaj bakalım, mesajlarda ne yazmışsınız? Bir dinleyicimiz Ay Yıldızları göndermiş. Tekstilde çalışıyor. Ay Yıldız basmışlar. Onu göndermiş ama tam olarak anlamadım. Nerede kullanılacak bu ufak Ay Yıldızlar? Sonra da demiş ki Ercan Taner'in Dünya Kupası hikayeleri kendi programında mı anlatılacak demiş. Tabii Ercan abi kendi programında da anlatabilir ama onlar gün içerisinde Radyo Spor'da bant olarak çok kısa böyle bir dakikalık şeyler zaten girecek. Onu hatırlatmış olalım. Dün bahsetmiştik. Yusuf Yel, bence Bosna Hersek Kanada'yı yener, Japonya'da Hollanda'yı yenilmez diye bir öngörüde bulunmuş. Bir başka dinleyici Münih'ten yazmış. Fatih Komar. Bu Dünya Kupası çok kötü olacak gibi. Gün içinde sadece bir tane maç olacak insanların izleyebileceği. Uyuduğu anlarda daha fazla maç olması bu Dünya Kupası'nın en kötü tarafı demiş. Böyle bir tespiti var. Bunun yanında bir başka dinleyici demiş ki izlediğimiz 4 takımdan da çok daha iyi bir milli takımımız var. En az 4-5 gömlek üstünüz. Duygusal bakmıyorum. Gerçekçi yorum yapmaya çalıştım. Sevgiler demiş. İzlediğimiz 4 takımdan da çok çok daha iyi milli takımımız var. Yani izlediğimiz takımlara göre şu an bizim milli takımımız daha iyi ama çok çok daha iyi demezdim. Bir de unutmayın, bunlar ilk karşılaşmalar. İlk karşılaşmalarda oyun kalitesi zaman zaman düşük olabiliyor ki Güney Kore'yi ben beğendim. Dün bayağı üretmişler. Minson yani gününde olsa herhalde 2 tane gol atarmış rahat rahat. Az sonra ona da değineceğiz. O yüzden Güney Kore'yi beğendim. Biraz Çekya'nın yine hücum performansı tartışılabilir. Çünkü 90 dakika boyunca neredeyse sadece duran toplardan pozisyon üretmişler. Ürettikleri pozisyonlar duran topa dayalı. Akan oyunda ciddi bir sıkıntı yaşadıkları zaten turnuva öncesinde de konuşulmuştu. Hatta dün söylemiştik. Eleme gruplarında Çekya duran toplardan en fazla gol bulan takımda tam 10 golü duran toplardan bulmuşlardı. Buna penaltılar da dahil değildi. Dün de mesela Suçek bir Kufal olması lazım. Doğru Kufal kullandı o şeyi. Suçek değil. Bir taş atışı, ondan sonra Krejci'nin kafasıyla 1-0 öne geçmeyi başardılar. Ondan sonra 1-1'ken bir duran topta yine golü buldular. Offside'dı yaklaşık hani yarım metre, bir metre kadar offside'dı. Ama duran top gol getirdi. Bir tane taçın devamında net bir pozisyon buldular. Ama akan oyundaki performansı tabii, hücum performansı pek başarılı değildi. Güney Kore tam tersi bayağı hareketli hücum tarafında ve etkili gözüktü. Hani son geçen sene MLS'de gol atamamış. O da ilginç bir istatistikti. Yine dünkü karşılaşmada gol atamadı ama hala çok hareketli. Takım

Arkadaşları da onu iyi gördü. İyi paslar verdiler. Biraz gününde olsa ya da daha iyi vuruşlar yapsa, bir iki pozisyonda da rakibe çarpmış top. Yani o da dün iki gol atabilirdi. Güney Kore'nin ben hücum performansını beğendim. Ama onların da hani tamam Çekya iyi duran top kullanıyor fakat yani o taçtan yenilecek gol de yenilecek gol değil. Adeta böyle hani sanki ceza sahasında kimse yokmuş gibi hareket etmiş Krejci. O biraz Güney Kore'nin duran top savunma performansı onların kupada ilerleyen dönemde başına dert açabilir gibi gözükmekte. Bir dinleyici Nijerya'yı bu Dünya Kupası'nda görmek isterdim demiş ama artık hani yapacak bir şey yok, o geçti. Kolektif olarak, bireysel olarak bakıyorum, bir yarı final kokusu alıyorum Türkiye'den demiş. İlk maçların ardından biraz daha milli takımla alakalı beklenti yükseldiği gibi gözükmekte. Meksika-Güney Afrika maçının anlatılması izlemesinden de sıkıcı demiş. Açılış maçı olmasa hiçbirimiz izlemezdik zaten diye bir ek yapmış Mustafa Dürüst. Bakıyorum şöyle. Yusuf Kenan, dün izlediğimiz Güney Afrika takımı gol bile atamadan elenir demiş. Bir başka dinleyici Bosna Hersek'in kazanacağını düşünüyor. Bir başka dinleyici Hasan Özbay, milli takım sıfır çekecek gibi gözüküyor demiş. Sıfır çekmeyiz bu grupta. Onu, o ihtimali çok düşük görüyorum. Şımarıklık var gibi sanki demiş. Pek şımarıklık yok ya milli takımla alakalı olarak ama hani insanlar bizim kadromuza bakıyor. Rakiplerin kadrosuna bakıyor. Fikstüre bakıyoruz. Yani en az son 16 turuna kadar çok fazla zorlanmadan, çok fazla yara almadan gidebiliriz gibi gözüküyor. Son 16 turu sonrası rakip güçlü gelecek. Zaten ben de geçen günlerde söyledim, yani son 16 turuna gidelim. Son 16 turunda elenelim. Örnek veriyorum. Benim için nötr bir turnuva olur. Yani yapmamız gerekeni yapmış oluruz. Bu gruptan çıkmak, sonra gruptan çıktıktan sonra bir takım elemek bu milli takım için son derece normal, doğal olur. Eğer son 16 turunda o artık kim gelecekse, güçlü bir rakip gelecek, o rakibi elersek ve çeyrek finale çıkarsak, o zaman bence bayağı başarılı bir turnuva geçirmiş oluruz. Ama milli takım için hani ben ilk 4 karşılaşmada bayağı umutluyum. Ondan sonra da artık maç maç bakarız. Bakıyorum şöyle bir dinleyicimize. Erkan Doğan Başakşehir'den yazmış. Açılış şovları çok iyiymiş. Shakira'yı da çok beğenmiş. Güzel. Ben de biraz önceki arkadaşla aynı fikirdeyim diyor bir başka dinleyicimiz. Milli takımımızın en kötü çeyrek final görmesi gerekir. Tek sıkıntımız hoca diye de eklemiş. İlginç. Kick tip'te ilk gün kritiği yaptınız mı? Demiş Ankara'dan Onur. İlk gün şimdi biz Mert'le ilk karşılaşmayı 2-0 olarak doğru tahmin ettik. Orada bir sıkıntı yaşamadık. Puanları aldık. Sonrasında Güney Kore maçında ben dün biraz maça çalışırken fikrim değişti. Burada da söylemiştim. Önce beraberlik düşünüyordum. Sonra Çekya'ya çevirdim İbre'yi ve Çekya 1-0 kazanır dedim. Kaybettiler. Diğer tarafta Mert galiba berabere biter demişti. Şimdi Radyo Spor'da oyunu 300 kişi beraber oynuyoruz. Bu 300 kişiden 5 dinleyicimiz 2 maçta da doğru skor vermeyi başarmış. Birinin adı Özgür, diğeri Ercan, bir tanesi Serkan, diğer ikisi Rumuz kullanmış. Ama bu 5 dinleyicimiz toplamda 2 maçı da doğru tahmin ettiği için şu an 8'er puanla zirveyi paylaşıyorlar. Ben biliyorsunuz ilk 100 hedefi koymuştum kendime. Şimdi ben de
4 puanla 34. basamakta yer alanlardan biriyim. Mert de aynı şekilde. İşte Vedat Parlak da, bizim Vedat da aynı şekilde. Oralarda şimdilik daha tabii çok karşılaşma olduğu için biraz daha oturması lazım. Tahminleri tabii günlük gireceksiniz. Ya da daha önce de tabii tahmin yapabilirsiniz de unuttuğunuz zaman biraz o puanları geri toplamak çok kolay olmuyor. Onu da hatırlatmış olalım. Yani bugünkü karşılaşmalara da tahminleri mutlaka yapın. Doğan, Fransa hariç kim gelirse gelsin yenebiliriz demiş. İddialı. Reşat Şakire ile ilgili bir mesaj atmış. Peki tamam diyelim. Savaş, yine rakipleri küçük görmeye başladık demiş. Ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Zorlanırız ama gruptan çıkarız. Bir başka dinleyici. Ben Amerika'yı rahat yeneriz diye düşünüyorum. Şimdi bu grupta hani Amerika'yı rahat yenersek zaten gruptan rahat çıkarız. Amerika grubun en güçlü takımı kağıt üzerinde. Neden öyle söylüyorum? Çünkü mesela işte iddia oranlarında Amerika grubu lider tamamların oranı bizim lider tamamlamamıza göre daha düşük. Bu tabii kağıt üzerindeki oranlar. Ama Amerika'yı rahat yenersek zaten bu gruptan da rahat çıkacağız. Oh, Güney Kore'de bu turnuvada çok iyi performans sergilerse Beşiktaş satmalı mı yoksa birinci forvet olarak takımda tutmalı mı? Valla Beşiktaş zaten Oh'u satmasa da onun yanına bir kaliteli santrafor alacak gibi gözüküyor. Zaten ihtiyaç da var Beşiktaş'ta. Ama örnek veriyorum, çok başarılı bir turnuva geçirdi. Ve iyi bir teklif geldi Beşiktaş'a. O zaman Beşiktaş zaten çok aldığın üzerinde bir teklifle karşı karşıya kalırsa satar. Niye satmasın? Bu tamamen ne kadar teklif geleceğiyle alakalı. Bursa'dan taksici Serhat, bu Dünya Kupası gece çalışan bizlere yaradı demiş. Tabii. Bir başka dinleyici 50 yaşındaymış. Milli takım olmasa bu zamana kadarki en heyecansız ve ilgimi çekmeyen Dünya Kupası diyebilirim. Onun belki yaşla da bir ilgisi olabilir. Artık belki eskisi kadar futbol ilginizi çekmiyor. Yoksa Dünya Kupaları, hani siz başlangıca Meksika, Güney Afrika maçına falan çok takılmayın. Daha ağır toplar sahneye çıkmadı. Daha eleme turları başlamadı. Dünya Kupaları her zaman kendi içinde hikayelerini yazar. O hikayeler de güzel olur, etkili olur. O yüzden erken karar vermeyin diyorum. Bakalım şöyle bir mesajlara. Ali abi, ne yazsam neden okumuyorsun demiş. Ne yazmış peki dinleyicimiz? Ödül yine forma mı Kicktip'te demiş. Daha ödüle karar vermedik. Ama bir şey veririz birinciye, öyle düşünüyorum. Onu söyleyelim. Bir başka dinleyici playoff maçları gibi 1-0 kazanırız grup karşılaşmalarını demiş. Batuhan Ergüven de birinciye ne ödül var abi demiş. Birinciye dediğim gibi bir şeyler veririz. Bir forma olabilir. Ne bileyim, başka bir şey olabilir. Birinciyi ödülsüz bırakmayız, merak etmeyin. Kicktip'te sonuçta Dünya Kupası bayağı uzun. 39 gün sürecek. Çok sayıda karşılaşma var. 300 kişiyle beraber yarışacak o dinleyici. Birinci olduğu zaman bunun da bir karşılığı olması gerek diye düşünüyorum. Ama daha aklımda tam olarak böyle bir şey oturmadı. Bir önceki turnuvada direkt böyle forma oturmuştu aklıma. Bu kez pek şey olmadı öyle. Direkt olarak hani forma verelim diye geçmiyor içimden. Bakalım, daha zamanımız var. Erkan Başakşehir'den yazmış. Bakıyorum kimsenin ayakları yere sağlam basmıyor. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan Arjantin açılışını unutmayalım. Suudi Arabistan Arjantin açılışında Arjantin mağlup olup ondan sonra kupayı kazanmıştı. Bakalım bizim milli takımın açılış karşılaşması nasıl olacak, onu hep beraber göreceğiz. Bir dinleyici TRT'yi eleştirmiş, İzmir'den Emre. Instagram'da resmi Dünya Kupası sayfasında Shakira'yı izledim, takip ettim.

0: TRT'de izlediğim buysa buradaki ne demiş. TRT'deki görüntü kalitesini eleştirmiş. Her Dünya Kupası'nı 4K veren TRT'den 720 piksel yayın izliyoruz resmen diye de eklemiş. Valla dün benzer şeyi biz de düşündük. Biz de yayını izlerken yayın kalitesi pek hoşumuza gitmedi. Tabii şu an yayıncılık çok gelişti. Yayıncılık çok geliştiği için insanlar böyle ultra kaliteli içerikleri rahat bir şekilde izleyebiliyorlar. O izlediğiniz zaman, o kaliteyi bir kere gördüğünüz zaman ondan sonra geri dönmek çok zor oluyor. Bu da tabii yayıncı kuruluş için ciddi bir dezavantaj yaratıyor. Onu biliyoruz. Dolayısıyla hani dinleyicimizin eleştirisine ben de katılabilirim. TRT madem Dünya Kupası'nı veriyor, Dünya Kupası bu kadar önemli, bu kadar değerli. TRT'den bütçesinde hepimizin katkısı var. Bunu daha önceden de konuştuk. Her biriniz bilseniz de bilmeseniz de TRT'ye katkı veriyorsunuz. Aldığınız ürünlerle TRT, hatta ödediğiniz faturalarla TRT fonlanıyor. O yüzden de hani daha iyisini isteyebiliriz, daha iyisini hak ederiz diye ben de düşünüyorum. Ama bu turnuvada TRT'nin söylediği 4K yayın olmayacağı şeklindeydi. Peki 14.30 oldu saatlerimiz. Bu bölümde mesajlara baktık. Meksika-Güney Afrika karşılaşmasından sonra aramıza gidelim. Aradan sonra biraz Güney Kore-Çekya maçına değinelim. Arada değinsek de birkaç şey daha söyleyeceğim o karşılaşmayla alakalı olarak. Ondan sonra bugünkü karşılaşmalara kısa bir bakış atalım. Ardından da devam edelim.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
2: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Reklam.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
2: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.33 saatlerimiz. Gün içerisinde Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Kongre üyelerimizden ve taraftarlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda Maraton Alt E bloğun, yani özel VIP bölümün tribün bütünlüğünü bozduğu ve stadyum atmosferini olumsuz etkilediği görülmüştür. Fenerbahçemizin 120. yılında hedeflediğimiz şampiyonluk doğrultusunda yapılacak renovasyon çalışması kapsamında 370 civarında VIP koltuk standart maraton alt tribün koltuk düzenine dönüştürülecek ve böylece ilgili bölümün kapasitesi 670 seyirciye ulaştırılacaktır diyor Fenerbahçe yaptığı açıklamada. Evet, bu Ali Koç döneminde Fenerbahçe özel bir VIP bölüm yapmıştı. Tabii stadın en güzel yerlerinden biri orası. Maraton Alt E blok, özel VIP bölüm maçı izleme açısından. Fakat tabii ondan sonraki süreçte gerçekten de hani tribünle o bölümün pek alakası olmadığı, oranın böyle boş gözükmesi, işte tribünle uyumlu olmaması eleştirileri beraberinde getirdi. Saatin Saran döneminde de gündeme gelmişti. Fakat koltuklar satıldığı için bir hamle yapılamadı diye bir şey hatırlıyorum ben. Şimdi Aziz Yıldırım artık oradaki kombineler mi yenilenmedi ya da başka bir şey mi düşündüler, alternatif mi düşündüler oradaki belki uzun süreli alanlar için bilmiyorum ama tekrar eski haline getirmeye karar vermişler. Fenerbahçe'de Maraton Alt E bloğu, onu da size hatırlatmış olalım günlük haberlerden bir tanesi olarak. Evet, dün Güney Kore kazandı, kazanarak başladı ve şu ana kadar Dünya Kupası'nda izlediğimiz 4 takım içerisinde en olumlu futbolu ortaya koyan ülke olarak ön plana çıktı. Dün ben Güney Kore ile ilgili bir analiz okumuştum. O analizde işte teknik direktörün savunma hattını yeterli bulmadığı için dörtlü savunmadan üçlü bir savunmaya geçtiği, kanat bekleriyle beraber işte klasik bir savunmayı beşleyeceği, Güney Kore bu sisteme geçtikten sonra da oynadığı karşılaşmalarda iyi sonuçlar alamayınca taraftarların protestosu olduğunu söylemiştim, okumuştum. Ama dün izlediğimiz takım o çizgiden uzak gözüktü. İşte şöyle bir hazırlık karşılaşmalarına bakınca mesela fil dişi sahiline 4-0 kaybetmişlerdi. Brezilya'ya 5-0 kaybetmişlerdi hazırlık döneminde ön plana çıkan maçlarda. O yüzden de Güney Kore ile alakalı olarak hani böyle işte protestolar oldu, sistem değişti, bir sıkıntı yaşayabilirler diye bir düşünce oluşmuştu kafamda okuduklarımdan sonra. Ama dün oynanan futbolu görünce Çekya önünde hücum anlamında hiç o yazılıp çizildiği kadar bir sıkıntılar olmadığı herhalde hemen anlaşılmıştır. Program içerisinde bahsettim. Bayağı bir hareketli gözüktüler hücumda. İlk yarıda pozisyonlar ürettiler. İşte engellenen şutlar, auto vurulan toplar, bitirilemeyen pozisyonlar oldu. Ama ikinci yarıda geriye düşmelerine rağmen, bu da tabii çok önemli, böyle karşılaşmalarda geriye düştükten sonra kazanabilmek, Güney Kore kazanmayı başardı. Beşiktaşlı Ohta oyuna girdikten sonra etkili oldu ve galibiyet golünü attı. O da maçtan sonra konuşmuş. Tabii onun açısından enteresan, çünkü bayağı bir hastalığı varmış. Ateşi yükselmiş. Ateşi yükseldikten sonra şöyle diyor maç sonrasında: aslında bugün maçtan önce kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Ateşim 38 dereceye kadar çıktı. Acaba maçta oynayabilecek miyim diye çok düşündüm. Ancak sağlık ekibi benimle yakından ilgilendi. Onların sayesinde sahaya çıktım ve gol atabildim. kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu demiş Beşiktaş'ın ve Güney Kore'nin santraforu o. O da tabii çok iyi bir başlangıç yaptı. Teknik direktörleri de Bo Hong, o da benzer şeyler söylemiş. Hani başlangıçtan itibaren tam olarak %100 kondisyonunda değildi. Durumunu hızla toparlamak için büyük bir çaba gösterdi ve bugün de çok iyi oynadığını, çok iyi performans gösterdiğini düşünüyorum demiş. 2-1'lik galibiyet ve şimdi bu grupta iki takım, Meksika ve Güney Kore'nin 3'er puanı var. Zaten en iyi üçüncüler de yoluna devam etme ihtimali çok yüksek, özellikle böyle galibiyet aldığınızda. O yüzden bu iki takım da son 32 turu için şimdiden avantaj elde etmiş gibi gözüküyorlar. Dönelim bugüne. Bugün hangi karşılaşmaları izleyeceksiniz? Hangi karşılaşmaları takip edebilirsiniz Dünya Kupası'nda? Bugün saat 22'de Kanada Bosna mücadelesi var. Daha sonra sabaha karşı 4'te de Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı ağırlayacak. Yani bizim grupta da karşılaşmalar başlayacak. Kanada'yı Jesse March çalıştırıyor. Onu hatırlarsanız Leeds'te görev yapmıştı. Amerikalı bir teknik direktör. Aynı zamanda Avusturya'da çalıştı. Mert zaman zaman bahsetmişti böyle birkaç tane, özellikle soyunma odasında yaptığı ateşli konuşmalar, böyle heyecanlı konuşmalar, onların bantları yayınlanmıştı. İşte o Jesse March şu an Kanada milli takımının teknik direktörü. Yüksek tempo isteyen bir teknik adam. Presli oyunu tercih eden bir teknik adam. Ve Kanada milli takımı da buna genel olarak cevap verebiliyor. Öyle bir özelliği var Kanada milli takımının. Fakat Kanada milli takımıyla alakalı olarak da en büyük korku mu diyeyim artık size? En büyük endişe demek belki daha doğru olur. O da enteresan bir istatistik. Şimdi Kanada'nın savunma hattında yer alan oyuncuların geçen sene kaçırdıkları maç sayısı çıkarılmış. Bu istatistiği BBC'den buldum ben. Mesela Johnston Celtic'te oynuyor. Geçen sezon tam 48 maç kazanmış. Kaçırmış. Kazanmış dediğime bakmayın. Kaçırmış. Bombito Nice'de oynuyor. 47 maç kazanmış. Kaçırmış. Niye kazanmış diyorsam. Cornelius, Derek Cornelius Rangers'da oynuyor. Marsilya'dan kiralık. 35 maç kaçırmış. Alfonso Davies bu takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Bayern'in oyuncusu. Geçen sezon 32 maç kaçırmış. Ve Alfie Jones, Middlesbrough'un oyuncusu. O da geçen sezon tam 27 maçta görev almamış. Doğal olarak diyorlar ki şimdi bu oyuncuların, şimdi 5 tane oyuncu saydım. Kaçırdıkları maç sayısı ortada. Bu oyuncular hani iyileştiler, forma giyecekler. Alfonso Davies bugün yok da diğerleri iyileşti. Bu arada Alfonso Davies kupayı kaçırmıyor. Sadece bugünkü karşılaşmada yok. Ama diğer oyuncular oynayacak. Onların da hani maç kondisyonu ve performansları sıkıntı yaratabilir. Kanada milli takımı ile alakalı olarak en büyük endişe buymuş turnuva öncesinde. Tabii ev sahibi takım. Az önce bahsettim. Dünya Kupaları tarihinde sadece iki kez iki ev sahibi takım ilk turda elendi. Katar'la Güney Afrika. Kanada da ev sahiplerinden biri, tabii öyle düşünmek lazım. Bakalım onların performansı nasıl olacak. Jesse March yönetiminde onları bugün göreceğiz. Diğer tarafta Bosna. Tabii Bosna'nın kadrosu böyle baktığınızda, incelediğinizde çok görkemli bir kadro değil. Bir iki tane genç yetenek var. Edin Dzeko'nun Kolasinac'ın hala devam ediyor olması zaten oyuncuların yerine aslında başka isimler bulamadıklarının bir göstergesi. Ama Bosna ile alakalı olarak da tabii şunu söylemek gerekiyor. Mesela Galler maçında 1-1'i buldular deplasmanda. O maç uzatmaya gitti. Penaltılarla Galler'i elemeyi başardılar. Playoff'tan bahsediyorum. Sonra İtalya ile oynadılar. İtalya karşılaşması tabii ki daha zordu. İtalya dünyanın ne olursa olsun büyük futbol ülkelerinden bir tanesi. Ciddi bir Dünya Kupası özlemi vardı onlarda. İtalya'yı da Galler'den sonra elemeyi başardılar. Yine 1-1 bitti normal süre. O karşılaşmada geriye düştüler. Yine geriye düştükleri bir karşılaşmada beraberliği yakaladılar. Orada tabii Bastoni'nin gördüğü kırmızı kart maç için çok kritik, çok önemliydi. Ama şunu anlatmak istiyorum. Yani Bosna takımı bayağı dirençli bir takım. Bayağı da vazgeçmeyen bir takım. İki karşılaşmada böyle geriden gelip beraberliği yakalamaları. Ondan sonra penaltılarla bir şekilde Dünya Kupası bileti aldılar. Bosna'nın tarihindeki ikinci Dünya Kupası bu. Onu söyleyelim. Bir de Bosna takımıyla alakalı olarak şöyle bir istatistik söyleyeyim.

playofflardan önceki eleme grubundaki her karşılaşmada artı iki playoff maçında da gol atmayı başardılar. Yani Bosna takımı bir şekilde skor üretebiliyor. Dünya Kupası öncesi Panama ile 1-1 berabere kalmışlar. Kuzey Makedonya maçı da 29 Mayıs'ta oynanmış ve golsüz berabere bitmiş. Yani Kanada bu maçın favorisi olarak gösterilmiş ama ben çok da hani öyle olamayabileceğini düşünüyorum. Kanada-Bosna mücadelesinin. Dönelim Amerika-Paraguay bizim grubumuz. Bizi biraz daha yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Az önce söyledim ama tekrarlıyorum, bu karşılaşma sabaha karşı 4'te oynanacak. Amerika Paraguay'ı ağırlayacak. Paraguay'la alakalı olarak enteresan bir istatistik gördüm. Sabah paylaştım. Şimdi tekrar paylaşacağım. Mutlaka dinlemeyenler vardır. Paraguay bildiğiniz gibi Güney Amerika elemelerinden geldi Dünya Kupası'na. Güney Amerika elemeleri de 10 takımla gerçekleştiriliyor. 10 ülke katılıyor Güney Amerika elemelerine. Yani takımlar toplamda 18 karşılaşma yapıyorlar. Paraguay burada 6. basamaktan 28 puan toplayarlayarak direkt Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Mesela Paraguay 28 puan topladı. Brezilya da 28 puan topladı. Uruguay da 28 puan topladı. Yani 6. olduklarına bakmayın. Averajla 6. oldular. 3. sırada bitiren Kolombiya'nın da Paraguay gibi 28 puanı vardı. Ekvator da 29 puanla bitirdi. Gerçi Ekvator'un 3 puanını sildiler ama yani diyeceğim Paraguay 6. sırada bitirse de 2. Ekvator'la arasında sadece 1 puanlık bir fark vardı. Ve bu 18 karşılaşma boyunca ki işte rakipler Brezilya, Arjantin, Ekvator, Kolombiya, Uruguay böyle takımlar. Bu 18 maçta Paraguay sadece 10 gol yedi. Bence çok çok iyi bir rakam. Peki nasıl yaptılar bu işi? Savunmaları sağlam. Direkt bir geçiş oyunu oynuyorlar. Şöyle ki topa sadece %37 oranında sahip olmuşlar bu oynadıkları elemelerde. Yani 18 karşılaşmanın ortalaması, Paraguay'da topa sahip olma ortalaması sadece %37. Topu rakibe bırakıyorlar. Pas isabet yüzdeleri yine bu karşılaşmalarda sadece %72'de kalmış. Çok düşük bir rakam %72 pas isabet oranında. Ama uzun pas isabet oranında da Güney Amerika elemelerindeki 10 ülke arasında Paraguay ilk takım. Neredeyse %20 uzun pas isabet oranları. İşte böyle bir takım tabii tehlikeli bir takım oluyor doğal olarak. İyi kapanan, direkt oynayan, uzun pas deneyen ve savunması da belli bir seviyede olan bir ekipten bahsediyoruz. O yüzden bugün mesela ben Amerika'nın da işinin zor olduğunu düşünüyorum. Amerika takımı tabii çok iyi bir teknik adama sahip. Pochettino da zaman zaman teknik adam olarak Amerika kadrosunun kalitesinden bahsediyor. Evet, bu söylenebilir. Amerika'nın önemli oyuncuları var. Büyük liglerde oynayan, iyi takımlarda oynayan oyuncuları var. Tempoları yüksek. Bunlar Amerika'nın artıları. Fakat hani Paraguay'ı çok kolay kırma ihtimalleri yok diye düşünüyorum. O yüzden Amerika-Paraguay mücadelesi bayağı keyifli geçebilir. Bakalım, onu hep beraber göreceğiz. Yani bugün ben biraz beklentilerin aksine diyeyim. Hem Amerika-Paraguay'ın hem de Kanada-Bosna'nın yakın geçeceğini, sürprizler olabileceğini düşünmekteyim. Onu zaman gösterecek. Neler olacağını yine ilerleyen dönemde konuşuruz. Yarın gece, cumartesi gecesi saat 22'de Katar İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Gece 1'de Brezilya Fas'ı ağırlayacak. Tabii güzel maç. Bayağı keyifli mücadele. Brezilya Fas'ı ağırlayacak dediğime de bakmayın. Brezilya Fas mücadelesi var demek daha doğru olur. Sonra sabaha karşı 4'te Haiti İskoçya ve sabah 7'de, pazar sabahı 7'de Avustralya Türkiye karşılaşması var. Milli takım Vancouver'da çalışmalarına devam ediyor. Kenan da milli takımla antrenmanın bir bölümünde çalışmış. Kenan dışında zaten önemli bir eksiğimiz yok. Anadolu Ajansı'nın haberine göre ilk antrenmanın bir bölümünde Kenan Yıldız takımla beraber çalışmış. İkinci bölümde, basına kapalı olan bölümde Kenan Yıldız
bireysel çalışmalarını sürdürmüş. Evet, Dünya Kupası'nda dün, bugün bu şekildeydi. Hafta sonundaki maçlara da kısa bir şöyle bakış attık. Artık umarım tabii pazartesi günü Mert'le buraya geldiğimizde milli takımın galibiyetini konuşur oluruz. Bayağı büyük bir heyecan yaşayacağız. Şunu da tekrar edeyim. Pazar sabahı milli karşılaşma bittikten sonra ben de Mert de radyoya bağlanacağız ve milli takımın ilk karşılaşmasıyla alakalı olarak yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız diyelim. Evet, Dünya Kupası faslı bu şekildeydi diyelim ve dönelim mesajlara. Bakalım mesajlarda neler var. İki defa dün oynanan maç dediniz ama bugün sabahtı karşılaşma. Artık hani biz şey bakıyoruz, geçtikten sonra dün diye bakıyorum ben karşılaşmalara. Saat farkından dolayı onu da artık maruz görün diyeyim size. Dün iki karşılaşma oynandı. Bugün iki karşılaşma oynanacak diye düşünüyorum ben. Öyle bir şeyim var. İstanbul'dan Serkan, Meksika maçındaki kart sayısı dikkatimi çekti demiş. Kolay kartlardı. Bence bizim milli takımı dikkat etmesi gereken bir durum. Kartlar böyle mi olacak? Siz ne dersiniz demiş. Evet, tabii ilk karşılaşmada kırmızı kartlar çıkınca herkes de aynı soru oldu, gündeme geldi. Takımların zaten dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu tarz turnuvalarda eksik kalmak ciddi problemlere yol açıyor. Ama turnuvanın devamı böyle olacak fikri tabii henüz olgun değil. İşte Güney Kore maçında da sadece bir kart olmuş. O yüzden biraz daha izlemek lazım. Ama açılış mücadelesinde hakem biraz daha kolay kart gösterdi. Bir dinleyicimiz aramızda kalsın diye bir mesaj göndermiş. Bazı reklamları sevmemiş, beğenmemiş reklamları. Olabilir tabii. Olabilir. Birkaç dinleyici Meksika sahaya çıkarken çalınan müzikten tabii bahsetmiş. Onların da dikkatini çekmiş. Bizim sabah sporunda kullandığımız fon dün takımlar sahaya çıkarken de stadyumda çalındı. Onunla ilgili mesajlar gelmiş. Gelmeye de devam ediyor. Evet, o bir şey oldu. Güzel bir tebessüm yarattı bizim de yüzümüzde. Açıkçası ben de şaşırdım. Hatta işte sabah dedim, nasıl öngörü gördünüz mü diye. O biraz güzel oldu, keyifli oldu. Onun dışında bakalım şöyle bir neler var. Ben demiş yarışmaya katılmadım ama katılsaydım ve birinci olsaydım ödül olarak sizinle yayına çıkmak isterdim demiş. Bu da aslında güzel bir fikir. Hani belki oynadığımız yarışmayı kazanan dinleyiciyi burada konuk edebiliriz. Güzel bir fikirmiş bu. Dinleyicimize teşekkür edelim. O da benim aklımda olsun. Belki yayına alırız onu. Tabii müsaitse, yani İstanbul'daysa ya da yakındaysa, gelebilirse, bilemiyorum ama bu güzel bir fikirmiş. Bakıyorum şöyle bir. Metehan Civek, milli takımımızın çeyrek finale kadar çıktığını düşünürsek, birinci olup çeyrek finalde İspanya'ya karşı oynamak mı istersin, yoksa ikinci çıkıp çeyrek finalde Arjantin'i mi karşımızda görmek istersin demiş. Bilmiyorum ki, hani acaba İspanya nasıl bir performans ortaya koyacak, Arjantin nasıl bir performans ortaya koyacak, hangisine bizim oyunumuz daha ters gelecek, onlara biraz bakmak lazım. İspanya ile alakalı olarak karışık yorumlar var. İspanya'nın hani turnuvada bir anda yine o ezbere aldığı oyunu sergileyebileceğini düşünenler de var. İspanya'nın kanatlarındaki Williams ve Yamal'ın çok da iyi sezon geçirmediği için İspanya'nın problem yaşayabileceğini düşünen de var. O yüzden İspanya ile alakalı olarak beklemek gerekecek gibi gözüküyor. Arjantin biraz daha sabit bir takım. Biraz daha renksiz gözüküyor. Biraz daha temposuz gözüküyor. Ama onlar da mağlup edilmesi çok zor bir ekip. Daha önce söylemiştim. 2022 Dünya Kupası'na giderken 36 maçlık bir

0: mağlup seriyle gelmişlerdi 2022 Dünya Kupası öncesinde. O maç Suudi Arabistan maçıyla o seri bitti. Ardından yine Arjantin'e bakıyorsunuz. Tabii ki arada yenilgiler aldı ama öyle bileği kolay bükülebilen bir takım değil Arjantin. Fakat filmi başa saracak olursak biraz işte turnuvada izlemek gerekir. Turnuvada bakmak gerekir. Aral Şimşir ve Demirege kadroda var mı demiş. Bu iki oyuncu milli takım kadrosundan ayrıldı. Şu an 27 oyuncu var. 27 oyuncu da kaleci olarak Muhammed Şengezer var. Bir sakatlık olursa kaleciyi ekleyebiliyorsunuz. Bakalım. Su molasını beğenmeyen dinleyiciler olmuş. Yani buna da çok fazla tabii kimse itiraz edemez. Sabah da biraz gündeme geldi. 3 dakikalık su molası uzun mu? Uzun değil, çok uzun. Bir de tabii reklama gittiğinde maça konsantrasyonu ciddi olarak dağıtıyor, etkiliyor. Fakat bu Dünya Kupası'nda da artık bunun değişmesi söz konusu değil. Buna alışmaya çalışacağız. Fakat eleştirilerinde ben son derece haklı olduğunu düşünüyorum. Hatta sabah Mert yayında söyledi. Amerika'daki yayıncı kuruluş reklam gitme saatlerini, dakikalarını, saniyelerini de kaçırmış. Biraz daha uzatmışlar. Onlar da orada bir tepki almışlar. Evet, bu şekilde programın sonuna gelmiş olduk. Yine birçok mesaj geldi. Mesaj gönderen dinleyicilere teşekkür ederim. Okuyamadığım 20'nin üzerinde mesaj var. Milli takıma hafta sonu başarılar diliyoruz. Umarız Avustralya önünde Dünya Kupası'na kazanarak başlarız. Az sonra her zaman olduğu gibi spor kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
2: Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı

0: bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor.
2: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: lastikleri yol durumunu sunar.
1: İyi günler, iyi yolculuklar değerli dinleyenler. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan bazı trafik başlıklarına yer verelim. Ankara'dayız. Önce Anadolu Bulvarı merkez yönünde benzinlikler bölümünde sağ şeritte bir araç arızası var ve de yine Anadolu Bulvarı'nda çevre yolu yönünde YDA bölümünde bir peyzaj çalışması var. Bölge trafiğini olumsuz etkileyen sebepler arasında. İzmir'de şu an faal olan bir araç arızası kaza bilgisi olumsuz etkileyen trafiği. Olağan dışı bir durum yok. Bazı noktalarda çalışmalar sürüyor. Yayınlarımızda dinleyebilirsiniz. İstanbul'da Ok Meydanı bağlantı yolu Sadabat 1 viyadüğü çıkışı D100 yönlü bir araç arızası var. Esenyurt bağlantı yolu D100 katılımında Edirne yönünde bir trafik kazası meydana geldi. Hacışerif'te de Edirne yönünde yine D100'de bir kaza var. Bunlar özet bilgiler. Daha fazla detayı yayınlarımızda, radyo trafik uygulamamızda ve radyotrafik.com'da bulabileceğinizi hatırlatıyor. İlerleyen saatlerde tekrar görüşmek üzere diyorum. İyi yolculuklar.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
3: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerden gelen mesajlara da yoğun bir şekilde yer vereceğiz. O yüzden mesajlarınızı da bekliyoruz. WhatsApp hattımız devrede. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Soru, görüş, yorum, öneri hepsini buraya yazabilirsiniz. Ercan abi hoş geldin.
4: Herkese iyi günler, hoş bulduk.
3: Dünya Kupası başladı. Uzun süredir bekliyorduk, aylardır bekliyorduk Dünya Kupası'nın başlamasını ama biraz sönük başladı. Bugün yorumlara baktım, sosyal medyaya baktım. Kimse yani Dünya Kupası başladı havasında gelmedi bana. Meksika Güney Afrika maçı ilk maçtı. Devamında ilerleyen saatlerde Güney Kore ve Çekya karşı karşıya geldi. A grubunda ilk maçlar bu şekilde tamamlanmış oldu. İstersen biz Meksika Güney Afrika mücadelesiyle başlayalım.
4: Ya, tribünler muhteşem.
3: Evet.
4: Stat zaten tarihi bir stat. Azteka'sıydı.
3: Azteka.
4: Çok iyi tezahürat Meksikalı taraftarlardan. Oyuna presle başlamaya çalışan bir Meksika. Ama maçın adı nedir diye bana sorsan uyutan maç derim. Güney Afrika mutlaka tempoyu düşürmek isteyen ve yakaladığı pozisyonlarda ani atak çerçevesini çizmiş oyun yapısıyla sahada yer alırken 9. dakikada zaten Meksika öne geçti. 1-0'dan sonra Meksika topa hakim, oyuna hakim bir görüntü içinde. Fakat maçta en çok dikkat çeken tabii 3 kırmızı kart var. 2
3: Güney Afrika.
4: Güney Afrika, 1 Meksika takımına. Bir de işte NBA'den alışık olduğumuz dikkat çeken hususlardan biri daha televizyon molası. Şimdi o televizyon molasını seninle de konuşmak isterim. Televizyon molası başlıyor. Maçta 23. 24. dakika. Bir anda o moladan sonra reklamlar giriyor, çıkıyor. Bu futbolun bütünlüğünü nasıl etkiler diye kendi kendime sordum. Hı-hı. Ya futbol öyle bir oyun değil. Basketbol gibi bir salon sporu değil. Maçın 23. 24. dakikası. Hava durumuna da

0: baktım. Meksiko City'de maçın oynandığı saat işte diyelim ki 13.35, 30 ya da 13.40 ve 23 derece. Öyle anormal bir sıcak da yok.
1: Ahım şahım bir sıcak yok.
0: Yok. Hı hı. Tamam, bunu para olarak düşünmüşler. Ya televizyon kuruluşları bundan kar etsin diye devreye girmiş bir olay. Ama bu futbolun bütünlüğünü nasıl etkiler? Maçın en önemli anları olabilir 23. 24. dakikalar. Bir takım çok kötü oynamaya başlamış. Hı hı. Ve artık oyunu resmen vermiş.
1: Kontrolü rakibe ele almış.
0: Arka arkaya kalesinde pozisyonlar veren bir takım düşün. Ya her an gol yiyecekmiş gibi. O sırada ama gol yok maçta. Diyelim 0-0. Hı hı. Hakem diyor ki buyurun reklam. Yani su molası arası. O sırada teknik direktör için bulunmadık bir fırsat. O mahkum oynayan, kendi yarı sahasından çıkamayan bir takım için bence çok iyi bir fırsat.
1: Kesinlikle öyle. Dün hatta ben şunu düşündüm. İki devre değil de Dünya Kupası'nda maçlar sanki dört devre oynanacak gibi geldi bana da. Kısa süreli dört devre. 22,5 dakikalık.
0: Evet.
1: Değil mi? Dört devre gibi oynanacak. Hani takım evet hızlı başladı, yavaş yavaş rakibe bir bakayım dersin. Oyunu nasıl? Biraz rakibi çözmeye başlarsın. Yavaş yavaş tam yükleneceğin anda hop mola.
0: Mola ve o mola sonrasında da alacağın taktiklerle yer değiştirecek oyuncularla ya da oyun sisteminde antrenmanda çalıştığımız B taktiğine geçiyoruz. Bunu şöyle yapacağız, geliştireceğiz taktikleriyle. O üstünlüğünü kaybedebilirsin oyunda. Futbol böyle bir oyun.
1: Evet.
0: Yani sen hepsi diyelim ki ev sahibisin mesela. 3 topun direkten dönmüş. 4 tane net kaçırmışsın. Tam tersi de olabilir. Rakip takım da seni perişan etmiş olabilir. Ama o oyunun ruhunu değiştirmeye yol açar.
1: Hani biz deriz ya, gol geliyorum diyor o dakikalarda. Senin imdadına bu mola yetişebilir.
0: Yetişme ihtimali çok yüksek bence.
1: Tam çünkü devrenin ortası.
0: Evet. Kendinize gelin arkadaşlar. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hı-hı. Taktikleriyle. Bir bakmışsın oyun üstünlüğü tam sendeyken yavaş yavaş kaybediyorsun.
1: Bu bana biraz sıkıntılı geldi. Ama şunu da söyleyelim. Sadece Amerika için geçerli ya da FIFA için geçerli bir durum değil bu. Amerika'da evet reklam, sponsorluk çok önemli. Yani bizdeki sponsorluk ya da Avrupa seviyesindeki sponsorluğun çok ötesinde bir sponsorluk ağı var Amerikalıların. Bütün her şeyi sponsorlar üzerinden yapıyorlar. Bütün işte masrafları sponsorlar üzerinden gideriyorlar. Oyuncu maaşlarını böyle ödüyorlar. İşte yayın gelirleri böyle karşılanıyor. Yayın giderleri böyle karşılanıyor. Amerika'nın böyle bir şey istemesi doğal. Şimdi aklıma şey de geldi. Voleybolda da mesela Japonya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvalarda ikinci setten sonra normalde 3 dakika olması gereken ara 10 dakika olur. Orada da Japonların, çünkü biz bu yayınları almak için çok büyük meblağlar ödüyoruz. Sonuçta yayıncı kuruluş reklam girsin, bu 10 dakikalık bölümü bize verin der FIVB'ye ve evet. FIVB'de de karşılık görür bu. Japonya'daki turnuvalarda bu 10 dakikalık bölüm geçmişte hep olurdu. FIFA'da da bu Amerika'daki Dünya Kupası'nda bunu gördük. Basketbolda da FIBA'nın işte 10 dakikalık devre arasını 15'e çıkardığı turnuvalar olmuştur.
0: Evet.
1: Yani bunlar var. Bu tarz uygulamalar var ama futbolda biraz hani o zaten kötü giden maçı daha da kötü hale getiriyor. Araya bir de reklam koyunca iyice kopuyorsun maçta.
0: Çok iyi giden maçı da vasat bir maça döndürebilir.
1: Vasat bir maça döndürebilir.
0: Ya bunlar ihtimaller. Bunları sıralayalım. Hı hı. Bunlar ihtimaller.
1: Sadece dünyada bir ilk olmadığını kabul edelim bunun. Onu anlatalım.
0: Tabii tabii. Tabii.
1: Dünyada bir ilk değil. Bazen ev sahibi ülkelere bu tarz imtiyazlar sağlanabiliyor. Fakat futbolda dediğim gibi hani tempo önemli, pozisyon önemli, bunların hep altını çizdiğimiz için o ara zarar verebilir.
0: Yani bu akla şunu da getiriyor tabii. Amerikan futbolu gibi final maçının da belki devre arası 15 dakika olmayacak.
1: Belki.
0: Belki bir şov planlanıyor. Onu da daha uzun süreli hale getirebilirler.
1: Bu da olabilir. Bu da olabilir ama dün maça baktığımızda çok da hani futbol olarak da tatmin etmedi. Takım ismi olarak da tatmin etmedi. Meksika-Güney Afrika maçı açılış maçı olarak.
0: Yani yükseklik olarak 2200 metre Meksiko City.
1: Rakım.
0: Deniz rakım.

0: seviyesinden. Bu tabii Güney Afrika'yı etkileyeceği konuşuluyordu maçtan önce. Bence ilerleyen dakikalarda biraz etkiledi.
1: Olabilir.
0: Hiçbir şekilde yüksek tempo oynayamadı Güney Afrika. Yükseltemedi temposunu. Meksiko City'nin de böyle bir oynayan takımlar için dezavantajı var. Nasıl Bolivya'ya giden takımlar zorlanıyorlar.
1: Tabii.
0: Takımdan dolayı.
1: Meksika'da bunu en iyi şekilde kendi lehine kullanmaya
0: Tabii.
1: çalışıyor, coğrafi avantajını.
0: Ya o öyle etkiliyor ki oyuncular. Mesela Bolivya Arjantin'e 4 atmıştı bir kere.
1: Tabii.
0: Yürüyecek hali
1: nefes
0: kalmamış yani.
1: alamamıştı
0: Tabii.
1: Arjantinliler.
0: Bu bir avantaj tabii. O ev sahibi için büyük bir avantaj.
1: Bunu da kullanmaları, kullanmak istemeleri son derece doğal tabii ki. Şimdi maça bakacak olursak Meksika zaten ağır basıyordu. Favoriydi. %60 topla oynama Meksika. 12 isabetsiz, 4 isabetli şut. Buldukları 2 gol. Güney Afrika'nın 3 şutu var. İkisi isabetli, biri isabetsiz.
0: Evet.
1: Yani bir varlık gösteremedi Güney Afrika. Gidemedi rakip kaleye.
0: Çok vasat bir takım. Ya ben şaşırdım ya. Nijerya nasıl elendi değil mi?
1: Nijerya'nın burada olması evet gerekirdi sanki.
0: Ya
1: Şu
0: sadece
1: kadroyla özellikle.
0: forvetleri dün Meksika'yı üzebilirdi. Lukman'la
1: Osimhen üzerdi.
0: Sadece forvetlerinden
1: Sadece
0: bahsediyorum.
1: forvetleri.
0: Ya Güney Afrika o tarzda da bir takım değil. Ha, yıldızlar olarak ortaya çıkabilen bir takım görüntüsü vermedi bana. Ya turnuvada sürpriz yapabilir mi? Hiç öyle bir görüntüsü olmadığını maç başladıktan sonra gördük.
1: Yani zor. Zor görünüyor onların işi. Şöyle bir baktığımızda gerçekten de zor.
0: 11 başlayan iki oyuncusunun da kırmızı kart görmesi tabii bundan sonraki maçlar için dezavantaj onlara.
1: Evet. Hakemi nasıl buldun Ercan abi? Hakem
0: Vasat.
1: çok eleştirildi.
0: Son kırmızı da eleştirilmiş olabilir ama son kırmızı aşırı sertlik olarak değerlendirdi pozisyonu.
1: Yani
0: yani
1: son
0: o
1: oyuncu
0: bariz gol
1: değil.
0: şansı değildi.
1: Bariz gol şansı değildi kesinlikle.
0: O kart gerektiren sertlik olarak değerlendirdi. Ondan kırmızı kartı gösterdi. Yoksa bariz gol şansından dolayı kırmızı kart gösterse mutlaka bir VAR uyarısı
1: Var
0: alacaktı.
1: yarısı alacaktı evet. Pek orada bariz gol şansı yoktu. Ama dediğin gibi sertlikten dolayı verdi. Bir de o hani stadyuma Vardan sonra stadyum açıkladı ya ikinci kırmızı kartını Güney
0: Evet.
1: Afrika'nın. Orada da şimdi ben acaba dedim hani tribünlerde İspanyolca konuşuluyor. Biraz İspanyolca mı konuşuyor ne? Anlamakta da güçlük çekim
0: Evet ben
1: hakemi.
0: de.
1: Değil mi?
0: Ben de güçlük çektim.
1: Meğer İngilizce konuşmuş orada ama İngilizcesinin de bayağı zayıf olduğunu daha sonra tekrar tekrar ben dinledim. Ne diyor bu adam diye. Sonradan
0: Ben
1: anladım
0: bir
1: ki
0: red kartı anladım.
1: bir tek red kartı anladım ben de
0: Evet.
1: aynen. Onun öncesinde bir attacker, bir defender diyor ama aradaki kelimeler işte İspanyolca karışımı bir şeyler gibi geldi bana. Ama pek anlamı olmayan ifadeler kullanıp Güney Afrika futbolcular da bir şey anlamadılar zaten. Yüz ifadeleri herkes dinliyor ne diyecek diye kimse
0: Ne dedi
1: anlamadı.
0: diye
1: Ne
0: acaba? Ve
1: dedi?
0: kırmızıyı görünce gerçeği
1: Evet,
0: gördüler.
1: red card'ı görünce dediler ki eyvah yandık biz. Zaten 10 kişiyiz, 9 kişi kaldık. Orada da VAR'ın uyarısının doğru olduğunu ben düşünüyorum. İkinci açıdan daha net gördük o
0: Tabii.
1: tokatı.
0: Orada rakibe sportmenlik dışı müdahale var. O ikinci kırmızı karttan bahsediyoruz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Lezzet arıyorsan
8: Festi.
7: Opet'te duracaksın.
8: Ey.
7: Aradığın ne varsa
8: buldum.
7: Opet'te bulacaksın.
8: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayın.

0: fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
3: Kale Kilit. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Birlikteliğimiz devam ederken bir dinleyicimiz demiş ki kulüp haberlerine ne zaman geçersiniz?
8: Olunca geçeceğiz tabii.
7: Kulüp haberlerine tabii geçeriz ama şu anda dedikodu mahiyetinde haberler var. Yani net bir gelişme yok transfer konusunda.
8: Ne transfer, ne teknik direktör ataması.
7: Ya yani Fenerbahçe'de yok. Mesela. Pazartesiye kalmış o iş mesela, bunu söyleyelim.
8: Mesela hiç öyle bir transfer heyecanı da bu Dünya Kupası dolayısıyla zaten yok.
7: Peki evet, bu aralar transfer...
8: Ya Avrupa'da bile yok. Dün zor. Bir Jose Mourinho açıklandı.
7: Jose Mourinho açıklandı.
8: O kadar. Real Madrid için. O yüzden geri kalanlar artık fıs fıs haber onlar.
7: İşte Bernardo Silva Real Madrid haberleri çıktı.
8: Evet.
7: Bunlara değiniriz tabii ki. Dinleyicimizi de kırmayalım. Ama hani net bir haber... Şu an için kulüplerimizle ilgili veremeyeceğiz. Hep dedikodular var. Bu dedikoduları da tabii ki paylaşırız isterseniz. Neden olmasın, onları da sizlerle paylaşırız. Süremiz var bu haberler içinde.
8: Hatta dün
7: içinde.
8: Fenerbahçe Kulübü'nün yayınladığı bir genelge var. Yani diyor ki Fenerbahçe Kulübü kamuoyunda adı geçen teknik direktörlerle ilgili bir açıklama, resmi bir olay, girişim yapılmamıştır diyor. Yani bu da gündemde olan bazı isimler vardı.
7: Bu da önemli bir açıklamaydı.
8: Evet, çok önemli bir açıklamaydı. O yüzden de şu anda beklemedeyiz.
7: İtibar etmeyiniz diyor.
8: İtibar etmeyiniz diyor. Beklemedeyiz. Evet.
7: Beklemedeyiz o yüzden biz de, ama yine de değiniriz tabii ki bu gazetelerde çıkan haberlere. Muhabir arkadaşlarımızdan biz nerede haber aldık, onlara tabii ki değineceğiz. Keşke net verebileceğimiz haberlerimiz de olsa tabii ki. Çünkü... Anladığım kadarıyla dinleyicimiz pek Dünya Kupası havasına girememiş.
8: Daha ilk
7: kulüpleri merak ediyor.
8: Ya şimdi Dünya Kupası'nın Mehmet şöyle bir gerçeği var. Sen de tahmin ediyorum bunu görüyorsun. Gruplardaki bazı maçlar iyi olacak. Bunu kabul edelim.
7: Hı hı.
8: İyi maçlar görebiliriz. Esas iş eleme maçlarındadır Dünya Kupası'nda. Hayır, yenilenin Dünya Kupası'na veda
7: edeceği.
8: O maçlar bayağı ses getirecek maçlar olacaktır.
7: O maçlar daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorum yine dinleyicilerimizden. Sönük olmasının en büyük nedenlerinden biri de saatler demiş dinleyicimiz. Bize biraz ters diyor o saatler diyor.
8: Bayağı ters. Yani dinleyicimize katılıyorum. Yani 4'te maç var mesela. Eğer milli takımımızı çok yakından ilgilendirmeyen bir maçsa o maç ne olursa olsun saat 4'te seyretmek zor. Ya televizyonun karşısında uyuma ihtimaliniz bence yüksek.
7: Bir de uyutan maçsa.
8: %.
7: Dünkü gibi bir maçsa kesin uyursunuz.
8: Dünkü maçta uyursun.
7: Ama işte Paris Saint Germain Bayern Münih maçı olsa uyumaz.
8: O tarz bir maç olsa.
7: O tarz bir maç olsa uyumazsın. Ama dünkü maç gibi bir maç uyutur. Gerçekten de öyleydi. Uyutmaya yani yakın bir maçtı.
8: Bana öyle geliyor.
7: Şimdi burada da dinleyicimize hak vermemek
8: mümkün değil.
7: Elde değil. Diyor ki hatta birçok vatandaşımız Türkiye'nin maçlarını bile sabah uyandığında ancak sonuç olarak öğrenebilecek diyor. İzleyemeyecek.
8: 5 maçında o ihtimal yüksek gibi geliyor bana.
7: Tabii bir kalkacak maç bitmiş. İşe gitmek
8: sabah
7: için.
8: Sabah 5'te başlıyor. Sabaha karşı 5'te diyelim.
7: Evet, 7'de bitecek.
8: Evet yani hemen kalkar kalkmaz televizyon karşında açık olmuyor. En azından.
7: Bir telaşla tabii giyiniyorsun, hazırlanıyorsun. O 5'e sırada
8: çeyrek
7: da
8: kala falan kalkman lazım. Evet. 10 kala. Sabaha karşı. O dinleyicimize hak vermemek mümkün değil bu yorumunda.
7: Biraz da evet saatler bize uyuysa belki biraz daha rahat o Dünya Kupası havasına girebiliriz. Saatler de bizi etkiliyor demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bakalım. İtalya ve Almanya'nın dörder kupası var.
8: Evet.
7: Ama İtalya neden Dünya Kupası'na katılamadı? 3 kez üst üste katılamadı.
8: Evet, büyük bir krizde İtalyan futbolu. Sebebi o. İtalyan oyuncu yüksek seviyede kaliteli İtalyan oyuncu bir türlü bulamıyorlar. Ve tabii ki büyük sürprizler oluyor. Son playoff maçları da takılıp kalıyorlar.
7: Hı hı.
8: En büyük sebebi oyuncu yetiştirememeleri. Onu söyleyebilirim.
7: Evet, bu konuda da önlem almaya çalışıyorlar. Özellikle işte yayıncı olduğumuz için biraz daha fazla sayıda maç izleyebiliyoruz İtalya'dan. Çok sayıda İspanyol ve Hollandalı oyuncu var İtalya'da. Ve bunlar olduğu için de belki de maliyetleri mi daha düşük? Onlara daha çok mu güveniyorlar bilmiyorum. İtalyan oyuncular Serie B'de oynamak zorunda kalıyor. Genç oyuncular.
8: Evet.
7: Yaşları küçük olan oyuncular. Ama İspanyollar ve Hollandalılar da Serie A'da çok sayıda takımda boy gösterebiliyorlar. Bunların önüne geçmek için de çaba var. Kendi oyuncularımıza güvenelim. Onlar oynasın, onlar yetişsin düşüncesi hakim. Ne kadar tabii hayata geçirebilirler? Bunu da zaman gösterecek bizlere.
8: Bence de öyle. Bu yüzden İtalya oyuncu bulamadığı sürece Dünya Kupası'na katılsa bile elenme ihtimali yüksek.
7: Evet. Şu haliyle katılsa bile elenme ihtimali yüksek. Ama bir sonraki Dünya Kupası'na 4 yıl var. O 4 yılda bir toparlanma süreci. Bu dediklerini, projelerini hayata geçirebilirlerse, gençleri 4 yıl boyunca kullanıp olgunlaştırabilirlerse o zaman başka bir şeyden bahsedebiliriz. Uzun bir süre.
8: Katılıyorum
7: sana. 4 yıl uzun bir süre. Hüseyin Mecit Bey selam söylemiş. Teşekkür ediyoruz. Kendisine sağ olsun, var olsun. Şimdi Somalili hakem ülkeye alınmadı.
8: Evet.
7: Fransa teknik direktörü Somalili olsaydı aynı davranışı sergileyebilirler miydi mesela? İspanya'da Fransa diyor.
8: Mümkün değil. Ve az bu konuda UEFA FIFA'ya bir ders verdi.
7: Evet, çok güzel bir gelişme yaşandı Ercan abi.
8: Dün onu da canlı yayınımızda vermiştik zaten son dakika gelişmesi olarak. Bugün de hatırlatalım, Süper Kupa finalini Somalili hakem yönetecek.
7: Aston Villa Paris Saint Germain Süper Kupa maçını Somalili hakem, Amerika Birleşik Devletleri'ne alınmayan, 2025 yılında Afrika'da yılın hakemi seçilen hakem yönetecek.
8: Omar. UEFA tarafından resmi olarak görevlendirildi.
7: Çok da güzel bir yaklaşım oldu.
8: Bu tabii
7: oldu.
8: Ki bütün yorumlar UEFA'nın FIFA'ya verdiği bir ders. Avrupa Futbol Birliği'nin.
7: Dün BBC muhabirinin bir sorusu vardı Infantino'ya. Biraz sıkıştırmak istedi Infantino'yu BBC muhabiri. Dedi ki ya dedi siz işte Dünya Kupası düzenliyorum diyorsunuz ama sizin atadığınız hakem ülkeye sokulmuyor. Ve bunun için de hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bunun nedeni ne? Dedi. Infantino da çalışmış herhalde, bir cevap verdi. Dedi ki 2036 yılında çok büyük ihtimalle dedi kadınlar Dünya Kupası'na İngiltere ev sahipliği yapacak. Henüz resmi olarak açıklamadık ama öyle görünüyor dedi. 2036 yılında ülkenize girecek insan

0: Bunlara biz mi karar verelim dedi. Dünya Kupası için. Böyle bir cevap verdi Infantino. Gazeteciye. BBC muhabirine.
1: O ülkesine girecek insanlar değil. O
0: görevliler.
1: Görevliler. Şöyle. O zaman FIFA hiç hakem yapmasın onu. Afrika'nın en iyi hakemi seçilmesin. FIFA desin ki sen istediğin kadar uğraş. Ben sana hiçbir turnuvada görev vermem desin. Öyle girsin olaya, öyle baksın.
0: O zaman o da öyle yaklaşsın diyorsun.
1: Ben değil öyle mi? Diyorum.
0: Yani.
1: Ya da desin ki Afrika'dan hiçbir hakem görev alamaz Dünya Kupası'nda.
0: İşte biz düzenliyoruz organizasyonu ama ülkeye giren çıkana ülkenin işte kendi kolluk kuvvetleri ya da işte siyasileri karar veriyor dedi.
1: İngiltere ama bu organizasyonun içinde yer alan kişiler bunlar. Hakem.
0: Hakem.
1: Sen de,
0: o da senin görevlendirdiğin bir insan değil mi? Yani senin sen sahip çıkman lazım.
1: Senin personelin.
0: Senin personelin. O anda Somalili hakem net bir şekilde FIFA'nın personeli. Görevlendirdiği kişi resmi olarak.
1: Yani bu
0: elinde yazısı var, her şeyi var.
1: Başvurmaları gerekirdi diye beklerdim ben FIFA'da. Yapmayın böyle bir şey diye. Hemen bir telefon trafiği. Bunun böyle olması gerekmiyor. Bu problemi lütfen çözelim diye.
0: Şimdi İran içinde şöyle bir çözüm bulundu. İranlı oyuncular Meksika'da kalacaklar. Maç için Amerika'ya girip çıkacaklar. Bu da büyük bir saçmalık.
1: Orada da bekletebilirler mi girerken mesela?
0: Yaparlarsa şaşırmam. Her şeyi yaptılar çünkü. Yani yapmazlar diyemiyorum. Yapmazlar diyemiyorum. İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda'yla maçlar oynayacak mesela.
1: Ve üçü de Amerika'da.
0: Üçü de Amerika'da maçlar.
1: Evet.
0: Gir çık yapacaklar. Kaç kilometre yol kat edecekler bilmiyorum. Muhtemelen başlarına da ciddi kolluk kuvveti takar peşlerine.
1: Tabii,
0: İranlı
1: tabii.
0: Oyuncuların, kafilenin peşine takar Amerika. Kimseyi kımıldatmaz yani.
1: Görüntü öyle.
0: Uçaktan indiklerinde çevirir etrafını. Otobüse tabii. Bindiklerinde çevirir. Otele öyle sokar, stada öyle sokar, öyle de çıkarır.
1: Ve gönderir.
0: Ve gönderir. Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Olmaz. O İnanılmaz. Takım da maçın havasına nasıl girecek? Merakla bekliyorum.
0: Bir protesto bekliyorum ben İran'dan.
1: Ben de.
0: İran'dan bir protesto, ses getirecek bir protesto bekliyorum. Çok garip şeyler oluyor Dünya Kupası'nda hakikaten. Bakalım. İlerleyen günlerde daha fazla gelişme olacak gibi geliyor bana bu konuda.
1: Oh gol attı. Yani Beşiktaşlı taraftarları tabii Türkiye'deki futbol severleri ilgilendiren.
0: Galibiyet golünü attı değil mi?
1: Galibiyet golünü attı. Şöyle söyleyeyim. Çekya tabii öne geçmesine rağmen oyuna bir türlü ağırlığını koyamadı.
0: Büyük baskı yedi Ercan abi Çekya.
1: Ve bu baskının sonrasında da Güney Kore mücadeleyi 2-1 kazanırken onun açıklaması var maçtan sonra. Şunu söylüyor. Dün bir ara diyor ateşim 38 dereceye çıktı.
0: Hı hı.
1: Bu tabii ki herkesi başta beni de ilgilendirdi. Ama sonra düşürmüşler ateşi ve sonun yerine oyuna girdi. Hı hı. Sonra da galibiyet golünü attı.
0: Son da çok kaçırdı gol. Bayağı pozisyonu var.
1: Kaçırmaması lazım.
0: Minson bayağı kaçırdı.
1: Yani son gibi İngiltere'de Premier Lig'de yıllarca forma giymiş. Tottenham'ın sembol oyuncusu olmuştu. Şimdi Amerika'da futbol hayatına devam ediyor. Ama tabii sonun golüyle de ayağa kalktılar.
0: Hı hı. Ya Oh'un da gol atması Beşiktaş taraftarını sevindirmiştir.
1: Tabii.
0: Diye düşünüyorum.
1: Ya Dünya Kupası'nda gol atmak bence müthiş bir anı değil mi?
0: Ya güzel, güzel.
1: Kariyeri için de önemli.
0: Güzel bir gol oldu. Gol de 87'de geldi zaten. İlk beraberlik golü Hwang'tan, galibiyet golü de Oh'tan geldi. Maça sonradan girdi. 11 dakika sonra golünü attı.
1: Evet, Çekya'nın attığı golde de müthiş bir uzun kullanılan taç taktiği var.
0: Evet.
1: Bir oyuncu kalecinin hareket alanını daraltıyor. Kaleci göremiyor.
0: Çıkamıyor.
1: Çıkamıyor ve kafayla gol atılıyor.
0: 1-0 Krejci ile öne geçtiler. Krejci de benim beğendiğim iyi ve genç savunmacılardan biri. Takımlarımız takip etsin Krejci'yi. Oyun kurucu bir stoper.
1: Ama buraya kadar değil mi?
0: Evet, ama işte Çekya büyük baskı yiyince Güney Kore maçı aldı. Çok koşan bir takım Güney Kore, Japonya. Ben Japonya'yı merak ediyorum. Mesela Japonya

0: maçlarının saatleri uygunsa izlerim ben Japonya'yı. Ters saatler yoksa Japonya benim merak ettiğim bir takım.
1: Hazırlık maçlarının yani kupaya gelirken iyi sonuçlar alan takım Japonya.
0: Evet.
1: Yani kanat oyuncularında tabii sakatlık problemi var ama yine de mutlaka bir çözüm bulmuşlardır. Ama Japonya'nın başarılı olmak için geldiği, başarı derken şunu kastediyorum, gruplardan çıkıp üstlere doğru, çeyrek yarı finale doğru yürümek istediğini bütün herkes söylüyor. Başta tabii Japonlar söylüyor.
0: Başta Japonlar söylüyor, evet. Şimdi izlenemeyecek bir saat değil. İki gün sonra onların maçı var. 22, bizde 23 olur o. Bakıyorum. Ercan abi, o maç seyredilebilir. Hollanda-Japonya maçı seyredilmeye değer maç bence. Gollü maç olur.
1: Grubun bir de 1 ve 2'si için oynanacak bir maç olarak da hayal edebiliriz.
0: 14 Haziran bence bu maçı izleyin derim.
1: Hollanda-Japonya.
0: Hollanda-Japonya maçı güzel maç.
1: Aynı kanaatteyim ben de.
0: Ben izlerim o maçı. Bakıyorum başka yorumlara da, kaçırmamak istiyorum. Ama bir de yarış aramız var. Önce bir yarışa gidelim, devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. 11 numaralı Ervanur bir boy farkla koşunun lideri. 15 numaralı Zenk ikincilikte, iki boy geride. Orta kulvarda 4 numaralı Serhun Efe, onun hemen yanına sokulan 14 numaralı Bandırmalı. Onun dışında da 8 numaralı Şehnaz Longa var. Bu şekilde son 600 metreye giriliyor. Koşunun liderliğini sürdürüyor 11 numaralı Ervanur. Fark 2,5 boy kadar. 15 numaralı Zenk ikincilikte, bir boy geride iç kulvarda. 4 numaralı Serhun Efe, dışında da 14 numaralı Bandırmalı. Sırasıyla Safkanlar, Muzafferjan koşusunda düzeye çıktı. 11 numaralı Ervanur virajı da 2-3 boy farklı önde döndü orta kulvardan. 4 numaralı Serhun Efe'nin onun yanından, 14 numaralı Bandırmalı'nın iç kulvardan da yine takipte olan Safkan, o 3 Tarçın Kız ve bu şekilde son 200 metreye girildi. 11 numaralı Ervanur koşunun lideri, en dış kulvardan 6 numaralı Emir Enes de hız sprinte başladı. 11 numaralı Ervanur önde, 4 numaralı Serhun Efe ikinci, farklar azaldı. 6 numaralı Emir Enes geldi ve 6 numaralı Emir Enes koşuyu kazanıyor değerli yarışseverler. İkincilik için 3 numaralı Yaşar Serap ve 4 numaralı Serhun Efe Toto'yu yakın geçtiler. Yine dördüncülük için 10 numaralı Tarçın Kız ve 11 numaralı Ervanur da aynayı yakın geçen safkanlar oldular. Muzaffer Can koşusunu 6 numaralı Emir Enes, jokeyi Bekir Mert Mırık'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: 1950 yılı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere maçı Dünya Kupası. Şimdi bu maçta favori kim? Tabii ki İngiltere. Maç başlıyor. İngiltere'nin atakları, direkten dönen toplar, Amerika Birleşik Devletleri'nin kalecisi Borgi'nin inanılmaz kurtarışları, ki kendisinin mesleği de çok ilginç. Bir cenaze şirketinde şoför olarak görev yapıyor. Ama bu maçta çıkarttığı çok enteresan ve mükemmel toplar var. Onun ötesinde büyük bir sürpriz yaşanıyor. Gelişen atakta Amerika Birleşik Devletleri bir anda 1-0 öne geçiyor. Kaleci William'ın yapacak hiçbir şeyi yok. William golü yiyor. Diyorlar ki İngiltere toparlar. Toparlayamıyor. Ataklar. Hepsinde kaleci Borgi'nin muhteşem kurtarışları. Ve maçın sonucunda İngiltere eleniyor. Amerika kazanıyor. Dünyadaki uluslararası ajanslar buna inanamıyorlar. Ya diyorlar, bir yanlışlık var herhalde. Bu haberi bir daha kontrol edelim. Bir daha bakalım. Ama gerçek şu. Amerika İngiltere'yi eliyor ve gelmiş geçmiş Dünya Kupalarının en büyük sürprizine imza atıyor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır. Radyo

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Gelce dinlesin, bu sesi dinlesin, ben seninleyiz Türkiye.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Radyo
1: Spor. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bir dinleyicimiz demiş ki Avrupa Şampiyonası'nda çok renkli görüntüler vardı. Hatırlarsanız demiş, Hollanda taraftarı çok eğlenceliydi. Turuncular içinde güzel dansları vardı demiş. Amerika'da bu görüntüler olacak mı? Pek sanmıyorum demiş. Olabilir aslında. Neden
3: olabilir
2: olmasın?
3: Yani şovla ilgili görüntüleri rahatlıkla görebiliriz bence.
2: Bence de görebiliriz. Ama şu mesela sabah onu da düşündüm biraz. Sosyal medyada da vardı. Türkiye olmasaydı biz bu kadar da bu Dünya Kupası'nı konuşmayacaktık Ercan abi. Çok da içine giremeyecektik saat farkından ötürü.
3: Düşünmedim ve, değil.
2: Değil mi? Evet. Türkiye var diye biraz daha biz işin içindeyiz bu kez. Yoksa çok sessiz sedasız bir Dünya Kupası geçerdi. Hatta dinleyicimizin dediği gibi belki de önce kulüpleri konuşacaktık. Sonra
3: bu
2: Dünya
3: arada
2: Kupası'nı.
3: Bölümüne geçerdi.
2: Bu arada Dünya Kupası'nda da işte bugün şu maç var, bu maç var deyip geçiştirecektik belki de.
3: Ya işte belki elemelerde konuşurduk.
2: Hı-hı.
3: Tek günlere inecek ya eleme maçlarına baktığımızda.
2: Belki evet, o zaman olabilirdi. Bir dinleyicimiz enteresan bir mesaj göndermiş. Diyor ki Güney Afrika'yı seyrederken diyor mutlu oldum. Uzun zaman sonra biz bunları yeneriz diyeceğim bir takım gördüm, bir Beşiktaşlı olarak diyor. Yani Beşiktaş Güney Afrika'yı yenerdi diyor.
3: Doğru.
2: Farklı bir yaklaşım.
3: Ya takım biraz şöyle bir gerçek var. Hiç hazır bir görüntü vermedi bana.
2: Güney Afrika.
3: Evet.
2: İşte o şeyden olabilir mi? Ne kadar süre hazırlandılar? Ne kadar kaldılar orada bilmiyorum Ercan abi. O rakım dedin ya sen.
3: Evet.
2: O çok önemli bir şey aslında. Fiziksel anlamda ben mesela Meksika'da oyunculara bakıyorum. Güney Afrikalılara bakıyorum. Kanter içinde kalmışlardı. Yani bayağı sıkıntı yaşamışlar.
3: Nefes almakta zorlanıyorsun yükseklik
2: evet.
3: Meydana geldiğinde.
2: Aynen. Yani o da etkilemiş olabilir diye düşünmedim.
3: Ayaklar
2: değil.
3: Ayaklar gitmez.
2: Ayaklar gitmez. Nefes alman lazım. O sıkıntı sanki yaşandı diye düşünüyorum. Güney Afrikalı oyuncular da yanlış planlama mı yaptılar hiç? Yani o konuyu çok
3: ya istedikleri kadar planlama yapsalar. Yani bizi bundan etkiliyor. Onlar da bizden daha iyi biliyor bu konuyu.
2: Hı hı.
3: Maçtan önce de oraya gelseler etkileniyorsun. Yapacak bir şey yok.
2: Etkileniyorsun.
3: Yani Arjantin planlama yapmadım. Bolivya.
2: Bir hafta önce gelmek lazım işte yüksek rakım.
3: Evet.
2: Bir hafta. Yani bu jet lag gibi değil. Daha uzun süre kalman gerekiyor.
3: Evet.
2: Yüksekte. Yüksekte oksijen seviyesi düştüğü için kandaki hemoglobin, onu da bir açıklayalım. Yani yüksek niye etkiliyor? Hemoglobin sayınız artmak zorunda kalıyor. O oksijen.

0: Güne
1: Doğru.
0: kanda taşımak için hemoglobin seviyenizin yükselmesi gerekiyor. O yüzden sporcular yükseklik kampı yaparlar. Atletler özellikle yükseklik kampı yaparlar. Yarışmadan hemen önce inerler deniz seviyesine ve bir günün içinde koşmak isterler.
1: Evet.
0: Bisikletçiler çok yapar yükseklik kampı. Sonrasında yarışa başlayayım isterler. Çünkü o yüksek hemoglobinle siz yüksek oksijen taşıma kapasitesiyle yarışa başladığınızda ya da bir maça başladığınızda çok yüksek enerjiniz olur. Bu nedenle geç giderseniz eğer o yükseğe, eğer o hemoglobin sayınızı artıramazsanız o zaman problem yaşarsınız.
1: Bu problem de sizin iyi oynayamamanıza yol açar.
0: Evet. Dünya Kupası maçları benim için yok hükmündedir. O yüzden kulüp haberlerini istiyorum demiş dinleyicimiz. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Yorumları için. Bakıyorum böyle ben de bir yandan yorumlara. Bu kadar katı madem Amerika niye düzenliyor demiş Dünya
1: Para,
0: Kupası'na.
1: para,
0: Hı.
1: kazanç, değil mi?
0: Evet. Kanada'daki maçları yönettirselerdi madem Amerika'ya giremiyor.
1: Bunu sağlamaları lazımdı, evet.
0: Omar Artan
1: Ya en azından öyle bir çözümde bulunabilirlerdi, bir değişim yaparlardı. Madem öyle, siz
0: hakemleri
1: yapıyorsunuz.
0: değiştirelim, değil
1: Bir
0: mi?
1: hakem değiştirebilirsin. Ne olacak ki?
0: Çok büyük problem olacağını ben zannetmiyorum. Güzel bir yaklaşım bu da. Dinleyicimizden Kanada'da ya da Meksika'daki maçları yönetebilir de bir iki maç. Neden olmasın?
1: Kalpler kırılmazdı, değil mi?
0: Evet. Şimdi farklı yaklaşımlar var. FIFA Başkanı Somalili olsaydı turnuva Amerika'da olur muydu?
1: Olmazdı.
0: Olmazdı.
1: Kendisi de Amerika'ya herhalde giremiyor, değil mi?
0: Giremezdi. Giremezdi. Oho, Atletico Madrid takip ediyormuş. Doğru mu? Ben görmedim böyle
1: Böyle
0: bir
1: bir
0: haber.
1: haber ben de görmedim.
0: Senin dediğin gibi fısfıs olabilir Ercan
1: Evet, meşhur
0: abi.
1: fısfıslar.
0: Güzel maçtı Güney Kore maçına kalktım izledim diyor dinleyicimiz. Kayseri'den Hakan Bey. Meksika maçına baktım beğenmedim diyor ama Güney Kore maçı iyiydi diyor. Güney Kore
1: Daha
0: koşan bir
1: fazla
0: takım.
1: pozisyon vardı bir de.
0: Daha fazla pozisyon vardı evet.
1: Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Pozisyon sayısı bayağı fazlaydı.
0: Şimdi Meksika'nın ilk kırmızı kartı ağır bir karardı demiş. Bir hakem yorumcusu öyle demiş. Ben izleyemedim. VAR'ın neden devreye girdiğini de anlayamadığını söyledi. VAR'ın devreye girdiği pozisyon bence kırmızı ya doğru girdi diye düşünüyorum ben.
1: Evet, o var bir de şeye de baktı tabii. İçeride mi dışarıda mı? Bariz gol şansına zaten bir şey demedi.
0: Evet. O tokatta girmesi lazımdı zaten VAR'ın. Doğru girdi
1: E tabii.
0: devreye girdi.
1: Hakem kamerasında, hakem çünkü topu takip ediyor. O pozisyona dikkatle baktığınız zaman hakem yakın ama topu takip ediyor. Orada o ters açıdan rakibine yaptığı müdahaleyi görme ihtimali düşük.
0: Futbolun artık bu derece endüstriyel olması işin ruhundan uzaklaştırıyor bizleri demiş. Londra'dan bir dinleyicimiz futbol antrenörüymüş kendisi.
1: Bu kadar endüstri bir yere kadar ya, kendisine katılmak mümkün değil.
0: Gün geçtikçe Dünya Kupaları futbolun ruhundan uzak bir hal almaya başladı.
1: Evet, Simon Cooper'in bugün bir röportajı var. Şöyle diyor, 50 yıldır diyor bu Dünya Kupaları televizyonlar için ne yapabiliriz'in gölgesinde yapılıyor diyor. Ünlü yazar.
0: Simon Cooper.
1: Evet.
0: Maçların sabaha karşı oynanmasına karşı şikayetçiyiz ama akşam üstüne denk geliyor Amerika'da. O yüzden serin havada oynayacaklar demiş Turgay Bey.
1: Doğru. Amerika için zaten televizyoncuların deyimiyle prime time saatinde.
0: Prime time'da. Hakem için de iyi PR oldu, memnun olması lazım demiş bir dinleyicimizin. Ama sonuçta Dünya Kupası'nda maç yönetmek isterdi.
1: Evet tabii.
0: Her hakemin hayalidir. Yani her futbolcunun hayali nasıl Dünya Kupası'nda oynamaksa.
1: Hakemin şimdi şu yaşını tabii bilmiyoruz tam genç olarak. 4 sene sonra Fas, Portekiz, İspanya düzenleyecek Dünya Kupası'nı. Ben orada

0: da görev alacağı kanaatindeyim.
1: Genç bir hakem alır. Yaş olarak bir problem yaşamaz bence.
0: Yani bu 4 sene önce devam olmadı. Eğer devam ederse mesleğine de hakemliğe, ben 4 sene sonra net olarak Somalili hakemin görev alabileceği kanaatindeyim.
1: Şimdi milli takımımız 3 maç için 7200 kilometre yol yapacak Ercan abi. Bu da bayağı bir mesafe demek değil mi? 3 maç için 7200 kilometre yol. Biraz açayım ben bunu.
0: Aç, evet, bu önemli çünkü.
1: Şimdi fiziksel olarak oyuncularımızı yıpratabilecek bir unsur olarak dikkat çekiyor. Şimdi kamp yerimiz Arizona'daydı. Avustralya karşılaşması için 4000 kilometre yol kat ettik. Vancouver'a gittik. Amerika Birleşik Devletleri maçı için 2000 kilometre, Paraguay maçı içinse 1200 kilometre yol kat edecekmiş milli takımımız.
0: Ay, milli takımımız bir de şimdi dönmeyecek mi Arizona'ya geri maçtan sonra? Dönecek.
1: Değil mi? Kamp yeri de orası.
0: Evet.
1: O zaman daha fazla oluyor senin.
0: Eğer dönecekse ya da direkt.
1: Ama direkt olarak Amerika maçı için de başka bir kamp merkezine gidebilirler bence.
0: Olabilir.
1: Olabilir. Biz minimumdan hesaplayalım. Minimum 7200 kilometre 3 maç için yol yapacağız.
0: Az bir süre değil.
1: 7200 çok, bayağı bir yorucu. Onu
0: i̇şte
1: söyleyebilirim.
0: Böyle 3 ülkeye böldüğünde Avrupa kıtası olsa ya fena değil diyebilirsin. Çünkü Fas biliyorsun yakın.
1: Hı hı.
0: İspanya'ya. Fas, İspanya, İspanya, Portekiz. İspanya ve Portekiz de yakın.
1: Hı hı.
0: Madrid, Lisbon uçakla bayağı yakın. Fakat Amerika işin içine girince 6 saatlik 7 saatlik yollar var, uçuşlar var.
1: Şimdi baktım, gidiş dönüş 4000 kilometre Vancouver'a. Senin dediğin doğru. Yani Arizona'dan Vancouver, Vancouver'dan Arizona 4000.
0: Bayağı uzak, 2000 kilometre.
1: 2000 kilometre. Git gel 4000 kilometreymiş. Bu yolculuklarda da A millileri Türkiye'den gelen özel bir polis timi koruyacakmış.
0: Evet. Ya, ülkenin korumasının dışında tabii ki bizim yakın korumalarında olması gerekiyor.
1: Millilerimiz emin ellerde diyebiliriz.
0: Evet.
1: Kesinlikle. Şimdi A grubunda Meksika kazandı. Güney Kore kazandı. Burada sanki ilk iki böyle olacakmış hissiyatı da doğdu bende. Ne diyorsun Ercan abi? Çekya da pek umut vermedi Güney Afrika'da.
0: Bana da öyle geliyor. Ya Çekya, ya Çek futbolunda ileriye gidiş yok. Bunu kabul edelim. O eski şaşalı yılları, çok önemli yıldızları artık Çekya içinde pek göremiyoruz. Onlar da oyuncu yetiştirememenin dezavantajını yaşıyorlar.
1: En büyük problemler, geçtiğimiz yayınlarımızda bahsettik zaten, o oyuncu yetiştirme. Her takım sporunda olduğu gibi burada da çok önemli. Futbolda da çok önemli, çok değerli. İşte İtalya örneğini verdik. 4 Dünya Kupası var İtalya'nın ama oyuncu yetiştiremiyorlar son dönemde. O yüzden Dünya Kupası'na da katılamıyorlar. Arka arkaya.
0: Eğer o dediğin doğru, oyuncu yetiştiremezsen arka arkaya Dünya Kupalarını evden seyredersin.
1: Evden seyrediyorsun.
0: Avrupa Şampiyonası'nda bir şey yapamazsın.
1: Evet.
0: Ki yakın dönemde yine de bir Avrupa Şampiyonluğu var.
1: Var. Mancini ile İtalya'nın Avrupa Şampiyonluğu var.
0: Mesela o takım gitti. Bir anda kayboldu.
1: Kayboldu, evet. Acaba Mancini'nin sihri miydi şimdi?
0: Ya da takımın artık son neslin son turnuvası mıydı? Öyle bakalım.
1: Hmm. O da olabilir. O da olabilir.
0: Yani nesil gitti. Ondan sonra da 3 kere Dünya Kupası'na katılamamak ne demek? Ve iki Balkan takımına eleniyorsun. Birinde de Kuzey Makedonya'ya elenmişlerdi.
1: Bosna Hersek'e elendiler.
0: Bosna Hersek'e elendiler. Ya demek ki İtalya eğer tur atlasa, diyelim Bosna Hersek'e yerese, bu Dünya Kupası'nda da hiçbir şey yapamayacak. Görüntüsü o.
1: Öyle bir görüntü gerçekten de var.
0: De.
1: Şimdi Türkiye'yi baştan sona gidip gelseniz milli takımın bir maç için yapacağı tek güne neredeyse denk geliyor demiş dinleyicimiz.
0: Evet.
1: O yüzden işimiz zor demiş. Maça forvetsiz mi çıkacağız?
0: Deniz'le başlamaz.
1: Kerem'le başlayacak.
0: Ya gözüküyor o. İşte Kerem'i takip ettim ben. Antrenmanlardaki durumu. Bir takımla başlamış. Basına açık olan bölümde 15 dakika. Basına kapanan bölümde tekrar bireysel çalışmaya dönmüş. Fakat Montella'nın yaptığı açıklamaya göre büyük bir ihtimalle 11'de başlama şansı yüksek.
1: Öyle bir görüntü var gerçekten de.
0: Ya hiç riske etmeden herhalde biraz çalıştırıyorlar maça kadar. Fakat Kenan'ın sağlıklı ve iyi olması bizim için çok önemli şart.
1: Satılmış Bey diyor ki Meksika maçındaki kırmızılar biraz ağırdı. Ağır bulanlar olmuş. Evet
0: ağır ama Dünya Kupası, şimdi bunlar hakemler seminerler yapıyorlar Dünya Kupası'ndan önce. Ve onlardan istenenleri FIFA yetkilileri söylüyorlar kendilerine. Herhalde kırmızı kartın bundan sonra biraz daha kolay çıkabileceği maçlar göreceğiz. Bu çünkü seminerlerde verilen, hakem bunu kendi kafasına göre çıkarmıyor kırmızı kartı. Hı hı. Hemen bu kartı gösterin diyorlar mesela.
1: Şimdi A grubunda ilk maçlar tamamlandı. B grubunda da Ercan abi bugün 22'de Kanada Bosna Hersek maçı var. Bir başka ev sahibi sahne alacak. Ne diyorsun Kanada Bosna Hersek maçı için?
0: Ya Kanada elinden geleni yapar ama Bosna çok deneyimli bir takım.
1: İyi bir maç olur mu acaba bilemiyorum şimdi. Kanada milli takımı. Değinelim biz bu maçı da biraz analiz edelim ama bir aramız var önce.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz...

0: dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz Kanada'yı konuşalım. Ercan abi, ev sahiplerinden biri Kanada, Bosna Hersek mücadelesi oynanacak bu akşam. Şimdi Kanada'yı Jesse Marsh çalıştırıyor. Kendisi bir Amerikalı ama 2024 yılında göreve geldikten sonra Kanadalıların kalbini fethetmiş bir teknik direktör. Evet. Kesinlikle böyle bir yükselişi var. Son olarak baktığımızda CONCACAF Uluslar Ligi'nde yarı final gördüler. Meksika'ya kaybettiler geçtiğimiz yıl Mart ayında. Ve 4-4-2 sistemini benimsiyorlar. Hücumcu bir takım. Son 15 maçta da bir yenilgileri var ve bu dönemde de çok önemli galibiyetler aldılar. Kolombiya'yı, Ekvador'u, Ukrayna'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup ettiler. Son 2 yılda 2 kez mağlup ettiler ki Amerika Birleşik Devletleri'ni Amerika'da yendiler. 57 yıl aradan sonra bir ilki başardılar ve Copa Amerika'da da yarı finalleri var. Çok hazırız diyorlar ve ev sahibi olmanın da avantajını kullanmaya çalışacak bir Kanada milli takımı. Diyor ki oyun planı hakkında Jesse Marsh, biz 4-4-2'yi benimsedik. Önde pres, kanatlarda da hızı ön plana aldık. Topu kaptığımız anda da direkt olarak golü düşünen bir ekip yaratmaya çalıştık diyor. Kısaca Kanada'yı bu şekilde anlatabiliriz.
5: Senin de bahsettiğin gibi 4-4-2 elindeki iyi oyuncularla benimsenen bir sistem. Fakat bu oyuncularda önemli olan forvetin golü çok iyi hissetmesi, kanatların iyi çalışması. Yoksa uygulanması kolay bir sistem değil. Ama bu oyunculara uygun sistem bulunursa, bahsettiğim atletik oyuncular, sağ kanat, sol kanat, hem savunmaları hem de forvetler olarak değerlendirirsek 4-4-2 bayağı iyi bir sistemdir. Ve Kanada'nın şu ana kadar yaptığı maçlar da ortada. Sadece uzun dönemde 2 mağlubiyet, iyi bir takıma sahip olduklarını gösteriyor Mehmet.
4: Çok iyi bir takım. Diğer tarafta da Bosna Hersek var. Sergei Barbares çalıştırıyor. Dünya sıralamasında 64. Bosna Hersek.
5: İtalya'yı, son derece mutevazı bir milli takım.
4: Evet, mütevazı. İtalya'yı mağlup ederek, geçerek daha doğrusu geldiler Dünya Kupası'na. En güçlü yanı çok iyi savunma yapmaları deniyor analizde.
5: Takım savunması çok iyi.
4: Evet.
5: Bu tabii oyunu kendi yarı sahasında iyi savunup iyi de kontra atak yaptığını da biliyoruz. Ben seyrettim Bosna Hersek'i çünkü.
4: Direkt geçişleri, evet, çok önemli. Futbola tutkunlar ve çabuk geçiş oyunu oynayabiliyorlar. Çok da yetenekli bir oyuncuları var. Alay Begovic. Onun da burada fark yaratabileceğini düşünüyorlar. Disiplinli bir takım ama zaman zaman oyundan koptuklarında bu kopmaların süresinin uzun olduğu söyleniyor analizde.
5: Ya Bosna şunu demek takımını istiyor analiz bizlere. Diyelim ki 2-0 yenik duruma düştüler. Maçtan kopuyorlar.
4: Kopuyorlar. Mesela. Aynen.
5: Ya bu maç dönmez diyorlar.
4: Öyle bir durumu var Bosna Hersek'in de. Dolayısıyla bu maçta da öne çıkan takım ev sahibi avantajıyla da Kanada gibi görünüyor.
5: Kendi evinde taraftarların önünde sahaya çıkacak Kanada. Hı hı. Fakat az önce vurguladığımız gibi savunmayı, takım savunmayı

0: Onlar çok ümitliler. Geleceğin yüzü olarak görüyorlar Alay Begoviç'i. 18 yaşında henüz.
1: Evet.
0: Bayer Leverkusen de forma giyiyor. Burada tabii ilk 11'de şans bulur mu, bulamaz mı, bu yönde bazı soru işaretleri var. Ama güvendiğimiz oyunculardan biri diyorlar. Sıkıştığımız anlarda sahaya rakibi şaşırtmak adına atabileceğimiz oyunculardan biri diyorlar. Kerim Alay Begoviç için. Ben de merak ediyorum bu oyuncuyu. Açıkçası nasıl bir performans sergileyecek.
1: Mutlaka şans bulacaktır.
0: Evet.
1: Bosna Hersek milli takımında. Hı hı. Ya ben bu akşam maçı seyredeceğim. Tabii ki Bosna'nın kazanmasını isterim.
0: Doğru. Bayer Leverkusen de yatırım yaptı bu genç oyuncuya.
1: Şuna dikkat ediyor musun? Balkanlardan altyapısı çok iyi oyuncular çıkıyor.
0: Evet.
1: Biz bir ara oyuncular getiriyorduk ama bayağı koptuk oradan. O piyasayı çok iyi takip etmemiz gerekiyor bence.
0: Balkanlar piyasası.
1: Ya bütün kulüpler için diyorum. Çok yetenekli ve iyi oyuncu. Hayır, şu var. Hiçbir şekilde uyum problemi yaşamayacağın oyuncu tipleri.
0: Bir kere disiplinli oluyorlar Ercan abi. Yani bu oyuncular çalışmayı, koşmayı, mücadeleyi seven isimler oluyorlar. Belki de tarih boyunca hep savaşın içinde oldukları için genlerini işlemiş bu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla mücadeleden asla kaçmayan, ikili mücadelelerde her zaman sonuna kadar giden, koşan, mücadeleci oyuncular çıkıyor oradan. Çok üst düzey, belki dünya çapında bir yıldız çıkaramayabilirler ama her zaman sizin işinize yarayacak oyuncuları bulma konusunda da bir standartları var.
1: Var. Yani
0: 10 üzerinden 7 oynayacak çok oyuncu vardır.
1: 8 de bulabilirsin tabii.
0: Evet. Bulabilirsin.
1: Ya bu yıllardır dünya futbolunda dominant bir yapıya sahip. Mesela Hırvatistan var. Kaç milyon nüfusu var Hırvatistan'ın?
0: Hı hı.
1: Öyle değil mi?
0: Tabii.
1: Ya 3. ya finalde Hırvatistan'ın çok tehlikeli bir takım olduğunu her zaman biliyoruz.
0: Her zaman bunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Bakalım bu maç Bosna Hersek bir sürpriz yapabilecek mi? Kanada biraz daha ağır basıyor gibi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
5: Lideri 10 numaralı Şankut Hatun ikincilikte. Şimdi ortadan 9 numaralı Seren Rüzgar'ı tekrar ikinciliğe girdi. Daha sonra iç kulvarda 11 numaralı Ugal itiraliyor. 2 boy kadar geride 7 numaralı Safkan Hoş Esinti, bu Safkan'ın yaklaşık bir boy kadar gerisinde dış kulvarda 17 numaralı Munis Hanım ilerliyor. Daha sonra iç kulvarda yine takipte olan Safkan 2 numaralı Prenses Mehlika, ortada 15 numaralı İmran Hanım, dışta 5 numaralı Starcan sırasıyla 1000 metre startline doğru ilerliyor kısraklar. Koşunun liderliğini sürdürüyor 6 numaralı Değer Bilir. Fark 1 boy kadardı. 9 numaralı Seren Rüzgar ikincilikteydi. Dıştan şimdi doldurup gelen 5 numaralı Starcan ikinciliğe sokuldu. İç kulvarda 11 numaralı Ugalit takipte, daha sonra 9 numaralı Seren Rüzgar orta kulvarda ilerliyor. Onun içinde yer alan Safkan, 8 numaralı Madra Bazyeli ve bu şekilde son 800 metreye girilmek üzere. 6 numaralı Değer Bilir bir boy farklı yarışın lideri. İkincilikte dış kulvarda 5 numaralı Starcan hemen yarım boy gerisinde içeride. Üçüncülükteydi 11 numaralı Ugarit, ikinciliğe sokuldu. Dış kulvarda 7 numaralı Hoş Esinti, içte 10 numaralı Şankut Hatun şeklinde kısraklar son 600 metreye giriyor. 6 numaralı Değer Bilir yarışın başında aldığı liderliğini bir boy farklı sürdürüyor. 11 numaralı Ugarit ikincilikte içeride yarım boy geride. Üçüncülükte 10 numaralı Şankut Hatun ve 2 boy geride 2 numaralı Prenses Mehlika şeklinde kısraklar virajı döndü. Virajı da önde dönmeyi başarmıştı Altruve Derbidir, ancak 10 numaralı Şankut Hatun şimdi liderliği aldı. İç kulvardan 4 numaralı Mahçiçek temposunu arttırdı. Liderliği alan Safkan 16 numaralı Prenses Seda oldu ve 4 numaralı Mahçiçek ikincide, gerilerden de 13 numaralı Taya Kadın ve 2 numaralı Prenses Mehlika'nın gayretleri var. 16 numaralı Prenses Seda 1,5 boy farklı önde. 4 numaralı Mahçiçek ikincilikte. 16 numaralı Prenses Seda liderliğini sürüyor. Fark 1 boy. 16 numaralı Prenses Seda koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Mahçiçek ikinci. 2 numaralı Prenses Mehlika koşuyu 3. sırada tamamladı. 13 numaralı Tayakadın 4. 8 numaralı Madraba.

0: Yeni'de koşudan 5. olarak ayrıldı. Bursa'da günün 5. koşusunu 16 numaralı Prenses Seda Sadık Altay'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Bir dinleyicimiz demiş ki Dünya Kupası'nda takımlar Katar gibi küçücük bir ülkeye sığmışken koskoca Amerika kıtasına bütün takımları dağıtmaları çok saçma demiş. Böyle küçük yerlerdeki, böyle kompakt alandaki turnuvaları ben daha çok seviyorum.
1: Ben de.
0: Ya tek basın da daha rahat ediyor Ercan abi. Yani bizim de başımıza geldi. Bu dağınık yerlerdeki organizasyonları takip etmek çok zor oluyor. Zor bir iş.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bir de takım olarak düşünün. Çok mesafe, işte Türkiye'den örnek verdik. Çok mesafe kat etmeniz gerekiyor. Binlerce kilometre yol gidiyorsunuz. Vancouver'da da ilk antrenmanını yaptı milli takımımız. Ve pazar günü 7'de Avustralya ile karşılaşacağız. Şimdi 7 pazar sabahı içinde erken sayılabilecek bir saat. Ama kalkılır ilk maç.
1: Evet.
0: Yani futbol severler 7'de kalkalım, milli takıma bir izleyelim derler diye düşünüyorum. Evet. 14 Haziran pazar.
1: İşe gitme derdi ihtimali yok. Hı. Seyredilir.
0: Ya pazar çalışanlar da var mutlaka. İllaki var ama büyük çoğunluk evinde dinlenirken işte bu maç için kalkar. Sonrasında maç biter 9'da. Eşine çocuklarına bir kahvaltı hazırlar. Şöyle bir yumurta çırpar. Evet. Bir şeyler yapar değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Güzel olabilir. Güzel bir pazar kahvaltısı galibiyetin ardından iyi gider.
1: İyi gider, bana da öyle geliyor.
0: Evet, iyi gider. Bu 7'ye pek bir şey diyemeyeceğim. 7 yine çok iyi bir saat değil ama ehveni şer derler. Aynen. Kötünün iyisi yani 7, 5'ten iyidir. Pazar sabahı 7 iyidir.
1: Bence de öyle. Ya yani saat 5 biraz bence kabus.
0: Evet, o kabus Ercan abi, o sıkıntı. İlk iki maçta işi bitirmeliyiz yoksa Amerika maçı beni korkutuyor demiş dinleyicimiz.
1: Amerika'nın dışında değerli dinleyicimizin tabii görüşü Amerika maçı. Ben Paraguay'ın çok zorlu bir ekip olduğunu biliyorum. Onu söyleyeyim. Ya Paraguay Güney Amerika kıtasının ekol takımıdır. Ve her sene Brezilya'yla, Arjantin'le, Uruguay'la oynama şansı olan, onları mağlup eden, hı hı, işte Kolombiya'yı, Şili'yi, öyle Paraguay boş bir takım değil. Onu söyleyeyim. Evet. Amerika'dan iyi takım.
0: Paraguay.
1: Evet. Ya bu grupta bizi ve Amerika'yı da zorlayacak takımların içinde yer alıyor Paraguay.
0: Şimdi Avustralya cephesinden de gelen röportajlar var. Biz diyorlar, Türkiye'den daha tecrübeliyiz. Kazanmak için oynayacağız diyorlar mesela. Ya sonuçta Dünya Kupası burası ve herkes her maçı kazanmak için oynayacak. Lig değil burası. Onu unutmayalım.
1: Evet, lig değil.
0: Zayıf da olsan kazanmayı oynarsın.
1: Avustralya tarihinde bir kez gruptan çıkıyor, 16'ya kalıyor. Ama şöyle bir gerçeği de var. Bizden daha fazla Dünya Kupası'na katılmış 6 defa.
0: Coğrafyanın avantajıyla.
1: Coğrafyanın avantajıyla. Bu tabii ki ne olursa olsun onlara bir Dünya Kupası'nda oynama alışkanlığı getirmiş durumda. Federasyonuyla, geçmişte, hı-hı, olan oyuncularıyla.
0: Organizasyonuyla.
1: Organizasyonuyla. Her şeyi yaşamış biliyorlar. Hı-hı. Ya 24 yıl sonra katılmıyor bizim gibi Avustralya.
0: Ya bu konuda evet, bazı sosyal medyada biraz tepki çekmişti bu haberler. Biz daha tecrübeliyiz haberleri ama doğru. Sonuçta.
1: Kağıt üzerinde.
0: Kağıt
1: öyle.
0: Üzerinde doğru, daha tecrübeliler. Dünya Kupası tecrübesi daha fazla.
1: Ya bunu unutmayalım.
0: Evet.
1: Ya hiçbir takım Dünya Kupası'nda bu takım bizden iyi, biz bunlara kaybederiz diye sahaya çıkmaz. Onu söyleyeyim.
0: Zayıf da olsa kazanmak için bir plan yapar. Kazanma planı yapar. Yapmak zorunda çünkü 3 maç var grupta.
1: Şu var, bir de sert oynayan bir takım. Onu da söyleyelim.
0: Evet.
1: Bayağı sert oynayan, dinamik bir takım. Yaş ortalaması fena değil. Avustralya, her takım, her gruptaki her maç kolay değil, zor. Ben dün zorlardan birini gördüm. İşte Çekya, Güney Kore geriye döndü. Güney Kore maç öncesinde kağıt üzerinde daha iyi takım diye konuşuluyordu. Ama neredeyse o gol olmasa beraber bir Çekya maçı.
0: Tabii 80'de geldi gol. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki biz demiş acaba demiş ne zaman bir Avrupa'ya da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağız?
1: Avrupa Kupası'na yapıyoruz, Avrupa Futbol Şampiyonası'na.
0: Evet.
1: 2032 İtalya ile ortak yapıyoruz. Ama Dünya Kupası yapabilir miyiz diye sorunun cevabını biraz daha ben genişletmek isterim. şunu söyleyeyim, biz Dünya Kupası'nı çok rahat organize edecek imkanlara sahibiz. Tesis, yollar, konaklama, çok rahat bir şekilde Dünya Kupası organize edebiliriz ve çok güzel şehirlerimiz var.
0: Yani dağıtmamıza da gerek kalmayabilir bence. Yani 2-3 ülkeye gerek olmayabilir. Türkiye tek başına yapabilir Dünya Kupası'nı.
1: Onu diyorum.
0: Yapabilir. Gerçekten de var. Ben Japonya'ya gitmiştim Ercan abi. Olimpiyat için.
1: Evet.
0: Şimdi oradaki aksaklıkları görünce, Türkiye'de de tabii her organizasyona gittiğimiz için biliyoruz Türkiye'nin nasıl organizasyon yaptığını. Yani
1: neydi mesela oradaki? Kimse yanlış ki Japonya teknolojik olarak ve organizasyon olarak çok iyidir.
0: Çok iyidir. Mesela şöyle şeyler yapamamışlardı Ercan abi. Olimpiyat köyünden sporcuları antrenman tesislerine götürme konusunda çok fazla problem yaşanmıştı. Ayakta giden sporcular vardı şatıllarda. Bu tarz problemler yaşanmıştı. Zaman zaman iletişimin koptuğu anlar olmuştu. Japonya çok teknolojik bir yer ama iletişim problemleri olmuştu.
1: Dil.
0: Dil konusunda çok gerideler. Yani İngilizce çok nadir konuşan insan var. Hatta hani İngilizce biliyorum, gönüllü olayım diyenler bile İngilizce bilmiyordu. Bazılarıyla anlaşma konusunda biz de problemler yaşamıştık basın mensupları olarak. Orada bu tarz problemleri görmüştüm. Sonra düşünmüştüm ya biz daha iyisini yaparız. Şimdi Japonya tabii ki çok üst düzey ekonomik olarak bizden daha iyi bir ülke ama biz de organizasyon olarak sanki onlardan daha iyiyiz, yapabiliriz diye düşünmüştüm. Burada da ben Dünya Kupası'nı, Avrupa Şampiyonası'nı rahatlıkla yapabileceğimizi şahsen düşünüyorum ülke olarak.
1: Bana da öyle geliyor. Az önce söylediğim gibi. Hele bir futbol organizasyonu olan Dünya Kupası deyince bence muhteşem bir seçim olurdu Türkiye ama maalesef şu anda bayağı uzağız.
0: Antalya'da yaşayan bir dinleyicimiz demiş ki 5.30'da kalkarım pazar günü, denize inerim, yüzerim, 7'de de gelirim, maçımı izlerim, 9'da da biter, kahvaltı yaparız, aileyle gezeriz diyor.
1: İyi bir program.
0: Güzel program. Ama deniz suyu ısındı mı, hala ısınmadı diyenler var.
1: Herhalde.
0: Ya havalar çok geç ısındı ya bu Sünercan abi.
1: Evet.
0: Ani ısındı ama geç ısındı. O yüzden geçtiğimiz hafta Kıbrıs'a giden bir arkadaşım vardı. Kıbrıs bile soğuk dedi. Yüzemedik dedi.
1: Denize girdiğinde.
0: Denize girdiğinde. Evet. Antalya ısındı mı bilmiyorum. Soralım dinleyicimize.
1: Buz gibi değildir ama bir serinlik vardır.
0: Yani bizim bildiğimiz Antalya'dan daha serin olabilir şu an itibariyle. 4.55'te kalkarım izlerim diyor İngiltere'den Erkan Bey. İngiltere'de tabii 5 olacak saat. Bizde 7, onlar da 5.
1: Bizde evet.
0: 2 saat fark olduğu için.
1: İngiltere için daha zor olacak.
0: Canımız feda tabii ki kalkarız demiş dinleyicimiz.
1: Neden olmasın?
0: Avustralya maçı 3 puan alırız. Paraguay'a kaybederiz. Amerika'dan 1 puan alırız. 4 puan yaparız demiş bir başka dinleyicimiz.
1: Olabilir. Paraguay maçı umarım kaybetmeyiz. Ya en azından ben 1 puana alamıyorsak, galip gelemiyorsak yenilmeyelim.
0: 90 dakikasını puanı alalım. İzledin mi Ercan abi Paraguay'ın son dönemde?
1: Son dönemlerde geçen yıl ancak o bu kadro ama Dünya Kupası'nda devam ediyor. Hı hı. Fakat şöyle bir gerçeği var Paraguay'ın.
0: Ben izlemediğim için soruyorum yani.
1: Tabii tabii şöyle bir gerçeği var.
0: Neresi ters gelebilir?
1: Birebir de çok sert

0: takım.
1: Avustralya'da öyle, Paraguay'da öyle diyorsun.
2: Ve Paraguay'ın bir artı özelliği, teknik kapasitesi çok iyi, yüksek.
1: Klasik Güney Amerika.
2: Klasik Güney Amerika. Ve tabii ki Venezuela'yla oynadık. Yani onlara benzer futbol oynama takım olarak değerlendirirsek. Mesela ceza sahası ön çizgisinde Venezuela'da tehlike yarattı. Golünü de öyle attı biliyorsun. Hı hı. Aynı anlayış Paraguay'da da var. Ve tabii ki kanatları Venezuela'dan daha iyi kullanıyorlar. Onu söyleyeyim. Kanat organizasyonlarında başarılı bir takım. Beklere oyun kurabiliyor.
1: Bu değerli onlar için.
2: Bu yüzden ben Paraguay maçında bayağı dikkatli olmamız gerektiğine inananlardanım.
1: Ama kağıt üstünde oyuncu kalitesinde biz öndeyiz gibi geliyor bana. İşte Arda'mız, Kenan'ımız, Barış'ımız, Kerem'imiz, Hakan'dır, Orkun'dur. Yani bizim kağıt üstünde bayağı iyi bir kadromuz var. Bu kağıt üstündeki iyi kadroyu saha içinde de üstün oyunla birleştirmek zorundayız.
2: Bütün rakiplerimiz, biz kazanmak istiyoruz Türkiye olarak. Bütün rakiplerimiz de bize karşı, onlar da aynı hayali düşünüyorlar. Böyledir Dünya Kupası.
1: Şimdi Dünya Kupası'nda biz kendimizi çok yukarıda görüyoruz demiş Recep Bey. Gruptan çıkamayabiliriz. Ben böyle düşünüyorum demiş. İnşallah çıkarız ama çıkamayabiliriz de demiş.
2: Çıkma ihtimalimiz çıkmamadan daha kuvvetli. Ben çıkarız gibi geliyor bana.
1: Ben çıkacağımızı düşünüyorum.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Reklam.

0: kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Evet, Dünya Kupası'nı konuşuyorduk. Dinleyicimiz planını hazırlamış Agop Bey. Fenerbahçe taraftarıymış. 6'da kalkarım, çalışmıyorum pazar günü diyor. Kahvemi içerim diyor. Maç bittikten sonra eşimi ve kızımı uyandırıp galibiyetin verdiği mutlulukla da pazar kahvaltısı yaparız diyor.
8: Umarız. Gayet güzel programlar bunlar.
7: Ama işte orada benim dediğim kahvaltıyı da siz hazırlayacaksınız. Evet, eşinize, tabii, çocuklarınıza sürpriz yapacaksınız. Bakalım. Türkiye ile ortak, Türkiye-Yunanistan ortak Dünya Kupası çok iyi olurdu demiş Mehmet.

0: Ya ortak düşünceler var da ben bizim yapma kapasitemizi çok yüksek görüyorum.
1: Yapabiliriz. Bir dinleyicimiz de demiş ki 32'yi iyi yaparsak 2050'ye kadar Dünya Kupası'nı da alırız. O bir referans olur demiş. Haklı.
0: İyi yaparsak tabii.
1: Tabii.
0: Ki yapacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Öyle değil mi?
1: Ben yaparız diye düşünüyorum. Çok çünkü organizasyon yaptık. Yani basketbol Dünya Kupası'nın ev sahipliği yaptık. Avrupa voleybol şampiyonaları düzenledik. Yani çok fazla büyük
0: Tabii
1: organizasyon ev
0: tabii.
1: sahipliği. Akdeniz oyunlarını yaptık.
0: Çok büyük organizasyonlar yaptık.
1: Yaptık yani yaparız bence. Bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. İspanya ve Fransa'yı çıkarırsak her takımla mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Demiş
0: Güney
1: Recep
0: Amerika
1: Bey.
0: takımlarını unutmayalım.
1: Brezilya mesela, Arjantin,
0: Onları unutmayalım. Uruguay.
1: Uruguay,
0: İşte bizim grubumuzda yer alan Paraguay.
1: işte İngiltere, Almanya.
0: Onlar Almanya falan hep turnuva takımı.
1: Evet. Unutmamak lazım. Ama en doğrusu Montella'nın da söylediği, adım adım bir sonraki maça bakalım. Kim
0: Evet.
1: olduğu önemli değil. Bir sonraki maç.
0: En
1: Şu anda
0: önemli
1: en önemli maç Avustralya.
0: Avustralya maçı ve ondan sonra gruptan çıkma stratejimiz. Nasıl çıkabiliriz? Ya bir galibiyet, iki beraberlikte çıkıyorsun mesela gruptan. Yenilmemek gerekiyor. Önce bir çıkalım. O eleme maçlarının heyecanını görelim. Ben çünkü eleme maçlarında rakip kim geliyorsa gelsin, şansları hep iyi görürüm.
1: Biz bir havaya girdik mi bir yerlere kadar da gidiyoruz Ercan abi. O rüzgarı aldık mı?
0: Mesele onu yakalamak zaten.
1: Biz iki maç üst üste kazanalım bayağı bir yol alırız. Ben öyle inanıyorum.
0: Zaten gruptan çıktık
1: Yapabilirsek
0: anlamına
1: tabii
0: geliyor.
1: gruptan çıktık, ondan sonra da devam ederiz gibi geliyor bana. Ohu seyretmek için sabah erkenden kalktım. Gerekirse uyumayız demiş.
0: Doğru.
1: Dinleyicimiz Beşiktaşlıymış.
0: Beşiktaş ve Ohta golünü attı. Takımının galibiyet golünü attı.
1: Sular ısınmış Ercan abi. Girilebilirmiş denize.
0: Evet, artık tamamen o zaman oraya da yaz geldi diyebiliriz
1: O
0: rahat rahat.
1: zaman evet, yaz sulara da geldiyse tamamdır, bu iş bitmiştir.
0: Cevap da geldi.
1: Cevap da geldi. Şimdi o konvoy olmaz herhalde ya bu sefer. Olur mu? Şimdi 7'de kalkmak önemli değil de diyor. 9'da galibiyet sonrası çıkıp konvoy yapmak biraz tuhaf olacak diyor.
0: Pazar
1: Konvoy
0: sabahı, evet. O biraz zor olabilir, değil mi?
1: ya 2002'de şimdi Dünya Kupası'nda galibiyetlerden sonra herkes sokaklara bayraklarıyla dökülürdü Ercan abi. Çok güzeldi.
0: Mükemmeldi. Saatler de iyiydi, değil mi?
1: Saatler de iyiydi. Öğlen saatleri Anadolu'nun her yerinden görüntüler olurdu. Şimdi yine o olur mu bilemedim. O hava olur mu sabahın 9'unda bilemedim.
0: Pazar bir de, değil mi?
1: Ha. Yani o doğaçlama gelişen bir şeydi. Herkes galibiyeti kutlardı. Kadın, erkek, çoluk, çocuk. Çok, yani bütün ülke sanki milli takımın arkasında birleşmiş gibiydim. Öyle bir hava vardı. Bu saatlerde o havayı bulmak kolay olmayacak diye düşünüyorum.
0: Ki sabaha karşı 5'ten sonra zaten konvoy olması da imkan yok. Bu
1: Evet.
0: haftayı demiyorum tabii. Bu
1: Evet.
0: maçı demiyorum.
1: Milli takımdan ümidim yok demiş. Uykumu da bölmem demiş Muhammed Bey. Uyku da önemli tabii ki.
0: Ya şimdi ben umutluyum milli takımdan.
1: Benim
0: Şu
1: ümidim var, evet.
0: şöyle söyleyeyim. Ya maçı seyrederken bile bir anda alabilirsin. Çünkü garip bir saat olacak bizim. İlk saati demiyorum. Sabah 7'yi
1: Beş
0: demiyorum.
1: garip olacak.
0: Yani seyrederken bile derler ya gözlerin açık uyuyorsun diye. Öyle anlar olabilir. Çünkü vücut hiç alışık değil.
1: O saatte kalkmaya alışkın değilse vücut, evet. Tam da bir de uykunun da en derin olduğu anlar. Saat 5.
0: O bilimsel olarak evet.
1: Değil mi? 4.30, 5, 4 oralar. Beşiktaşlı olarak Montella gidene kadar Türkiye'nin rakiplerini
0: Ya öyle
1: destekliyoruz
0: yapmayın lütfen.
1: demiş dinleyicimiz. Galiba bir hazırlık maçında Orkun oynatmadığı için böyle bir problem oldu
0: Oldu,
1: Beşiktaş
0: evet.
1: taraftarı ile Montella arasında. Ama yapmayın tabii ki. Milli takım her şeyin üstündedir.
0: Kesinlikle öyle. Milli takımımızın yeri hep ayrıdır. Başkadır.
1: Fizik gücümüz eksik bence. Her takıma inebilecek durumdayız. Fizik gücümüz...
0: Fena değil.
1: Fena değil ya. Yok o kadar.
0: O kadar eksik değiliz.
1: Eksik değiliz evet.
0: Ama dünyanın en önemli turnuva takımlarıyla tekrar oynayacağız. Gruptan çıkarsak. Hı hı. Onu unutmayalım. Öyle bir problem var.
1: Her cumartesi pazarda dahil 6'da kalkarım demiş dinleyicimiz.
0: Gayet iyi.
1: Saat 7'de çıkarım. Kasımpaşa Organik İnebolu pazarına giderim.
0: Çok iyi.
1: Maç seyretmem. Bu kötü oldu. Ters köşe yaptı bize.
0: Vay, hakikaten ters köşe yaptı. Biz de maç seyredecek diye öyle okuyorsun.
1: Okuyoruz böyle. Ters köşe olduk. Ama organik pazar da iyidir.
0: E tabii.
1: Organik pazar iyidir, güzeldir. Pazar sabah 7'de tekne turu var. Deniz üstündeyiz deriz. Oo güzel. Deniz evet. Üstü o zaman devre arasında da bir dalıp çıkarsınız.
0: Tabii.
1: Tekne turu mutlaka o...
0: İmkanı sağlar.
1: İmkanı sağlar. O suya girme çıkma olmak zorunda. Fotoğrafta bekliyoruz maç günü o zaman. Pazar günkü planımız hazır. 4'e kadar çalışacağım demiş taksici Osman Bey. Emekçi kardeşimiz.
0: Çok iyi.
1: Evet. Kalamış'a oradan maç seyretmeye giderim. Sonra kahvaltı yaparım. Sonra da yatarım demiş.
0: Gayet iyi program.
1: Gece çalıştığı için güzel bir program yapmış kendine. İtalya Türkiye Avrupa Şampiyonası iki kıtada düzenlenen ilk Avrupa Kupası olacak galiba demiş.
0: İki kıta derken tabii bizi kastediyor.
1: Evet yani Asya kıtasında.
0: Avrupa Asya.
1: Avrupa Asya. Kahvaltı bizden tabii ki demiş Tuğluhan Güler.
0: Evet.
1: O gün kadınları yormayacağız. Balığa gidecekmiş bir dinleyicimiz de. Teknede izleyecekmiş ama.
0: Aa güzel.
1: Evet.
0: Güzel programlarını aldık.
1: Güzel programlar var. Bir de belediyelerin de hatırlatalım. Belediyelerin bazı firmaların, kurumların da özel planları var. Milli takım için dev ekranlarda, meydanlarda da.
0: Maçları seyretme imkanınız ve ihtimaliniz var.
1: Evet o da güzel olabilir. Tabii o saatte evden çıkmayı ister mi, istemez mi? Halkımız, izleyiciler onu bilemiyorum ama bu tarz imkanları da bazı belediyeler, bazı kurumlar sizlere sunacak. Bunları da takip edebilirsiniz kendi şehrinizde.
0: Bunu da belirtmemiz lazım. Seyircilerimiz onu da izlerler, takip ederler.
1: Toplu izlemenin heyecanı biraz başka oluyor Ercan abi. Daha keyifli oluyor. Yani evde hani dinleyicimiz demişti ya sabahın pazar günü 7'de gol attık nasıl sevineceğiz. İşte meydana giderseniz orada hep beraber
0: sevinirsiniz.
1: O coşkuyu yaşayabilirsiniz istediğiniz kadar.
0: Zor oluyor evde değil mi?
1: Evet evet zor olabilir o gol sevincini yaşamak. Bir de çocuk varsa 9 puanla lider çıkarız demiş bir dinleyicimiz. LGS'ye girecek de çocuklara başarılar diliyorum demiş. Biz de başarılar.
0: Biz de başarılar diliyoruz.
1: Dileyelim zihinleri açık olsun, açık yolları açık olsun. Olsun. Konvoy yaparız biz çılgın Türkleriz demiş bir başka dinleyicimiz de. Bu Dünya Kupası gece çalışan bizlere yaradı demiş taksici Serhat Bey Bursa'dan.
0: Doğru söylüyor Serhat Bey.
1: Evet. Umarım ki galibiyetle başlarız demiş.
0: İlk maç, ilk galibiyet çok önemli Dünya Kupası'nda. Böyle uluslararası turnuvalarda. Bunu bütün herkes biliyor zaten.
1: Şimdi Zafer Bey yazmış da Amerika'dan yazmış yani. En azından telefon numarası Amerika'dan. Diyor ki sabah kalkar sporumu yapar duşumu alırım sonra kahvaltıyı hazırlar ailemi kaldırırım. Devamında da maça otururuz demiş çikolata eşliğinde de Amerika için sabah olmuyor ki maç. Türkiye'de mi olacak acaba?
0: Herhalde onun için yazmış.
1: Zafer Bey.
0: Tahmin ediyorum onun için.
1: Herhalde. Ama o saatte de hani aileyi kaldıracak durumda da olmaz ki anlayamadım.
0: Bence bizim ülkede seyredecek.
1: Olabilir. Türkmenistanlıyım. Uyumayacağım. Uyursam kalkamam.

0: demiş. Ha,
1: Evet öyle.
0: daha da doğudakiler için değil mi? Daha da ters yedi.
1: Ters. Bir de bazı insanlar da öyle uyudu mu gerçekten zorlanabilir.
0: İlk maçta bence uyuyup kalkmak lazım. Türkiye'de yaşayanlar için diyorum.
1: Evet.
0: İlk maç için.
1: Saat 5'teki maç problem.
0: 5'teki maç problem. O hepimiz için zor olacak Ercan abi. Erken kalkanlar NBA finaline göz atsın demiş. Orada da şey oluyor. Bayağı çetin maçlar oluyor
1: San
0: değil mi?
1: Antonio, New York.
0: Evet.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Han Ömer liderlik mücadelesi veriyor. Yarım boy geride ikincilikte 2 numaralı Han Ömer. 2 boy kadar geride 3. sırada 3 numaralı Can Aluş ilerlerken 3-4 boy kadar geride 1 numaralı Can Efe 4.lükte. Daha sonra 1.5 boy kadar geride 5 numaralı Blaze Thunder ve grubun son sırasında 6 numaralı Flashover var. Bu şekilde 1400 metre start yerine ulaştı. Atlar 4 numaralı Swordmaster 4-5 boy farkla yarışın lideri. İkincilikte 2 numaralı Han Ömer ilerliyor. 2 boy geride 3. sırada 3 numaralı Can Aluş koşuyor. 4-5 boy kadar geride 5. sırada 1 numaralı Can Efe var. Daha sonra 2 boy geride 5 numaralı Blaze Thunder. Bu safkanın da 1.5-2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Flashover yer tuttu. Bu şekilde 1000 metre startleri geçirmek üzere 4 numaralı Swordmaster liderliğini koruyor. Fark 1.5 boy kadar. 2. sırada 2 numaralı Han Ömer var. 3-4 boy kadar geride. 3. sırada koşan Safkan 3 numaralı Can Aluş. Daha sonra 1 numaralı Can Efe. 3-4 boy kadar geride 5 numaralı Blaze Thunder. 2 boy geride de 6 numaralı Flashover şeklinde son 800 metreye girdi atlar. 4 numaralı Swordmaster 1 boy farkla yarışın lideri. 2 numaralı Han Ömer ikincilikte. 2 boy kadar geride 3 numaralı Can Aluş 3. sırada koşar. Bu safkanın da 1.5 boy gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Can Efe 4.lükteydi. 2 boy kadar geride 6 numaralı Flashover, 1 boy geride de 5 numaralı Blaze Thunder şeklinde atlar virajı döndü. Düzey 2 numaralı Han Ömer 4 numaralı Swordmaster'ı geride bırakarak önde çıktı. İkincilikte kaldı 4 numaralı Swordmaster ancak dış kulvardan 1 numaralı Can Efe şimdi hızlandı ve rakiplerine hakim olup liderliği aldı. Dışarıdan da 6 numaralı Flashover'ın gayretleriyle son 200 metreye giriliyor. Koşunun lideri 1 numaralı Can Efe fark 2 boy kadar 6 numaralı Flashover ikinciliğe sokuldu. En dış kulvardan da 5 numaralı Blaze Thunder gelmeye çalışıyor. 1 numaralı Can Efe önde, 5 numaralı Blaze Thunder gelse de 1 numaralı Can Efe koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Blaze Thunder ikinci, 6 numaralı Flashover üçüncü, 3 numaralı Can Aluş 4. 4 numaralı Swordmaster'da koşuyu 5. sırada tamamlıyor. Bursa'da günün 6. koşusunu 1 numaralı Can Efe Murat Keçeci ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Milli takımdan da haberler verelim. Son antrenmandan haberler. Devamında kulüp takımlarımıza da geçeriz ama sizlerden mesajların da geldiğini söyleyelim. Onları da okuyacağım mutlaka. Şimdi Vancouver'daki ilk antrenmanımızı yaptık. Basına açık bölümde özellikle çok neşeli olduğu görüldü milli takım
1: Evet.
0: oyuncularının. Ercan abim, Kenan Yıldız antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Basına kapalı bölümde ise bireysel çalıştı Kenan Yıldız. Son antrenmanımızı maçın oynanacağı stadyumda yapacağız. Cumartesi günü Türkiye saatiyle 1'de.
1: Gece bir de.
0: Gece 1'de. Son haberler, milli takımla ilgili son haberler bu
1: Yani
0: şekilde.
1: cumartesi gecesi bir oluyor tabii.
0: Cumartesi yani 0-1.
1: 0-1 evet.
0: Barış'ın ve Mert'in saçlarına ne diyeceksin? Dünya Kupası saçları, sarı saçlar.
1: Dünya Kupası modasını biz başlatmıştık mesela Ümit Davala'nın saçlarıyla değil
0: Ümit
1: mi?
0: Davala'yla başlatmıştık 2002'de.
1: 24 yıl önce. O yüzden ben normal karşılıyorum. Ya yani öyle gelmiş işlerinden öyle yapmışlar.
0: Evet, o bir hatıradır bu, bir
1: Hatıra
0: anıdır.
1: tabii.
0: Böyle bir saç stiline gitti oyuncularımız. Şimdi The Athletic çok saygın bir kuruluş, spor yayın organı. Diyor ki The Athletic 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek en iyi 50 futbolcuyu belirlediler.
1: Evet.
0: İki oyuncumuz listeye girdi. Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu.
1: Ya bu
0: Şaşırtmadı bizi.
1: beni de şaşırtmadı. Bir oyuncu daha girebilir de Kenan mesela. O da
0: İlk
1: çünkü uluslararası anlamda bayağı iyi işler yaptı. Çünkü Atletik
0: ilk
1: buna bakıyor. Uluslararası anlamda ne yapıyorsun diye.
0: ilk 100 olsaydı kesin girerdi ama haber ilk 50 olduğu için orada
1: Evet.
0: 45. Arda Güler, 47. Hakan Çalhanoğlu olarak yazmışlar. Mesela birinci sıraya Dembele'yi koymuşlar.
1: Evet, Messi altlarda biliyorsun.
0: Lionel Messi 25.
1: Ronaldo da son sırada.
0: 50. sırada Ronaldo.
1: Ya yani gözden uzak kalan gönülden de ırak kalıyor cümlesi iki oyuncu için de mi düşünüldü acaba? Biri Suudi Arabistan'da, biri Amerika Birleşik Devletleri'nde.
0: Yaşlar ilerledi belki bunun da.
1: Yaşlar da etkenlerden biri.
0: Bir numarada Ballon d'Or sahibi Dembele var.
1: Normal.
0: Ussmane Dembele var.
1: Ya Ballon d'Or'u kim aldıysa zaten olaya birle başlayacak.
0: Birle başlıyor. The Athletic demiş ki Dünya Kupası'nın en iyi 50 oyuncusunda bir numarayı ben Ballon d'Or sahibi Dembele'ye veriyorum demiş. Doğru.
1: Şimdi Mehmet
0: Haklı olabilirler.
1: şunu da düşünmek lazım. Dünya şu arayışa girdi. Messi, Ronaldo, Neymar ya bunlar unutulmayacak oyuncular dünya futbolunda. Artık bunların devirleri kapanmak üzere.
0: Evet. Yani son demler. Son
1: Son
0: Dünya
1: demleri
0: Kupası
1: görüyoruz,
0: hatta.
1: izliyoruz.
0: Bu oyuncuların son Dünya Kupası.
1: Onlara yaklaşacak ve yetişecek oyuncuları acilen arıyorlar. Uzun yıllar bu işi domine edecek oyuncular arayacaklar şimdi. Bunlar büyük markaydı çünkü. Messi, Ronaldo ve Neymar.
0: Şimdi mesela ilk 5'teki isimlere bakalım. 2 numarada sen listeye baktın mı bu arada?
1: Baktım onun için dedim son
0: Evet, son
1: sırada
0: sırada.
1: Ronaldo var diye.
0: 2 numara Harry Kane. Çok iyi bir sezon geçirdi.
1: Mükemmel attığı goller. Fakat uzun süre domine eder mi? Aradan genç bir oyuncu değil çünkü Harry Kane.
0: Evet, onda da yaş var.
1: Onda da yaş var.
0: 3 numaraya Lamine Yamal'ı
1: İşte
0: koymuşlar.
1: dünya yıldızlarından biri. Yabal. Devamlılığı çok önemli bence.
0: Lamine Yamal listede 3
1: Ya
0: numarada.
1: eninde sonunda Ballon d'Or'u alacak en önemli adaylardan biri diyorum ben.
0: Evet, birkaç kez alabilir hatta.
1: Evet.
0: Yine Ballon d'Or alması muhtemel isimlerden bir diğeri de 4 numarada Michael Olise.
1: Aynı kanaatteyim. Bayern Münih olsun, Fransa milli takımı olsun. Büyük işler yapıyor hele bu sezon. Mükemmel bir oyuncu değil mi?
0: Mükemmel bir oyuncu gerçekten Olise. Hatta Olise için Real Madrid çok istekli ama
1: Hayır
0: Bayern
1: dendi.
0: Münih hayır diyor. Paha biçilemez olarak görüyor Bayern Münih.
1: Şu anda öyle gerçekten.
0: Evet yani 500 milyon avroya bile satmayı düşünmüyor Olise'yi haberleri var. Paris Saint-Germain ve Real Madrid. Çok istekli Olise için Real Madrid'in 150 milyon avroluk bir teklif hazırlığı gündeme geldi ama Bayern bırakmaz deniyor Alman basınında.
1: Bayern'in o çok büyük mali paraya ihtiyacı yok. Hı hı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ekonomik yönden çok kuvvetli bir takım Bayern Münih.
0: Hatta L'Equipe'de bir haber çıktı. L'Equipe Alman ekibinden bir yöneticiyle konuşmuş. 200 milyon euro da gelse, avro da gelse bizim yönetimimiz o liseyi vermez, paha biçilemez olarak görüyoruz demiş. İsmini açıklamamış L'Equipe.
1: Evet, L'Equipe'de çıktıysa da dünyada saygınlığı çok fazla olan bir gazete, spor gazetesi. Haber doğrudur. Hı hı. Bayern Münih'te vermedi mi alamaz. Oyuncu da problem de çıkartamaz. Çünkü oyuncu zaten iyi para alıyor.
0: 52 maç 53 gol katkısı bu sezon.
1: Mükemmel.
0: 22 gol 31 asist Ercan abi.
1: Sezonun eğer Fransa şimdi diyelim ki kupayı kazandı. Hı hı. Ve o lisede başrolde. Mbappe ile beraber. Ballon d'Or için büyük bir avantaj değil mi?
0: Büyük bir yol kat eder o lise.
1: Mbappe de gol kralı olursa yalnız bu sefer Ballon d'Or'a o yaklaşır.
0: O yaklaşır. Mbappe de 6. sırada. O lise 4, Mbappe 6, aralarında 5. Vitinha.
1: Evet. Şimdi burada 2 oyuncu, 3 oyuncu hatta. Yamal, o lise bunların arasına Mbappe'yi de almak lazım. Fakat Mbappe'nin profesyonellik ve ikili ilişkiler konusunda, arkadaşlarıyla kastediyorum bunu, bazı sorunlar yaşadı bu sene Real Madrid'de. Bunları geride bırakması gerekiyor. Yoksa son Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan bir Mbappe'den bahsediyoruz.
0: Daha ne yapsın?
1: Öyle değil mi?
0: Bir oyuncu daha ne yapsın? İşte o biraz kendini herhalde üstün gördüğü için ikili ilişkileri zayıfladı takım arkadaşlarıyla. Teknik direktörlerle bazen problemler yaşıyor. Ben o kadar iyiyim ki işte taktiğe, tekniğe pek ihtiyaç duymuyorum noktasında mı bilemiyorum. Biraz sıkıntı yaşadığı aşikar Kylian Mbappé.
1: Jose Mourinho ile bu problemi aşabilirler. Onu düşünmüş olabilir.
0: Evet. Takımda su kaynatan çok oyuncu vardı. Vinicius Junior bunlardan biriydi Real Madrid'de. Mbappé bir başka isimdi. Mourinho mesela bu oyuncuların başına hani bunları hizaya sok şeklinde getirilmiş bir teknik direktör olabilir.
1: Net mesaj bu.
0: Ben öyle yorumladım. 7 numara Gabriel, 8 Pedri,
1: evet.
0: 9 Eşref Hakimi.
1: Çok iyi sezon, 2 sezon Hakimi'den. Bunu kabul edelim.
0: 10 Bruno Fernandes, özellikle ikinci yarı performansı olağanüstü. Bruno evet. Fernandes'in.
1: Bruno Fernandes. Çok iyi.
0: İkinci yarı performansı çok iyi. Bruno, hatta Galatasaray'a yakın olduğu Bruno Fernandes'in devre arasında ama orada transferi bitiremediği için Galatasaray yaza bıraktığı için de büyük hayal kırıklığı yaşadığı söyleniyor. Çünkü Bruno Fernandes olağanüstü bir ikinci yarı çıkardı.
1: Şu anda durumu ve moral motivasyonu tavan yapmış.
0: Çok yüksek. 11 Luis Diaz, 12 Declan Rice. Onlar da çok iyi sezon geçirdiler.
1: Kesin.
0: Değil mi?
1: Evet. Diaz ve Rice. Doğru.
0: Erling Haaland 13. sırada gösterilmiş.
1: Yine gollerini atmaya devam etti. Hiç kimsenin vazgeçemeyeceği bir oyuncu.
0: Nuno Mendes 14, Vinicius Junior 15.
1: Junior için süper bir sezon diyemem.
0: O da problemler yaşadı.
1: Evet. Bireysel problemlerini kastediyorum.
0: Evet. Rakiplerle yaşadığı, takım içinde yaşadığı, teknik direktörüyle yaşadığı, yani onun da problemli bir sezonu oldu. Sahici performans olarak değil ama ikili ilişkiler olarak, psikolojik olarak bazı problemler yaşadı Vinicius Junior. Joshua Kimmich 16, Saliba 17, William Pacho 18, Jude Bellingham 19.
1: Çok kötü bir sezon geçirdi bence Bellingham. Sakatlıklar ve performans olarak.
0: Buna rağmen ilk 20'ye girmiş ama.
1: Girmiş ama bence kötü bir sezon geçiyor.
0: Kötü bir sezon, katılıyorum sana. Rafinha 21, Bellingham 19 mesela. Burada bir problem var mı?

0: Bence var.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani Rafinha'nın Bellingham'ın önünde
0: Yer alması gerekiyor.
1: bana göre en azından, sana göre de anladığım kadarıyla öyle. Thibaut Courtois 23 mesela.
0: O da ara verdi, sakatlandı ya. Belki o yüzden değerlendirilmiş olabilir. Kaleci.
1: Semenyo 27 olarak gösterilmiş. Van Dijk 28. Messi az önce konuştuk 25.
0: Gol ve asistleri devam ediyor ama dediğim gibi MLS Avrupa futbolunda sıralamayı yapanlar için göz ucuyla baktıkları bir yer.
1: Florian Wirtz'i nasıl buldun bu sezon?
0: Hayal
1: Çok
0: kırıklığı.
1: büyük paraya geldi ama bir hayal kırıklığı.
0: Hayal kırıklığı. Bunu herkes kabul ediyor. Olmadı Liverpool'da. Bu sezon olmadı. Seneye ne olacak merak ediyorum.
1: Bir uyuşmazlık oldu.
0: Olmadı, alışamadı.
1: Evet, Florian
0: Gördüğüm o.
1: Wirtz çok büyük paraya geldi ama olmadı. Julian Alvarez 37. sırada. O da çok iyi bir sezon geçirdi
0: Evet.
1: aslında.
0: Ya Wirtz bence daha aşağılarda olması lazım.
1: Florian Wirtz'in evet 34. Daha aşağılarda olabilir.
0: Bu sezon için çünkü düşünülüyor bu.
1: Peki şey ne diyeceksin? Bu listeye Muhammed Salah da girmiş. 42. sıradan.
0: Normal. Ligin ikinci yarısındaki büyük düşüşü var. Bunu kabul edelim. Ama yine gollerine devam etti. Salah her zaman Salah'tır. Salah'ı normal karşılıyorum mesela.
1: Ruben Dias, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun arasında 46. sırada.
0: Evet.
1: Nico Paz, genç yetenek Arjantinli 49. sırada
0: İyi bir, çok
1: gösterilmiş.
0: iyi bir sezon yaşadı.
1: İyi bir sezon. Cristiano Ronaldo da 50. 50 ve son sırada.
0: 50. O da işte Suudi Arabistan Ligi. Ara sıra gel Portekiz milli takımında maçları olduğunda forma giydi. Ama senin bir sözün var, hiç unutmuyorum, bir cümlen var. Artık yürümeye başladı diye. Dünya Kupası'nda 11'de başlar mı diye ben de düşünüyorum. Belki ilk maç diye başlar da ne kazandırır? Benim için de bir soru işareti. Büyük sürpriz olur bence. Büyük işler yaparsa. Çünkü sen yürüyor
1: Çok
0: dedin.
1: çok bir şey beklemiyorum ben Ronaldo'dan açıkçası. Ama ceza sahasında bekler, geleni atar. O
0: Kafa
1: ayrı bir
0: topuna
1: şey. Kafa
0: vurur.
1: topuna vurur, o ayrı bir şey ama takım oyununda çok bir şey katacağını düşünmüyorum ben Ronaldo'nun Portekiz'e.
0: Ya şu da var. Bire bir de o çabukluğunu da artık tamamen
1: Kaybetti.
0: kaybetti.
1: Kaybetti.
0: Onu kabul edelim.
1: Çok net. Şimdi
0: Ya ben müthiş bir performans gösterirse tabii ki
1: şapka
0: kendine çok
1: çıkartırız o
0: iyi,
1: ayrı.
0: çok iyi bakıyor kendine. Muazzam bir profesyonel.
1: Ama kırkı geçti artık. Kırkı devirdi Ercan abi.
0: Futbol bir yere kadar.
1: Evet. Bir de günümüz futbolu çok fizikselliğe dayanır hale geldi. Kırkı devirmiş bir Ronaldo kendine ne kadar bakarsa baksın şu anda ben diğer oyuncularla kıyasladığımda geride görüyorum kendisini.
0: Ya Depar'da Ronaldo'yu unutacaksın artık.
1: Evet, Depar'da Ronaldo'yu unutmak lazım. Ceza
0: Preste de
1: sahasında.
0: unutacaksın.
1: Preste de unutacaksın. O Preste yani katkı istersen çok
0: Zaten istemiyorlar, onu görmüyoruz.
1: evet çok yani çabuk yorulur. Maçın
0: Hayır,
1: devamında
0: yapamaz.
1: kaybedersin.
0: Tabii.
1: Maçın devamında Ronaldo oynayamaz hale gelebilir. Şimdi kim gol kralı olur ya da adaylar kimlerdir diye bir soru geldi.
0: Adaylar
1: Kolay değil ama Mbappe bir adaydır.
0: Kane.
1: Kane bir adaydır. Doğru. Şimdi
0: Ben
1: baktığımda
0: mesela Ronaldo benim adayım değil.
1: Vinicius bir aday mıdır?
0: Zor Mehmet ya, Vinicius değil mi?
1: Evet. İşte bakalım
0: Ya iki
1: başka.
0: tane gole çok yakın isim saydık. Mbappe ve Harry Kane.
1: Evet, Harry Kane olabilir, Mbappe olabilir.
0: Orisi olabilir mi?
1: Haaland olabilir mi? Bir Norveç ilerlerse.
0: Haaland'ı şöyle düşündüm. Norveç ilerlerse bu da tabii Haaland'ın katkısına bağlı.
1: Yani Haaland da öyle bir oyuncu ki yani iki maçta altı gol atabilir.
0: Evet. Bir anda zaten gol krallığı bitiyor. Evet. Salenko'nun bir maçta attığı 5 gol gibi.

0: 5 var. Evet yani Haaland da öyle bir oyuncu. Yani Haaland ya diyelim çeyrek final oynadı Norveç ya da işte son 32 oynadı. Yani Haaland son 32'ye kadarki maçlarda gol kralı olacak performans sergileyebilir.
1: Sergiliye
0: Öyle,
1: beklenebilir Haaland'dan
0: ha,
1: da.
0: öyle bir oyuncu. Haaland da olabilir bence. Adaylardan biri olarak onu
1: Ki
0: da
1: bayağı şanslı.
0: sayabiliriz. Şanslı.
1: Ya Mbappe, Haaland,
0: Harry
1: Harry Kane, belki Olise dedik.
0: belki Olise. Daha çok asistçi ama gol katkısı olarak bir numara olabilir Olise ve
1: Asist kralı olabilir.
0: asist
1: Doğru.
0: kralı olabilir. Yamal Olise gol katkısı olarak bence
1: Evet.
0: çekişebilirler. Ama direkt olarak gol konusunda ben Haaland'ın da çok şey yapabileceğini düşünüyorum.
1: Gyökeres.
0: Olur mu? Portekiz giderse.
1: İsveç.
0: Şey İsveç giderse olabilir. Değil mi?
1: Ama o İsveç'te o güç var mı? Bence yok.
0: Şimdi
1: Sence?
0: İsveç'in grubuna bakacağım şimdi Ercan abiye. İsveç'in grubu çünkü her grubu maalesef aklımızda tutamıyoruz.
1: Çok, o kadar çok grup var ki.
0: Şimdi
1: Eskiden ezbere biliyorduk, değil mi?
0: E
1: 5 grup,
0: tabii
1: 6 grup.
0: İsveç'in grubunda Tunus, Hollanda, Japonya var.
1: Hollanda, Japonya arasında İsveç gol kralı çıkaramaz herhalde.
0: Ya bir iki bana Hollanda ve Japonya olur gibi geliyor. Bence buradan çıkmaz ya.
1: Ya şu da var tabii.
0: Gyökeres'ten çıkmaz gibi
1: Dünya
0: geldi
1: Kupası
0: bana.
1: enteresan dedik ya. Almanya Kurasao maçı var. 8-0 bitti diyelim maç. Mesela.
0: Evet.
1: Havertz 5 tane gol attı.
0: Kai Havertz olabilir. Olmayacak bir şey değil.
1: Öyle değil mi?
0: Olmayacak bir şey değil.
1: Bunları da unutmayalım. Bazı maçlar var öyle. Haiti oynadığı zaman bir oyuncu çıkıp bir anda 5 tane gol atabilir.
0: Fransa Irak maçı var.
1: Henry, Olise, değil mi?
0: Yani o listede orada bir şeyler yapabilir. İşte Mbappe.
1: En şanslı Mbappe.
0: Evet, işte Irak Norveç maçında dediğimiz gibi Haaland hat-trick yapabilir.
1: Hat-trick'i de aşabilir.
0: Yani yapabilir. Bunlar da var.
1: Yani Haaland 4 gol attı deseler şaşırır mısın?
0: Yok. Atar. Atabilir yani.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek. Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
6: Bankam Tombank kartım hadi.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. bırakabilirsin.org. Yeşilay.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: İyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Saydığınız isimler grup maçlarında ne kadar çok gol atarsa gol krallığına o kadar yaklaşırlar.
1: Doğru.
0: Biz de aynı görüşteyiz.
1: Zaten mesele gol kralı dinleyicimizin belirlemesi çok iyi. Grup maçları sonrasında büyük ölçüde şekilleniyor.
0: Evet, 3 aşağı 5 yukarı şekilleniyor.
1: İşte sen örnek verdin. Haaland 3 maçta 6 gol attı mesela.
0: Atabilir.
1: Ve takım çıktı. Gol krallığının en büyük adayı. Ama dediğim gibi Kurasao-Almanya maçı öyle bir fark olursa, İşte bir oyuncu 5 gol atarsa
0: 7-0 bitti maç.
1: 7-0, 5 tane gol attı oyuncu mesela Havertz.
0: Atabilir.
1: O zaman önemli bir aday olur değil mi?
0: Tabii ki. Almanya'dan çıkar gol kralı demiş bir dinleyicimiz.
1: Olabilir. Olabilir.
0: Şimdi Musiala demiş benim gol kralı adayım. Bir
1: Musiala o sakatlığı yaşamasa şu anda bayağı konuşuyorduk Musiala'yı. Yine kendine geldi, toparlandı.
0: Arjantin'den çıkabilir demiş.
1: Olabilir.
0: Bir dinleyicimiz de. Olise'yi alırsa Arda'ya başka takımın yolu görünebilir demiş bir dinleyicimiz de. Olise'yi alamaz bence Real Madrid.
1: Şu anda imkansız.
0: Şu anda o görüntü yok.
1: Yani Bayern Münih'ten zorla bir oyuncu transfer etmek imkansıza yakın.
0: Evet, iki futbolcumuzun ilk 50'de olması iyi bir şey demiş.
1: Doğru.
0: Dinleyicimiz. Hatta ilk, yani devam etseydi liste, Kenan da oraya girerdi.
1: Rahat.
0: İlk 60'a girerdi, 60'a, ya 70'e girerdi.
1: Ben ısrarla söylüyorum, bazı oyuncular mesela Wirtz'in büyük bir ayak kırıklığı içinde ilk 50'ye girecek bir katkıda bulunamadı.
0: Bu sezon ne yaptı mesela? Florian Wirtz mi, Kenan mı?
1: Değil mi?
0: Ya ben öyle kıyaslarım.
1: Madem bu sezonu değerlendiriyoruz.
0: O yüzden ben Kenan'ın olabileceğini düşünüyorum bu listede.
1: Daha büyük işler yaptı.
0: Daha büyük işler yaptı. Sabah 6'da koşuya çıkıyorum ben demiş. Devamında da evde milli takımı izlerim demiş bir dinleyicimiz.
1: Gayet iyi.
0: Evet, koşu güzel. Sağlık için.
1: Yürüyüş, koşu.
0: Yürüyüş, koşu. Çok değerli. Son dönemde bu koşu grupları da arttı. İstanbul'da özellikle sahil kısmında bayağı sahil
1: var,
0: bölgelerinde.
1: Yüksek değil mi?
0: Bayağı bir koşan, spor yapan, yürüyen insan görüyorum ben. Güzel yani, neslimiz sağlıklı olsun. Gençlerimiz de özellikle spora bayağı yakınlar gördüğüm kadarıyla.
1: Önemli.
0: Pendik'e gidip izleyeceğiz demiş bir dinleyicimiz, ailecek. Çocukları da alır gideriz demiş meydanda. Sizleri de bekleriz demiş. Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Şimdi Beykoz Meydan'da dev ekran varmış. Finale kadar oradayız diyor dinleyicimiz. Teşekkür ederiz.
1: Dev ekran işte Avrupaların deyimine fan zone, taraftar bölgesi. Bunlar tabii bayağı olacaktır ülkemizde de. Güzel oluyor.
0: Evet. Sarıyer Kadın Futbol Takımı'nın final maçı var yarın. Kızım da orada oynuyor demiş.
1: Başarılar diliyoruz.
0: Başarılar. 12'ye maç koymuşlar. Sıcak olacak diyor. Biraz bu konuda serzenişi var. Tabii nedenini bilemiyoruz. Fetih marşıyla Allah'ın izniyle galibiyeti kutlarız demiş. Teşekkürler.
1: Galibiyeti almamız çok önemli.
0: İlk maçta çok önemli. Namazımızı kılarız. Fetih Marşı'yla da galibiyeti kutlarız demiş.
1: Evet.
0: Dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Atatürk Orman Çiftliği'nde de Ankara'da da yine dev ekran varmış. Buradan da duyuralım. Uyumak yok, ben herkesi uyandıracağım demiş. Ümit Bey Bayrampaşa'dan. güzel mesajlar geliyor.

0: da getirmiş, gruptan ikinci çıktık, Arjantin'le eşleştik, berabere kaldık, penaltılara gitti, Hakan kaçırdı, elendik demiş.
1: Yapma. Bayağı dinledim böyle. Yapma dedim ondan
0: evet,
1: sonra.
0: Sonra Hakan'la bizi eledi.
1: Evet.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Dance of Wind'de şimdi starttaki yerini alıyor. Taylar hazır. Taylar start hakeminin emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkış yaptı Taylar. Koşunun başında liderliği orta kulvardan gelen 7 numaralı Tenacious Girl aldı. Yarım boy gerisinde ikincilikte 6 numaralı Veskeran ilerliyor. 1,5 boy geride. 3. sırada 3 numaralı Drekari var. Bu Safkar'ın 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 5 numaralı Rock Forever vardı. Şimdi 4.'lüğe sokulmayı başardı 1 numaralı Fire at Will ve önlere doğru geliyor. Yine 2 boy kadar geride 2 numaralı Dance of Wind. 2 boy geride grubun son sırasında 4 numaralı Probal ayar tutuyor. Bu sırayla 1200 metre startlerine ulaşmak üzere atlar koşunun liderliğini sürdürüyor. 7 numaralı Tenacious Girl. Fark 1,5 boy kadar. İkincilikte dış kulvarda 6 numaralı Veskenan var. Onun 1 boy gerisinde 3. sırada 1 numaralı Fire at Will koşarken 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Rock Forever yer tuttu. Daha sonra 3 numaralı Drekari, onun dışında yer alan Safkan 2 numaralı Dance of Wind ve 1,5 boy geride 4 numaralı Probala şeklinde 1000 metre start yeri geçildi. 7 numaralı Tenacious Girl yarım boy farklı koşunun lideri. 1 numaralı Fire at Will ikinci sırada. Bu Safkan'ın 1 boy gerisinde 6 numaralı Veskenan 3. sırada koşarken dıştan önlere gelmeye çalışan 2 numaralı Dance of Wind ve içinde 3 numaralı Drakari bulunuyor. 3 boy kadar geride 5 numaralı Rock Forever. Bu Safkan'ın da 1 boy gerisinde 4 numaralı Probala şeklinde Taylar virajı dönmek üzere. 7 numaralı Tenacious Girl virajı da rakiplerinin önünde. Tenacious Girl rakiplerinin önünde virajı döndü ve 2 boy kadar geride 6 numaralı Veskenan ikincilikte. Daha sonra dışarıdan 1 numaralı Fire at Will ve 3 numaralı Drekari'nin atakları var. 7 numaralı Tenacious Khan 1,5 boy farklı önde. 6 numaralı Veskenan şimdi Tenacious Khan'ı yakalayıp liderliği alıyor. İkincilikte kaldı 7 numaralı Tenacious Khan. 6 numaralı Veskenan önde, bırakmıyor mücadeleyi 7 numaralı Tenacious Khan, ancak 6 numaralı Veskenan son metrelerde öne geçti ve koşuyu kazandı. 7 numaralı Tenacious Khan ikinci, 3 numaralı Drekari üçüncü, 1 numaralı Fire at Will 4. 2 numaralı Dance of Wind'de koşudan 5. olarak ayrıldı. Bursa'da günün 7. koşusunu 6 numaralı Veskenan Muhammed Mirbilgin'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bu akşam İstanbul yarışları yorumlar için yine sizinleyim. 8 koşu var bugün İstanbul'da. 3. koşuyla 2. altılgan başlayacak. 1500 santitikte 3 yaşlı İngilizlerin handikap 15 yarışı. Çin Live Your Freedom ve 8 My Final Son. Bu ikili koştukları yarışlar itibariyle diğer rakiplerinden daha hazır görülüyor. Özellikle Live Your Freedom, Hanis Karataş'ın ekürünün kendi atları. Ben bu Safkan'ın iyi koşmasını bekliyorum. Tabii ki 8 My Final Son da yine çok iyi koşacak. 2-8 küçük oyunlara yeterli. Biraz daha geniş oyunlar 1 numara Dontis ve 3 numara Victor Lane'i kuponlara ekleyebilirler. İkinci ayakta 1300 sentetikte 3 yaş şarapları Made in yarışı. Yine 1 numaralı Küçük Azap ve 4 numaralı Koca Kaptan benim gözüme çarpan safkanlar. Ancak burada 2 numaralı Alpli, 8 numaralı Yalnız Dede, 3 numaralı Deli'nin Gücü ve 7 numaralı Ulu Ağaç'ta sürpriz yapabilecek isimler olarak görülüyor. 1-4 öncelikli 2-8-3 yeri daha sonra. Üçüncü ayakta 2000 kum sentetikte 3 Oscar İngilizlerin kısa vade handikap 22 Saadet'in Sükan koşusu. Bu koşuda 9 numaralı Starblood, Klos'un hafifliğiyle de benim çok ön plana çıkaracağım isim olacaktır. Hatta küçük oyuncular bu safkanı direkt banka oynayabilirler. 1 numaralı Zambura, 8 numaralı Parker, 4 numaralı Harry Tugow'da rakip gördüğüm isimler. 4. ayakta 3 yukarı İngilizlerin kısa vadeli Preveza koşusu 2100 çimde koşulacak. Bu yarışta da son 2 yarışını kazanan 2 isim.

0: 2 numaralı Mr. Proto ve 1 numaralı Rattle Lightning birincilik mücadelesi yaparlar. 2-1 ile geçebiliriz bu aya. 5. akte 2 yarışı İngiliz'de Sharp 4 yarışı 1100 cm'de koşulacak. Yine ön plana çıkaracağım 2 isim var. 2 numaralı Rapid Shot ve 4 numaralı Hollow Spike. 2 doğrudan dışında 1 numaralı Hawk ve 3 numaralı Egalite'de geniş oyunlara eklenebilir. Son ayakta 3 yarışı alttan bölünen meydanın son bölümünde ise 3 numaralı Balım Beyim, 4 numaralı Devri Zaman ve 10 numaralı Tankız arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. Pazartesi yarışları yorumlarına buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin
4: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
8: Borusan Next.
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle suna. Üstelik büyük ekranda suna. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Bankam, bank, kartım adı.
12: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
13: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250.000 TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
14: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
15: Dükkanlar.
14: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
16: Bilyoner.

0: Tahsildaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dün konuşmadık tabii. Açılış mücadelesinin öncesinde Salma Hayek ve Shakira gibi isimleri de gördük. Salma Hayek Meksika doğumlu, Meksika asıllı, evet. Amerikalı oyuncu. Infantino'nun yanındaydı. Shakira da üst üste 4 Dünya Kupası açılış maçında şarkı söyleyen ilk isim olmuş Ercan abi.
6: Yine şov güzeldi.
5: Şov güzeldi. Maçtan daha güzeldi. Maç öncesi şovlar.
6: Tabii tabii. Maçtan daha çok konuşulduğuna eminim.
5: Çok konuşuldu, çok da izlenmiştir diye düşünüyorum. Keyifliydi. Tribünlere de büyük bir enerji verdi bu isimler, bu şovlar. Biraz hani dinleyicimizin de isteği vardı. Kulüp haberleri verelim dinleyicilerimize, evet. Bu son bölümde. Southampton Yeler'te veda etti. Yeler't Galatasaray'a dönecek Elias Yeler't. Galatasaray tabii Yeler't'le ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacak, bunu bilemiyoruz.
6: O yine büyük bir ihtimalle
5: kiralanacaktır.
6: Evet.
5: Değil mi? Öyle bir ihtimal var.
6: Kadroda
5: kontenjanına da uyan bir isim.
6: Doğru, ama kadroda ben yine düşüneceklerini tahmin etmiyorum.
5: Yeler'te böyle bir gelişme oldu Galatasaray cephesinde. Yani sessiz takımlardan biri Galatasaray. Leo ismi yeniden Galatasaray için yazıldı. Leo'nun da maliyetinin çok yüksek
6: burada
5: olduğunu söyleyelim. Evet.
6: Bayağı 100 milyon euroya yakın.
5: Yüksek bir maliyet olacak. Fotomaç'taki habere göre gelecek hafta bazı temaslarda bulunabilirmiş Galatasaray. Biz ikimiz de Ercan abiyle ben de düşük görüyoruz bu transfer ihtimalini.
6: Muazzam olursa ama ihtimal dediğimiz gibi düşük.
5: Şimdi aklıma şey de geldi, Hakan Safi ben 10 dakika izledim, bizim topçumuz olmadığını anladım dedi ya. Ya Leo'ya ben de sıcak bakmam açıkçası, yani bir Türk takımının yöneticisi olsam. Evet, yetenekli oyuncu ama çok da disiplinli görmüyorum.
6: Ve saha dışında da problemler var. Oyunun içinde de var. Onu da kabul edelim.
5: Oyundan kopan bir isim Leo. Evet. O yüzden benim şahsi görüşüm, çok sıcak baktığım bir isim değil hangi takım olursa.
6: Ama şuna olsun, şaşırmam. Juventus aldı mesela. Şaşırmam.
5: Tabii. Ya yetenekli bir oyuncu, denenebilir. Ama çok yüksek maliyetlerle buraya getirmem ben şahsen.
6: Çünkü Juventus Comoli'yi gönderdi biliyorsun.
5: Evet. Şimdi Galatasaray için yine hani Galatasaray'la başladık. Koman operasyonu olacak deniyor. Kingsley Coman. El Nasser'dan ayrılmayı planlıyor çünkü Kingsley Coman. Ama çok yüksek bir maaşı da vardı. Muhtemelen maaşını da indirime gidecek. Ama yani, burada da bir şey Ercan abi, bonservis olur Coman'da. Nasıl olacak bilmiyorum.
6: Olur. Onun dışında Arabistan'dan gelen oyuncuların Avrupa futboluna intibakı tartışmaya çok açık. Bunu biliyoruz. Bu bir de test edildi. Bir sürü oyuncu geri döndüğünde uzun süre form tutamadılar. Antrenman sayısı az çünkü Arabistan'da. Maçlarda tempo çok yüksek değil. Hı-hı. Avrupa futboluna tekrar uyum sağlamak Avrupa'da hem kupalarda hem ligde hiç de kolay olmuyor. Yoksa Coman ismine kimse kolay kolay hayır demez.
5: 9 Bundesliga şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.
6: Evet.
5: Kariyerinde.
6: Ya bu kadar yüksek maaş almasının sebebi de kariyerindeki şampiyonluklar ve onların içinde de önemli pay sahibi olması.
5: Evet, önemli bir oyuncu ama maliyetli bir oyuncu. Tabii 10+4'te bir problem teşkil edebilir Galatasaray için. Hala Icardi konusu netleşmedi. Icardi konusunda da bir netlik yok. Galatasaray 25 gün önce teklifini yapmıştı. Hala bu konuda bir geri dönüş olmadı.
6: Şöyle iddialar var Mehmet. Kendisi 2 yıllık sözleşme istiyor. Galatasaray'ın kendisine teklifi 1 yıllık. Eğer bunu hallederlerse olumlu bir dönüş olur mu diye ben de bakıyorum. Ama 2 yıl aynı bedel. Çünkü Icardi'nin geçen sezon gol attı, buna bir şey demiyorum. Ama görüntüsü uzun süre faydalanılacak bir görüntüye sahip olmamasıydı.
5: O riske de girmek istemiyor Sayın Dursun Özbek Galatasaray
6: kulübü. Yani bir yıl ideal bir teklif bence.
5: Bir yıl ve Icardi'nin de herhangi bir takımdan Galatasaray'dan aldığı teklif kadar bir teklif alma ihtimalini ben görmüyorum.
6: Evet, şunu da uzatmazlar ya, Galatasaray diyelim çalışmalara başlayacak. Hala bu konu çözülmediyse çözülmez bence.
5: Bir deadline koyar Galatasaray işte 3 gün içinde bir belki, cevap ver.
6: Belki de o dediğini yani bir son tarih budur diye söylemiş bile olabilirler.
5: Olabilirler. Aslında geçtiğimiz hafta içinde bu işin bir netlik kazanması bekleniyordu ama hala bir netlik oluşmadı. O konuda Icardi kalacak mı, gidecek mi? Kalırsa bir Türk forvet, kalmazsa da bir yabancı forvet arayışı var Galatasaray'ın. O ismin de John Duran olabileceği yazılıyor.
6: John Duran tam anlamıyla bir fayda sağlar mı? Burada mesele bu. Çünkü Fenerbahçe'de derbiler hariç büyük bir oyuna katkı sağlayamadı. Antrenman ve maç disiplini konusunda bazı sıkıntılar doğdu. Aynı şeyleri Zenit'te de yaptı. Bu yüzden o riske girilir mi girilmez mi bence onları düşünüyorlardır.
5: Davinson Sanchez abisi belki onu biraz törpüleyebilir mi?
6: Çok enteresan, eğlenmeyi seven bir karakter.
5: Ne farklı bir görüşü de var, hayat görüşü de var.
6: Evet.
5: Biraz başına da buyruk, çok genç yaşta çok büyük paralar kazandı. Ama işte Galatasaray'da diyor ki biz rehabilitasyon merkeziyiz, onu da diyor çözebiliriz bazı problemlerinde, çözebiliriz takım içinde. Belki de buna güveniyorlar, bilmiyorum. O konuda da çok fazla haber var, muhabirlerin de doğruladığı haberler var.
6: Evet.
5: John Duran ismi olabilir yedek forvet olarak. Yeri geldiğinde belki çift forvet olarak Galatasaray'da. Şimdilik Galatasaray cephesinde haberler böyle. Çok fazla haber yok açıkçası. Icardi'den haber bekleniyor. Onun vereceği karara göre ki Galatasaray 4+1 gibi bir hani 4 net bir de bonuslara bağlı sözleşme teklif etmiş. Yani 5 milyon euroluk bir sözleşme. Icardi şimdilik bu cevabı vermedi. Bir de hani az sakatlık konusunda da tedavilerine burada olacaksın. Arjantin'e git gel konusunda da bazı kısıtlamalara uğrayacaksın denmiş Galatasaray'ın önerisinde.
6: Bu Icardi için tabii iyi bir haber değil.
5: Evet, Icardi için bu da muhtemelen bir soru işareti.
6: Ya ben Arjantin'e nasıl gideceğim değil mi?
5: Evet. Yani fiziksel olarak da toparlanmasını istiyor Galatasaray Icardi'nin. Bu yönde de bir emare gösterdi mi tartışılır.
6: Gösteremedi Mehmet bence. Net olarak söyleyeyim.
5: Beşiktaş
6: fit değil.
5: Fit değil evet yani. Fit olma ya işte geldiği zamanki videolarına bakalım. Son haline bakalım. Bayağı fark var.
6: Var tabii.
5: Galatasaray'da o eski halini istiyor tabii ki. Eski hali olsa zaten bambaşka bir şey olabilir. O evet. Zaman Icardi evet. Ön direk, Osimhen arka direk. Belki o çift forvet hayalini oynayabilir Galatasaray.
6: Gol show diyebiliriz buna herhalde.
5: O zaman başka bir şeye dönüşebilir Galatasaray'ın oyunu. Bir de oyunu değiştirme planı da olacak galiba Galatasaray'ın bu sene. 4 yıldır çünkü Galatasaray hemen hemen aynı oyunu oynayarak şampiyon oldu. Sayın İrfan Saraloğlu da bu yönde bir açıklamada bulunmuştu. Oyunu evet. Değiştirmeyi düşünüyoruz ya demişti.
6: Şimdi şöyle bir düşünce de var tabii. Olması gerekiyor herhalde. Şampiyonlar Ligi'nde 12 maç oynayınca takımın son durumunu gördük. Mutlaka ve mutlaka sahada oynayan 11'e yakın güçlü kulübe yapısı da gerekiyor Mehmet. Mutlaka.
5: İşte bu yüzden o +4'ün biraz gevşetilmesini istiyor Galatasaray.
6: Evet, bu konuda Okan Buruk'un da açıklamaları var. Tekrar Kulüpler Birliği'nde bu konunun tartışılabileceğini söyledi. Bunu bir an önce tabii transfer sezonu açılınca olması gerekiyor bunun.
5: Bir an önce çözmek lazım. Ya
6: Eylül'de çözsen hiçbir fayda sağlamaz.
5: Hiç. Belki Sayın Aziz Yıldırım'la beraber birlikte bir federasyon ziyaretiyle çözülebilir diye düşünüyorum ben. Beşiktaş için çok fazla isim geçiyor Ercan abi.
6: Normal.
5: Kadro yapılanması var çünkü değil mi?
6: Tabii hem gidecekler var, gelecekler var. Fakat bu isimler arasında bahsedilmeyenlerin de esas gelebilecek oyuncular olduğu kanaatini taşıyorum.
5: Şimdi o isimlerden biri Trossard. En önemli isimlerden biri belki.
6: Trossard'a baktığımızda Arsenal için çok önemli işler yaptı. Bir bonservisine bakalım mı? Ya da kazancına.
5: Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11 başladı bir kere.
6: Evet, evet.
5: Yani
6: değerli dinleyicilerimizi de bilgilendirmiş oluruz.
5: Şimdi Leandro Trossard, Ercan abi, bakıyorum 18 milyon euro piyasa değeri var.
6: Evet.
5: Trossard'ın 31 yaşında sol kanat oyuncusu.
6: Evet.
5: Beşiktaş'ın aradığı profillerden biri.
6: Doğru.
5: Trossard ihtiyacı olan profillerden biri. Maaşı muhtemelen burada yüksek olur. Bir de maaşına bakayım izin verirsen. Ne kadar alıyor?
6: Sözleşme şu anda serbest mi?
5: Sözleşmesine bakıyorum. Gelecek sezon serbest.
6: Yani şimdi Arsenal onu bırakır mı bırakmaz mı? Bu bir değil mi?
5: Evet. Yıllık 4.7 milyon dolar.
6: Türkiye fiyatı yılda 12 milyon dolar isteyebilir.
5: İsteyebilir.
6: Bir anda 2-3 katına çıkıyor ya.
5: Hı hı.
6: Türkiye fiyatı bu olabilir.
5: Olabilir açıkçası. Yani daha yüksek bedellere gelecektir diye düşünüyorum. Trossard yani ucuz bir oyuncu değil. Leandro Trossard ve mutlaka başka talipleri de olacaktır. Beşiktaş dışında da talipleri olacaktır.

0: Ercin abi ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları. Milli takımımıza tabii ki gönülden başarılar.
0: Herkese iyi günler, iyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 1950 yılı Amerika Birleşik Devletleri İngiltere maçı Dünya Kupası. Şimdi bu maçta favori kim? Tabii ki İngiltere. Maç başlıyor. İngiltere'nin atakları, direkten dönen toplar, Amerika Birleşik Devletleri'nin kalecisi Borgi'nin inanılmaz kurtarışları ki kendisinin mesleği de çok ilginç. Bir cenaze şirketinde şoför olarak görev yapıyor ama bu maçta çıkarttığı çok enteresan ve mükemmel toplar var. Onun ötesinde büyük bir sürpriz yaşanıyor. Gelişen atakta Amerika Birleşik Devletleri bir anda 1-0 öne geçiyor. Kaleci William'ın yapacak hiçbir şeyi yok. William golü yiyor. Diyorlar ki İngiltere toparlar. Toparlayamıyor. Ataklar. Hepsinde kaleci Borgi'nin muhteşem kurtarışları. Ve maçın sonucunda İngiltere eleniyor. Amerika kazanıyor. Dünyadaki uluslararası ajanslar buna inanamıyorlar. Ya diyorlar bir yanlışlık var herhalde. Bu haberi bir daha kontrol edelim. Bir daha bakalım. Ama gerçek şu. Amerika İngiltere'yi eliyor. Ve gelmiş geçmiş Dünya Kupalarının en büyük sürprizine imza atıyor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
0: Radyo Spor!
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Radyo Spor.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
0: Radyo Spor.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
9: Siz de fırsatları kaçırmayın.

0: Kovacic, hadi vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
6: Kale Kilit.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
10: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
11: Adı Taylar hazır 8. koşu için. Son kontroller yapılıyor. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve Bursa'da 8. koşu başladı. Koşunun başında liderliği 5 numaralı Rossi Can aldı. Hemen dıştan doldurup gelen 1 numaralı Atılım Hanım şimdi rakibine hakim olmaya çalışıyor. Bu safkanların 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Hız Beyim ilerlerken hemen dışında 6 numaralı Asil Bulut yer tutuyor. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Şarkayazı. Bu safkanın da 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Güzel Zehra var. Bu sırayla Taylar son 800'e giriyor. 1 numaralı Atılım Hanım 1,5 boy farkla yarışın lideri. 5 numaralı Rossi Can ikincilikte. Daha sonra 1 boy kadar geride dış kulvarda 6 numaralı Asil Bulut hemen içinde 4 numaralı Hız Beyim yer tuttu. 2 boy geride 2 numaralı Şarkayazı. 2 boy kadar geride de 3 numaralı Güzel Zehra şeklinde. Taylar son düzeye çıkmak üzere. 1 numaralı Atılım Hanım virajı da önde döndü. Fark 2 boy kadar. İç kulvardan 5 numaralı Rossi Can'ın dışarıdan da 6 numaralı Asil Bulut'un gayretleriyle son 400'e girildi. Koşunun liderliğini sürdürüyor. 1 numaralı Atılım Hanım 5 numaralı Rossi Can farkı azaltmaya çalışıyor. 1 numaralı Atılım Hanım son 200'e de 2 boy farklı önde girdi. 5 numaralı Rossi Can ikincilikte. 1 numaralı Atılım Hanım farkın azalmasına müsaade etmiyor. 5 numaralı Rossi Can tempoyu attırmaya çalışsa da 1 numaralı Atılım Hanım liderliğini son metrelerde de koruyor ve koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Rossi Can 2. 4 numaralı Hız Beyim 3. 6 numaralı Asil Bulut 4. 2 numaralı Şarkayazı da koşudan 5. olarak ayrıldı. Bursa'da 8. koşuyu 1 numaralı Atılım Hanım Mahsun Turan'la kazandı.
10: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
8: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
12: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
13: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesne Saatlerinden herkese merhaba. Tansu Gürsel ben. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Günün maçlarını konuşacağız. Hafta sonunun maçlarını konuşacağız. Ve tabii ki dün oynanan maçları da konuşacağız. Dünya Kupası başladı. Uzun süredir beklediğimiz organizasyon. Bana göre en iyi futbol organizasyonu diyebilirim. Şampiyonlar Ligi'nin de önüne koyuyorum açıkçası Dünya Kupası'nı. Her ne kadar son senelerde milli takım maçlarından, yani daha doğrusu bütün milli takımlar için tabii bunu konuşuyorum, Uluslar Ligi vesaire, birazcık keyif almakta zorlansam da Dünya Kupası her zaman ayrı bir yere sahip benim açımdan. Şimdi attığımızda sevgili Yiğit Ayık var, Nesne editörlerinden. Hoş geldin Yiğit.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, seni sormalı.
1: İyiyim ben de abi, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Dünya Kupası başladı. Dün tabii bu sabaha karşı ve dün gece oynanan iki karşılaşmayla birlikte startı verdik. İstersen o karşılaşmalarla ilgili şöyle biraz konuşalım. Tabii ki açılış maçı her Dünya Kupası'nda veya işte her turnuvada olduğu gibi, hemen hemen her turnuvada olduğu gibi çok keyifli geçmedi. Meksika ve Güney Afrika arasındaki karşılaşma. Meksika'nın üstün oyununu, Güney Afrika'nın bu turnuvanın takımı olup olmadığını sorguladığımız bir maçla birleştirince Meksika galibiyeti ortaya çıktı. Ne dersin maçla alakalı? Nasıl bir maç izledin?
1: Yani açık konuşmak gerekirse abi, zaten Güney Afrika'nın da hem kadro kalitesi hem de oyun gücü olarak da ya 3 pası yapmakta bile zorlandığını gördük. Yani Meksika ister istemez bence Güney Afrika gibi bir rakiple başladığı için yatıp kalkıp dua etmeli diye düşünüyorum. Özellikle de ev sahibi ekip olarak, hani Güney Afrika gibi bir takımla bence Dünya Kupası'na başlamak istersiniz. Onlar da bu avantajı kullandılar. Yani tabii bence oyun olarak Meksika beni çok tatmin etmedi abi, onu söyleyeyim. Yani daha böyle güçlü bir oyun, daha böyle rakip yarı sahada baskı kurmalarını beklerdim. Ama yani açık konuşmak gerekirse hani Meksika'nın tavanını en azından şimdiden görmüş olduk. Ben hani turnuvada gruptan çıkacaklarını düşünsem de bence bir sonraki turda ilk elenecek hani takım olarak Meksika'yı yazarım, onu söyleyeyim.
0: Aslında maçın başında yani erken gelen gol böyle biraz daha presli başlangıç bir umut vermişti ama sonra devamı gelmedi. Biraz da böyle bireysel performanslara daha bağımlı bir futbol oynarlar gibi bir görüntü de vardı haliyle. Quiñones'in özellikle Raul Jiménez'le birlikte çabasını çok gördük. Ama onun dışında da yani belli başlı birkaç oyuncunun maç içerisinde anlık parlamaları dışında böyle kombine bir takım oyunu göremedik değil mi yani Meksika'dan?
1: Yani ben de katılıyorum abi sana. Özellikle bence işte golü atan oyuncu olsun pres noktasında biraz daha Meksika'ya katkı sağladı ama işte orada Raul Jiménez'in de bence nasıl söyleyeyim, yani o Premier Lig sezonlarından hatırladığımız o bence golcü noktasında da böyle biraz geriye gittiğini gördüm. Açık konuşmak gerekirse.
0: Tabii yaşta 35 olunca haliyle.
1: Aynen abi, çok normal. Bir de şunu da unutmamak lazım abi. Yani Meksika'nın yerel saatiyle 1.30'da, öğlen 1.30'da oynandığından da bahsetmek lazım.
0: Evet. Yani bence müthiş bir sıcak.
1: Abi yani Amerika kıtasında bir karşılaşmanın öğlen 1.30'da oynatılması bence insanlık suçu, ya suçuna dahil olmalı açık
0: konuşmak. Doğru, haklısın.
1: Yani o yüzden hani ya oyuncuları da anlayışla karşılıyorum ama Meksika'dan daha kuvvetli bir oyun beklerdim, onu söyleyeyim. Yani çünkü Güney Afrika evet daha dirençli bir performans ortaya koyabilir diyebiliriz ki hani bu iklime daha alışkın bir takım. Ama Meksika'da özellikle işte hem rakım avantajına sahip hem de bence lokal oyuncuları ya bu sıcaklıklarda idman yapmaya alışkınlardır diye düşünüyorum.
0: Evet, iklim hatta işte stat ortamının bile tanıdık olması onlar için bir avantaj neticede. Ama ben birazcık da şunu göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum. Genelde hani turnuva açılışlarında, ilk maçlarda birçok takım böyle düşük tempoyla başlayıp maçlar ilerledikçe biraz daha böyle enerjisini kullanma yoluna gidebiliyor. Belki Meksika'da bilmiyorum bu olur mu? En azından bu kupa iddiası olan takımlarda var olan bir düzen. Yani birçok kupada hatırlarsın işte Almanya, Arjantin, Brezilya gibi takımlar böyle ilk maçlarını biraz daha böyle rölantide geçirmeyi tercih edebiliyorlar. Tempoyu daha böyle maçlar ilerledikçe, hatta grup aşamasından sonra yükseltmeyi tercih edebiliyorlar. Tabii Meksika'nın kupayı kazanmak gibi bir iddiasında olduğunu zannetmiyoruz ama en azından böyle biraz daha ilerleyebilmek adına belki bu şekilde ilerledikçe maç adım adım tempoyu yükseltme gibi bir yola gidebilirler. Yalnız şu hoşuma gitti Meksika adına bu arada. Bence birazcık bu güne, yani rakibe göre çalışmışlar. Analiz edilmiş Güney Afrika belli ki. Çünkü Güney Afrika'nın mesela kaleciyle çıkışlarında iki tane aynı hatayı yaptığını gördük. Karbon evet. kağıdıyla kopyalamış gibi. Birinde zaten gol yediler. Diğeri de 46'da Meksika'nın gole çok yaklaştığı ama yanlış pas tercihi sebebiyle golü bulamadığı bir pozisyonla sonuçlandı. Yani onu da bence altını çizmek lazım.
1: Yani özellikle stoperlere baskı noktasında, yani kaleciden oyuna başladığı zaman, yani oyuncu stoper oyuncusu topla buluştuğu zaman bence orada Güney Afrikalı oyunculara pres yapmak ya da pres götürmek, yani özellikle bence Meksika takımı adına hani bunun bir çalışma başarısı olduğunu gösterdi bize. Ki benim çok önemsediğim de bir veridir abi, PPDA verisi. Yani özellikle baktığımız zaman Güney Afrika'nın yanlış bilmiyorsam 18 Meksika maçında PPDA verisi. Yani ya şöyle özetleyebiliriz bunu dinleyenlerimize. Meksika kendi arasında 18 pas yaptıktan sonra Güney Afrika topu tekrardan geri kazanabiliyor. Bu sayı Meksika'da
0: topu geri kazanma süresiyle ilgili bir durumdan bahsediyorsun. Evet.
1: Aynen abi. Bu Meksika'da yanlış hatırlamıyorsam 10 ya da 11 olması lazım. O yüzden yani Meksika'nın Güney Afrika'ya göre üstünlük kurduğu nokta bu olabilir diye düşünüyorum.
0: Bu arada tabii Meksika'nın yaptığı 18 pas da Güney Afrika'nın yaptığı ortalama 11 pas bir değil yani. Güney Afrika kendi stoperleri arasında daha çok risksiz alanda topu gezdiriyor. Meksika biraz da arayış içerisinde, rakip yer alanda topu gezdirdi. Onu da belirtelim yani. Hani o daha zor bir şey. Burada da aslında Meksika'nın mahareti değil bu. Güney Afrika'nın beceriksizliği ve bence yetersizliği diyelim. Ama netice olarak Meksika avantajlı bir başlangıç yaptı. Galibiyetle başladı turnuvaya. Ve senin de dediğin gibi bence de gruptan çıkacaktır. Hatta ben ilk iki sırada da çıkmalarının çok sürpriz olmayacağı düşüncesindeyim. Geçelim sabaha karşı oynanan Güney Kore-Çekya maçına. Orada da Güney Kore'yi ben çok beğendiğimi söyleyeyim. Çekya'yı neredeyse nefes aldırmadan bir uzun süre hapsettiler. Ama futbolda skandal olarak tabir edebileceğimiz taçtan gol yeme hastalığı Güney Kore tarafında da burada vuku buldu ve hatta rakibe verdikleri pozisyonlarda da genelde korner, işte uzun taç gibi pozisyonu, bunlarda zorlandı Güney Kore. Bunları savunmakta zorlandığını gördük. Çekya akan oyunda pozisyon bulmak yani yerine daha çok böyle duran top ve işte uzun taçlarla pozisyon bulabildi maç boyunca. Ama Güney Kore'nin ben enerjisini, pres gücünü yine beğendim, onu söyleyeyim.
1: Ya katılıyorum size. Hatta şunu söyleyebilirim abi, yani Çekya'ya karşı bence bütün ülkeler, bütün bence bir takımlar o uzun taç muhabbetinden dolayı sıkıntı yaşarlar diye düşünüyorum. Çünkü yani özellikle bence son dönemde hani bunun üzerine eğilmiş bir Çekya milli takımının olduğu da söyleyelim yani bunu. Elemelerde vesaire de çok fazla denediler. Yani buradan pozisyon ürettiler. Yani açık konuşmak gerekirse abi hani Çekya'dan beklediğim oyunu ben göremedim, onu söyleyeyim. Ama yani tabii ki de senin de dediğin gibi bunda Güney Kore'nin de katkısı hakikaten çok büyük. Yani bu turnuvaya demek ki lokaldeki oyuncular olsun, yıldızlar olsun iyi bir kabuk ve iyi bir çekirdekle hazırlanmışlar diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
0: Şimdi daha iyisi gelecek onların, Japonya yani. Hani Japonya'dan ben daha fazlasını bekliyorum. Güney Kore'nin gösterdiğinin daha fazlasını bekliyorum. Şunu da belirtmek lazım. Şimdi Japonya Ligi'ni, Güney Kore Ligi'ni izlediğin zaman çok fazla orta saha mücadelesi görmezsin. Genelde top bir o kalede bir bu kalede diye tabir ederiz ya, öyle bir futbol oynanır. Ama inanılmaz böyle kolay pozisyonlardan da faydalanamadıklarını görürsün. Bitiricilik eksikliği çok fazladır. Birazcık tabii bu altyapısal da bir durum. Ve biraz da fizyolojik de bir durum aslında. Hani böyle çok hareketli Afrikalı oyuncular vardı ya ligimizde. Onyekuru'dan Paybiç. Çok böyle patlayıcı gücü yüksek olan ama son hareketlerde çok zorlanan oyuncular. İşte o uzak dolu oyuncularda da benzer bir durum var. Fakat gerek Güney Kore gerek Japonya son dönemde şu andaki milli takımlarına baktığın zaman Avrupa liglerinde çok fazla önemli oyuncuları var. Eskisi kadar büyük yıldızlar değil ama mesela eskiden takımda 3-4 tane önemli yıldız olurdu Avrupa'da oynayan ama şimdi baktığın takımın %80'i Avrupa'da oynuyor. Belki daha fazlası. Ama biraz daha böyle takım oyununa adapte olmuş isimler ve bu oyuncular atak bitirmeyi öğrenmiş isimler. Yani ligdeki oyunculara benzemiyor. Dolayısıyla dün ya daha doğrusu sabaha karşı Güney Kore'nin yaptığını oyun olarak ve skor olarak Japonya'dan da beklemek bence çok yanlış olmayacak gibi gözüküyor.
1: Katılıyorum abi. Yani aslında sen biraz daha o liglerin uzmanı olduğu için çok daha iyi özetledin benden ama yani burada ya şeyde konuşmak lazım abi. Yani sonun nasıl bir performans göstereceği Güney Kore adına turnuvada belirli belirleyici performans olacaktır. Çünkü yani ilk maç özelinde ben çok fazla beğenmedim sonu. Biraz daha sanki böyle nasıl söyleyeyim
0: o
1: abi.
0: O bitirmekte zorlandı. Pozisyona girdi ama bitiremedi.
1: İşin bitirici noktasından sanki biraz daha oyunu yönlendirici tarafa sanki eğilmiş gibi hissettim. Yani onun bitirici noktasında katkı sağlaması gerekiyor Güney Kore'ye. Evet biliyorum hani son sezonlarında böyle bir oyun stiliyle oynamadı ama yani Güney Kore'nin de bence sonun o bitirici noktasında yapacağı işlere çok fazla ihtiyacı var.
0: Evet katılıyorum sana. Peki o zaman bugüne geçelim. Bugün yine gece akşam 22'de Kanada ile Bosna Hersek karşılaşacak. Bu karşılaşmadan ne bekliyorsun?
1: Şunu söyleyebilirim abi. Hani çok kısa bence özetleyerek geçeyim. Kanada Bosna Hersek maçında ya ben Bosna Hersek'in bir sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. Çünkü onlar bence genç potansiyelli bir kadroyu deneyimli isimlerle işte Demirovic olsun, Ceko gibi isimlerle olsun birleştirmeyi başardılar. Ya özellikle de Bayrekterevic gibi, Dedic gibi isimlerin ben kesinlikle burada ön plana çıkacağını düşünüyorum. O yüzden bence burada ben Bosna Hersek'in pres noktasında daha bence rakibine göre uzman olan Kanada'yı mağlup edeceğini düşünüyorum. Çünkü Kanada'nın abi presi kırıldıktan sonra savunma noktasında ben sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum. Burada ben Bosna Hersek'in o presi aşıp özellikle Ceko'nun oyun kurulumuna yardım etmesini bekliyorum. Burada biraz daha derine gelip onunla birlikte ben Bosna Hersek'in bu akşam kazanacağını düşünüyorum. Dörtteki maçta ise abi Amerika Paraguay ile karşılaşacak. Bence Amerika Paraguay maçında daha biraz daha işte Amerika'nın ben yumuşak bir oyun sergilediğini görüyorum. Paraguay ise biraz daha sert gösteren bir takım. Hatta bugün Diego Gomez bir açıklama yapmış. Belki sen de görmüşsündür. Yani duygusal bir açıklama yapmış. Ya Paraguay'ın böyle bir motivasyonu var abi. Uzun zaman sonra Dünya Kupası'na katılıyor ve burada ben tüm güçlerini göstermek isteyeceklerdir. Enzo gibi önemli bir yetenekten eksik çıkacaklar bu maça ama ya ben yine Paraguay'ın ilk yarıda ben Amerika karşısında skor bulabileceğini düşünüyorum. Ev sahibi Amerika'yı ben ya sürprize uğratabilecek diye biraz daha nasıl diyeyim soğuk duş aldırabileceklerini düşünüyorum onu söyleyeyim. Ya grupta bence bizim grubumuzda bence herkese ters gelebilecek takımın ben Paraguay olduğunu düşünüyorum. O yüzden Amerika'nın da çok fazla zorlanacağını düşünüyorum bu karşılaşmada abi.
0: Yani Paraguay galibiyetini mi düşünüyorsun sonuç olarak?
1: Ya ilk yarı Paraguay golü düşünüyorum abi ama tabii Amerika'da da çok kaliteli ayaklar var.
0: Evet.
1: Her ne kadar
0: ev hani, sahibi olmasının da avantajı var.
1: Yani her ne kadar abi yumuşak bir takım desek de abi sonuç olarak yetenekli isimlerin kilit açıcı rollerde turnuvaya hep etki ettiğini görüyoruz. Özellikle ya işte mesela Fransa'nın mesela hücumda üretmekte zorlandığı anlarda geçtiğimiz yıllarda işte Griezmann'ın çıkıp orada sorumluluk aldığını gördük. İşte Mbappe'nin çıkıp orada sorumluluk aldığını gördük. Hani burada da belki Amerika için ya Pulisic olsun, diğer isimler olsun burada ön plana çıkabilir diye düşünüyorum ama yani ben hani bizim grubumuzda olmasa Paraguay'ı desteklerdim öyle söyleyeyim abi. Takım kuvveti ve takım motivasyonu olarak.
0: Yani Paraguay'ın bu aslında grupta birazcık belirleyici bir takım olduğu düşüncesindesin o zaman.
1: Evet abi.
0: O zaman şöyle bir bakıyorum senin tercihlerine. Bosna Hersek galibiyeti 4-0-4. Gerçekten yani hakikaten güzel oran. Paraguay'ın ilk yarı golü de 2-58. Bu ikisini kombin yaptığında 10-42 gibi bir oran yapıyor. Gerçekten güzel bir oran bence. Değerlendirmek isteyenleri bunu belirtelim. Ben biraz tabii Amerika Birleşik Devletleri galibiyetinden taraf kalıyorum. Yani ev sahibi olmalarının da etkisi var. Diğer maçta da böyle bir karşılıklı goller benim için ön planda oluyor. Peki bu karşılaşmalarda 2.5 barajının aşılabileceği düşüncesi için ne dersin?
1: Abi zaten ben de hani alternatif bir tercih olsak hani onu şey yapardım. Tercih ederdim diye düşünüyorum.
0: Her iki maçta da değil mi?
1: Evet,
0: şimdi abi. Her iki maçta şimdi karşılaşma özel bahislerine girecek olursak Her iki maçta da en az 3 gol olur. Tercihi 5-0-4 veriyor tek başına. İkisinde de 2.5 üst seçtiğinde daha düşük bir oranla karşılaşıyorsun ama özel bahislerde bunu tercih ettiğinde 5-0-4'lük de bir oran çıkıyor. Şöyle bir tercihte daha bulundum ben yine. Kanada, ABD ve Bosna-Hersek Paraguay olarak düşünürsek, yani iki ev sahibi takım Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri toplam en az 3 gol. Bu da 1.65. Yani ben bunun da gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu karşılaşmalarla ilgili biraz böyle alternatif denemesinde de bulundum açıkçası. Peki şimdi milli takımımıza geçelim. Milli takımımızın sınavı pazar sabaha karşı. Avustralya rakip. Biraz defansif oynayan bir takım. Ne dersin?
1: Yani açık konuşmak gerekirse aynı takımın zorlansa da kazanmasını bekliyorum, onu söyleyeyim. Kazanacağını düşünüyorum. Çünkü yani Avustralya çok da bizim yetenek skalamıza da uygun bir rakip değil. Yani baktığımız zaman eğer biz bu dünya kupasına ilerlemek istiyorsak Avustralya karşısında kendi gücümüzü göstererek oynamamız gerektiğini inanıyorum. Çünkü göstermezsek ki hem Amerika'yı hem de Paraguay'ı iştahlandırmış oluruz. Hani ben bu nedenle Montreal'in hep böyle sert defansif takımlara karşı oyunda da hani geri kalmadan bir şekilde galip geldiğini hep görüyorum. Mesela Romanya'da bu tipte bir takımdı. Onlara karşı da mesela galibiyet aldık. Kosova bu tip bir takımdı. Kosova'ya da çok fazla açık kutu bırakmadan galibiyeti almayı başardık. Ben yine yani güvencem burada Montella, onu söyleyeyim. Ona güveniyorum.
0: Savunma performansımızın burada güvenilir limanlardan biri olduğu düşüncesindesin o zaman.
1: Evet abi, aynen öyle.
0: Yani şöyle de bir durum var. Mesela şimdi Avustralya milli takımı deyince aklına gelen oyuncu kim şu anda? Şu anki oyun kadroda.
1: Yani öyle çok net bir isim gelmiyor.
0: Aziz Behiç. Yani. Değil mi? Yani Aziz Behiç'ten başka şöyle bir böyle de bir oyuncuları var diyebileceğim bir oyuncusu var mı? Bence benim yok. Şimdi eski Avustralya milli takımlarına baktığımızda Harry Kewell'lar, Mark Viduka'lar ve işte ne bileyim, yani daha fazla düşünsek kesinlikle çıkar Josip Skoko gibi mesela. Yani birçok yıldız oyuncu sayarsın. Ama şu anda Avustralya milli takımında böyle yani var oyuncular. Tabii ki ben biliyorum yine hücumda falan oyuncu sayarım ama hani normal bir futbol izleyicisi için en böyle akla gelecek oyuncu Aziz Behiç. Bir savunma oyuncusu, vasat da bir savunma oyuncusu. Bizim ligimizde de oynamış, istikrarlı da bir oyuncuydu. Total kalitenin Avustralya'da düştüğünü çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Eskisi gibi öyle Premier Lig yıldızları da yok. Tony Popovic zaten bizim ligimizde de görev yapmış bir hocadır. Ve defansif anlayışıyla ön plana çıkmış, savunmayı ön plana alan bir teknik direktör. Ve Avustralya normal şartlarda son dönemde çok böyle sert de bir düşüş yaşayan bir ülkeydi ama Popovic'in gelmesiyle birlikte savunma güvenliğini ön plana alarak oynayan, dolayısıyla biraz daha sonuç odaklı oynadığı için de Dünya Kupası vizesini biraz daha kolay bir şekilde almış bir takım bana göre. Milli takımımız olan karşılaşmasında da eğer ki biz kilidi açmakta zorlanmaz da strese girmezsek maçı kazanmakta da çok zorlanmayacağımız düşüncesindeyim. Şimdi bir kısa reklam arası verelim. Reklamlardan sonra biraz basketbol, biraz Türkiye gündemi konuşalım.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
3: Spor. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda. 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
7: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet, erkek.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
10: Umran Oto Ekspertiz.
11: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
12: Otobüs.
11: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
13: Bilyoner.
14: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Nesne Saatleri'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii Yiğit Ayık'la sadece futbol konuşmayacağız. Basketbola da biraz değinelim. Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin adı da belli oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş finalde karşılaşacak. Henüz tabii bültene girmiş değil. Ama yine genel anlamıyla Yiğit'in ben fikirlerini merak ediyorum o final serisiyle alakalı. Beşiktaş'ın yine Bahçeşehir Koleji ile olan serisindeki zorlanarak da olsa bir şekilde ayağa kalkıp tekrar finalist olmayı başarmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Yiğit, senin de fikirlerini alalım. Yiğit'in sesi bana ulaşmıyor ama şu anda tamam. Sanırım bir hatta sıkıntı oldu. Yiğit Ayık bağlanınca onunla tabii basketbolu konuşacağız. Tabii ki daha evvel sevgili Anıl Yazar'la biz basketbol liginin final serisi hakkında biraz sohbet etmiştik. Yani orada şunu söylemiştim. Tabii ki Bahçeşehir Koleji'nin hem oyuncularının hem teknik ekibinin sezon boyunca gösterdiği emeklere büyük saygı duymakla birlikte Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı bir finalin daha fazla keyif vereceğini düşündüğümü söylemiştim. Bu anlamda tabii ki bunda da ana sebep Beşiktaş'ın taraftar desteği ve hani biraz daha hem Fenerbahçe'yi zorlayabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Hem kadro kalitesi açısından da. Tabii ki hani Avrupa serüveninin ardından yaşanan düşüş siyah beyazları çok olumsuz etkilemişti ama sonrasında tekrar toparlanıp finale varmayı başardılar. Ben bu düşüşün final serisinde tekrar kendisini göstereceğini pek zannetmiyorum. Sonuç olarak finalin motivasyonu farklı olacaktır. Fenerbahçe'ye karşı da ellerinden gelen mücadeleyi sergileyeceklerdir. Fakat tabii ki kabul edilmesi gereken nesnel de bir durum var. Fenerbahçe'nin müthiş bir kadro kalitesi ortada ve Beşiktaş karşısında da tabii ki final serisinin avantajlı olan takımı Fenerbahçe gibi gözüküyor. Yiğit hattımızda mı acaba, tekrar şöyle bir bakıyorum. Tamam. Peki. Şimdi sevgili Yiğit Ayık'la bu konuyu konuşacaktık ama sanırım bir bağlantı problemimiz olduğu için ona bağlanamayacağız. Sonuç olarak keyifli bir final serisi beklediğimizi de belirtelim Basketbol Süper Ligi'nde. Şimdi bugün oynanacak diğer karşılaşmalara şöyle bir göz atacak olursak. İlk olarak tabii ki Dünya Kupası'nda Kanada-Bosna Hersek maçından bahsetmiştik. Sevgili Yiğit 4-0-4 orandan maç sonu iki tercihini ön plana çıkartmıştı. Ben biraz daha burada farklı düşünüyorum. Öncelikli tercihim benim karşılıklı goller oluyor bu karşılaşmayla alakalı. Bunu da şöyle temellendirebilirim. Yani Bosna Hersek, evet, Yiğit de bahsetti burada. Biraz daha genç oyuncuların da denkleme dahil olduğu ama tecrübeli oyuncuların da aralarda böyle kendini gösterdiği bir takım haline geldi. Dünya Kupası vizesi almaları da tabii ki çok önemli bir başarı ama hala daha eski halinden biraz uzak olduklarını, total kalitenin biraz düştüğünü söyleyebilirim. Potansiyelleri var mı? Tekrar eski havalarını yakalayabilirler mi? Elbette yakalarlar. Çünkü şöyle bir kadroya baktığımız zaman özellikle hücum hattının sol bölümün kanadındaki Alay Begoviç, 18 yaşındaki oyuncu. Gerçekten inanılmaz dikkat çekici ve yetenekli bir futbolcu. Salzburg'un oyuncusu Kerim Alaybegoviç turnuvada da forma giyecek, giydiği anlarda eminim dikkat çekecektir. Onun haricinde yine sağ kanatta da PSV forması giyen Esmir Bayrakterevic var. Bu iki oyuncudan ben

0: görüyoruz. Daha böyle kuzeyliklerinden veya işte çok elit liglerde oynamayan isimlerle karşılaşıyoruz. Tabii ki belli bir standartları var. Ama mesela savunmada Kolasinac'ın müthiş bir tecrübe olduğunu da belirtelim. Yani hücumda Dzeko neyse savunmada da Kolasinac aynı şekilde tecrübesiyle takıma katkıda bulunacaktır. Fakat işte dediğim gibi orta saha bölgesi özellikle biraz burada standart olarak hem hücum hattının hem de o savunmanın biraz gerisinde kalıyor. Bir başka dikkat çeken genç oyuncuları da Benfica kadrosunda bulunan yine sağ bek Amar Dedic. O da 23 yaşında gerçekten gelecek vaat eden bir isim. Diğer tarafta Kanada'ya baktığımızda Kanada biraz daha dünya futboluna adapte olmaya başlayan bir ülke. Takımın başında da Jesse Marsch var. Jesse Marsch'ı Salzburg'dan hatırlayacağız. Salzburg'dan sonra Leipzig'te bence başarısız bir dönem geçirdi. Sonrasında Leeds'te bir sezon geçirdi ve Kanada milli takımının başına geçti. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı hoca. Kadroya baktığımızda tabii en dikkat çeken isim Alphonso Davies. Henüz 25 yaşında. Bayern Münih'in oyuncusu. Bugün sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Onun dışında da yine hücumdan Jonathan David, Juventus'un oyuncusu. Buchanan, Villarreal'li oyuncu ve Promise David yine San Giroa'dan hatırlayacağımız oyuncular dikkat çekiyor. Orta sahada yine Sassuolo'dan İsmail Kone dikkatimizi çekiyor. Şimdi bir yarışa gidiyoruz. Yarıştan sonra tekrar birlikteyiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: İndireye sokuldu. Daha sonra bir boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Rota 6 numaralı Angel Quest dış kulvarda hemen içinde 4 numaralı Arizona River ilerliyor. Daha sonra bir boy kadar geride 8 numaralı Deep Iron var. Bu şekilde son 600 metreye girdi atlar. 13 numaralı Rotasız Kaptan bir boy farklı liderliğini sürdürüyor. Dıştan önlere gelmeye çalışıyor. Şimdi 11 numaralı Bikani ve Safkanlar günün son koşusunda virajı dönüyor. 13 numaralı Rotasız Kaptan virajı önde döndü ancak dış kulvardan şimdi 11 numaralı Bikani liderliği aldı. İç kulvardan 3 numaralı Battle Cat'in dışarıdan da 6 numaralı Angel Quest'in ataklarıyla son 100 metreye yaklaşılıyor. 11 numaralı Bikani koşunun 2 boy farklı lideri dışarıdan 6 numaralı Angel Quest gelmeye çalışıyor ancak son metrelerde döndü 11 numaralı Bikani koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Angel Quest ikinci olurken 8 numaralı Deep Iron üçüncü, 3 numaralı Battle Cat de dördüncü oldu. 4 numaralı Arizona River ve 12 numaralı Golden Apple dördüncülük için, beşincilik için fotoyu yakın geçtiler. Bursa'da günün 9. ve son koşusunu 11 numaralı Big Honey Nevzat Avcı ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
5: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

Nesne Saatlerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Tansu Gürsel ben. En son tabii Kanada Bosna-Hersek maçından bahsediyorduk. Kanada kadrosundan bahsediyordum. Sassuolo'dan İsmail Kone burada orta sahada en dikkat çeken isim. Onun dışında yine Anderlecht'ten Nathan Dylan Saliba, Stephen Estecao yine Los Angeles FC'den ve Portekiz liginde de uzun süre forma giymiş bir isimdir. Dikkat çeken isimler. Şimdi bu iki takımın orta saha kurgularına baktığımızda açıkçası bana biraz Kanada ağır basıyor gibi geliyor. Tabii ki Bosna-Hersek'in de dediğim gibi kaliteli hücum hattının olması ve Kanada'da Alphonso Davies'in de eksikliği, biraz savunmada aksama ihtimalleri, karşılıklı golleri benim için biraz ön plana çıkaran bir durum oldu. Öncelikli tercihim Kanada. Bosna-Hersek maçında karşılıklı gol var tercihi. Bunun da

0: %90'lık bir oranı var. Gerçekten bence cazip de bir oran. Yani risk almayı da değer bir oran. Bunun haricinde de karşılaşmada ben 2.5 barajının aşılabileceğini düşünüyorum. 2.5 üst 2.04'lük bir oran vaat ediyor bize. Ve yine Kanada'yı bir tık galibiyete yakın gördüğüm için ev sahibi 1.5 üst tercihine baktım. Orada da 1.91'lik bir oran var. Kanada galibiyeti 1.62 veriyor. Ev 1.5 üst almayı tercih ederim açıkçası. Yani Kanada'nın bu maçı hani 1-0'lık bir skorla kazanmasının yani kazanma ihtimalinin çok yüksek olmadığını düşünüyorum. Yani 1-0'ın bitme ihtimali bana göre düşük bu karşılaşma. 2-0, 2-1, 2-2 belki yani. Belki kazanamaya da bilir. Beraberlik de olabilir. Bosna Hersek de kazanabilir bu arada. Yani iki tarafa da açık maç ama ben de Kanada ağır basıyor. Dediğim gibi iki gol atacaklarını da düşünüyorum. Fakat dediğim gibi öncelikli tercihim KG var bu maçla alakalı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'la karşılaşacak. Bu karşılaşmaya şöyle bir değinecek olursak, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli avantajı ev sahibi olması. Yani çok basit. Kadro kalitelerine baktığımızda da bence yine Paraguay'a göre biraz daha ağır basan, biraz daha uluslararası tecrübesi yüksek bir kadrosu var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şöyle bir savunma oyuncularına baktığımızda tabii en çok dikkat çeken isimlerin başında Crystal Palace'ın stoperlerinden Chris Richards geliyor. 26 yaşındaki bir oyuncu. Bence yani hem tecrübesi hem milli takım tecrübesi yeterince iyi. Yine Fulham'dan Anthony Robinson sol bek. Yine bir başka sol bek PSV'den Sergio Dest. Yani gerçekten hani üst düzey isimler bunlar. Yine diğer oyuncuların oynadıkları liglere baktığımızda da yine Fransa, İskoçya gibi liglerde forma giyen oyuncularının olduğunu görüyoruz. Orta sahada yine Bournemouth'tan Tyler Adams en çok dikkat çeken isimlerin başında geliyor ve tabii ki Weston McKennie, Juventus'un orta saha oyuncusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin orta sahasında yer alıyor. Olympic Marseille'de oynayan Timothy Weah yine bence kaliteli bir isim Amerika Birleşik Devletleri'nin orta saha oyuncularından. Hücum hattını incelediğimizde yine en çok dikkat çeken isim Milan'ın henüz 27 yaşında olmasına rağmen müthiş bir tecrübeye sahip olan oyuncusu Christian Pulisic. Ve tabii ki Monaco'nun golcüsü Florian Balogun yine dikkat çeken hücum oyuncularından biri. PSV Eindhoven'dan da Ricardo Pepi'yi görüyoruz. Tanıdık bir oyuncu Haji Wright yine hücum hattında. Amerika Birleşik Devletleri'nde Antalya Spor formasıyla hatırlayanlar olacaktır. Coventry'ye daha sonra transfer olmuş. Orada da tutunmayı başarmış bir isim. Ve takımın başında da Mauricio Pochettino. Çok önemli bir teknik direktör. Tecrübeli bir teknik direktör. Arjantinli isim. Amerika Birleşik Devletleri'ni Dünya Kupası'na hazırladı. Paraguay'a şöyle bir baktığımızda daha çok Güney Amerika liglerinde ağırlıklı olarak tabii yine Brezilya'da Arjantin'de oynayan isimleri görüyoruz. Yine tabii ki Sunderland forması giyen Omar Alderete savunmada takımın en önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Onun haricinde de dediğim gibi ağırlıklı olarak Güney Amerika liglerinde forma giyen isimler var. Şöyle bir orta saha oyuncularına bakıyorum. Diego Gomez tabii Brighton'ın orta saha oyuncusu, henüz 23 yaşındaki oyuncu. Burada yükü çekecek isimlerden biri. Julio Enciso ki bu maçta sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. O da Strasbourg'un Fransız takımı, Fransa Lig 1 takımlarından Strasbourg'un oyuncusu ki ben Strasbourg'u da çok beğenirim. Genç oyunculardan kurulu, çok koşan, iyi mücadele eden bir takım. Julio Enciso da bunların arasında bir isim. Onun yerine büyük ihtimal Mauricio oynayacaktır Palmeiras'tan. Onun da yine önemli bir oyuncu olduğunu söyleyelim ama tabii ki uluslararası tecrübesi takım arkadaşına göre bir tık daha düşük. Hücum hattında da şöyle bir baktığımda yine Avrupa'da oynayan, bir tek Cremonese'de oynayan Antonio Sanabria'yı görüyorum. Tecrübeli bir oyuncudur Sanabria. Genelde iyi liglerde forma giymiştir ama çok önemli bir yıldız mı diyemem. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne kıyasladığım zaman Paraguay kadrosu biraz açıkçası düşük seviye kalıyor. Ama sert takım. Teknik direktörleri 63 yaşındaki Gustavo Alfaro gerçekten çok tecrübeli bir isim ama dediğim gibi total kalite burada biraz ev sahibinden yana gözüküyor. Elbette Paraguay çok zorlayacaktır. Gol de bulabilir Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ama dediğim gibi ben burada tercihte bulunurken öncelik olarak Amerika Birleşik Devletleri galibiyetini aldım kuponuma. 1.70'lik bir orandan almıştım ben ama şu an oran 1.84. Gerçekten bence cazip, denenebilir bir oran. Bu karşılaşmada da yine 2.5 üst olabileceğini, karşılıklı goller olabileceğini söyleyelim. 2.5 üstün oranı 2.20. Karşılıklı gol varın oranı da 1.91 olarak gözüküyor. Ve her iki maçta da 2.5 üst, daha doğrusu her iki maçta da en az 3'er gol olur diye bir tercih vardı. Onu da ben 5.04'ten almıştım. Şu anda tabii bulabilirsem güncel oranını söylerim. Değiştiğini zannetmiyorum. Ama bu 2.5 üstleri ayrı ayrı tercih ettiğinizde, iki maçlık bir kombin haline getirdiğinizde oran 4.49 yapıyor. Orada biraz daha düşük bir oran bizi karşılıyor. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Türkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
2: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesne saatlerinde tekrar birlikteyiz. Tansu Gür, Selvan. Milli takımımıza geçelim. Pazar sabahı saat 7'de Avustralya karşısında Dünya Kupası perdesini açıyoruz. Ben umutlu olduğum bir grupta olduğumuzu düşünüyorum. Yani grubu lider tamamlama şansımızın da olduğunu düşünüyorum. Hatta 3 karşılaşmadan beklentim benim 7 puan. Onu da söyleyeyim. Açık açık henüz daha maçlarımız başlamadan milli takımımızla ilgili beklentilerimi ben şöyle bir sıralamış oldum. Avustralya ile başlangıç yapacağız. Bu karşılaşma benim kazanmayı beklediğim maçlardan biri. Avustralya karşısında milli takımımızın galibiyetinin oranı 1.51. Tabii ki yani dediğim gibi yayının ilk bölümünde Yiğit'le konuşurken Avustralya daha defansif oynayan bir takım. Kilidi açmakta çok zorlanmazsak keyifli bir maç olur ama gecikirsek stres yaşarız. Onu da söyleyeyim. Fakat milli takımın ben son dönemde her ne kadar Montella forvetsiz oyunu sebebiyle çok eleştirilmiş olsa da hocanın kendine göre bir düzeni var ve buraya kadar da takımı taşıdı. Gol atmakta zorlanmayan bir takım ortaya çıkarmayı da başardığını düşünüyorum. Dolayısıyla Avustralya karşısında ben bu sorunu yaşayacağımızı zannetmiyorum. Deplasman 1.5 üstün oranı da 1.68 dolayısıyla yani en az milli takımımızdan 2 gol bekliyorum. Karşılaşma için tabii özel bahislerde açık. Oyuncu gol atar tercihleri açık. Milli takımımızda 2.45'te Kerem Aktürkoğlu en dikkat çeken isim. En yüksek gol ihtimali verilen isim. İddia Risk Merkezi tarafından. Bunun haricinde yine Arda Güler'in 2.73'lük, Deniz Gül'ün 2.48'lik, Kenan Yıldız'ın 2.78'lik oranları görüyoruz. Can Uzun 2.80, Barış Alper Yılmaz 2.90, Yunus Akgün 3.01. Yani oranlar aşağı yukarı bu fena da değil açıkçası. Kaleci en az kaç kurtarış yapar şeklinde bir bahis açık. Şimdi Patrick Beach ve Matthew Ryan burada Avustralya kalesinde oynama ihtimali görülen iki oyuncu olarak ortaya çıkmış. Tecrübeden ötürü sanki Matthew Ryan'ı tercih eder gibi geliyor. Matthew Ryan en az 4 kurtarış, 2.21. Bu hiç fena gözükmüyor. Avustralya milli takımından bahsedecek olursak kadrodan özellikle yine daha önce de yine Yiğit'le konuşurken söylemiştim. Geçmişteki gibi çok büyük yıldızları yok. Bir Mark Viduka'sı, bir Harry Kewell'ı yok bu takımın ama tecrübeli isimleri var. Bunları da şöyle bir sıralayacak olursak kaleci Matthew Ryan 34 yaşında. Her bölgeye hemen hemen böyle tecrübeli isimler serpiştirilmiş. Yine sol bek Aziz Behiç 35 yaşında. Jason Garia sağ bek 33 yaşında. Bakıyorum yine hücumun sol kanadını oynayan Matthew Leckie'nin Bundesliga takımlarından hatırlayanlar olacaktır 35 yaşında. Bu isimler kadroya serpiştirilmiş ama yanında da tabii yetenekli genç isimler var. Kim var mesela? Nestori İrankunda. Bir dönem Bayern Münih altyapısında da oynamış bir oyuncuydu. Şu an Watford kadrosunda yer alıyor. Yine Norwich City'de forma giyen Muhammed Toure. O da 22 yaşında önemli bir isim. Onu görüyorum. Christian Volpato. Sassuolo'nun 10 numarası. O da Roma altyapısından yetişmiş bir isim. Yetenekli isimler var ama dediğim gibi total takım kalitesi eskiye göre düşük. Çok fazla yaratıcı özelliği olan bir takım diyemem. Bu sebepten dolayı birkaç sene öncesine kadar milli takım bazında da aslında çok başarılı sonuçlar almıyorlardı. Ne zamanki takımın başına Toni Popovic geldi biraz daha sonuç odaklı oynamaya başladılar ve bu sonuç odaklı oyun onları Dünya Kupası'na taşıdı. Toni Popovic'i de tekrar söyleyeyim hatırlayanlar olacaktır. Ülkemizde

Dinamik Karabükspor'da çalışmış bir teknik direktör. Hatta benim de beraber mesai yaptığım bir teknik direktör. İyi bir karakter. Kariyerinde tabii Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan, Avustralya Ligi'nde çok başarılı olan bir hoca. Ama Avrupa denemesi hem Türkiye hem Yunanistan'da kısa denemeleri oldu. İkisinde de başarısız oldu. Futbolculuğu döneminde de yine Crystal Palace'da özellikle başarılı bir dönemi vardı. İyi bir futbol kariyeri vardı. Popovic'in bir savunma oyuncusuydu. Avustralya milli takımında şimdilik iyi gidiyor ama milli takımımız karşısında ben çok şansları olduğunu düşünmüyorum. Avustralya'nın dediğim gibi milli takım galibiyeti 1.51 ve deplasman 1.5 üst tercihi de 1.68'lik bir oranla karşımıza çıkıyor. Şimdi bugünün bültenine bakıyorum. Bugünün bülteninde İrlanda 1. Lig'de, bakın İrlanda Premier Lig değil, İrlanda 1. Lig'de cazip maçlar var bana göre. 4 karşılaşmadan bahsedeceğim ki 4'ü de bana göre gayet cazip. 21.45'te oynanacak bu maçlar. Kerry Athlone Town maçıyla başlıyorum. Burada Kerry 10 takımlı ligde 9. sırada ama bu takımda bir hareketlenme var. Son dönemde bir form grafiğinde yükselme görüyorum. Athlone Town ise haftalardır kazanamayan bir takım. Oynadığı 9 deplasman maçında 6 yenilgisi olan ve sadece 6 gol atabilmiş bir takım. Yani maç başına bir gol bile atamıyorlar. Buna karşın Kerry'nin son dönemde formunu yükselttiğini söylemiştim ve son 3 iç saha maçında 7 puan almış bir Kerry var. Bu karşılaşmada 2 orandan Kerry galibiyetini ben değerlendirdim. Bir diğer mücadele Finn Harps Dublin mücadelesi olacak. Burada yine Finn Harps'ın 8. sırada, Dublin'in ise Lider Cork City'nin arkasında, hemen arkasında 2. sırada yer aldığını söyleyeyim ama tabii Cork City'nin tam 12 puan gerisindeler. Yani arada birazcık puan farkı var. Cork City ayarında bir takım değil Dublin. Son haftalarda başarısız bir dönemi vardı konuk ekibin. Peş peşe 3 yenilgi aldıkları bir dönem gördük ve bu 3 yenilginin ardından geçen hafta Athlone karşısında tek golle kendi sahalarında kazanmayı başardılar. Tabii ki bu 3 yenilgiyi alırken gol atmayı da başarmıştı bu arada Dublin. Onu da belirteyim. Bu karşılaşmada Finn Harps karşısında neler yaparlar? Ona bir bakacak olursak Finn Harps'ın da iç sahada yine her ne kadar son iç saha maçları fena skorlar alınmamış olsa da gol yiyebildiklerini görüyoruz. Sonuç olarak kadro kalitesi olarak zaten Dublin rakibinin üstünde. 1.44 orandan ben karşılıklı gol var seçimini değerlendirdim. Bir diğer mücadele de Treaty United Bray Wanderers mücadelesi. Burada yine gollerin ön planda olmasını bekliyorum. Çünkü Bray'in son dönemde oldukça gollü sonuçlar alan bir takım olduğunu belirtelim. Treaty United son sırada 3 haftadır kaybediyor. Ondan önce yine dirençlerini yükselttikleri bir dönem vardı ama bir şekilde gol bulmayı başaran bir takım olmayı da başardılar. Yine kaybederken de gol bulabildiler. Mesela bu peş peşe 3 yenilgi içerisinde sadece Cork City'ye gol atamadılar. Diğer iki maçta da gol bulmayı başarmışlardı. Bu maçta Bray'in 2 golü değerlendirilebilir. Deplasman 1.5 üst. Bir diğer tabii tercih edilebilecek seçimde 2.5 üst ve KG var bir arada. O da 1.73'lük bir oranla karşımıza çıkıyor. Son maçım Wexford'da Cork City'nin karşılaşacağı bir mücadele. Cork City'den az önce bahsetmiştim. Lider durumda ve açık ara farklı lider. 12 puan farklı lider durumda. Wexford 5. sırada yer alan bir takım. Son haftalarda formsuz. Son 5 haftada 4 yenilgisi var Wexford'un. Cork City ise son 5 maçını peş peşe kazanmayı başarmış bir takım. Konuk ekibin ben bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. 1.56 hiç de fena bir oran değil. Cork City galibiyeti değerlendirilebilir. Peki, nesne saatlerinin sonuna geldik. Bugün bize ayrılan süre bitti. Pazartesi günü nesne saatleri yine aynı zamanında Radyo Spor'da olacak. Milli takımımıza pazar sabah 7'de oynayacağı Avustralya karşılaşmasında da başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.

0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
1: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, SigortamNet.
3: Radyo Spor!
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
7: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Otobüs. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
2: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
3: Siz de fırsatları kaçırmayın.
4: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
5: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız devam ediyor. İzmir'e baktık, %80'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Şu an için bir kaza arıza bölgesi bulunmuyor ama çevre yolunun özellikle oldukça yoğun olduğunu ve Karabağlar çevresinde yine kalabalık olduğunu belirtelim. Ankara'ya döndüğümüzde burada da %80'li seviyelerde başkent yoğunluk ortalaması. Konya yolunda kaza var. Gölbaşı yönüne doğru Taurus alt geçidi çıkışında sağ şeritte bir kaza ve Samsun yolu Mamak yönü lastikçilerde arızalı bir araç beklemekte. İstanbul'da da %90'lı seviyeleri aşmış durumda yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirme seçenekleri Avrasya Tüneli, Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğu 7 kule gerisinden neredeyse fişekhaneden yoğun. Anadolu Avrupa yönü rahat.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü Perpa'dan itibaren yoğun sevgili dinleyenler. Anadolu Avrupa geçişinde ise trafik yoğunluğu Uzunçayır'da kısa bir açılma olsa da Kartal'dan itibaren etkisini gösteriyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğu Akşemsettin Viyadüğü'nden itibaren yoğun. Anadolu Avrupa yönünde Kavacık'tan başlayan ve 5. Levent'e kadar süren yoğunluk var. 3. köprü her iki yönde rahat durumda. Bunlar özet gelişmeler. Hepsi daha fazlasına Radyo Trafik Navigasyon uygulamasından da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Ayhan Şensoy ile Derin Pas başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 12 Haziran Cuma, saatler 18.32'yi gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. 2026 Dünya Kupası'nın startı dün akşam verildi. Ev sahibi ülkelerden Meksika sahasında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı ve turnuvaya 2-0'lık galibiyetle başladı. Meksika'da rakibine göre daha üstün olan taraftı. Tabii maç içerisinde verilen kırmızı kartlar, 3 kırmızı kartın çıkması çok konuşuldu. Bir açılış maçında en çok kırmızı kartın çıktığı mücadeleye tanıklık ettik. A grubunun diğer maçında Güney Kore Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Maçın mutlak hakimiydi Güney Kore rakibi karşısında ama golü Çekya buldu. 59'da Krejci ile Kufal'ın kullandığı taç atışında. Topu çok iyi takip etti Krejci ve kafa vuruşuyla takımını öne geçirmişti. İmbom 67'de skoru eşitledi ve 80'de de Güney Kore'de Beşiktaş'ın forveti Vio sahneye çıktı ve skoru tayin etti. 2-1'lik galibiyetle Güney Kore'de A grubuna 3 puanla başlamış oldu. Bu akşam ise Dünya Kupası'nda bir karşılaşma bizi bekliyor. B grubunda saat 22'de Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek değerli dinleyenler. Yarının programına bakacak olursak D grubunda bizim de yer aldığımız grupta gece 04'te ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri Paraguay ile karşılaşacak. 22'de ise yarın akşam Katar-İsviçre maçı var. Pazar günü bizim için turnuvanın en heyecanlı günlerinden biri olacak. Hiç kuşku yok ki pazar sabahı saat 7'de Avustralya-Türkiye mücadelesi ve Türkiye'de 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda D grubundaki ilk maçına çıkacak. Program içerisinde 19-15 gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne hatta Kanada'da milli takımımız Kanada'ya bağlanacağız diyeyim. Ve maç öncesi son gelişmeleri aktaracağız. Oradaki bugüne dair neler yaşandı hepsini sizlerle paylaşacağız. Yine cumartesiyi pazara bağlayan gece 1'de Brezilya-Fas, 4'te ise Haiti-İskoçya maçı var. Pazar oldukça yoğun. 22'de Almanya-Kuruçao, 23'te ise Hollanda-Japonya maçlarıyla Dünya Kupası devam edecek. İki karşılaşma geride kaldı. İkisi de Meksika'da oynandı. Bu maçları konuşacağız program içerisinde. Birazdan çok değerli bir konuğum olacak. Sesine aşina olduğunuz bir isim. TRT ekranlarında, TRT radyolarında, TRT'de spikerlik yapmış, hatta yöneticilik yapmış bir isim. Sevgili Tansu Polatkan konuğum olacak. Dünya Kupası'nın açılış maçını ve şu ana kadar yaşananları, bundan sonra neler olabilir, geçmişe bir yolculuk da yapacağız kendisiyle. Birazdan telefon bağlantısını gerçekleştireceğiz. Türkiye'ye baktığımızda, yani Türkiye'deki spor kamuoyuna baktığımızda aslında sakin bir gündem olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'de bugün Aykut Kocaman'ın açıklanması bekleniyordu ama herhangi bir hareket olmadı Fenerbahçe'de. Sanırım o konuda da Aykut Hoca'nın ekibi konusunda bir belirsizlik var. Orada bir anlaşmazlık var gibi. Süreç önümüzdeki haftaya kalacak gibi Bu konuda da sizleri bilgilendireceğim. Özellikle

0: Mert Hoca'nın ekibi ve bu konudaki aksaklıklar, niye resmi açıklama gelmedi kısmını sizlerle paylaşacağım. Tabii Fenerbahçe için birçok oyuncunun da adı geçiyor. Transfer iddiaları da söz konusu. Yeni isimler de gündeme geliyor. Hepsini paylaşacağız. Beşiktaş'ta da bugün herhangi bir anlaşılan bir oyuncu olmadığını söyleyebilirim ama Beşiktaş'ta da Önder Özen özellikle hocayı belirledikten sonra transfer konusunda farklı ülkelerden menajerlerle, kulüplerle temas kurmuş durumda. Beşiktaş'a dair de yine haberler olacak program içerisinde. Galatasaray oldukça sakin bir gündeme sahip. Transferde de aslında programlarda sık sık paylaşıyoruz sizinle. Yakın zamanda böyle bir hareketlilik de beklenmiyor. Sanki Temmuz'un ilk haftasından sonra Galatasaray'da biz biraz daha böyle transfer konusunda somut bir şeyler görebileceğiz. Kiralıktan dönen oyuncuların şu an satılması için menajerleriyle temas kurdu. Galatasaray yönetimi Yelert ve Nelson'a kulüp aranıyor sarı kırmızılı takımda. Trabzonspor tabii bu takımlar içerisinde transferdeki en hareketli takım. Saat 19.40'ta da Trabzon'a gideceğiz. Trabzonspor'u yakından takip eden deneyimli bir gazeteciyle de Trabzonspor'un gündemini konuşacağız değerli dinleyenler. Dünya futbolunda bugünün en dikkat çekici gelişmesi hiç kuşku yok ki Jose Mourinho'nun Real Madrid'le 3 yıllık kontrat imzalamasıydı. Şöyle baktığımda yine kulüplerde de oldukça sakin bir gündem söz konusu. Hemen başlayalım programa, vakit kaybetmeyelim. Sayın Tansu Polatkan telefon hattındaymış. Tansu Bey, iyi akşamlar, çok teşekkürler bu arada vakit ayırdığınız için.
1: Ya rica ederim. Ben teşekkür ederim beni hatırladığınız için.
0: Sizin sesinizi unutmak mümkün mü? Ben hep böyle hatta Dünya Kupaları başladığında bazı sesleri çocukluktan kalma herhalde. Ben arıyorum mesela TRT'de. İşte sizin sesiniz öyle çok orijinal bir tarafı var. Güven Göktaş vardı. Levent abi hala devam ediyor. Dün akşam açılış maçını da anlattı.
1: Evet.
0: Ben izninizle hemen dün akşamki açılış maçı mutlaka takip etmişsinizdir,
1: Ettim,
0: izlemişsinizdir.
1: evet.
0: Özellikle hakem kararı, 3 kırmızı kartın çıkması çok tartışıldı. Meksika'da turnuva öncesi çok böyle büyük tepkiler vardı ama turnuvanın başlamasıyla beraber artık halk futbol severler biraz daha saha içine odaklanmış gibi göründü. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz dün oynanan karşılaşmaları ve açılış törenini?
1: Açılış töreni tabii ki mükemmeldi. Yani koreograflar çok güzel yaratıcılıklarını kullanmışlar. Çok renkli bir görüntü vardı. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ve de Kanada'daki açılışlarda herhalde bir yarışmaya dönecek şekilde olacak diye düşünüyorum. Maça gelince çok böyle futbol tatmin edici bir futbol değildi. Yani şimdi bir Meksika Güney Afrika karşılaşması sanki Dünya Kupası'na yakışmayan bir 90 dakika gibi geldi bana. Bilmiyorum, hakemin kırmızı kartlarında bir tanesinde eli yüzüne çarptı rakibinin futbolcunun ama orada bilinçli bir olay yoktu, bilmiyorum. Biraz o büyütülmüş bir kırmızı kart gibi geldi bana ama onun dışında hakem rahatsız edici değildi, bilmiyorum. Ben çok hakemin üzerinde durmuyorum.
0: Tabii turnuva öncesi çok fazla tartışma oldu Sayın Polatkan. Özellikle Amerika'nın birçok ülkeye karşı uyguladığı vize vermemesi, yine ülkeye girişlerde milli takım oyuncularının, hocalarının çok sıkı aramalardan geçirilmesi, Somalili hakemin turnuvaya alınmaması ve FIFA'nın da bu konuda hiçbir şekilde ses çıkarmaması dünya kamuoyunda bir tepki topladı. Siz çok sayıda turnuvayı yerinde takip ettiniz. Geçmişte hiç böyle şeyler yaşanıyor muydu?
1: Yaşanmadı ama tabii ki her Dünya Kupası'nda, her büyük organizasyonda hem Olimpiyat olsun, futbol, Avrupa Futbol Şampiyonası olsun, Dünya Kupası olsun güvenlik önlemleri çok ön plandaydı ama dünya bu kadar karışık, karmakışık değildi. Herhalde onun için bu benim gittiğim, yaşadığım Dünya Kupalarında, Avrupa Kupalarında ya da Olimpiyatlarda bu tip olaylara rastlanmadı. Yani hiç reddedilen ülkelere sokulmayan hakemler, sporcular olmadı. Demek ki günümüzün şartları onu gerektirdi. Öyle düşünüyorum.
0: Az önce siz de bahsettiğiniz Meksika Güney Afrika maçında böyle çok işte göze hoş gelen bir oyun yoktu. Ben de şöyle bir yakın zamanı bir 30 yıla baktığımda hani genelde her ülkede işte dünya çapında bir oyuncu olurdu. Ben mesela şimdi Güney Afrika deyince hemen Benny McCarthy'yi hatırlıyorum. Meksika'da yine öyle çok sayıda yıldız, en azından 1-2 yıldız oyuncu takımda, hani şu ülkeyi şu yıldız oyuncu için açıp izleyelim diyebileceğimiz oyuncular vardı. Yine geçmişe baktığımda Quentin Fortune, işte Steven Pienaar gibi önemli oyuncular Güney Afrika'da yer almaktaydı. Artık dünya futbolunda böyle ülkeler çok üst düzey yıldız da yetiştiremiyorlar. Bu biraz daha böyle oyunun tamamen takım oyununa yönelmesi, hocaların tamamen 11 kişinin ortak hareket alanı yarattığı bir takım olarak hareket etmesini istemesinden kaynaklı mı acaba diye düşünmedim değil dün akşam. Sizin de fikrinizi merak ediyorum.
1: Şimdi tabii sistemler değiştikçe oyun anlayışları da değişiyordu. Şimdi mesela yıllarca Pele ile Maradona kıyas edildi. Şimdi Pele'nin oynadığı dönemde 5 forvet, 3 half, 2 bek, 1 kaleci vardı. Pele sağ tarafı geçtiği zaman gol atıyordu. Sağ açık sol beki geçtiği zaman kaleciyle karşı karşıya kalıyordu. Ama sistemler değişince tabii ki ve futbol biraz da teknikten güce dönünce biraz bunlar yıldız futbolcuların ya da yıldız olmasını beklediğim futbolcuların çok ön plana çıkmasını engelledi diye düşünüyorum. Yani hele dünkü Meksika Güney Afrika karşılaşmasında yıldız diye düşünebileceğimiz bir oyuncu yoktu. İşte Alvarez miydi yanlış hatırlamıyorsam bir oyuncu Fenerbahçe'de de forma giydi.
0: Edson Alvarez, evet.
1: Yani o bile çok böyle oyuna sonradan girdi ya da ona sonradan görev verildi. Çok da böyle gözümüze batan bir oyun şeklinde, oyuncu şeklinde değildi. Bilmiyorum, katılacak mısın?
0: Kesinlikle ben de aynı taraftayım sizinle. Bu turnuvada hani tabii Fransa, İspanya biraz daha ön plana çıkıyor. İngiltere'nin uzun süreli bir özlemi var Dünya Kupası'nda şampiyonla. Onlar da yine favoriler arasında gösteriliyor. Biz 24 yıl sonra katıldık. Böyle takımlara baktığımızda hani kim şampiyonla ne kadar yakın diye sormak isterim size.
1: Şimdi şöyle baktığımız zaman Dünya Kupalarında Brezilya, Almanya, İtalya, Arjantin ve de Fransa, Uruguay, çok eski bir Uruguay var tabii ki, İngiltere ve İspanya Dünya Kupalarını kazanmış takımlar. Yani 22 Dünya Kupası'nı paylaşan bu takımlar. Şimdi yine bunların arasından bir takım çıkacak diye düşünüyorum. Yani ben her şeye rağmen bir turnuva takımı olarak düşündüğüm Almanya'nın ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. İngiltere tamam, liglerde aralarında müthiş bir futbol gösterisi var İngiltere Ligi'nde, ama turnuva takımı olamadı İngiltere ki işte 1966'da da bir tartışmalı golle Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Ondan sonra Dünya Kupalarında çok da böyle göze batan bir isim olmadı. Ben az önce saydığım isimler arasından yine bir takımın çıkacağını düşünüyorum. Tabii bu arada İtalya kazanmıştı ama bu defa İtalya kupada yok. Yani Brezilya, Almanya, yine Arjantin, belki Fransa, bir de İspanya bunların arasında geçecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
0: Türkiye'nin yolunu nasıl görüyorsunuz bu turnuvada?
1: Türkiye'nin tabii milli takımımızın başarılı olması gönlümüzden geçen en büyük arzumuz o, ama milli takımımızın birinci turu geçtikten sonra ki rakibinin kim olacağını şimdiden kestirmek zor, onun için bu konuda biraz şeyim ben, ne derler, tereddütteyim. Yani ikinci turda gelecek rakibe bağlı biraz diye düşünüyorum milli takımımızın bundan sonraki aşaması.
0: Tansu Bey, sizin takip ettiğiniz Dünya Kupaları içerisinde en çok keyif aldığınız, böyle en unutulmaz olarak gördüğünüz turnuva hangisiydi?
1: Vallahi bütün Dünya Kupaları benim için. Ben yaklaşık 7 veya 8 Dünya Kupası'nda

0: görev aldım. Ama benim için en anlamlı kupa, yani biraz bu duygusal olacak, 1974 Dünya Kupası'ydı. Bu hem TRT'nin ilk yayınladığı Dünya Kupası'ydı, televizyondan yayınladığı ilk Dünya Kupası'ydı. İkincisi, benim de meslek hayatımda birinci yılımı doldurmadan Halit Kıvanç hocamla birlikte, Allah rahmet eylesin bu arada, onu da altını çizerek söyleyeyim, Halit Kıvanç hocamla beraber final anlatmamızdı. O zamanki Batı Almanya ile Hollanda arasında o kupa, o heyecan benim için çok anlamlı. Ama diğer kupalarda da aynı heyecanı, aynı zevki, yani futbol kalitesi tabii ki çok farklı oluyor. Bir Dünya Kupası'nda final seyretmek, final anlatmak müthiş bir olay. Bu bütün spiker arkadaşlarımın bunu yaşamasını gönülden diliyorum. Yani ayırt etmek çok zor ama duygusal açıdan 1974 Dünya Kupası benim için çok anlamlıydı.
1: 22 turnuvadan bahsettiniz Dünya Kupası'nda. Sizin için bu 22 özel organizasyonda akılda kalan en özel oyuncu kimdi? Yani işte Maradona, Pele, birçok yıldız geldi geçti. İşte son olarak Messi Katar'daki turnuvaya damga vurmuştu. Dünya Kupaları tarihinin en ikon oyuncusu kim diye sormak isterim size, sizin gözünüzde.
0: Vallahi bunları saymakla bitmez. Çünkü bir Hollanda takımı vardı, Cruyff oynuyordu, Rep oynuyordu. Bir Almanya takımı vardı, Müller vardı, Beckenbauer vardı, kaleci Maier vardı. Brezilya'ya baktığımız zaman kimler yoktu ki, Taffarel'inden Zico'suna kadar, sağ kanatta Garinçe'ye kadar o kadar çok isim var ki. Maradona'yı göz ardı edemeyiz. Eliyle attığı bir gol var Maradona'nın, İngiltere'ye biliyorsunuz. Tanrı'nın eli denilecek kadar böyle çok anlam kazandı. Yani bunları saymakla bitmez.
1: Bir dinleyicimizin de sorusu var size. Sayın Polatkan diyor ki radyoda da çok hani radyoda maç anlatmak daha zordur. Hani bize yaşatıyordu o anı, pozisyonu görselde canlandırıyordu diye. Yayıncılığın geldiği noktayı da sormuş dinleyicimiz. Yani o günlerden bugüne bir kıyaslama yapabilir mi demiş.
0: Yani anlatım olarak mı?
1: Evet, hem anlatım olarak hem de teknolojinin gelişimiyle ne kolaylaştı. Biraz da sanki böyle geçmişte daha zordu hazırlanmak o yayınlara.
0: Tabii şimdi elimizin altında bilgisayar olduğu için futbolcularla, takımlarla ilgili bilgileri topluyoruz. Toplamak mümkün. Eskiden bu kadar değildi. O zaman bir iletişimle bazı teknik direktörlere ya da antrenörlere ulaşabilirsek onlardan bilgiler alıyorduk. Tabii ki radyo anlatımında, şimdi televizyonla radyo anlatımındaki çok basit bir farkı söylemek istiyorum. Radyo anlatımında göze hitap etmek gerekiyor. Yani top nerede oynanıyor, futbolcu nerede? Yani dinleyen maçı seyrediyormuş gibi algılanması gerekir diye biz anlatımlarımızda bunlara dikkat ediyoruz. Televizyonda zaten herkes görüyor. Televizyonda mesela ben de televizyonu izlerken bakıyorum, anlatan arkadaşım diyor ki yerden pas, havadan pas. Bunları ben zaten, sadece ben değil, seyreden herkes görüyor. Yani orada televizyon anlatımında spikerin yardımcı olması gerekiyor. Bunun dışında kulağa hitap etmesi gerekiyor. Yani göze hitap etmenin anlamı yok çünkü herkes her şeyi görüyor. Önemli olan atılan bir golün ardından o futbolcunun özelliği, ne bileyim kısa boylu bir futbolcuysa işte uzun boylu stoperlerin arasından kafa vuruşuyla bir gol attıysa onun boyunun kısa olmasına rağmen zamanlamasının doğru olduğunu filan, bu tip şeylerle yani televizyon anlatımında kulağa hitap etmek gerekiyor. Radyoda göze, televizyonda kulağa hitap etmek gerekiyor.
1: Sayın Polatkan, ben kendimi de katarak bir eleştiri yapmak istiyorum. Yani tabii, sizin döneminizdeki spikerler Türkçeyi çok daha güzel kullanıyordu. Yani biz o kadar olamadık, ne kadar eğitim de alsak. Bu acaba ülkedeki işte eğitim seviyesini de sorgulatıyor açıkça bana. Hani sizin de fikrinizi merak ediyorum. Şimdi o dönem bakıyorum TRT'deki spikerlere, şu anki spikerlere kıyaslıyorum. Çoğu arkadaşım, dostum ama... Çok büyük fark var o Türkçenin kullanımında, kurulan cümlelerde, anlatımlarda, maç anlatımlarda. Buradaki bozulmayı neye bağlıyorsunuz?
0: Şimdi şunu şöyle ifade etmek istiyorum. Biz TRT'nin

0: ilk kadrolu spikerleriyiz. Yani rahmetli Ümit Aktan, Abidin Aydoğdu, Öztürk Pekin, Murat Ünlü, Doğan Yıldız, Akın Göksu, daha sonra aramıza katılan İlker Yasin. Biz hepimiz bir TRT'ye, yani sınavdan geçtik. Önce eğitime katılabilmek için bir sınavdan geçtik. Yaklaşık 3,5-4 ay bir eğitim gördük. Bize o zamanın önemli spikerleri, rahmetli andığımız Aytaç Kartüs, Zafer Celalson, Ülkü Kuranel, Erkan Oyal, Çetin Çeki gibi hocalarımız, abilerimiz, büyüklerimiz bize diksiyon Türkçe dersleri verdiler. Onun dışında Serpil Hamdi Tüs'ün, o zaman Beşiktaş altyapısının hocasıydı, futbol tekniği için bize geldi, eğitim verdi. Arman Talay hocamız vardı, bir röportaj nasıl yapılır onun tekniğini bize gösterdi. Bir hakem hocası, ismini hatırlayamıyorum, beni affetsin eğer yaşıyorsa, bir hakem hocası futbol oyun kurallarını anlattı. Yani biz eğitildik. Ve ben her zaman şunu söylüyorum, futbol 17 kuralı olan, top ve vücut tekniğiyle oynanan sistem ve prensipler oyunu. Anlatıcının en azından bu 17 kuralın ana hatlarıyla bilmesi gerekir diyorum. Şimdi ben bakıyorum maalesef sadece touch corner out offside gol. Touch corner offside gol. Halbuki o karşılaşmada offside olduğu zaman offside kuralını niye söylemez arkadaşlarımız? Yani ben vatandaş olarak, hadi bırakın ben kuralı biliyorum da bilmeyen var, niye offside olduğunu hala anlayamadım diyen birçok insanla karşılaşıyorum ben. Onun için anlatıcıların bu konulara çok dikkat etmesi lazım. 30 metreden gol atılıyor, ayak içiyle deniliyor. Ayak içiyle 30 metreden dünyada gol atan futbolcu yoktur bence. Ayak içi yakın mesafeler için kullanılan bir vuruş tekniğidir. Yani 8 tane vuruş tekniği var, onları anlatanın bilmesi lazım ki doğru ifade etsin. Maalesef ama bilmiyorum, belki de yöneticilerin bu konuya çok ciddi eğilmemelerinden kaynaklanan birçok hem dil yanlışlıkları var, hem teknik yanlışlıkları var. Mesela en basiti, top oyun alanını terk ediyor cümlesi o kadar çok kullanılıyor ki, top nasıl oyun alanını terk eder? Yani topun bir aklı fikri yok ki beni çok tekmelediniz, ben de oyun alanını terk ediyorum desin. Yani bunun gibi o kadar çok yanlışlıklar var ki.
1: Tansu Bey, son olarak da şunu soracağım. Amerika'da turnuva yapıldığından dolayı işte yeni kurallar geldi. 5 saniyede touch kullanılmazsa rakibe geçiyor. 10 evet. saniyede oyuncu değişmezse 1 dakika oyuna geç giriyor gibi. Biraz daha oyunun yeni kurallarını Amerika'nın belirlediğini, oradaki oyunu hükmettiğine dair dünya kamuoyunda eleştiriler var. Siz bunlara katılıyor musunuz diye sormak isterim.
0: Aslında bunlar çok iyi olmuş çünkü futbolcu en azından çabuk hareket etmek zorunda kalıyor. Oyunun gidişatını hızlandırıyor. Bunlar çok önemli. Eğer bu lig maçlarında da, özellikle bizim lig maçlarımızda da geçerli olacaksa, bana göre bu değişiklik futbolumuza bir hareket, bir canlılık getirecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. Tansu Polatkan'dı konuğumuz. Kendisinin sesini zaten spor severler aşina. Dünya Kupası'na dair bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok naziksiniz. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından devam edeceğiz.
2: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Çek çek çek. Sinir hızında hep edin.
5: Keskisine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Fiber hızında hep evim. Havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
10: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 18.59 yaptık. Artık yavaş yavaş kulüplerdeki gelişmelerden bazı detaylar paylaşacağım ama bir kez daha hatırlatayım. 19-15'te bir mini takıma dair bağlantımız olacak. Amili futbol takımı şu an, Vedat abi Kanada'da değil mi? Yanlış hatırlamıyorum, bilmiyorum. Vancouver'da diye biliyorum. Vancouver'a gideceğiz birazdan. Milli takıma dair gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım ama Beşiktaş'tan birkaç haber var. Onları aktarmak isterim. Siyah beyazların transfer gündemine gelen yeni bir isim var. Abdul Fatawu, 22 yaşında, Leicester City'de oynuyor. 15 milyon euroluk bir teklif yapacağına dair Beşiktaş'ın çıkan haberler bu şekilde. Leicester City'de oynayan Abdul Fatawu için kiralama teklifi yaptı. Bu oyuncunun kadroya katılması teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ihtiyaçları doğrultusunda değerlendiriliyor. Eğer kiralama teklifi kabul edilmezse siyah beyazlar 20 milyon euro değerindeki futbolcuyu 15 milyon euro karşısında satın almak istiyormuş. Yarış vakti geldi. Hemen ardından devam edeceğiz.

0: Daha geriden 6 numaralı Millennium Falcon'ın, 3 numaralı Victor Lane'in, içeriden 8 numaralı My Fearless'ın da atakları var. Son 50'ye yaklaşılırken 2 numarada Leave Your Freedom 5 boy farkla lider. 2 numarada Leave Your Freedom son metrelerde de liderliğini koruyor. 2 numaralı Leave Your Freedom koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Millennium Falcon 2. 9 numaralı Lady Begum 3. 1 numaralı Dundies koşuyu 4. olarak tamamladı. Değerli izleyenler, 3 numaralı Victor Lane'de yarışın 5.'si oldu. İstanbul'da 3. koşuyu Halis Karataş'la start alan 2 numaralı Leave Your Freedom kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
4: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Az önce Abdülfatah haberinde kalmıştık. Beşiktaş'ın istediği bir oyuncu. Leicester City 2024 yazında Sporting'den 16 milyon euro karşılığında transfer etmiş. Genç bir oyuncu. Kanalı 22 yaşında. Bu 10+4 kuralının 4'üne uyan bir oyuncu. Forvet, sağ kanat, sol kanat oynayabilen, kanatlarda oynayabilen bir oyuncu. 1.77 boyunda. Geçen sezonki istatistikleri de hiç fena değil. Championship'te 44 maçta forma giymiş. 9 gol, 8 asistlik katkı sunmuş. Championship zor bir ligdir. Orada 17 gollük katkı sağlamış takımına. Beşiktaş'ın da istediği bir oyuncu Abdülfatah Ganalı. Bakalım siyah beyazlar bu oyuncuyu kadrosuna katabilecek mi? Vincenzo Italiano da oyuncu hakkında olumlu rapor vermiş değerli dinleyenler. Beşiktaş'ın gündemindeki bir başka oyuncuyla devam edeceğim şimdi. Monaco forması giyen 21 yaşındaki sol bek Kasum Kuattara yine transfer gündeminde olan bir başka oyuncu. 23 yaş altı oyuncu kontenjanına o da giriyor. Monaco'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek. Kulübüyle 2028 yazına kadar kontratı var. 2 yıllık daha kontratı bulunmakta. Onun maliyeti hakkında burada rakamlar paylaşılmamış ama geçen sezona baktığımda 24 maçta süre almış ve 4'te asist yapmış. Güncel piyasa değeri o meşhur sitede 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Bakalım Beşiktaş sol bek tercihini Kasum Kuatara'dan yana mı kullanacak? Gördüğüm kadarıyla hücumcu bir sol bek. Burada bugün biraz oyuncu hakkında analiz var mı diye baktım. Genelde de bunu söylüyor scoutlar. Şimdi Beşiktaş'la alakalı başka bir notumuz var mı? Onu da hemen paylaşayım. Sonrasında reklamdan sonra tekrar bir milli takıma döneceğiz. Yerli oyuncular konusunda haberler vardı Beşiktaş'ta. 3 yerli oyuncunun ismi geçiyor siyah beyazlı kulüp için. Kim o oyuncular? Hemen onları paylaşıyorum. Salih Özcan ki bonservisi elinde. Altay Bayındır Manchester United'ın yeni sezon planlamasında yer almıyor. Oyuncunun menajeri en son konuştuğumda Avrupa'da devam etmek istiyor demişti ama o beklenilen teklif geldi mi gelmedi mi oraya çok vakıf değilim açıkçası. Altay Bayındır'ı da takımda görmek istiyor siyah beyazlılar. Salih Uçan'la yollar ayrıldı ki kontratı zaten dolmuştu. Bir yıl opsiyonu kullanmadı siyah beyazlı kulüp. Beşiktaş'ın gündemindeki bir başka oyuncunun da Melih Demirel olduğu konuşuluyor. Melih Demirel transferi biraz zor gibi geliyor bana. Çünkü maliyet açısından maaşı çok yüksek Melih Demirel'in. Yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon euroluk bir yıllık maaşı var. Beşiktaş'ın kriterlerini karşılayamayabilir. Beşiktaş'ın geçen sezon Schalke'den transfer ettiği Taylan Bulut konusunda da bir haber gördüm bugün. Sergen Hoca ile yıldızı barışmamıştı genç oyuncunun ve genelde yedek kalmıştı. Çok da forma şansı vermemişti Sergen Hoca. 6 milyon euroluk da bir yatırım yapmıştı Beşiktaş geçen yaz hatırlayacaksınız.

0: yeni sezon planlamasında oyuncuyu takımda tutma kararı almış Beşiktaş. Vincenzo Italiano Kampa 23 Haziran'da başlayacak Kampa. Taylan Bulut'u da götürecekmiş. Geçen sezon sadece 11 maça çıktı. Çoğu da yedek kulübesinden geldi. 20 yaşındaki sağ bek. Bakalım yeni sezonda daha fazla forma şansı bulabilecek mi? Farklı mevkilerde acaba Vincenzo Italiano kullanır mı? Orada Murillo tabii çok daha önünde duruyor Taylan Bulut'un ama Beşiktaş Gökhan'ı düşünmüyor yeni sezon planlamasında. İkinci sağ bek olarak da Taylan kalacak gibi şu anki görüntüde. Yani sağ bek takviyesi yapmayacak Beşiktaş. Sol beke bir takviye yapılacak. Az önce bahsettim. Monakolu genç oyuncudan bahsetmiştim. Beşiktaş'ta sol bekte böyle direkt ilk 11 oyuncusu olacak şekilde yani üst seviyede bir sol bek aranıyor. Rıdvan'la sol bekte orada işte dönüşümde artık oynayacaklar ve Yasin Özcan da var zaten siyah beyaz takımda. Durum bu değerli dinleyenler ama bir de stoper takviyesi yapacak Beşiktaş. Özellikle sol stoperde Agbadu'nun yanına bir arayış var. Dünya Kupası'ndan sonra Agbadu'ya bir teklif gelirse, iyi bir teklif gelirse Agbadu'nun da satılabileceğini Beşiktaş'ı yakından takip eden gazeteci arkadaşlarımız konuşuluyor. Weah dün Güney Kore'de ikinci yarı oyuna girdi Beşiktaş'ın forveti. Heung-min Son'un yerine oyuna girdi ve oyuna girdikten sonra da golünü attı. Çok mutlu olduğunu söylüyor genç oyuncu. Kariyerindeki ilk Dünya Kupası maçında ikinci yarı oyuna girip golünü atmayı başardı. Maça da 38 derece ateşte çıkmış. Hasta yani bir sorun yaşamış, sağlık problemi yaşamış karşılaşma öncesinde. Buna rağmen attığı golden dolayı çok mutlu olduğunu, rüya gibi bir gün olduğunu paylaşıyor genç oyuncu değerli dinleyenler. Şöyle bakıyorum Beşiktaş'a dair bir soru var mı dinleyicilerimizden? Fenerbahçe kısmına birazdan geleceğim değerli dinleyenler. Özellikle Sergi Cirasi transferi çok soruluyor. Bugün yayın öncesi aslında hemen yeri gelmişken bunu da yanıtlayayım. Yayın öncesi sorduğumda Dortmund cephesiyle bir anlaşma yok henüz Sergi Cirasi konusunda. Ama oyuncuya da bir menajeri vasıtasıyla teklif götürmüştü Fenerbahçe. Yani bizim yeni sezon planlamamızı bu şekilde bizi düşünür müsünüz, tercih eder misiniz? İşte bütçemiz bu diye bakalım Dortmund kısmını da ikna edebilecek mi Fenerbahçe? Çok kısa bir aramız var ardından devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Radyo Spor'da saatler 19.13 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Değerli dinleyenler, Amili Futbol Takımı'nın pazar sabahı oynayacağı maçta Dünya Kupası serüveni başlayacak. Bugün bir haber gördüm. Çok maçların oynanacağı stadyumlar arasında ciddi bir mesafe farkı var ve Türkiye turnuva boyunca 7000 kilometre yol yapacakmış. Avustralya karşılaşması için 4000, Amerika Birleşik Devletleri maçı için 3000 ve Paraguay mücadelesi için de 200 kilometre yol kat edecek ay yıldızlılar. Bu biraz yorucu olacak gibi. Katar'da hatırlayacaksınız, her yer birbirine çok yakındı, stadyumlar. Hatta basın mensupları için de en kolay Dünya Kupası takibi oldu. 2022 Dünya Kupası. Rusya'da da biraz mesafeler vardı malum. Büyük bir coğrafya Rusya. Amerika, Meksika, Kanada üçgeninde de dolayısıyla oyuncular, takımlar için bu uzun mesafeli yolculuklar dikkat çekiyor. Şimdi Vancouver'a gidelim. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar orada. Emin merhaba.
4: Ayhan selamlar. Merhabalar.
3: Nasıl Vancouver'da? Hava çok sıcak mı?
4: Miami'den dün, Miami diyorum, Arizona'dan gelen basın mensubu arkadaşlarımızla dün konuştuk. Onlar şu anda şükrediyorlar. Oranın o çöl sıcağından çok daha normal bir havaya geldik diye. Zaten onu herkes söylüyordu. Buradaki havaya sıcak denmez. Burası hani her anlamda maç için, özellikle futbolcular için çok elverişli bir coğrafyaya sahip şu anda.
3: Antrenman takip etme şansın oldu mu sen? Çünkü yeni gittin diye biliyorum. Oyuncularla, işte en azından teknik kadrodan birileriyle konuşma şansın oldu mu? Genel hava nasıl diye sormak isterim.
4: Milli takım buraya dün geldi. Ayhan, önce otele yerleştiler. Oradan da ilk antrenmanını yaptı oyuncular. Basına ilk 15 dakikası açıktı antrenmanın. O bölümde görebildiğimiz kadar gördük ama yani çok moralliler, çok istekliler. Hepsinden önemlisi, çok mutlu bir oyuncu grubu var. Bir arada olmaktan dolayı çok mutlular. Onun dışında hani teknik bir bilgi, takıma dair son duruma şu anda bir şey söyleyemeyeceğim. Bugün birkaç oyuncunun basın toplantısı derken FIFA'nın düzenlediği bir etkinlik, işte foto muhabirli gazetecilere yaz,

0: yayıncı olmayan kuruluşlara, ajanslara diye böyle bölüm bölüm ayrılacak. Orada 3 oyuncu gelecek. Onlarla bugün sorularımızı soracağız. Ardından antrenman olacak. Antrenman yine ilk 15 dakikası basına açık olacak. Bugün milli takıma dair ben kendi adıma söylüyorum. Biraz daha net fikirlere sahip olabiliriz onların da o durumunu gördükten sonra.
1: Kenan takımla çalışmalara başladı sanırım.
0: Dün antrenmandaydı. Çok da istekliydi. Yani sakatlığını atlattı veya yavaş yavaş atlatıyor. Montero zaten sakat oyuncuların durumu için hepsini söylemişti. Bir anda yüklenmeyeceğiz diye Kenan da aynı şekilde takıma hazırlanıyor, dahil oluyor. Ben ilk maçta sahada olmasını bekliyorum. Yani sakatlığının onun oynamasını etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bugün çok daha net bilgi sahibi oluruz.
1: Bu maçtan sonra milli takım nasıl, programı nasıl? Amerika'ya mı geçecek tekrar?
0: Şöyle Ayhan, şimdi gün ve saat konusunda hani bir şey söylemeyeceğim çünkü gün ve saat olayı karıştı buraya gelince.
1: Doğru.
0: Onun şu anda Türkiye'de cuma akşamı değil mi?
1: Evet.
0: Tamam, okey. Burada cuma sabahı. Maçtan hemen sonra, yerel saat cumartesi 21'de oynuyor maçını. Maç bittikten sonra saat 01'e doğru uçakla tekrardan Arizona'ya geçecek milli takım. Arizona'da yine çalışmalarını yapacak. İkinci maç Paraguay maçı. O maçtan iki gün önce 20 Haziran 18'inde tekrardan Kaliforniya'ya geçecek. FIFA maçlardan iki gün önce takımları, milli takımları şehire gelmesini istiyor. Paraguay maçını oynadıktan sonra yine maçtan hemen sonra tekrar Arizona kampına gidecekler. Sonrasında da 26'sında gruptaki son maç Amerika Birleşik Devletleri maçından yine iki gün önce 24'ünde de Los Angeles'ta olacaklar. Sonrasında umarız bu yolculuk, bu macera, bu heyecan dolu günler devam eder milli takım adına. Milli takımı şu an planlaması bu, ama onların ben gruptan çıktıktan sonraki güzergahları da seçtiklerini biliyorum. Yani kendilerine güveniyorlar. Onu neresi olduğunu zaman gösterecek. 1 mi, 2 mi, 3 mü oluruz göreceğiz.
1: Evet, son olarak da şunu sormak istiyorum. Vancouver'da, Kanada'da Dünya Kupası'na nasıl bir ilgi var? Hani Dünya Kupası olduğunu orada hissediyor mu? Sokakta dolaşırken bunu hissediyor musun mesela, bir dışarıdan giden biri olarak?
0: Şöyle görebiliyorsun Ayhan. Şimdi şehrin belli yerlerinde taraftarlara alan yaratılmış. Bizim kaldığımız otelde o uzun bir sokağın sonunda yer alıyor. Burada maç saatleri oldukça coşkulu. Meksika'nın buraya yakın olmasından dolayı burada Meksika taraftarları çok fazla. Onu söyleyelim. Ama FIFA'nın resmi uygulaması, resmi etkinliği FIFA Fan Zone tarafındaysa orası ayrı bir dünya. Orası futbol coşkusunun en üst seviyede yaşandığı bir nokta. Biz oraya gidemedik. Akreditasyonumuz yok ama takip edebiliyoruz, görebiliyoruz. Orada gerçekten farklı bir dünya var. Vancouver'un herkes, her tarafında Dünya Kupası heyecanı var mı? Var. Hani afişler, resimler, Kanada'nın ev sahibi olmasından dolayı ön planda. Ama böyle yarın maç gününde burası artık tam bir futbol şehri olacak. Onu net bir şekilde görebiliyoruz. BC Play Stadium'da oynanacak mücadele. Vancouver Whitecaps'in de oynadığı, herkes Thomas Müller'le daha yakından tanıyor onları. Stadın yenilendiğini söyleyelim. Halı saha değil ama böyle daha sentetik çim de orası. Normal çim olarak düzenleniyor. Futbolcu sağlığına uygun olması adına, Dünya Kupası adına. Yani şehre böyle %100 değil, %50 de değil, ortalarda bir Dünya Kupası atmosferi var. Ama hani Meksikalıların gelmesiyle o işte biraz daha yukarıya doğru tırmandı. Yarın daha da coşkulu olacaktır diye bekliyoruz, umuyoruz.
1: NTV Spor Müdürü Emin Çağlar konuğumuzdu. Emin, çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum
0: sana. Rica ederim, yayınlar ayağım.
1: Evet, Vancouver'da Amirli Futbol Takımı'nın kampındaki son gelişmeleri de sizlerle paylaştık. Emin sağ olsun, kırmadı bizi. Sabah erken saatler, orada daha yeni uyanıyor insanlar. Emin de milli takıma dair gelişmeleri aktardı. Kenan Yıldız konusu çok soruluyordu. İşte milli takımın ilk maç Avustralya pazar sabahı. Maç öncesi son antrenmanda da takımla çalışacak durumdaymış Kenan Yıldız.

0: Yıldız. Az önce Emin de aktardı. Durumu iyi görünüyordu da antrenmanda ama ben nedense Vincenzo Montella'yı az çok tanıyorsam Kenan'la başlamayacaktır o maça. Yani Kenan Yıldız'ın kulübede başlayacağını düşünüyorum. Solda Can Uzun'un oynama ihtimali yüksek gibi duruyor şu anki tabloda. Zaten Kuzey Makedonya maçında da Can'a şans vermişti. Barış Alper'in sağ açık başlayacağını düşünüyorum. Büyük ihtimal forvette Kerem Aktürkoğlu olacak. İşte bazı dinleyicilerimiz de yazmış. Barış'ı forvete koyup Yunus ya da İrfan Can Kahveci'yi sağ tarafa koyar mı diye. İrfan Can Kahveci ile bu maça başlamasına pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Orada eğer o şekilde bir başlangıç yaparsa işte Kerem'i sola koyup Barış'ı hücum hattına koyup çok pardon Yunus'u sağ tarafa koyabilir diye düşünüyorum. Biraz fiziksel güç kısmına da özen gösterecektir Vincenzo Montella. Karşımızda hakikaten fiziksel açıdan iyi durumda olan bir Avustralya milli takımı olacak. Milli takımla ilgili gelen mesajlarla devam edeyim. Uğur Bey yazmış Bolu'dan. Diyor ki örneğin ABD'ye karşı oynayan takımlardan birisi çok haksızlığa uğrarsa takımı sağdan çekebilirler demedi demeyin demiş dinleyicimiz. Ya tabii biraz şey var böyle Amerika'ya karşı ön yargı var açık söyleyeyim. Bende de var. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz hakemler tarafından kollanmasına imkan verilecektir. Yani bunu bazen işte çok net bir şekilde yapıyorlar. Ben 2002 Dünya Kupası'nda Güney Kore'nin önünün çok açıldığını söyleyebilirim. Orada Japonya son 16 turunda elenmişti. ve Güney Kore'nin turnuvada kalması için biraz daha ilerlemesi için İtalya maçı, İspanya maçında böyle çok İtalya aleyhine, İspanya aleyhine verilen kararlar vardı, tartışmalı kararlar. Amerika'nın da turnuvada devam etmesini isteyecektir FIFA. İşin diğer tarafına bakacak olursak işte dün hem Meksika kazandı hem sabah saatlerinde Güney Kore kazandı. Grupta zaten bir galibiyet aldığınızda sonrasında kalan iki maçta bir puan ortaya koyduğunuz eğer bir puan alırsanız bir şekilde kendinizi rahat bir şekilde yukarı atabilirsiniz. 4 puan yeterli. Bizim de bence ne yapıp ne edip işi Amerika maçına bırakmamamız lazım. Bu gece zaten sabaha yakın Amerika Paraguay maçı da olacak. O maçta Amerika kazanmazsa Paraguay karşısında muhtemelen bizim maç onlar için bir final maçı niteliğine dönüşecek. Dolayısıyla ilerleyen günlerde bu hesapları daha iyi yaparız. Önce biz kendi maçımızı oynayalım. Vincenzo Montella'da hiç şüphem yok. Avustralya maçına 3 puan parolasıyla çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Kadro konusunda yazan dinleyicilerimiz var. Yani pek çok büyük değişiklik beklemiyorum ama Amerika maçında tablo nasıl olur oraya kalır mı iş ama yani şunu net bir şekilde söylemem lazım. Orta alanda bizim hem Avustralya maçına hem de Paraguay maçına mutlaka İsmail ile çıkmamız lazım. Yani şu an kadroda maalesef İsmail'in tarzı, İsmail Yüksek tarzında başka bir orada işte yani yedeği olarak Salih Özcan görünüyor ama form olarak o agresif yapısıyla biraz rakibi o sertliğine karşılık verecek oyuncu profil açısından söylüyorum bunu. İsmail Yüksek dışında o profil oyan çok da fazla oyuncu yok. Deniz Gül'le başlayabilir mi diye soran dinleyicilerimiz var. Can solda, Barış sağda, Deniz ileride. Yani şu ana kadar A planda Deniz'i hiç kullanmadı. Benim için sürpriz olur açıkçası Deniz'le başlaması mücadeleye Avustralya maçına. Bu akşam itibariyle artık antrenman da olacak bu arada onu da altına çizeyim. Antrenmandan sonra da hani herhalde kadro konusunda daha net şeyler söyleyebiliriz. Reklam vakti mi geldi? Reklama gidelim.
1: Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Radyo Spor.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
4: Radyo Spor.
7: Reklam.
4: Radyo Spor.
8: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
9: 1950 yılı, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere maçı Dünya Kupası. Şimdi bu maçta favori kim? Tabii ki İngiltere. Maç başlıyor. İngiltere'nin atakları, direkten dönen toplar, Amerika Birleşik Devletleri'nin kalecisi Borgi'nin inanılmaz kurtarışları ki kendisinin mesleği de çok ilginç. Bir cenaze şirketinde şoför olarak görev yapıyor. Ama bu maçta çıkarttığı çok enteresan ve mükemmel toplar var. Onun ötesinde büyük bir sürpriz yaşanıyor. Gelişen atakta Amerika Birleşik Devletleri bir anda 1-0 öne geçiyor. Kaleci William'ın yapacak hiçbir şeyi yok. William golü yiyor. Diyorlar ki İngiltere toparlar. Toparlayamıyor. Ataklar. Hepsinde kaleci Borgi'nin muhteşem kurtarışları. Ve maçın sonucunda İngiltere eleniyor. Amerika kazanıyor. Dünyadaki uluslararası ajanslar buna inanamıyorlar. Ya diyorlar bir yanlışlık var herhalde. Bu haberi bir daha kontrol edelim. Bir daha bakalım. Ama gerçek şu. Amerika İngiltere'yi eliyor ve gelmiş geçmiş Dünya Kupalarının en büyük sürprizine imza atıyor.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
1: Radyo Spor!
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Koca kaptan koşunun liderini yapmayı sürdürüyor. Fark 3-4 boy kadar, bir numaralı küçük Azat. İkinciye sokulup iç kulvardaki rakibi de fark etmeye çalışsa da son 50 geçilirken 4 numaralı koca kaptan lider. Fark 2,5-3 boy kadar, 4 numaralı koca kaptan koşuyu kazanıyor. Bir numaralı küçük Azat ikinci oldu. 2 numaralı Alpli üçüncü olurken 6 numaralı Torosoğlu dördüncüydü. Ekürisi 8 numaralı Yalnız Ede de tabelayı tamamladı. İstanbul'da dördüncü koşu Made in Mücadele starttan çıktığı gibi 4 numaralı koca kaptan jokeyi Ali Yıldız'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
6: Bu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri, İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız sürüyor. %80 seviyelere İstanbul'da düştü yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirme seçenekleri. 3. köprü her iki yönde rahat. 2. köprü Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğu 5. Levent'ten başlıyor. Anadolu Avrupa yönü rahat ama burada Büyükdere Caddesi yani Levent ayrımından başlayan yoğunluk 5. Levent'te etkili. 1. köprü Avrupa Anadolu geçişi Çağlayan Adliye civarından başlıyor. Anadolu Avrupa yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan başlıyor diyebiliriz. Avrasya tüneli Avrupa Anadolu geçişi 7 kuleden yoğun, Anadolu Avrupa yönü rahat. Başkente gidelim. Başkente de %70'li seviyelere anca düşebilmiş yoğunluk ortalaması. Kuzey çevre yolunda kaza var. Batıkent girişini geçtikten sonra Pursaklar yönü en sol şeritte. Bir de havalimanı yolunda merkez yönde Karacaören kavşağında da bir kaza uzun süredir bölgedeki yoğunluğu etkilemekte Pursaklar tarafından. İzmir'e geldiğimizde de burada da yoğunluk ortalaması %70'li seviyelere düşmüş durumda. Karşıyaka tarafları ve çevre yolu özellikle yine yoğun bölgelerden, bir de Karabağlar civarı her iki yönde de yoğun bölgelerden. Bunun dışında bir kaza arıza bilgisi şu an için İzmir'de bulunmuyor. Bunlar özet gelişmelerdi. Hepsi ve daha fazlasına Radyo Trafik Navigasyonu uygulamasından da ulaşabilirsiniz. Herkese mutlu hafta sonları. Hoşça kalın.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.35 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487 değerli dinleyenler. Fenerbahçe'den haberlerle devam edeceğim bu bölümde. Sarı lacivertli takımda bugün Aykut Kocaman'ın açıklanması bekleniyordu hoca olarak. Ancak orada tabii konuyu araştırdığımda Aykut Kocaman'ın ekibi konusunda bazı uyuşmazlıklar mı diyeyim artık olduğu yönünde iddia var. En azından çünkü iddia diyorum buna, Fenerbahçe yönetiminden ziyade onlara yakın kesimden aldığım bilgi bu şekilde. Pazartesi günü Fenerbahçe'de bir yönetim kurulu toplantısı olacak değerli dinleyenler. Ve bu yönetim kurulu toplantısında da işte yapılması gereken, ilk bir ay içerisinde yapılması gerekenler konuşulacakmış. Bu yönetim kurulu toplantısının ardından da hoca konusu netliğe kavuşacakmış. Ama bir sürpriz de beklenmiyor. Hocanın Aykut Kocaman olacağı konusunda da bir sıkıntı yaşanılmayacağı söyleniyor yönetime yakın çevreler tarafından. Hafta başında herhalde pazartesi akşamı 18.30'da eğer programa girebilirsek, Allah izin verirse, Fenerbahçe'de hoca konusu da netleşmiş olur diye düşünüyorum.

0: Değerli dinleyenler. Nathan Ake şu an için Fenerbahçe'nin savunma hattına düşündüğü oyuncuların başında geliyor. Özellikle futbol komisyonu işte Fenerbahçe'de artık önümüzdeki sezondan itibaren futbol yönetecek ekibin Nathan Ake'nin Milan Škriniar'la beraber çok uyumlu iyi bir ikili olacağı konusunda görüş belirttiği ve burada da Nathan Ake'nin menajeriyle temaslar kurulduğu yönünde haberler var ama maaş konusu biraz düşündürüyor Fenerbahçe'yi. Yanlış hatırlamıyorsam Milan Škriniar 7,5-8 milyon euro bandında bir maaş alıyor şu an Fenerbahçe'den. 2 yıl daha kontratı var Fenerbahçe'yle. Nathan Ake'nin talebi de 8 milyon eurodan 3 yıllık kontrat. Yani 24 yıllık bir maliyetten bahsediyoruz. İki stopere 16 milyon euro vermek biraz Fenerbahçe'yi düşündürüyor ama Türkiye'de de artık rakamlar coştu gitti. Yani bunun pek önünün alınamayacağını düşünüyorum. İster istemez oyuncunun menajerleri buradaki stoperin işte Nathan Ake ayarındaki bir oyuncunun ne kadar maaş aldığına bakıyorlar. Yani bu oyuncu alıyorsa bizim oyuncumuzu da verirler düşüncesiyle rakamları yüksek tutuyorlar. Bakalım Fenerbahçe daha düşük maliyetli bir oyuncuya mı gidecek yoksa Nathan Ake'den yana mı bir tavır alacak? Bunu da göreceğiz, takip edeceğiz. Sergio Girasi konusunu az önce biraz paylaşmıştım. Oyuncunun menajeriyle kurulan temaslarda aslında Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Gördüğüm kadarıyla Sergio Girasi'ye Fenerbahçe ayarında bir mali açıdan teklif de gelmemiş zaten. Ama Dortmund'un 40 milyon euroluk bir beklentisi var. Fenerbahçe bu rakamı mümkün olduğunca aşağılara çekmek istiyor. Başlangıçta 22-23'tü. İşte 25-24, 25-26 bandına çıktığına dair haberler var. Sanırım orta noktada bir buluşma olacak. Dortmund'da forvet arayışında Alman basında çıkan haberler o yönde. Ederson konusunda bir gelişme yok. Bir dinleyicimizin sorusu vardı. Şu an için takımda kalacak gibi Ederson. Genel hatlarıyla Fenerbahçe'de saha içine dair durum bu. Saha dışında ise özellikle stadyum projesi kapsamında daha önce 64.500'e stadın kapasitesinin çıkarılacağı açıklanmıştı. Fenerbahçe kulübünden de bu konuda bir açıklama var. Şu şekilde kongre üyelerimizden ve taraftarlarımızdan gelen bildirimler doğrultusunda Maraton alt E blokun özel VIP bölüm tribün bütünlüğünü bozduğu ve stadyum atmosferini olumsuz etkilediği öngörülmüştür. Fenerbahçemizin 120. yılında hedeflediğimiz şampiyonluk doğrultusunda Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu kompleksinde daha güçlü ve bütüncül bir tribün atmosferinin oluşturulması amacıyla Maraton alt E blok mevcut yapısına ilişkin çalışma başlatılmıştır deniliyor. Bu kapsamda ilgili bölümde yer alan kombineler, kombine kart sahipleriyle kulübümüz temsilcileri birebir görüşmeler gerçekleştirmiş ve planlanan düzenlemeye ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Kombine sahiplerinin önemli bir bölümü söz konusu düzenlemeyi anlayışla karşılamış ve kulübümüzün hedefleri doğrultusunda desteklerini ifade etmiştir denilmiş. Stadyum konusunda da Eylül'den sonra bir hareketlilik olabilir deniliyor. Tabii birkaç izin gerekiyormuş. Belki o tamamını kapsayacak yani işte çalışmaların biraz sarkabileceği yeni yıla kadar hani o işlemlerin sürebileceği de konuşuluyor Fenerbahçe'de. Yine dediğim gibi ilerleyen günlerde Fenerbahçe yönetimi durum netleştikçe böyle kamuoyuyla açıklamalarla paylaşacaktır ki Fenerbahçe yönetimi de Sayın Aziz'in geldikten sonra hemen hemen her konuda böyle bilgilendirme açıklamaları kısa kısa kulübün internet sitesinden geçiliyor değerli dinleyenler. Şöyle notlarıma bakıyorum. Jadon Osterwolde konusunda bir haber vardı. Onu da sizlerle aktarayım. Roma ve Bologna Jadon Osterwolde için teklif yapmaya hazırlanıyor. Roma'nın bir ilgisi vardı. Fenerbahçe'ye bu ilgi eski yönetim döneminde sunulmuştu. Şimdi ise Bologna'nın bir ilgisi olduğu konusunda haber var. Bakalım Bologna'da yeni hoca Domenico Tedesco eski öğrencisiyle çalışacak mı? Fenerbahçe'de durum bu. Hemen Trabzon'a gidelim. Karadeniz Gazetesi spor koordinatörü Nihat Erence telefon attığında. Nihat abi merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii İstanbul takımlarında taraftarlar biraz böyle endişeli takip içerisinde. Fenerbahçe'de yeni yönetim geldi. Beşiktaş'ta hoca yeni geldi. Galatasaray biraz sakin gidiyor ama Trabzonspor rakiplerinden çok daha hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. Şu ana kadar atılan imzalar var. Cabral geldi, Saviolo geldi. Metehan'la bir anlaşma yapıldı. Melih Kabasakal konusunda bir gelişme var mı diye sormak isterim.
1: Ya şöyle zaten kısaca özetledin. Muçi ile başlamıştı.
0: Evet.
1: Normalde hani Muçi de bizim oyuncumuz değildi biliyorsun. Onunla başladı Trabzonspor'un transfer hareketi. Sonrasında da işte sıralı Cabral oldu aynen dediğin gibi. Hemen devamında aslında Thierry Karadeniz var. Yani yönetim anlaştı ama sadece resmi olarak açıklama yapmadılar. O da çok yetenekli bir oyuncu. Zamanında bizim altyapı koordinatörümüz vardı. Güngör Şahinkaya'nın milli takıma kazandırdığı bir oyuncu bu. Almanya'da izlemeye gitmişti özel olarak. Orada çok beğenmiş. İşte önce milli takıma alındı. Şimdi de bu sezonda büyük ihtimalle büyük bir aksilik olmazsa tabii ki Trabzonspor'da oynayacak. 17 yaşında çok genç. Yani şöyle aldığım bilgiler ışığında da şunu söyleyeyim. Şu anda dinleyenlere de söyleyelim. Hatta şöyle Güngör'le geçen gün sohbet etme imkanım oldu. Şu ana kadar tabii ki her transfer çok değerli ama dedi. Ben dedi Thierry Karadeniz'den çok şey bekliyorum. Bu sezonun flash ismi olacak mutlaka dedi. İnşallah Güngör Hoca çünkü kolay kolay Kenan Yıldız'ı Türk milli takımına kazandıran bir teknik adam. O nedenle futbol bilgisini zaten Trabzonspor'un efsanelerinden bir tanesi. Çok güveniyoruz. Tabii ki şimdi o saydığın isimlerin içinde en fazla para verilen oyuncuların başında Noah Saviola var. Hani sen şimdi şeyde başladın da acaba Melek'in durumu ne oldu diye onu biraz sonra sakladım. Noah Saviola için Trabzonspor tarihinin en yüksek parasını ödedi. Yani şu ana kadar Trabzonspor kulübünün yani işte kadrosuna kattığı yabancılar içinde en fazla bonservis bedeli ödenen oyuncu oldu. 8,5 artı 3, 11,5 milyon euroluk bir bedel ki gerçekten hani evet 22 yaşında çok beklentiler son derece büyük oyuncudan. Yani bu kadar yatırım yapıldığına göre inşallah sezon içinde de nasıl Olay'da çok tam isabet kaydedildi, işte Pina'da tam isabet kaydedildi, Felipe Augusto'da hakeza tam isabet kaydedildiyse de umarız Saviola'da da aynı şeyler olur. Yerli transferlerini konuşacak olursak işte şu anda biliyorsun Melih Kabasakal için yani geçmiş dönemlerde de Trabzonspor'la bağ olan bir oyuncuydu zaten. Geçen sene çok istenmişti. Hatta devre arasında Fatih Hoca istedi ama olmadı. Gaziantep bırakmak istemedi. Tabii ki sözleşmesi sona erince transferi daha kolay oldu. Büyük bir aksilik olmazsa bitecek o transferde. Yani onda bir problem olacağını düşünmüyorum. Metehan,
0: Metehan Baltacı
1: evet. Bir şey diyordun,
0: Metehan
1: pardon.
0: Baltacı henüz imza atmadı diye biliyorum. Orada bir sorun var mı?
1: Yok yok. Yani bu oyuncularla ilgili şöyle biliyorsun hani oyuncuların hani genelde 30 Haziran çıkışta oluyor ya şeyleri sözleşmeleri. O nedenle bazı oyuncular için hani diğer kulüplerde mesela özellikle dışarıdan gelen oyuncularda problem olmuyordu ama bizim iç piyasadaki oyuncularda biliyorsun yine Gençler Birliği ile bir problemi olmuştu oyuncunun. Parasını alamadığı için tek taraflı sözleşmesini feshetti ama İşte Gençler Birliği Başkanı'nın da bir açıklaması oldu bununla ilgili. Paralarını yatırdık bizim oyuncumuz diye ama yani eğer bir aksilik olmazsa oradan da şeyden ya federasyondan gelecek karar bekleniyor. Oyuncu olumlu olacağını söyledi. Bir problemin olmadığını söyledi. Trabzonspor'da orada tabii resmi imzayı attırabilmek için federasyondan gelecek kararı bekliyor. Yani orada da bir problem gözükmüyor gibi. Tabii bu yerlerin içinde bana göre en değerlilerinden bir tanesi Samet transferi olacak. Samet'le ilgili de yani bir problem yok. tahmin

0: önemli maçların ortasında da bir imza olabilir. Yani şeyden beklemeyecekler. Milli takım dönüşü beklenmeyecek. Oyuncu Rize ile irtibatını kesti. Çünkü Rize kanadından da bunu teyit ettirdim. Biliyorsunuz Rize'de bizim bölge takımlarımızdan bir tanesi. Oradan da teyit ettirdim. Yani Samet Rize'ye teşekkür etmiş. Bir sonraki sezon olmayacağını söylemiş. Çünkü orada Samet'e aslında takım kaptanlığı da verilmişti ama o da artık 32 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Kariyerinin kalan bölümünü kendi topraklarında, kendi yetiştiği topraklarda sürdürmeyi planlıyor ki bu sezon tabii ki Trabzonspor'da işte sen cümleye girişte çok güzel bir ifade kullandın. Diğer takımlar daha hocalarını, teknik adamlarını yeni yeni belirlemeye başlamışken, hatta yönetimlerini yeni yeni belirlemeye başlamışken Trabzonspor 8 tane transfer yaptı. İşte bir 4 tane daha konuşuluyor şu anda. 4-2 yabancı, 2 yerli diye planlanıyor. Bunların içinde bir tanesi biraz hani forma satışına yönelik isim olacak. İşte geçtiğimiz günlerde onunla ilgili de yine bizim Karadeniz.com.tr'de Marcus Rashford ismini bir yönetici arkadaşımız, yani işte birçok isim saydı da onların içinde Rashford da var. Bu sezonu çok iyi geçiren bir oyuncu. Yani Barcelona'da oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Yani öyle bir transfer. Tabii ki özellikle Trabzonspor taraftarlarını son derece heyecanlandıracaktır üstelik. Tabii biraz futbol sonuçta bir görsel iş. Sahadaki oyuncuların hepsi evet yeteneklidir. Takıma faydaları vardır ama bazen gözler şeyi de arar. Böyle yıldız oyuncu da arar. Şimdi Trabzonspor'da bir ya da iki tane bu hani o formayı sattıracak, tribüne taraftarı çekecek, kombineyi aldıracak oyuncu düşünüyor. İşte bunların bir tanesi eğer imkanlar olursa Rashford düşünülüyor. Yine Artem Dovbik'le ilgili de bir girişimi var Trabzonspor'un. Bir dönem çok aslında neredeyse bitti aşamasına gelmişti ama sonra futbolcu Avrupa'da oynamayı tercih etti. Trabzonspor'a gelmedi. Şu anda yine onunla ilgili de bir girişim var. Sanıyorum önümüzdeki yani bir hafta en geç 10 gün içinde Trabzonspor hani kadrosuna katmak istediği bütün oyuncuları transfer etmiş olacaktır diye düşünüyorum.
1: Mithat Pala evet. Hala gündemde mi?
0: Nasıl anlayamadım?
1: Mithat Pala hala gündemde mi? Çaykur Rizespor'un sağ beki Mithat Pala hala gündemde mi Trabzonspor'un gündeminde?
0: Şöyle abi şey biraz ses cızırtı yaptı da oradan anlayamadım. Şöyle orada da şunu söyleyeyim. Hatta dün değil evvelsi gün ben Bahattin Güneş biliyorsun Şenol Güneş'in kardeşi teknik direktör.
1: Evet.
0: Onun bir yayın yapmıştım YouTube yayını. Mithat Pala onun eski öğrencisi. Yani Trabzonspor'a gelmek istediğini Bahattin Hoca gelmek istediğini hatta bu konuda kendisinden yani destek de istediğini söyledi ama Rize yönetiminden de çok net bir tavır var o konuda. Yani oyuncuyu öyle hani bırakmak istemiyorlar ya da oyuncu gitmek isterse tahmin ediyorum orada gene böyle 3-3,5 milyon euro 4 milyon euro bir bonservis bedeli konuşuluyor. Şu anda tabii hani bunlar sadece konuşulan rakamlar. Zaman içinde ne olur bilmem ama oyuncunun Trabzonspor'a gelmek istediğini biliyorum. Yani bizzat birinci ağızdan aldığım bir bilgi bu. Tabii ki burada yani Rize ile Trabzon iki iyi komşu. Aynı zamanda iki tane birbiriyle çok iyi özellikle futbol şehri olarak birbirleriyle son derece iyi rekabetli olan iki şehir. Mutlaka hani geçmiş yıllarda da Trabzon'dan Rize'ye birçok oyuncu gitti. Rize'den Trabzon'a birçok oyuncu gitti. Yani o konuda bir sıkıntı yok ama yine ben tahmin ediyorum. Çünkü Rize'de bir yönetim değişikliği de oldu biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani bıraktı. Ali Zeki Saruhan geldi yeni. Biraz da bence eski yönetim Mithat Pala işini mevcut yönetime bıraktı. Ben tahmin ediyorum başkanlar düzeyinde bir görüşme olursa şu anda daha olmadı. Görüşme olursa yani Mithat'ta çok problem çıkacağını düşünmüyorum. Çok özellikli bir oyuncu. Benim de çok gerçekten tuttuğum bir oyuncu. Ve bir de en büyük özelliği şu. şunu yani rahatlıkla söyleyebilirim. Uzunca bir süre kulübede kaldı. Hiç sesini çıkarmadı. Mesela hoca ona önce ara ara Hoyer'in yokluğunda sol bek oynattı. Sol bek çıktı oynadı. Bazen sol önde oynattı, sol önde oynadı. Bazen hemen savunmanın önünde oynattı, orada oynadı. Bir ara sahada bir performans düşüklüğü olunca sağ bek oynatmaya başladı ki neredeyse son sanıyorum 8-9 maç tamamen savunmanın sağında oynadı ve çok iyi oynadı. Hatta ben açık söyleyeyim yani ameli takımın kadrosu, geniş kadrosu açıklandığında Mitat'ı yani alternatif oyunculardan birisi olarak görüyordum ama Monte'ye tercih etmedi. Ama yine yani o konuda Mitat'ın çok sabırlı olduğunu da biliyorum. Yani Rize'de kalırsa Rize'ye çok yararı olur. Ama Trabzonspor'a da gelirse yani, tıpkı Mustafa Eskerilaç gibi Fatih Tekke'nin çok yönünü kullanabileceği bir oyuncu olur. Yani her yerde bunu kullanabilir. Hani dedir ya nerede kale hariç nerede eksiğiniz varsa orada rahatlıkla kullanabileceğiniz oyuncular vardır. Onlardan bir tanesi de Mitat Paladır.
1: Son olarak da Nihat abi şunu sormak istiyorum. Felipe Augusto konusunda Zenit'in ilgisi ne aşamada, bir anlaşma söz konusu mu ve Paulo Nacho da Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı yönünde haberler vardı. O doğru mu diye sormak isterim.
0: Ya şöyle diyelim. Felipe Augusto transferi aslında ben açıklanmasını bekliyordum doğrusu. Yani bitti o transfer. 18 artı 3 milyon euro olarak hatırlıyorum. Sanıyorum yani rakam oydu. Bonusu 3 milyon euro. 18 milyon euro bonservis bedeli. Yani her konuda anlaşıldı. Zenit'le de anlaştı şey. Felipe Augusto Zenit'le de anlaştı. Trabzonspor Zenit'le anlaştı. Orada bir problem yok. Tahmin ediyorum belki bu hani bazı oyuncuların gitmesi bekleniyor Trabzonspor'dan. Mesela onlar da çok önemli. Yani gideceklerden bir tanesi işte Felipe Augusto. Yani yüzde hani denir ya %99 gitti gözüyle bakıyoruz biz onu. Çünkü gelecek sezon için Fatih Tekke'nin planları arasında yok artık o. Son dönemde de bazı maçlarda zaten çok fazla süre vermedi. Yine aynı şekilde mesela Olay'ın de ayrılma ihtimali çok yüksek oyunculardan bir tanesi. Tahmin ediyorum yani gelecek sezon için Felipe Augusto da Olay da olmayacak. Onaçu için de şöyle en son başkanın açıklamaları da var. Yani 20 milyon euroya yakın bir bonservis ücreti bize teklif edildi dedi. Ama bırakmayı düşünmüyoruz dedi. İşte tabii burada bazen siz oyuncuyu göndermek istemezseniz tıpkı Zipkov gibi ama oyuncu ayrılmak istediğini söylediği zaman işte o zaman biraz işler değişiyor. Eğer ki Onaçı'nın öyle bir yani şu anda öyle bir tavrı yok ama yani belki kendisine çok iyi bir şartlar sunulursa belki ayrılma ihtimali olursa o durumda da ona izin verilir. İşte zaten biraz önce Artem Dovdik diye ısrarla üzerine veya Rashford'la ilgili söylerken bir anlamda aslında eğer ki Onaçı'da böyle bir takımdan ayrılma durumu olursa yani oraya gerçekten Onaçı'yı aratmayacak bir tane santrafor mutlaka alınacak. Yani.
1: Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü Nihat Erence konuğumuzdu. Nihat abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Reklam.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Tahsil Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Konya Spor Başkanı Ömer Atiker'in bir açıklaması var. Trabzonspor'un Adil Demirbağ için girişimi oldu. Görüşmelerde Deniz Draguş'un da içinde yer aldığı bir takas formülü gündeme geldi. Ayrıca bize 1 milyon euro ve Gökten Gürbüz'ü önerdiler. Ancak transferde takas olmayacaksa Adil Demirbağ için beklentimiz en az 5 milyon euro diyor Konya Spor Başkanı Ömer Atiker. Şimdi Trabzonspor kısmını kapatırken bugün bir haber gördüm. Sizle de paylaşmak istedim. Trabzonspor'la biraz yarış mı? Tamam, yarışa gidelim. Yarışın ardından paylaşacağım bu haberi.
1: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 2 numaralı Junior Başkan. 1600'ün hemen sonrasında ikinci attı kendini. Onun içinde bariyere yakın bir numara Zamburaga var o üçüncülükte. 1400'e doğru yaklaşırken 3-4 boy kadar geride iç kulvarda 8 numaralı Parker var. Parker'ın hemen dışına doğru buralarda 5 numaralı Kustar geldi, tutundu. 2,5 boy kadar geride iç kulvarda 3 numaralı Manuel Spent var. Onun dışına doğru 6 numaralı Express gelmeyi başardı. 2,5 boy kadar geride 10 numaralı Acartay var. Acartay'ın da yaklaşık 4-5 boy kadar gerisinde son sırada 7 numaralı Catch the Star şeklinde safkanlar son viraja doğru yaklaşıyor. 9 numaralı Star Blood kaçıyor. 800'e gidiyken fark 3-4 boy kadar. İç kulvarda yine 1 numaralı Zamburaga, dışarıda 2 numaralı Junior Başkan 2-3 olarak takiplerini sürdürüyorlar. 2 boy kadar geride 800'ün hemen sonrasında iç kulvarda yine 8 numaralı Parker var, dışarıda 5 numaralı Cool Star.

0: sıradaki 9 numaralı Starblatt'tan ayrıldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. İçeriden tekrar 9 numaralı Starblatt tazime çalışıyor. 2 numaralı Zambur koşunun lideri. İçeriden tekrar 9 numaralı Starblatt geliyor ve koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Zambura koşun ikinci olarak ayrıldı. 5 numaralı Cool Star koşun üçüncünü elde etti. 8 numaralı Parker koşudan dördüncü olarak ayrıldı. İlginç bir biricik mücadelesi izledik. 1 numaralı Zambura öne geçmişti ancak mücadeleden vazgeçmeyen 9 numaralı Starblatt sonlarda tekrar rakibine hakim oldu. Ve koşuyu da Özcan Yıldırım'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
3: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 20.03 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Az önce yarışa gitmeden Trabzonspor'la bağlantılı bir haber dikkatimi çekti. 2002 yılında Trabzonspor'un transfer ettiği Güney Koreli bir oyuncu vardı. Hatırlayacaksınız. Yang Lee. Oğlu Tae Lee dün Güney Kore milli takımıyla Dünya Kupası maçına çıktı ve yani Yang Lee'nin oğlu Tae Lee 28 Temmuz 2002'de Trabzon'da dünyaya gelmiş. Bunu da bugün bir basın kuruluşu haberleştirmiş. Trabzon'da dünyaya geldi ve bugün Dünya Kupası'nda forma giyiyor şeklinde. Yang Lee de iyi oyuncuydu burada. Trabzonspor'da çok uzun süre kalmadı ama değerli bir oyuncuydu. Şimdi Galatasaray'dan birkaç haber paylaşacağım. Şu ara gündemi en sakin olan takım Galatasaray. Sarı kırmızılı takımda Elias Yelert zaten Southampton'ın oyuncunun bonservisini alması beklenmiyordu. Southampton bugün bir açıklama yaptı. Şu şekilde işte aralarında Elias Yelert'in de olduğu Romeo var, Smallbone var, Ross Stewart var, Alex McCarthy, Joe Aribo, Jamie Jones ve Charlie Taylor gibi oyuncuların takımdan ayrıldığını, bu oyunculara tek tek teşekkür etmiş, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilemiş. Galatasaray'da Yelert'in menajerine oyuncuyu takımda düşünmediğini ilettiğini paylaşayım. Böyle makul bir bonservis bedeli olursa işte 3-4 milyon hatta 4-5 milyon bandı biraz da o 4 en azından 4'ü düşünüyor Galatasaray. Zararın neresinden dönersek kârdır kısmına bakıyor biraz da. 8.5-9'a alınmıştı Yelert yanlış hatırlamıyorsam. Satmayı da düşünüyorlar ama o teklif alınmazsa da yine kiralık olarak herhangi bir lige işte İngiltere Championship olur artık Hollanda olur ya da Belçika. Bir lige gönderilecek Elias Yelert. Yeni sezon planlamasında yer almıyor. Can Uzun kısmında çok fazla soru vardı ama dün Osman Altun Terim'le de konuştuk. Belki şu an radyosunu yeni açan dinleyicimiz vardır. Çünkü sorular da geliyor böyle. Hani herkes aynı zamanda dinleyemiyor tabii. Can Uzun transfer konusunu Dünya Kupası sonrasına bıraktı ve menajeriyle Can Uzun'un önceliği Türkiye Ligi değil. Onun altını bir kez daha çizeyim. Bu transferin olma ihtimali çok zor. Orta saha konusunda yine Kepren, Turan, Kamavinga isimleri bir süredir gündemde. Ben iki oyuncunun transferinde zor olduğunu düşünüyorum. Real Madrid'de Kamavinga yani beklenti 70-80 milyon euro bandında. Kepren Turan'ın ailesi de oyuncuyu bu yaşta özellikle Türkiye'ye göndereceğini zannetmiyorum. Ve özellikle Galatasaray'da acaba federasyon nezdinde yabancı kuralında bir değişiklik olur mu? O düşüncesi de var gördüğüm kadarıyla. Ki Fenerbahçe'de yeni yönetiminde bu konuda ısrarcı olması. Acaba kural değişir mi? Bir Galatasaray'ın önünde süre de var. Bekleme durumu da söz konusu. Biraz daha bekleyecek gibi Galatasaray. Ve son kararı da artık işte

0: Temmuz başında herhalde durum netleşir. Yani değişiklik olacaksa. Ve hem Hacı Osmanoğlu cephesinden baktığımızda bir değişiklik beklemediğimin altını çizeyim. Dursun Bey de yaptığı açıklamada taraftarımız rahat olsun. Yine en iyi kadroyu kuracağız. Yine şampiyonluk hedefimiz olacak. Yine Şampiyonlar Ligi'nde taraftarımızı mutlu edeceğiz şeklinde açıklamaları var Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in. Enes Ünal'la ilgili bir haber paylaşacağım şimdi. Bournemouth'ta forma giyen 29 yaşındaki milli futbolcu sakatlığından dolayı maalesef sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Tam toparlamıştı, sonra yeniden sakatlandı. Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. 2020-2024 yılları arasında formasını giydiği Getafe kulübü Enes Ünal'a talip olmuş. İspanyol basının haberi bu şekilde. Bakalım İspanya'da tekrar görecek miyiz Enes Ünal'ı, yoksa İngiltere'de mi kariyerine devam edecek? Bournemouth'a da 16,5 milyon euroluk bir transfer bedeli karşılığında gitmişti. 2025'te yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası 9,5 ay sahalardan uzak kalmıştı. 23 maçta 230 dakika sadece süre alabilmiş ve bir gollük katkısı var. Kulübüyle de 2028'e kadar, yani 2 yıl daha kontratı var Enes Ünal'ın. 29 yaşında olmasına rağmen çok fazla sakatlık geçirdi Enes Ünal. Talihsizliği o. Şu an güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak görünüyor Enes Ünal'ın. Türkiye'den hiçbir takımın gündemine gelmemesine şaşırdım. Sanırım o sakatlık konusu biraz takımları endişelendiriyor. Yani şu an Beşiktaş'ın da bir forvete ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin yine forvet arayışında olan Fenerbahçe'nin hiç gündemine gelmedi. Şimdi Bertu için 15 milyon eurolar konuşulurken, yani Enes Ünal'ı 6-7 milyon euroya almak daha kolay değil mi? Daha 29 yaşında bu oyuncu. Acaba hani sakatlığı, büyük ihtimal, acaba da demeyeyim, büyük ihtimal sakatlığıyla alakalı takımların endişeleri olduğu kanaatindeyim. Yoksa Süper Lig'de her türlü büyük takımda, yani yedek de kalsa fark yaratabilecek bir oyuncu Enes Ünal. Yani şu an şampiyonluk mücadelesi falan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın birinci forveti olacak durumda değil. Özellikle o yaşadığı sakatlıklardan dolayı söylüyorum, ama alternatif olarak da adı pek geçmemesi ilginç. Burada tabii Enes Ünal'ın da genelde sürekli vurguladığı yurt dışında kariyerime devam etmek istiyorum ve bunun da altını dolduran bir, hani genelde bazı oyuncular da bunu söyler ama sonra işte biraz iyi bir teklif geldiğinde kararını değiştirebiliyorlar. Enes Ünal bu konuda biraz daha keskin ve net bir tavır aldı. Yani daha böyle düşük profil takımlarda da olsa kariyerini yurt dışında devam etmeyi seçti. Ama işte az önce de paylaştığım gibi Bournemouth'ta çok talihsiz sakatlıklar geçirdi milli futbolcu. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Son reklam aramızı vereceğiz. Sonrasında kesintisiz devam edeceğiz diye.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Reklam.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Radyo Spor.
4: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.

0: Vurdu ve gol! Harikasınız! Harikasınız! Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider. Şampiyonla
2: son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonla son düzlükte.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
8: Radyo Spor'da saatleri 20.15 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bugün dikkatimi çeken bir haber vardı. Serkan Reçber'le alakalı. Serkan Reçber hatırlayacaksınız. Beşiktaş'taki görevi sona erdikten sonra Amespor'la anlaşmıştı. 3 Haziran'da göreve başladı. 11 Haziran'da Serkan Reçber'le yollar ayrıldı ve bu konuda da şöyle bir iddia var. Hemen onu altına çizeyim. Edinilen bilgilere göre Amespor İstişare Kurulu tarafından transfer çalışmalarıyla ilgili yürütülen incelemede gündemde yer alan oyuncuların büyük bölümünün aynı menajer aracılığıyla kulübe önerildiği tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda ise bazı futbolcular için talep edilen mali şartların oyuncuların gerçek beklentilerinin üzerinde olduğu belirlendi. Söz konusu gelişmelerin ardında kulüp yönetiminin Serkan Reçber ile yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Yani buradaki iddia şu değerli dinleyenler. Serkan Reçber'in bir menajerle çalışıp o menajerlik şirketi üzerinden Amespor'a futbolcu getirmek istediği ve bundan da hani bir kar mı artık iddia bu yönde, para kazanmak istediği yönünde. Tabii Amespor'lu yetkilileri aradım. Bir şey söylemediler bu konuda. Konuşmak istemediğini belirttiler. Serkan Reçber'e de WhatsApp'tan yazdım. Bu iddiaları sordum. Serkan Reçber dedi ki yurt dışındayım şu an. Pazartesi döneceğim. Pazartesi gün konuşalım dedi. Hatta pazartesi akşamı da Radyo Spor'a telefonla bağlanma sözü verdi. Dönüşte, yurt dışından dönüşte hakkındaki iddiaları konuşmak için. Bugün tabii çok sayıda böyle Beşiktaş'ı yakından takip eden gazetecilerin olsun, bazı gazetecilerin ve Beşiktaş haberleri veren Twitter hesaplarında da tabii Serkan Reçber hakkında olumsuz ifadeler var. Konunun muhatabına sorma gereği hissettim. Tabii gazeteciliğin gerektirdiği bu. Pazartesi akşamı eğer Serkan Reçber kararında bir değişiklik olmazsa Radyo Spor'da programa bağlanacak ve hakkındaki iddialara yanıt verecek, yurt dışında olduğunu söyledi. Onu da sizlere paylaşmış olayım. Kocaeli Spor'un FIFA ile bir problemi vardı. Transfer yasağı cezası almıştı. Geçici olarak transfer yasağı cezası almıştı. Ve bugün itibariyle Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul, FIFA'daki o krizi çözmek için gerekli ödemelerin yapıldığını duyurdu. FIFA'nın bugün zaten verilen sürede 12 Haziran'da son gün bugün Kocaeli Spor'a verilen yasak kalkacak ve Kocaeli Spor'da önümüzdeki günlerde transferlerini yapabilecek. Bu haberi de aktarmış olalım sizlerle. Şimdi birkaç böyle kısa haberlerle devam edeceğim. A Milli Futbol Takımı'nın pazar sabahı karşılaşacağı Avustralya Milli Takımı'nda teknik direktör Tony Popovic'in sözleşmesi Dünya Kupası'nın ardından bitiyordu ama Avustralya Futbol Federasyonu bugün sürpriz bir şekilde Popovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı. Dünya Kupası öncesi bir moral değeri taşır bu. Dün maç esnasında siz hissettiniz mi bilmiyorum ama tribünlerden gelen bir ses sosyal medyada çok konuşuldu. Ben pek dikkat etmedim. Yani sesi de çok açmadım televizyonun. Acaba o yüzden mi? Sesin kaynağının Meksikalı taraftarların tribün kültüründe yer alan matraka olduğu ortaya çıkmış. Hani benim çok dikkatimi çekmedi. Kulağımı da tırmalamadı ama sosyal medyada bu çok konuşuldu bugün. Dolayısıyla bu haberi de sizlere paylaşmış olalım. Meksika tribünlerinde sıkça kullanılan matraka ritim ve efekt oluşturmak için tercih ediliyormuş. Genellikle ahşaptan yapılan matraka döndürüldüğünde rahatsız edici takırtılı bir ses oluşturuyor. Sosyal medyada futbol severler 2010 Dünya Kupası'nda Vuvuzela'nın yarattığı etkiyi 2026 Dünya Kupası'nda matrakanın yaratacağını ifade etmişler. Meksika'da çok fazla maç yok zaten. 13 maçın ikisi dün oynandı, 11 maç kaldı geriye. Çok da böyle hani abartmaya gerek yok diyelim bu konuda. Bosna Hersek milli takımı bu akşam 22'de Kanada ile karşılaşacak ev sahibi ülkelerden ve Bosna Hersek milli takımı teknik direktörü Sergei Barbarez'in açıklamaları var. Ev sahibine karşı açılış maçında oynuyoruz, kesinlikle yoğun bir maç olacak diyor. 54 yaşındaki teknik adam, bu hikayenin bir parçası olabildiğim için gururluyum ve tabii ki hepimiz hazırız, hepimiz arzuluyuz. Bizim olan ve her zaman bizimle olacak olan tüm niteliklerimizle kendimizi sahada göstereceğiz demiş. Edin Dzeko hakkında da konuşmuş ve Haris Tabakovic iki oyuncunun sağlık durumuyla alakalı bilgi vermiş. Haris için henüz erken sanırım ve tam durum netleşmedi diyor. O en iyi ihtimalle ikinci maçta hazır olacak. Edin Dzeko burada ve tamamen normal bir şekilde antrenman yapıyor. Dolayısıyla bu akşamki Kanada maçına da Edin Dzeko'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Edin Dzeko'nun bir mektubu vardı ama çok uzun. Onu böyle yarım yarım da okumak istemedim. Futbol severlere, çocuk sahibi olanlara öneririm. Yani Bosna Hersekli çocuklara yazdığı bir mektup var. Çok da etkileyici. Onu da aktarmış olayım sizlere değerli dinleyenler. Şimdi Dünya Kupası ile ilgili tabii birçok eski yıldıza da sorular yöneltiliyor. O soruların yöneltildiği isimlerden biri de Zlatan İbrahimovic demişler. Cristiano Ronaldo mu Messi mi diye bir soru var. Zlatan İbrahimovic diyor ki Messi Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra bu sorulara nokta koydu diyor ve bunun tartışılmasının da tartışılmaması gerektiğini söylüyor. Messi'nin her açıdan önde olduğunu söylüyor. Tabii Ronaldo bu cevaba ne der bilemiyorum ama Ronaldo'ya da basın toplantısında nasıl hissediyorsunuz kendinizi diye bir soru sorulmuş. Cristiano Ronaldo da şöyle diyor

0: Her zamanki gibi oldukça neşeliyim. Bunun özel bir turnuva olduğunu biliyoruz. Oraya büyük umutla gidiyoruz. Fiziksel olarak iyiyim. Ve Portekiz olarak da elimizden geleni yapacağız demiş Cristiano Ronaldo. Osman Dembele'nin Marka'ya verdiği bir röportaj var. O da Fransa milli takımıyla kupayı kaldırmaya çalışacak. Tabii Fransa milli takımı Dünya Kupası'nı alırsa Osman Dembele tekrar yılın oyuncusu seçilmesi konuşulabilir. Geçen yıl Ballon d'Or'u o almıştı hatırlayacaksınız. Bu yıl Paris Saint-Germain'le yine üst üste ikinci şampiyonluğu elde etti Şampiyonlar Ligi'nde. Fransa'da Dünya Kupası'nın favorilerinden biri. Osman Dembele burada tabii milli takımdan ziyade Messi hakkında bir ifadesi dikkat çekici. Lionel Messi gördüğüm en iyisi, futbolda görülmüş en iyi oyuncu, hala oldukça tehlikeli. 38 yaşında bile olsa onu durdurmak çok zor. Her zaman bu niteliklere sahip olacak. Ona dikkat etmek gerekecek çünkü tekrar kazanabilecek kapasitede diyor. Kariyerindeki en doğru kararlardan birinin de Barcelona'dan ayrılmak olduğunu paylaşmış Osman Dembele. Brezilya cephesinde ise üzücü bir haber var. Neymar'ın gruplardaki ilk iki maçta oynamasının mümkün olmadığını yazmış Global Esporte Brezilya basınında. Dünya Kupası'nda da grup maçlarının tamamını kaçırma riskinin de barındığını söylemiş gazete haberinde. Neymar Brezilya milli takımıyla gruplardaki ilk iki maçta kesinlikle yok. Üçüncü maçı da kaçırma ihtimali yüksek. Ve şu an dünya futbolunda en çok tartışılan isim hiç kuşku yok ki Gianni Infantino. Özellikle Trump'ın her dediğini yapmakla eleştiriliyor kendisi. Biraz gündemi değiştirmeye çalışmış sanırım. Tüm dünyanın İtalyan basınına konuşuyor burada. İtalya'ya bir göndermesi de var. Tüm dünyadan daha fazla takım dahil etmek için 64 takımlı Dünya Kupası fikrini görüştük. Şimdilik 48 takım kupanın tadını çıkaralım diyor ama İtalya'da belki 64 takımı turnuvaya katılma başarısı gösterir demiş İtalyan basınına. Biraz kinaye de var burada. İtalyanlar bu açıklamaya ne der bilemiyorum. Zaten şu an hani Gianni Infantino böyle diken üstünde gibi nereye gitse böyle bir eleştiri, bir tepki var kendisine. Maçları da yerinde takip ediyor bu arada FIFA Başkanı Gianni Infantino. Son olarak da Real Madrid'de beklenen imza atıldı. Real Madrid, Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesiyle takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi. 3 yıllık kontrat yapıldı Portekizli teknik adamla. Tabii bizim için de önemli olan kısmı acaba Arda Güler hakkında nasıl bir tutum sergileyecek Jose Mourinho. As gazetesindeki habere göre Real Madrid'e imza attığından bu yana Arda Güler'den nasıl en iyi şekilde faydalanabileceğini düşünüyor denilmiş. Yani kesinlikle Arda Güler takımda kalacak yeni sezonda. İki orta saha transferi yapılacakmış Real Madrid'de. Zaten Ceballos'la Camavinga'yı gönderme kararı aldı Real Madrid. Hani sayısal olarak da eksiklik var orada. Biraz daha rekabet sert olacak gibi Arda Güler için yeni sezonda. Portekizli teknik adamı Fenerbahçe'yi çalıştırırken Arda Güler'i kiralamak istediği de vurgulanmış Asın haberinde. Mourinho'nun ana planında kritik öneme sahip olacak olan Türk futbolcu tecrübeli teknik direktörle altın çağını çok pardon yaşayabilir denilmiş As gazetesinin haberinde. Bakalım Real Madrid'de yeni dönem nasıl olacak? Arda Güler için de umarım hayırlısı olur. Yükselen bir performansı vardı. Mourinho ile bu devam eder. Zaten Florentino Perez'in satacağını hiç zannetmiyordum. Geçen sene hatırlayacaksınız bir görüntü var soyunma odası çıkışında. Arda Güler çıkarken diğerleriyle tokalaşıyor. Arda Güler'e sarılıyor. Bayern Münih deplasmanında attığı gollerle de zaten çıtayı çok yukarılara çıkardı Arda Güler. Mourinho'ya da artık daha üst seviyelere ulaşır diye umut ediyorum. Bir mesajla programı kapatacağım. Antalya'dan Selim Bey'in mesajı. Afrikalılar Vuvuzela, Meksikalılar Matraka ile eziyet etti. Yani biz Türkler de klarnet ya da zurna mı götürelim demiş. FIFA kesin bizden sonra herhangi bir enstrüman sokmayı yasaklar. Ya bu zurna sesi çok yorucu Selim Bey. Yani ben zurna sesine tahammül edemiyorum. Klarneti anlarım. Klarnetin hoş bir sesi var. Yani ruha dokunan bir müzik ama zurna çok gereksiz geliyor bana, bilmiyorum. Şimdi yeni bir tartışma da açmak istemiyorum. Tabii herkesin müzik anlayışına da saygı duymak lazım sonuçta. Seveni de çok var Anadolu'da o zurna sesini ama hakikaten bizim zurna buvuzeladan da matrakadan da beter olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla hiç bu fikri biz ortaya atmamış olalım. En iyisi konuşulmamış sayalım. Herkese çok teşekkür ediyorum katılımlar için. Radyo Spor'da haftayı, günü kapatıyoruz. Pazartesi akşamı saat 18.30'da görüşmek dileğiyle. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas sona erdi.
2: Reklam. Kupon başı 50 bin TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50 bin TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider. Şampiyonla
2: son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonla son düzlükte.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Radyo Spor.
3: Maç merkezi başlıyor.
5: Radyo Spor'dan Maç Merkezi'nden mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak, Caner Aydaş'la birlikte karşınızda olacağız sevgili dinleyiciler. Ama yarış da başlamak üzereymiş. Bir size merhaba deyip öyle yarışa gidelim istedim. Hemen yarışın ardından tekrar karşınızda olacağız.
3: Maç Merkezi devam edecek.
6: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
7: 1700 metre startlerine doğru ilerliyor. Liderlik 1 numara Right the Lightning'de, dıştan şimdi 7 numaralı Last Moment geldi, temposunu arttırdı ve liderliği 7 numaralı Last Moment aldı. İkincilikte 1 numara Right the Lightning onu takip ediyor. 4 boy kadar gerisinde işte 2 numaralı Mr. Proteo. Bunun 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Pythagorean Theory. 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Grey Ghost. Son sırada 5 numaralı Escape Pit şeklinde 1400 metre startleri geçildi. Liderlik 7 numaralı Last Moment'ta. İkincilikte ortada 1 numara Right the Lightning onu takip ediyor. Üçüncülükte içte izlediğimiz Safkan Bumetler'de 2 numara Mr. Proteo. Bunların dışında 6 numara Grey Ghost. 2 boy kadar gerisinde 3 numara Pythagorean Theory. Son sırada 5 numara Escape Pate sırasıyla 1100 metre startleri geçildi. Liderlik şimdi 1 numaralı Right the Lightning'e geçti. İkincilikte dışında 7 numaralı Last Moment onu takip ediyor. Üçüncülükte dışarıda 6 numara Grey Ghost yer tuttu. Dördüncülükte içeride 2 numara Mr.

0: Buratıyor. Bunun 3 boy kadar gerisine dışta 3 numaralı Pythagorean Terry'i bariyer dibinde 5 numaralı Escape Pate şeklinde sol 800'e girdi. 1 numaralı Ride the Lightning önde. İkincilikte dışarıda 7 numaralı Last Moment onu takip ediyor. Üçüncülükte içeride 2 numaralı Mr. Buratıyor. Hemen dışında 4. 6 numaralı Gregos. Bunun 2 boy kadar gerisinde 5. içeride 5 numaralı Escape Pate. Dışında 3 numaralı Pythagorean Terry sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 1 numaralı Ride the Lightning önde çıkıyor. İkincilikte ortada 7 numaralı Last Moment yer tutuyor. Daha geride 3. bariyer dibinde 2 numaralı Mr. Proteo. Dışında 6 numaralı Gregos. En dışta 3 numaralı Pythagorean Terry'nin ataklarıyla son 300'e girildi. Ortadan şimdi 7 numaralı Last Moment geldi, liderliği aldı. İçinde 1 numaralı Ride the Lightning tazelemeye çalışıyor. Daha geride 3 numaralı Pythagorean Terry'nin de atakları var. İçe kaydı 2 numaralı Mr. Proteo. Bu sırayla son 200'e girildi. En dıştan 3 numaralı Pythagorean Terry geliyor. İçinde 1 numaralı Ride the Lightning tekrar tazeliyor. 1 numaralı Ride the Lightning önde, 1 numaralı Ride the Lightning koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Pythagorean Theory koşudan ikinci olarak ayrılırken 2 numaralı Mr. Proteo 3. 7 numaralı Last Moment 4. 5 numaralı Escape Pet koşudan 5. olarak ayrıldı. 6. koşu olan kısa vadeli 7 mücadele Preveze koşusunu 1 numaralı Ride the Lightning Mehmet Kaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Maç merkezi devam ediyor.
1: Kısa bir yarış arasından sonra tekrar karşınızdayız sevgili dinleyiciler ve Caner Aydaş'la beraberiz. Biraz önce o kadar hızlı gittim ki reklama, Caner'e merhaba bile, daha doğrusu yarışa Caner'e merhaba bile diyemedik. Caner merhaba.
5: Merhaba Vedat abi, tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler.
1: Evet, Dünya Kupası başladı, heyecan artarak da devam ediyor.
5: Evet, heyecan artarak devam ediyor. Biz de dün ilk maçı izledik, sonra ikinci maçı izledik. İlk maç beklediğim şekildeydi zaten. Meksika'nın üstünlüğüyle gideceğini, Meksika'nın kazanacağını, hatta 2-0 kazanacağını tahmin ediyorduk ve nitekim 2-0'da kazandı. Ev sahibi olmanın avantajını da kullandı. Hakemin performansı tartışılabilir. Verdiği kırmızı kart, özellikle ilk kırmızı kart, bilmiyorum, biraz ilginç. Kartı gösterirken de önce bir karta baktı, sonra gösterdi. Yani acaba emin miyim kırmızı kart gösterdiğim konusunda? Yani pozisyon son adam değerlendirmesi yaptığı için tabii kırmızı kart, ama Meksikalı oyuncu sanki, hatta şu anda da pozisyon önümde, Meksikalı oyuncu sanki kendi ayağını Güney Afrikalı oyuncunun ayağına soktu ve sonrasında da kendini yerde buldu. Hani bilmiyorum yani, şu turnuva üzerinde biraz ağır bir karardı kırmızı kart. İlk kırmızı kart zaten maç da orada bitti aslında.
1: Hayır, 3 tane de kırmızı kart çıktı maçta.
5: Evet, maçta
1: yani
5: da.
1: Yani hakemin de hiç böyle şeyi yok. Bir de ikinci kırmızı kart da bana çok böyle ağır geldi. Bir el çarpması söz konusu ama bir yumruk atmak falan yok gibi geldi
5: yani
1: bana.
5: Yani orada sanki kasti müdahale varmış gibi adlandırdılar ama ya ilki çok saçma bir kırmızı kart. Adam ayağını bayağı sokuyor ve ondan sonra da kendini yere atıyor. Yani ilki, evet, faul verirsen kırmızı kart doğru ama yani bilmiyorum. Bence bak, şurada şimdi pozisyonda izliyoruz. Adam bayağı ayağını sokuyor rakip oyuncunun arasına.
1: Burada seninle aynı fikirde değilim ama onu söyleyeyim. Bence bu net kırmızı kart.
5: Bence ikincisi çok net kırmızı
1: arkadan
5: kart.
1: Arkadan gelen bence burada dikkatli olmalı. Ya bu kadar ama eğer ayağına doğru abi, işte ayağına adam doğru hamle yaparsan bu yaşanır da.
5: Bayağı sanki böyle
1: İkincide hani bir de bu arada kırmızı kart olabilir. Ama Caner, bilmiyorum, sen izlediğin görüntülerden gördün
5: abi
1: mü o kasti?
5: Abi ilkinde vuruyor. İkincisinde vuruyor. Bak şimdi şurada, bak şimdi bak. Adamın ayağına bak, Meksikalı oyuncunun. Bak soktu ayağı.
1: Tamam ama arkadaki Caner, arkadaki de onun koşu yeri, koşuyor ya adam. Ayağını arkaya doğru atarak. Arkadaki de
5: işte
1: iyice sırtında.
5: Müdahalesi yok. Yani kendi ayağını takıp. Ya tabii sonuçta bu benim kişisel fikrim. Hani ben bir hakem değilim. Ama ikinci de bayağı vuruyor. Yani ikinciyi bayağı.
1: O zaman ikimiz de ayrı kırmızı kartlara ihtiyacı.
5: Aynen. Ya maç ben burada bitti zaten. Yani
1: ben bu pozisyonun kırmızı olduğunu düşünüyorum. İkincisi de dediğim gibi ben öyle net bir vuruş görmedim. O da görüntüden görmedim yani. İzlerken hakem baktım, Allah Allah nereden gördü onlar, ben göremiyorum dedim. Belki daha yakından bir görüntüsü vardı onlarda.
5: Evet, şimdi bak mesela şurada sol ayağıyla bakıyor adamın yüzüne, sonra bayağı tokadı yapıştırıyor şurada.
1: Bilemedim yani, dediğim gibi çok şey değil benim açımdan. Çok böyle net bir kırmızı kart
5: çok
1: yok.
5: Çok hızlı gelişiyor. Belki o yüzden şey yapamıyorsun.
1: Tamam yani ama değişmez. Ya senin dediğin gibi birinci kırmızı kartta zaten iş çoktan bitti. Evet. Bu arada bak bir şey söyleyeyim mi? Kırmızı karta kadar da ne oynadı ki Güney Afrika?
5: Bana hiçbir söylesene. Şey oynamadı hiçbir şey. Yani maç Meksika'nın hakkıydı. Sabaha kadar oynansa maç 2-0, tabii. 3-0
1: biterdi. Şimdi şunu bir kere tespit etmek lazım bence. 48 takıma çıkarılması futbol açısından bir şey katmamış. Net. Evet. Tamam gelirler artmıştır, daha fazla maç yayını olmuştur vesaire vesaire, bunlar belki ekstralarıdır. Ama futbol kalitesi açısından geriye götürmüş Dünya Kupası'nı, bunu söyleyebiliriz. Yani ek gelen 10-12 takım ne olmuş? En belki kötü takımlar gelmiş. Kötü demeyelim de yani ya gelmemesi gereken takımlar bile o hakkı elde edip gelmiş bu sefer. Öyle olunca da maalesef ben 2 maç izledim dün. Yani valla ben Çek Cumhuriyeti maçını da izlerken ya bu kadar kötü bir Çek Cumhuriyeti beklemiyordum.
5: Abi yani, onlar ama o işte ya. Yani ben hatta dedim ya keşke Danimarka gelseydi. Yani
1: ya, Caner düşünsene bak şimdi. İki maçta da birinde Meksika neredeyse maçın tamamına hakim. Diğer tarafta Güney Kore neredeyse maçın tamamına hakim.
5: Evet doğru.
1: Çok ilginç iki maç izledik yani.
5: Şimdi Güney Afrika'yı anlayabilirim Vedat abi. Yani gücü de hani bir yerde kısıtlı diyebiliriz. Ev sahibi Meksika iyi bir takım, sert bir takım. Yanlış hatırlamıyorsam Sırbistan'ı falan farklı yemişlerdi hazırlık maçında. Hı hı. Ama mesela Çek Cumhuriyeti ya bir takımın duran toptan başka bir opsiyon olmaz mı? Yani taç atışlarıyla sürekli tehlike yaratmaya çalışan bir takımdan bahsediyoruz. Hani bir ülke kendini hiç mi geliştirmez ya? Yani yıllardır Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası her şeye katılıyorlar. Abi bakıyorsun sürekli taçtan gol aramaya çalışan bir takım ya.
1: İşte en iyi dönemleri bizimle o karşılaştıkları 2008 Avrupa şampiyonası dönemleri. Yani en iyi kadroya sahip oldukları dönem. Orada bile senin söylediğin gibi yani golcüleri yan kollerdi mesela.
5: Evet.
1: Yani şey topu böyle yukarıya atacaksın da kafa vuracak.
5: Orada bile dün de öyle işte Kraliçi, Mraliçi vardı bu şey West Ham'daki neydi abinin adı? Suçek falan hepsi 2 metre falan. Zaten golü de taştan buldular biliyorsun.
1: Evet evet.
5: Yani Güney Kore hak ettiği bir galibiyet aldı. O maça geçtik. Ben bir galibiyet değil ama bir birlik beraberlik bekliyordum. Zaten maç 1-1 de oldu ama Oh'un golüyle ki bu arada Türkiye'deki Beşiktaş taraftarı da sevindi yani Oh gol attığı için. Ve maçı da kazanmaya başladık. Kore'yi seviyorum abi. Güney Kore'yi seviyorum. Ha, sanki böyle kendi takımım yani ülkem olmasa orada Türkiye olmasa destekleyeceğim takımlardan birisi Güney Kore.
1: Ama zaten hep genelde öyledir ya.
5: Biz de seviyorlar ya biliyorsun.
1: 2002 Güney Kore'deki evet. Dünya şampiyonasını hatırla işte. Güney Kore'yle maç yaptık ve ardından iki takım taraftarı Güney Korelilerin önüne gidip orada hep birlikte büyük müthiş bir dostluk havası vardı. Tabii biliyorsun yani tarihinde Güney Kore'nin bir savaş olduğu ve o Kore Savaşı'nda Türkiye'den de gidenler oldu. Orada savaşanlar oldu. O yüzden onları hiç unutmuyorlar onu. Yani orada orada şeyler var biliyorsun yani şehitlik var orada. Hiç unutmuyorlar onu. Öyle bir dostluk var zaten. Bunu anlayabiliyorum seni ama ben bir de futbol açısından değerlendirirsek de şunu söylemek isterim. Yani dikkatini çekiyor mu bilmiyorum ama özellikle işte Güney Kore, Japonya gibi özellikle o Asya ülkeleri, Doğu Asya ülkeleri yani çok başka bir oyun şekli oynamaya başladılar Caner.
5: Tabii tabii.
1: Yani sürekli pres yapan, boğan ve topu çok hızlı oynayan bir şey olmuşlar, takım olmuşlar. Dün akşam izlediğin Güney Kore var ya, onun bir kademe üstü Japonya.
5: Doğru.
1: Bak Japonya'nın grubunda Japonya grubu lider bitirirse hiç şaşırma. Ya ben bekliyorum.
5: Çok hızlı oynuyorlar. Sadece top oynuyorlar.
1: Çok hızlı. Bağlı. Müthiş bir baskıyla oynuyorlar ve sahanın her alanında zaten çalışkan bir millet. Biraz işte belki onu doğru işleyebilecek bir teknik direktöre ihtiyaçları vardı. Onu da başarmışlar.
5: Bak Engin Bey demiş ki benim şahsi turnuva ağacıma göre İspanya'yı aşarsak İngiltere ile final oynuyoruz. İspanya'yı penaltılarla İngiltere'yi de uzatmalarda yenip kupayı alırız. Çok duygusal bir ağaç oldu ama neden olmasın demiş sevgiler Engin.
1: Şöyle yani ben Türkiye'nin finale çıkmasını beklerim. İnşallah da çıkar. Ya ben şöyle yorumladım. Ben çeyrek final yapacağımızı bekliyorum. Yani yapmalıyız bence. Yarı final eşleşmeye ve günlük performansımıza bağlı. Zaten final olursa bizim için bir şey olur yani.
5: Çeyrek finale derken hikayesi. Son 32 kalıyor.
1: 32-16 sonra şey işte çeyrek
5: finale. Yani bu durumda iki şey daha geçeceğiz.
1: Tabii ben yani gruptan çıkacağız diyorum. 32 ve 16'yı da geçeriz diyorum. Ondan sonra çeyrek finalde işte orada İspanyalar falan onlar bizim için şey olabilir. Ama şunu söylüyorum diyorum ki İngiltere'nin oraları görmesini beklemiyorum. Finalleri falan.
5: Sebep?
1: Sebebi yok yani ben beklemiyorum. Yani orada oyun anlamında finalist mı olacağını düşünüyor musun sen İngiltere'nin?
5: Ya bir İngiltere yakıştırmam ya.
1: Ben beklemiyorum açık söyleyeyim yani. Benim kafamdaki finalistler mesela biri mutlaka Fransa olur diyorum.
5: Diğeri?
1: Biri de İspanya olabilir.
5: Ya İspanya yakışır ya.
1: Hatta ben İspanya'nın şampiyon olacağını da düşünüyorum. En baştan beri söylüyorum onu da.
5: Arjantin, İspanya bilmiyorum. Ağaçta kapışıyorlar mı bilmiyorum. Yolları
1: oraya da bakmak lazım. Yani acaba Fransa, İspanya bir yerde şey yapıyor mu?
5: Mutlaka bir yerde karşılaşıyorlardır. Ama kaçıncı olacaklar abi bilmiyorsun ki.
1: Nasıl?
5: Kaçıncı olacaklar?
1: Ama hangi yoldan geldiği belli ya. Bu yoldan ve bu yoldan gelenler diye bakarsak karşılaşıp karşılaşmayacaklarını anlayabiliyorum.
5: Valla ben bir yerden baktım abi. Yani kafayı yedim o yüzden bıraktım abi.
1: Öyle mi?
5: Vallahi kafayı yedim. Sonra dedim ki ya nereden geliyorlarsa gelsinler ya önemli değil. Hani biliyorsun bir tahmin yarışması var ya. Hı-hı. Hani orası için düşündüm ama sonra baktım yok ya. Sıkıntı olacak.
1: Çok uğraşmamak olacak. Lazım.
5: Evet çok uğraşmamak sonra lazım.
1: Şimdi şöyle bak Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya A grubu diyor. Bu taraftan yani. Ha yok bu iki parçaymış zaten. Dur şimdi anlayacağız Caner. Şimdi net şekilde anlayacağız bunu.
5: Bir dakika ben de açayım şeyi.
1: Yani madem şuradan anlayabilirim diye.
5: Gaza getirdin bizi. Engin
1: evet,
5: Bey.
1: Evet bakalım yani. Nereden, final demiş. Onu bir görelim.
5: Yani biz final oynayalım. Çok büyük başarı olur ama çok zor ya. Ya bilmiyorum tabii ki çok zor. Futbol bu belli olmaz ama yine de çok zor abi.
1: Olsun zoru başarırız inşallah.
5: Yani şu görüntüde
1: şimdi
5: çok zor.
1: Şimdi Caner A, B, C, D, E, F grubu soldaki ağaçtan geliyor. G, H, I diğer taraftan. Yani biz D'deyiz Türkiye olarak. Ve burada kim var bakalım. Böyle karşımıza çıkabilecek ilerleyen turlarda zor rakiplere bakıyorum anladın mı? O anlamda. Yani bu tarafta kim var? Hollanda var, Japonya var bizim tarafımızda. Onlarla karşılaşıyor muyuz bakıyorum. Evet, çeyrek final gözüküyor. Ya yani çeyrek finalde Hollanda olabilir, Japonya olabilir. Almanya var, Almanya olabilir.
5: Grup lideri olursak peki yoksa?
1: Ha, grup lideri olsak tabii durum değişiyor o zaman.
5: İşte yani, onu söylüyorum abi.
1: Evet, o zaman durum değişiyor. Grup lideri olan diğer grubun sonuncusuyla oynuyor galiba. Üçüncüsüyle. En iyi üçüncülere de bakarak.
5: Evet.
1: Bak şöyle burada grup lideri olan E grubunun birincisiyle mi oynuyor? Üçüncü olan mı birincisiyle oynuyor? Bunu çözmek lazım.
5: Yok abi ya. Grup lideri üçüncüyle oynuyor. Yani en iyi üçüncüyle. İkinciler ikinciyle oynuyor.
1: Evet A, B, C, D ve F grubunun üçüncüsüyle oynayabilirmiş A grubunun. B grubunun lideri mesela. Böyle ilginç şeyler var. Buna bakmam
5: biz D
1: lazım.
5: Grubundayız. Doğru mu?
1: Biz D grubundayız evet.
5: Tamam şimdi D grubunda lider bitirsek. Örnek veriyorum. Bu kadar küçük yazmışlar ki abi. İnanır gibi değil. Evet şöyle bakıyorum. D grubunu görsem. D grubu B, F tabii B, F ve hangi grup? Bir grup daha var. Bir dakika resmini çekeyim ya. O kadar küçük yazmışlar ya. Okunmaması üzerine çekmişler ya. Yapmışlar bunu. Sanki bir grup daha var abi. Bir dakika. B, E, F, I, J grubunun üçüncüsüyle oynuyor abi. B grubu. D grubunun birincisi.
1: Ya biz şimdi grubu birinci bitirirsek.
5: B.
1: Son 16'da İspanya ile karşılaşma ihtimalimiz var Caner.
5: Tamam.
1: Eğer grubu ikinci bitirirsek ne oluyor? Belçika grubundan ikinci olanla karşılaşıyoruz. Yani gerçekten Arjantin eğer ikinci bitirirsek Arjantin'le de karşılaşma ihtimalimiz var. Çeyrek finalde.
5: P Peki lider bitirirsek?
1: Tabii işte birinci bitirirsek son 16'da İspanya'nın gelme ihtimali kuvvetli.
5: İspanya'nın.
1: Ya çeyrek finalle İspanya'yı yenip gidebileceğiz. İkinci bitirirsek Arjantin'in gelme ihtimali kuvvetli.
5: Kimi istersin? Yani oralara kadar gelirsek.
1: Arjantin gelsin isterim. İspanya'dan ziyade Arjantin gelsin.
5: Son dünya şampiyonu gelsin ya.
1: Yani bu tabii
5: şey. Vizyona bakar mısınız sevgili dinleyiciler?
1: Yani Vedat 4 Parlak... yıl önceki Messi ile bugünkü Messi'yi de çok karşılaştırma.
5: Vedat Parlak son dünya şampiyonu gelsin dedi yani. Cesarete ve vizyona bak yani.
1: Yani ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Son Avrupa şampiyonu mu gelsin diyelim yani.
5: Yok abi işte güzel bir şey yani diyorum ya. İspanya'ya göre kıyas yapıyorsun sen ama.
1: Valla ben en iyi takımlardan biri olduğunu düşünüyorum İspanya'nın.
5: Yani, İspanya tabii canım.
1: Ben şampiyonluğun da en büyük adayı diye düşünüyorum. Hadi neye bakacaktık? Biz İspanya Fransa'ya bakacaktık değil mi aslında? Evet. Onlar geliyor mu diye bakacaktık. Şimdi hemen şöyle Fransa'yı da bulayım. Hangi gruptaydı Fransa Caner? Fransa ha. I grubunda Fransa.
5: Evet.
1: I grubunda Fransa. Onlar nereden geliyorlarmış? Buradan son 16 turunda sanıyorum onların da mı İspanya ile karşılaşma ihtimali
5: belki de var. Fransa 0 çeker. Kim bilir yani. Döşamp 0 çeker.
1: Bu grupta maç kaybetmez Fransa. Yani.
5: Öyle mi diyorsun?
1: Yani ben 3'te 3 yapar diye düşünüyorum.
5: Ama 2002'de Fransa Senegal gelmişti hatırlıyor musun? Hı-hı. Fransa ile aynı gruptaydı ya 0 puanla mı ne bitirmişti
1: hangi
5: Fransa?
1: Yılda?
5: 2002'de.
1: Bir daha söyler misin?
5: 2002.
1: Kaç sene geçmiş?
5: Fark etmez ki. O zaman da Fransa.
1: Caner o zaman şöyle yapalım. 2002'de biz 4. olmuştuk ya.
5: Evet.
1: O zaman biz 4. oluruz diyelim. Orada o tarihe baz alalım.
5: 3. oldu. Abi o zaman da Fransa.
1: Ya 3. olmuştuk özellikle.
5: Fransa Fransa'ydı ya. O zaman da dünya şampiyonu anladım Avrupa şampiyonu olarak gelmişti.
1: Ya tamam Caner'cim şimdi 2002'ye göre bakılır mı onu söylemeyeceğim. 24 sene geçmiş aradan.
5: Hayır diyorum ki yani dinleyicimiz demiş
1: sen
5: ki
1: sen diyorsun ki
5: var.
1: Futbol bu olmaz tabii olmaz canım. Diyorsun. Yani... Anlıyorum bak bugün Ercan abi sabahtan beri çok güzel bir şey paylaşıyor. Reklamları dinledin mi bilmiyorum.
5: Yok.
1: Anılar diye bir bölüm yapmış.
5: Evet.
1: Ercan abinin anlatımıyla. Hangi Dünya Kupası olduğunu hatırlamıyorum. Bakmam lazım ama. Amerika'nın şey maçı. İngiltere maçı. Ve o zaman işte şey de böyle bu kadar hani telefonlarla falan şey haber yazdırıldığı dönemler tamam mı?
5: Evet.
1: Ve işte maç başlıyor. Kime sorsan İngiltere kazanır der. O tarihlerde bir de. İşte Amerika'nın kalecisi mesela gerçekte görevi şey değilmiş. Kalecilik değilmiş. Ne demiş demişti. Aklıma gelecek. İşte böyle bir anda düşününce gelmedi. Kalecinin yani mesleği de başka bir meslek. Anlatabiliyor muyum? Ama o gün o kaleci inanılmaz bir kalecilik yapıyor. Ve bir gol atmayı başarıyor Amerika öyle ya da böyle. Sonra da maç sonuna kadar yemiyor gol o kaleci. Ve eleniyor İngiltere. Sonra ajanslara geliyor ya haber şey gazetelere. Gazeteler inanmıyor. Ya bir yanlışlık var galiba bunu bir teyit edelim diyorlar. Anlatabiliyor muyum? İşte öyle zamanlar da olmuş mesela. O yüzden geçmişte şu olmuş bu olmuşları bırakıp biraz daha bugüne bakmak lazım.
5: Yok anladım yani 2002'de de sen müsaade etmedin konuşma ama 2002'de de son dünya şampiyonu Fransa'ydı 98'de tamam. Ama elendi ilk turda diyorum. Belki de İspanya elenecek belli mi olur? Hayat bu yani futbol bu.
1: Ya tamam anlıyorum Caner de biz değerlendirmelerimizi böyle mi yapalım mesela?
5: Yolumuz tertemiz kalacak belki de.
1: Tamam. Yok diyorum ki biz değerlendirmelerimizi böyle mi yapalım
5: dinleyicimiz
1: mesela?
5: Dinleyicimiz demiş ki
1: birisi bana
5: bırakın.
1: Sorsa Türkiye nereye kadar gider diye ben ne diyeyim? Hayat bu. Bu diyeyim yani.
5: Dinleyicimiz demiş ki akışına bırakın.
1: Tamam işte
5: çok
1: biz de öyle mi yapalım?
5: Demiş.
1: Ya tamam biz zaten diyoruz ki inşallah her şey bizim istediğimiz gibi olsun.
5: Bu arada
1: ya
5: Avrupa şampiyonu kim oldu abi 2000 yılında hatırlıyor musun?
1: Hangi
5: 2000 yılında?
1: Ay 2002 Dünya Kupası zaten 2000 yılı Avrupa şampiyonu.
5: Evet 2000 yılı diyorum işte kimdi hatırlıyor musun? 2000 yani yılında kim oldu Avrupa yani, şampiyonu ya?
1: Avrupa şampiyonası.
5: Fransa 2000... mıydı abi? Fransa evet son dünya ve Avrupa şampiyonu 2002'de ilk turda bay bay yapmışız. Yani olmuşlar.
1: E tamam işte olabilir futbol bu diyebilirsin ama evet. Gerçekleşmiş bir olay üzerinden bunu söyleyebiliriz de. Dediğim gibi Dünya Kupası yorumlarken hayat bu her şey olur diyemeyiz. Yani oyunlarına bakmak lazım, kadro kalitelerine bakmak lazım değil
5: peki,
1: mi?
5: Peki o zaman sana bir şey sorayım. Şu anda Dünya Kupası'nın en güçlü kadrosu kimdi?
1: İspanya.
5: Bence Fransa çıkar.
1: Ya ben İspanya diye düşünüyorum. Ha açıkarak. Şöyle pardon özür dilerim. Bak en güçlü kadro Fransa'da evet. Doğru.
5: En iyi
1: ama en iyi oyunu İspanya oynuyor. Evet. Yani benim bakış açımda böyle.
5: Doğru. Yok. katılıyorum sana. Yani,
1: ama Fransa'nın çok güçlü kadrosu var. Kabul ediyorum.
5: İngiltere de bence çok güçlü ama İngiltere'nin tabii bir
1: futbol hakkına ihtiyaç var. İngiltere'nin oyunu bana umut vermiyor Caner. Yani evet, İngiltere bir de hani Almanlar desen turnuva takımı derim, tamam mı? Ama İngilizlerin öyle bir durumu da yoktur. Yani Dünya Kupalarında bir tane işte 66 Dünya Kupaları var. Onun dışında İngiltere'nin bir başarısı da yok. O 66'yı da biliyorsun yani, o kadar çok tartışmalı bir golle şampiyon olmuşlardı ki. Çizgiyi geçti mi geçmedi mi meselesi. Ben
5: o da geçmişti değil mi orada? Orada geçmişti o.
1: Yıllar sonra o topun çizgiyi geçtiğini göstermişlerdi. Evet.
5: Doğru.
1: Bu hani bir teknoloji gelmişti. Ne teknolojisiydi o?
5: Şey çizgi gol çizgisi.
1: Yok yok, bilmem ne teknoloji. Unuttum şimdi onu, tamam. Ben de. Belki de gol çizgisiydi.
5: Gol çizgisi.
1: Onunla şey yapmışlardı. Bu çok da değil, şurada 5-10 sene içerisinde yapıldı yani bu.
5: Evet, orada bu arada hani normal izlerken de aslında görüyorsun şeyi. 66'daki dünya şey.
1: Sen de keskin gözler.
5: Abi
1: ben çok
5: yok, çok net görülüyor ya. Hatta bir tane maç vardı. Bak bu sene miydi? Kimin maçıydı? Bizim buralardan birisin. Bizim takımlardan. Türkiye Ligi'nde böyle bir maç oldu ya. Bayağı top. Fenerbahçe şey maçıydı. Bak hatırlıyorum.
1: Aa, çok şeyi diyorsun. Geçmişte.
5: Fatih Karagümrük maçı mıydı? Bu sene. Bu sene miydi? Geçen
1: bu
5: sene miydi?
1: Bu senekini bilmiyorum ama şeyi hatırlarsın. David'in vurduğu ve topun neredeyse yarım metre geçtiği ama gol verilmeyen pozisyonu hatırlarsın.
5: Evet. Gerçekten ilginçti. İngiltere'nin de böyle bir şey var. Yine başarısız olur. Bir şey olmaz İngiltere'den. Gerçekten olmaz.
1: Aynı fikirdeyim.
5: Peki biz birazdan yayınımızı e-sport'a ortak yayına gideceğiz.
1: Evet, Kupa'da o yüzden şimdi program.
5: Şimdi gidiyor muyuz?
1: Şimdilik ara veriyoruz.
5: Tamam.
1: Birazdan saat başı itibariyle Kupa'da Bugün programı var e-sport'ta. O programı
5: Peki vaktimiz varsa sadece bir dakikamız var mı?
1: Var.
5: Kanada Bosna Hersek maçı 22'de başlayacak.
1: Geçemeyiz
5: diye. Ne diyorsun maça?
1: Valla ben ev sahibinin avantajlı olduğunu düşünüyorum ama çok kolay bir maç olmayacağı da düşüncesindeyim. Ben orada şöyle bir şey aldım Caner, bahis aldım. İlk 10 dakikada bir köşe vuruşu kullanılır.
5: Öyle bir bahis mi var?
1: Vardı. Özel bahisler bölümünde. İlk 10 dakikada bir köşe vuruşu kullanılır gibi bir bahis aldım. O da Kanada'nın hızlı başlayıp bir baskı oluşturmasını bekliyorum o yüzden.
5: Peki ben de bu arada karşılıklı gol var bekliyorum diyoruz. Sonra gidiyor muyuz?
1: Evet
5: gidiyoruz. Evet gidelim.
4: Maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
10: Radyo Spor.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
13: Radyo Spor.
12: Saran Holding kuruluşudur.
14: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
15: Aygün Özipek'le Ters Köşe.
16: Ters Köşe.
15: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
16: Ters Köşe.
17: Radyo Spor.
18: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
19: Evet.
18: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bileyim bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te iki tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
15: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay.
16: Çok daha kolay.
15: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
17: Radyo Spor.
15: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
17: Radyo Spor.
20: Radyo Spor.
21: Radyo Spor. Canlı yayın.
22: Kupa'da bugünden hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Esport ekranında Can Öndüygü ve Doruk Keskin'le birlikte milli maça doğru geri saymaya başladık. Dünkü maçları konuşacağız, bugünkü maçları konuşacağız. Milli maçı konuşmaya heyecanla bekliyoruz. Hoş geldiniz.
23: Hoş bulduk.
24: Abi nasılsın?
22: Önce Can'ı kutluyorum. 2-0 neden? Meksika kazanır dedi.
23: Tak tek attım ha.
22: Direkt.
24: Bana sormadın ki.
22: Sana sormadım. O skoru doğru bilince sana gerek kalmadı sormam. O yüzden dedim ki Can kaç kaç biter? 2-0 yeterli dedi.
23: Valla tık tık diye tek attık.
22: Evet.
23: Öncelikle yani zaman nasıl geçiyor? Açılış maçı daha dün gibi.
24: Bu stok bir şaka mı?
23: Yani, şimdi değil mi? 10 saniye öncesine.
24: O zaman şey yaparız. Paye veririz bu şakayı.
22: Zaten Can'ın bütün bu maç anlatım kariyerindeki o spontan sözler biliyorsun.
23: Ay,
24: ama hayır, hepsine çalışıyor evde yatmadan. Saatlerce ne diyeceğine çalışıyormuş.
23: Vallahi şu an yatmamla uyumam arasında şu günlerde bir 10-12 saniye var.
24: Ya gözlerin var ya yani kapanmak üzere ya canım.
23: Dün 6'da uyudum
24: sanki
23: sabah.
24: Sanki iki çocuk babası ya.
22: Hiç değil mi?
23: Dün 6'da uyudum sabah, maçı da izlemedim. Yani bari maçı izleyerek 6'da uyusaydım. Ama özetini izledim. Güney Kore Çekya maçını izleyemedim, itiraf ediyorum. Ama ilk maçı 90 dakika aslanlar gibi izledik.
24: Bugüne dürüst
23: de
24: ya,
23: hazırız.
24: Dürüst
23: hazırız.
24: Ya.
22: Ben dün şeyi sevdim özür dedi ya. Evdekilerle bir Aylin'le vedalaştım diye.
23: Aynen, öptüm çocukları.
22: Burada yayın, buradan çık bir daha yayın.
24: Finalden sonra şey mi diyecek, ne kadar büyümüşsün?
22: Kocaman. Saçlık için diyebilir onu kesin. Ben 4.45'e saatimi kurdum, güzelce kalktım. 15 dakika hazırlığımı yaptım, oturdum.
23: Ben kalkamam abi.
22: Maçı izledim. Tekrar yattım sonra.
24: Abi şimdi yani yalan söylemeye gerek yok. Ben sabah 4'te Kore çekim için izlemedim. Sabah uyandım, tekrarını açtım, izledim yani ama sabah 4'te...
22: 5.

0: Hızlandırılmış şekilde ileriye sarıp maçları izliyordu ya şeyde uçakta.
1: O zor bir
0: Orkun
1: şey abi.
0: Çalakoğlu'na da selam olsun burada.
1: Öyleyiz biz.
0: Öyleyiz
1: biz. Öyleyiz.
0: Evet sevgili izleyiciler, dün Dünya Kupası startı verdi. Açılış maçında ev sahiplerinden biri Meksika, Güney Afrika'yı 3 kırmızılı maçta 2-0 geçti. Gece seansında da 1-0 geriye düşen Kore 2-1 kazanmayı başardı. Dün akşamın ikinci, daha doğrusu dün sabahın ikinci maçında ve 2-1'lik galibiyetle de Çekya'yı yenerek iki takım 3'er puan yaptılar. Bugün saat 22'de birazdan Kanada Bosna Hersek maçı var. Sabah da 4'te bizim grupta rakiplerimiz Amerika ile Paraguay'ın karşılaşması olacak. İki maça da değineceğiz. Dünkü karşılaşmaları konuşacağız. Önce kupada bugün gazetemiz gelsin. Gazetemize neler yansımış onları paylaşalım sizlerle. Evet, Güney Kore beğeni topladı. Özellikle ikinci yarıdaki oyun çok keyifliydi. Hele Meksika Afrika maçının ardından biraz ilaç gibi geldi geceki karşılaşma. Ve Güney Kore'de belki de hem Beşiktaşlı Oha'da parantez açmak gerekecek. Hyun Min Son gibi Kore'nin sembol bir oyuncusunun yerine girip galibiyet golünü getirdi Beşiktaş'ın forveti. 2-1 kazandı ve Güney Kore gerçekten beğeni topladı. Bosna Hersek denince artık 2007 yılından bu yana herkes Ceko konuşuyor. I am from Bosna, take me to Canada. Güzel bir başlık olmuş editörlerimizden. Ve hiç şüphesiz açılışa kırmızı kart damgası. 3 kırmızı kart da bence doğruydu ama gerçekten son 2 Dünya Kupası'nın tamamında 4'er kırmızı kart olmuşken 3.
2: Üçüncüsü mü? Üçüncüsü doğru muydu?
0: Üçüncüsü de doğruydu ya. Direkt illa çaprazdan olmasına gerek yoktu yani.
2: Peki.
0: Önceki 2 Dünya Kupası 4'er kırmızı kartla bitmişken bu turnuvada da açılışta 3 kırmızı kart oldu. Ve Şafak 2 diyorum artık. Hatta 1,5 mu diyelim Şafak?
2: Saat sayıyorum
0: Saat
2: ben.
0: Sayıyoruz.
2: Yani
0: Kavuşmaya az
2: gönüller
0: kaldı. Milli
2: çok
0: takımımız
2: karışık.
0: Avustralya ile pazar sabah 7'de oynayacak. O karşılaşmaya da az bir süremiz kaldı. Evet Canan Duygu, nasıl bir açılış maçı izledin? Neler burada konuşurken acaba bu oyuncu nasıl okunuyor diye konuşuyorduk. Quiñones mi okunuyor derken
3: Quiñones.
0: Quiñones golü attı, perdeyi açtı.
2: Ya 33 attı Arabistan Ligi'nde. Cem Erim daha çok zaten hakimdir oyuncuya. Kolombiyalı aslında. Karısı Meksikalı ve Kolombiya milli takımı daveti beklemekten artık bıktım diyerek Meksika milli takım davetini kabul ediyor. Ve yıllar ilerledikçe de artık 29 yaşında tam anlamıyla olgunluk çağını yaşıyor. Hem Suudi Arabistan gol krallığı hem de Dünya Kupası ilk golünü atmak sizi futbol severlerin hafızasına ölene kadar kazır. Maçı kalitesi olarak çok yüksek diyemeyiz. Güney Afrika bir hayli zayıf gözüktü. Ama Dünya Kupası'nda bu da var. Bu da hatta bir nebze tadı diyebiliriz. Dünya Kupası'nın öyle Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi makine takımları izlemiyoruz sürekli.
0: Evet.
2: Ama Güney Afrika 0.07 gol beklentisiyle Dünya Kupası tarihinde en az XG üreten 66'dan bu yana 3. takım oldu. Yani gerçekten çok zayıftılar. 10 kişi kaldıktan sonra zaten hiç varlık gösteremediler. Meksika'da fena gözükmedi ama ne kadar ilerleyebilirler eğer gruptan çıkarlarsa, ki artık çıkarlar, orası soru işareti onlar açısından da. Ama bir Dünya Kupası açılış maçıydı nihayetinde. Çok keyifli geçmese de, çok tempolu geçmese de gayet güzel bir 90 dakika izledik. Akılda kalacak bir 90 dakika izledik.
0: Evet, Doruk Keskin, Afrika bayağı bir kötü bir oyun. 0.07 gol beklentisi. Meksika'nın maçın başındaki presi ilk golü getirdi. Sonra birden sanki şartel indi gibi oldu bir süre. Maçın gidişatı bayağı bir rölantiye döndü.
1: Evet, yani Meksika biraz beklendiği gibi oynadı aslına bakarsan, ama burada Güney Afrika'ya ben şaşırdım. Yani şey olarak diyelim, Güney Afrika'dan ne bekliyordun diye soracak olursan, bir kere böyle oynamalarını beklemiyordum.
0: Evet.
1: Çünkü Güney Afrika hem Nijerya'yı alaşağı ettiği, ki 3 puan da silindi yani ona rağmen gruplarda Nijerya'ya geçerken, hem de hazırlık maçlarında hep dörtlü savunma oynamıştı. Ama galiba ev sahibine karşı oynayacak olması, Meksika'ya karşı. Meksika'nın zaten, yani dün de söyledim, gerçekten iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Çok tempolular, ön alan baskısını çok iyi, yani
0: Evet.
1: kendi standartlarında iyi yapıyorlar. Galiba bundan dolayı biraz çekindiler ve bir beşli savunmaya döndüler ama bu onların ilk 30-35 dakika kaleye gidememelerine, şut bile atamamalarına sebep oldu. Yani daha fazla adamla savunduğunuzda daha iyi savunamıyorsunuz. Hatta bunu yapamadığınızda aksine

0: baskıyı daha fazla üzerinize çekiyorsunuz. Ki Meksika burada çok iyi bir hareket yaptı bence. Yani Quiñones zaten 9 numara karakterli bir oyuncu. Düzenli olarak kendini içeri attı. Yine sağda Alvarado da öyle. Bekleri yukarı yolladılar. İki beki, Gallardo ve Reyes'i. Lira aşırı teknik mi? Ya belirli bir seviyenin üzerine tabii tekniği ama akıllı bir oyuncu izlenimi verdi bu maçta. Lira'yı iki stoperin arasına koydular. Ve aslında bütün işi burada, bütün komutayı Lira'ya verdiler. Quiñones hep içerilere devrildi. Zaten şutör ve driplingçi bir oyuncu. Gutierrez bence hiç fena bir maç oynamadı. Hakeza, Fidalgo. Ve yani tabii ki maçın isminin hakkını veren oyuncusu Sito'ydu. Yani Sito'ya maç oynadı ki iki tane ayaktan bozdurdu. Biri gol oldu. Evet. İkincisi ikinci yarının başına gol olacaktı. Gitti bir de kırmızı kart gördü ve Afrika için umutlar belki de başlamadan tükendi.
1: Gerçekten güzel özetledin. Bu arada Afrika'nın genel performansına maçın başında hani bu kadar kötü bir tabloyu kimse beklemiyordu ama hep şunlar anlatılıyordu okuduğum yazılarda. İşte Fas'ın son kupada yaptığı, işte Kamerun'un 2002'de Senegal'in yaptığı, Kamerun'un 90'da yaptığı. Artık Afrika futbolunda değişik yükselişler gelebilir. Bazı takımlar bu tip başarıları istiyor derken gerçekten hazin bir tablo çıktı karşımıza. Ama bir taraftan da Raul Jimenez de 3 Dünya Kupası'nda yedekte de çoğunlukla oturarak gol atamamıştı. Premier Lig'de oynayan, uzun süredir oynayan bir golcü olarak. Onun da gol atmasına bugün İngiliz basında bile yer vermişlerdi Can.
2: Tabii çok dramatik bir olay yaşadı yani. Kafatası kırıldı, hani ameliyata alındı. Orada ölebilirdi bile adam.
1: Evet.
2: 8 ay, 9 ay futbol oynayamadı. Diyor ki her şeyden daha çok tat almaya çalışıyorum artık. Yani keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Sadece futbolun değil, her şeyin keyfini çıkarmaya çalışıyorum diyor. Onun gol atmasına da sevindik. Zaten bayağı duygulandı golden sonra. Bir de Mora'nın oyuna girişinden sonra bayağı taraftarlar Mora, evet, Mora evet. Falan yani çok umutlular. 17 yaşında yükselen Yıldız'ı Doruk'un. Bakalım 70. dakikadan önce girerse oyuna yükselecek.
1: Doruk'un yükselen Yıldız'ı Doruk.
0: Ben şeyi çözemedim ya. Geçen bir yayında bana niş oyuncu sordu. Şimdi bugün başka bir arkadaşıma söyledi. Yani fazla niş söylemişim. Şimdi benim niş algım tabii biraz farklı. Mesela Vuşkoviç bana artık, yani Manzami bana niş gelmiyor şimdi her hafta anlattığımız için ama tabii ki genel algıda Mora bile niş kalmış olabilir oraya yani. Ama iyi oyuncu ya Mora. Ben Afrika'nın şeyini anlamadım abi. Afrika'ya kim?
2: Güney Afrika ya.
0: Yani, hayır. Kim Güney Afrika'ya Afrika takımları arasında fazla şans verdi ki yani? Neye dayanarak?
3: Daha fil dişi var, fil dişi.
0: Fil dişi Senegal vesaire yani. Tabii. Güney Afrika'nın çok öyle bir iddiası da yoktu bence. Yani öyle bir kültürü de yok zaten kupada.
1: Bu arada şu da var, hani bu yetenek konusunda hali hazırda ligde sezonu çok iyi geçiren genç oyuncular burası tam bir bitsin ya sahne ya biraz da o açıyla bakarak hani iyice Dünya Kupası'nda parlarlar mı? Adından söz ettirirler mi diye yaklaşım da oluyor. Belki biraz da ondan dolayı. Tabii sizler özellikle sürekli her maçın içinde olduğunuz için belki sizin için zamanla sıradanlaşıyor. Sonradan ama Dünya Kupası'na bakan birisi de çok farklı bir değerlendirme. Vay be ne oyuncu varmış diyebiliyor yani.
2: O kötü bir his ya. Sen böyle çok şeyden anlatmaya başlıyorsun kimse bilmezken. Sonra bir anda Dünya Kupası'na hayır ya o benim diyorum ya.
1: Ben keşfettim onu.
0: Abi, ben de böyle çok oyuncu da hissettim ya gerçekten. O yüzden böyle niş oyuncusu oyuncusu biraz şey gibi de anlaşılıyor. Tamam ya en çok sen biliyorsun falan. Aslında amaç evet. O değil yani. Niş kavramı tabii değişiyor ki, zaman tabii içinde.
1: Halil Umut Meler bile ben keşfettim dedi biliyorsun yani.
2: Ben keşfettim değil benim hayır yani.
0: 60 çok, ama 10 sene önce
2: 10 sene önce canım, çok bende dalga geçiyorlardı eski çalıştığım evet, yerde. Evet.
1: Halil Umut Meler deyince bu dün ne diyorsunuz Cevat Kelly gibi bir hakemlik var artık. Kameralar, köpükler... Artık her tarafta bir teçhizat var.
0: Yeni kurallarla ilgili de
1: Doruk'la daha önce özelde bir istişaremiz oldu. Can sen neler söylersin yeni kurallarla ilgili? Ya yani bu hakemlerin bütün bu teknolojik kameradan izleme, kameraların paylaşılması.
2: Ya kameraya da alışırız aslında biz Serie A'dan. Evet. Mesela Quiñones'in golünü hakem kamerasından izlemek güzeldi. Ama hakemi çekince bir garip duruyor yani şurasından hakikaten cyborg gibi şey çıkıyor. yeni kuralların bir uygulamasını dün çok görmedik. Yani bir dakikada çıkmayan bir oyuncu, kaç saniyede, 30 saniye miydi oyuncunun?
1: 10 saniye.
2: Ha, 10 saniyede çıkmayan bir oyuncu olmadığı işte.
1: Ama outlarda saydılar diye 5-4 yaptı.
2: Ama şeyde de sayılıyor aslında. Şu liglerde de geçen sezon top kalecinin elindeyken.
1: Kalecide 8 saniye başladı.
2: Bir kere gördüm geçen sezon maçları anlatırken. Bir La Liga maçında bir korner verildi. Aa dedim, böyle bir şey vardı hakikaten. Evet. Bakalım ne kadar uygulanacak. Kornere karışma var mıydı?
1: Var.
2: Hatalı kornere karışması.
1: Hatalı kornere var ama hatalı out'a yok.
2: Ha, böyle bir... Ha, hatalı tamam. Out'u kornere çeviremiyor o yüzden.
1: Dün aynen. De, dün oldu öyle zaten. Yani
2: böyle pozisyon
1: ama oldu. Ama tersini yapmadı. Onlar da garip tabii. Yani onu yapıyoruz, onu yapmıyoruz. Evet. İkinci sarı karta bu arada karışılacak. Hı-hı. Eğer hatalı olursa. Yeni kurallar Dünya Kupası itibariyle hayata geçti. Liglerde de uygulanacak ama ilk uygulanış yeri Dünya Kupası... İşte 5 saniye, 10 saniye kuralları, oyuncu değiştiğindeki kurallar, ikinci sarı karta VAR'ın müdahale etmesi, VAR'ın kornere müdahale etmesi. Yakında her şeye müdahale edecek ama bu tip turnuvalarda işleyişin başlamasının, ben hep Hürriyet'e de yazdığımda şunu belirtmiştim. Dünyanın en iyi takımları ve dünyanın en iyi hakemleriyle uygulamaya başlayınca, 2018 Rusya Dünya Kupası'nda VAR'ın ilk defa hayatımıza girmiş gibi, herkes yaşasın hakim hatası bitti diye bir sevindirik olmuştu ama 8 senedir yaşananlar ortada. Daha da bir kaotik ortam oldu pek çok lig için. Bizde zaten iyice skandal oldu ne yazık ki. Doruk sen neler söylersin? 5 saniye, 8 saniye eski bir basketbolcu olarak.
0: Abi şeyi ben mesela ya bilmiyorum şimdi. Taçlar artık çok kritik. Dün Çekler de taçtan gol attılar.
1: Evet.
0: İngiltere Premier Lig şampiyonunda taçlar veriliyor. Ve hani duran topların bir parçası, çok da saygı duyuyorum. Çeşitli Amerikan sporlarından futbol sahasına gelen setler var ve çalışıyor da. İnsanlar bunun için özel hoca tutuyorlar, çalıştırıcılar tutuyorlar. Şimdi taçları 5 saniye diye sınırlıyorsunuz. Orada bir set var. Belki stoperin gelmesi lazım. Stoperin oraya 5 saniyede gelmesini beklemek zor ki bence orayı zaten biraz esnetecekler evet. İstemsizce. 3 dakikada şey su molası oluyor. Reklam olunca
1: gerçekten
0: arada,
1: reklam
0: olunca oluyor. Oyunun süresinde hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten. Oyunun süresi düşmüyor. 5 saniye yerine yani adam 11. saniyede oyundan çıkınca 1 dakika cezalandırıyorsun ama reklamdan kaybettiğin parayı cezalandırmıyorsun 3 dakikayla. Yani
1: bana, garipleşti.
0: O gün sana da söyledim. İnsan tabii ki bu oyun şeyler için bir yerde izleyiciler için milyonlarca insan Dünya Kupası'nı izliyor. Herkes çok keyifli. Herkes Bayern, Paris Saint-Germain, Fransa, Arjantin izlemek istiyor ama oradaki oyuncuların, hocaların tek bir gayesi var. Dünya şampiyonu olabilmek. Yani dünya şampiyonu olurken bunu illa çok hızlı, illa çok tempolu yapmalarına gerek yok. Bakınız Arteta, Arsenal'i bu sene.
1: Evet. Bir de gerçekten şöyle bir noktaya da geliyor. Hani Meksika maçında da gördük. Yani sahada top oynanıyor ama ortada yani heyecan anlamında ilk bir 20-25 dakika evet öyle ama sonra hani topun oyunda kalması çok yüksek ama kaydeder bir şey var mı dersen pek çıkmıyor bazı maçlar sadece Meksika maçında.
0: Ya böyle oluyor genel. Ama genelde yani evet. Birkaç gün daha da böyle sürebilir. Bir de 48 takım sayısı arttıkça kalite ister düşüyor yani bu bir gerçek.
1: Peki Meksika Güney Afrika'yı tamamlıyoruz, gece maçına gidiyoruz. Güney Kore Çekya'yı 2-1 yendi. Doruk senle başlayalım.
0: Abi ben biraz şaşırdım Çeklere yani bu kadar defansif, bu kadar pasif oynamalarını beklemiyordum. Yani daha önce geçen turnuvada bizim gruptalardı değil mi? Evet. Tabii bizim gruptalardı.
2: Ha biz grupta yandık
0: doğru. Ya yine Çekler zaten bir süredir bu son jenerasyonda aynı topu oynuyorlar. Yani yüksek, fizikli, taçlar, kornerler, duran toplar çok kıymetli onlar için. Buna hiçbir lafım yok ama Kore gibi üçlü savunmayı aslında savunma öncelikli yapan bir takım için Çeklerin bu kadar pasif kalmasına şaşırdım. Çünkü Çeklerin Kore'ye üstün gelebileceği en önemli nokta şuydu, o da fiziksellik. Yani sahada agresif bir birebir baskıyla Kore'ye karşı, yani turnuvanın en uzun takımlarından biri Çekler, çok ciddi anlamda üstün gelebilir. Ya da Kore'yi uzun vurmaya zorlayıp, işte bu geri Krejci, Hranac ve Schulerek'le olan stoper hattıyla topları kendi himayelerine geçirebilirlerdi. Bunu yapmadılar. Hal böyle olunca hem Kim Min-jae çok rahat oyun kurdu, hem iki dış stoper hücuma katıldı. O olsaydı 11 başlayabilirdi bence. Çünkü aslında Heung Min-son'un en iyi performans verdiği yer en uçta onun bir tık arkası. Kanginli'yi fena pasifize etmediler. Çok kaliteli bir oyuncu gerçekten. Kendi yaş grubunun en iyi oyuncularından biriydi zaten. Ama Hwangin acayip bir top oynamış. Yani Kanginli'yi ne kadar Suçek ve şeyle Soykay'la ne kadar kapattılarsa o kadar Hwangin o boşluklara sızdı. Sürekli 3. bölgeye koşular attı. Her iki yarım alanında müthiş kullandı. Zaten golün birini yani şuraya yaptığı koşuyla buluyor. Şuraya bir koşu atıyor. İkinci golde asisti buradan yapıyor. Tamamen işte solun derinleştiği, Lee'nin yine solun arkasında kaldığı yerlerde Kangini ile beraber bütün buralara girişleri o yaptı. Ya geriye düşmelerine rağmen hiç sorun çekmediler. Topu acayip domine ettiler. Yani Kore'nin olduğundan iyi gözükmesini sağlayan da Çekler'di bence. Kore kötüydü demiyorum ama Çekler gelmemiş gibilerdi. Bir açılış maçında daha agresif oynamasını beklersin.
1: Kesinlikle.
0: Ben Afrika'dan daha büyük hayal kırıklığı benim için.
1: Kim?
0: Yani, Çekler.
1: Tabii. Evet, kesinlikle. Bir de hani kadroya bakıyorsun. Hani Patrick Schick olsun, Sos olsun, Zeleni olsun, Çufal olsun. İyi bir kadro var. Bir de bu kadar kötü oynarken sürpriz bir golle de öne geçtin. Yani taçtan atılan bir golle öne geçtin resmen. Buna rağmen geri dönüp geldi ve Kore direktörünün Muyukbo'nun hamleleri biraz da maçı da getirdi. Hani Hyun Min Son çıktı, yerine Oh girdi. Onun golüyle de 2-1 kazandılar. Bu arada şunu da söylemek lazım belki de. Çok kısa süredir aslında Polonya'nın hocası da çalışıyor. Evet, belki çok sık değişiklik Çeklerin. Olmuyor ama Polonya diyorum, Çeklerin. Neticede 6 aylık bir teknik direktörlük süreci ama takımın ivmesini değiştirdiği, hep olumlu şeyler yazılıyordu ama bu kadroya, bu isimlere göre Can çok da beklenen bir oyun olmadı.
2: Evet, beklenenden kötü gözüktüler. Yani duran top dışında bir gol fırsatları neredeyse yok. Maçın sonunda böyle cümbür cemaat gittiklerinde birazcık belki pozisyon bulabildiler. Yani duran top dışı gol beklentisi Çeklerin 0.2. Duran top gol beklentisi 0.63. Çufal'in bir asistini bekliyordum. Fantezi kadroma da almıştım ama elle yapmasını bu asisti beklemiyordum. Hatta elle iki asist yapıyormuş adam. Yani bir tane daha tacı ciddi bir pozisyona dönüşüyor. Tabii Çeklerin Asya takımlarına karşı özellikle böyle bir boy avantajı var zaten. Çok uzun bir takımlar. İnanılmaz bir duran top takımı. Ben bunu başka yerlerde de belirttim. Playoff'larda iki maçta 4 gol attılar evet. Buraya gelirken. 3'ünü kornerlerden attılar. Yine elemelerde de %48 miydi? Öyle bir şeydi. O kadar bir kısmı duran toplardan geldi gollerinin. Ama duran top dışında hiçbir şey yapmazsanız da bu seviyede maç kazanmanız zor oluyor. Oh'un golü bence şu açıdan değerli. Yani tabii ki hem Beşiktaş için güzel bir haber. Hem de Oh Beşiktaş'a gelmeden önce Genk'te tam anlamıyla bu rolü oynuyordu. Tam bir nöbetçi golcüydü. Yani ilk 11'den başladığı maç sayısı 0'a yakındı ama yedekten girdiğinde de muhakkak gol katkısı veriyordu. O Genk günlerinde hatırlatan bir performans oldu Hongyu Oh için. Bunun dışında da şeyi görmemiştim bak. Hwang'ın golü
1: 25 pas evet.
0: Ben de altındakini çok beğendim.
2: Evet.
0: Kandilli, çünkü Eden Hazar 2018'de
2: tabii uçuyordu.
1: Şovdu ya. Şov yapıyordu.
0: Yani.
1: Müthişti.
0: Acayip top oynuyor.
1: Ya bu arada şunu görünce, Kangin ile ilgili metni görünce 5'ten fazla çalım atan ve 4'ten fazla faul alan ya Guardian'da ya BBC'de çok emin değilim. Hava şartları, uzun yolculuklar, iklimin bu kadar değişiklik olması artı rakımın değişmesi gibi sebeplerden dolayı özellikle teknik adamların çalım atan, çok iyi dripling yapan oyuncularının normal performansının biraz daha geriye düşmesi, bu yüzden de şut sayıların artmasına ilişkin bir analiz paylaşıldı. Yani ikisinden birinde %100. Ya BBC'de ya Telegraph, Guardian'da ikisinden birinde. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İklim, bu kadar seyahat, işte biz de çok ciddi bir trafiğe gireceğiz. 3 maçımızda abuk subuk yerlerde şey olarak, mesafe olarak. Bunu çok etkilediği işte sezon sonu olması itibariyle tabii ki. Bütün oyuncuların Ağustos-Eylül'den boyuna gelen bir trafiği var. Bu trafiğin de sezon sonunda işte sakatlık, bu kadar seyahat, özellikle de bireysel performansa çok etkilediği yönünde.
0: Yani mesela dünkü maçta rakım etkilidir muhtemelen Meksika maçında. Yani sonuçta hani oksijen azlığı patlayıcılığı etkiliyordur. Belki hani o şey buradan kaynaklı olabilir. Driplingçi oyuncuların geri gitmesini öngörmeleri ya da bir yerde şuta yönelmelerini öngörmeleri bu olabilir. Yani yolculuk her takıma bu kadar yansıyor mu? Hayır, mesela bugün Bosna oynayacak. Bosna acayip yol yapacak yani.
1: Evet.
0: Toronto'dan başlıyorlar. Seattle'a gidiyorlar. Aşağı iniyorlar. Los Angeles'ta bitiriyorlar. Yani İngilizler de mesela. İngilizler için tabii biraz daha zor olabilir. Daha fazla maç oynayan, Avrupa'da da Avrupa kupalarında da oynadığı için elbette de Boston'un Büyük Beşik'te oynayan için Demirović vesaire oyuncuları var ama orada bir sorun olabilir. Ama Kanginli'ye pek bu yani değmemiş.
1: Değmemiş gibi.
0: Kanginli zaten yani kendi yaş grubunun top oyuncusuydu. Ve onu hiç unutmuyorum. Valencia servis bıraktığında bugün bir habere şok olduk Can'la.
2: Of.
0: Leipzig gitmiş, Ole Werner'i görevden almış, evet. Yerine Demichelis'i getirmiş. Biz karşılıklı aa diye çığlık attık. Valla Kanginli'yi Valencia'ya bıraktığında aynı şoku yaşamıştım. Bedavaya Kanginli'yi saldılar, Mallorca aldı. Sonra Paris'e sattılar. Keşke bizden biri alsaydı. Çok yetenekli gerçekten kendi yaş grubunda ve şimdi büyüdü A takım seviyesinde.
2: Bu konuda evet. Hava sıcaklıkları konusunda Harry Kane'e sordular işte. Çok sıcakta onlar da idman yapıyor Amerika'da. Ya biz profesyonel sporcuyuz, bunların hepsine alışığız zaten gibi bir cevap verdi. Tabii ki detaylar böyle birazcık fark ediyordur ama hakikaten bu seviyedeki sporcuların, atletlerin o kadar etkilendiğini düşünmemek mi lazım acaba? Ben de çok önem veriyorum sıcaklık, nem falan. Ama adamlar
1: daha çok şey için bunlar. Yani sprinter oyuncular, kanat oyuncular için özellikle belirtmişler onu analizde ama birkaç bir doktorun görüşü falan da var.
0: Olabilir ya.
1: İlginç yani. Evet. İlginçti ama dediğin tabii yani bir de Dünya Kupası'nda hani derler ya artık bir aylık bir karnaval şov orada her türlü şeyi performansı sonuna kadar göstereceksin. Bir ara Şampiyonlar Ligi'nde mi paylaşılıyordu? Kazakistan deplasmanlarının mesafesi en uzak giden Real Madrid miydi?
2: Benfica
1: mıydı?
2: Yani batıdan yani en batıdan.
1: 2000 küsur kilometre miydi öyle bir şey?
2: Yani 9 saat mi sürüyordu? 10 saat mi sürüyordu?
0: Hatta Mbappe gitmek mi istememişti öyle haberler
2: çıkmıştı. Real Madrid
0: çıkmıştı.
2: Gitmedi galiba. Gitti. Yani gitti de bayağı
1: evet,
2: yani
1: gitti. Evet. Evet sevgili izleyiciler, Dünya Kupası'nın ilk gününü tamamladık. İkinci güne geçiyoruz. İkinci günde bugün saat 22'de Kanada ile Bosna Hersek oynayacak. Kadrolar da belli oldu. Jack ve gece 4'te de Amerika-Paraguay karşılaşması var. Şu anda Dünya Kupası'ndaki en küçük statta oynanacakmış bu karşılaşma. 45 bin kişilik bir stat. Toronto'daki stat.
2: Dün de boş yerler vardı. Çoktu ya evet. Çekya maçında. Çok yani işte bilet fiyatlarını 5000 dolar yaparsan.
1: Hem bilet fiyatı hem bir de bu transfer fiyatları da yani ülke içindeki transfer evet, fiyatları evet. Çok yüksekmiş. Almanlar mıydı? Doruk sen mi demiştin?
0: Yo, dün Can söyledi.
1: Can sen mi demiştin? 600 taraftarın şeyine bilet parasını karşılıyorlarmış aralarında.
2: Evet evet Kimmich'ler.
1: Böyle bir şey var. Yani hatta şey diyor kış olimpiyatlarında Vancouver'da otel fiyatları bile 350-400 dolarken şimdi en ucuz otel 1000 dolar seviyesine gelmiş.
0: Fırsatçılık.
1: Tabii fırsatçılık bir taraftan da. Evet Kanada. Kanada ile başlayalım.
2: Abi Kanada'da mesela ilk 11'de ya umarım doğru okuyorumdur. Luc Rolet de Fouge Rolet. Cem buradaysa doğrusunu fısıldasın.
1: Cem kulağıma translate bekliyoruz.
0: Yani gel söyle sonra çık stüdyodan.
2: Yani Fulham altyapısından çocuk 20 yaşında. Bu sezon sadece Dender'le bir sezonu var kariyerinde. Yani Kanada'da iyi oyuncular var tabii ki. İşte Oluwaseyi anlattık sezon boyunca Villarreal'de. Jonathan David, Kone, Eustachio, Buchanan falan. O kısımlar iyi ama zayıf parçalar da çok zayıf kalır mı diye düşünüyorum. Dzeko'yu bir yedek silah olarak kullanacak Sergei Barbares. Bu arada bu Barbares'i de ben dün öğrendim Bosna'nın hocası olduğunu.
0: Pokerciymiş.
2: Bir de ya Hamburg Leverkusen o Barbares. Öyle bir gözümden bir damla yaş aktı.
0: Yani 100 gole yakın golü varmış.
2: Bakalım merakla izleyeceğiz. Bence keyifli bir maç olacak. Bosna'dan biraz yana gönlüm. İşte Dzeko'nun mektubu falan da böyle.
1: Etkiledi biraz değil mi?
2: Evet ya çok çok acayip şeyler yaşanmış diyeyim. Ben çocuktum yani çok küçüktüm. Hatta aklım ermiyordu. Gittim sonra Sarajevo'ya. Gerçekten oradaki yaşananlardan, bu kadar yakın tarihte yaşananlardan etkilenmemek çok mümkün değil. Yine işte buradan. Benim biraz takık olduğum Batı'nın ne kadar 200'de olduğuna falan da gelebiliriz de gelmeyelim neyse.
0: Burada, abi yani tabii pardon yok ben pas attım sandım bak.
1: Şey hani Dzeko üzerinden gidip Dzeko ile ilgili hem Begovic'in hem işte 2007'den beri bu takım için olan herkesin herkes değişti diyor. Federasyonlar değişti, antrenörler değişti. Dzeko yıllardır bu takımın bir parçası. Ve takımın liderinin dışında sanki ülkenin hepsinin üzerinde böyle özel bir yeri olan, koltuğu olan bir profil olarak profesyonelliğiyle, çektikleri acılarla ve geldiği bu nokta itibariyle. İşte bugünkü mektubu gerçekten okumayanlar mutlaka pek çok platformda var görebilirsiniz. Çok dokunaklı bir mektup var Dzeko'dan. çocukluğundan itibaren, yaşadıklarıyla itibaren.
2: Abi şunu söyleyeyim, kusura bakmayın böldüm. Biz Euro 2008'e giderken Bosna Hersek'i mağlup etmiştik Ali Samiyan'da. O maçla garantilemiştik Euro 2008'e gitmeyi 2007 yılında. O maçta Bosna Hersek'in forveti edince
1: koydu. Evet, yani inanılmaz.
0: Şampiyon ya. sezonu. Wolfsburg'a 2007. Şampiyon oluyor tabii.
2: Yok ya. Tabii. 2007 çok eski değil mi? Daha sonra oldu.
1: 2007, 19 sene önce, 2007. 21 yaşında
0: Beşiktaş'ta
1: falan.
0: Beşiktaş'ta grupta var ya, 2007 işte Wolfsburg çekiyor Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde.
2: Hemen bakıyorum şimdi, söylüyorum. 2009'da olmuş.
0: Tamam işte.
2: Yani 2007 o kadar. Bir tık erken geldi. Yani
1: buraya gelmek hiç kolay olmadı. 40 yaşında olduğunuzda sırtınız acı içinde bağırabiliyor. Siz de ağrı kesicilere koşuyorsunuz. Ama bedenimin bu işi bırakma istediği zamanlarda hep kaçırdığım kutlamaları, ailemden uzak geçirdim o günleri ve kaçırdığım yaz tatillerini düşünüyorum. Diyor Edin Dzeko. Yani burayı özellikle okumak istedim. Bugünkü paylaşımı da böyle bir turnuva, böyle bir maç oynayacağız çok kıymetli.
0: Ya tabii bu uzun mektupta amacım bunu çekip almak değil ama hani oyuncuların çok para kazandıkları vesaire hep konuşulur. Hatta ilk Uluslar Ligi çıktığında işte Kevin De Bruyne başta olmak üzere oyuncular bu işte Rodri vesaire sakatlıkları artınca bu konudaki tepkilerini gösterdiğinde herkes paradan dem vururdu. Harika, çok para, milyonlar evet, kazanıyorsunuz. Evet. Evet, milyonlar kazanıyorsunuz ama işte Jacko'nun dediği gibi ailenize tatil, yani şanslıysanız 5 gün, 7 gün, 6 gün yapabiliyorsunuz. Tabii ki ben şey demiyorum, hayatta çok daha zor işler var. Kesinlikle süper kıyaslamıyorum. Amacım da bu mektupta bunu öne çıkarmak değil. Edin Dzeko, valla Didier Drogba gibi bir figür bence. Yani nasıl Drogba Afrika'da artık böyle farklı bir noktada, hani işin yer yer siyasetinde de ön plandaysa, Dzeko da ülke için öyle bir noktaya geldi. Zaten Bosna'da o dönemki şartlardan dolayı Bosna'da doğamayan ama şu an Bosna'yı seçen 15-16 tane oyuncu var. Farklı ülkelerde.
1: Evet, o güzel nokta, onu
0: yatırmaktı. Milli olma şansı varken.
1: Çünkü bir şekilde o soykırımdan kurtulup kaçıp ülkeyi terk edip ama tekrar kendi milli takıma dönmüş oyuncular çok.
2: Ya Bayraktarevic'in dedesi, amcası evet. Falan Srebrenica'da öldürülüyor.
0: Yani evet. İşte Amerika'ya gidiyorlar mesela.
1: Srebrenica'da aynen. Yani
0: hatta bir yer üzerinden, bir Avrupa ülkesi üzerinden biraz orada kalıp ve hani sonrasında bu oyuncular dönüp kendi vatanların için top koşturuyorlar. Bu da bence çok değerli. Hani daha başarılı olabilecek ya da daha iyi fırsatlara sahip yetiştikleri ülkelere dönmüyorlar. Bu da bence o birlikteliğin, adanmışlığın bir sembolü. Dzeko harika açıklamalar yapıyor. Yani İtalya ile eşleştiklerinde yine İtalyanların ilk hazırlık maçına onlarla gelen ülke olduğunu söylemesi ve yine İtalya'ya, Bosna'da iyi davranılması çağrısında bulunması da bence çok şık bir hareket.
1: Bizim yanımızda yani. Onlar vardı
0: yani,
1: diyor.
0: Yani evet. Nefis bir oyuncu zaten. Yani evet. 40 yaşında falan. Yani Dzeko keşke ligimizde kalsaydı, izlemeye devam etseydi. Bayağı da faydalı olurdu yani. Bence geçen sezonki Fenerbahçe'de çok faydası dokunacaktı. Bir de karakter olarak da böyle biri olması insanı gerçekten hayran bırakıyor.
1: %100. Kendisine. Bu arada UNICEF'in de Bosna Büyükelçisi.
0: İşte o, aynen işte.
1: Aynı nokta.
0: Drogbacılık biraz.
1: Drogba, evet aynen öyle.
2: UNICEF tabii bu arada hakkında işini yapsaydı da neyse.
0: Konuş.
1: Devam et.
2: Toplaşım abi.
1: 148 maç, 73 gol. İnanılmaz bir performans. Wolfsburg, Inter, Manchester City kariyeri. Yani gerçekten çok özel bir profesyonel. Dzeko'dan Bosna Hersek maçı, Bosna Hersek kadrosunda bugün yedeklerde yer alıyor.
0: Sakatlığı varmış abi çünkü biraz yani. O yüzden. Tabakovic'in de bir sakatlığı var. Onlar tam iyileşemediği için yani, öyle biliyorum.
2: Yazık ya, Tabakovic, Dzeko ikisinin de sakat olması çok şanssız ya. Tabakovic de Gladbach'ı kümede tuttu.
0: Ya şey yani, Demirovic de var. Ya. Evet. Fena değiller evet. Bak. Demirovic
1: bu arada şey tabii, hani buraya gelirken de o yani Bosna Hersek belki bütün bu kadroda bizim o 7 ülkenin skoruna bağlı kalan katılmamız gibi amil takımımızın. Evet. Galler'i son anda yeniyorsun. Dzeko'nun golü var. Sonra penaltılarla İtalya'yı yeniyorsun ve buraya geliyorsun. Herkesin hani gitti dediği bir ortamda geldiler.
0: Avusturya'yı ama yenseler direkt alıyorlar mesela. Evet. Değil mi? Avusturya'yı vardı
2: gruplarında. Son evet, maçta son kazanan maçta gidiyoruz galiba.
0: Aynen. Biz öne geçiyorlar orada diye hatırlıyorum.
1: Bayraktarevic önemli oyunculardan biri.
2: Ya bildiğim bir oyuncu değil benim.
0: Çok topla işi olmayan bir takım abi ya Bosna. Böyle %30'lar, %35'ler. Yüksek vuralım. Yani Çekler kadar çirkinleşmezler diye düşünüyorum ama yani orta sahadaki Tahirovic de mesela basketbol fizikli, Dalyan gibi bir çocuk yani. Çok uzun. Santraforlar öyle. Benfica'yı da oynuyor sağ bek. Sol bek Dzeko'dan sonra en takımın tecrübeli oyuncusu. Muharremovic Serie A'nın en ön çıkan stoperlerinden biri. 20-30'a transfer yapacak. Belki Juventus'ta döner. %50'si Juventus'ta. işte Can'la yer yer övdüğümüz St. Pauli'ye küme düşmesine rağmen çok iyi bir kalecileri var bu seviye için. Çok çok iyi bir penaltı kalecisi olduğunu düşünüyorum. Vasili. Yani şöyle olacak muhtemelen. Diğer tarafta bir idealist var. Yani Jesse Marsh, Ragnik okulundan çıkma bir idealist. Baskı, Gegen, topu kazanınca rakip kaleye kısa sürede gitmeye çalışacak. Boston ise sert duracak. Kanada'yı bence sindirmeye çalışacak ki yapabilirler. Can çok iyi bir yerden girdi. Yani Kanada'nın geri beşlisi hiç tat vermiyor. Yani Kone, Sassuolo'da iyi sezon geçirdi. Öztakyo bir önceki Dünya Kupası'nda aklımda kalan en net Kanadalı. Jonathan Davis korkunç bir sezon geçirdi Juventus'ta. Buchanan uçurtma bir kanat. Yani hani çok istikrarlı değil. Alfonso Davis zaten Aşil'den daha hala dönebilmiş değil. Bu maçta da galiba kadroda da yok. Yani geniş kadroya bakamadım ama sabah öyle gözüküyordu. Boston'un ciddi şansı olduğunu düşünüyorum. Yani kırabilirler Kanada'yı. Kanada tempoyu hep yukarı çekecektir. Belki oyun kurmaktan da vazgeçebilir Boston'a. Direkt uzun oynayabilir. Belki ikinci yarıda işte Tabakovic'ler, Cekolar girince de bu oyun daha kolay istedikleri şekle dönebilir.
1: Evet. Bu arada Erim gönderdi son dakika gelişmesi de Senegal taraftarlarıyla ilgili.
0: Gördüm ya, gördüm. Vize çıkarmış
1: Senegal taraftarları ya. 2006 Dünya Kupası'nda takımlarını tribünden destekleyemeyecek sevgili izleyiciler. Taraftarların vizeleri onaylanmadığı için ülkeye girişlerine izin verilmedi. Eğer durum değişmezse Senegal tribünleri Dünya Kupası süresince boş kalacak. Gerçekten inanılmaz şeyler oluyor yani. Çok. Neyse. Bu arada Alfonso Davies'in de benzer bir hikayesi var. İşte
0: kaçıyor değil mi?
1: Evet. Kaçıp Kanada'ya yerleşip çocukken evet. Sonra...
0: Nereden de hatırlamıyorum ama öyle bir durum vardı gerçekten.
1: Ben ona hemen
4: şimdi söyleyeceğim bu konuyu.
1: Liberyalı anne babası.
0: Liberya'dan. İlk çıktığında çok dönmüştü bu konu hatırlıyorum.
1: Evet, Liberyalı anne babanın çocuğu olarak Gana'daki bir mülteci kampında doğuyor. Sonra da 5 yaşındayken Kanada'ya geliyorlar.
0: Şeyler de öyle. Williams kardeşler de Gana'dan işte o dönem kaçıyor şimdi, galiba.
1: Bütün futbolcular için diyor ilham kaynağı şeklinde belirtmişler. Alfonso Davies için de onun da olmaması tabii çok büyük handikap.
0: Ya bir Kanadalı bulmak zor zaten.
2: Evet.
0: Yani çok kolay değil.
1: Zaten onunla ilgili şey var. %35'iymiş galiba nüfusun. %35'i göçmen. Yani çok ciddi bir oran.
0: Tabii canım.
2: İlginç o yüzden şey de Bosna Hersek yani savaştan dolayı göç vermek zorunda kalmış bir ülke. Kanada'da
0: politik olarak.
2: Yani Kanada'da bu göçleri alan bir ülke mesela Avustralya gibi falan. Böyle iki zıt ülkenin kapışması olacak bu anlamda.
1: Evet, Facundo Tello karşılaşmanın hakemi Arjantinli. Toronto Stadyumunda birazdan karşılaşma başlayacak ve biz bizi ilgilendiren Amerika-Paraguay maçına geçiş yapıyoruz. Can senle başlayalım. Amerika-Paraguay, Paraguay'ın şu istatistiğini vereyim. Bizim Hetafe gibi 0.78 gol ortalamasıyla Dünya Kupası'na gelen, gol kısırlığı çeken, o 2010'lardaki muazzam golcülerinin hiçbirinin yakınına ulaşamayan golcüsü olmayan bir Paraguay takımı.
4: Bir yandan öyle ama bu kadar az gol atıp bir yandan da 10 gol yediklerini söylemek lazım. Yani 18,
1: evet, 18 maçta 10 gol.
4: 10 gol yemişler. Yani sağlam bir takım, bir savunma takımı ve ileride de etkili ayakları, etkili silahları var. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi avantajını burada kullanmak isteyecek ve Paraguay'a göre hani biraz daha böyle üst seviye oyuncusu mevcut adet olarak ama onların da böyle belli açılardan, taktiksel açıdan falan nasıl çıkacağını çok kestiremiyoruz maça. Örneğin Desti kanat mı oynatacak, beşli mi oynayacak, üçlü mü oynayacak? Yani Timri mi oynuyor hala stoperde? Artık evet. 57 yaşına falan geldi.
1: 38 mi? 40 böyle bir şey galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
4: Yıldız oyuncuyu Pulisic yazdık. Uçarak başladı sezona. Sonra nasıl bitirdi? Tam bir şey bulmuştum da. Çok kötü bitirdi sezonu Pulisic. 7 ay falan gol atamadı neredeyse. Tillman'a burada dikkat çekmek lazım. O da Amerika'nın herhalde en yetenekli oyuncusu. Bakalım yani biz buradan beraberlik mi isteriz diye bir soruyla.
1: Grupta her zaman beraberlik en iyisidir. Ya. 3 puan almak. 8 takım 8 en iyi 3. takımdı değil mi? 8 miydi?
4: Evet, 12'nin 8'i.
1: 12'nin 8'i zaten en iyi 3. gidecek. Ona da bir galibiyet yetiyor herkese.
4: Buradan bir beraberlik bizi yani 3 puanda falan bile rahatlatır. Neyse ya. Yani zaten artık buradan
1: çıkmayın dövüyor
4: yani o hesabı yapmamak. O hesabı yapmamak lazım tabii ki futbol yani de.
1: Duruk Santa Cruz, Oscar Cardozo gibi isimler zamanında 2010'da daha doğrusu Paraguay'da o dönemin golcüleri. Şimdi bayağı gol sıkıntısı çeken ama savunması iyi bir takım. Amerika'da da Pochettino şu anda Milan dedikoduları da var Pochettino için. Ama nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
0: Ya ben Amerika'yı favori görüyorum o maçta. Onların kazanacağını normal şartlar altında düşünüyorum. Yani fena bir takım değiller gerçekten. Hem bu şu anki muhtemel 11'e bakınca 8 tane oyuncusu büyük beşlikte. Ya Team Rim evet 38 yaşında ama çok iyi ayaklara sahip. Bu tarz önde çok hızlı oyuncuları besleyebilecek bir stoper. Richards yine Gay'den sonra sallanmayan Crystal Palace savunmasında düzenli oynadı. Teknik hücuma katılabilen bir sağ stoperleri Freeman var. Dest'i biz burada anlatırken korkunç anılarla anıyoruz. PSV'de bambaşka bir oyuncu oldu. Robinson bu seneyi biraz sakatlıklarla geçirdi ama geçen sezon İngiltere Premier Lig'in en dikkat çeken sol beklerinden biriydi. Adams, McKennie, Tillman, Pulisic derken yani fena bir kadro değil. Deli gibi basıyorlar. Çok yüksek bir enerjiyle oynuyorlar. Yani sizi böyle rahatsız eden bir presleri var. Gruptaki en iyi santrafor rotasyonuna sahip olduklarını düşünüyorum. Yani Balogun savunma arkası koşucusu olan bir bitirici, Pepe yüksek bağlantıcı bir 9 numara. Orada bir dengeleri var. Tillman yine Can'ın söylediği gibi çok spektaküler goller atabiliyor. Pulisic Milan'da farklı bir sezon geçirdi ama mesela geldi Senegal'e ilk hazırlık maçı hemen gol attı. Amerika formasıyla daha kendini iyi hissediyor. Paraguay'da göründüğü kadar kolay bir takım değil. Yani hep %30'larda oynadılar. Topa sahip sadece Venezuela ve Peru'ya daha fazla topa sahip olmuşlar. Genelde topun arkasında kalıyorlar. Kötü başladılar elemelere. 7-8 maçta bir galibiyet alıp sonra 12-13 maçta bu seriyi yakaladılar ki aralarında Brezilya gibi, Arjantin gibi galibiyetler var burada. Tabii Enciso'nun bu maçta riske edilmemesi konuşuluyor. Bizim maça hazır olacak deniyor. Keşke bizim maçta da riske edilmese. Enciso
1: ama pek çok yerde olsun. Pek çok istedi de X faktör hep Enciso gösteriliyordu.
0: Zaten Gomez Enciso onları taşıyor. Yani tabii ki Almiron da Premier Lig eskisi çalımcı bir oyuncu. Alderete de iyi sezon geçirdi savunmada. Ama tabii Önat yani Sanabria bugün de konuştuk ya yani kötü bir bitirici diyemem. Ama çok da fark yaratmaz.
4: Sanabria kötü bir bitirici derim abi. Son 2 sezon 3 i̇şte, golü var.
0: Evet yani.
4: Yani ligde 3 gol atmış adam 2 sezon.
0: Ama düzenli de oynamıyor. Ya yani şey demeyeyim haklısın ya yani böyle hani bitik ne bileyim yani ya.
4: Savaşçı bilmiyorum. Ama bilmiyorum. Yani şimdi evet golü çağırmış olmuyor bilmiyorum. Sanabria'dan da. Yani
0: çift tane falan da atmıştı. Belli olmuyor abi. Çıkıyor bir maçta. Evet. Acayip turnuva tabii geçirebiliyor falan. Yani dilimizi ısıranın.
1: Yani Paraguay taraftarların da bu oyun şeklinden çok yani eski yıllara biraz dönüp çok rahatsız olduklarına dair çok görüşler paylaşmışlar. Taraftar köşeleri de var. Bu turnuvada da şu an grup zor diyorlar tabii bizi de görerek. Amerika ev sahibini görerek.
0: Abi 15 sene sonra yanılmıyorsam katılıyorlar.
1: Evet.
0: Yani bence oyun stilinden ziyade keyif almaları onların...
1: 9. kez Dünya Kupası'na katılıyorlar ama 16 yıl aradan sonra evet.
0: Çeyrek oynamışlar.
1: 2010 yılında.
0: Çeyrek mi? Yok. Son 16. Tabii çeyrek final oynadılar 2010'da.
1: Gustavo Alfaro zaten son bayağıdır uzun zamandır Kolombiya televizyonunda yorumculuk yapıyormuş sektör olarak.
0: Tekrar Ekvador'daydı ya geçen turnuvanın başında. 2022'de Ekvador'la...
1: 2022 gelene kadar bayağı uzun bir süre TV yorumculuğu yapıyormuş. Sonradan sahaya dönmüş tekrar.
0: Hollanda ile beraber kalmıştı Ekvador. Ama o zaman iki takım çıkabiliyordu. Şimdiki şey olsa mesela geçen turnuvada gruptan çıkacak. Senegal yenmişti Ekvador'u. 3-1 olması lazım. 4 puanla elendiler. Bir de Katar vardı grupta.
1: Tabii bizim için daha çok biraz... Evet hani Paraguay'ın savunmasını aşmak için uğraşacağız ama Amerika tabii ev sahibi olduğu için... Bir de Pochettino gibi teknik direktör var. Pochettino'nun Amerika serüvenini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz da onu konuşalım istiyorum. Ya, gidişindeki yarattığı etkin çok uzağında kaldı diyebilir miyiz?
0: Ya bir şey de olmadı ama daha yani. Daha kendisini çok test edecek bir durum yaşanmadı.
4: Gold Cup allanmadı sanırım. Yani bu sahne Pochettino'nun nasıl bir iş çıkaracağını belirleyecek olan bu sahne büyük ihtimalle bana ayrılır gibi de geliyor. Yani bu turnuvaydı Pochettino projesinin her şeyin finali. Yani evet. Bunun için geldi zaten adam. Kesin katılacağız ve hani eli yüzü düzgün bir takımla çıkalım diye. Ve bu turnuvada yapacakları belirleyecek. Ev sahipleri arada itilir. 2002'de çok fena itilmişti Güney Kore.
0: Kore'ye ne itmişlerdi? İspanya maçı.
1: Clement miydi ya?
0: Almanya mıydı diğer maç?
4: Bilmiyorum. İtalya.
0: Yok, İtalya.
1: İspanya, ama İspanya'ya da.
0: İspanya maçı fecaattı ya.
1: Galiba Clement.
0: Var yok bir şey yok.
1: Ya. Ben ismini delirmişti adam kenarda ya. Delirmişti yani.
4: Yani öyle bir ufak da bir belki ittirmeyle biraz ilerlerlerse Pochettino için. Yani başarısız olacağı senaryo grupta elenmek olur. O da çok mümkün gözükmüyor şu anda. Ama hoca büyük ihtimalle kulüp futboluna geri döner bu turnuva sonrasında. Artık bu proje bence nihayete erer.
0: Yani bir de Pochettino içinde bir hani nasıl diyeyim bir kaçış gibi oldu. Sonuçta hani Espanyol, Soton, Tottenham. Tottenham yani bence Tottenham gerçekten o seneki Tottenham acayip bir işti Pochettino için. Çünkü başkan stadı yapmak için biliyorsun evet, 0 evet. pound harcattı Tottenham'a o sene ve Tottenham'a gitti. Şampiyonlar Ligi finali oynadı.
1: Bir penaltı yenildi sadece.
0: Yani evet maçın başında

0: Doğru gibi.
1: Birinci dakikam, beşinci dakikam.
0: Ya Divock Origi futbolu bırakmış geçen. Üç senedir Milan'dan bir dakika oynamadan para kazanıyor.
2: Ben alakasız bir istatistikle bölmek istiyorum bu güzel sohbetinizi. Hollanda'nın 90 dakikada kaybettiği son Dünya Kupası maçı 2006'da.
3: 90 dakikada.
0: Hep uzatmalarda kaybediyorlar değil mi? Uzatma penaltı.
2: Çok utanır mısınız Hollanda gruptan çıkamaz diyenler? Belki de ben utanırım.
0: Ben gruptan çıkamaz demedim ama patlayan diyorum.
3: Ben dedim.
2: Bakalım göreceğiz.
0: Giremez
2: Hollanda
3: ben, evet ben gruptan yok.
0: Grupta sonuncu olması lazım çıkamayabilmesi için. Yani. Kime kaybediyor? Grupta kim vardı? Japonya, İsveç. Tunus mu vardı bir de? Öyle bir grup yani.
3: Oradan da çıkamazsın.
0: O kadar da değil hani. Değil mi? Çeyrek yapamaması büyük iş.
2: Çeyrek yap. Tamam çeyrek öncesi siz de Hollanda patlarcılarda çeyrek ben de. Böyle bir iddia oluşturdum.
0: Tabii ben son 16'yı bile olabilir yani.
2: Tamam, yani ben çeyreğe yapayım. Gider diyorum.
0: Yani grubu lider tamamlayamayacağını düşünüyorum. Yarın Japonlar Hollanda'yı yenecekler.
2: Hadi bakalım be gel.
3: Ben şeye
0: gitmem lazım. Olsun benim
2: tamam,
0: Japonlar.
2: Hayır, tamam bakalım göreceğiz.
0: Ya, sadece parmağını
3: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus. Yani İsveç'te Graham Potter var.
2: Ya Graham Potter vardı da.
3: Japonya zaten hepimizin şey.
0: Şapkayı gördünüz mü? Ozan Can şapkası.
3: Tunus da yani gerçekten Hollanda'nın.
2: Hollanda'da şey sanki ya Van Dijk, Van de Ven, Gakpo, De Jong. Allah Allah siz.
0: Hollanda iyi durumda değil.
3: Erim Deleli buldu Hollanda'nın yeni takımını.
0: Yeni takımı mı? Nasıl?
3: Yani özür dilerim Hollanda'nın diyorum. Pochettino'nun yeni takımını.
2: Tottenham mı?
3: Tabii.
2: De Zerbi gelmiş adam beğenmiş. Yani.
0: Tottenham'ın ne kadar kötü yönetildiğini şöyle söyleyeyim. Vuskovic satıyorlarmış ya. Yani 35 milyon Vuskovic satıyorsun. Düşünsene. 10 seneni kapatacağını. Neyse en kötüsü Leipzig'miş bugün öğrendik. Ha, o Leverner'i kovan Leipzig.
3: Evet. Peki maç programı Kanada, Bosna Hersek, Amerika, Paraguay. Yarın da 22'de
0: toplanıp izlenir.
3: Katar, İsviçre. Brezilya, Fas var. Bu arada Fas bayağı dün de biraz değinmiştik.
2: Fas patladı abi.
3: Çok ciddi sakatlıklar yüzünden dezavantajlı duruma geçti. Haiti, İskoçya maçı var ve 14 Haziran Pazar sabahı 7'de de Avustralya, Türkiye var. Son gelişmeleri takip ediyor musunuzdur diye tahmin ediyorum.
0: Haiti'nin formaları da galiba.
2: Haiti'nin forması da yasaklanmış. Polonya bayrağı taşıyormuş galiba. Bir bağımsızlık savaşında bir destek olmuş Polonyalılar. Yani işte neyse artık bir şey demeyeyim bu konuda yine. Katar-İsviçre maçı bir plan program yapacaksanız o maçı bence kaçırmakta bir sorun yok. Çok tek taraflı. Yani biraz Meksika-Güney Afrika da daha tek taraflı geçebileceğini düşünüyorum. Ciddi güç farkı var. Bakalım Lopetegui Hoca bir sürpriz hazırlar mı ama çok zor. Onun dışında Brezilya-Fas çok iyi maç ne olursa olsun. Haiti-İskoçya tam bir Dünya Kupası maçı. Zaten sonra da 24 yıl. Vay be.
0: Bence bütün maçları izleyin. Plan yapmayın ya. Tabii bir Cuma'da yani Katar İsviçre'yi izlersin.
3: Ama 22 seansı daha güzel bir maç olsa güzel, iyi olurmuş yani.
2: Kanada'nın ilk 11'inde ki kaleci dışındaki oyuncularda sadece bir 30 yaş üstü oyuncu var.
0: İşte hocam şey yapacak.
2: Bas. Basın.
0: Deliler gibi bastırıyor.
3: Ya bizde de o sıkıntı durmadan var Avustralya tarafında. Yani bu kez direkt yani bir sezondur rahat hazırlanma süreci olduğu için 25 yaş altı 12 tane oyuncuyu hazırlamış Tony Popovic.
0: Bence biz Avustralya'ya önde baskıyla beklere ve dış stoperlere basıp Avustralya'yı boğacağız
3: yani gibi. Genel ve iyi harman yaklaşımı var. Bir de hani genel olarak bayağı iyi fizik mücadeleleri üst düzey.
0: Ama yani savunmayı da çok iyi yapabilen bir takım değil Avustralya. Hücumu da çok iyi yapabilen bir takım değil. Böyle mesela yani Paraguay kadar sert de değiller. Beşli savunuyorlar ama yani dün de söyledim ben Kerem Aktürkoğlu'nun etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü aynen yani o üçlü savunma geriye adam kaçırmayan bir üçlü savunma değil. Yani düzen Kerem de biliyorsun yani bir oraya bir oraya koşuyor. Onun koştuğu yerlere girecek kenar oyuncuları, merkez oyuncuları işte Orkunlar, Hakanlar olabilir.
2: Böyle mi çıkarız? Kenan yok. Nasıl çıkarız? Can mı diyorsun sen?
0: Yani ben tabii bilmiyorum yani. Ben Can Arda, Orkun, Hakan. Yani ha, bu bir Dünya Kupası maçı. Ben İsmail'i bekliyorum yani.
2: Orkun yedek o zaman mı?
0: Yok işte Barış Alper yerine
2: Barış
0: Arda.
2: Barış Alper yedek Arda sağ açık.
0: Aynen.
2: Bilmiyorum ki.
0: Ya bilmiyorum belki de Barış Alper'le çıkar. Yani tabii Can Uzun benim belki de biraz hani subjektif şeyim olur. İyi de bir dönem geçirdi. Can gole çok yakın bir oyuncu ya. Yani çok yakın bir oyuncu gerçekten. Skora en yakın oyuncularımızdan biri Can. Ya Barış'tan daha yakın skora.
2: Olabilir. Ama Arda'yı merkezde yani kullandı ya çoğunlukla.
0: E tabii.
2: Onu oradan çekmez de hani Kenan yerine Can, Orkun yerine İsmail mi olur?
0: Yani çekmezse böyle de çıkabilir tabii.
2: Evet.
0: Yani Kenan yerine Can gibi evet. Hı-hı. O zaman böyle çıkabilir. Ya Orkun'a da ihtiyaç var çünkü bu maçta ya.
2: Evet.
0: Yani
2: evet.
0: Orkun'un maçı bu.
3: Evet.
0: Artı bir ekstra teknik kalite lazım. Böyle topsuz karşılayacak rakiplere karşı.
3: 2022'deki kadrolarından 9 oyuncu geliyor Avustralya'nın. Yeni olarak da 12 eklenen oyuncu var Avustralya kadrosunda.
2: Yani çok daha üstünüz. Büyük talihsizlikler, futbol şanssızlıkları yaşamazsak yenilmeyeceğimiz bir maç olur.
3: Evet.
2: Umarım da.
3: Grupta herhangi bir maçtan ben mağlubiyet beklemiyorum şimdi.
2: Olabilir. Amerika maçı yani. Falan olabilir ya. Çok dünyanın sonunda değil yani.
3: Tabii tabii.
2: İlk ikide kaldığın sürece öyle bir mağlubiyet. Ama mağlubiyetle başlamamak. Mümkünse galibiyetle başlamak. İlk golü atarak başlamak. Brezilya'ya atmıştık yani. Nedir?
3: Ya
2: sen neredeydin o Hasan Şaş golünde?
3: Biz o tarihte öğleden sonra bizim çalıştığımız iş yerinin plazanın konferans salonunda bütün plaza iniyordu.
2: Hmm.
3: Aşağıya orada izliyorduk bütün maçları.
2: Ben de 5. sınıftaydım. Televizyondan yani. Böyle açılmıştı köşede.
3: Hele o son maçlara kadar bayağı keyifli süreçti. Şimdi farklı farklı lokasyonlarda bir de hani stat dışında da ayrı meydanlarda, salonlarda özel izlemeler oluyor ya, onlar da çok keyifli olmaya başladı. Hmm. Özel bir tribün haline geliyor gerçekten. Pazar sabah ülkede bir hayat duracak herhalde sabah 7'de. Daha doğrusu hayat o saatlerde hayat başlayacak. Bayağı bir gümbürtü kopacak pazar sabahı.
0: Ben şeylere baktım abi de yani mesela İran Kun da en önemli oyuncuları hiç şeyde 11'lerde yer vermemiş.
3: Evet. Muhtemelen de
0: ya Volpato var. Volpato Avustralya vatandaşlığına geçmiş. Kupayı duyunca hayırlı diye düşünüyorum.
2: Olsun. Hayırlı olsun.
0: Yani kontrada sıkıntı çıkarabilecek oyuncuları var. Hani var, şey evet. Değil tabii ki. İran Kun da çok hızlı bir oyuncu bir kere. Ona alan verdiğimiz anda o işte yatıracak, kaldıracak, kaleye gidecek, uzaktan şutu atabiliyor. Volpato teknik bir oyuncu.
3: O
0: sol bekleri iyi.
3: Jordan Boss muydu?
0: Aynen. Boss işte Boss. Sol bekleri.
3: Bayağı hızlı ve iyi adam geçen bir oyuncu.
0: 2000 Tim Kayıl'in attığı turnuva 2014 müydü ya?
2: Evet.
0: Ben orada Matthew Vlecky'yi çok beğenmiştim. O zaman Hertha Berlin'de oynuyordu galiba.
2: Aynen.
0: Hala oynuyor biliyor musun Matthew Vlecky? Şu an mesela önümdeki sayfanın şeyinde ilk 11 oynayacak gibi gözüküyor. Yani umarız Matthew Vlecky
2: oynayacak. Ingolstadt'ı var mı Matthew Vlecky?
0: Olabilir.
2: Ben Ingolstadt'ı anlatmıştım.
0: Çok severdim ben böyle. Ekstrası olmayan ama aynen. Yetenekli bir oyuncu. Çok hızlı. Hızlıydı aynen. Bir de ne olursa olsun Matthew Ryan var yani. Kalede tecrübeli bir oyuncu var.
3: Hani son 4 maç 5 gol atmış Norwich'te bu sezon. Geldiği gün
0: Ture bende
3: geldiği
0: yok yalan olmasın.
3: Şey ama geldiği ilk maçta hat-trick falan yapmış. Sonra son ligin sonuna doğru da bayağı iyi performansı var ama tabii top oraya ne kadar gelecek Avustralya'dan?
2: Oynayacağız
3: oraya.
2: Abi oynayacağız.
3: Evet.
0: Yani yeniriz diye düşünüyorum. Kazanırız. Sakin sakin oynayarak.
3: Yani programı kapatmaya yakın sorunca Can'a skorları daha iyi biliyor. Evet, bir istişareye yatıp.
2: Bosna Hersek 2-1 kazanır.
3: Bosna Hersek, Kanada 1, Bosna Hersek
2: evet,
3: 2 diyor.
2: Ve
3: yukarıda Ahmet Mandalı'ya bayağı takıldık biz. Mümkün değil Bosna kazanması diye ama programdan sonra sizin yorumlardan sonra benim de fikrim değişmeye başladı. Kanada'yı çok böyle şey yaptınız, daha geri plana attınız.
0: Ahmet neyi öne sürdü? Karadağ kazanırdı. Bosna kazanamaz derken.
3: Ceko var tabii ki diyor.
2: Hayır, Ahmet Bosna kazanır.
0: Ha kazanır diyor.
3: Bosna kazanır diyor. Ha,
0: kazanamaz dedi.
3: Yok, yok. Bosna kazanır diyor.
2: 1-1 ABD Paraguay 1-1.
3: ABD Paraguay 1-1. Duruk keskin.
0: Ben de Kanada Bosna 1-1. Amerika Paraguay 1-0 Amerika diyorum.
3: Ben de ne yazık ki Kanada 2-1 kazanacak diyorum. Amerika Paraguay'da 1-0 Amerika diyorum.
0: Vallahi Kanada kazanırsa şaşırırım. Çok beraberlik maçı gibi o maç.
3: Evet.
0: Jonathan Davis hat-trick yapıyormuş.
2: Erim Dereli 2002'de crash'teymiş Brezilya maçında. Ahmet Mandal'ın da ilk adımlarını ailesi gururla izliyormuş. Çocuğumuz yürüyor falan diye.
0: Belki tekmeliyordur daha sonra.
2: Ha, aynen evet olabilir.
3: İlhan Mansız'ın altın golü gibi bir hayatı olsun inşallah falan diyorlar.
2: İnşallah. Hani çeyrek takarken ailesine İlhan Mansız'ın golü gibi.
3: Evet arkadaşlar ağzına sağlık.
0: Sağ ol abi.
3: Bu hafta bugün de programın sonuna doğru geldik. Sevgili izleyiciler. Esport'ta Kupa'da bugün programımız hem Esport Plus'ta hem YouTube kanalımızda her zaman izleyebilirsiniz. 2 gün kaldı. Çok heyecanlıyız. Şu maçlar çabuk geçse de milli takımımızın maçına ulaşsak diye bekliyoruz. Bu akşam Kanada-Bosna Hersek maçı bence güzel geçmeye aday maçlardan biri ama gece 4'teki maçı kaçırmamakta fayda var. En azından iki rakibimizi de izlemiş olacağız. Sizlere güzel, keyifli bir Dünya Kupası gecesi, akşamı diliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
1: Reklam.
6: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Reklam.
7: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
8: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
9: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
7: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
9: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
7: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
9: Şimdi tekrar kontrol edin.
7: Yine 399 lira oldu.
9: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
7: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
10: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
9: Cezada indirim olur mu acaba ya?
10: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Radyo Spor. Reklam.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Birazdan başlayacak Kanada Boston Ersek mücadelesi bizde şu anda kadro olarak görüyoruz. İki takıma da başarılar tabii gönül istiyor. Boston Ersek'in kazanması ama ev sahibi Kanada şu anda her yer kırmızı beyaz. Müthiş bir ambiyans oluşturmuşlar. Vedat abi ne bekliyorsun bu maçtan? Ben korner dedim, işin içinden çıktım. Bol korner olur dedim, yani öyle bir düşüncem var. Bakalım maç sonunda olacak mı, ama gollere falan hiç gitmedim. Kanada'nın kazanma ihtimali yüksek olabilir ev sahibi. Ama korner olma ihtimali de yüksek. Var mı burada bir güzel bir tahminin, düşüncen?
1: Elbette ben ilk 10 dakikada bir korner olur dedim. Zaten söylemiştim ya, daha önce de sormuştum.
0: O da ilginç bir bahis bu arada.
1: Şu yüzden böyle bir şey söyledim. Kanada'nın biraz baskılı başlamasını bekliyorum. Ve ilk 10 dakika içerisinde bir korner çıkabileceğini düşünüyorum Caner. Hemen şöyle
0: orada ev sahibi şey miydi abi?
1: Oranlara da bakalım istersen.
0: Tamam.
1: Olur. Ne dersin?
0: Olur. Oranına bakalım. Yani herhalde 1.50-1.60 seviyesindedir ama ben öyle bir şey görememiştim.
1: Ben seni biraz duymakta zorlanıyorum da.
0: Gerçekten mi? Sebep?
1: Şimdi.
0: Ben bayağı
1: yok, senden kaynaklı değil. Benden kaynaklı bir şey varmış da burada onu çözdüm bu arada.
0: Anladım abi.
1: Evet.
0: Maç... Evet efendim? Abi. Sen bak abi.
1: Tamam. Şöyle birkaç tane orada tercihim vardı da. O yüzden. Bu arada Caner, şeyi gördün mü? Dünya Kupası için...

0: dedim.
1: O da güzelmiş.
0: Biri geldi. 40. saniye.
1: Evet. Hemen şöyle şeye de bakalım. Onun dışında ne olabilir ona bakıyorum. Kafa vuruşuyla gol atılır dedim.
0: Dedim mi onu?
1: Evet.
0: O bayağı güzeldi. 2.90
1: mıydı? 2.90 oranı var. Evet. Bir evet. taraftan da açtım onlara bakıyorum. Ve her iki yarıda da iki takım da en az iki korner kullanır dedim.
0: O da güzelmiş.
1: Yani ben bugün güzel bahisler aldım evet Caner.
0: Bu arada bir korner daha mı geliyor? Hayır. Dün ben bir mücadele...
1: Yaz şöyle çok özür dilerim. Bir ekleyeyim de sonunu. Kanada Bosna Hersek geldi. Amerika Paraguay maçında da Amerika galibiyeti var onun yanında.
0: Anladım.
1: Yani ikili bir kupon o.
0: Anladım. İkili kupon ama güzel bahislermiş. Ben dün hangi maçta? İlk maç Meksika maçında iki yarıda da sarı kart olur. İki sarı kart olur. Öyle bir bahis aldım. Geldi.
1: Evet, evet güzeldi.
0: Geceki maça yani gece oynanan Güney Kore Çekya maçına da 9-11 aralığında korner aldım 2.90'dan. O da geldi abi. Yani şu anda full gidiyorum. Bugün de korner oynamaya çalıştım. Daha doğrusu oynadım yani bakalım neler olacak. Şeyi soracağım sana. Genel olarak hani bu iki maç beklentileri çok karşılamadı ama böyle turnuvanın ilerleyen haftalarında biraz daha şey olur mu diyorsun? Bu arada Bosna Hersek kaçırdı. Oo çok net pozisyon.
1: Oradan da bir korner çıksaydı iyiydi.
0: Vallahi çok da net pozisyondu. Golü bulsa değil mi? Başka bir yere gidebilirdi
1: tabii
0: maç.
1: Tabii çok başka bir maç olurdu ama offside varmış.
0: Offside'miş.
1: Evet pozisyon offside.
0: Ama yok abi ya. Arkadaki oyuncuya gidiyor ya. O yüzden
1: gerçi evet doğru yani arkadaki oyuncuya gidiyor.
0: Bakar mısın ya?
1: Yalnız vuruşun kornere gitmemesi de imkansız gibiymiş abi, değil mi? Önünde 4 oyuncu birden
0: evet
1: var.
0: Evet ya çok yukarıdan vurmuş ama. Az önce bir tane daha önce benim dile getirdiğim burada zaman zaman bazı dinleyicilerimizin muhalif olduğu bir paylaşım gördüm abi.
1: Nedir?
0: FIFA'nın yaptığı çifte standarttan Avrupa takımlarının bütün maçları 21'di. Ama bizim maç sabah 7'de yani. Bu da ilginç bir şey. Yani ben bunu dile getirmiştim ama ya işte efendim tesadüfen olabilir yok işte denk gelmiştir falan. Hani biz sabah 5'te oynarken örneğin Almanya'nın bütün maçları saat 21'de 22'de.
1: Şimdi şöyle Caner orada iki ihtimal var onu söyleyelim. Şimdi bu çok oradaki muhabir arkadaşlarımızla konuşuyoruz da şu anda evet. inanılmaz bir sıcaktan bahsediliyor. Ve bundan kaynaklı hani bizim maçlarımızın sabah olması burada sabah tabii orada biliyorsun akşam.
0: Evet evet.
1: O açıdan avantaj olduğunu söylüyorlar. Erken saatte oynamanın bir avantaj getirdiğini söylüyorlar bize. Daha böyle sağlıklı bir saatte oynadığımızı söylüyorlar. Ama senin de söylediğin gibi ya tabii takip edilme vesaire bu açıdan ciddi bir ya şey.
0: Çok zor. Hakikaten. Şimdi pazar sabah 5'te mesela kalkacağım.
1: Yok pazar sabah 7'de.
0: 7'de ama işte 5'te kalkacağım. Örnek veriyorum. Ben zaten 12'de yayın bitiriyorum. Eve gideceğim.
1: Sen tabii,
0: bir...
1: Ben uyumayacağım için senin için ne olur bilmiyorum da. İşte cumartesi ben, gece buradan çıkacağız ya 12'de.
0: Evet. Ben ertesi günde çalışıyorum ya mesela öyle
1: yok,
0: düşün.
1: Yok tabii seni anlıyorum. Evet. Ben buradan eve gitmem zaten 2'yi buluyor. 2.30'da voleybol maçı var milli takımın. Saat 5'e kadar o sürer. 5'ten sonra da 7'ye kadar beklerim zaten.
0: İşte mesela 9'da maç bitireceğim. Geleceğim buraya 12'de yayına gireceğim. Akşam bir daha yayına gireceğim falan gibi. Yani şeyi söylüyorum yani bizim için de zor. Ama maalesef böyle bir şey yapmışlar artık çok da. İtiraz etsek de yapacak bir şey yok.
1: Yani Caner şunu hep konuşuyoruz ya. Bu tür coğrafyalarda bu Dünya Kupası'nı yaparken biraz daha galiba şey olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Yani bunları da hesaba katmak lazım.
0: Evet,
1: onu söylemeye
0: evet,
1: çalışıyorum.
0: Ben de sana katılıyorum.
1: Bu arada pazar sabahı da Radyo Spor'da yayın var. Saat 9'dan itibaren maçın hemen ardından biter bitmez başlıyor. Normalde 10'da başlıyor biliyorsun pazar günü Radyo Spor'da yayın ama
0: evet.
1: O gün 9'da başlayacağız.
0: O gün kim başlıyor ben bilmediğim için.
1: Galiba Burak olacak burada. Burak yayında.
0: 9'da mı olacak?
1: Evet tamam. Ama hemen hemen hepimiz yayına bağlanırız. Yani ben bağlanırım. Sevgili şey bağlanabilir. Ercan Taner bağlanabilir. Yani gün içindeki yayındakilerin birçoğu yayına bağlanır diye düşünüyorum. Düşüncelerini aktarmak
0: evet,
1: için.
0: Bakalım.
1: İnşallah kazanırız yani onun üzerine i̇nşallah. Konuşuyorum.
0: Evet inşallah kazanırız. Kazanırız diye de düşünüyorum ya. Ya bu maçı da biraz konuşmak lazım. Bilmiyorum ne dersin ama.
1: Bence Avustralya karşısında kazanırız.
0: Yani Avustralya evet belki çok mücadeleci bir takım ama teknik kapasitesi anlamında bizi çok zorlayacaklarını düşünmüyorum. Bu arada pozisyondan bir korner çıkar mı diyecektim ama yok. 5. dakika ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Nasıl başladı sence maç?

0: Yani
1: ya beklediğim gibi başladı ama ben Bosna Hersek'in bu kadar etkili başlayacağını beklemiyordum açıkçası. Bir 10-15 dakika Kanada baskı yapar diyordum. Ama Bosna Hersek ona izin vermedi dikkat edersen.
0: Evet, önde
1: yani
0: basıyorlar.
1: Çabucak o şeyi kırdılar hemen o baskıyı.
0: Bir de bayağı önde basıyorlar.
1: Yani şöyle bak, şimdi şu dakika itibariyle gördüğümü söyleyeyim mi? Bosna bu maçı daha iyi oynayacakmış gibi geliyor bana.
0: Bosna Hersekli taraftarları da gördün mü? Kanadalı taraftarların içinde çok böyle küçük bir grup. Belki en fazla 1000 kişi falan var.
1: Tabii futbolu sahadaki 11 oynadığı için çok problem değil.
0: Hayır, şey güzel, görüntü güzel. Hemen kale arkasında.
1: Güzel,
0: yani
1: güzel,
0: iç içe izliyorlar. O da güzel. O
1: güzel,
0: anlamda
1: o konuda haklısın tabii ki.
0: Yoksa çok da önemli değil de şey, taraftar sayısı. Ama iç içe izliyorlar. Şey, ne diyorsun abi? Çok eleştiriliyor FIFA'nın, özellikle yani Amerika'nın işte bazı takımlara vize vermesi. Biliyorsun bir hakem çıkardılar vesaire. Çok eleştirildi. Bugün gördüm görsel medyada. Televizyonlarda bayağı ağır eleştiriler vardı yani. Bu çifte standarttan falan kaynaklı. Ne diyorsun? Hani sen de eleştiriyor musun?
1: Şüphesiz zaten burada...
0: Yani bu bir spor organizasyonu ya, o yüzden diyorum abi yani.
1: Ya burada ben aslında hani Amerika'nın tutumundan çok FIFA'nın tutumunu eleştiriyorum.
0: Değil mi? Evet. FIFA
1: yani
0: çok sessiz.
1: Onların aslında burada şimdi mesela bir hakem var ve biliyorsun hakem giremedi bu ülkeye. Ve Dünya Kupası'nda maç yönetemiyor. Şimdi burada hakemine sahip çıkacak olan kim?
0: FIFA.
1: FIFA. FIFA gidecek, gerekli görüşmeleri yapacak ve o hakemi alacak da oraya. Ama
0: bizi ilgilendirmez dedi.
1: İşte ama işte öyle olmamalı. Yani eğer öyleyse birçok konuda da o zaman söz sahibi olamaz.
0: Yani.
1: Ya çok acımasızca da eleştiriler geldi senin dediğin gibi. Bir soru var mesela, hiç utanmıyor musunuz diye, hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Infantino'ya. Ya Infantino da ne dedi, şey dedi. Ya biz dünyanın en güçlüsü değiliz falan gibi bir cümle kurdu. Ya tamam da futbolda İyiydi. Futbolda en tepedeki insansınız, en güçlüsüsünüz aslında. Eğer bir futbol organizasyonu düzenleniyorsa ki en güçlüsü olan sizsiniz. Ve ama bunların hepsi ders olacaktır.
0: Olmaz,
1: ben inanıyorum.
0: Abi, olmaz.
1: Yok, olur olur. Şöyle olmaz. Bak şimdi FIFA'nın biliyorsun her yıl düzenlenen şeyleri var, seminerleri var ya da işte toplantıları var. O toplantılarda mutlaka bu ülkeler problem çıkaracaktır. Ya yani bunlar konuşulacaktır orada.
0: Ya konuşulacaktır da kendileri çalıp kendileri oynuyor ya. Yani dünyanın herhangi bir yerinde spor mücadelelerinde, yani bireysel ya da takım sporlarından savaş bile olsa geliyor ülkeler. Ya sporun dışında bırakın artık bu tarz şeyleri ya. Ya ben ona aslında zoruma gidiyor. Yoksa FIFA'da zaten çok iyi bir organizasyon değilse gözleri sadece para kazanmaya odaklı bir kuruluştan bahsediyoruz. Sevgili Selim yazmış, mesajını okuyayım. Caner abi, Vedat abi yayınlar. Bizim ülkede toksik havadan dolayı hakemlerimiz fazla değersizleştiriyorsunuz diyor. Örneğin dün Meksika maçındaki hakemin performansı rezaletti. Bariz gol şansından verdiği kırmızı kart skandaldı demiş. Ayrıca esas kırmızıyı vermesi gereken yumruğu da görmedi. VAR müdahale etti. Hakemlerimiz dil bilmiyor diyoruz ama Brezilyalı hakemin VAR kararı açıklanırken stada verilen İngilizcesini dinlediniz mi? Evet, rezaletti. Ne dediğini, ne konuştuğu belli değil. Bu arada katılıyorum, yani biz de evde eşimle beraber dinledik. Hakikaten çok kötüydü İngilizcesi. Hani Halil Umut Meler bu hakemlerden 10 gömlek daha iyi maç yönetirdi ve konuşurdu diyor. Böyle bir eleştirisi var dünkü maç üzerinde.
1: Şimdi tabii bu karşılaşmaların yapılacağını zaten önceden de söylemiştik. Yani bunlar mutlaka olacak. Burada tabii şunu söyleyelim. Şimdi hakemin verdiği karara bir de VAR'ın hataları eklenirse çok büyük sıkıntılar doğuyor. Ama bu dünkü maçta gördük ki hakemin verdiği kararlara VAR bir şekilde düzeltmeyi de başardı. Ben bunu öyle söylüyorum en azından. Yani
0: ya da vermedi.
1: Ya da vermediği. Bence en güzeli öyle değerlendirmek. Bizdeki problem o. Bizde problem işte o düzeltilmemesi o kararların. Anlatabiliyor muyum? Ya da çağırması gereken yerde VAR'ın çağırmaması. Ya da çağırdığında çok lüzumsuz bir şey için çağırıyor olması. Hani diyor ya, kesin kanıt varsa çağır. İşte o kesin kanıtı bulmadan da çağrıldığı için. Bizim ülkede biraz problem oradan doğuyor. Yoksa orta sahada, saha içi hakemliğinde çok büyük bir problem yok.
0: Bu arada kırmızı mı bekliyordu Bosna'da oyuncu?
1: Anlayamadım.
0: Kolasinac herhalde değil mi? Kırmızı isteyen. Yani şu anda itiraz ediyor ama ben anlamadım. Bir bakalım abi, kırmızı falan olabilir mi?
1: Yok sanmıyorum ya. Yani hiç yani
0: bariz gol var. Şansı yok. Şurada bir daha bakalım. Gayet henüz orta sahada. Yok be abi. Ya burada bu da kırmızı ya, bu kart falan olmaz yani. Bu niye itiraz kart etti anlamadım ya.
1: Sarıyı verdi mi hakem?
0: Sarıyı verdi. Sarıyı verdi ama hala Bosnalı oyuncular itiraz ediyor. Yani herhalde kırmızı beklediler. Bilemedim.
1: Ama dün biliyorsun şeyin kırmızısında da top biraz çarpraza giderken hakem hiç tereddütsüz çıkardı ya.
0: Son kırmızıyı mı?
1: Son kırmızı kart. Evet. Orada da top biraz çarprazdaydı. Yani hani
0: o hakem genel olarak kötüydü ya. O bence dün biraz hani ev sahibine de veriyorum dedi herhalde. Daha önce de izlemiştim o hakemi ya bir yerde yine. Çok beğendiğim bir hakem değil. Yani çok maçını izlemedim ama sanırım yine kendi kıtasındaki bir maçını izlemiştim. Yine üst düzey bir maç yönetmişti. Bolca kart gösterdiği bir maç yönetmişti. İyi yayınlar Caner Bey, Vedat Bey. Yarın gece 01'de Brezilya maçı var. O bitince 3'te New York San Antonio maçı var. Onu bitirip milli takım maçı 07'de uykusuz gece bizi bekliyor. Yarın uyku kaçıracak. Neyse bir kahve markası vermiş. Antalya'dan sevgili Serkan Bey yazmış. Bu arada yarın milli takımımız, yarın gece milli takımımızın da maçı var değil mi?
1: Tabii yarın gece işte, yani bu gece de var bu arada.
0: Şey voleybol milli takımımızın maçı.
1: Bu gece de, evet, voleybol gece de var. 2.30'da yarın da var. Voleybolun ardından işte 7'de şey var. Milli maç var. A milli takımımızın Avustralya maçı var. Böyle güzel yoğun. Radyo Spor'dan da canlı yayınlanacak bu arada voleybol maçları. Onu hatırlatayım. Gece uykusuz kalanlar için.
0: Evet abi, şu kornerler niye gelmiyor sence?
1: Bir evet, orada ben kaldı de şaşırmış durumdayım. Yani birinci dakikada gelen korner 11 dakikadır uykuya yattılar. Özellikle Bosna'nın kornerleri gelmiyor.
0: Evet, biraz daha kenarları kullanan bir takım ama şu ana kadar korner atmayı başaramadılar. Peki bugün bir maç daha var. O maçı da istersen bir konuşalım. Amerika-Paraguay. Evet. Bizi de yakından ilgilendiren bir mücadele. Saat 04'te başlayacak. Ev sahibi Amerika. Bakalım. Bu arada çok etkili geliyor Kanada ama son final pasını veremedi oyuncu. Ne diyorsun? Amerika galibiyetle başlayabilir mi? Ya da bu maçta bir beraberlik bizim için iyi mi olur?
1: Yani beklentim o açıkçası. Ben Amerika'nın kazanmasını bekliyorum. Ev sahibi Amerika bence öyle başlar. Bir de Amerika iyi bir takım. Caner bakma, yani ben biraz şöyle oyuncularına bakayım dedim ya, hepsi çok baya baya önemli takımlarda oynayan oyuncular. Buradan tabii ne çıkar onu bilemiyorum. Bir daha korner oldu galiba.
0: Evet, ikinci korner.
1: Ama Bosna'dan da iki tane gelmesi lazım şimdi. Benim için. Senin için daha şey var.
0: Anladım, evet.
1: Ama senin için de Bosna'nın atması lazım. Hepsini birden atamaz şey.
0: Yani Kanada'nın.
1: Ben şöyle oynadım. İki takımda her yarı ikişer korner kullanır.
0: Ha, sen ilk yarı.
1: Ya 2-2-4. 2-2-4 daha dedim en fazla. Yani anladım. Benim beklentim 8 korner yetiyor bana.
0: Sen bak şimdi. Korner artı korner olacak şimdi bak. Bir daha olabilir, kornere gidecek. Olabilir. Hissettim olabilir abi.
1: İşte Bosna'nın da kornerleri gelirse benim için işler yoluna girer.
0: Ama orta yapsaydı olur da. Onun için de orta yapmak lazım abi. Ne saçma bir orta ya.
1: Orada paslaşarak kullandılar, evet.
0: Hakeme çarptı.
1: İkinci yarıda, maçın ikinci yarısında özellikle Edin Dzeko'nun falan da girmesiyle orada başka bir Bosna Hersek'te görebiliriz, bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi Amerika'nın kazanmasını bekliyorum. Oran olarak da bence yeterli. Kazanabilir Amerika diye düşünüyorum. Onun dışında yine özel bahislere baktım. Amerika-Paraguay mücadelesinde kafayla gol atılır. Güzeldi oranı.
0: Amerika-Paraguay.
1: Evet, kafayla gol atılır. 3 oranı vardı Caner. Bence
0: dün oynadın mı Çekke maçına kafayla gol atılır?
1: Yok, dün ama çok güzeldi. Ben direkten evet döner oynadım. Ha, geldi. Güzel. Ondan sonra diğeri neydi benim? Bir bakayım hemen şuradan. Söyleyeyim ikincisi neydi? Biri top direkten döner. İkincisi de 0-30 aralığında gol olur. Bu arada İlk 30 dakika gol olur.
0: Kanada çok etkili geldi. Şimdi Bukan sağ tarafta ceza sahasına girecekti ama o etkili, daha doğrusu etkili pas atamadı ama top da açıldı. Sonrasında kaleciye kadar geldi. Dinleyicimiz demiş ki 11 korner oynadım bu maça. 2-21 oranı var. Gelir mi sizce demiş Mustafa Bey. Ha, 2 korner geldi.

0: Yani evet.
1: 9 kornere daha ihtiyaç var. Sizin için, benim için de 8 kornere ihtiyaç var. Ama tabii bu tek taraflı olmaması lazım. Çünkü sürekli bir Kanada gelmeye çalışıyor. Boston'ın da biraz bir şeyler yapması lazım. Yani hücum varyasyonlarında bulunması lazım. Şimdi çizgiye indiler. Ceza sahasına bir orta. Yine Kanada bir sağdan bir soldan gelmeye çalışıyor. Yalnız bu oyun Boston her şeye gol yedirir abi. Ben sana söyleyeyim yani. Eninde sonunda atacaklar derken kaleci kurtardı.
0: Oo, yani şunu da kaçırmak büyük bir beceri, biliyor musun?
1: Evet, David, Jonathan David zaten
0: 6 pastan falan mı vurdu Caner, ona bir bakalım
1: abi,
0: şöyle bir daha.
1: 6 pasın penaltı noktasından vurdu.
0: Şuna bakar mısın ya, bu nasıl bir kötü vuruş?
1: Ama kim vuruyor? Jonathan David zaten, biliyorsun son vuruşları çok iyi olmayan
0: Jonathan
1: bir oyuncu.
0: Sol ayağıyla vurdu, evet.
1: Juventus'ta da çok tartışılıyor zaten. Çok pozisyona girip kaçıran bir oyuncu. Aslında Fransa'da da benzer bir görüntüsü vardı ama Juventus'ta iyice unutmuş.
0: Korner kaçıncı dakikada oldu Caner?
1: 13.
0: Yok, ilk korner.
1: İlk korner 1. 44. saniye.
0: 0 ile 1 arası korner olur bahsi vardı. Oranı hatırlamıyorum şimdi.
1: 1. dakika itibariyle mi?
0: Evet,
1: mi?
0: Yani 0 ile 1 arası korner olur.
1: Abi o zaman
0: 1 ile 5 arası, 5 ile 10 arası gibi şeyler vardı, seçenekler. Ben 1 ile 10 arasını tercih etmiştim. Ya orada çok yüksek bir oran vardır muhtemelen.
1: Tabii. Yani eğer
0: yani gördüm.
1: Evet, çok yüksek olabilir diye tahmin
0: hatta
1: ediyorum.
0: Hatta ya işte özel bahisleri görmek geriye dönük çok mümkün olmuyor ya Caner.
1: Doğru.
0: Onları görebilsin ama ben oynarken biliyorum çok güzel bir şey vardı.
1: Oranı yüksektir ya, öyle tahmin ediyorum.
0: Ya bir küçük deneme yapılabilir mesela.
1: Burak Bey ilk yarı 5.5 korner üstü oynamış bu maça.
0: 6 korner bekliyor.
1: 6 korner.
0: Gelebilir ama Bosna Hersek eşlik etmek zorunda.
1: Yani evet, biraz eşlik ederse olacak gibi gözüküyor. Güney Kore Çekya maçında ilk golden önce oyuncu değişikliği olmaz oynamış dinleyicimiz. Bu da dünkü maç. Tabii 58'de gelince gol haliyle oyuncu değişikliği olmamış oldu. Güzel bir bahisli dün oynayanlar vardı.
0: 58'e kadar değişiklik yok muydu?
1: Yok, yapılmamış.
0: Çok ilginçmiş o da. Mesela ilk 45 dakika gol olmayınca insan şeye düşer. Ya ikinci yarıya belki değişiklikler falan da olabilir diye.
1: İşte Dünya Kupası'nda bu biraz hani normal maçlarda dediğin doğru ama Dünya Kupası'nda biraz da hava da sıcak. Hani bir 60-65'i görüyorlar, görmek istiyorlar diye düşünüyorum. Evet, Bosna Hersek bakalım 40 yılda bir atağa çıkacak ama onda da bir şey yaparsa yapamadılar. Selamlar, ben Burhan. Bu hakem ne demiş?
0: Dünyada başka bir ülkeye sokulmasaydı,
1: evet,
0: FIFA sonuna kadar ağırlığını koyardı diyor. Sadece Amerika olduğu için sesini çıkarmadılar. Yani öyle demiyorum ben. Sadece şöyle söylüyorum. Güçlü ülkelere karşı bunu yapmıyorlar diyorum. Yani biz bunu Euroleague'de de gördük. Euroleague'deki çifte standardı herkes bilmiyor mu?
1: Biliyor.
0: O zaman yani orada Rus takımları oynayamıyor ama İsrail takımları oynamaya devam ediyor. Hem de İsrail takımları deplasmana gitmiyor, bir şey yapmıyor değil mi? Yani bu şartlar altında oynuyor.
1: Yani kendi maçlarını şeyde oynuyorlar. Özellikle bizimle olan maçlarda tarafsız sahada oynuyor mesela. Çok ilginç.
0: Ya biraz aslında benzeşiyor düşüncemiz. Sadece ben bir tek Amerika olarak düşünmüyorum onu. Orada bazı konularda maalesef FIFA çok ağırlığını koyamıyor.
1: Evet, katılıyorum sana. Infantino da zaten bilmiyorum, ben çok beğendiğim bir başkan değil yani.
0: Ben sana bir şey, çok ciddi bir şey imajına zarar vermiştir FIFA bu Dünya Kupası'yla.
1: Var mıydı ki imaj abi?
0: Ya en azından hani insanlar diyordu ki ya turnuva düzenleniyor işte, buraya giden takımların bir şeyi var, FIFA garantisi var falan diyordu ama onların hiçbiri yokmuş işte.
1: Korner mi geldi abi?
0: Göremedim.
1: Umarım faul vermemişlerdir. Tahirovic ceza. Bir baksana, faul mi verdiler yoksa korner mi? Yalnız şeyi anlayamıyorum. Kanadalı oyuncu benden çıkmadı diyor.
0: Faul verdi hakem. Bayrağını kaldırdı yardımcı hakem.
1: Yok, korner.
0: Korner mi verdi?
1: Korner ama pozisyonu out dedi ya Kanadalı oyuncu.
0: Yani
1: şaşkınım
0: yani.
1: Ya
0: faul yaptın ya korner ya ikisinden birisi. Hadi buradan bir korner daha.
1: Gol. Bosna Hersek'in golü geldi dakikalar 21'i gösterirken.
0: Yalnız müthiş bir ön direk şeyi.
1: Evet.
0: Kafayla mı attı Caner?
1: Kafayla.
0: 2.90.
1: Evet, güzel bir oran. Kafayla gelen gol. Bu arada Dzeko oynuyor muydu ya? Abi Ceko'yu, yok, yedek kulübesinden gitti sevinmeye. Bir anda şok oldum ya.

0: Dzeko yoktu oyunda çünkü kadroda. Bir daha bakayım abi, yanlış mı gördüm? Valla Kanada karşı. Offside var mı? Değil mi? Kafayla mı geldi?
1: Yok, kafayla geldi gördüğüm
0: kafayla
1: ama.
0: Kafayla geldi abi.
1: Değil mi? Evet, kafayla evet. Atıldı. Evet evet, kafa
0: evet,
1: vuruşu.
0: Evet evet, kafayla gelmiş.
1: Güzel bir ön direk organizasyonu.
0: Çok güzel.
1: Ve gol kafayla geldi.
0: Evet, Bosna Hersek 1-0 öne geçti. Güzel de oldu. Bosna Hersek'in kazanmasını isterim. Evet, Kanadalı taraftarlar da bayağı üzgün bu golden sonra. Maçta da şu ana kadar 3 korner oldu. Tabii bu aslında bir taraftan bizim için de, korner bekleyenler için de iyi oldu abi.
1: Tabii tabii, şimdi Kanada daha çok yüklenecek.
0: Daha fazla köşe vuruşu kullanmak isteyecektir. Baskıyı artırabilirler. Evet, Bosna'lı taraftarlar da şu anda oldukça mutlu. Biz de mutlu olduk bu arada, onu da söyleyelim. Umarım da Bosna Hersek kazanır. Lukic.
1: Haydi Bosna, haydi Bosna, haydi.
0: Haydi diyelim. tabi o da aslında hani tekrar var olmaya çalışan bir futbolda özellikle bir ülke. Belli bir nesli geride bırakıyorlar. İşte Demirovic, Lukic, Tahirovic, Besic gibi oyuncularla tekrardan, bu arada Bosna ikinci gol için gidecek diyeceğim ama faul yaptı dedi. Yani orada da yeni bir jenerasyon demiyorum ama alttan gelen bir iki oyuncu var. 3-4 oyuncu, bakalım önümüzdeki yıllar biraz daha etkili olacaklardır.
1: Orada Bosna'dan beklentim bir köşe vuruşu.
0: Evet.
1: Benim şu an. Yani o da gelirse.
0: Artık şeyimiz, bahsimiz gelecek gibi gözüküyor. Evet, bir su molasına gitti takımlar, biliyorsun burada da oluyor. Biz de artık bitirelim Vedat abi.
1: Birazdan. Evet, birazdan Görkem Tezer burada olacak, hemen devam edecek tabii. Maçı, önemli anlarını sizlere aktarmaya.
0: Ağzına sağlık abi. Biraz kısa bir yayın oldu ama senin yapacak bir şey yok.
1: Senin de ağzına sağlık.
0: Evet. Yarın biz yine buralarda olacağız. Dinleyen herkese teşekkür ederiz. Herkese mutlu akşamlar, mutlu geceler. Hoşçakalın.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
3: Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Ahkama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo.

0: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'u dinlemeyi tercih ediyorum.
1: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman...
2: Olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.

0: Tercih ediyorum.
1: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman
2: olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
0: Spor. Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'u dinlemeyi tercih ediyorum.
1: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman
2: olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
3: Spor. Hoşçakalın. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek
5: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben görene kadar sizlerle birlikte olacağım. Dünya Kupası'nda grup aşaması karşılaşmamıyorum burada. En azından uykumdan fedakarlık yaptım. Maçları takip ettim. Kısır bir maçtı abi. Çok kötü bir karşılaşmaydı diyebileceğiniz bir durum. Maçlar gollü. Temponun yüksek olduğunu düşünüyorum şu ana kadar. Güney Kore çek maçın nereye gideceği belli olmuyor. Çek Cumhuriyeti öne geçti. Ardından 1-0 sabaha karşı oynanan maçlardan biriydi. Bugün Kanada, Bosna-Hersek mücadelesinde Kanada maçın favorisiydi. Bir baktık Bosna-Hersek golü buldu. Sergej Barbarez'in öğrencileri oldu.

Ardından 1-0 sabaha karşı oynanan maçlardan biriydi. Bugün Kanada Bosna Hersek mücadelesinde Kanada maçın favorisiydi. Bir baktık Bosna Hersek golü buldu. Sergej Barbarez'in öğrencileri oldukça iyi de bir futbol oynamaya çalışıyor. Şu ana kadar maçın hakimi olduklarını ben düşünüyorum. Dakikalarda 27'yi göstermekte. Kanetli ve bu isabetli şutlardan da biri golle sonuçlandı. Kanada cephesine dönecek olursak da bir şut girişimi var sadece 26-27 dakika geride kalırken kötü bir ilk yarım saati geride bırakmaya hazırlanıyor Kanada milli takımı. Ya, beklentilerim benim daha yüksekti onu söyleyeyim. Tabii gönlüm Bosna Hersek'ten yana onu da itiraf edeyim sizlere. Ama işin realist boyutuna bakacak olursam da ben Kanada'nın buradan da biri golle sonuçlandı. Kanada cephesine dönecek olursak da bir şut girişimi var sadece 26-27 dakika geride kalırken kötü bir ilk yarım saati geride bırakmaya hazırlanıyor Kanada milli takımı. Ya, beklentilerim benim daha yüksekti onu söyleyeyim. Tabii gönlüm Bosna Hersek'ten yana onu da itiraf edeyim sizlere. Ama işin realist boyutuna bakacak olursam da ben Kanada'nın burada İki gol atabileceğini öngörüyordum maç öncesi. Hala fikrimin arkasında devam ediyorum. Yine onlardan biri. Tahirovic tabii ki yok sayamayacağımız oyunculardan biri. Hücum hattında önemli işlere imza atıyor. Bir dönem ülkemizde de forma giymiş Fenerbahçe'nin önemli yıldızlarından biri. Edin Dzeko ise yedekler arasında tecrübeli isimlerden biri. Sonradan oyuna dahil olabilecek diyebiliriz. Onun için de şöyle bir mesajlar gelmiş. Ya bir yerden tanıdık geliyor bu dinleyicim ama sevgili Yavuz Bey bilemedim. Ya fotoğrafa baktıkça bir tanıdık. Sanki 5 dakika önce gördüm kendisini. Ya çok tanıdık birine benziyor. Bana kulak veriyorsa kendisine selamlarımızı iletmiş olalım.

Yavuz Bey'e şunu da sorayım. Neler yaptığınızı biliyorum. Kanada, Bosna, Hersek. Kanada geri dönebilir mi bu maçta? İki gol atabilir mi? Onu da söyleyeyim. Seattle'dan bir anı anlatacaktım demişti dinleyicimiz. Tabii dinleyebilirim. Nasıl bir anı ama? O da önemli. Yazın, gönderin, anlatmaya çalışalım. Nasıl bir anı yaşamış olabilir ki dinleyicimiz? Seattle'dan selamlar demiş. Ben de selamlarımı ileteyim kendisine. Şöyle maçlarımıza tekrardan dönelim. Bugünün konusunu aktaracağım birazdan. Yine katılımlarınız önemli. İrlanda Premier Ligi'nde heyecan devam ediyor. Derisi dakika tamamlanırken bir birlik eşitlik söz konusu. Galway United tamamlandı. Oturum. Tabii Shamrock Rovers'ın da iyi bir kadrosu var. Rakibine diş geçirebilecek ekiplerden biri İrlanda Premier Ligi'nde. Zaten şöyle bir puan tablosuna, daha önceki oynadığı karşılaşmalara baktığımızda çok kötü bir takım değil. Onu da belirteyim. Dengeli geçiyor ama Shelburne kendi evinde sanki ilk yarılarda gol bulabilecek potansiyele de gol çıkabilir. Shelburne Shamrock Rovers mücadelesinde 31. dakikadayız. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Peki, mesajlara döneceğim. Sizler göndermeye devam edin. Dünya Kupası nasıl geçiyor? Şu an maçları mı izliyorsunuz Dünya Kupası'nda, yoksa yollarda bana mı kulak veriyorsunuz? Bu da önemli. Bana kulak veren dinleyicilerimizin öncelikli mesajını bekliyorum. Abi buradayım, ben seni dinliyorum, yollardayım, maçı izleyemiyorum diyen dinleyicilerimizi bir göreyim. Kimler bizdeymiş? Daha önce yapıyorduk bunu, yoklama yapıyorduk ya. Yine gönderin, isminizi de yazın mesaja. Ben seni dinliyorum. Yazmanız yeterli olacaktır sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Gündeme dönecek olursak da Kasımpaşa yine bir

aylarında yer alıyor. Jadon Sancho güzel olur ya, Süper Lig'de kendisini izlemek, Beşiktaş takımında görmek iyi olacaktır. Umarım bu transfer gerçekleşir. Saint-Maximin Charleroi FC'ye transfer olmuş. Yine Fabrizio Romano'nun bir haberi, bir son dakika haberi. Napoli Galatasaray'dan Gabriel Sarı'yı aldı. Napoli ve Galatasaray. Transfer sezonu açılır açılmaz bu iki takım sürekli karşı karşıya geliyor. Bu sefer Galatasaraylı taraftarların düşüncesini tahmin edebiliyorum. Tahmin edebiliyorum. Şimdi Gabriel Sarı'yı alabilirsen uğraştıracağız sizi dercesine taraftarların içindeki sesi sizlere aktarmış olabilirim şu an. Napoli Gabriel Sarı. Ya Gabriel Sarı gidecek gibi. Yurt içinden gelen iddialara baktıkça tabii ki yine muhabir arkadaşlarımızdan da edindiğim birkaç bilgiye göre Gabriel Sarı'ya çok iyi tekliflerin geldiğini söyleyebilirim. Bir. Ki bana soracak olursanız değerlendirme ihtimalinde Gabriel Sara Galatasaray'dan ayrılabilir. Real Madrid transfer bombası patlattı. Adı bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı. Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı. Real Madrid'i yayınlarımda duyurmuştum. Fenerbahçe cephesinde neler oluyor peki, hemen oraya da şöyle bir kısaca değinelim. Stoper Jadon Osterwolde, Roma ve Domenico Tedesco'nun yeni takımı İtalya'da Bologna'nın talip olduğu iddia edildi.

bilen bir oyuncu. Yani Fenerbahçe takımında aksayabilen isimlerden biri, gergin isimlerden biri, sürekli bir sarı kart bir katkı sağlıyor. Roma şu an kendisine talipmiş. Bir de Tedesco'nun yeni takımı bol geniş yer buldu bu gün içerisinde. Haberler bu şekilde. Bir de Galatasaray'ı unutmayalım. Raul Leao transferi tabii ki yine burada. Gelecek hafta Milan takımıyla bir görüşme gerçekleşebilirmiş. Rafa Leao transferi 10 milyon euroluk bir maaş teklifinde bulunması öngörülüyormuş iddiaya göre. Nicola Cesare'nin haberi, İtalya'da özel haberlerden biri. Rafa Leao transferi için Galatasaray kulübü gelecek hafta içerisinde Milanlı yöneticilerle bir araya gelip pazarlık yapacaklarmış. Bu da bir iddia. Bunların hepsinin altını çizeyim. Benim sizlere sunduğum özel haberler değil. İtalya basınında, Avrupa basınında geniş yer bulan gündeme dair transfer dedikodularını şöyle kısaca toparlayıp sizlere de özet geçmek istiyorum her yayının başlangıcında. Diyelim ve sizlerden bakalım kimler bana kulak veriyormuş. Birçok mesaj geldi. Okuyalım. Recep Hepküler, buradayım. İstanbul yollarından selamlar demiş. Peki, teşekkür ederim Recep Bey'e. İyi yayınlar abi. Kasımpaşa bir transfer daha yaptı. Ayvalık gücünden Emirhan'ı transfer etti. Genç ve gelişime çok açık, kaliteli bir oyuncu olacak demiş ki umarım dediğiniz gibi olur. Türk futbolunun her şeyi bir kenara bırakalım. Takımlarımızı bir kenara bırakıyorum ben. Tüm genç oyuncuların başarılı olmasını istiyorum. Bu Kasımpaşa takımı olur, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor, Göztepe hiç fark etmiyor. Yerli oyuncularımızın çok daha iyi yerlere gelmesini canı gönülden istiyorum. Arda Güler örneği, daha önceki yıllarda Arda Turan örneği. Yani biz yetiştirelim, Avrupa'ya oyuncu satalım. Bizi de temsil etsinler orada. Benim en çok istediğim futbol konusundaki temennim budur. Dinleyicime onu da aktarayım. Teşekkür ederim. İstanbul'dan taksici Onur ben. Dünya Kupası benim için çok iyi oldu. Çünkü gece çalışıyorum. Sabah eve geçtiğimde zaten maç oynanmış oluyor. İzleyip yatıyorum. Dün de bu kuponu yakalamıştım. İyi başladık şu an demiş dinleyicim. Bakalım şöyle bir kupona. Kanada galibiyeti ve karşılıklı gol var bekliyormuş dinleyicimiz. Şöyle açalım gönderdiği fotoğrafı. Güney Kore Çekya mücadelesi. Maç sonu 1 ve burada ne demiş? KG var, güzel bir orandan yakalamış. Haiti İskoçya mücadelesi. Maç sonu 2. İskoçya'nın galibiyetini dinleyicimiz yine kuponuna eklemiş. Güzel seçimlerde bulunuyor. Ha, ben İskoçya'nın Haiti takımını rahat mağlup edeceğini düşünüyorum. Ha, tabii ilk maçları da izlemek gerekiyor bir yandan. Öyle de bir durum söz konusu. Merhabalar Görkem, nasılsınız? Yoldayım, sizi dinliyorum. Yusuf Yıldıran, İzmir'den selamlar demiş. Ben de buradayım diyen sevgili Anılcan, görüyorum mesajınızı. Abi okumadım, benim adım Anılcan. Niye okumuyorsun? Ben de buradayım. Görmüyor musun beni demiş. Peki, görüyorum ya. Ha, Yusuf Bey'in sorusuna cevap vereyim, unutmayalım. İyiyim, teşekkür ederim. Yusuf Bey, sizleri gördüm daha iyi oldum. Öyle söylerim, dinleyicilerimizden katılım geldikçe daha iyi hissediyorum kendimi. Sizlerin de keyfi yerindedir diye ümit ediyorum sevgili Yusuf Bey. Eskişehir'den selamlar. Abdullah ben, iyi geceler. Amerika bu gece kazanır mı sizce Görkem Bey? Bir soru daha soran dinleyicimiz. İlerleyen dakikalarda yer vermeye çalışacağım. Bu sorularınızı yazıyorum bir kenara, bakayım. Evet, bu soruyu da yazdım. Birazdan dakikalar içerisinde hepsine cevap vermiş olacağım. Dinleyicimize selamlarımı ileteyim ki... Ya kazanır diyorum ama altını birazdan dolduracağım. Birazdan dolduracağım. Amerika'dan ben bir galibiyet bekliyorum. Kendi evinde oynuyor neticede. İyi de bir takım olduğunu düşünüyorum. Ben rakibine bakalım, Paraguay. Ben hiç şans vermiyorum ya grup aşamasında Paraguay'a. Yaşlı bir takım olduklarını düşünüyorum. Tamam, tecrübe anlamında belki buralarda bir şey yapabilecek isimlerden oluşuyor kadroları. Ama baktığımızda ileri çıkışlarda, orta alan kurgusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Hazırlık maçlarını izlediniz mi bilmiyorum. İzlediniz mi bilmiyorum. Ben takip etmeye çalıştım. Orta alanda iyi paslaşıyorlar ama topu ileriye taşırken ciddi zorluk yaşıyor Paraguay milli takımı. Bu da tabii yaşlı kadrosundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Savunma direnci maçın başlangıcında iyi oluyor. Hata yapmadıkça daha da direnç gösteriyorlar. Ama erken bir gol, olası erken bir gol kalesinde görürlerse de işin rengi tamamen değişebiliyor. Tırnak içerisinde böyle özetlemiş olayım. Ben bekliyorum, Amerika'nın galibiyetini bekliyorum.
rahat bir galibiyet bekliyorum. Yani bahis anlamındaki şöyle oranlara

baktıkça bu maçın o kadar zor geçebileceğine ihtimal vermiyorum. Dinleyicime de onu söyleyeyim sevgili Abdullah Bey. Selçuk ben iyi yayınlar ben de buradayım abi seviliyorsun demiş. Peki Abdullah Bey'e de selamlarımızı iletelim. Şu an bana kimler kulak veriyor? Birazdan bir soru soracağım ama Dünya Kupası maçını mı izliyorsunuz yoksa beni dinlemeye devam ediyor musunuz? Önce kimler dinliyor? Kimler katılım gösterecek? Şöyle bir dinleyicilerimin mesajlarını bekliyorum. İlerleyen dakikalarda da sorumuzu, konumuzu, her şeyi açıklayacağım hiç merak etmeyin. Dünya Kupası favorin kimdir Görkemcim demiş. Milli takımımız. Yani Türkiye milli takımı deyip böyle aradan sıyrılayım ben. Tabii ki ümit ediyorum. Hani gönlümden geçen milli takımımız. Olabilir mi? Zor bir ihtimal. Şimdi bazı arkadaşlarımız oluyordur. Atıyorum Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak. Yani dur bir saniye. Yani o kadar net konuşmaya gerek yok. Ya gönlümüzden tabii ki bunlar geçiyor. Milli takımın ben de kazanmasını çok arzuluyorum. Finale çıkmasını çok istiyorum. Ama bir de gerçekler var hayatımızda. Onları da göz ardı edelim lütfen. Göz ardı önemlidir. Ben kim olabilir şampiyonluk favorim? Söyleyeyim ben burada Almanya'nın bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Son yıllarda başarısız turnuvalara alıştırdı bizi. Almanya gruptan çıkma konusunda yine başarısız oldu son turnuvalara baktığımızda. Ya bu sene hazırlık maçlarında da gördüm. Ön alanda daha çabuk oyun kurabiliyorlar Almanya milli takımı. Leroy Sané Galatasaray'daki performansından çok daha iyi bir performans gösteriyor. Ya yanındaki arkadaşlarına mı bağlı bilmiyorum bu. Ama çok yakışıyor Leroy Sané Almanya milli takımına. Ya favorim demeyeyim de. Ya bende 2-3 tane favori var çünkü. Alabilecek potansiyele sahip ben Almanya'yı görüyorum. Onun dışında İspanya tabii ki herkesin favorisi ki ben büyük bir hayal kırıklığı yaratacağına inanıyorum. Yine İspanya milli takımının öyle abartıldığı kadar önüne gelen her takımı üçlük yapar, dörtlük yapar düzeyinde bir takım olduğuna inanmıyorum. Savunma geçişlerinde ciddi sıkıntılar yaşıyor İspanya milli takımı. Kalesinde ciddi zorluklar yaşayacaktır Dünya Kupası'nda. Sizler de buradasınız, ben de buradayım. Göreceğiz hep birlikte. Tabii yarı final bekliyorum ben İspanya'dan. Burada kura şansı da önemli olacak ilerleyen turlarda. Kim olabilir başka? İspanya dedik, Almanya. Bir de gönlümden Brezilya geçiyor. Ya özledim ben Brezilya'nın Dünya Kupası'na damga vurduğu yılları. O Ronaldinho'lu döneminden bahsediyorum. Ronaldo'lu döneminden, Cafu'lu döneminden bahsediyorum. Özledim. Ya futbol dendiğinde, milli takım dendiğinde herkesin aklına Brezilya geliyordu. Brezilya o oyun şablonundan uzaklaştı. Yıldız yetiştirme konusunda sınıfta kaldı. Son 15 sene içerisinde hatta 20 sene bile diyebiliriz buna. Katıldığı dünya kupalarında derece yapamamaya başladı. Alıştırdı aslında birçok futbol severi. Brezilya kupayı alır diyemiyor kimse. Yine işi zor. İyi bir jenerasyon olduklarını düşünmüyorum ben kadro anlamında. İşleri zor. Ha kimin almasını istersin derseniz de ben milli takımımızı söylerim. Bir de Brezilya'yı isterim. Yok Arjantin değil. Abi ben Brezilya'yı sevmiyorum. Arjantin'i istiyorum demiş de. Yok siz Messi'den dolayı tabii ki günümüz futbolunda Messi'den kaynaklı Arjantin'i destekliyorsunuzdur. Ben kendi gençliğim şöyle daha da genç yaşlarım çocukluğum aklıma geliyor. Efsane Brezilya kadrosu. Ya futbolu sevdiren o oyuncu yıldız topluluğu Roberto Carlos. Ülkemizde de forma giydi. Ya müthiş serbest vuruş atan oyuncudan bahsediyoruz. Ben o takımın dereceye girmesini isterim. İsterim. Umarım Türkiye Brezilya finali olur ya. Çok mu abartmış olurum? Belki 2002 yılından kalan bir burada rövanş mücadelesi de olur. Kimler bizimle dedik dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Dünya Kupası'nı bir yandan izliyorum, bir yandan da seni dinliyorum. Arabadayım. Gözüm yollarda, kulağım ise sende demiş dinleyicimiz. Bir diğer kulağım da eşimde. Her an beni arayabilir. 3,5 saattir eve gitmedim işten çıktıktan sonra demiş dinleyicimiz. Yani uyumadıysa arar herhalde. Bilemiyorum niye böyle bir mesaj yazdı dinleyicimiz. Sen ara. Sen ara. Ya merak etmesin canım tabii ki ara. Ben şuradayım da en azından yoldayım. Bir yandan maçı izliyorum, bir yandan Görkem'i dinliyorum diyebilirsin. Öyle bir sorun olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii aranızdaki iletişimi de bilmiyorum. Benim favorim Portekiz demiş Yusuf Bey.
Cristiano Ronaldo

Ondan dolayı mı acaba? Onu da soralım. Yayını şimdi açtım. Selam gönderdiysen duymadım. Hakkını helal et demiş. Selamlar, iyi yayınlar diye de eklemiş dinleyicim. Tabii kendisine selamlarımı ileteyim. İzmir'de yaşıyordunuz değil mi? İzmir'de sevgili Berker Bey. Berker de değil mi? Doğru okuyorum ya, telaffuzum yanlış olmasın. Sevgili Berker Bey. Bugün sosyal medyadan bana yazdı kendisi. Ya, normalde birçok kişiye göre yanlıştır bu. Ya, yazsınlar der. Mesela dışarı çıksak sizlerden biriyle bile konuşsam. Ya yok, dinleyiciye cevap verme. Yok, dinleyiciyle mesela çok konuşma denir. Ya, ben kendi bildiğim, kendi doğru mu yapmaya çalışıyorum. O yoldan ilerliyorum. Dinleyicime ben karşımda arkadaşım, dostum gözüyle baktığım için sizlere cevap veriyorum. Kim yazarsa, yani verebileceğim bir soru sorduysa dinleyicim, yoksa selam ne haber yazısına cevap vermiyorum. Öyle mesajlar da geliyor. Profil fotoğrafını değiştir diyen dinleyicime cevap vermiyorum. Yani şimdi sizler de hak verirsiniz. Birçok mesaj geliyor sosyal medyama da. Verebileceğim cevapları veriyorum. Bugün o dinleyicim yazdı. Ben de selam söylerim size dedim akşam. Madem dinliyorsunuz beni, selamımı ileteyim dinleyicimize. İzmir'e selamlarımızı iletelim. Sevgili Berker Bey, şu an beni dinliyormuş. Beklediğiniz telefon geldi mi? Onu da sorayım. Madem aramızda. Beklediğiniz telefon geldi mi? Onu da yazın. İyi yayınlar Görkem. Şampiyon Hollanda olacak. Bunu not al. Tarih bu tarih demiş. Hollanda'ya kimse şans vermiyor. Dinleyicimiz Hollanda alacak demiş. Hadi bakalım. Portakallar. Tribünde çok iyi atmosfer oluşturuyor Hollanda seyircisi. Yani yıllardır bunu yapabiliyorlar, başarıyorlar enteresan bir şekilde. Kendi bulundukları bölüm turuncu oluyor ya. Çok güzel renk oluyor. Koreografi gibi. Bu yüzden Hollanda'nın maçlarını izlemekten de ayrıca keyif alıyorum. Olabilir, sıkıntı yok. Ama benim gönlüm milli takım ve Brezilya'dan yana. Araya bir takım daha eklemek gerekirse onu Almanya'dan yana kullanırım. Uzun bir mesaj ama tabii yer vereceğim. Dinleyicim yazmış. Teşekkür ederim emek verdiği için. Görkem Bey merhaba, ben İstanbul'dan Volkan. Maçı evde izliyorum. Kulağım sizde. Maçı özellikle yabancı bir kanaldan takip ettim demiş. Maç anlatımlarını beğenmiyorum demiş ülkemizdeki spikerlerin. Bir eleştiride bulunmuş. Dünya Kupası maç programına bakınca da Türkiye saatiyle saat 19.20, 22 ve 23 gibi saatlerde oynanıyor maçlar. Bizim neden hiçbir maçımız bu saatlerden birinde değil? Neye göre maç saatlerini belirliyorlar? Bilginiz var mı demiş dinleyicim saat farkından dolayı. Yani siz oraya bakıyorsunuz da her ülkenin saat dilimi farklı oluyor. Yani çok basit bir cevap aslında. Devam ediyorum. Biz hazırlık maçı olarak neden Makedonya gibi zayıf takımlarla hazırlık maçı oynuyoruz da daha güçlü takımlarla oynamıyoruz anlamıyorum. Ayrıca kadroya Çağlar, İrfan Can, Samet, Kaan, Eren, Mert Günok gibi oyuncular neden çağrılıyor? Anlam veremiyorum. Daha genç ve daha iyi oyuncular da var. İyi yayınlar dilerim demiş dinleyicimizin görüşü bu şekilde. Teşekkür ederim. Ben Ankara'dan ne demiş dinleyicimiz hep isminin kısaltılışını yazıyor. Murat Bey değil mi? Doğru. Ankara'dan iyi yayınlar. City mücadelesine 2,5 olabilir diye düşünüyorum. Sadece ikinci yarıda gollerin gelmesini bekliyorum. Gol yağmuru olacak diyor dinleyicimiz. 0-0 biten bir mücadele ilk yarısı. Gol yazan dinleyicilerim var arka arkaya. Gol yazıyorlar peki. Hangi mücadele acaba? Shelburne. Peki Shelburne mücadelesi. İlk yarı bir gol bekliyorum demiştim. Shelburne cephesinden o gol gelmiş. Güzel. Shamrock Rovers karşısında Shelburne 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı. Dünya Kupası 2026 mücadelesi Grup B karşılaşması. Kanada 0, Bosna Hersek 1. Dakikalar 44'ü gösteriyor. İkinci yarı bir dönüş olur mu acaba? Kanada milli takımından. Bosna Hersek müthiş mücadele etti ilk yarıda. Ha, maçın son 15 dakikası Kanada'nın üstünlüğüyle geçildi. Hem toplu oynama oranlarında hem de rakip kaleye daha fazla giden taraf Kanada milli takımıydı. Bir gol bulursa ikinci yarının başlarında ben Kanada'nın geri dönüşünü izleyebileceğimizi düşünüyorum. Ha, her kötü sonuca bakalım. Daha önce oynadığı karşılaşmalarda Kanada ikinci yarılarda genelde gol bulmuş bir takım. Burada da ben KG VAR'ın geleceğine inanıyorum. Ya, güveniyorum karşılıklı gol VAR'a ama oranı tabii biraz düşük. Ev sahibi 1,5 gol üstü beklemeye devam ediyorum.
dinleyicilerimi soran dinleyicilerimize hatırlatmış olayım. Peki, ben taksici Murat ismimi yazmayı unuttum demiş dinleyicimiz. Görkem abi hoş geldin. Bir kupon yaptım. Küçük bir şey sana zahmet. Fikrini bana

Söyleyemez. Şansın var mı? Amerika 0, Bosna Hersek üst, Katar üst demiş. Ya Amerika'nın ben kazanacağını düşünüyorum. Hani ilk maçtan böyle bir negatif yorum yaptım sizin kuponunuza. Kusura bakmayın lütfen. Ama bildiğim bu benim. Amerika'nın ben kazanacağını düşünüyorum. Umarım ben yanılırım. Bakın, umarım ben yanılırım. Sizin kuponunuz başarılı olur. Yani berabere bitsin. Bosna Hersek mücadelesi. İkinci yarı Kanada'dan bir reaksiyon bekliyorum. İyi bir kadrosu olduğuna inanıyorum ben Kanada milli takımının. Bosna Hersek savunmasını bir şekilde aşacaklardır. Ha, bir biri görürüz. Buna inanıyorum. Bir biri görürüz. De 2-1 olur mu? Göreceğiz ikinci yarıda. İlk 45 dakika orada tamamlandı. Katar mücadelesine de 2,5 gol üstü demiş dinleyicimiz. Yine Katar mücadelesi de biraz tedirgin olduğum aslında ülkelerden biri. Daha önceki turnuvayı hatırlayın. Bir önceki turnuvada Katar'ın hangi maçına bir tercihte bulunduysam golsüz bitti ya Katar'ın maçları. Hazırlık maçları yine aynı şekilde. Katar'la Yıldız'ın barışmadı. Barışmadı. Hücum anlamında sıkıntı yaşayan takımlardan biri. 2,5 gol üstü. Umarım olur. Ama çok riskli bir kupon olduğunu ben düşünüyorum. Bol şanslar sevgili Murat Bey.

0: kuponlarını nereden oynuyorsun? Biliyorum bu mesajlar her gün standart gelecek. Ben açıklamamı yapayım. İddia.com'da kral oran farkıyla kuponlarımı oluşturuyorum. Sizler de iddia.com'a giriş yapıyorsunuz. Adınızın ve soyadınızın baş harfleri olan bir baloncuk çıkacak karşınıza. Sağ üst köşede gördünüz mü? AT yazar, BK yazar, ben de GT yazıyor. Görkem Tezer, kısaltılmışı GT. Ona tıklıyorsunuz. Sol sekmede bir pencere açılacak. Arka arkaya tabii gördünüz. Tamam, devam ediyorum. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümünde de bayimi değiştir seçeneğine dilerseniz tıklayabilirsiniz ki bu size tabii ki benim kuponlarıma ulaşma şansını verecek. Yani şans da demeyelim, benim kuponlarıma ulaşacaksınız. Şayet bayinizi değiştirirsiniz. Ve değiştirdikten sonra da büyütece tıklıyorsunuz. 30-0-97. Birleşik olarak bu rakamı yazıyorsunuz. 30-0-97. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yazmanız da yeterli olacaktır. Sevgili bayi severler, bunu hatırlatayım. Ve Uğur Böceği şans oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak ekliyorsunuz. Devamında ne yapıyorsunuz peki? Benim kuponlarım her gün telefonunuza gelecek. Mesaj olarak sizin başka yapmanız gereken bir şey kalmıyor. Ve bu işlemleri, kayıt olma işlemini gerçekleştirdiyseniz 0540-300-0097 bu numaraya WhatsApp üzerinden ben kayıt oldum, yayından geliyorum, Görkem beni yönlendirdi artık ya da selamlar yazmanız da yeterli olacak, bilmiyorum, o size kalmış. Yayından geliyorum demeniz yeterlidir. 0540-300-0097. Zaten bayi kodu 30-0097. Sadece başına 0540'ı ekliyorsunuz. Sonrasında da kuponlarım her gün. Hemen hemen sabah kuponu, öğlen kuponu ve akşam gece seansındaki maçlar hepsi ücretsiz bir şekilde kuponunuz tarafınıza iletilmiş olacak. Oradaki arkadaşlarımızın da tabii emeklerine sağlık diyelim. Aynı zamanda Anka Kuşu'nun da kuponlarını görmenizde fayda var. Anka kuponunu da sizlere gönderiyor arkadaşlarımız. Çok güzel seçimlerde bulunuyorlar ya. Anka Kuşu'nu son zamanlarda yakından takip etmeye çalışıyorum. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Kaçıranlar için numarayı bir kez daha söyleyeyim. 0540-300-0097. Bu numaraya kuponlarımı görmek istiyorsanız mesaj atmanız yeterli olacaktır sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Oo, Görkem Bey demiş dinleyicimiz. Hoş geldin. Hani sen Amerika'ya gitmiyor muydun ya? Yok, ne Amerika'sı? Ben buradan Selim Paşa'ya gitmiyorum daha. Yusuf Paşa da var gerçi. Yok, oralara bile gitmiyorum. Yaşlılık. Ben yaşlandım mı onu da bilmiyorum. Bu saatlerde genelde planlar yapıyorum. Bak yarın giderim, ben şimdi gezerim. İstanbul dışına bir gideyim. Bursa'ya gideyim. İskender yiyip geri döneyim diyorum. Yani sabah oluyor 11-12. Ya gerek yok Görkem ya. Birazcık daha böyle telefondan maçlara bak. Biraz daha çayını kahveni iç derken saat 2-3-4 oluyor. Kendimi nerede görüyorum biliyor musunuz? Mahalle fırınında görüyorum, ekmek kuyruğunda. Yani benim tatilim bu. Yapamıyorum bir türlü, gidemiyorum. Akşam olsa da yayına başlasak diyorum. Araştırmalar yapıyorum, gündeme bakıyorum. Böyle yapamıyorum bir şekilde ya o tatili. Gönderilen tüm mesajlara yer vermeye çalışacağım. Benim mesajımı niye okumadınız demeyin. Dinleyicilerimize onu söyleyeyim. Bosna Hersek kazanır. Bence Kanada'nın şansı yok demişine sevgili Yavuz Bey. Teşekkür ediyorum. Ve bir soru sorayım. Bakalım kaç dinleyicimiz doğru cevap verebilecek. Ama sizlerden tek bir ricam var. 10 tane, bakın en az 10 tane arka arkaya doğru cevap bekliyorum. Kolay bir soru. Dünya Kupası ile alakalı bir soru. Milli takımımız, Türkiye'miz, canımız... İlk Dünya Kupası'na katıldığı tarihi soruyorum size. İlk Dünya Kupası'na biz ne zaman gittik? Çok basit bir soru. Tarih konusunda biraz araştırma yaptıysanız futbol tarihiyle alakalı çok rahat bir şekilde cevap verebilir dinleyicilerim. Türkiye'nin katıldığı ilk Dünya Kupası kaç yılındaydı? Bunu bana WhatsApp üzerinden adınızla birlikte gönderin. Yayınımızın ikinci saatinde mesajlarınıza tekrardan döneceğiz ve okumaya çalışacağız. Kanada Bosna Hersek mücadelesinde de ilk 45 dakika 1-0 Bosna Hersek'in üstünlüğüyle sonuçlandı diyelim ve çok kısa bir araya gidelim.
1: Maç merkezi devam edecek.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Maç merkezi devam ediyor.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir maçlarımıza bakalım. İrlanda Premier Ligi'nde karşılaşmaların ikinci yarıları oynanıyor. Derry City Bohemians mücadelesi 1-1 devam ediyor. St. Patrick's 1, Drogheda United 0. Burada da 58. dakikaya doğru ilerliyoruz. Karşılaşmada tek bir gol var St. Patrick's takımından. Shelburne mücadelesi 1-0 ilk 45 dakikası tamamlandı. İkinci yarıda ben Shamrock Rovers'ın da konuk ekibinde bir gol atacağını düşünüyorum. Sevgili Radyospor dinleyicileri, skorlarımız bu şekilde. Kanada-Bosna Hersek mücadelesinin ikinci yarısı henüz başlamadı. Onu da sizlere aktarmış olalım ve mesajlarımıza bakalım.

1964 yılında milli takımımız ilk kez Dünya Kupası'na katıldı demiş sevgili Yaşar Bey. Doğru mu abi sence diye de sorusunu iletmiş de birazdan açıklayacağım. Doğru mu yanlış mı? Sizler de Radyo Spor'u takip etmeye devam edin. Öğrenmiş olacaksınız. Portekiz'in oyununu çok beğeniyorum. İlk tur için de ben çok şanslı bir kura çektiklerini düşünüyorum demiş sevgili Yusuf Bey bu görüşe sahip. Selamlar, saygılar, iyi yayınlar. Tır kullanıyorum şu an. Belçika, Liège'den.

Brezilya'yı finale yakıştırdım ya az önce. Bir dinleyicimiz acaba arkamdan bir şey mi söyledi? Anlayamadım. Bir sesim gitti ya. Bir dakikadan beridir su içiyorum. Hani sık sık duyuyorsunuz son bir dakikadır bu sesi. Su içmeye çalışıyorum. Bakalım ses geldi mi? Geldi geldi şu an değil mi? Sesim geliyor peki. Ya bir an sesim gitti. Bir tedirgin oldum. Ses çıkmadı ya. Sesim çıkmadı bir an. Enteresan bir an yaşadım. Belçika'ya doğru gidiyormuş dinleyicimiz. Yok, Belçika'dan Paris'e doğru gidiyormuş. Doğru telaffuz edelim. Merak ediyorum. Bir video gönderirsiniz ilerleyen dakikalarda. Şöyle bir yolları görelim. Yolları görelim. Yok hayır gelmedi demiş. Tamam ben hatırlatırım. Bir kez daha hiç merak etmeyin. 1964 yılında katılmıştık abi. İyi yayınlar demiş yine sevgili Serdar Bey. Bu mesajı gönderen dinleyicim. Tekrar hatırlatayım. Milli takımımız canım Türkiye. Dünya Kupası'na ilk hangi yılda katılım sağladı? Biliyorsanız doğru cevabı lütfen WhatsApp hattından bana iletin. 1964 yılın mesajları geliyor. Yanlış cevaplar geliyor. Şöyle arka arkaya 10 tane 15 tane doğru cevap bekliyorum. Çok kolay bir soru. Milli takım Dünya Kupası'na ilk hangi yılda katıldı? Yani futbol gurmeleri bile değil. Yani normal herkesin bilebileceği bir soru olduğunu ben düşünüyorum. Biliyorsanız yazın WhatsApp'tan. Ki bilmiyorsanız da yazabilirsiniz, o da ayrı bir konu. Kolay gelsin Görkem Bey. Bu gece Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçı için tahmininiz nedir demiş. Ben Amerika'nın galibiyetini bekliyorum. Yani kazanacağını düşünüyorum ve ev sahibi 1.5 gol üstünü öneriyorum sizlere. Zaten yayınımızın başlangıcında sizlere bir numara vermiştim hatırlarsınız. O numaraya mesaj gönderdiğinizde, yayından geliyorum dediğinizde her gün cep telefonunuza WhatsApp üzerinden benim kuponlarım iletilmiş olacak. Sevgili Radyo Spor dinleyicilerine bunu da hatırlatmış olayım. 1954 demiş bir dinleyicim. Güzel. İsmine bakalım. Sevgili Akın Bey. Doğru okudum değil mi? Sevgili Akın Bey. Onun dışında 54 cevabını veren bir dinleyicim daha vardı. Mehmet Bey. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve fotoğraf gönderen bir dinleyicim. İyi yayınlar abi. Ben Savaş. Sana zahmet bu kuponu yorumlar mısın demiş. Bakalım kuponu hemen. İki tane kupon göndermiş. Hangisini yorumlayayım? İkisini de mi? Peki yorumlayalım. Kısaca şöyle bir bakalım maçlarınıza. Oldukça kalabalık bir kupon Savaş Bey. Güney Kore Çekya KG var. Bu başarılı oldu. Kanada Bosna Hersek maç sonu 1. Yani burada ben de Kanada'nın sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyordum maç öncesinde. Zaten benim tahminim ev sahibi 1.5 gol üstüydü. Şu an ilk yarıda beni yanılttı ama umudumu da biraz arttıran faktör var. Son 15 dakika maçın ilk yarısından bahsediyorum. Son 15 dakikada çok atak oynamaya başladı Kanada. Böyle devam ederse 60-65'e kadar bir gol atar. Minimum bir gol atar. Bosna Hersek takımı tamam iyi dirençli bir takım. Orta sahada kalabalık tutup rakip savunmasını da bozabilecek oyunculara sahip bir oyuncu. Kanatları etkili kullanabilen bir takım Bosna Hersek. Ama bir yerde direnci düşecektir. Tecrübeli bir takım diyoruz. Kanada'nın performansı o son 15 dakikadaki oyunu devam ederse bir şekilde Kanada beraberlik golünü bulur diye tahmin ediyorum. 2-1 olabilmesi için, maçı çevirebilmesi için de Kanada'nın çok erken bir gol bulması gerekiyor. Çok erken. Umarım demiyorum. Ben olacağına inanıyorum, öyle düşünüyorum. Tabii ki bir yandan da gönlüm Bosna Hersek'ten yana, o da ayrı bir konu. Avustralya-Türkiye maçı KG var demiş dinleyicimiz. Doğru, burada maalesef kalemizi gole kapatma konusunda ciddi sorun yaşıyoruz. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. 3-1 kazanacağımıza inanıyorum. Kalemizde de bir gol görürüz. O bizim artık ne derler buna, nasıl telaffuz edebilirim? Hani bizim savunma hastalığımız oldu. Mutlaka kalemizde bir gol görüyoruz ne yazık ki. Yine göreceğiz Avustralya-Türkiye mücadelesinde. Göreceğiz ama 2 ya da 3 gol attığımızda da istediğimiz sonuca ulaşmış oluruz. Hollanda-Japonya maçı KG var. Güzel. Ben de Japonya'nın burada Hollanda'ya karşı bir gol atabileceğini düşünüyorum. Son maç Fildişi sahili Ekvador mücadelesi. Fildişi

yarıdan bir gol atacaktır diye benim öngörümü aktarıyorum. Ekvador takımı da en çok maçların ikinci yarılarında zaten gol bulma özelliği taşıyan bir takım. Birden sıfır bile olabilir. Birden sıfır bile olabilir. Ben ilk yarı Fildişi'nin bir golünü, Ekvador'un da ikinci yarıda bir gol atacağını düşünüyorum. KG var, güzel. 2.05'lik yüksek bir oran. Bol şanslar, güzel bir kupon. Diyelim ve şöyle geçelim bir başka dinleyicimize. Dünya Kupası'na milli takımımız ilk olarak hangi yılda katılım sağlamıştı diye sorduk. Cevaplar geliyor. Merhabalar, ben İzmir'den Tuncay. İlk olarak 1954 yılında katılmıştık ama 2002 yılında da ilk defa Dünya Kupası'na gittik demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Doğru mu yanlış mı birazdan sizlere aktarmış olacağım. Video gönderen bir dinleyicim, bakarım birazdan ilerleyen dakikalarda yollarda olan dinleyicilerim videoda gönderebilir. Hani sayısı fazla olursa, ben dinleyici köşesi yapıyordum daha önce. Kendi Instagram adresimde hikayeler bölümünde dinleyicilerimizin videolarını paylaşıyordum. Yani nereden gönderiyorsanız benim sesimin duyulduğu ama aynı zamanda sizin de sesinizin duyulması gerekiyor. Atıyorum buradan kime? Antalya'daki ablama, kız kardeşime, arkadaşlarıma selam gönderiyorum gibi bir sesiniz duyuluyor video içerisinde. Ben onu kendi Instagram hesabımda paylaşıyordum. Daha önce hoşuna gidiyordu dinleyicilerimizin. Böyle bir videolar gelirse, tabii ki 5-6 video gelirse de seve seve yayından sonra paylaşım yaparım.

İyi yayınlar. Ben Osman, beni tanıdın mı abi demiş. Tanıyamadım Osman Bey. Kusura bakmayın ama tanıyamadım. Biraz ipucu verirseniz tabii ki tanımaya çalışacağım. Türkiye milli takımımız 1966 yılında katılmıştı. İyi yayınlar. Ben Ramazan demiş dinleyicim. İstanbul'dan yazıyormuş. Peki Türkiye milli takımımız 1954'te katıldı. Remzi Can. İyi yayınlar demiş yine bir başka dinleyicimiz. 50'ler ve 60'lar arasında gidiyor. Dinleyicilerimizin tabii ki gönderdiği mesajlarda 50 ve 60 yılları arasında tarihler gelmeye devam ediyor. 54 Dünya Kupası demiş yine sevgili Volkan Bey. 1950 yılındaki Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı diyen bir başka dinleyicimiz ve ona gidemedik sonrasında 1954 yılına katılmıştık diye hatırlıyorum demiş bir başka dinleyicim. Maddi sıkıntı ve uzak yolculuk demiş düzeltelim nedeniyle katılamadık. 1954'teki turnuvaya da katıldık. Yine Dünya Kupası'na bence 1954 yılı diyen dinleyicimize de teşekkürlerimi ileteyim. Doğru mu yanlış mı? Birazdan. Dakikalar içerisinde size aktarmış olacağım, hiç merak etmeyin.

Maçın da ikinci yarısı başladı. Kanada 0 Bosna Hersek 1 şeklinde devam eden mücadele 50 dakika geride kaldı. Güzel bir karşılaşma oluyor mu diye soracak olursanız ben keyif alıyorum. Ya bu Dünya Kupası'ndaki takımların gösterdiği oyundan ben oldukça memnunum. Kesinlikle savunma yapmıyor takımlar. Ofansif oynamaya çalışıyorlar. Mesela Bosna Hersek ilk golü atar. Oldukça sürpriz bir seçimdi maç öncesine baktığımızda. Şu anki dakikaya ve skora baktığımızda ise bunu başaran bir Bosna Hersek takımını görüyoruz. Ya bu ne demek? Her takımın her takıma gol atabileceği, puan alabileceği ya da mağlup edebileceği bir turnuva bizleri bekliyor. Ki bir puanın bile çok ciddi önemi bulunuyor grup aşamasında. Bir puan aldığın zaman belki de grubu 3. sırada tamamlayıp bir üst tura yükseleceksin. Öyle bir karşılaşmalar oynanıyor şu an. Ben Kanada'nın bir gol atacağını düşünmeye devam ediyorum. Bakalım olacak mı? Sizlerden de bir totem bekliyorum. Hep ben yapıyorum ya totemleri. Lütfen biraz da sizler totem yapın. Bulunduğunuz yeri değiştirmeyin ama onu söyleyeyim. Şimdi araba kullanıyorum. Dur ya ben bir sağ koltuğa geçeyim o zaman. Araba gitmiyor. Gitmez tabii. Öyle bir totem yapmayın. Başka totemleriniz varsa araç içerisinde yapabileceğiniz, sizi zor duruma sokmayacak tüm totemleri ben kabul ediyorum. Bir şeyler yapın da 1-1'e gelsin bu maç. 1-1 olsun. Dakikalarda 50'yi göstermekte. Kanada ikinci yarıya biraz daha istekli başladı. Ama ilk yarının o son 15 dakikasında gördüğümüz Kanada hücumlarını göremedik. Başlangıçta, ikinci yarının başlangıcında, ilk 5 dakikada.

dakikalık zaman dilimi içerisinde. Bosna Hersek takımı çok iyi alan savunması yapıyor. Boşluk bırakmıyor rakibine. O savunmayı aşabilmek için de Kanada'nın uzaklardan şut denemesi gerektiğini düşünüyorum. Uzun toplarda Bosna Hersek savunmasını aşman çok güç. Bosna Hersek kolay kolay hata yapmıyor. Ancak uzaklardan dediğim gibi ya da organize ataklar sonucunda Bosna Hersek'e gol atabilir tüm takımlar. Bol bol uzaktan şut gelebilir ikinci yarıda. Hani köşe vuruşu anlamında ya da çekilecek şut sayısında kaleci kurtarışlarında da yine bir tercihte bulunabilirsiniz. Bahis anlamında sizler de şansınızı deneyebilirsiniz. Bu arada Kanada etkili geliyor şimdi. Kanada bir şut ama direkten döndü. Enteresan pozisyonlardan biri savunmaya da çarptı. Beraberliğe o kadar çok yaklaştı ki Kanada milli takımı savunmaya çarpan top sonrasında üst direk ve ardından da bir faul kararı geldi. Bosna Hersek takımı şimdi oyunu başlatacak. Kendi yarı alanından tekrardan oyunu başlatan takım olacak ki enteresan bir pozisyondu. Sol çaprazdan ceza sahası içerisine girdi. Larya burada topu kontrolünü sağladı. Kanada milli takımında sol çaprazdan bir şut savunmaya çarptı ki savunma topu ağlara gönderecekti. Amar Dedic topa son anda müdahalede bulunan oyuncu ters bir vuruş geldi. Üst direkten geri dönen topu da yine savunma uzaklaştırmayı başardı. Kanada milli takımının atakları devam ediyor. Onlardan biri mi? Hayır, ayağından açtı. David topun kontrolünü sağlayamadı. Şimdi de Bosna Hersek ikinci gole gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya Bosna Hersek ama kaleci çıktı. Son anda topa müdahalede bulundu. Pozisyonda köşe vuruşuyla sonuçlanmış olduğu enteresan bir karşılaşma oluyor. Böyle anlatıyorum. Tempo yüksek. Radyoyu kapatıp da maçı izlemeyin sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Heyecanı buradan yaşamaya devam edelim. Uzun topla çıktı Bosna Hersek takımı. Kaleciyle karşı karşıya kalınan bir pozisyon. Burada Memic topun kontrolünü pek sağlayamadı. Düzeltelim, 10 numaralı formasıyla Demirovic topun kontrolünü sağlayamadı. Kalecinin de aslında büyük bir başarısı. Tehlikeyi erkenden sezip ileriye çıkıp ve o açıyı da kapatması takdire şayendi. 2-0 olsaydı maç burada bitebilirdi diye düşünüyorum. Bir köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Ceza sahası içerisinde kaleci çift yumrukla topu uzaklaştırmayı başardı. Şimdi de Kanada etkili çıkma hazırlığı içerisinde hızlı çıkıyor. Ama ileriye gönderilen top hiçbir arkadaşı yoktu burada. Kone topu ileriye gönderen isim Kanada milli takımında. Savunmada Katic araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Dönen top bir kez daha Kanadalı oyuncularda kaldı. Sağ kanattan şimdi Millar bir atak şekillendirmeye çalışıyor. Millar bir orta doğrudan avuta çıktı. Çok kötü bir ortaydı. Millar istediğini gerçekleştiremedi. İçeride iki oyuncu birden bekliyordu. David onlardan biri ve Kone onlardan biriydi Kanada milli takımında. Ama istediği gibi bir ortayı gerçekleştiremedi. Kale vuruşuyla mücadele devam edecek dakikalarda karşılaşmada 54'ü göstermekte. 1-0 Bosna Hersek'in üstünlüğüyle devam edilen bir karşılaşma. Ne demiş dinleyicimize? Şöyle mesaja bakıyorum da bir yandan. Yani gülmeyeyim diyorum da hadi okumayalım bu mesajı peki, ama güzel mizah yapmış dinleyicim. Peki Serdar Bey, teşekkür ediyorum. Ben yayından sonra okumaya devam edeceğim o mesajınızı. Güzel, güzel mesajlardan biri. Milli takımımız Dünya Kupası'na ilk olarak hangi yılda katıldı dedik. Futbol gurmelerini görüyorum zaten. Şu an ekranımda WhatsApp hattına gelen mesajlarda kesin 1900 bilmem kaç yılındaydı abi diye böyle kendisinden emin olan dinleyicilerimiz var ya. Onların mesajları evet doğru. 1966 yılı demiş yine sevgili Ufuk Bey. Yanlış. Şöyle bakalım, hızlı hızlı mesajlarımızı eritelim. Herkes internetten bakıyor. Çok net bunu söyleyebilirim demiş dinleyicimiz. İnternetten mi bakıyorsunuz? Bir kopya çekme durumu söz konusu mu? Doğru cevabı veren dinleyicilerimize söylüyorum bunu. Bir kopya çekme durumu söz konusu mu acaba? Ki bakabilirsiniz ya, sorun değil. Benim burada sizlere aktarmaya çalıştığım konu aslında, araştırın, bakın ve ilerleyen günlerde aklınızda kalsın bu. Bir arkadaş ortamında bir futbol sohbeti esnasında, "Aa, ben 3 gün önce Radyo Spor'da böyle bir konu açılmıştı. Araştırdım bak, aklımda kaldı. Ben biliyorum kesin. Baktım internetten, araştırdım." diyebilmeniz için aslında böyle sorular sormaya çalışıyorum. Yeni bir bilgi.

Yine bir bilgi tabii. Teşekkür ederim. 1974 yılı demiş. Yine sevgili Sefa Bey bu mesajı göndermiş. 2002 yılı olabilir mi abi diyen bir dinleyicim. Taksici Hamza Bey. 2002 yılı. İlk katıldığımız yıl.

Totem için bütün hazırlıkları yaptım abi. Kanada'nın iki golü geliyor hiç merak etme demiş. Bakalım göreceğiz ama tempo çok yüksek. Yani şu an 1-0'da kalması büyük bir mucize bu karşılaşmanın. Kanada etkili geliyor. Bosna Hersek ben 1-0 öndeyim. Çıkmayayım rakip yarı alana. Kendi bölgemde savunma yapayım. Skoru koruyayım. Felsefesinde oynamıyor şu an. Atak yapmaya devam ediyor. Tehlikeli ataklar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bosna Hersek milli takımı, Kanada gibi iki takımın da karşılıklı ataklarını görüyoruz. Orta saha direnci yani en azından şu an için 57. dakika geride kalırken yok. Öyle bir direnç göremiyorum. İki takım oyuncularından da bunu göremedik. İyi yayınlar. 1954 yılında ilk defa katıldık. Baktım bir yerden demiş. Araştırdım abi demiş. Arkadaşım 3 maç yaptı bugün ve güzel bir para kazanmış. Sizi dinliyoruz. Çok faydası oluyor Görkem kardeşim. Aykut Bey Bursa'dan. Ne mutlu bana. Teşekkür ederim dinleyicimize. Bursa'ya gelirsem yazarım ki rakamı okuyamıyorum. O kadar güzel bir rakam kazanmış dinleyicimiz. Tebrik ediyorum buradan bir kez daha. Ama küçük oynamaya devam edin. Yani küçük paralarla böyle büyük heyecanlar yakalamaya devam edin. Şayet oynamayı seviyorsanız futbol keyfinize keyif katabilmek için çok küçük rakamlarla ben oynamanızı beklerim. Öyle büyük paralarla büyük paralar kazanayım. Yok öyle bir şey yok. Yani özenmeyin de öyle şeylere. Bugün kazanırsınız, yarın kaybedersiniz. Bu işin yani sonu gelmez. Onu söylemeye çalışıyorum. Dikkatli olun. Dikkatli oynayın en azından. Bilinçli oyuncu diye bir tanımlama vardır ya. Bilinçli oynamaya çalışın. Cebinizden çıkacak olan miktar gittiğinde üzülmeyeceğiniz bir rakamla oynayın. Şayet oynuyorsanız bunu da her zaman hatırlatıyorum. Çünkü kaybetmenizi, üzülmenizi istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim.

Birazdan başka bir soru daha sorarız. Yani bu soruda bile dinleyicilerim yanlış cevap veriyor. Milli takımımız dedik. Türkiye'miz, canımız. İlk Dünya Kupası'na katıldığı yıl hangi yıldı? Buna birçok yanlış cevap geldi. Şu ana kadar mesaj göndermeyen ama doğru cevabı kesin ben biliyorum diyen o dinleyicilerimizin de şöyle bir katılım gerçekleştirmesini bekliyorum. Arka arkaya 10 tane doğru cevap bekliyorum. Yani çok bir şey mi? Çok zor mu? Değil. 10 tane arka arkaya doğru cevap göndermenizi bekliyorum sevgili Radyospor dinleyicileri. Birazdan bir soru daha soracağım. Dünya Kupası'yla alakalı tarihe gideceğiz. Geçtiğimiz döneme gideceğiz ve güzel aslında sorularım var. İçlerinden bir tane gözüme kestirdim şu an. Güzel. En çok görüyorum. Tamam. Ben bunu sorarım ilerleyen dakikalarda. Gün içerisinde ne yapıyorsun diyorsunuz. Bunları araştırıyorum. Tarihe bakıyorum, not alıyorum. Excel dosyasında geliyorum. Buradan açıyorum yayın esnasında ve sizlere soruyorum. Güzel oluyor ama interaktif katılımlar geliyor. 1962 yılı demiş Osman Bey. Onun dışında 1954 yılı diyen bir başka dinleyicim Barış Bey'in mesajı. Şöyle bakalım gelen mesajlara. 1958 yılı olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam diyen bir başka dinleyicim. Yine 1952 yılıydı. Onu çok iyi hatırlıyorum abi demiş. Peki Osman Bey. Sizler göndermeye devam edin. Son kez anons ediyorum bu sorunun artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Milli takımımız ilk Dünya Kupası'na hangi yılda katılım sağladı? Doğru cevapları beklemeye devam ediyorum. Shelburne 1, Shamrock Rovers 1. Güzel dakikada geldi aslında konuk ekibin golü. KG var bekliyordum burada da. O başarılı oldu. Bir gol daha çıkar ilerleyen dakikalarda. Shelburne kendi evinde bu maçı kolay kolay bırakmaz. Yani benim izlediğim, benim bildiğim o yırtıcı taraftarının da aslında gücünü arkasına alan Shelburne takımı kolay kolay bu maçı bırakmaz diye düşünüyorum. Dakikalarda 63'ü gösteriyor. Hatta 64'e doğru ilerliyoruz. Bir birlik, bir eşitlik söz konusu. Dünya Kupası'nda ne oluyor derseniz de hemen skoru hatırlatalım. Dakikalar 61'i gösteriyor. Kanada 0, Bosna Hersek 1. Devam eden bir mücadele. Kanada bir türlü o golü bulamadı. İkinci yarıda çok iyi atakları vardı. Kaleciyle karşı karşıya kalınan bir pozisyon. Az önce, 3 dakika önce. Belki de maçın kırılma anlarından biri. Ve devamında Bosna Hersek'in kaleciyle karşı karşıya kalıp da kaçırdığı bir pozisyon. Maçın kırılma anları bu pozisyonlar diyebilirim sevgili Radyospor dinleyicileri. Diğer maçlarımızda Derry City 4-1 yakaladı. Bohemians karşısında farkı 3'e çıkarmayı başladı. Başardı diyelim, düzelteyim. İkinci yarıya rüzgar gibi bir başlangıç yaptı Derry City takımı. Galway United mücadelesi 0-0 devam etmekte. St. Patrick's 2, Drogheda United 0. Yine bir son maçımız. Bu arada Shelburne'un ikinci golü geldi. Güzel. Uğurlu mu geldik artık? Güzel bir totem mi oldu bilmiyorum. Shelburne'un ikinci golü gelmiş oldu. Dakikalarda 66'yı göstermekte. Shelburne 2, Shamrock Rovers 1. Dakikalar 66. Diğer maçlara hemen kısaca değinelim yine. Birçok mücadele bizleri karşılıyor. İrlanda 1. Ligi. Kerry, Anthony Town mücadelesinde ev sahibi Kerry'nin 1-0 önde olduğunu söyleyebilirim. Ve bir diğer karşılaşma ise Tarty United, Bray Wanderers mücadelesi ve 2-2'lik bir eşitlik var. Dakikalar 81'i gösteriyor yine bu karşılaşmada. Reykjavik 1, Kopavok 0, İzlanda 1. Ligi. 48. dakika oynanıyor burada da. Kanada yine etkili bir atak geliştiriyor. Bir yandan maçı takip ediyorum. Sağ çaprazdan şimdi etkili bir pozisyon olabilir Kanada için. Uzaklardan bir şut ama top kalecide kaldı. Etkili bir vuruş gelmedi. Kanada milli takımı beraberlik için yüklenmeye devam ediyor. Ali Ahmet 61. dakikada oyuna girdi. Az önce oyuna giren bir oyuncu. İyi bir çalım. Aslında iyi de bir pozisyon açısı yakaladı. Ceza sahası içerisine tam girmek üzereyken bir şut geldi. Ali Ahmet istediği gibi vuramadı ve top kalecinin üzerine gitti. Nikola Vasilic topun kontrolünü sağladı. Dakikalarda 63'ü gösterirken Bosna Hersek 1-0'lık avantajına devam ediyor. Ben maçın böyle biteceğini düşünmüyorum pek. Gollerin daha geleceğine inanıyorum. Onu da söyleyeyim sevgili Radyospor dinleyicileri.
1966 yılı diyen bir dinleyicim. Ya bir doğru cevabı bekliyorum. 5 tane, hadi 5 tane, 10 tane de değil. 5 tane arka arkaya doğru cevap bekliyorum dinleyicilerimizden. 1453 yılında katıldık demiş. Güzel bir mizahta bulunmuş dinleyicimiz. 1453 bizim için önemli tarihlerden biri. Tabii hatırlattığınız için teşekkür ederim. 1954 İstanbul'dan Sinem ben demiş dinleyicimiz. Sevgili Sinem Bey diyecektim ya. O kadar alıştım ki artık. Sevgili Sinem Bey'e de selamlarımızı iletiyoruz. Yok, sevgili Sinem Hanım diyelim. 1954 yılı. Emin misiniz acaba Sinem Hanım? 1954. Teşekkür ediyorum kendisine de. Alışık değilim ya. Herkese bey diyorum. İsmini yazmayan dinleyicilerimize de herkese bey yazıyorum, bey diye hitap ediyorum. Artık maruz görün beni, maruz görün. Şöyle bakayım, gelen mesajları. Abi nasılsın? Umarım iyisindir. İyiyim, iyiyim. Bir sıkıntı yok. Umarım sizler de iyisinizdir. Sorunuzun cevabı. Türkiye eleme turunda İspanya ile oynadığı 3 maçın ardından eşitlik bozulmayınca Roma'da yapılan kura çekimi, yazı tura şeklinde yapılmış dinleyicimize göre. Sonucunda da katılmaya hak kazandık. Yani 1954 Dünya Kupası'na katıldık. Hasan ben demiş. Peki, güzel cevaplardan biri. Hasan Bey'e de teşekkürlerimi ileteyim. Abi sosyal medyadan paylaştığın fotoğrafı çok beğendim demiş. Yani iyi bir yorum yaptı herhalde dinleyicim. Evet, paylaştığım bir fotoğraf var ama hesabım gizli. Hani görmek istiyorsanız takip edip ondan sonra takipten çıkabilir dinleyicilerim. Adımı soyadımı yazmanız yeterli olacaktır. Yani karanlıkta bende gözlük takma hastalığı başladı. Gerçi bu vardı ya, ben kendimi bildim bileli. Güneş olduğunda gözlük takmıyorum. Kapalı bir odaya girdiğimde fotoğraf çekeceksem güneş gözlüğü takıyordum. Böyle enteresan hareketlerim oluyor. İtiraf edeyim. Sizler de Görkem Tezer yazdığınızda, bakın soyadımın son harfi L değil, R. Görkem Tezer yazdığınızda bir takım elbiseli fotoğrafım olacaktır profil fotoğrafı olarak. Oradan istek atıp kontrol edebilirsiniz. Bence güzel bir fotoğraf. Ya kötü bir fotoğraf değil. Şimdi dinleyicimiz güzel bir şey mi söyledi acaba? Bir göndermede mi bulundu? Anlayamadım da. İyi yayınlar diliyorum. Seviliyorsun, sadece bunu söylemek istedim.

dedim demiş. Peki teşekkür ederim. Ben doğru cevabı bilmiyorum dememiş dinleyicimiz. Sadece bununla alakalı yorum yapayım abi şeklinde bir mesajı olmuş. Yine de olsun, mesaj mesajdır ya. Sizlerden gelen mesajlara son derece saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum aynı zamanda yoğun ilgi ve alakanızdan dolayı. Peki bir sonraki soruma geçiyorum. Doğru cevapları aldık artık. Evet, 1954 yılında ilk kez milli takımımız Türkiye'miz Dünya Kupası'na katılım sağladı. Doğru cevabı veren dinleyicilerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Onun dışında tabii, onun dışında da bir sorum daha olacak. Dünya Kupası'nda kendisine çok güvenen o dinleyicilerimizin WhatsApp'tan mesajlarını bekliyorum. En çok şampiyonluk gören futbolcu. Bakın çok güzel. Herkesin aslında aklına ilk gelebilecek oyunculardan biridir bu. Futbol tarihinde bile çok önemli yeri olan isimlerden biri. Dünya Kupası tarihinde en çok şampiyonluk gören futbolcu sizce hangi futbolcudur? Hadi bakalım, adınızla birlikte WhatsApp hattından mesajlarınızı bana ulaştırmaya devam edin. Ben de şöyle bir şu an oynanan maçlara bakayım. Kanada bir serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içerisine bir orta yine top savunmadan sekti. Dediğim gibi Bosna Hersek takımı duran toplarda, uzun toplarda kalesini iyi koruyan takımlardan biri. Hani o direnci böyle kıramaz Kanada milli takım ya da başka bir takım. Bu şekilde gol atamazsın. Yerden oynamak zorundasın ve uzaktan çekilecek şutlarla ya da organize kanat ataklarıyla gol atabilecek bir takım. Kanada bunu gerçekleştirmiyor bugün. Bambaşka bir oyun şablonuydu aslında karşımızda. Enteresan. Dakikalar 68'i hatta 69'u göstermekte. Mücadelede kısa bir su molasına gidildi. Bu hatırlatmayı da yapayım dinleyicilerimize. Peki devam eden diğer maçlarımızda neler oluyor? Hemen şöyle bir bakalım. Derry City mücadelesi 4-1 devam ediyor. Bohemians'la karşılaşıyor. İrlanda Premier Ligi'nde Derry City 4-1'lik avantajı yakaladı. Galway United mücadelesinde yine gol çıkmadı. Dakikalar 90'ı gösteriyor burada. Devamında St. Patrick's Drogheda United karşısında da 2-0 önde olan taraf. Waterford mücadelesi, hemen şöyle bir bakalım orada neler oluyor. 4-0 Rovers karşısında 4-0'ı yakalayan bir takımdan bahsediyoruz. Peki teşekkür ederim. Bir yandan da mesajlara bakıyorum. Shelburne 2, Shamrock Rovers 1. 72. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Şöyle bakalım diğer maçlarımızda nedir? Reykjavik 1, Kopavuk 0. Dakikalar 54'ü gösteriyor. İzlanda 1. Ligi mücadelesi. Skorlar hemen hemen aynı. Bir değişiklik yok skorlarda. Bir karşılaşma dikkatimi çekti. Bugün izleyen var mı aramızda acaba? Avustralya, Kuzey Bölgesi mücadelesi. Darwin Olympic 9, Garuda 1. Acaba Garuda takımında kalesinde kaleci yok muydu? Ben bunu merak ediyorum. Ya da kalecinin eliyle topu kontrol etmesi yasak mıydı? Bu maça özel bir cezası mı vardı? Ya Darwin'in çektiği her şut golle sonuçlandı. Çok enteresan bir mücadele. İzlemeye çalıştım ama izlerken yoruldum. Yani artık biliyorum. Ya diyorum ki bak atak geliyor şimdi, top kaleye giderse gol olacak. Yani kaleci bunu kurtaramayacak. Öyle bir maç. 9-1 Garuda

Bu soru çok zor oldu abi. Bunu internetten de bulamıyorum demiş dinleyicim. Araştırma yapmadan aslında bir tahminde bulunsanız bile doğru cevap verebilirsiniz. Çok basit sorulardan biri. Hatırlatayım sorumu. Dünya Kupası tarihinde en çok şampiyonluk gören futbolcuyu soruyorum sizlere sevgili Radyospor dinleyicileri. Kolay sorulardan biri. İnternette var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ama doğru cevabı verebileceğinize de inanıyorum. Peki abi, sence bu Dünya Kupası'nda en gollü maç hangisi olur demiş. Yani bu tahmin olur sadece. Yani verebileceğim afaki bir maç ismini veririm size, bir karşılaşmayı söylerim. Yani bilemiyoruz ki. Şimdi Kanada Bosna Hersek 1-0 değil mi? Ya 15 dakika sonra belki 2-1'e gelecek. Öyle bir turnuva başlangıcını izliyoruz. Yorum yapamıyorum. Yani her maçın gollü geçme potansiyeli yüksek. Ben Almanya maçı sanki biraz daha yakın gibi, rakibinden çok daha iyi bir takım bildiğiniz gibi. Ben Almanya'nın ilk maçta 4-5 gol atabileceğini, rakibinden de bir karşılık bulursa tabii ki daha da gollü bir maç olabileceğini

geleceğini düşünüyorum. Dinleyicime bunu belirtmiş olayım. Yanlış hatırlamıyorsam ilk Dünya Kupası ne demiş dinleyicimiz? 16 yaşına gelen Pele en çok Dünya Kupası'nı kazanmış olabilir. Teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. En çok Dünya Kupası'nı kazanan futbolcuyu sorduk. Dinleyicimiz Pele cevabı vermiş. 6 şampiyonluk yaşadı demiş dinleyicim. Peki onun dışında Sinan Bey'in cevabı yanlış. Hadi yanlışları da söyleyeyim. Yanlış bir cevap sevgili Sinan Bey. Onun dışında Nurettin Bey'in cevabı yanlış. Gittiğiniz aslında burada yön yanlış. Öyle söyleyeyim. Çok yanlış takımlarda aradınız. Doğru cevabı yok. O takımın zaten o kadar şampiyonluğu yok ya. Hadi böyle de bir ipucu vereyim. Zaten bakın bir ülke takımlarının yıldızlarına en çok yıldızı olan ülkelere biraz odaklanın. Öyle bir ipucu vereyim. Hadi

İstek gönderdim, birazdan bakarsın demiş dinleyicimiz. Ne isteği gönderdiniz onu da yazın sevgili Samet Bey. İstek gönderdim. Sosyal medyadan mı? Tamam, yayından sonra bakacağım. Mesajlarınıza zaten dönüş yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Tabii ki sorularınıza bağlı. Ama istekleriniz olursa takip isteği birazdan kabul ederim. Hiç merak etmeyin. Şöyle bir bakalım ne demiş dinleyicimiz. Instagram'ı da söyleyelim değil mi? Bir kez daha Görkem Tezer. Bunu birleşik yazdığınızda karşınıza bir takım elbiseli bir fotoğraf çıkacak. Ki orada yaşlı çıktığımı düşünüyorum. Onu değiştireceğim bir gün. Yani onu değiştireceğim ben o fotoğrafı. Ve en son paylaştığımda bir fotoğraf var. Kapalı alanda yine stüdyoda çektiğim bir fotoğraf, güneş gözlüğü. Yani etraf kapkaranlık ama gözümde güneş gözlüğü. Onu da görebilirsiniz birazdan. İlginç yorumlar geliyor çünkü. İlginç yorumları görüyorum. Sosyal medyadan yazıyorsunuz. Aykut ben Pele demiş dinleyicimiz. Anlayamadım. Görkem Bey Pele ve arkadaşım da hep 50 TL'lik oynuyor demiş. Peki Aykut Bey ve arkadaşına da selamlarımı ileteyim. Devam edelim mesajlarla. Dünya Kupası şampiyonluğunu en fazla gören futbolcuyu sorduk. Dinleyicilerimiz yazmaya devam ediyor. Ne demiş, şöyle bakalım. Fransız oyuncu abi. Fontaine. Kesinlikle Fontaine. Çok emin ya kendisinden Yalçın Bey. Bakacağız ama bir turnuvada en fazla gol atan oyuncu olduğunu ben hatırlıyorum. 13 gol atmıştı değil mi Fransız? Fontaine. Yanılmıyorsam 13 gole imza attı. Onun dışında bir rekor yapan futbolcu yok Dünya Kupası tarihinde. Ama soruyu yanlış anlamış burada dinleyicim. En çok şampiyonluk gören futbolcuyu soruyorum. Ve şöyle bir bakın milli takım armalarına, yıldız sayılarına. En fazla yıldızı olan takımların birinde oynuyor. Yani 7 şampiyonluk diyen bir dinleyicim var ya sevgili Samet Bey. Buradan selamımı ileteyim de. 7 şampiyonluk diyor. Ya bir takımın 7 tane şampiyonluğu var mı Dünya Kupası'nda? Varsa yazın lütfen. Ben yok diyebiliyorum. Yok diyebiliyorum. Onu da bir dikkat edin. Ona da dikkat edin. Kanada-Bosna Hersek mücadelesinde de 75. dakikaya doğru girmek üzereyiz. Toronto'da oynanan bir karşılaşma. Kanada 0, Bosna Hersek 1. Maç öncesi ben Kanada'nın sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyordum. Kornerlere de hemen bakalım. Korner maçıydı çünkü. Maç öncesinde yine yaptığım bir yorum vardı. Köşe vuruşunun çok fazla çıkmasını muhtemel görüyordum. Kanada çok korner kullanan bir takım çünkü. Şu ana kadar 9 korner kullanmış Kanada. Bosna Hersek'te ise bu rakam sadece 3. Totalde 12 tane korner çıkmış. Güzel. Bence oldukça ideal bir rakam diye düşünüyorum. KG var, beklemeye de devam ediyorum. Ben Kanada'nın o bir golü atacağını düşünüyorum, inanıyorum ve o gol gelecektir diye de tahmin ediyorum.

Abi iyi yayınlar. Benim ismim Sinan. Niye bana az önce Sinem dedin diyor. Ya yok şimdi anlatacağım çok uzun sürecek. Başka bir dinleyicimden gelen mesajdı o. Ardından da sizin mesajınızı okudum ya da öncesinde okudum hatırlamıyorum. Şöyle ne konuştum o esnada hatırlamıyorum da size söylemedim. Size söylemedim. Başka bir dinleyicimizin mesajıydı o. Adı Sinan'mış. Ben ne diyeyim? Sevgili Sinan Bey de alınganlık gösteriyor ama bugün çok alıngansınız Sinan Bey. Bir de kupon göndermiş. Hemen bakalım kuponuna. Şu atlarsa kuponu dinleyicim 2 gün dinlemez beni. Ben öyle alıngan dinleyicilerimden biri. Shelburne mücadelesi 2,5 gol üstü. Zaten başarıyla sonuçlandı bu Sinan Bey. Peki şöyle bakalım. Kanada Bosna Hersek KG var. Son maçınız bu. Dakikalar 77'yi gösteriyor. 1-0 Bosna Hersek önde. Yani kuponda tek golünüz kaldı. Kanada'dan bir gol geldiğinde başarılı bir tablo bizleri karşılıyor olacak. Umarım gelir ya. Umarım başarılı olur. Ne diyeyim? Kanada'nın gol atamaması büyük bir sürpriz olur ayrıca. Ben Kanada'dan gol beklemeye devam ediyorum sizler gibi. Ve bir başka dinleyicim de ben Remzi İzmir'den yazıyorum. Pele abi 3 şampiyonluk yaşamıştı. İyi yayınlar dilerim demiş sevgili Remzi Can. Bu mesajı gönderen dinleyicim

Çok emin konuşuyorsun abi, Kanada'dan gol atacağını çok emin konuşuyorsun. Gelmezse ne olacak demiş. Yani ben zaten kesin gelecek. Bakın Kanada gol atacak arkadaşlar. %100 golünü bekliyorum. Öyle bir iddiam söz konusu olamaz. Şayet bir yerde öyle bir şey görüyorsanız, okuyorsanız, sosyal medyadan herhangi bir yerden görüyorsanız inanmayın. Yani kesin gelecek, kesin böyle olacak. Ya yani nerede kesin oluyor ya? Kesin diye bir şey var mı futbolda? Yani Galatasaray atıyorum Real Madrid'le oynasın ya da Fenerbahçe çok alt sıradan bir takımla oynasın. O maçı Fenerbahçe kesin kazanacak diyebilir miyiz? Ya öyle bir şey olabilir mi? Futbol bu. İmkansızlıkların gerçekleştiği bir spor müsabakası zaten. Spor dalı olduğu için biz bu kadar seviyoruz. Bu kadar dünyada insanlar peşinden gidiyor. Bir topun peşinden niye gidiyor insanlar? Bu yüzden gidiyor. Ne zaman ne olacağı belli değil. Ve ben burada inanıyorum dedim. Kanada'nın bir gol atacağını düşünüyorum. Hatta erken dakikada gelseydi ikinci yarının başında çevirebilirdi maçı. Çünkü Bosna Hersek kalesinde şok bir gol görünce devamı da geliyor. Öyle bir öngörüm vardı. Dakika kaç olursa olsun bakalım o KG varı getirebilecek miyiz? Dinleyicimiz de bekliyor. Bir golünü Kanada'nın diyelim. Gelmezse de herkese lahmacun. Sözü veriyor musun demiş. Hayır, vermiyorum. Öyle bir iddiam söz konusu değil. Ama denk gelirsek bir yerde tabii ki yani ısmarlarım, hiç sorun değil. Ya bir lahmacunun lafı mı olur? Şimdi bir lahmacun var, dört lahmacun. Ha, bir lahmacun olacaksa sorun yok da. Şimdi bazı arkadaşlarımız doymuyor. Beşinciyi de getir ustam. İçine bir acı serpiştir sana zahmet. İki tane de açık böyle duble ayran olsun. Böyle kocaman bardakta getiriyorlar açık ayran. Yok. O kadarı da biraz fazla oluyor tabii ki. Dinleyicime de söyleyeyim. Şöyle bakalım neler geliyor. Bence Ronaldinho'dur abi. Çok efsane bir futbolculardan biri demiş. Dünya Kupası tarihinde dedik, az önce böyle bir soru sorduk ve cevaplara bakalım. En çok şampiyonluk gören futbolcu Ronaldinho cevabını bizlere aktarmış. Bu arada Kanada gole gidiyor. Kanada beraberliği buldu. Güzel dakikada geldi. 77. dakikadan çıktık. 78. dakikaya doğru ilerlerken Larin topu ağlara gönderdi. Tribünler zaman zaman tabii ki yayıncı kuruluş tarafından ekrana getiriliyor. Kanada'da şu an Toronto'da oldukça güzel seyirci atmosferi de bizleri karşılıyor. Seyir zevki açısından güzel bir mücadele. İki takımın tribünlerine baktıkça tabii ki oldukça ateşli tribünler olduğunu söyleyebilirim. Bir an olsun susmadılar. Bir an olsun susmadılar. Güzel, güzel bir atmosfer ve birbire geldi. Larin topu ağlara gönderdi. 78. dakikada topu ağlara gitti. İnandık ve başardık diyelim. Az önceki dinleyicimi de tebrik edeyim. Buradan KG varı bekleyen Sinan Bey'di değil mi? Sinan Bey, doğru, iyi hatırlıyorum. Sinan Bey'in kuponu da başarılı oldu. Bir yandan ben de onun adına sevindim. Güzel. Şimdi bir gol daha gelir mi? Hadi ben de doymuyorum değil mi? Bir gol daha ya. Bir tane, son bir tane. Tamam, başka istemiyorum. Bir tane daha gelsin. Var öyle arkadaşlarımız, var. Peki, teşekkür ederim. Eski Beşiktaşlı Larin golü attı Kanada'da demiş dinleyicimiz. Güzel bir goldü. İyi dakikada geldi. Ben işin o kısmıyla ilgileniyorum. Hani golü kim attı? Eskiden nerede oynuyordu? Ya, pek ilgilenmiyorum onunla. Gol gelsin de bir şekilde Kanada'nın golü gelsin. İsterse Bosna Hersek kendi kalesine atsın canım.

Kanada'da daha fazla top kontrolünü görüyoruz. Daha fazla rakip yarı alanına çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Dakikalarda 80'i gösterirken Kanada'nın beraberlik golü sonrası kalan 10 dakikada bakalım bizlere neyi gösterecek diyelim ve şöyle diğer maçlarımıza dönelim. Tamamlanan bazı karşılaşmalar var. İrlanda Premier Ligi'nde Galway United 1-0 mağlup oldu rakibine. St. Patrick's Drogheda United karşısında 2-0'lık skorla galip ayrıldı sahadan. Waterford 4 yine Rovers 0, Shelburne 2, Shamrock Rovers 1 şeklinde tamamlanan bir mücadele. Güzel 86. dakika 2-1. Ne dediysek geldi bugün ya tüm beklediğim karşılaşmalardan başarılı sonuçları gördük. 2'de 2. 2'de 2. İlerleyen dakikalarda gece seansı maçlarında sabaha karşı Dünya Kupası maçından ne çıkar? Ne bekliyorsunuz? Derseniz de bana sosyal medyadan yazın. Sizi yönlendireceğim ben. Biliyorsunuz bir numara paylaştım. O numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Benim tüm kuponlarımı görebilmeniz için değerli Radyospor dinleyicilerini hatırlatayım. Onun dışında mesajlarımızı eritelim artık. En çok şampiyonluk gören futbolcuyu soruyorum. Son sorum buydu. Dünya Kupası tarihinde en fazla şampiyonluk gören futbolcu kimmiş? Dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. İsmet Bey, Maradona olabilir mi abi acaba? Bence Maradona'dır demiş. Peki onun dışında Pele cevabı geldi dinleyicimizden. Efsanevi bir sezon yaşamıştı diye de eklemiş. 3 şampiyonluğu var Pele'nin. Bence Pele'ydi abi diyen bir başka dinleyicim. Ne yaptın, ne ettin, golü getirdin kardeşim. Sana gerçekten helal olsun demiş. Aldığın her parada helal olsun demiş. Ya kupon geldi diye mi? O gol gelir dediğim için mi şimdi her şey böyle oldu ya? Peki yine de sevindim. Sizin kuponunuzun başarılı olmasından kaynaklı. Bakalım bir gol daha gelecek mi? Ben onu merakla bekliyorum. Kanada'dan bir gol daha gelir mi? Bosna Hersek savunması direncini kaybetti çünkü. Hataya müsait bir takım. O direnç kaybolunca da Kanada'nın ciddi atakları gelebilir maçın son bölümünde ki son dakikalarda çok gol olmaya başladı Dünya Kupası'nın ilk karşılaşmalarında dikkat ettiyseniz yine onlardan biri olabilir mi diye bir düşünmüyor değilim. Beş kez Pele kazanmıştı abi demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Bu mesajı gönderen dinleyicimize ismini paylaşmamış. Mesajlarınızın sonuna lütfen adınızı da yazarsanız çok ama çok memnun olurum. Hani cevap geliyor da kimden geliyor? Onu da görmek istiyorum. Kendi kendime buradan mesaj okuyormuş gibi hissediyorum. Lütfen adınızı da ekleyin. Zaten son bölümdeyiz. Artık saatlerimiz 23.47'yi gösteriyor. Az bir sürem var. Bir 7-8 dakikamız kaldı. Sizler de mesajlarınızın sonuna lütfen adınızı yazın. Şöyle bakalım mesajlarımıza. Kanada'nın ikinci golünü bekliyorum. İyi yayınlar demiş bir başka dinleyicim. Adını paylaşmayan dinleyicim. Teşekkür ediyorum. Sinan Bey alacağın olsun demiş. Ya Sinan Bey niye bana böyle alındı bugün ya? Ben isminizi yanlış okumadım Sinan Bey. Lütfen rica ediyorum. Sizden önce bir mesaj geldi. Yani tek sebebi bu. Niye alındınız? Sizin adınızı yanlış telaffuz eder miyim ben? Daha önce çok eskilerden beni takip eden dinleyicilerimizden biri. Ayrıca fotoğrafını da beğenmedim Görkem demiş. Beğenmeyebilirsiniz tabii ki. Instagram'da bugün bir fotoğraf paylaştım. Ya beğenmeyebilirsiniz. Benim paylaştığım her şey çok güzel. Ben en iyisiyim. Ben çok yakışıklıyım. Ya da yaptığım işte ben bir numarayım demiyorum. Öyle bir iddiam yok ki. Ben alçak gönüllü bir insanım. Yani ben dinleyicime bir soru sorduğumda doğru cevabı ben biliyorum illa. En iyisini ben biliyorum. Mikrofonda konuşuyorum. Öyle bir iddiam yok ki. Dinleyicimden de bir şey öğreniyorum. Dışarıdaki vatandaştan, bindiğim taksi şoföründen, abilerimden, dostlarımdan, kardeşlerimden de bir şeyler öğreniyorum. Gelişime açık bir insanım. O açıdan beğenmeyebilir tabii fotoğrafımı canım. Beğenmeyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Şöyle bakalım. Görkem Bey, Beşiktaş'ın yeni hocasını nasıl buluyorsun? Başarılı olur mu yeni sezonda? İzmir'den Özhan Bey. Bence olacak. Tabii iyi de bir kadro kur.

iletişime açık bir insanım. O açıdan beğenmeyebilir tabii fotoğrafımı canım. Beğenmeyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Şöyle bakalım. Görkem Bey, Beşiktaş'ın yeni hocasını nasıl buluyorsun? Başarılı olur mu yeni sezonda? İzmir'den Özhan Bey. Bence olacak. Tabii iyi de bir kadro kurulması gerekiyor Beşiktaş'ta. Ya bu oyuncu grubunu şimdi kötülemek istemiyorum ama kadro kalitesi kötü Beşiktaş'ın. Ya hiç kimse kusura bakmasın. Abi bizim kadromuz Galatasaray, Fenerbahçe'den daha iyi diyen bir dinleyicim var mı? Bence yoktur. Ya beşime açık bir insanım. O açıdan beğenmeyebilir tabii fotoğrafımı canım. Beğenmeyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Şöyle bakalım. Görkem Bey, Beşiktaş'ın yeni hocasını nasıl buluyorsun? Başarılı olur mu yeni sezonda? İzmir'den Özhan Bey. Bence olacak. Tabii iyi de bir kadro kurulması gerekiyor Beşiktaş'ta. Ya bu oyuncu grubunu şimdi kötülemek istemiyorum ama kadro kalitesi kötü Beşiktaş'ın. Ya hiç kimse kusura bakmasın. Abi bizim kadromuz Galatasaray, Fenerbahçe'den daha iyi diyen bir dinleyicim var mı? Bence yoktur ya.

Özhan Bey. Bence olacak. Tabii iyi de bir kadro kurulması gerekiyor Beşiktaş'ta. Ya bu oyuncu grubunu şimdi kötülemek istemiyorum ama kadro kalitesi kötü Beşiktaş'ın. Ya hiç kimse kusura bakmasın. Abi bizim kadromuz Galatasaray, Fenerbahçe'den daha iyi diyen bir dinleyicim var mı? Bence yoktur. Ya Beşiktaş'ın kadro kalitesi hücum oynamak zorunda ve çok da iyi bir antrenörle anlaştıklarını ben düşünüyorum. Araba kullanıyorum, o yüzden yazamadım. Pele cevabını veriyorum demiş dinleyicim. Diğer soruya cevabım da bu. İkinci soruya da cevap gelmiş. Pele cevabı. Ama kaç şampiyonluk yaşadı? Onu da yazın lütfen. Kim göndermişti mesajı bir saniye? İstanbul'dan Sinem Hanım. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Peki araç kullanıyor ama kendisi. Aynı zamanda unutmuyor sorduğumuz soruyu. Unutmuyor. Bu da güzel. Ben 5 dakika önce su mu içmiştim, soda mı içmiştim onu unutuyorum. Yani yaşlılık. Yaşlılık tabii ki. Şöyle bakalım. Pele cevabını veren bir başka dinleyicim. 4 şampiyonluğu bulunuyor abi. Harikasın yine. Bütün stresim geçti demiş. Teşekkür ederim. Yani mesajı biraz daha uzatsaydı dinleyicim. Yani bir tedirgin oldum peki. Stresim geçti diyor. Güzel aslında ya. Güzel mesajlardan biri. Onun dışında Pele kazandı abi tabii ki. 5 şampiyonluğu bulunuyor diyen bir dinleyicim. Gündemle alakalı soru soran bir başka dinleyicimize bakayım. Yabancı sınırı ne olacak abi? Ya bence kaldırılması gerekiyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Yabancı sınırının kalkması gerekiyor. Ya daha önceki sistemle devam edilmesi gerekiyor. Takımlarımızın Avrupa kupalarında başarılı olabilmesi için bence önü kesiliyor. Ya bu önü kesiliyordan kastım yanlış anlaşılmasın. Hani önünü bir duvar gibi ören durumlardan biri diye düşünüyorum. Yani Avrupa'da başarılı olacaksan ya iyi kadro kurman gerekiyor. İyi kadro kurman için de yıldız yabancı transferlerini alman gerekiyor. Şimdi yerli oyuncular kötü mü? Evet kötü oyuncular var. Ve bu sınırdan dolayı da yerli oyuncuların bonservisleri artacak, yıllık maaşları artacak. Ha daha önce bunu yaşadık. Daha önce bunu yaşadık. Hatırlamıyor musunuz? Şimdi isim isim gitmeyeyim ben. Takımlarımızın yaptığı yerli rotasyonunda kullanabilmesi için aldığı transferleri, yaptığı isimleri, kaç para harcadıklarını ve ne kadar katkı aldıklarını hatırlayın. Şimdi isim vermek istemiyorum. Benim aklıma geliyor ilk bir isim. Bu takımlar Avrupa'da başarılı olacaksa yabancı sınırı bence gereksiz. Benim görüşüm budur. Ha yok abi yabancı sınırı konusunda TFF iyi bir hamle yaptı diyorsanız da saygı duyarım tabii. Ben bir eleştirecek halim yok. Herkes özgür bir şekilde kendi fikrini beyan ediyor. Yazabilirsiniz. Bir argo kelime ya da bir hakaret olmadığı sürece benim açımdan sorun yok. Ben okurum. Ben herkesin görüşüne saygı duyan bir insanım. Ki görüş farklılığı olduğu için zaten biz sporu seviyoruz. Sporun da birleştirici bir gücü olduğunu buradan vurgulamış olayım dinleyicime. Şöyle bir bakayım fotoğrafını göremiyorum abi demiş. Ya istek atman gerekiyor. Cemal Bey değil mi? Sevgili, hatta Cemal abi. Yaşı benden oldukça büyük. Cemal abi. Böyle sık sık ifade etmeye çalışıyorum. Yani istek atıp tekrardan çıkabilirsiniz. Yani illa bana gelin istek atın demiyorum dinleyicime. Bir fotoğraf paylaşmıştım. Ona bakabilirsiniz. Kapalı bir alanda güneş gözlüğü takıyorum ve dinleyicim de kötü yorumu yaptı bana. Sizlerin de görüşünü merak ediyorum demiştim. DM'den de yazabilirsiniz. Yani okurum ben onları yayından sonra. Uzun bir vaktim olacak zaten. Siz yazın, gönderin. Adımı soyadımı Görkem Tezer yazmanız yeterli. L ile değil bu arada, R ile. Soyadımda L yok, R var. Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Ben takip edin demiyorum. Takip edin, sonradan çıkın takipten, hiç sorun değil. Radyo Spor'u takip etmeniz benim için daha kıymetli. Onu da hatırlatmış olayım. Son bölümdeyiz. Son mesajları okuyorum. Şöyle bakalım. 3 kez yaşadı. Mesajın devamı. Teşekkür ederim. Ama bende de yaş var. Yaş biraz var demiş dinleyicim. Son cümlenizi anlayamadım ama teşekkür ederim. Bende de yaş biraz var demiş. Ne kadar bir yaş var acaba? Ya bende de var. Gerçi yok bende ya. Ben kendimi niye yaşlı hissediyorum? Yok daha 40'ından gün aldı derler ya. Yok ben daha 40'a çok var. 30'ların başı diyelim. Hadi, hadi 30'ların başı da değilim. Ortalarına geldim de. Ben niye kendimi anlayamadım ama teşekkür ederim. Bende de yaş biraz var demiş. Ne kadar bir yaş var acaba? Ya bende de var.
Gerçi yok bende ya. Ben kendimi niye yaşlı hissediyorum? Yok daha 40'ından gün aldı derler ya. Yok ben daha 40'a çok var. 30'ların başı diyelim. Hadi 30'ların

daha 40'ından gün aldı derler ya. Yok, ben daha 40'a çok var. 30'ların başı diyelim. Hadi 30'ların başı da diyelim, ortalarına geldim de. Ben niye kendimi böyle çok yaşlı hissediyorum son bir iki aydır? Onu anlayamadım. Şöyle bakayım ne demiş dinleyicimiz. Takımlar halen yabancı alıyor. Kendini de kaybetmesini istemesin de bir bitsin. Hadi bir yanda da Bosna Hersek var. Yani kıyamıyorum. Kaybetmesini istemiyorum. Öyle bir durum yaşanıyor şu an. Hadi bir bitsin. Maçın hakemi daha 40'ından gün aldı derler ya. Yok, ben daha 40'a çok var. 30'ların başı diyelim. Hadi 30'ların başı da diyelim. Ortalarına geldim de. Ben niye kendimi böyle çok yaşlı hissediyorum son bir iki aydır? Onu anlayamadım. Şöyle bakayım ne demiş dinleyicimiz. Takımlar halen yabancı alıyor. Kendini de kaybetmesini istemesin de bir bitsin. Hadi bir yanda da Bosna Hersek var. Yani kıyamıyorum. Kaybetmesini istemiyorum. Öyle bir durum yaşanıyor şu an. Hadi bir bitsin. Maçın hakemi maçı bitirsin bari de ben de rahatlayayım. İstanbul içinde değilmişim gibi bir izlenim yaratacak öyle önerileriniz varsa bana yazabilirsiniz. İlerleyen günlerde bakacağım. Şöyle bakalım. Burada siz demiştiniz ya, ben yediğimi hatırlamıyorum diye ona cevaben yazmıştım. Şimdi anladım. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet, ben 10 dakika önce ne yediğimi hatırlamıyorum demiştim. Doğru, şimdi hatırladım. Bak, onu bile unutmuşum ya. Öyle bir durum. Bir unutkanlık var son günlerde. Balık mı yemiyorum? Ne diyorlardı ona? Bir şeyin eksikliği var. Fosfor mu? Vitamin D mi? Bir şey eksik. Bu arada şimdi Kanada etkili geliyor. Kaleciyle karşı karşıya kalınan bir pozisyon ama 6 pas içerisinden top ağlara gitmedi. Enteresan anlardan biriydi. Kanada ikinci gole çok ama çok yaklaştı. Mücadelenin son dakikası oynanıyor artık. Uzatma bölümünün son saniyelerine girmiş bulunmaktayız. Kanada bir an ikinci golü attı mı dedim, böyle gözümü de kapattım. Göz ucuyla baktım ekrana ama yok. Savunma son anda topu uzaklaştırmayı başardı. Kanada'nın atakları devam ediyor. Sağ kanattan şimdi şekillenen bir atak. Tabii ki bu bölümde top ağlara gitmedi. Enteresan anlardan biriydi. Kanada ikinci gole çok ama çok yaklaştı. Mücadelenin son dakikası oynanıyor artık. Uzatma bölümünün son saniyelerine girmiş bulunmaktayız. Kanada bir an ikinci golü attı mı dedim, böyle gözümü de kapattım. Göz ucuyla baktım ekrana ama yok. Savunma son anda topu uzaklaştırmayı başardı. Kanada'nın atakları devam ediyor. Sağ kanattan şimdi şekillenen bir atak. Tabii ki bu bölümde tamamen kapanan bir Bosna Hersek takımının ağlara gitmedi. Enteresan anlardan biriydi. Kanada ikinci gole çok ama çok yaklaştı. Mücadelenin son dakikası oynanıyor artık. Uzatma bölümünün son saniyelerine girmiş bulunmaktayız. Kanada bir an ikinci golü attı mı dedim, böyle gözümü de kapattım. Göz ucuyla baktım ekrana ama yok. Savunma son anda topu uzaklaştırmayı başardı. Kanada'nın atakları devam ediyor. Sağ kanattan şimdi şekillenen bir atak. Tabii ki bu bölümde tamamen kapanan bir Bosna Hersek takımını da görüyoruz. Ağlara gitmedi. Enteresan anlardan biriydi. Kanada ikinci gole çok ama çok yaklaştı. Mücadelenin son dakikası oynanıyor artık. Uzatma bölümünün son saniyelerine girmiş bulunmaktayız. Kanada bir an ikinci golü attı mı dedim, böyle gözümü de kapattım. Göz ucuyla baktım ekrana ama yok. Savunma son anda topu uzaklaştırmayı başardı. Kanada'nın atakları devam ediyor. Sağ kanattan şimdi şekillenen bir atak. Tabii ki bu bölümde tamamen kapanan bir Bosna Hersek takımını da görmedi. Enteresan anlardan biriydi. Kanada ikinci gole çok ama çok yaklaştı. Mücadelenin son dakikası oynanıyor artık. Uzatma bölümünün son saniyelerine girmiş bulunmaktayız. Kanada bir an ikinci golü attı mı dedim, böyle gözümü de kapattım. Göz ucuyla baktım ekrana ama yok. Savunma son anda topu uzaklaştırmayı başardı. Kanada'nın atakları devam ediyor. Sağ kanattan şimdi şekillenen bir atak. Tabii ki bu bölümde tamamen kapanan bir Bosna Hersek takımını da görüyoruz. Yerde kalan bir bitti. Amerika-Paraguay maçı da saatler 04'ü gösterdiğinde başlamış olacak. Ben burada Amerika'nın kazanacağını düşünüyorum demiştim. Paraguay'a güvenmiyorum. Kötü bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Amerika kendi sahasında, kendi seyircisi önünde turnuvaya galibiyetle başlaması muhtemel. Ha, bizim açımızdan berabere bitmesi daha iyi tabii ki. Milli takımımızın da yer aldığı D grubu mücadelesi berabere bitse sanki daha iyi olacak. Ama biz bu iki takımı da yeneriz ya. Hatta gruptaki üç takımı da mağlup ederiz. Hiç sorun değil. Peki, teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerime mesaj gönderen herkese bugünlük benden bu kadardı. Yarın sizlerle olamayacağım ama pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde, evet 17.

0: gösterdiğinde 2 saat boyunca yine yayınımız devam ediyor olacak. Bu akşam aranızdan ayrılıyorum. Sürçülisan ettiysem de hepinizin affına sığınıyorum. Başka bir okumadığım mesaj yok. Kontrolü sağladım. Tüm mesaj atanlara da içtenlikle teşekkürlerimi iletiyorum bir kez daha. Dediğimiz gibi şöyle bir uygulamadan mı beni takip ediyorsunuz? Radyospor.com'a giriş yapın. Orada bana ait bilgilere ulaşabilirsiniz ki oradaki fotoğrafımı beğenmiyorum. Yani beni temsil etmiyor, onu söyleyeyim. Çok eski yıllarda çekilen bir fotoğraftı. Orada da tüm bilgilere, yayıncıların adına, soyadına ve daha önce nerelerde çalışmış, canlı yayınlar, podcastler hepsine ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şimdi bakacağım Instagram'dan beni takip eden dinleyicilerimin isteklerini kabul edeceğim. Hiç merak etmeyin. Diyorum ve aranızdan da ayrılıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Maç merkezi sona erdi. Radyo Spor.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo!

Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.

Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.

Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Türkiye sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor.
5: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.

Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadın durdum. Sabah ilk düşündüğümdüm, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık aniden.

Futbolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da

Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.

Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
1: Mücadele öncesi bakalım. Büyük bir tutkuyla oynuyorsunuz. Bu arada arkada Erik Dalım çalıyor. Evet. Evet. Trevor Cleveland neler söylüyor? Kaybettiler son maçta Kanada'ya. Kanada ev sahibi konumunda. Tabii ki özellikle modern oyunda smaçta kazanabilmek, sonuçta sonuca girmek. Trevor Cleveland neler söylüyor? And on a personal level, some viewers want to know how many times do you look at your gold medals during the year? Enteresan bir soru var. Yıl içinde kaç kere olimpiyat şampiyonluklarına yani madalyalarına bakıyorsun diye soruldu. Yani bugün değil ama her zaman aklımda diyor Cleveno. Bugün zor olacak, sıkı bir maç olacak diyor Trevor Cleveno. Ve Efe Bayram neler söyleyecek? Türkiye öyle bir takım ki yeni isimler var, karakterli ve iyi bir atmosfer yakalıyor her zaman. Neler yapacaksınız? Ve sizden bunları duymak çok güzel. Ve burada olanlar, taraftarlar her zaman yanımızdalar. Ve bunu da hissediyoruz ekip halinde, karakterimiz. İyi bir gruptayız, iyi bir grubuz. Ama artık sonuçlar almamız lazım. Tabii ilk maç Amerika'ydı. Zordu. İyi voleybol oynadığımızı düşünüyorum. Ama basit hatalar vardı ilk oyunda. Şimdi artık önümüzde iki olimpiyat şampiyonu bulunan Fransa var. Sıkı bir maç olacak. Hazırız. İyi bir atmosfer. Ve kalitemizi biliyoruz. Biliyoruz rakibimizi.
2: Big team, big quality, but
1: evet,
2: be
1: önemli
2: good
1: takım ama güzel bir savaş olacak ve kazanmıyor muyuz?
3: Team, what is your focus today?
1: Neye odaklanmanız
2: lazım?
1: Bugün
2: opinion, benim reception.
1: Evet,
2: that's
1: servis
2: what
1: ve servis karşılığı.
2: Other side in French team, they have
1: Fransa
2: really
1: için
2: good service, but same time they have a lot of variations.
1: Ve birçok varyasyonlar kullanıyorlar.
2: Like put some guys out
1: yani
2: and go block, so they're
1: özellikle blok defans sistemi. Benim fikrime göre servis ve manşette dikkatli olmamız lazım diyor. Ve umarım ben elimden gelenin en iyisini yaparım diyor Efe Bayram. Evet sevgili voleybol severler, mücadele öncesi yayıncı kuruluşun her iki isimle yaptığı röportajları ekranlarınıza taşımış olduk. Esport ekranlarında artık milli heyecanda tabii ki gözler artık pazar günü diyelim. Dünya Kupası'nda tabii Amerika'da saatler 07 gösterdiğinde futbolda heyecan. Avustralya ile ilk sınavımızı vereceğiz ama şimdi Milletler Ligi'ne odaklanalım. Voleybolda heyecan kadınların ardından, filenin sultanlarının ardından e-sport ekranlarında filenin efeleriyle devam ediyor. Ve dediğimiz gibi Fransa ilk maçta burada sizlerle birlikteydik. 2 saat 40 dakikayı aşkın bir mücadelede, 5 set süren mücadelede İtalya'yı mağlup etti. Yani Fransa olimpiyat şampiyonuydu, son dünya şampiyonu da İtalya'ydı. Fransa kazandı ama sonrasında Kanada'ya kaybetti. Şimdi biraz yorgun diyebiliriz çünkü arka arkaya maçlara çıktı Fransa ve bu yorgun Fransa'yı, bu olimpiyat şampiyonunu biz kendi oyun düzenimizle yenebiliriz. Buna inanacağız ve filenin efeleri daha dinç olacak, daha baktığımız zaman hazır bir konumda ve bunu başarabilecek kapasitedeyiz. Slobodan Kovac'ın öğrencileri bunu başaracak. Tabii ki Milletler Ligi'ndeki serüvenimiz, özellikle 2025 Dünya Şampiyonası, son 16'ya kalmamız, Hollanda mücadelesi, çeyrek final, 6. tamamladık Dünya Şampiyonası. Bu tarihimizin en derecesiydi. 2023 yılı Challenger'larda elde ettiğimiz dereceyle Viyana'ya yükseldik ve artık önemli bir sahnedeyiz. Avrupa Şampiyonası öncesi önemli bir sınav. İlk olarak Fransa milli marşı.

Sevgili voleybol severler, olimpiyat şampiyonu karşısında mücadele veriyor filenin efeleri, milli marşını dinledik. Ve şimdi bizim milli marşımız, İstiklal Marşımız.

0: Haydi Filenin Efeleri, olimpiyat şampiyonluğu Kanada'da devirelim. Grubumuzda ilk galibiyetimize ulaşalım. Sevgili voleybol severler, ben Eren Yazıcıoğlu. Bu mücadele anlatımda sizlerle birlikte olacağım. Ve tabii ki kimler var şu an ilk altımızda? Gökçen Yüksel, diğer tarafta Efe Bayram, Belirhan Bülbül'ü söyleyelim. Ahmet Tümer, Murat Elipazar kaptan ve Adis Lagumcia boy gösterecek. Fransa'da ise Yekbedeko. Evet, bu isim özellikle dikkat çekilecek bir isim. Brazil kaptanı görüyoruz. Heno, Cleveno tanıdık isim. Boyer ve Magnin. Yani koçları Ramon'u görüyoruz ve işte takımımıza bakalım. Biraz önce bahsettik ve onların dizilimi de ekranlarınıza geliyor. Tabii gelişmeler var özellikle Ahmet Tümer özelinde gün içinde. Ziraat Bankkart'ın artık yeni oyuncusu Ahmet, Galatasaray'da 3. sezonunu tamamladı ve ülkemizde kaldı, yoluna devam edecek. Efe Mandıracı ile ilgili, sarı kırmızılarla ilgili tabii ki iddialar var. Bakalım bunlar sonuca ulaşacak mı? Sevgili seyircilerimiz, tabii Efe Mandıracı'nın sakatlığından dolayı Kanada'da yer alamadığını belirtelim. Bir kez daha acil şifalar dileyelim. Diğer tarafta gün içinde de ne yazık ki Filenin Sultanları cephesinde Ebrar Karakurt'un Ankara'da olamayacağını, hatta diğer haftayla ilgili de bir soru işareti var. 4-6 haftalık bir süre olarak belirtildi. Sakatlığından dolayı kadroda yer alamıyor Ebrar Karakurt.
1: Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında. Radyo.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Radyo Spor.
3: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Eylül Aka Çeşme yattı. Elini taşın altına koy.
2: Biz voleybol ülkesiyiz.
0: Vestel milli heyecanı sunar.
6: Üçüncü sezonu İtalya'da boy gösteriyor. Halkbank'taki kariyeri yine akıllarda. Ve liberomuz Berkay Bayraktar. Ziraat Bankart'ta finalde hatırlıyorum MVP en değerli oyuncu seçilmişti. Galatasaray'ı mağlup etmişlerdi. 2019 yılından bu yana da Ankara ekibinde Berkay. Hector Ortiz. Bugün baş hakem. Ottawa'da artık çok az bir süre kaldı. Esport ekranlarında, milli heyecanda, taraftarların da desteği var. Evet, yine yalnız bırakmıyorlar Kanada'da millilerimizi. Fransa son olarak Kanada'ya mağlup oldu. Ev sahibine İtalya'yı 3-2'lik skorla geçmişlerdi. Henno en skorer isimdi İtalya'yı mağlup ederlerken. Fransa, Boyer 19 ve Henno 16 sayısı yeterli olmamıştı. Kanada üstünlüğü sağlayamamışlardı. Sevgili voleybol severler, filenin efelerine bir kez daha başarılar dileyelim. Mücadele başlıyor, rakip son olimpiyat şampiyonu. Henno karşıladı. Şimdi köşeden ilk sayı Fransa'nın. Henno ile ilgili istatistikleri vermiştik size. Bizzard servis kullanma hazırlığına geçiyor şimdi. Erkay dikkatli. Bot servisi. İstediğimiz gibi karşılamadık Gökçen'le. Erkay toparlamaya çalışıyor. Efe bu arada, evet, kendine göz gözü geldi. Rally devam ediyor. Bir kez daha hücum sırası. Bildiğimizde CS orada Ramon. Evet, sol eliyle müdahale etmeye çalıştı ama hata yapıyor Henno. İlk sayımızı elde etmiş olduk. Efe biraz önce rally'de, işte burada bir taşıma kararımı bekledi. Sonrasında işte burada Henno açıyı yakalayamadı. Fırsat vermedik diyelim. Siyah servis ama filede. Efe Bayram, 24 yaşında, 1.94 boyunda. Efe 12 sayı üretebilmişti. Adis 16 sayıydı. Bileşikler karşısında çift tane ulaşamasını verdi. Kay yere düşerken müdahalesi Efe yükseltti. Tamam. Boyer, Nat, zor top. Aman sakatlık olmasın. Reklam panolarının orada Efe. Farkı ikiye çıkartıyor Fransa. İşte biraz önce yaşananlar. Burada Murat Yenipazar, kaptan. Kısa servis Bedirhan. Murat. Şuradan yükseldi. Karşıda Berkay var. Hadi sizi de ortanın hücumumuz. Tebrikler Bedirhan. İlk kez sayıda buluşuyor böylelikle. Hızlı hücum önemli. Ve hızlı hücumlarda sonuca gidebilmek. Çünkü Efe Bayram ne diyordu? Servislerde ve manşetlerdeki dirençlerini biliyoruz. Bunun üzerine koymaya çalışacağız diyordu. İrhan smaç servisi. Henno. Kısa pas ortadan hücum. Boitis orada. Efe yükseltti. Aris. Sayı Türkiye. 3-1 geriden gelip dengeyi sağladı. Önemli. İlk dakikalarda ayakta kalmak, hemen cevap vermek, işte bakın. Bravo Adis. 16 sayısı vardı biraz önce de aktarmıştık. Reşitler karşısında Belirhan tekrar servisi. Çizginin dışında kaldı. Magnin serviste şimdi. Simon Magnin 22 yaşında. Hoytvin'de ülkesinde 3. sezonunu yaşıyor. Efe karşıladı. Kısa pas ve ortadan hücumda Ahmet Tümer'le sayı bizim. 2-0-4 boyunda. Ahmet Galatasaray kariyeri demiştik. Şimdi Ankara ekibinde Ziraat Bankart'ta boy gösterecek. Fenerbahçe'de 2021-23 yılları. Beşiktaşlı Kırşı'da 2016 yılında. Arka orta hücumu sayı millilerin. Öne geçiyoruz. Öne geçiyor milliler. Milletler Ligi'nde grubumuzdaki ikinci mücadele, dediğimiz gibi İtalya ve sonrasında Kanada sınavlarımız da var. Aris'le servisteyiz ve öndeyiz. Hadi devam edelim. Neo. Rizard arkaya, Boyer. Da çok keskin. Ahmet kesmeye çalıştı fakat açı bulamadı. Ama Boye bir kez daha. Close servis. Berkay yetişti. Mart yükseltti. Dağıttık o köşeyi. Çen'le Adis. İyi reaksiyon. Çen bir kez daha. Kısa pas. Ekvadeke cevap veriyoruz. Bravo Berkay. Hadi sayı bizim olsun. Boye orada reaksiyon verdi. Devam ediyor Ali. Boye. Berkay. Müthişsin. Rally devam ediyor. Hücum sırası verdi. Bir kez daha ama sayı bizim oluyor. Gökçen Yüksel. Bravo Gökçen. Ayakta kalıyoruz. Bravo. 21 yaşında 2-0-4 boyunda. Bakın işte burada. Bu anlarda işte, yani Berkay'ın savunmasını da es geçmeyelim. Mehter Marşı Kanada'da, Ottawa'da sevgili voleybol severler. Hissediyor, gerçekten bize de hissettiriyor. Gökçen Yüksel serviste. Yes, Rizard, arka orta. Henno. Pipe hücumda çok sert bir açı yakaladı. İyek Bekedo'ya da dikkat etmemiz lazım. 18 yaşında, çok hareketli. Boyun avantajını da çok iyi kullanıyor. File önünde 2-0-5 boyunda. Clevano, Berkay, Murat. Şimdi Aris'le yükleniyoruz. Boye, tribünlere sayı Türkiye. Bravo, ilk anlarda millilerimiz son olimpiyat şampiyonu karşısında çok hazır ve kendinden emin mücadele veriyor. Smaç servis. Şimdi Enno nereye, fileye? Evet, psikolojik olarak da beklemiyorlardı bu şekilde milli takımımızı. İki farklı üstünlüğümüz. 10. yıl maaşı da Kanada'da duyuluyor. Smaç servis. Ahmet Tümer'le. Yes. Henno. Üçlü bloğumuz Bedirhan. Fark 3. Servis baskımız olimpiyat şampiyonu karşısında sonuç veriyor. Ve işte burada sayı ve moladayız.
0: Reklam.
5: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Salih Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
2: Radyo Spor.
6: Filenin efeleri harikulade bir başlangıç yaptı. Milletler Ligi'nde grubunda sevgili voleybol severler. Henno özellikle ilk iki maçta hem İtalya maçında hem de Kanada maçında ön plana çıkan isimdi ama millilerimiz güzel bir servis turunda başarılı bir şekilde Ahmet Tümer ilerliyor. Fark 3'e çıkardık ve Fransa'yı molaya zorladık. Haydi Ahmet devam. Kısa bıraktı. Yes, Rizard, ortanın hücum, Ekmedeko. Şamo'da forma giyecek yeni dönemde ülkesinde Piacenza'dan, İtalya'dan ülkesinde boy gösterecek 18 yaşında dediğimiz gibi. Milletler Ligi bir prova aynı zamanda 30 kişilik kadro, 14 kişiye indi ilk haftada. Berkay, Murat, Kurşunpas, orada Efe, istediğimiz gibi oyuncu kuramadık. Bedirhan, Oğuz. Riza. Arka arkaya istemediğimiz toplar işte. Bakın burada blok var. Gökçen zor durumda kaldı. Yekbeketo. Efe ardından hızlı hücum. Murat Yenizpazar. Murat Yenizpazar kaptan. Yani hakemle göz göze geldi. Murat Yenipazar serviste. 33 yaşında 1.94 boyunda Milat Bankart'ta forma giyiyor hatırlayalım. Rizard Boye. Fark üçlü, farkı 1'e indiriyor Fransa. Efe açısını kapatmaya çalıştı ama 9 sayıdan 3'ü Boye'ye ait. Rıza, Bedirhan karşıladı. Şimdi arka orta hücumumuz sayı. Ökcan Yüksel'le o da iyi başladı. Bravo milliler. Gazi temiz bir başlangıç, diri bir başlangıç oldu. Devam da ediyoruz. Smaç servis. Rezat hemen yanındaki Boye'ye, Erkay. Kutu yakalandı çizgide. Çaprazda etkili olmayı sürdürüyor, evet. Temansı var. Gökçe'nin, orada Berkay'ın tabii ki bir anda dengesini bozuyor. Henno smaç servis, bizden de iyi savunma Efe'yle. Block out, Adis. Buralardayım diyor. 12-10. Adis Nagümci'ye 27 yaşında 2-11 boyunda. Mesela lacivertlerde geçtiğimiz sezonki performansı şu an 3 sayısı var. Bedirhan Bülbül. Smaç servisi. Harika bir servis. Kuramadılar. Bir kez daha hücum sırası bizde. Murat arkaya. 4 numaradan, çaprazdan. Hadis'in denedi 2 numaraya. Hadis hata yapmıyor şu ana kadar. bir molaya zorlamıştık. Fark yeniden 3, millilerimizin lehine. Belirhan, maç servisi, Wizard, köşeye, Klevno'ya blok yaptık. Boyer, lockout. Yani devamlı çaprazda Boyer ile farkın açılmasına izin vermiyorlar. Orası işliyor ama Trevor Klevno, bakın işte orada 4 numarada problem yaşıyor. Servis. Heffron. Yine çok iyi. Adis. Rezar. Klevno. Murat. Efe. Adis. Bir avantaj daha. Haydi çocuklar. Ahmet. Olmadı. Boye. Ya şu an şimdi orada çaprazda durduramıyoruz. Stefan Boye, Japonya'daki kariyeri 30 yaşında, 1.96 boyunda, fizikli bir sporcu ve fark yeniden bir ve üstünümüzde devam ettiriyoruz. Bu önemli, ilk dakikadan bu yana toplanan sayıların yarısı kendisine ait. Boye, Magnin yeniden serviste. Magnin, Berkay, Murat. Five hücumumuz. Sayımız da bizim. Efe Bayram'la. Çok iyi konsantreyiz. Çok iyi odaklanıyoruz. Güzel hücumlar. Hücum yüzdemiz de yüksek. Adis'le servisteyiz. Adis yine çok iyi servis çıkardı. Klevno. Klevno, Ziraat, Türkiye performansı 31 yaşında, 1.99 boyunda. Vigel, Piacenza, Milano, İtalya'da oynadığı kulüpler. Güzel hata. Yani filede elde edilen sayının ardından baseline'da serviste hata yapıyor ve fark 2 lehimize. Gökçen Yüksel. İzmirli Gökçen. Arkas kariyeri. Murat. Adis. Temas var mı? Temas yok. Kaçırdık. Challenge hakkına Davudan Kovac başvurdu mu? Hayır. Olsun, panik yapmayalım. Soğukkanlılığımızı devam ettirelim. Mücadelenin setin başından bu yana üstünlüğümüz, farkı 2 zaman diliminde 3'e kadar da çıkardık. Berkay, Murat çok iyi yönlendiriyor. Oo. Wizard ilk kez bloktan sayı üretti. Denge var. Burada Efe'nin açısını kapatıyor. Serviste hata. Yeniden önündeyiz. Klevno. Klevno Fransa-İtalya mücadelesinde 16 sayı üretmişti. Ahmet Tümer serviste. 11 sayısı vardı Birleşik Devletler karşısında. Dışarıda. 16'da denge var şimdi. Yekbekedo. Berkay. Murat. Adis. Oo, nasıl bir defans bu. Boya olsun. Avantaj topu bizde. Berkay. Murat tekerle bıraktı. Efe. Aa. Kolay bir sayı bıraktı. Yani yine aynı yerde Efe'ye karşılık veriyor. Burada bir reaksiyon verdiler. Ama burada ...17-16... Reza üçüncü sayısı. Yekpeke doğru. Efe arka ortadan Gökçen. Sayı bizim. Sayı bizim. Bravo Gökçen. Bu anlarda fırsatları değerlendirip ayakta kalabilmek önemli. Son iki olimpiyat şampiyonu karşısında. Biz daha da iyi olacağız. Ramon. Bizim de reaksiyonumuz güzel. Hadis ve blokout. Yeniden öndeyiz 18-17. Alkışlar filenin efelerine. Slova'dan Kovac. Beşinci sayısı Adis. Smash servis. Yeni Pazar'dan Rezat yükseltti. Heno. Üçlü blok. Dublajda Murat. Bravo. Aman. Kovac. Oralarda dolanınca temas var, temas var. Yani bir an sayı gitti mi diye üzülecektik ama hayır. Bravo Efe. Bravo Efe. İşte burada olanlar oldu. Yani Slova'nın Kovac çıkamadı, hareketi etmeseydi belki daha farklı bir durum da olabilirdi. Sayı bizim. Moladayız.
4: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak filenin sultanlarının destekçisi.

0: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
1: Sevgili voleybol severler, Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde grubunun ikinci mücadelesinde Kanada'da harikulade bir oyun sergiliyor. Ve fark yeniden iki lehimize. 3 farka da çıkarmıştık. Her an o da olabilir. Bakın öyle bir etkili servis ki oyun kuramıyorlar. Klavino pozisyon bulamadı. Haydi Filenin Efeleri. Haydi Filenin Efeleri. Bravo Bedirhan. Bedirhan Bülbül. Fark yeniden 3. Yani öyle bir ana denk geliyoruz ki bu anlar gerçekten çok önemli ve devamlı olsun. Çok güzel çalışmışız, iyi odaklanmışız. Ve bir de ace! Ve bir de ace! Kaptan! Murat Yenipazar. 21-17'ye bu şekilde taşıyoruz. Henno, şaşkın. Neden yumuşadı? Porter'ın hücum. Gökçen orada. Efe. Dübbelç bu arada. Efe temas ediyor. Efe temas ediyor. Olsun olsun. Kaptanı görüyoruz. Tribünlere doğru taraftarlarınız var. Çünkü destekçilerimiz var. Briza. Smash servisi. Manşette Gökçen kuramadık. Hücum fırsatı. Bir kez daha Fransa için orta hücum sayı. Simon Magnin. Keselim önlerine hadi. Bir hava yakaladılar. Şimdi Slova'dan Kovac. Mola alıyor. Moladayız. Bravo.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Evet, taktik bir molamız oldu. Çünkü Fransa bir anda bir hava yakalamaya çalıştı ama bu havalarını durduralım. Ve şimdi bu molanın ardından sayı almamız önemli olacak. Slobodan Kovac'ın hamlesi. Şu ana kadar çok iyi götürdük. Üstünlüğümüz var. 21-19. Bu üstünlüğe rağmen mola alma durumunda kaldık. Reza. Servis turunu tamamlamamız lazım derken nereden buldu o boşluğu? Yani smaçör işte libero'nun tam arasına gelen topla. Bakın işte burada. Oh. Servis kullanıldı Gökçen. Murat. Aris. Block out. Sayı bizim. Bu arada. Evet, yardımcısının müdahalesi mi var? Çünkü hakem karar verdi. Değişebilir. Şimdi yani orada bir... Şimdi bir saniye, biz mola... Şimdi servis kullanırken... Servisten sonra ne? Evet, şimdi... Şimdi hepsi bench'teydi ve... Yani şimdi pozisyonla ilgili bir serzeniş var burada kaptandan. Çünkü servis kullanırken Blizzard... Yani henüz hazır değillerdi ve yardımcısı müdahale etti. 22-21. Neyse, soğumasın mücadele milliler için. 22-21. Matiseno. İki kardeşli 30 kişilik kadroda Gianni'nin. Aris. Oo. Ramon orada müdahalesi, Boya dikkat edelim. İyi savunma. Efe oradaydı. Murat bıraktı. Aris. Ya Gunciya. 23-21. Bravo çocuklar. Ya Ramon burada çok iyi kurtardı. Yani bunu devam ettirdiler ama bu sayıyı biz hanemize yazdırdık. Boyan'ın o yani 2 numaradaki hükümdarlığını da kırdık. İşte o servis turları eridi. Şimdi Beliran Bey. Eno. Kısa pas ortanın ucunda hızlı olmaya çalıştılar. Bu arada ayakla bir müdahalemiz ama yerdeydi. Olsun. Olsun. Bu sayı Fransızların. Görüyoruz işte gerçekten. Bunu durdurmamız lazım. Gördüğünüz gibi şu sayıyı alalım ve ses elimize geçsin. Evet, şimdi mola istiyoruz.
3: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Radyo Spor.
2: Efeleri öyle bir hava yakaladı ki. Magdin serviste. Efesler tutuldu. Smaç servisi. Erkay bravo. Murat yüklendi. Ardından Gökçen Yüksel, hata yok. Hata yok. İki kez set sayısı. Bakın çok iyi servisti ama aynı şekilde, aynı güzellikte karşılığımız var. Ve blok yerini almadan bravo Gürkan Üçü. Bravo. İki kez set sayısı milliler için. Kaan oyuna dahil oldu. Neden yumuşadı? İyi oyun kuramıyorlar. Trevor Clevenhall plaseleri. Evet, yani sanki karşı alana doğru bir hamle oluyor gibi. Orada ilk serzenişimiz oldu. Yüz yüze geldiler. Bir set sayısı çevrildi. İşte Kaan. Set sayısı hala bizde. Kaptan yeniden oyunda. Berkay, Murat. Kısa pas ortadan hücum, cevap verdiler Gökçen'e. Oo, kuramadılar. Haydi. Haydi set gelsin, geldi. Ahmet Tümer. 25-23 ile son olimpiyat şampiyonu karşısında Milletler Ligi'nde ilk set bizim. Birazdan yeniden birlikteyiz.
0: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
4: Reklam.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Hep edeyim, havada, karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Fiber hızında hep edeyim, havada, karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde.
6: Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL.